0: oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
1: Orada bu arada sana şöyle bir katkı vereyim. Fenerbahçe'nin transferde, Aziz Yıldırım'ın transferde acele edecek olması çok normal. Galatasaray'ın bu acelesinin olmaması da aynı şekilde yine çok normal. İki takım arasında çünkü denge farklılıkları var, durum farklılıkları var. Yani biri birinin önüne geçmiş ya da arkasında kalmış bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Bir diğer yandan Osimhen'e geleceğim ama bir Sara çok konuşuldu ya, gider mi gitmez mi vesaire. Gideceklerle ilgili bir şey var mı sende Galatasaray'da?
0: Abi şu an teklif alan, net resmi teklif alan oyuncu yok. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı yokluyorlar. Osimhen'i yokluyorlar. Gabriel Sara için net bir ilgi var Aston Villa'nın. Evet. Ama şu anda bitme noktasına gelen bir durum yok. Gabriel Sara en potansiyel aday. Aylardır söylediğim gibi. Ama orada da problem şu. Kontratlar, yüksek kontratlar. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'dan 3,5 milyon euro alıyor. Avrupalıya göre çarp, vergiyi kulüp ödediği için 7 milyon euro alıyor. Tabii. Şimdi 7 milyon euroluk bir kontrat verecek mi İngilizler? Onun aslında aşamasında Galatasaray'lık bir durum yok şu anda. Zaten oyuncuyla işi bir noktaya getirse kulüpler, diyecekler ki 30-35 pazarlığa oturacaklar. Yani kısaca burada aslında olay daha Galatasaray'ın masasına gelecek olgunluğa ulaşmadı. Kulüpler önce futbolcuyla o maliyeti ne noktada anlaşacak? 7 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'da aldığı parayla Avrupalı'ya göre tarifesi, vergi üstüne konduğu için. Gabriel Saray'la eğer anlaşırsa Aston Villa, Galatasaray'la pazarlığa oturacak ki Sarı Kırmızı Kulübü'nde burada beklentisi 30-35 milyon euro bandında. O rakamı alırsan da Turam'ı, Kamavinga'yı bir anlamda maliyetinde çıkarmış olacaksın.
1: Evet, Galatasaray'da hesap kitaplar devam ediyor özetle.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Son olarak. Şimdi mesela sen diyorsun ya Galatasaray büyük düşünüyor. İşte Van Dijk, Can Uzun, Kamavinga, Turam. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Bizi ağırlıklı olarak Galatasaraylar izlediği için. Mesela Galatasaray'ın bir YouTube kanalı var. Ve orada da Plus üyesi olanlara çok güzel bir iletişim ekibi şampiyonluk röportajları yapmışlar. Orada bir izleyin. Lemina, Osimhen, Sara Şerlai'nin bir röportajı var. Yarı finali konuşuyorlar, finali konuşuyorlar, çeyrek finali konuşuyorlar. Ve Galatasaray kulübü de gittiğinde bunları anlatıyor zaten. Yapabilirdik diyor yarı final Osimhen orada sohbette. Lemina seneye deneyeceğiz diyor. Evet orada olmamız lazım diyor vesaire. O yüzden bunlar hep artı yazıyor Galatasaray'a.
1: Masada daha kuvvetli oluyor bir taraftan.
0: Tabii ki.
1: Onu da söylemek lazım. Icardi yeni bir gelişme var mı? İstersen kısaca ona da bir değinelim.
0: Icardi konusunda Galatasaray bekleyişte. Teklifini yaptı. Sayın Başkan direkt olarak hep dediğim gibi bu süreci yönetiyor. Elio Pino da sürekli olarak kontak ve temas halinde ama olay sadece para değil, bunu söyleyeyim.
1: Yani ama
0: olay sadece teklif 4+1 5 milyon euroluk teklif vesaire değil. Bazı iki tarafın anlaşamadığı noktalar var. Ben her zaman dediğim gibi futbolda duygusallığa gerek yok. İşin artık ayrılık noktasına doğru gittiğini söyleyebilirim.
1: Naci, bununla ilgili benim bir görüşüm var, okumam var. Katılır mısın? Bu konunun ayrılığın altyapısı da oluştu bence. Yani sağlıklı, tartışmasız bir eğer olursa ayrılık, vay siz niye bunu yaptınız noktasında ben bir tartışma olacağını düşünmüyorum.
0: Net.
1: Değil mi? Hava bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Okuman bu benim.
0: Ya %100 katılıyorum yani. Icardi Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Çok da büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman dediğim gibi şu anda devam etmek istediğin Mauro Icardi 4 yıl önce değil. Kontrat yenilediğin Icardi değil. Bu işe en çok Göktürk'teki kasap arkadaşlar üzülecek diye söyleyebilirim. 60 kilo et söylüyormuş sürekli. Yani neredeyse haftada mı ayda mı ne, geçen bir dostumdan dinledim Galatasaraylı. En çok Göktürk'teki kasaplar üzülecek dedi. Baba seviyor çünkü barbekü yapmayı ya.
1: Almışlardır. Bulmuşlardır parayı abi.
0: Tabii canım.
1: Bulmuşlardır parayı. Güzelmiş yalnız, güzel haber. Diğer yandan Osimhen konusu. Şimdi Osimhen meselesi, bir kere Osimhen almak isteyen takım vardır. Ve Galatasaray günün sonunda tarihindeki en büyük parayı, bir hani aksilik olmazsa, bir sakatlık vesaire bir şey olmazsa, bir gün Osimhen'den kazanacak. O sene mi? Ve Osimhen gider mi?
0: Şimdi Galatasaray kulübündeki birçok isim o senenin bu sene olmasını istemiyor. Önümüzdeki yıl olmasını istiyor. Rekor kırıp Şampiyonlar Ligi'nde daha üst bir başarıya ulaşıp Osimhen'i de daha güzel bir rakama satıp kâr etmek. Hem saha içinde karşılığını alıp hem de masada da kazanabilmek.
1: Anladığım kadarıyla bir teklif gelmiş.
0: Ya şöyle, teklif değil de diyorum ya, hani nasıl Galatasaray kısık ateşte Can Uzun için ilerliyor, Turam için ilerliyor, Van Dijk'a fiyat soruyor. Osimhen için de fiyat soran kulüpler ve devler var. Spesifik olarak bir isim olmadığını söylüyor Galatasaray kulübü. Yani şu kulüp Osimhen'i istiyor şeklinde bir durum yok. Ama gelen yoklamalar şöyle, 120 milyon euro bandına bitirebilir miyiz? Yani Osimhen için şu an Galatasaray masaya oturacak olursa 120 milyon euroya menajeri anında teklif getirir. Ama Galatasaray'ın buradaki matematiği Osimhen'le devam edip 5 sene üst üste şampiyonluğu kazanmak ve ondan sonra bu teklifleri değerlendirmek

0: almak ve 150 milyon euro Galatasaray'ın tarifesi. Her zaman dediğim gibi.
1: Yani şu an 150'nin gelmesi lazım, doğru mu?
0: Soranlara düşünmüyoruz ama 150 milyon euronun altında da masaya oturmayız yani.
1: Ha, tamam.
0: Bu. Ha şu da var. Osimhen Galatasaray'da mutlu. Yani şu anda Galatasaray'ın Osimhen'i satma düşüncesi yok. Osimhen'in de gideyim diye bir kafası yok.
1: Şimdi Osimhen iyi para kazanıyor Türkiye'de. Az önce sen Sara'dan bahsettin. Dedin ki bu adam 3,5 net alıyor Galatasaray'dan. Bunun vergileri de var. Başka bir yere gitse bu 7 kabaca. Şimdi Osimhen de 21 alıyor Galatasaray'dan. Başka
0: temizsiz
1: yere gitse...
0: ama 21.
1: Efendim?
0: Bonussuz 21.
1: Tamam, net ücretten
0: tabii,
1: gidelim biz.
0: Aynen.
1: Net ücretten gidelim. Yani en az aldığı para 21. Bunun vergisi var vesaire. Dolayısıyla başka bir yere gittiğinde de az önce o Sara'daki mesele gibi. Yani 40'tan aşağı bu adamın yıllık bir maliyeti olmayacak.
0: Tabii.
1: O tarafı da zor ama o verilse bile, sen biraz bazı şeyler anlattın. Osimhen burada ne yapıyor? Niye bu kadar burayı seviyor?
0: Abi Osimhen burada o kadar güzel bir hayat yaşıyor ki sadece kendisiyle değil. Neredeyse şimdi yanlış anlaşılmasın. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kabilesiyle. Yani İstanbul'a
1: çok duydum bunu. Evet.
0: Kabullenmiştir. Ya İstanbul'a aşık Osimhen. Adam lig bitti, 3 hafta burada kaldı. Niye? Size gurme bir bilgi anlatayım. Osimhen ilk geldiği, kiralık olduğu sezon Mertens'in evine taşındı. Maçka'da. Daha önce Wesley Snyder'ın oturduğu yer ve çok güzel boğaz manzaralı lüks bir site. Sonra bonservisi alındı. O daireyi boşalttı, gitti Göktürk'te kiraya çıkmadı. Göktürk'te daire satın aldı. Kendi müstakilde oturdu. Mertens'in evini de boşaltmadı. Bütün arkadaşları, eşi, dostu, ülkesinden gelen ne kadar ahbabı varsa orası Osimhen'in misafirhanesi. Orada kalıyorlar. Osimhen Göktürk'te kalıyor. Müstakil yerde. Ve aynı zamanda iki tane de Galatasaray'ın sponsoru olan yeni inşaat firmasından iki tane dubleks daire aldı Victor Osimhen. Yani İstanbul aynı zamanda yatırım da yapıyor. Oturduğu Göktürk'teki daireyi aldı. Üstüne de iki tane de Galatasaray'ın sponsor projesinden dubleks daire satın aldı. Şimdi size şöyle bir şey daha anlatayım. Osimhen kendi ülkesine o kadar bağımlı bir isim ki, oyuncu ki, Bağcılar'da oturan Nijeryalı bir aile onlarla bir şekilde tanışıyor, temas ediyorlar ve aileyi o kadar çok sahipleniyor ki geçen gün Galatasaray kulübünden tencere tencere, kazan kazan Bağcılar'daki o Nijeryalı aileye yemek gitmiş. Yemek gönderiyor adam. Onları dahi sahiplenmiş.
1: Vay be.
0: Ve burada Türkiye vizesi vesairesi, şusu busu, geçen de söylemiştim. Göçler Dairesi Başkanlığı'yla Galatasaray'ın kontağı oldu ya Osimhen sayesinde. Çünkü en az 70 kişiye vize aldırıyor Victor Osimhen. İngiltere'de bunu yapabilir mi? Çok huzurlu yaşıyor. O yüzden de ben açıkçası böyle Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern gibi takımlar gelmediği sürece Osimhen'in de ben gideyim diyeceğini düşünmüyorum ben çok fazla.
1: Ama yaptıklarını da takdir ederim.
0: Tabii ki, %100.
1: Onun bir hikayesini okumuşum. Kendisi yazıyor. Osimhen anlatıyor yani. Onun için eksik kalmak, noksan kalmak, aç kalmak, mücadele etmek ne? Osimhen'in o güçlü bir hikayesi var. Tabii. Onu söyleyeyim. O kendi
0: yani
1: yazdığı
0: burada sadece Galatasaray'da futbol oynamıyor. Aynı zamanda da sevdikleriyle 50-60 kişi yaşıyor neredeyse.
1: O yemek hikayesi yalnız çok iyiymiş yani.
0: Çok iyi.
1: Hakikaten.
0: Bağcılar'daki Nijeryalı aile.
1: Paylaşımcı adam yani. Helal olsun.
0: Evet, helal olsun.
1: Aziz Yıldırım. Evet. Özgür Özbek Aziz Yıldırım aradı. Galatasaray'a Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım seçilmesi Galatasaray tarafından nasıl yorumlanıyor?
0: Gayet olgun. Zaten Sayın Başkan da hemen pazartesi günü Sayın Aziz Yıldırım'ı aradı. Tebrik etti. Bir kere tecrübeli, Türk futboluna da artık atabilecek bir kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım. İşte daha seçilmeden evvel yayın ihalesiyle alakalı yine bazı çıkışlara imza attı. Bu sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna artı yazacak bir nokta. Fenerbahçe güçlü olursa Galatasaray'da güçlü olur. Galatasaray güçlü olursa Fenerbahçe'de güçlü olur. Galatasaray bu pencereden bakıyor. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi Galatasaray'ı rahatsız etmiş, tedirgin etmiş noktada değil. Tabii ki daha güçlü bir rakibi olacak bence Aziz Yıldırım'la. Çünkü tecrübe var ortada. Bu noktada Galatasaray'ın rahatsız olduğu bir nokta yok. Hatta ya benim bir...
1: Senin videona gelelim.
0: Seçim anında ben de yayındaydım televizyonda, TV Spor'da. Bazı Fenerbahçe hesapları güzel olmuş ama güzel denk getirmişler. Kesmişler, kullanmışlar. Galatasaray'ın tedirginliğini Ali Naci Küçük'ün yüzünden, surat ifadelerinden anlayabilirsiniz diye. Şimdi ben yaklaşık...
1: Ama sana şöyle sorayım mesela soruyu. Özür dilerim, öyle devam et dilersen. Sen bir Galatasaraylısın örneğin. Dışarıdan da takip ettin bu süreci. Kimin başkan olmasını isterdin sen?
0: Tabii ki Hakan Saf. Ama... Tecrübeye oy verdi Fenerbahçeliler. Bu bir gerçek. Sayın Aziz Yıldırım noktasına gelince de orada ben yaklaşık bir ay boyunca yayınlarda şunu söyledim. Aziz Yıldırım kazanır. Sayın Hakan Safi'nin adımları çok yanlış. İletişim stratejisi çok yanlış, çok hatalı. Bir kere Fenerbahçe'nin kendi değerlerine dil uzatmaması gerekiyordu. Rakiplerine dil uzatmaması gerekiyordu. Herkesi sataştı Sayın Hakan Safi para dedi. Ben ne dedim? Bizim terbiye kültürümüzde bir, büyüklere saygısızlık yoktur. Aziz Yıldırım'ın taklidini yaptı. İki, Aziz Yıldırım geçmişine, Fenerbahçe tarihine bunlara bay bay diyeceğiz dedi.
1: Tabii.
0: Üç, para, çok fazla para konuşmak görgüsüzlüktür derler ya, orada da büyük sınıfta kaldı.
1: Bu senin anlattığın konuda ben 2 gün boyunca kongredeydim, yerinde takip ettim. O senin söylediğin mesele var ya, yani en az 100 kişi falan, 100 tane kongre üyesiyle konuştum. Diyorlar ki her şeyi yapabilirsin, yani Aziz Yıldırım'ı eleştirebilirsin böyle, ama Aziz Yıldırım'a böyle yok yaşlısın, yok bel altı, kimsenin haddine değil. Çok büyük ayıp etti diye çok büyük tepki vardı arkadaşlar.
0: Net,
1: Safiye.
0: Net. Orada zaten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bir de yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi şaşırtıcı değildi. Orada benim tepkim şu. İki tarafta kazandık diyordu seçimi. Çok rekabeti yüksek, rekabet seviyesi yüksek bir seçim bekleniyordu. 3 dakikada seçim bitti.
1: Öyle oldu.
0: Nasıl yani dedim ya. Hakan Safi'nin ekibi stadı boşaltıyor dediler. Aziz Yıldırım biraz sonra açıklama yapacak dediler. Hakan Safi konuşacak. Tezahüratlar. 5 dakikada seçim bitti.
1: Şöyle oldu Naci.
0: Ben ona şaşırdım. Ha, şaşırmayan Fenerbahçeli varsa okey, saygı duyarım. Ama kimse böyle bu kadar tak 1. dakika bitireceğini beklemiyordu Aziz Yıldırım'ı.
1: Şöyle Galatasaray'ın sandıkları birden işte kaç sandık olur Galatasaray'da? 40,
0: ya Galatasaray'da o kadar sandık yok da.
1: Neyse ama
0: sırayla sizce, divan başkanlığı önünde sayılıyor Galatasaray'da.
1: Seçim numarasına göre gittiği için
0: tabii
1: sürpriz olabiliyor. Fenerbahçe seçimlerinde de tabii ki sürpriz olur ama Galatasaray'da mesela 5. sandık sayıldığında Naci öndeyse, 10 fark attıysa 20. sandık sayıldığında Aydın kapatıp 15 fark atmış olabilir. Bu sürpriz var. Ama Galatasaray, Fenerbahçe'de isim sırasına göre olduğu için
0: tabii.
1: Fenerbahçe'de bir sandık, açılan bir sandık bir fikir veriyor. Bizim Mert Barhan oradaydı. Bütün kongreleri takip ediyoruz. Şeye zoom yaptı. Ben de Sports Dijital'de yayındaydım. Zarflara zoom yaptı. Tecrübem de var Fenerbahçe kongrelerinden. Zarflara zoom yapınca 2 sandığı hemen gösterdi. Önce birkaç beyaz çıktı, sonra sarı sarı sarı sarı. Diğer tarafa döndük, sarı sarı. Ben dedim geçmiş olsun, seçim bitti. Fark ne olur onu göreceğiz dedim.
0: Ha bu arada.
1: Mesele öyle oldu.
0: Galatasaray niye çekinsin ki Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan olmasından? Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'de Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu. Süper Kupayı aldı. UEFA Kupası'nı kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 9 ya da 10 Süper Lig şampiyonluğu. Aziz Yıldırım varken de Galatasaray başarıyordu ki. Galatasaray'ın başarıları bir isme endeksi değil. Federasyon başkanına endeksi değil. Bir MHK başkanına endeksi değil. Galatasaray kendi güçlüyse başarılı olur. Güçsüzse 13. de oldu Galatasaray.
1: Şöyle, onu ben şöyle özetliyorum Naci. Galatasaray tabii ki Aziz Yıldırım döneminde önemli başarıları var. Bunu yaptı. Ama Fenerbahçe'nin en güçlü dönemi de Aziz Yıldırım döneminde oldu. Çünkü bu bir olgu. Kimse reddedemez. Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuştu biliyorsun 2000'de. Ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi tabii. Fenerbahçe. Ne? Her açıdan hatırlasan o 2005'te Ergun Gürsün röportajı vardı. Fenerbahçe bizi geçti diye. Kendi içinde büyük tartışma başlatmıştı. Şu bir gerçek. Tabii ki Galatasaray çok daha iyi noktada. Onu söyleyelim. Bence Aziz Yıldırım da şunun farkında. Geldiği dönemdeki Galatasaray'la benzer bir Galatasaray var. Ama bu rekabette benim görüşüm şudur. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde Aziz Yıldırım bu farkın önüne geçebilecek başkan potansiyeli olan adam olarak değerlendiriyorum ben.
0: Ya tabii ki %100. Bunu söylüyorum. %100. Zaten bu kez farklı bir strateji güttü Sayın Aziz Yıldırım. Normalde nasıl bilirdik Fenerbahçe siyaseti içinde de asar keser dedim Sayın Aziz Yıldırım. Ama ne yaptı? Birleştirici bir rol oynadı. Zaten biraz sonra anlatacağım.
1: Bir kere tespit yapmış Naci Önemli, bir şey söyleyeyim sana. Bir ay mıydı Fenerbahçe'nin kongresi? Bir ay sürdü.
0: Bir ay.
1: İşte tartışmalar falan.
0: Evet.
1: Neye vurgu yaptı sürekli Aziz Yıldırım? Fenerbahçe'ye vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin abi, sorunlarına.
0: Barış, barış dedi.
1: Bir tık G dedi mi? Galatasaray dedi mi abi?
0: Hayır.
1: Demedi.
0: Dediyse de nasıl dedi? Galatasaray bizi geçti dedi adam.
1: Tabii.
0: Ergun Gürsoy'un dediğini dedi.
1: Tabii.
0: Hatta 2025 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Arada neredeyse 10 sene fark var artık. 10 sene gerideyiz dedi mesela. O
1: divanlarda da söylüyor.
0: Tabii.
1: Daha da kötüye gidiyor diyor. Eğer Fenerbahçe böyle olursa.
0: Teşhisi koymuş.
1: Koymuş.
0: Çok
1: bunda
0: da doğru.
1: Bir şey yok ki.
0: Çok da doğru. Doğrusu bu zaten.
1: Teşhis koymadan
0: ama şey demiyor yani. Yapı, kapı, sapı başkaları gibi bahane üretmiyor. Nasıl Sayın Ergun Gürsoy zamanında Fenerbahçe bizi geçti dedi. Sayın Aziz Yıldırım da bu şekilde bir tespit yapıyor. Zaten tespiti yapmadan teşhisi koymadan tedavi yapamazsın.
1: Yapamaz.
0: Anca böyle masallarla birilerini kandırırsın. Maşalarla.
1: Daha olgun, daha oturaklı, daha gerçekçi bir anlayışla bence karşı karşıya geleceğiz.
0: Çok
1: karşı karşıya. Bunlar yaşanacak daha doğrusu. Hep birlikte göreceğiz. Naci son olarak geçen hafta bu anlatmıştın. Taht savaşları değil de koltuk savaşları diyelim Galatasaray'da. Senden sonra, sen anlattıktan sonra ben usta programında İbo abiye dedim ki ya dedim bu dedim abartılıyor mu sence? Yo dedi, az bile dedi konuşuluyor. Orası da bayağı bir karışık. Neler oluyor?
0: Fazlasıyla karışık. İster taht oyunları de, ister koltuk savaşı de, ister güç devşirme de, güç savaşları da, ne
1: şöyle
0: dersen de.
1: Şöyle yapayım o zaman. Kim kimi yedi abi şimdi Galatasaray
0: abi yönetimde? Şimdi yeme değil de. Bir kere bu sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın seçildiği Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Kendi içindeki taht oyunu.

0: güç savaşları. Ya daha dün bir, bugün iki, Galatasaray yönetimindeki herkes birbirinin altına oyma, daha güçlü rollerde görev alma peşinde. Ne oluyoruz? Biz anlatmıştık geçen haftaki programda, akşamına görevlendirmeler oldu. Ne dedik? Liseli bir başkan yardımcısı olması için Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun yerine Sayın Sedat Artukoğlu ya da Abdullah Kavukçu, liseli değil, düşünülüyor. Şimdi Sayın Başkan kararını verdi. Ne dedi? Sedat Artukoğlu dedi. Sayın Sedat Artukoğlu dedi. Galatasaray Lisesi mezunu. Sayın Abdullah Kavukçu ne yaptı? Bu karara saygı duydu. Çünkü Sayın Başkan verdi bu kararı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Görevlendirmede biz etkili olalım. Kemerburgaz'da biz etkili olalım. Futbolda biz etkili olalım. Şimdi bunu düşünenler yanlış yapıyor. Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray'da 2 yıldır Okan Hoca'yla, Dursun Özbek'le başarılı olan, huzurlu çalışan ve Şampiyonlar Ligi son 16, Osimhen transferi, Leroy Sané transferi, Okan Buruk'la 4 yıl üst üste şampiyonluk. Sonuçta iyi giden bir istikrarlı bir sistem var. Neden değiştiresiniz? Neden değişiklik? Ya futbolda iyi bir yapı varsa kulüp tarafında, kurumsallık tarafında da iyi bir yapı var. Tamam mı? İyi bir organizasyon var. Neden? Şimdi bak, burada Galatasaray'a zarar vermiş oluyorsunuz. Şimdi birinci dakika. Mesela Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde bir davet vardı. Okan Hoca katıldı, başkan katıldı, Abdullah Kavukçu katıldı, Eray Yazgan katıldı, Sayın ikinci başkan Metin Öztürk katıldı, Mehmet Çibara katıldı, aileleriyle katıldılar. Şimdi başkanın yanında bir yönetici masadan kalkıyor ve daha yönetim kuruluna yeni dahil olan bir idareci başkanın masasına oturuyor sohbet etmek için. Ama diğer tecrübeli olan yönetici geliyor, diyor ki orası benim sandalyem, kalk. Yeni giren idareci de karşılık veriyor. Başkan ve eşlerinin olduğu masada böyle bir tartışma yaşanıyor. Ya da Galatasaray adasında bir kahvaltı oluyor. Yöneticiler birbirlerine alenen insanların olduğu yerde arkalarından konuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Çok yanlış. Şimdi başka bir örnek daha. Ki gelirken Sayın Ali Dürüst'le de konuştum. Çok önemli burası. Şimdi Galatasaray'da lise mezunu olan bazı yönetim kurulu üyelerinin şöyle bir düşüncesi var. Biz futbola abi olarak Galatasaray'da çok uzun yıllarını geçirmiş, çok tecrübeli Ali Dürüst'ü getirelim. Hem futbolun abisi olsun, hem Kemerburgaz'da olsun, hem de Galatasaray kulübünün basın sözcüsü olsun. Şimdi bu ne demek? O zaman bu şu demek. Bir, bizim yönetimimizde bir zafiyet var ya da futbolda da bir problemimiz var. Orası güçsüz. Burayı güçlendirelim demek bir. Yönetimi bir kere taca atmış oluyorsunuz. İkinci nokta, gelirken de bu Galatasaray içerisinde konuşulan konuyu Sayın Ali Dürüst'le konuştum. Ali Dürüst zamanında Galatasaray başkanlığını kabul etmedi. Yeteri kadar zaman ayıramam, yeteri kadar ortaya ne bileyim vaktimi ayıramam deyip elinin tersiyle itti. Kabul etmedi, başarılı olamayacağını düşündüğü için ya da vakit ayıramayacağını düşündüğü için. Galatasaray başkanlığına hayır diyen adam dışarıdan atanmış bir yönetici olarak basın sözcülüğü yapar mı ya? Sakın bence böyle işlere kalkışmayın. Ya daha doğrusu kalkışmayın demeyeyim de asla haddime değil. Yani böl parçala yönet sisteminden Galatasaray'ın uzaklaşması lazım. Yani bunu yapmaya çalışanlar var. Herkesi birbirine kırdırmaya ya da doldurmaya. Abi 404 olun ya, yapıştırın birbirinizi. Niye biliyor musun? Bak şu tehlike. Galatasaray tarihinde 3 kez tek adaylı seçimle kazanan başkan var. 1. Ünal Aysal. 2. Alp Yalman. 3. Ali Tanrıyer. 3'ü de görev süresini tamamlayamamış. 3'ü de erken seçim kararı almış. Bunun benzeri Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray 96-2000'de kendi içinde bölünmeler yaşadı. Gitti 5. şampiyonluğu ezeli rakibine Fenerbahçe'ye kaptırdı. Ha, bunun bir benzerini eğer Galatasaray bölünürse ve şu anda bunları yaşıyor, Galatasaray tekrar tarihi başarıyı elinin fırsatıyla aynı hatadan dolayı teper ve Fenerbahçe'ye kaptırır. Bu büyük bir tehlike yani.
1: İlginç gelişmeler bunlar. Başarı normalde mutluluk getirmesi lazım. Mutsuzluk getiriyor galiba.
0: Abi ne gerek var ya şu an Galatasaray'da güç savaşlarının yaşanmasına ne gerek var? Ben anlayamıyorum. Ve şu anda gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Bence Sayın Başkan'ın masaya yumruğunu vurup artık daha fazla dominant olması gerekiyor. Biraz sessiz kalıyor başkan. Biraz izliyor şu anda. Ama bence daha fazla artık hani kestirip atması lazım. Açık bir şekilde. Benim görüşüm bu yönde. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Mesela Sayın Niyazi Yelkencioğlu 10 sene yöneticilik yaptı. 7 şampiyonluk yaşadı. 3. yıldız, 4. yıldız, 5. yıldız. Takıldığında hepsinde yöneticiydi. Bu tarihte bir ilk. Ve Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun ailesinden 24 kişi Galatasaray Lisesi mezunu. Yani Galatasaray Lisesi diyorsan buram buram tecrübeye sahipti. Yönetime girmedi abi. Niye girmedi? Kulisler sebebiyle.

0: listede yer alamadı. Ve nitekim bir haber daha vereyim. Kapa yakında bildirir. Sayın Niyazi Yelkencioğlu teşekkür etti. Aynı Sayın İbrahim Atipoğlu gibi yönetim kurulunda yer almadığı için de Sportif AŞ'den istifa etti. Hmm. Daha doğrusu istifa mektubunu Sayın Başkan'a iletti. Sayın Başkan muhtemelen ne zaman şeyi alırsa, resmiyete dökerse kapa bildirim yapılacaktır. Ama futbol yönetimi içerisinde daha güçlü olmaya çalışıp bence kulis, ne diyeyim, kulis yapmak vesaire falan, bunlar Galatasaray için doğru değil. Bunlar Galatasaray için sağlıklı değil. Ya bu tip savaşlar Galatasaray'a zarar verir.
1: Peki.
0: Çünkü Galatasaray, hep diyoruz ya, sevgi iklimi. Sevgi ikliminden uzaklaşırsa Galatasaray en önemli ayağını kaybeder.
1: Burada bir tek vücut olmama durumu.
0: Hani ayağına sıkmış olur derler tek, ya, ayağına sıkmış olur.
1: Tek vücut olmama durumu oluşuyor. Son olarak çok konuştuk bunu daha önce ama kapatırken sorayım. Mertens işi oldu mu? Okan Buruk'un yardımcısı oldu mu?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı?
0: Biz uzun süredir galiba herhalde yayın hayatına başladığımızdan beri.
1: Maçkadaki eve mi
0: gelecek? Bir aydır söylüyoruz. Efendim?
1: Maçkadaki eve mi gelecek? Maçkadaki eve mi gelecek?
0: Aa, Osimhen. Osimhen misafirleri oturuyor. Mertens'le Galatasaray görüştü. Şu anda da İstanbul'da Mertens. Muhtemelen eğer ki bir sürpriz olmazsa Mertens yeni sezon Okan Hoca'nın teknik ekibinde yer alacak. Gerçekten de çok pozitif bir insan. Özellikle iletişim ayağında çok iyi şekilde halledeceğini düşünüyorum. Taffarel'in bir örneği aslında Mertens. Hep söylediğim gibi çok önemli bir adım atmış olur Galatasaray. Bir
1: sempatik adam ya Mertens.
0: Evet, müthiş. Evet,
1: öyle yani.
0: Müthiş.
1: Naci ağzına sağlık. Yeni teşekkür programda ediyorum. Görüşürüz.
0: Sağ olun.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Gündeme dair konuları her sabah olduğu gibi bugün de işleyeceğiz. Tabii yoğun geçen bir hafta sonu vardı. Rekor oyla 8 sene sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve kurmaylarını zorlu bir sürecin beklediğini de hatırlatmakta fayda var. Aslında ateşten bir gömlek giyebilir.
6: Evet.
5: Öyle diyebiliriz. Bazı şeyleri mesela Aziz Bey'den sonra Ali Bey'i, Ali Bey'den sonra Saadettin Bey yönetimlerinde çok fazla bir önceki yönetimlerin sıkıntılarını veya problemlerini su üstüne çıkmamıştı. Görmemiştik onları. Şimdi çok şeffaf ve çok net bir sene mi bekliyor bizi?
6: Anlamadım, ne suçlu
5: borçlarla bir, işte daha önceki şeyden aldığımız bırakılan borçlar, şunlar, ha, bunlar derken biraz enkaz devraldık kültüründen uzaklaşıp biraz şey yapılmıştı.
6: Ya.
5: Aziz Bey biraz daha
6: açık olacaktır.
5: Eski yani, gömleği giyecek
6: eski
5: mi?
6: Ateşten şöyle giyer. Der ki zaten diyordu. Yani kulübün borcunu, gerçek borcunu açıklayın, şudur budur. Ya niye böyle negatiften başladın ya sabah sabah? Ya Fenerbahçe'yi koymak istediğiniz yer hep böyle iç tartışmalara gitmesi mi abi? Söz meclisten dışarı olsun hadi. Seni de bilinçaltında etkilemişler biliyorum. Normalde böyle bir adam değilsin. Ya bismillah, Aziz Bey'e bir hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Daha kafadan
5: günlerden
6: Aziz Yıldırım,
5: salıya biz onu pazar günü seçildikten ve pazartesi
6: tamam,
5: programda
6: ben de ilk program yapıyorsun abi daha.
5: Tabii bir ay sonra yapsa gene aynılarını söyleyeceksin sen. Abi sen sürekli olumsuzdan başlıyor diyeceksin yani.
6: Yani yok işte borçlardan mı bahsedecek Aziz Yıldırım? Kulüp batıyor mu? Bu yönetimin parası var mı? Az sana özel bir haberle başlayayım abi. Şimdi dün bir tane hiç gel. İşte tam şeyini de söyleyeyim. Atlas Madeni sahibi İsmail Balcı, Özgür Peker, Kayışdağ projesini alan adam, şimdi önden de parayı verecek bir kısmını daha, ikinci partiyi. Yani bir sürü insan var. Barış Göktürk var, o var, bu var. Çok ezbere konuşuyor abi medyadaki bazı arkadaşlarımız. Aziz Yıldırım yönetiminin parası yok. Bak bakayım bu adamlar kaç milyar dolarlık servetlerin sahibi. Şimdi ben dün bunu sordum biliyor musun Fenerbahçe'de bir yöneticiye, yeni bir yöneticiye, Sayın İsmail Balcı'ya. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki güçlü isimlerden Atlas Madenciliği'nin sahibi İsmail Balcı ile görüştüm Doğan abi.
5: Hı hı.
6: Sevgili Doğan Öncel. Bizim için yeni sezon zor olmayacak, keyifli olacak dedi. Özeti şu, şampiyon olacağız dedi. Mesele para değil ki, o para bizde de fazlasıyla var. Mesele futbol aklı. Aziz Başkan.

0: Hanımızla bir aydır her gün beraberim. Ondaki büyük liderliği gördüm. Bizim en ciddi avantajımız bu diye ekledi. Sayın İsmail Balcı, her konuyu yönetimimizde tartışıp öyle politika haline getiriyoruz. Çok inandığım liderimizin, Aziz Yıldırım'ın futbol aklıyla da şampiyon olacağız. Bir daha söylüyorum, bizde para sorunu yok dedi. Ha, bu kadar lafın üstüne para problemi yaşandı. Fenerbahçe atıyorum yeniden bankalara büyük meblağlarla borçlanmaya başlandı. Ya hepimiz sorarız ama daha öyle bir şey yok ki. Yazıyorlar çiziyorlar, bu yönetimin parası yok. Ya şaka mı yapıyorsunuz abi? Veya Fenerbahçe'de yeni yönetimi neden hemen böyle
1: okuyoruz? Acaba şöyle bir şey sorsam yani. Doğru mu? Hakan Bey kadar mı yok? Çünkü Hakan Bey sanki bir parayla dolar işareti gibi bir başkan adayı gözüktü.
0: Anladın böyle bir mı? Profil çizdi.
1: İşte o yüzden ama parayı neden? Tercih etmeyen genel kurul üyelerinin daha önce yıllar öncesinde Banker Castello gibi ben paramı veririm başkasının parasıyla bu takım satın alınmaz öyle bir kültür yok bilmem ne falan derken parasız oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Bu konjüktürde de baktığında transfer ellerinle, borçlarınla, tesisleşmenle, maaşlarınla, her şeyinle bir önde olman gerekiyor. Bir de rakibin biraz arayı açmaya başlayınca başarılarıyla, aldığı transferlerle, oynattığı oyuncularla, şunlarla bunlarla deyince yetişebilmek adına da bunları yapman gerekiyor. Ben son dönemlerin en zengin yönetim kurulunu görüyorum Aziz Bey'de zaten.
0: Teşekkür ederim abi. Doğru değerlendirmişsin. Ben yönetimi savunmak için söylemiyorum. Yönetimi savunmak istesem bu yönetimi seçim döneminde konuşurdum. Bak ben bunları daha yeni konuşuyorum. Seçildi artık. Bu yönetimi tespit ediyorum. Vakayı rapor yapıyorum. Parasız yönetim değil bu yönetim. Ama ne dedin az önce? Yönetim paralı başkanı değil parasız başkanı mı seçti dedin ya, öyle bir şey yok. Bu öyle yönetimde şey. De paralı olduğunu biliyor zaten taraftar.
1: Yok, Aziz Bey de söylüyor zaten. Yine, hani onu mu yapacağız? Ben alırım. Bende var para deyip konuşmalarını da söylüyor zaten.
0: Ya
1: kendisinin
0: Aziz
1: de.
0: Bey döneminde alınmadı mı dünyaca ünlü yıldızlar, dünya paralar verilmedi mi? Zaten
1: o yıldızlar kimseyi etkilemedi ki. Ya bu takıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani örnek bir Anadolu takımının genel kurulu değildi ki. İki tane yıldız isim verdiğinde de hani iki tane yıldız isim de ne kadar yıldız diye tartışılır. Hani bir Melih Demiral'ı geri getireceğim, Hakan Çalhanoğlu belki bir heyecan yaratır falan derken, orada bir heyecan dediğin konu şu an kimi getirsen heyecan yapmaz. Bana şampiyon yapacak takımı kurman lazım, anladın mı? Bir kişiyle şampiyon olunmayacağını tabii. Messi'den biliyoruz biz. Arjantin olamadı yıllarca evet. Dünya Kupası'nı, anladın mı? O yüzden bir takım oluşturabilecek mi? Daha ayakları yere sağlam basabilecek mi? Hakan Bey biraz uçtu gibi sanki, tabiri caizse.
0: Uçtuğunu düşünmüyorum Hakan Bey'in de.
1: Şey anlamında, onu yaparım bunu yaparım hani değil. Mesela burada her şeyi bir anda yeni gelen birinin kolay kolay yapabileceği bir ortam değil aslında şey Fenerbahçe başkanlığı.
0: Abi. Bir şey söyleyeyim abi. Hakan Safi kendine inandı. Bir yıllığına gelen bir adam yapamayacağı sözleri veremezdi. Ve yaklaşık 10 bin oy aldı ya. Aziz Yıldırım gibi bir efsaneye, gerçeğe karşı. Hakan Safi de kendi adına çok başarılı oldu. Şimdi ben bir şeyden daha rahatsızım. Abi Fenerbahçe başkan seçiyor. Bütün siyaset yazan yazarlar, konuşan gazeteciler Fenerbahçe başkanlık seçimini siyaset üzerinden okuyorlar. Niye diğer kulüplerde böyle okuma yapmıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya Fenerbahçe'den? Bir tane gazeteci arkadaşımız şöyle bir yazı yazdı.
1: Ver isim.
0: Ya gerek yok. İsim vermeyeceğim abi. Aziz Yıldırım da biraz iktidara karşı bir adaydı. İktidarın tercihi Hakan Safi'den yanaydı. Ya yok böyle bir şey. Yok. Yine başladık ha. Aziz Bey'in yönetimine bir bakın abi. Nasıl Ankara'ya karşı olabilir? Onlar da Ankara'ya gayet yakın yani. İsim isim anlatmaya gerek var mı? Okuma yapmayı bilmiyor musunuz? Fenerbahçe'yi artık çekmeyin şuralara ya. Siyasete sokmayın abi bu kulübü. Vallahi yorulduk ya. Şampiyon olsun şu takım, milletin yüzü gülsün. Tabii hak ederse. Sanki diğer kulüp yapı itibariyle çok şey ya. Neyse ya, şimdi gireceğim bir yerlere. Yani bir tek Fenerbahçe'yi siyaset üzerinden okuyorlar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. İki. Bir başka siyaset yazarı, gazeteci büyüğümüz, abimiz, o da girdi topa. Aynı okuma. Fenerbahçe seçiminde çıkan sonuç sadece bir başkanlık yarışı sonucu değildir. Hakan Safi'nin arkasında saray desteği olduğu algısı Fenerbahçe delegesinde ters tepti diye yazmış. Ya abi, siz niye Fenerbahçe'yi her şeyi siyaset üzerinden okuyorsunuz? Benim çevremde çok koyu AK Partili arkadaşların da gitti Aziz Yıldırım'a oy verdi. E ne olacak şimdi? Hadi diyelim ki senin tezinle konuşalım. Hakan Bey de ilk seçiminde, daha bu camiye onu 1,5 yıldır tanıyor, 10 bin oy aldı, 10 bin. E senin mantığına göre Fenerbahçe Kongresi'nde de

0: en az 10 bin AK Partili de var. Az mı? Ya biraz da diğer kulüpleri yazın kardeşim. Biraz da o diğer kulübü konuşun kardeşim. Nedir ya Fenerbahçe'deki bütün okumayı, ama bütün okumayı siyaset üzerinden yapmak? Yazıktır, günahtır ya. Bundan da çok rahatsızım Doğan abi. Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp siyaset üzerinden değerlendirilmiyor. Bizi bir rahat bırakın ya. Bu camiayı bir rahat bırakın ya. Bu camia birçok siyasi görüşten, birçok hayat felsefesi görüşünden insanları, güzel insanları, temel değerleri, insanlık namına, vatan millet namına eşit olacak şartta içinde barındıran, çatısı altına alabilen yüce bir kulüptür ya. Her görüşten insan var ya. Ya bir rahat bırakın Fenerbahçelileri ya. Size başka malzeme yok mu? Yok Fenerbahçe'nin başkanı şuna karşı, yok kongre böyle yaptı. Bakın tezlerinizi 2 dakikada çürüttüm abi. 2 dakikada çürüttüm. Ben böyle bir şey görmedim. Mesela Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Abi sezon daha başlamadı, Fenerbahçe'yi konuşmaya başladı. Ne diyor? Yapılmamış transferler yapılmış gibi gösteriliyor. Hakan Safi'yi kastediyor. O paralar nasıl bulunacak, nasıl ödenecek? Devlet bunun neresinde olacak? Bunların hesabını soracağız.
1: Ben de sıraya girerim diyor.
0: Ben de sıraya giriyorum diyor. Ya kardeşim, Galatasaray'a Osimhen'e 80 milyon euro verirken benzer şüpheleri, benzer savları ortaya koydu mu Yüksel Yıldırım? Ya siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz ya? Ya bir kulübün üstüne bu kadar gidilir mi ya? Bu noktada da Fenerbahçe'de kulüpçülük kaybolduğu için bu tür konularda Fenerbahçe hep yara alıyor. Aziz Yıldırım seçildi. Bitti gitti. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dır. Kulüpçülüğe dönün. Yol budur. Saflara girin. Ya şimdiden bakıyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ya sen Fenerbahçeliysen eğer kongresi olmana da gerek yok. Taraftar olman yeter. Aziz Yıldırım'ın başarılı olması için uğraşacaksın. Kulüpçülük budur. Öbür türlü bu tür saldırılara ne yaparsın? Malzeme verirsin. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe şu anda yıl sonuna kadar 180 milyon euro açığı var gelir gider arasında. Yeni sezonda da, yeni sezonun totalinde de özellikle stat büyüklüğü ve loca sayısı farkı nedeniyle Galatasaray senden bir kez daha 120 milyon euro fazla kazanacak. Buna güvenerek de transferler yapacak. Kulüpçülüğe dönün, saldırılar ortada.
1: Bol malzemeli bir kulüp zaten Fenerbahçe. Hiçbir zaman da malzemesinden ödün vermiyor. Ama her tür malzeme var. Yani şey anlamında söylüyorum. Sebzeli istiyorsan da pizza gibi söyleyeyim. Şarküteri istiyorsan da hepsinden bol malzemeli bir kulüpten bahsediyoruz. Doğru mu söylüyorum?
0: Aynen öyle.
1: Ratingiyle, içerideki kavgalarıyla, oyuncularıyla, yönetimiyle, yönetiminin rakibiyle, diyaloğuyla, medyasının Fenerbahçe'ye bakış açısıyla, her şeyiyle bakıyorsun. Yani ben hep söylüyorum. Rating Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe eşittir ratingdir. Yani burada senin bahsetmiş olduğun konuda geçen şunu söyledin. Ya Galatasaray'ın şampiyonluğu bile çok fazla konuşulmadı. Galatasaray'ın seçimi olmuş, benim haberim yok ya, başkan gene seçilmiş falan diye. Abi biz zaten aile içinde bir düğün gibi Galatasaray. Kendi içinde problemleri çözebiliyor. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla devam ediyordu. Hı-hı. Yeni yeni çatlaklar çıkmaya başladı. Divandan sesler yükseldi. Bazı problemlerin olduğunu orada anlıyorduk. Onlar da bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Ve dışarıdan başka güçler, sadece Abdurrahim Albay üzerinden inceliyorduk. Erden Timurlar geldi. Öbür taraftan Metin Öztürk de ön plana çıktı. Üslup biraz değişti. Galatasaray'ın kültüründe çok fazla bir değişime girdik. Medya mensuplarının tavrı değişti. Anladın mı? Biraz parantez içinde ukala bir tavıra döndü. Başarının sürekli gelmesiyle beraber. Bunun getirdiği bir mücadele, savaş ortamıyla karşı karşıya bıraktı bizi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında.
0: Evet.
1: Bunu da çözebilecek bir isim varsa eğer, çünkü bu Ali Bey'le olmadı, bu Saadettin Bey'le de olmadı, o zaman şöyle bir ihtiyaç hissedildi. Bunları yaparsa Aziz Bey yapar.
0: Evet,
1: tekrara döndü. Bravo. Anladın mı? O yüzden Aziz Bey'in seçilmesi, ben vaat vermeden seçilen ilk başkan olarak görüyorum.
0: Bravo, çok güzel. Anladın doğru mı? Ama neden olduğunu da ben anlatacağım.
1: Çünkü
0: sana.
1: Şeye ihtiyacı yok. Vaade ihtiyacı yok. Ya bu takım, bravo, Anadolu kulübü değil. 3 tane yıldız geldiğinde taraftarı, bravo, vay be bunu mu alacaksın diyen bir camiye değil.
0: Taraftarı camia gücünün geri gelmesini özledi.
1: Ya bak,
0: buna ilişkin başkan değil.
1: Gerekirse bu kulüp için forma mı kalmadı? Babacım, kombi satılık mı ya da ne bileyim ne diyor?

0: diyorsun ona? Kasa satılık mı falan diye soruyorlardı, hatırlıyor musun?
1: Ne diyorlardı? Klimayı sat bana.
0: Klima istiyorlardı hani ya.
1: Klimayı sat, hani bir şey kalmadıysa, forma
0: bir
1: kalmadıysa.
0: Abi şunu ver bana, lambaları sökelim falan diyorlardı yani, anladın mı?
1: Abi dün de aynısı yaşandı ya. Bak tüylerim yine diken diken oldu. Allah'ım, çok seviyorum Fenerbahçe'yi. İşte o yüzden çok, bak Fenerbahçe tutkusu, kimse kusura bakmasın. Bak bütün kulüplere saygım var. Benim biliyorsun bir lafım da var. Ben Galatasaray'ım.
0: Ama şu limonlu keki yemek için sürekli
1: sonra
0: olarak
1: gelirim,
0: şeye
1: limonlu keke geleceğim. Benim bak biliyorsun camialarına, taraftarlarına, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un karşısında da ceketiliklerim ben. Ben böyle konuşan bir adamım biliyorsun. Heybetleri, camiaları, armaları ayrı. Benim kişilerle derdim var. Ama Fenerbahçe başka bir tutku. Abi Fenerbahçe cumartesi pazar kongre yaparken statta bir forma sattı. Bir ürün sattı. Londra'dan gelenler, Viyana'dan gelenler, Stuttgart'tan gelenler, Avustralya'dan gelenler. Benim bir arkadaşım var Server İnce, kongre üyesi. Seneye bir daha seçim var, bir daha gelecek, bir daha geldi. Sırf dedi Fenerbahçe'yi yaşamak için geliyorum dedi. Bu başka bir tutku. Diğer arkadaşlar kusura bakmasın. Ha bu arada Şekip Bey'in, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızın şöyle bir lafı oldu. Ya dedi artık zorlaşıyor kongreleri yapmak. Hani büyük mekanlar. 55 bin 57 bin kongreyesi var. Bunun 25-30 bini kongreye geliyor. Artık dedi çağda ilerliyor. İnternetten yapılabilir oylama dedi. Katılmıyorum. Katılmıyorum Şekip abi, sakın. Neden? Cumartesi pazar o statta iki tane, bizim biliyorsunuz Fenerbahçe'de iki tane büyük mağaza var. Maratonun altında Maraton Feneryum. Orası mesela iki katlı falan böyle. Çok büyük.
2: Yol tarafında.
1: Bağdat Caddesi'ne giren, Hasanpaşa'yı bağlayan. Tamam. Bir de arkada bizim protokolün, Feneryum tribününün altında bir Feneryum daha var. Abi iki gün boyunca orada bir satış oldu. Mevcut yönetici Sayın Sinan Öncel'le de konuştum. Yeni formaları da kongreye yetiştirdik dedi. Abi formasını alan o, hele herhalde bir de sarı beyaz var ya.
2: Yeni
1: biraz soluk
2: forma,
1: sarı.
2: Hafif böyle lacivert ya, olan falan.
1: Onlar falan formasını giyen kongreye geldi. Fenerbahçe kongreleri bu şekilde yapılmaya devam edilmeli. Çünkü o iki günde bir buçuk maçlık gelir sağlıyorsun. Belki kulübün çalışanlarının 5 aylık maaşı çıkıyor. Kongreleri internetten yapmaya karşıyım. Sebebi de bu. Mantıklı mı abi?
2: Doğru.
1: Abi esnaf gülüyor. Bizim ciğerci Ahmet Allah'a şükür dedi ya. Neredeyse dedi iki sezon birleşti dedi. Buradaki toplantılar, kongreler, işte Şampiyonlar Ligi'ne de Fenerbahçe ikinci elenemeden erken başlayacak ya. Bir hazırlık maçı da statta en az bir tane oynar. Esnaf güldü. Fenerbahçe güldü. Feneryum'da esnaflık yapan bir kurum sonuçta. Bir de ben şöyle bir genel bir neden Aziz Yıldırım seçildiği ile alakalı çok yakından takip ettim abi biliyorsun. Bir analiz yapmak istiyorum müsaade edersen. Şimdi efsane başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönüşüne tanıklık ettik. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Kongre güvenli limanı seçti. Bu futbolda sadece şampiyonluk hasretiyle değil, Kadıköy'deki derbi serilerinde, camianın heybetini kaybetmesinde, Yüksel Yıldırım'ın bile Fenerbahçe ile ilgili ileri geri konuşabilmesinde, bu 8 yılda böyle öyle büyük başarısızlıklar yaşandı ki sadece şampiyonluk hasreti değildi Fenerbahçe Kongresi'nin verdiği tepki ve Aziz Yıldırım'ı seçme nedeni. Bunu söyleyeyim. Hatta Aziz Yıldırım 10 bin imzanın toplandığı geçen yılda aday olsa bana göre seçilecekti. Ben bunu defalarca yayınlarımda da ifade ettim. Aziz Bey'in yakında bu arada çok ciddi bir oy alan, 1,5 yıllık tanınma süreci içinde 10 bine yakın oy alan Hakan Safi'ye bir çağrı daha yapmasını ve transfer sürecine destekle birlikte Hakan Safi'yi sportif AŞ'ye davet etmesini bekliyorum.
2: Niye yapsın ki diye konuşuluyor. Ben de bu soruyu sordum. Mesela ben çünkü de dedim ki geleceğe yatırım anlamıyla. Bak şimdi bir senelik bir başkan gibi gözükebilir Aziz Bey. Eğer şampiyonluk gelirse tam 4 sene boyunca bu görevde kalacağından hepimiz eminiz. Hiç kimse bırakmaz. Şampiyon olduktan sonra Aziz Bey şöyle bir davranışta bulunabilir mi sence? Şampiyon yaptım. Yeni gelecek olanları da bırakayım. Bırakmasın, ben bunu gideyim
1: zaten
2: der mi?
1: Bırakmasın
2: belki
1: zaten.
2: Sağlık sorunları olabilir. Yok, yok. Belki yaştan dolayı olabilir. Yok. Hayat bu. Karşımıza ne çıkartacağını bilemeyiz.
1: Ama şu anda çok şükür. Allah'a çok
2: kolay
1: şükür.
2: Kolay kolay bırakmayacağını herkes biliyor. Evet gördük. Öyle maşallah veya böyle.
0: yani mücadelesini
1: kız onu
0: ne
1: genişleştirmiş
0: olursa olsun.
1: Biliyor musun? Yaz onu genişleştirmiş. Yaza
0: ben
1: sarılması,
0: onun yanında çok durmasından da yana değilim.
1: Bakmasını.
0: Onu da söyleyeyim baştan. Çocukların tabii ki Fenerbahçeli olmasıyla ilgili mücadelesini başlatmasından yanayım ama medyanın da yazın da medyaya karşı
1: doğru, biraz
0: bir
1: daha...

0: duvar örmesi lazım. Anladın biraz mı? Daha, bir seviye lazım.
1: Ama yine de şu ana kadar bizim yazımız bize hiç kış olmadı. Yanlış bir söyleme olmadı. Başkalarının olabilir.
0: Ya Fenerbahçe'nin şöyle bir şey var. Başka yönetimler
1: sadece sevgi dağıtıyor. Sadece pozitiflik dağıtıyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı yazı, Fenerbahçe'nin yazı. Hiç kötü örneklere malzeme olmadı. Hiç olumsuzluk yapmadı. Rakiplerle ilgili konuşmadı. Yazı ayrı bir yere koyalım. Enerjisi Fenerbahçe'ye çok iyi geldi.
0: Mutlaka ama yazın dışarıdan daha babası bile şey değil.
1: Anladım.
0: Hayır.
1: Ben de başka bir şey anlatmaya
0: çalıştım. Örnek veriyorum sana. Yaza transfer soruluyor. Çünkü Mourinho'yu o getirdi anladın mı?
1: Doğru.
0: Yani ben söyledim dedi.
1: Doğru.
0: Şimdi oradan kimi bir yıldız var mı? Babanızın getireceği bir yıldız var mı diye soruluyor yolda bile. Bak sadece mikrofona konuşmuyor. Ben yoldan geçenler, yandan geçenler de. Ben merak ederim. Çünkü o kız biliyor diye biliyorum.
1: Ben sormam. Ben gazeteci olarak yaza baban kimi transfer ediyor diye hele mikrofonla falan sormam abi. Tercihtir bu. Ben sormam.
0: Bak Mourinho Real Madrid'le anlaştı. Önümüzdeki sezon Real Madrid'in başına
1: Allah
0: geçiyor.
1: Allah Real Madrid'i korusun.
0: Evet.
1: Bologna'ya da Tedesco
0: gitmiş. Allah Real Madrid'i korusun. Arda Güler'i düşünüyorum ben orada.
1: Devin Özek de Milan'a gidiyormuş. Allah Milan'ı korusun. Ne diyeyim ben? Arda Güler'in sıkıntısı var. Mourinho'dan çok mutlu değiller. Bakacağız. Ailecek. Detaya girmek istemiyorum. Biraz endişeliler Mourinho konusunda. Hayırlısı olsun. Ya bizim olabilir. Yakup Çınar geçen demiş ki YouTube yayınında önüme düştü. Kongreyle ilgilendiğimden Yakup'la ilgilenemedim. Senin fikrini merak ediyorum. Sezon başında mı demiş, geçen sezon devre arası mı ne? Neredeyse Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demiş. Ya sen inanıyor musun böyle bir şey abi? Ya bir kere kiralık gelse bir sürü dev takım var. İki Fenerbahçe'ye gelir. Galatasaray'a geldiği anda Arda Güler Fenerbahçeleri küstürür. Böyle bir şey yapar mı? İhtiyacı var mı? Maddi manevi. Ya bunu nasıl söyleyebiliyorsun Yakup? Arda Güler
0: Yanlış ağzından. John Duran'dır o.
1: Abi Arda Güler dedi.
0: Yok John Duran'dı.
1: Bak sen de inanamadın. Ya bu kadar da yapma Yakup. Yakup. Bizden sonra var değil mi?
0: Hı.
1: Ben abi değerlendirmeme devam etmek istiyorum.
0: Neyi?
1: Abi kongreyi bitirmek
0: yeni
1: herhalde.
0: Yeni yönetim. Ben sana şunu söyleyeceğim. İlk günle ikinci gün arasındaki farkı söyleyeceğim. Öyle kavgalar, mavgalar
1: limonlu
0: çıktı
1: kek
0: onlar.
1: Yoktu. İlk gün limonlu kek vardı. 18 tane limonlu kek yedim. Nasıl yediğimi de anlatayım. İkinci gün abi limonlu kek yoktu biliyor musun?
0: Ne? 18 tanesini o gün yemeseydin, 2 tanesini yarına saklasaydın yerdin.
1: Ya ben bir tane limonlu kekle video çektim.
0: Şey gibi söyleyeceğim. At gibi yemiş orada çatlayacak neredeyse. Ertesi gün diyor ki limonlu kek yoktu.
1: Aa Yakup Çınar Instagram'daki yayına katıldı. Yemin ediyorum sana. Yakup. Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu demişsin. Kongre yüzünden seninle ilgilenemedim. Yakup. Nasıl söyledim bak. Doğan abi bile genelde bana muhaliftir. Doğan abi bile seni savunamadı ya Yakup Çınar.

0: Ya öyle. Ama Yakup da kolay lokma ölüyorum. Değil. Yakup kolay lokma değil. Böyle anlarsın onu ya. Ya niye sürekli olarak Fenerbahçe konuşuyorsunuz? Ne faydası olacak? Gerçi biz yine şampiyon olacağız diye devam etmiş. İyi, arayayım mı 112'yi? İyi misin?
1: Abi Yakup'u konuşunca ben niye kötü oldum ya?
0: İşte ne var? Hafif bende alerjik durum olabilir. Sende başka bir durum olabilir. Nefes darlığı yaratığı olabilir. Yan etkileri çok fazla Yakup'un.
1: Çok güzeldi bu.
0: Her bünyeye farklı etki ediyor.
1: Ben Yakup'u seviyorum ha. Çok anlaşamam. İnanılmaz anlaşamam. Ama Yakup'un kalbini seviyorum. Hem iyi gazeteci. Bak iyi gazeteci ha. Gerçi şimdi iyi gazeteci diyoruz. Arda Güler yalanını ortaya çıkarttık yani. Bunu niye acaba bunu troll olarak mı söylüyor? Bunu gerçek olarak söyleyemez
0: ben
1: abi.
0: Ben gazeteci değilim. Ben İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a geleceğini söylediğimde bundan iki sene önceydi daha doğrusu. Feridun Nideloğlu ile beraber yayın yapıyorduk o zaman. Ali Naci, Yakup herkes yok abi öyle bir şey falan diyorlardı. Abi görüştüm bir şey, Türkiye'ye geliyor bak bir reklam çekiminde oynayacakmış falan deyip bir biliyorsun oynamıştı.
1: Ah gözümden yaş geldi.
0: Ondan sonra bak gazetecilik şey değil ya, anlık yakalayabileceğim bir şey, o an o doğru yer doğru zaman, anladın mı? Birinin bir konuşması olur, bir yere denk gelirsin, sana paylaşırlar, olur bunlar mesela.
1: Aziz Yıldırım'ın seçim zaferinin arkasında sevgili Doğan Öncel çok ciddi bir Barış Göktürk etkisi var. Zira ilk adaylığını o açıkladı ve önden gerek iletişim, gerek projeler, gerek transfer, gerek yönetim bakımından yol aldı ve Yıldırım'a hazır da bir sistem sundu. Yıldırım'ın aday olduğu anda daha hızlı yol almasını sağladı. Barış Göktürk etkisini de burada konuşmak istiyorum. Bu arada Hakan Safi stattan ayrılırken Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin emrindeyim dedi. Ama şöyle de bir eleştiri yaptı. Fenerbahçe camiası dedi, kongresi dedi, eskiye dedi özlem duyuyor, eski istiyor dedi, benim yapacak bir şeyim yok dedi. Bu biraz da kongreyi kaybetmenin üzüntüsüyle söylenmiş bir söz. Ben Hakan Safi'nin daha önce de olduğu gibi yine kulübe destek olmaya, Aziz Bey davet ettiğinde görüşmeye gelmeyi düşüneceğine de inanıyorum. Şimdi bir analiz daha yapacağım abi müsaadenle, nasıl olsa süremiz de uzun. Hani iki gün boyunca oradaydım ben. Hı hı. Fenerbahçe kongresinde Doğan abi ciddi bir kabuk değişimi var. Son yıllar içinde. Böyle sanılanın aksine kongre kişici değil. Aziz Yıldırım'ı da kişicilikten seçmediler. Güvenli liman olduğu için, camia heybetini kaybettiği için yarın Aziz Yıldırım başarısız olsun Aziz Yıldırım'ı da gönderirler.
0: Tabii ki.
1: Fenerbahçe camiası kongresi artık kişici değil, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yani şampiyonluk gelmezse herkesi gönderirim diyor Fenerbahçe kongresi artık. Ben bunu net olarak gördüm. Yarın yine gönderir. Kupalar için ciddi kararlar alabilir Fenerbahçe kongresi artık. Çünkü kongre üyeleri evlerinde yıllardır evlatlarıyla mutlu olamıyor, çocuklarının yüzlerine bakamıyor, çocukları okullarda arkadaşlarının yanında eziliyor. Bunlar bu camianın gerçeği, kabul edelim. Bunu söyleyelim. Aziz Yıldırım da burada abi çok doğru bir şekilde geldi. Ben başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum dedi. Bu söylemini Aziz Yıldırım devam ettirir, eylemleriyle de liderlik, camianın babalığı rolünü göstermeye devam ederse Fenerbahçe'de endişe edilen birilerinin de olmasını istediği Aziz Yıldırım kaynaklı gerilimler yaşanmaz. Kulüpçülük tekrar Fenerbahçe'nin genlerine oturur. Bak Fenerbahçe stadının önünde, burayı da anlatayım abi. Fenerbahçe stadının önünde hani böyle havai fişekler falan patlatıldı balkonda. Aşağıda da böyle taraftarlar vardı. O taraftarların yarısı çocuktu biliyor musun? Ben Twitter'da da görüntüleri paylaştım. Oradaydım çünkü. İlk gün bak çocuklar çok önemli. Çocuklar Aziz Yıldırım'ı görmedi. Aziz Yıldırım'a özlem taşıyorlar. Niye? Babaları onları anlatıyor. Açıyorlar bakıyorlar son şampiyonluk Aziz Yıldırım'la gelmiş. Çocuklar diyor ki biz de Aziz Yıldırım'ı yaşayalım. Çocuklar etkiledi biliyor musun kongreyi? Babalarını. Kongreyeleri babalarını, annelerini, büyüklerini. Ben ilk gün Fotospor'dan Erhan Alveroğlu, Anadolu Ajansı'ndan bizim Süha, Ciğerci Ahmet, ben. Aldık Ciğerci Ahmet'in dükkanından kamp sandalyelerini. Hani Can Bartu'nun Alex'in heykelinde olduğu sonra kaldırılan bir park var ya küçük. Hı hı. Öbür tarafta da Yoğurtçu Parkı var. Arada yol geçiyor. O küçük üçgen parka çimlere koyduk abi kamp sandalyelerini. İlk günün sonunda böyle analiz yapıyoruz aramızda. Bir tane elektrikli bisikletli arkada bir markanın işte adı yazan paketi olan kurye bir çocuk geldi. Çocuk diyorum 18 yaşında kendi söylüyor. Abi dedi ben 18 yaşındayım dedi. Kime oy vereceksiniz dedi. Kim seçilecek dedi. Sen dedim bizi boş ver. Niye soruyorsun bunu?

0: paket dağıtmaya çıkmış çocuk işte. Geldi. Abi dedi, ben dedi Fenerbahçeliyim. Ya sana geçen konuşmalar olur ya abi. O çocuğun konuşması bize geçti. Ben orada anladım. Ertesi günde bu görüntüde çocuk sayılarının çok olmasını birleştirdim. Ben dedi Fenerbahçeli 18 yaşındayım, ben şampiyonluk hatırlamıyorum dedi. Ama babamdan ötürü çok seviyorum dedi. 6 yaşındayken şampiyon olmuşuz en son. Hatırlamıyorum, Aziz Yıldırım dönemiymiş. Babam da bana hep Aziz Yıldırım döneminden şampiyonluk anlatıyor. Ben başka bir şey duymuyorum dedi. Lütfen Aziz Yıldırım'ı seçin dedi. Ha başarısız olursa efsane başkanlığı da şey olur, yıpranır, ayrı bir şey. Çocuklar, gençler bu kongreye, babaları anneleri kongre üyelerine yaptıkları baskılar üzerinden etki ettiler ya. Çünkü en çok çocuklar üzülüyor. Okulda eziliyorlar, sokakta eziliyorlar. Hep Aziz Yıldırım'ı duyuyorlar. Biz de yaşayalım kardeşim Aziz Yıldırım'ı dediler.
1: Bu sadece aslında gençlerin de katılımı, mesela çürüyen şeyler var. İşte katılım çok olursa Hakan Bey kazanır. İşte bu olursa şu olur, şu olursa böyle tamam olur denilen her şeyin karşılığı çıkmadı. Anladın mı? Tersini doğru, karşı karşıya yaşadık.
0: Ama şöyle
1: mesela olur, bunu aynı şekilde Real Madrid'de yaşadı. Örneklerini verdik ya.
0: Kim 23 kazandı?
1: Yıldır
0: Perez kazandı.
1: Perez kazandı 23 yıldır.
0: Kaça kaç kazandı? Onlarda
1: çok fazla. 21 bin, %65'e 35 falan o da. Aynı şekilde.
0: 80-100 bin.
1: Aynı şekilde. Çok benzerliklerini hep konuştum ben Real Madrid'de. Yani dünyanın en iyi stadyumu Santiago Bernabéu falan filan diye konuşuyoruz. Onun inşaatıyla, onunla gurur duymaya devam edeceğiz. Burada büyük başarılar elde edeceğiz. Zamanında biz yaptık, hala biz yapacağız. Oydu, buydu, şuydu. Sürekli olarak konuşuyordu. Bir de genç 89 doğumlu bir kardeşimiz. Ben de varım bu işte dedi. Para da var bende dedi. Yaparız dedi. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım dedi.
0: Real Madrid'in başkan adayı 89
1: doğumluydu.
0: Abo.
1: Hani böyle de çok bir şey var dedi. Şey ama seçmen ne yaptı?
0: Ne oldu? Perez dedi, güvenli liman.
1: Sağlam yere basana, güvenli limana, sağlam dala gene tutundu. Fenerbahçe'de de aynı şeyler yaşandığı için söylüyorum yani. O yüzden burada sadece eleştirdiğim noktalardan bir tanesi, burada Saadettin Bey'den sonra Aziz Bey ya da iki tane başkan olmayan kişiyi seçecek olan genel kurul üyeleri bilmiyor muydu kimleri getireceklerini? Mesela Aykut Kocaman isminin ön plana çıkılmaması Aykut Kocaman'a biraz zarar vermiştir kısmındayım. Herkes bir gün evine dönecektir. Öyle bir şey vardır. Anladın mı? Öyle veya böyle. Aykut Hoca işin içinde olduğu sürece ben de varım diyen insanlar vardı. Ama Aykut Kocaman var diye ben oy atmam diye düşünen biri olduğunu düşünmedim ben. Aziz Bey'in seçilmesinde
0: vardı ama çok yoktu, vardı yani. Ben Aykut
1: sana bir şey söyleyeyim, en fazla 300 falan oy olabilir yani 200 yani, falan olabilir en fazla 300 bile değildir yani.
0: Birebir gördüm abi
1: ya, orada oy atan herkes, Aziz Bey'e oy atan herkes Aykut Bey'in geleceğini, Aykut Hoca'nın geleceğini biliyordu zaten. Sen de biliyordun, ben de biliyordum, İrfan da söylüyordu, anladın mı? Hakan Bey'in bir sürprizi vardı, ne olabilirdi?
0: Ama Hakan Bey'in hakkını verelim mi?
1: Konteydi. Tabii ki verelim
0: mi? Ben bir şey vermek istiyorum. Bir kere Hakan Bey'e oy vermeyeceğim, Aziz Bey'e vereceğim. Bir sene zaten Aziz Bey'le bir helalleşelim diyen birçok insan vardı. Aynı zamanda şunu söylediler. Hakan Bey'i üzmek istemiyorum, kaybetmeyelim diyenler vardı Aziz Bey'e oy verenler arasındaki. Aziz Bey de benzer şekilde onu davet etti. İki, kongrede şunu da gördüm. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Yani kongre tek vücut olarak hareket etti, biliyor musun? Bir kısmı da şöyle dedi. Ben Aziz Bey'in kazanacağını biliyorum. Aslında Aziz Bey'e de oy vermek istiyorum. Ama nasıl olsa Aziz Bey kazanacak. Hakan Bey de biraz oy alsın, oyunu görelim. Onu da heveslendirelim sonraki seçimler için deyip Hakan Bey'e oy verenler de vardı. Bak bunlar bence özel durumlar abi. Dolayısıyla Hakan Bey'e kongre şunu dedi. 10 bine yakın oy aldı abi. Bu adam 1998'de üye olmuş.
1: Netleşti. 9.927 oy.
0: 10.000 diyelim abi lütfen. 98'de üye olmuş. Yüksek Divan Kurulu üyesi Sayın Hakan Safi. Ama 1,5 yıldır tanıyor camia. Ve geldi 10.000 oy aldı. Ve çok da iddialıydı. Bir yıllık seçime giren adam alamayacağı adamların ismini açıklamaz abi. Zaten hepsine şimdi tazminat ödeyecek bireysel, kişisel olarak. 10 milyona yakın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Hakan Bey de burada çok başarılı oldu. Hataları vardır ama ben sana bir şey söyleyeyim. Hakan Bey'in doğruları hatalarından fazlaydı. Fakat Hakan Bey ne yaparsa yapsın karşısında Aziz Yıldırım varken bu kadar oy alabilirdi. Alabileceği maksimum oyu da aldı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Camiye Hakan Bey'i bir yere koydu. Sen dedi bekle, sen gençsin. Biz seni başkan yapacağız. 10 bin oy bu demek abi.
1: Herkesin aklında var zaten. Bundan sonra eğer bir başarısızlık olursa yeni bir seçim.

0: de mutlaka Hakan Bey'in de aday olacağını, oradan artık devreye kim girer, Ali Bey tekrar girer mi, Mehmet Ali Aydınlar tekrar ismini duyar mıyız, Aziz Bey ben devam ediyorum der mi, bir sürü yani genel başkanı ya da başkan adayı fazla olan bir seçime doğru gidiyor. Bundan sonra fena.
1: Ama inşallah öyle olmayacak. Evet. Aziz Bey'le şampiyonluk gelecek. Aziz Bey 3 yıl daha devam edecek. Fenerbahçe'ye yaz gelecek. Memleket bir güzelleşecek. Ya biraz Fenerbahçeliler şampiyonluğu hatırlasın. Biraz işler dengeye otursun.
0: Ben yalnız şöyle söyleyeyim. Başlangıç sana... olarak hemen onu söyleyeyim. Futbol direktörü Oğuz Çetin, Aykut Hoca ile beraber ve yardımcıları Dikkat ve Volkan Demirel olarak da açıklayabilirsin aslında desem sana. Katılır mısın abi? Dur daha söylemeyelim.
1: Evet doğru.
0: Açıklayabilirsin. Biliyorsun çünkü böyle bir şey olacağını.
1: Oğuz Çetin, Aykut Kocaman.
0: Evet. Dikkat ve Volkan Demirel de geliyor. Ben Aykut Hoca varsa işte Aziz Başkan geri geldiyse deyip Volkan Demirel'in de bir teknik direktör olarak ilk defa yardımcı bir teknik direktörlüğe geri döndüğünü burada göreceğiz hep beraber. Fikir olarak da şey.
1: Şimdi
0: yapacağım.
1: Abi ben bir şey söyleyeceğim. Hani bana diyorlar ya. Yapı diye milleti kandırıyorsunuz, hep hakemleri konuşuyorsunuz diye. Şimdi Halil Özer'i tanırsın değil mi? Halil abi yılların gazetecisi.
0: Tabii.
1: Artık emekli oldu ama emeklilik döneminde geldi TFF'de çalıştı. Şampiyonlar Ligi organizasyonunda federasyon bünyesinde oldu. TFF'ye yakındır yani, bilir.
0: Benim
1: yani.
0: Çift forvetimdir biliyorsun. Gürcan Bilgiç, Halil Özer'i.
1: Halil abi biliyorsun.
0: Tabii.
1: Ben Halil abi'yi yakından takip ederim. Çünkü ben mesela ben Tahir Kum'u, Ömer Faruk Ünal'ı. Neden? Çünkü bilirim onların hangi bölümlerde ihtisas sahibi olduğunu. Biz de onlar gibi insanların yanında büyüdük. Satır aralarını okumayı bilirim. Biz böyle öğrendik gazetecilikten. Halil abiyle ben okurum. Halil abi dün bir tweet attı biliyor musun, Halil Özer? Bak TFF'yi bilen bir adam, çalışmış bir adam. Gazeteciliğinin arkasında, sonrasında. Hani ben konuşuyorum ya bir tek hakemleri. Dikkat edin diyorum ya. Madem Aziz Yıldırım başkan oldu, ilk önerimi yapıyorum diye başlıyor Halil Özer ve devam ediyor. 8 yıldır Aziz Bey kulüpte olmadığı için bilmiyordur. Eğer başarılı olmak istiyorsan önce MHK Başkanı ve yardımcısı Ahmet Şahin konusunu masaya yatırması lazım. Son cümleye dikkat abi. Yoksa Aziz Yıldırım istediği futbolcuyu alsın, fark etmez. Şimdi ben soruyorum. Kim bu Ahmet Şahin ya? Aziz Yıldırım neden istediği futbolcuları alsa bile, yıldızlarla dolu bir kadro kursa bile bu adam oldukça başarılı olamıyormuş, ben anlamıyorum. Kim bu adam? Ve hatta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan da böyle endişeyle bahsediyor Halil Özer. Takımcılık mı yapıyorlar? Fanatiklik mi yapıyorlar? Fenerbahçe ötekiciliği mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu bir ihbardır Halil Özer'in bu tweet'i. Oraları bilen bir adam olarak. Biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu oynadık yani, futbol oynuyoruz diye zannederken. Ha bu arada deniyor ki Ahmet Şahin yok artık MHK'de deniyor. Ona da cevap vermiş Halil Özer. Al işte, hep böyle düşünenler kaybediyor. Yaşlanınca böyle oluyor demek ki. Bir yaşlı bir arkadaşı yazıyor ona Twitter'dan. O da ona yanıt veriyor. Adam halen en yetkili. Her şeyin, her kararın arkasında o var kanka demiş. Ne oluyor kardeşim? Biz hakem konuşunca ya burada bir gariplikler var, bir şeyler oluyor deyince. Bırakın yapayım apayı diyenler. Bak Halil Özer federasyonu bilen bir adam olarak neler yazıyor. Bu bir ihbardır. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dikkatine sunuyorum. Fenerbahçe yöneticilerinin dikkatine sunuyorum. Nedir ya bu Ahmet Şahin olayı? Ne yapıyor? Kendi bölgesinden hep var hakemlerini o mu atıyor? Hakemleri o mu atamaya yardımcı oluyor, yönlendiriyor? Ne oluyor ya? Halil Özer neden böyle bir şey yazmış ya?
0: Biz bu konuyu tabii Tahir Kum'la beraber çok incelemiştik. Federasyonda bir tokat krizi yaşanmıştı, hatırlıyor musun?
1: Açar mısın abi?
0: MHK'nin ikinci adamı diye adlandırılıyordu Ahmet Şahin'le ilgili. Federasyonun en üst düzey isimlerinden biri tarafından darp edildiğini konuşmuştuk. Tahir Kum bunu anlatmıştı.
1: Ahmet Şahin mi darp ediliyor?
0: Evet.
1: Görevdeyken.
0: Peki neden şikayetçi olamadığını sorduk biz.
1: Kim darp etmiş?
0: O ismi de Tahir Kum vermek istemedi. Böyle bir duyum geldi dedi.
1: Tamam.
0: Federasyon içerisinde böyle şeyler yaşanıyor dedi. Ama bir taraftan da 2025'te ben bildiğim kadarıyla Yunus Yıldırım'la beraber istifa ettiler Ahmet Şahin.
1: Tamam işte Halil Özer de diyor ki birisi böyle yazmış altına, yok o artık diyor, öyle zannedin siz diyor.
0: Şimdi şöyle zannedin kısmında da ona da hak verebilirim.
1: Nasıl, niye?
0: Bazı şeylerin değişmesi sadece yardımcılarıyla, yanındaki isimlerle gitmesiyle değil. Hani bataklığı kurutmak gerekiyor kısmına bakarsan, burada zaten son senesinde ilk defa bir MHK başkanı

0: biliyorsun sözleşme yaptı 3 senelik. O da Ferhat Bey. Yani Türkiye'de bana güçlü insanlar diye saydığında ilk 5 isimden bir tanesini Ferhat Bey derim. Kimler geldi, kimler geçti, koltuğunda ne demedi dediğimiz isimlerden biri. Herkes rahatsız bu arada. Şampiyon olan Galatasaray da rahatsız, şampiyon olamayan takımlar da rahatsız, küme düşenler de rahatsız, yükselenler de rahatsız, anladın mı? Biz nelere rağmen Süper Lig'e geldik diyorlar, anladın mı onlarda? O yüzden mesela bugün bir Çorum Spor'un taraftarına sorsam, baba gelişteki Badireleri anlatsana bana desem, ya bir tane Keçiören güçlü bir futbolcunun yapmış olduğu bir açıklama, sevgili Cumhurbaşkanım biz de sizin çocuğunuz dedi, hatırlıyor musun? Esenler Erek Spor'la ilgili olarak yaptığı konuşmada. Bu hakemler falan dedi. Bak oradan başlıyorsun. Sen şimdi önümüzdeki sezon için tam 13 tane yeni hakemin Süper Lig'de görev alacağını biliyor musun?
1: Şimdi mesela bu hakemler kim? Hangi kriterlerle seçildi? Kim seçti? Halil Özer'in bu lafından sonra ben endişe ediyorum kardeşim Fenerbahçe adına. Federasyonu bu kadar i̇şte tanıyan eski bir gazeteci abimiz Aziz Yıldırım hangi futbolcuyu alırsa alsın, Ahmet Şahin konusunu masaya yatırmazsa başarılı olamaz, fark etmez diye yazıyorsa, Sayın Aziz Yıldırım bunu mutlaka görmüştür, görecektir ve takibini yapacaktır. Fenerbahçe camiasını uyarıyorum. Hani Ahmet Konan Şef Hakem hep yapı konuşuyor ya, buyurun abi iddiaları. Ve biz geçtiğimiz sezonlarda tiyatro mu izledik ya? Neden bu olayların üstüne gidilmiyor kardeşim? Neden Aziz Yıldırım dünya yıldızlarını toplasa bile Ahmet Şahin var diye orada perde arkasında Halil Özer'in iddiasına göre Fenerbahçe başarısız olacak? Bıktık ya. Fenerbahçe başkan seçer. Siyaset yazan yazarlar siyaset üzerinden Fenerbahçe'yi zor duruma düşürecek yorumlamalar, okumalar yapar. Fenerbahçe takım kurar. Federasyonu bilen gazeteci abilerimiz ama şu adama dikkat edin yoksa başarılı olamazsınız der. Biz ne oynuyoruz abi biz? Neden her şey Fenerbahçe üzerinden dönüyor ya? Ne istiyorsunuz abi Fenerbahçe'den? Ne istiyorsunuz abi? 12 yıldır şampiyon olamıyor zaten takım ya. Nedir abi bu Fenerbahçe ötekiciliği? Ne yaptı abi Fenerbahçe bu memlekete? Ne yaptı yani? Hep Fenerbahçe, hep Fenerbahçe. Ama reyting deyince... Evet Fenerbahçe reyting yaptırıyor. E bu da ekmek demek. Medyaya da sesleniyorum. Kardeşim biraz da Fenerbahçe'ye sahip çıkın ya. Bu kadar vurulur mu abi? Bu kadar vurulur mu? Biraz sorgulayın. Siyaset yazan yazarlara spor medyası desin. Ben bunu Galatasaraylı yorumculardan da bekliyorum. Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımdan da bekliyorum. Kardeşim bu kadar siyaset üzerinden yorumlamayın futbolu deyin. Bugün bana yarın sana. Bu nedir abi? Adalet istiyorsak herkes için isteyelim abi. Hep bana hep bana oluyor mu? Bugün yayın gelirlerinin bir anlamı kalmadı ya futbola güven kalmadığı için. Stadın büyükse, locan çoksa oradan geçiniyorsun. O da nereye kadar? Yarın iki sezon başarısız ol, stadında olmayınca mali sıkıntı çekiyorsun. Yani kendi gemimizin dibini deliyoruz abi.
0: Ben aynı gemideyiz olayından da çok rahatsızım. Ben aşağıda kürek çekerken yukarıda kaptan köşkünde oturanlarla ben aynı gemideyim diyemem. Anladın mı? Aynı gemide olmak, aynı yolculukta, aynı... Belki görev dağılımında farklı şeyler olabilir ama kürek mahkumuyla kaptan arasında da fark ne kadar varsa aynı geminin kültüründen uzaklaşmak lazım. Şimdi Beşiktaş'tan transfer atağı geliyor diye yönetim forvet, kaleci, bek, orta saha ve stoper takviyeleri planlıyor diye şimdi görünce bir anda bir şey açıklanacak mı diye bekledim televizyonda da. Ama isimler çıkmaya başlıyor. Beşiktaş'ta nasıl bir beklenti varsa İşte 10+4'e uygun oyuncular, elindeki oyuncuları satabilme gibi bir meziyet almaktan çok satmak Fenerbahçe'nin herhalde yapması gereken en kıymetli davranış olacak şu an. Ve yani bunun için Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın, Volkan Demirel'in ve Dirk Kuyt'ın mutlaka bir planlama yapıyor olması lazım. Çalışmaya başlamışlardır. Gelecek olan 17-18 tane oyuncum var zaten kiralıktan. Evet. Onları elden çıkartman gerekiyor.
1: 37
0: satman gerekiyor.
1: Topçu var. 37. 50'ye
0: yakın. 50'ye yakın topçum var senin. Anladın mı? Genele bakıldığında. Bunları satman lazım. 35 milyon euroluk bir limitim var. Bunu yükseltmen lazım.
1: Evet.
0: Diğer taraftan kasa kolaylığı ya da bir şekilde bir gelir üretebilecek projeler yapman lazım. Bu da bir sene içerisinde olabilecek bir şey değil kolay kolay. Şimdi bir isim çıkacak. Diyecekler ki mesela Grimaldo diye bir isimden bahsediyorlar. Aziz Bey anlaşmış. Vedat Muriç'in yanında. Onun sonrasında Ciresi gibi bir ismi de alıp bir de Grimaldo gibi bir isim.
1: Leverkusen'ın sol beki.
0: Evet.
1: Grimaldo'yu diyorsun.
0: Evet. Bir yıl sözleşmesi var bildiğim kadarıyla Leverkusen'de. Evet, ama

0: İspanyol futbolcu kendi ayrılmak istediği için hemen menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye öneriliyor. Bu oyuncunun tabii şeyine bakmak lazım. Önerilen her oyuncuyu da aman ne güzel bir oyuncuymuş falan deyip üstüne atlamamak lazım. Sağlıkla ilgili, bilmem neyle ilgili, kaç maç oynayabilir, ne kadar katkı sağlayabilir, bu kadroya ne kadar uyum sağlayabilir falan gibi şeyleri düşünecek olan insanlar koskoca Dirk Kuyt'lardan, Volkan Demirel'lerden, Oğuz Çetin'lerden, Aykut Kocaman'lardan bahsediyoruz yani. O yüzden söylüyorum. Şimdi o aşamaya gireceğiz. Farkında mısın? Hep bunları konuşurken 3 gün sonrasında, 4 gün sonrasında milli takımın maçı varken 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz.
1: Evet.
0: Biz milli heyecanın şeyini hissedemiyoruz yavaş yavaş. Daha böyle şey
1: evet,
0: değil.
1: Ya o havaya giremedik bir türlü. Ama bir şey söyleyeyim. Bunda medyanın da kabahati var. Konuştursanız abi milli takımı da. Konuşun abi, konuşturun abi. Milli takımı niye konuşturamıyorsunuz? Federasyonun da kabahati var. Niye abi milli takım Dünya Kupası'na gitmiş, bunun kampanyasını yapamıyorsunuz? Yani medyayla irtibatta olmanız, milli takımı da konuşturmanız lazım. Konuşturamıyorsunuz. Bak Fenerbahçe Kongresi bitti, halen konuşulmuyor milli takım düzgün. Değil mi? Öte yandan konuşuluyor mesela. Hadi biz diyelim çok Fenerbahçe medyası kongre nedeniyle oraya kanalize olduk. Diğer medyadaki arkadaşlar nerede? Neredesiniz abi? Onlar da Fenerbahçe'yi konuşuyor abi. Ya siz bari milli takımı önceleyin akışlarınızda. Siz de Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz.
0: Şeye dönecek o. Bence önümüzdeki pazar sabahı saat 7'de oynanan maçtan sonra biz onu hissetmeye başlayacağız. Maçı seyreden insanların aldığı keyif veya reytingi maçın sabah 7'de nasıl olmuş, bunları hep beraber öyle göreceğiz. Abi çok iyi başladı milli takım diyebileceğiz. Ne yaptı çocuklar öyle diyebiliriz belki, Allah korusun. Gerçekleri konuşmak lazım. Kötü düşünmek de lazım bazen. Ama en kötüsünü düşünmenin bir anlamı yok. Ama bir beraberlikle de başlayabilirsin. Bu demek değil ki Arjantin mağlubiyetle başlamıştı biliyorsun değil mi? Katar mağlubiyetiyle, evet. Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlamıştı Dünya Kupası'nı aldığında. Ya yani bu her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor diye bir konuşma da yapabiliriz pazartesi sabahı hep beraber burada. Hı hı. Ya da şey diyebiliriz. Çok iyi başladık. Biz buradan yürürüz abi de diyebiliriz yani. Şimdi Paraguayları, Amerikalıları bilmem neleri düşünsün. Ey İspanya falan diye bağırırız yani. O yüzden burada sıkıntılar şöyle şöyle haberler çıkıyor. Zeminde top sekmiyor diyorlar. Çizgilerin çok fazla fazla olduğu, havanın
1: sıcak.
0: Çok sıcak olduğu.
1: Biz nereye gittik?
0: Kamp yerlerinde bak sana bir şey söyleyeyim.
1: Arizona
0: mi?
1: Diye bir yere gitmişiz bak, 40 dereceymiş ya.
0: Amerika bundan sonra hiç
1: Somali'de hakem almamışlar, İstanbul'a yollamışlar.
0: En son Dünya Kupası organizasyonudur bak Amerika'nın bu. Bir daha hayatta gitmez kimse. Bu tavırlar sergilendikçe. Senegalli futbolcuların üzerleri köpeklerle aranmıyor mu? Oturup zorla neredeyse test falan yapacaklar neredeyse. 10 tane soru soracaklar. Ne eziyetler
1: neden
0: çektiriliyormuş biliyor musun? İran'a yapılanlar, Irak'a yapılanlar, Mısırlı futbolculara yapılanlar, Afrikalı oyunculara yapılanlar inanılmaz eziyetler.
1: Çok kötü bir imaj Amerika için. Ya. Zaten genelde de imajı iyi değil.
0: Çok da iyi bir imajı yok zaten ya, genelde
1: zalim bakıldığında. Bir ülke yani.
0: Öbür taraftan kamp yerlerinin korumaları, doğayla iç içe olmaları çok güzel bir şey ama zehirli yılanlarından tut timsahlarına bilmem nelerine kadar inanılmaz endişe yaşıyorlarmış biliyor musun?
1: Hani bu Amerikalılar nasıl yaşıyor?
0: Eskiden mahalle
1: abi?
0: Maçlarında topu atan alır vardı ya. Ha. O top kaçtığında oraya ben gitmem falan diyorlarmış.
1: Bu
0: malzeme işleri falan yok.
1: Bu Amerikalılar Amerika'da nasıl yaşıyor abi?
0: Yani
1: halen vahşi bir ülke diyorsun yani.
0: Yani vahşi bir ülke zaten ya, kendine de zarar veriyor anladın mı? Böyle bir ülke.
1: Ya abim sana bir şey diyeyim mi? Bak yine memleketçiliğe geleceğiz, milliyetçiliğe döneceğiz ama ya ne olursa olsun şu memleket kadar güzel bir memleket yok ya. Her şeye rağmen çok güzel bir memleket. İnsanı güzel, yaşamı güzel, doğası güzel. Kıymetini öyle bilmek lazım abi.
0: Bunlar önemli şeyler. Yani
1: bugün telefon alacağız mı?
0: Alırız tabii. Önümüzdeki mesela şu yaptığımız bir saatlik programda hiç reklamımız yoktu zaten. Rahat gittik. 11 itibariyle bir reklama gideceğim.
1: Tamam.
0: Hem milli takımla ilgili hem de ben sana burada İrfan'ın da yazmış olduğu Sözcü gazetesinde şimdi İrfan'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. En başından bu yana Tedesco da geldiğinde, Mourinho da geldiğinde Aziz Başkan'a olan yakınlığını Ama burada diğerlerine karşı bir antipatik bir tavrı da olmamıştır. Yok, yok. Ama gönülden biraz bağlılığı vardır. Mahmut Uslu ile arası çok iyidir sevgili yöneticiyle.
1: Mesela
0: öbür tarafta Aykut Hoca ile arası çok iyidir. Tam onun evet, dönemi gibi.
1: İrfan çok İrfan. Güzel bir kardeşimiz. Mesela Aziz Yıldırımcı olduğunu bilir Hakan Safi. Ama Hakan Safi İrfan'ı gördüğünde o İrfancığım der. Hem Giresunlu hemşeriler.
0: Evet, evet, hemşeriler.
1: Hem çok yani. Sever hem de der yani. Bu der Aziz Yıldırımcı der. Tamam mı Hakan Safi?
0: Uçağına bile binmiştir sonuçta mesela. Bilmiyorum. Çok da eleştirilmiştir.
1: Eleştirilmiştir ama. Bilindi. Ya bir şey söyleyeyim mesela. Abi ben o konuya o gün girmedim ama abicim şimdi bak bu spor gazetecilerinin üzerine çok yükleniliyor. Yok uçağına bindim bilmem ne. Ya kardeşim
0: ya nemalanmak dediğin oradan ya alıyorsun ördeği paraları
1: bir şey söyleyeyim öyle bir şey yok ama öyle bir şey, öyle bir şey olsa
0: ya olanlar
1: zaten,
0: da vardır.
1: O ayrı ama,
0: olanlar da vardır. Şimdi sen öyle bunu, bir şey yok deme.
1: Ama sen mı? Bunu buna koyduğunda İrfan'ı bu işe soktun şimdi.
0: Ben diyorum ki ama Aziz da, Beyci diyorum ama ya sen Hakan Bey de seviyor diyorsun. Zorla binmek zorunda kaldı dedik biz
1: zorla
0: de İrfan'ı
1: binmek, zorla binmek zorunda mı kalmış onu bilmiyordum evet. Ben. Niye?
0: Çünkü 3 kere ısrar edildi. Ben gelmem bravo. Dedi. Dediler ki bravo. Yapma. Gel.
1: Hoş karşılanmaz.
0: Hoş
1: bravo.
0: Karşılanmaz.
1: Şimdi burada bir şey
0: antipatik
1: yok.
0: Antipatik de olma dendi o zaman ona.
1: Şimdi bak şu anda elektrik kesilse, yayın kesilse İrfan beni kötü bilecek biliyor musun abi? O kadar çok böldün ki beni.
0: Bölmedi.
1: Paramparça kaldı.
0: Sen beni anlamamak için o kadar çaba sarf ediyorsun ki.
1: Ama sen konuyu nemalanmaya
0: bak,
1: falan
0: bak hala
1: dışıdın.
0: Konuşurken bir üstüne konuşuyorsun ya. Seninle o yüzden anlaşamıyoruz bazen.
1: Sen konuşuyorsun
0: bazen.
1: Üstüne. Ben şimdi orada şunu söylemek istedim. İrfan çok güzel bir kardeşimiz. Çok da kendi yağıyla kavrulan bir kardeşimiz. Uçak meselesinde İrfan'a da çok vuruldu. Bak sen de çok güzel oraya ekledin. Binmek zorunda kaldı. Niye binmek zorunda kalıyorsun? Ya mesela benim bir tane takipçim bana 10 kere yazıyor. Sana diyor ki yöresel ürünler paketi göndereceğim. Ya diyorum ki istemiyorum kardeşim. Çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Ama artık adam neredeyse mesela affedersin ağlayacak duruma geliyor. Kırılıyor. Tamam diyorsun gönder. Anlıyor musun? Yani ona ihtiyacımız olduğundan değil. Şimdi o da öyle. O kadar çok ısrar ediliyor ki. Hayır dedi.
0: O yöresel ürünler geldiğinde şöyle tavır da sergileyebilir. Vahmet'i ben doyuruyorum.
1: Ha, diyebilir. Yaşadım ben bunları.
0: Bunu da söyleyebilir.
1: Ha, buna benzer. Ama öyle bir duruma geliyor ki artık yeter diyorsun. Kırmak istemiyorsun. Kırmaktan da çok korkuyorum insanları. Şimdi İrfan'a da söylenmiş 3 kere 5 defa. Gitmediğin zaman da tavır algılanıyor. Tavır gibi algılanıyor. Artı bir şey söyleyeceğim. Benim olayı getirmek istediğim yer şu. O uçağa binen başka gazeteci arkadaşlarım da vardı. Ankara'da hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin gecesi vardı.
0: Evet.
1: Ben normal uçakla gittim. Bana da mesela dönüşte davet ettiler. Benim zaten uçağım vardı. Ben hemen orada şey yaptım. Gelmedim. Ben de gidebilirdim. Hatta gece ne oldu biliyor musun dönüşte? Dönüşte benim İstanbul'da şeyde iki telledeki hastanede amcam vefat etti. Şenol amcam.
0: Gayeni rahmet diliyorum.
1: Allah rahmet eylesin. Benim uçağım sabahtı. Tamam mı? Ama bir an önce araçla otobüsle götürürüz biz genelde Giresun'a şeylerimizi. Akrabalarımızı doldururuz abi. İzin alırız. Belediyelerden araba buluruz büyük. Bizde öyle bir alışkanlık var memlekete giderken Giresun'a. Yetişme sıkıntısı yaşadım. Keşke dedim ben de bana teklif edildiği şekilde uçakla İstanbul'a Hakan Safi'nin uçağına ben de binseydim dedim mesela. Bak burada bir zaruriyet var. Ama dümdüz sen uçağına bindin dediğin zaman olmaz. Asıl konuyu getireceğim yer şu abi. Ya bir uçağa binmekle ne oluyor abi? Şimdi bak. Ekonomi gazetecilerinden diyeyim bak hepsi değil. Birçok ekonomi gazetecisi muhabir arkadaşım sen de bu işin içindesin doğru mu abi?
0: Hı hı.
1: Yıllardır uçaklara biniyorlar haberlerini yapıyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor bir şey olduğundan da değil. Niye kardeşim benim spor muhabiri 3 kuruşa çalışan kardeşlerim İrfan'ım o Erdem'im oyun buyum. Mecburiyetten ısrar edildiği için zaten kendi uçak biletleri var. Gidiyorlar ısrar edilmiş bir uçağa bindi Ankara'ya gitti diye bu kadar yerden yere vuruldular. Niye bu spor medyasına yapılan haksızlık abi? Ne olmuş ya? Ve bunu spor medyasından insanlar yaptı. Ve bunu yapan birçok insan kanallarını aldıkları sponsorlar yaptıkları yayınlar ortada. Niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Ha? Ekonomi servislerinde birçok insan dünyayı geziyor be. Gözümüz olduğundan değil yani. Bunları yaşadık ha. Bu mesleğinde artık belli bir yerine gelmiş insanız. Bunları konuşurum. Benim spor muhabiri kardeşlerim 3 kuruşa çalışıyorlar. Bir uçağa bindiler Ankara'ya gittiler diye bir ay konuştular. Ve bunu yine onlara spor muhabirleri, yorumcuları yaptılar bunları. Bu vicdansızlığı.
0: Bu arada o uçağa binemeyenler, binemeyenlere böyle bir tavır.
1: Ne oldu?
0: Bak burada.
1: İrfan Hakan Safi'nin uçağına bindi de Hakan Safi'cilik mi yaptı? Hı. Tam tersi Aziz Yıldırım'a daha yakın. İşte benim spor muhabiri kardeşlerim böyle delikanlıdır. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Tamam.
0: Yani hepimiz aslında yaptığı yayınla ya da yazdığı yazıyla ya da duruşuyla her şeyi belli biliyorsun ediyor zaten. Herkes biliyor zaten abi, kimin kime yakınlığı olduğunu. Geçen herkes çok iyi biliyor. Yani seçim sonucu açıklanıyor. Suratı düşük olan Fenerbahçeli yorumcular görüyorum ben.
1: Şu hala ne halde?
0: Yani mesela hani sana da mesaj yazıyorlar. Hakancıydın, ne oldu? Aziz Başkan seçilince diye soruyorlar mesela.
1: Tam tersini sana yazanlar da var.
0: Yani onlar
1: da var. Azizciydin, Hakan Safi gitti, öksüz kaldın diyenler de var. Ya da işte tam tersini anlatanlar da var.
0: Var. Hepsi var yani. Karşımıza çıkıyor. Sen bir mangal yemek için 1000 TL benzin kullanıp gidiyorsun, bırak bu işleri diye bir şey yazmışlar. Ne o benzin olayı?
1: Şimdi mangalı ya.
0: Birinden mangal için atın benzini ben

0: Sizi götüreyim mi dedin?
1: Yok, paramı topladın. Abi gibi. Bir şey söyleyeyim. Bak bu konularda sen de beni bilirsin. Ben çok hem eli açık hem rahat bir insanım.
0: Eyvallah.
1: Ben böyle 3 kuruşun 5 kuruşun peşinde olacak adam değilim.
0: Yok, 1000 liradan bahsediyorlar.
1: 1000 lira iyi para diyorsun yani. Dolayısıyla bu mevzuda bu spor muhabirleri kardeşlerimin üzerine özellikle bizim sektörden, spordan arkadaşların gitmesi hoş değil yani. Bunu da böyle bir toparlamış olalım.
0: Toparlanacak mı peki? Ben sana toparlamış olalım dedin de, ben şimdi istiyorsan bir araya gideyim, yeni bir saat başlangıcıyla istiyorsan yeniden başlayalım. Çünkü
1: öyle yapalım.
0: İrfan'ın da yazdığı konular dedim ya az önce sana.
1: Evet.
0: Olumsuz bakan aslında İrfan bugün. Ben öyle girmiş gibi oldum programa.
1: Aziz Yıldırım gelmesiyle
0: ateşten bir gömlek
1: ya,
0: giyiyor.
1: İşte İrfan aslında böyle gazeteci, böyle delikanlı.
0: Diyor ki
1: ne kadar tarafsız, bak eleştirmiş. Azici diyorlardı, eleştirmiş.
0: Ateşten gömlek var, bunları başarabilecek mi diye soruyor.
1: Bravo,
0: mesela
1: bravo.
0: Diyor ki
1: benim İrfan'ıma
0: hani,
1: bravo.
0: Aziz Başkan geldi, her şey süt liman olacak, bundan sonrasında çiçekler açacak, senin dediğin gibi yaz gelecek, güneşlerden bilmem
1: öyle
0: ne şezlonga
1: şey
0: edeceğiz falan yazmamış.
1: Bravo.
0: Diyor ki kulübün içinde büyük borçlar var, bunları ödeyebilecek mi? Şu anda yabancı futbolcu sayısı var, bunları halledebilecek mi? İşte maaş yükünün altından kalkabilecek mi? Gelir elde edebilecek, yatırımlar yapabilecek mi? Bu bir seneye şampiyonluğu sıkıştırabilecek mi gibi bir sürü sebeple karşı karşıya, sorunla karşı karşıya. Bunları konuşalım. Ve burada tabii araya bir de transfer sıkıştırabilecek mi durumu var. Bir şeyler
1: son yarım saatte
0: lazım.
1: De telefon alalım.
0: Telefon alalım.
1: Yalnız
0: ama
1: telefonlarda ben
0: ben hiç beni bir karıştırma.
1: Tamam, yok,
0: ben alo mi derim.
1: Tamam.
0: Bilmem şöyle, kaç bilmem kaç derim. Sen devamını
1: telefonlarda geç. Mesela geçen bir beyefendi şöyle girdi lafa. Şu Ahmet dedi. Şimdi ben bunu hissettiğimde bir karar aldım. Hı. Cevap vermeyeceğim. Bitirdikten sonra yanıt vereceğim. Ama saygılı, seviyeli soranlara sonuna kadar yanıt vereceğim. Veriyorum zaten. Telefon alınmasını da ben rica ediyorum.
0: Dilimin ucuna getiriyorsun. Bak böyle burada
1: söyle diyorum. Söyle.
0: Ya sen kendin camianda şucu bucu diye söylüyorsun. Sana şu dediklerinde alınıyorsun.
1: Ama
0: yapma.
1: O şuculuk olarak demedi. Eyvallah. O bir seviyesizlik ifadesi. Kendi seviyesini belli etti.
0: Hani o şeye söylüyor. Doğancığım şu Ahmet'e söyle
1: ama şu
0: diye söylüyor işte.
1: Yani şu adı değil mi? Ben
0: o dese olur mu?
1: Yani.
0: O dese olur.
1: Sen dersin bana.
0: O Ahmet'e söyle dese olur mu?
1: O biraz daha kurtarır ama şu dediğinde şu bu biraz daha böyle.
0: O gidişata göre kurtarabilir. Kötü bir başlangıç ama evet, hiç olmazsa kurtarır tarafı var diyorsun.
1: Dolayısıyla böyle bir tarz hissettiğimde cevap vermeyeceğim. Telefonu kapattığında yanıt vereceğim. Telefondaki bu saygısızlığın ölçüsünün seviyesini ve kapatıp kapatmayacağını da Doğan Öncel ayarlayacak.
0: Şey olayım mı?
1: Ben karışmayacağım.
0: Vekil anlamında söylüyorum. Hakim anlamında söylüyorum. Bir saniye susar mısınız? Ahmet sen söyle.
1: Yok,
0: Ahmet bir
1: yok.
0: Saniye susar mısın? Siz söyleyin falan gibi böyle bir şey olsun.
1: Seviyesizlik hissettiğimde yanıt vermeyeceğim. O telefonu bitirip bitirmemenin kararını
0: peki,
1: sen vereceksin.
0: Peki Ahmet bu konuya cevap vermemeye hakkını kullanıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Cevap veririm.
0: Sizden sonra teşekkür ediyorum. Ahmet sizden sonra bu konuya cevap verecek.
1: Çünkü çıkıyor böyleleri ama öyle diğer takım taraftarları
0: kuralı biliriz. Ondan sonra oyun içerisinde oyun oynamaz.
1: Tamam. Ama bir öyle kural. Güzel bugüne kadar bir kere yaşadık bunu. Öyle güzel diğer takım taraftarlarından da telefon geliyor ki laf da sokuyor bana mesela ama belli bir böyle tatlı tatlı sokuyor. Cevap veriyorum ben onlara. Cevap vermiyorum diye bir şey yok.
0: Olur.
1: Telefon isteyen zaten benim. Mesela Yakup Çınar telefonlu program yapamıyor mesela Yakup Çınar.
0: Tabii.
1: Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu neredeyse geçen sezon diyen Yakup
0: doğru.
1: Çınar telefon alamıyor. Ben alıyorum abi.
0: Biraz
1: ama bunda bir seviye istiyorum.
0: Öksürmeye başlayacaksın biraz sonra. Yakup kolay lokma değil. Takılır boğazında kalır. Boğazında kalır.
1: Öyle hadi bakalım.
0: Sana.
1: Reklamdan sonra.
0: Yeni bir saati karşıladık. Mutlu sabahlar bir kez daha. Günlerden salı. Ahmet Konaş'ta birlikteyiz. Ve tabii yeni bir yol haritası belirleniyor. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı. Ama burada bazı sorunlardan da bahsedeceğiz dedik. Mesela Saadettin Saran 8,5 ayda tam 10 kupa kazanan bir başkan olarak veda etti. Ama tabii bunları sayınca da şey diyorsun. Abi bunları zaten kazanıyordu ki.
1: Evet
0: diyorsun.
1: Bunları zaten yani kazanıyor. Tabii ki emekleri var. En azından sistemi bozmadılar oralarda. Ama zaten Fenerbahçe'nin güçlü olduğu branşlar
0: şimdi
1: bunlar.
0: Merak
1: bence
0: edilen
1: Saadettin Saran'ın imzası Süper Kupa'dır.
0: Evet. Merak edilen de işte teknik direktörle beraber Muriç ve Ciresi transferleri olacak mı? İşte Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşir mi? Kiradan dönen oyuncuların ne olacağı? Bir sürü isim sayabiliriz buna. Cengiz Ünder'den, Diego Carlos'lara, Ondan sonra Livakovic'lerden Amrabat'lara Bekao'lara kadar aklıma geldikçe yani bir sürü isimden bahsedeceğiz bunlar ne olacak diye. Tabii yabancı kuralı için federasyona Galatasaray'ın vermiş olduğu tepkiyi verecek mi? 10+4 ile ilgili olarak Aziz Başkan ve yönetimi. Bunlar merak edilirken Hakan transferinin doğurduğu bir sıkıntı da var ortada. Farkında mısın? Asensio bir taraftan, Kante bir taraftan, Gendouzi bir taraftan, İsmail varken böyle bir şeye ihtiyaç duyulur mu? Olması mı lazım? Gerek var mı yok mu tartışmaları var. Buna da cevap olarak Mahmut Uslu devreye girdi. Asensio'da hiçbir sorun yoktur şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş demek ki bu konuyla alakalı. Hangisinden başlamak istersen oradan devam et istiyorum.
1: Şimdi Mahmut Uslu'nun ilk 11'de yine Aziz Bey de aynı şeyi söyledi. İlk 11'deki bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. İşte durumuna bakacağız dediği adam Asensio değil zaten. Zaten Salon bunu Mahmut Uslu Asensio değil diye de teyit etti. Jadon Osterwold. Bunu herkes biliyor. Ayrılmak istiyor. Sene başında da ayrılmak istedi sezon başında. Rica ettiler kaldı çocuk. Şimdi ayrılmak istiyor. Bence de ayrılsın.
0: İki isim daha sayabilirim. Kim? Bir Fred diyebilirim. İkincisini de kaleci diyebilirim. Ederson
1: evet.
0: diyebilirim.
1: Evet. Şimdi Ederson'u başkan tutmak istiyor. Bence Ederson da Sayın Aziz Yıldırım çok zekice bir hamle yapıyor aslında. Strateji gidiyor. Ederson nerede abi? Dünya Kupası'nda. Brezilya milli takımında. Bir tane iyi maç oynasa fiyat uçar mı? Uçar. Ama sen burada nasıl olsa onu göndereceğim derken dersen o fiyat yine düşer mi? Düşer. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor Ederson'u tutacağım iyi topçu. Hop fiyatı düşmedi bir yerde durdu. Bir de Dünya Kupası'nda Brezilya ile iyi bir maç oynadı. Hop fiyatı 50 milyona çıktı. Ben sana haberi de vereyim. Al-Nassr Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam Manchester City'den 25 milyon euroya aldığı Ederson için, kaleci Ederson için 15 milyon euro Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Ya Arabistan'a zaten o fiyatlar adam verilmez 40'tan 50'den aşağı da. E sen fiyatını bu kadar düşürürsen o fiyatlara düşerler. Ama Aziz Yıldırım ne yaptı? Ben dedi oyuncumdan memnunum. Adam Brezilya kalecisi. E bir de adam Brezilya'da Dünya Kupası'nda bir tane maçı iyi oynasa, iki tane maçı iyi oynasa bir de al sana 50-60 milyon euroluk teklif gelir Arabistan'dan. Ben Aziz Yıldırım'ın stratejisini doğru buluyorum. Ama günün sonunda Ederson'la yolları ayırmak lazım abi.
0: Peki daha önce denk geldin mi? Aykut Hoca'nın Asensio ile ilgili yapmış olduğu yorumlarda sanki takımı biraz yavaşlatıyor ya da oyun şöyle anlayışı diyor. Falan derken hatırlıyor musun o konuşmasını?
1: Hatırlıyorum. Şöyle diyor Aykut Kocaman. Diyor ki Asensio diyor burada daha başarılı görünüyor diyor. Neden diyor? Çünkü Türkiye'de futbol düşük tempoda oynanıyor. O da yeteneklerini öne çıkarıyor diyor. Hani hızlı tempoda oynansa bu kadar yeteneklerini öne çıkaramayabilir diyor. Yani şu bu Aykut Kocaman'ın genel felsefesi yani. Ama Aykut Kocaman da hızlı oyunu isteyecek. Hızlı oyunu istediği anda Asensio'nun yetenekleri gölgede kaldı mı kalmadı mı tartışmasıyla bir tartışma yaşanabilir. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'de sahaya ilk 11 oyun sistemi bir tek Aykut Kocaman'dan geçmeyecek. Oğuz Çetin var. Onun çevresine inandığı eski futbolcu arkadaşları var. Ben karışacağım diyen Aziz Yıldırım var. Bu kadar eyvah Aykut Kocaman döndü geriye pas dönecek baskısı altında yok öyle olmayacak dediği zaman Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman zaten öyle oynatmayacak takımı öne doğru oynatacak.
0: Ben de sana bildiğim bir şey paylaşmak
1: isterim. Ama öne doğru oynamak
0: isterim.
1: İçin de iyi futbol kadrosu lazım yoksa Aykut Kocaman'la yazık olur Fener'e.
0: Sadece bir tane soru işareti ortaya çıkıyor. Biraz futbolu incelediğinde o sistem üzerinde... Dışarıda kalan bir isim var. Aslında geçen sene sana sağladığı katkılardan dolayı sonucu ne olacağı, akıbeti ne olacağı merak edilen bir oyuncuyu söyleyeceğim. Oğuz Çetin diyor ki Asensio'nun gönderilmesini Aykut Kocaman istiyor şeklinde yapılan yorumlara Oğuz Hoca diyor ki bu takımı Asensio üzerine kurmalıyız diyor. Ve ben Aykut Hoca'nın dediği gibi aynı fikirdeyim ama endişem sadece bu durumda Gendouzi, Kante, İsmail gibi bir orta sahanın önünde Asensio oynarsa Talişka'nın durumunun ne olacağı merak ediliyor.
1: Abi.
0: Bu oyunda. Çünkü iki tane kanat oyuncusu da gelecek. Anladın mı? Transfer için düşünülüyorsa. Maliyeti yüksek olan bir oyuncunun yedek oturuyor olması sorun yaratır mıya dönecek bir
1: abi,
0: süre sonra.
1: Adı Fenerbahçe olan bir kulüpte kulübede oturan adamın da maliyeti yüksek olur. Çünkü sen daha büyük zorluklara karşı daha büyük hedefler için oynuyorsun. Talisca bir zenginliktir ama mevcut kadroda eğer bir de Hakan Çağlanoğlu alınırsa Talisca'yı gönderebilirsin. Ama göndermedin, bu kadar pahalı adam kulübede nasıl oturur? Ya kulübede oturmayacak ki zaten. Bir dünya maç var abi. Zaten ayın 21'inde Şampiyonlar Ligi ile maçı sezonu açıyorsun. Allah korusun sakatlığı var, formsuzluğu var, PFDK cezaları var. Zaten

0: FDK Fenerbahçe ceza vermeyi sever biliyorsun. Değil mi? Sever yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'de maliyet tartışması değil, kalite tartışması yapılmalı. Başarı başka türlü gelmez. Kante konusunu da açayım abi. Kante'ye teklifler var. Ülkesine de dönmeyi istiyor aslında. Ama illa gideceğim diye bir şey yok. Yönetiminde illa satacağım diye bir tavrı yok. Ama iyi bir teklif gelirse, maaşı da 11 milyon euro olan bir oyuncunun gönderilmesi gayet mantıklı. O zaman Hakan Çalhanoğlu, ki şu anda Aziz Yıldırım tarafı Hakan Çalhanoğlu için de bazı adımlar attı, çok mantıklı gelir. Zaten Kante'yi göndermeden, ki Gündüz'ü bir yere gitmiyor, Kante'yi göndermeden Hakan Çalhanoğlu'nu alırsan İsmail'i tamamen kaybedersin. İsmail geçen Gündüz'ü geldiğinde bile sıkıntı yaptı. Ben nerede oynayacağım, ne zaman oynayacağım o zaman diye. Hı hı. Ama İsmail'de de şöyle bir sıkıntı var Doğan Öncel. Çok sakatlanıyor. İstikrarsızlığı var.
1: Ben milli takımda iyi bir performans sergileyeceğini, hatta onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci olacağını düşünenlerdenim. Sürpriz yapabilir, inanılmaz bir oyun ortaya koyabilir, çok büyük katkılar sağlayabilir falan, bunları düşünüyorum da hepsi inşallah öyle olacaktır. Orkun'dan da aynı performansı, Kerem'den de aynı performansı, Oğuz'dan da, kim varsa artık kadroda forma şansı, bunların hepsinden göreceğiz. Ama senin eksikliğinin, geçen sene şampiyonluğun kaçınılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi forvet bölgesindeki oyuncu eksikliğiydi. Burada Muriç ve Cilesi yeterli midir?
0: Yeterli abi. İkisi olursa yeterli.
1: Bir de Şerif var.
0: Şerif'i gönderecek. Çünkü niye? 3 tane yabancı golcü istihdam edemezsin.
1: 10 artı 4'üm var.
0: Tabii.
1: Şerif'i olsun. Yollayamazsın.
0: Yollayacaksın abi. 2 tane yabancı golcüm var. Bir de 3. golcün yabancı olmuyor ki. Hangi takımda 3. golcü yabancı? Yerli olacak orası. Sıdıki'yi kiralayacaksın. Başka bir 23 yaş altı bulacaksın. Zaten artı 4'e Fenerbahçe'nin itiraz edeceğini düşünüyorum ben.
1: O zaman Nene'ye mi tutuyor?
0: Yani Nene kalabilir. Arşi Buram kalabilir tutuyor diye. Mesela Arşi'yi tutacaklar muhtemelen.
1: Arşi Buram çok ayrılmak isteyen bir oyuncu durumunda diye
0: ya, tutarlar yani, eğer Sıdık şeyde 23 yaş altında sorun yaşarlarsa Arşi'yi tutarlar. Ya da Semedo'yu yollayıp 23 yaş altı bir tane sağ bek bakabilirler. Brezilya'dan bakıyorlarmış. Ama Sıdık
1: Alvarez var.
0: Hangi Alvarez?
1: Gitti mi? Kiralık
0: gitti.
1: Mıydı?
0: Ama Sıdık niye gidecek biliyor musun abi? Bu kontenjan yabancı darlığısı, kontenjan probleminde 3 tane golcünü birden 3. golcünü de yabancı yaparak yabancı yapamazsın. Sıdık'ı gidecek. Ha ben yalnız şunu yaparım. Evet, Muriç'in dışında Gressi ya da o ayarda bir golcü daha alırım ama Muriç'i almışken, bugün yarın açıklayacaklar Muriç'i. Gressi'yi bekletirim. O paranın üstüne 10-15 milyon euro daha koyarım. Giderim Greenwood'u alır, kanat işini hallederim. İkinci büyük golcüyü bir ay sonra da hallederim. Nasıl olsa Muriç'i almışım. Greenwood'u alırım, Muriç'i alırım. Gressi'yi bekletirim.
1: Ki Greenwood zaten kanattan bir forvet kadar katkı sağlamış bir oyuncu.
0: Ya buradan sesleniyorum.
1: Zaten Hakan Bey'in kaybetmesinde üzüntü duyanların sebeplerinden bir tanesi bari Greenwood'u getirseydi,
0: evet,
1: bıraksaydı
0: evet,
1: diyenler
0: evet.
1: oldu yani.
0: Ben buradan Aziz Bey'e sesleniyorum naçizane. Muriç'i zaten aldınız. Mallorca'yla da 18'i 12'ye falan düşürmüşler. Muriç zaten gelmek istiyor.
1: Kümede düştü zaten.
0: Kümede düştü. Muriç çok iyi bir golcü. Sizi en az 1-1,5 ay rahatlıkla taşır. Zaten bak en kral golcü bile gelse formayı Muriç alacak, göreceksin. E o zaman Gressi'ye 30-35 milyon euro vereceğinize koyun üzerine bir 10 milyon daha. 40-45 milyon euro zaten fiyatı. Greenwood'la anlaşın. Sağ kanadı halledin. Forvet kadar da gol atıyor. Gressi de bir yere giderse gitsin canım. Golcü mü bitti? Zaten Muriç var elinde. Sonra bir daha alırsın. Ama önce Greenwood'u alın.
1: Bu arada Muriç TC vatandaşı değil arkadaşlar.
0: Değil abi. Kosovalı bir kardeşimiz. Türk vatandaşı değil. Ya zaten
1: onu da söyleyelim.
0: Olsa da oynayamaz ki abi Türk vatandaşı olarak. Artık oraya milli takım kriteri getirdiler biliyorsun.
1: Selamun aleyküm Doğan abi. Aziz Başkan 5 sene üst üste şampiyonluğumuzu görüp de gene tarihe geçmesin. Biz de bekliyoruz vallahi demiş Galatasaraylı bir arkadaşımız. İrfan Can kahveci mi? İrfan turnuvada süre bile alamaz. Siz hangi futbol aklıyla İrfan Can ön plana çıkar diyorsunuz? Sizin parlatma çabanız mı yoksa bunlar? İrfan Kasımpaşa'da kadroya giremeyecek durumdayken bu yorumlarınız olmuyor maalesef diye yazmış ki bazı oyuncular bazı yerlerde şaşırtabilecek, utandırabilecek performanslar sergilerler. Benim İrfan'ı tanımışlığım falan da yoktur. Onun sonrasında menajerliğini de üstlenmem. PR çalışmalarını da ben yapmıyorum. Sadece oynadığı oyun anlamında katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Umut ediyorum sadece. Temenni olarak bunları dile getirdim. O yüzden İrfan bunu yapamaz. Kerem abi bırak, gördük Fenerbahçe'deki performansını. Hani o da gitti. Aykut Hoca bile söyledi ya, günümüz tabiriyle bazı oyuncular çöp olur kısmını söylüyor. Olmuyor yani. Anladın mı? Ahmet abi sen git fındık toplamaya. diye yazmışlar sana.
0: Tamam kardeşim.
1: Biraz gerildiğini düşünüyorum demiş. Abi dünya sıralamasında en çok maaş ödemesi yapan takımlar sırasında Fenerbahçe 25. Bu duruma ne yorum yapacaksın peki diye yazmış. Var mı cevap bir şey?
0: Yok abi.
1: Merhabalar, Bolu'dan Vedat. Bu sezon haksız rekabet var. Diğer takımlarda bir tane teknik direktör olacak iken Fenerbahçe'de 5 tane teknik direktör var. Bu haksızlık değil mi diye yazmış. Ahmet abi, herkes Aykut Hoca'ya kızıyor da Tedesco yerine Aykut Hoca olsaydı son dakika gollerini yemezdik. O topu nasıl çevireceğini gösterirdi. Defans sağlam olmadan atak olmaz. Ederson da bu kadar kötü olmazdı. Aziz Başkan sahip çıktı. O da aidiyet hissederse çok iyi olabilir. Bazı inceleri iyi almak lazım demiş. Yakarız abi kaçmaz demiş. Geçen sene En-Nesyri'ye 40 teklif var diyorlardı. Allah aşkına sorar mısınız? Var mı öyle bir teklif şimdiden diyor oyunculara da. Zanımca kadro oluşumuna, hatta ilk 11'e Yaz Yıldırım da karışabilir demedi demeyin sakın demiş bir başka dinleyicimiz. Anlaşıldı, Aykut Kocaman Alex gibi Asensio'yu da yiyecek galiba denmiş. Hakan Safi yakın çevresine bir daha seçime girmem dediği ni söyleyen. Var mı öyle bir bilgin, duyumun?
0: Ya onu İbrahim abi söyledi, İbrahim Seten. Öyle söylemiş olabilir üzüntüyle ama gireceğini düşünüyorum ben.
1: Doğan abi, Ahmet abiye sorar mısın? Ona ilahi bir mesaj gelse ve orada Fenerbahçe'nin 10 yıl daha şampiyon olamayacağını söylese ne hissederdi? Diye yazmış. Allah.
0: Tövbe tövbe, bizi iz tövbe tövbe ya.
1: Ahmet, bir rahatlamış gördüm seni diyen var. Doğan, günaydın, hayırlı yayınlar. Mesaj yazmıyoruz ama dinliyoruz, haberin olsun. Her zaman seninleyiz. Kartal'dan Mustafa diye yazmış, eksik olmasınlar. Çalhanoğlu konuşuluyor. Asensio, Kante, Gendouzi varken gerek var mı acaba sorusunu ben sana sormuştum. Bir dinleyicimiz daha sormuş. Levent yazmış. Selamlar, ben Mehmet Ali, sevgiler saygılar diye yazmış. Bilemedim, mesajın detayını göremedim. Cesaretinden dolayı Ahmet Bey'le telefon aldığı için teşekkür ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Yakup Çınar kadar taş düşsün kafana, olur mu demiş. Anti Galatasaray Ahmet seni yazmış. Senin yüzünden taksici de Doğan abime sataştı Ahmet Konan. Saadettin Saran nasıl yumruk vurdu sana ama geçerken diye yazmış.
0: Ya abi yumruk atıyor ya Saadettin bana. Neyse ki Saadettin...
1: Sen ilkini mi yedin?
0: İlk yumruğu
1: benim
0: yedim.
1: Benim 3-5 tane var.
0: Vallahi mı?
1: Tabii canım.
0: Neyse ki.
1: Zaten o ilk defa yaptığı şey değil. O alışkanlığı onun. Yanından geçen birine
0: yumruk vurmak, atıyor ya.
1: Vurmak, evet. Ne haber?
0: Adamın enerji patlaması var ya. Sayın Başkan'ın.
1: Ya bir de şey var mesela, isim olarak da şey. Ne haber deli falan diye. Hani, ne haber kız, HT Spor falan diye. Yani böyle şeyler söylüyor.
0: Öyle diyor yani. Tarz öyle. Geldi geçti yani. Yol açık olsun Saadettin Bey'in.
1: Doğan abi. Diğer kulübün taraftarıyım. Diğer kulübün 10 bin üyesi yok. Bu birincisi ve seçim zamanları yapılan araştırmalarda üniversite okuyan kişiler arasında iktidar partisine oy verenlerin oranı daha düşük. Mevcut durumda Galatasaray'ın bütün kongre üyeleri üniversite mezunu olduğuna göre bu arkadaşın hesabına karşılık olarak Galatasaray'da daha az iktidar partisi taraftarı var diye düşünürüm demiş.
0: Tam ben aksini söylemedim ki zaten. Ya da bunu da söylemedim de aksini de söylemedim yani. Bana niye geldi top, onu anlamadım.
1: Top her türlü sana gelir.
0: Bana geliyor abi. Her türlü bana.
1: Sen nasıl oynamak istiyorsan herkes de seninle oynamak istiyor diye yazarlar burada.
0: Benle oynamak zordur.
1: Ahmet Konaç Bey, tanışmak istiyorum. Koyu Fenerbahçeli abinizin fikirlerim var size demiş. Senin bulamadığın fikir ne kalmış olabilir ki?
0: Saygılar.
1: Yapmadığın bir şey ne olabilir?
0: Saygılar sunuyoruz inşallah.
1: Dodum, günaydın. Ahmet Konaç'a sorar mısın? Kaç tane limonlu kek yemiş?
0: 18.
1: Bir tanesini böyle yavaş yavaş yiyip çantasına koyduğu videoyu gördüm diyor.
0: Ya yarısını da çantama koydum, eve götürdüm ya. Benim el çantam var, Fener'imden aldım.
1: Bir de reklam olmasın diye o meyve suyunu kapattığın anı da çok iyi hatırlıyorum.
0: Abi gördüm. Korkuyorum ya reklam olacak diye. Reklam. Markayı kapattık. Ya bir tane yedim.
1: Sandviç neliydi?
0: Abi sandviçin içinde füme et vardı.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Kaşar peynir, mayonez.
0: Çift kat kaşar vardı. Bir şey daha vardı, mayonezimsi bir şey vardı böyle.
1: Tamam.
0: Ekmek çok kalındı ama ben bir yarısını yedim, yarısından sonra içini yedim sadece.
1: Yani o kadar doyursun diye o zaten.
0: Ya ben bir tane limonlu kek yedim.
1: İçiyle değil dışıyla doyuluyor. Bütün vitamin kabuğunda onun. Öyle düşün.
0: Limonlu keki yerken video çektim işte, limonlu kek klasiği yaşanıyor diye. Abi onu gören herkes benim yanımdan geçerken kongreleri bana limonlu kek verdi. Günün sonunda bir baktım 18. yiyorum.
1: Ertesi gün yok diye de şikayet ediyorsun.
0: Ertesi gün yok diye şikayet ediyorum. 18. yiyemedim, yarısını çantama koydum.
1: Ya, peki neden bu limonlu kek neden böyle çok meşhur oldu?
0: Ya Ülker abimiz işte koyuyor oraya.
1: Hep limonlu mu peki?
0: Yani? Abi tadı çok güzel. Yani limonlu kek, limonlu yani. Harbi limonlu. Bir de çok yumuşak.
1: Kabuğunla
0: bir de,
1: mı?
0: Bir de böyle şey veriyorlar bize. Sallama mı? Çay veriyorlar. Gidiyorsun yukarıdan ücretsiz sıcak su alıyorsun. Kartona koyuyorsun. Onunla beraber de limonlu kek böyle yumuşuyor ağzında böyle. Böyle zaten yumuşak. Abi akışkan sabah 9 akşam 7. 18 tane limonlu kek yemek çok bir şey değil ki saate vurduğunda. Saat başına bir limonlu kek düşüyor. Pardon, 1,5-2 mi düşüyor? Çok yemişim ya. Harbi çok yemişim ha. Bak şimdi böyle düşününce var ya.
1: Beni mi kekliyorsun sen? Çok merak ediyorum. Beni mi kekliyorsun?
0: Yedim 18 tane yedim ya. Yedim. Bende var öyle şeyler.
1: Ay be.
0: Ben bazen kendimi tutamıyorum abi. Ertesi gün olmaması skandal ama. İlk gün insanları limonlu keke alıştırıp ertesi gün oyunuzu kullanın evinize gidin demek doğru bir şey değil yani.
1: Yalnız şunu iddia edebilirim demiş Ercan İzmir'den yazıyor. Aziz Yıldırım Saran'dan daha kötü bir başkanlık dönemi geçirirse aynı eleştirileri yapamayacağını düşünüyorum Ahmet Konaç'ın demiş. Çekincen olur mu biraz?
0: Yaparım, niye yapamayayım abi?
1: Çekincen olur mu biraz diye soruyoruz zaten.
0: Yo yaparım Aziz Bey, yaparım eleştirimi, niye yapamayayım?
1: Yapamaz demiyoruz, yapamayacağını düşünüyorum diyor.
0: Yo yaparım ama şimdi yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verdikleri katkılarıyla Saadettin Saran'ın verdiği katkı arasında Aziz Yıldırım'ın lehine büyük farklar var. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ı eleştirirken tabii ki bir tık daha az eleştirebilirim. Neden? Çünkü zaten Fenerbahçe'ye verdikleri katkıları var ama eleştiriden geri kalmam ben. Ne zaman kaldım ki? Ama işte bu yaklaşımlar hep baştan negatif pompalayan yaklaşımlar. Bir bakalım ya, belki yine başaracak ki ben başaracağını. Ben Hakan Safi de seçilse Fenerbahçe şampiyon yapacağını düşünüyordum. Hiçbirisinin önceki başkanlar kadar büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum çünkü.
1: Bir soru gelmiş. Pasolik bu sene kalkacak mı?
0: Yok abi Pasolik. Pasolik'in kalkması, bir kere burada teknik tabir yanlışlığı var Doğan abi.
1: Bu arada ben hemen şöyle söyleyeyim. Pasolik kaldırılmıyor ancak tek zorunluluk olmaktan çıkıyor. Bildiğim kadarıyla.
0: Şöyle yani burada arkadaşımızın da kastı aslında e-bilet kaldırılacak mı? E-bilet
1: kimlikle
0: kaldırılmaz.
1: Kimlikle giriş dönemi başlıyor aslında.
0: Şöyle, kimlik kartıyla da girsen e-biletle gireceksin. Hani Pasolig'in olmayacak da Masolig'in olacak. O da senin kimlik kartına yüklenecek mesela. Anlatabiliyor muyum? Yine bir uygulama, yine bir şirket üzerinden bilet alacaksın. E-bilet sistemi kanunda var. Elektronik bilet. Kağıt bilet yok. Bu arada... bunun uygulayıcısı bugün Pasolik. Ona bakarsan baskette başka bir takım. Karagümrüğü Pasolik'ten alamıyorsun. Başka bir markadan Karagümrüğü maçlarına giriyorsun.
1: Bunu zaten kulüpler belirliyor.
0: Kulüpler
1: yani Pasolik'le
0: belirliyor.
1: Anlaşan federasyon ha. Değil. Bu bir tekel olmayacak.
0: Anlaşırsan
1: diyor.
0: Onunla devam
1: Fenerbahçe
0: ediyorsun.
1: Fenerbahçe diyor ki ben tabii. Pasolik'le anlaştım bu senede. Beşiktaş diyor ki ben de diyor Masolik'le anlaştım.
0: Yani Pasolik gidiyor. Atıyorum Biletix geliyor mesela. Ya da kulüp kendi yapıyor. Ama sistem kalkmıyor. Pasolik'e bu kadar takılmayın. Sistemin kendisi zannediyorsunuz Pasolik. Pasolik sadece bir uygulayıcı. Evet. O gider başkası gelir.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bilet satış platformları ve stadyuma giriş kuralları konusunda kulüpler kendi anlaşmalı oldukları firmayla.
0: Biletleme sistemiyle.
1: Evet, firmayla anlaşılıyor. Belirleme hakkına sahip. Onu kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. O yüzden söyleyeyim şimdiden. Çok, o kadar çok mesaj var ki.
0: Bir şey de demedik bugün. Bugün niye bu kadar şey geldi abi, tepki?
1: Devin Özey'in Galatasaraylı olduğu kesin bilgi mi?
0: Yakup Çınar samimi olarak söyledi burada.
1: Ama diğerini Arda Güler'e inanmadın. Haberciliğini orada söyledin. Dediğim abi, öyle
0: Arda
1: miydi
0: Güler,
1: ben tam?
0: Arda Güler mantıklı değil ki. Devin Özey'in Galatasaraylı olduğuna inanırsın yani. Ama Arda Güler Galatasaray'a kiralık geliyordu geçen sezon demek sallamanın daniskası.
1: 18 tane keki yemediğin, 17 tanesini çantaya koyup bakkalda onları satmaya çalıştığın ya, söyleniyor, doğru mu?
0: Yedim.
1: Ahmet Bey, Doğan Bey iyi yayınlar. Fenerbahçe kombine satışlarıyla alakalı bilginiz var mı?
0: Söyleyeyim, dün mevcut yönetimden Burçin Gözlüklü ile görüştüm. Hı-hı. Dedi ki biz dedi Mayıs ayında kombine yenilemelerini ve kombine satışlarını başlatacaktık. Parayı da alacaktık dedi. Kullanacaktık ama dedi kongre karar verince bunun etik olmadığı kararını verdik ve yeni yönetime bıraktık dedi. Yeni yönetimden de Barış Bey'le görüştüm, Barış Göktürk'le. Dedi ki çarşamba günü mazbatayı alacağız. Kombine kartlarının satışı ve yenileme süreciyle ilgili perşembe günü dedi yönetim kurulunda dedi gerekli yol haritasını çizeceğiz dedi. Yani bu hafta içi perşembe cuma kombine yenileme tarihi belli olur. 15 gün içinde de belli olur, yapılır.
1: Limonlu kek ayağını ürün de yerleştirdiniz programda diyor.
0: Yo, limonlu kek dedik sadece.
1: Ermenistan Ermenistan seçimlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye yazmıştı. Dodu anti Galatasaray'a
0: Paşinyan kazandı. Türkiye'ye güzel mesajlar verdi. İç siyasi

0: Siyasetteki sert tepkilere rağmen Türkiye ile yakınlaşacağız kardeşim. Türkiye büyük ülke dedi. Kapıyı açmamız lazım dedi. Bak genel kültürümüz de var yani.
1: Harikası. Ben Mbappe diyebiliyor musun diye sormuşlar sana.
0: Mbappe?
1: Mbappe diyebiliyor musun diye
0: ben sormuşlar. Ben Mbappe diyemedim mi bir yerde bu soruyu soruyorlar.
1: Hayır, Aziz Bey diyemedi diye oradan şey yapmaya
0: çalışıyorlar. Diyemeyebilir. Aziz Bey Mbappe diyemiyordur ama başka şeyler diyordur.
1: Ama Hakan Bey onu eleştirdi ya böyle diyemedi falan gibi.
0: Kusura bakmayın size Mbappe diyebilen bir başkan seçemedik. Kusura bakmayın. Abi olaylara bak ya. Ya nerelere takılıyorlar insanlar ya. Bak konuştuğumuz mevzuya bak ya. Allah Allah ya.
1: Sait Kızılkaya der ki Aykut Kocaman'a sesleniyorum. Alex'i unutmadık, Asensio hatasına düşme diye yazmışlar.
0: Düşmez bence. Alex korkusu var onda zaten. Yıllardır peşini bırakmadığını biliyor.
1: Baksana bir şey söyleyeceğim. Neden hep eleştiriliyor kısmı var ya. Hep daha önce de yaşananların tekrar yeni yansımalarını görüyoruz. Gördün mü?
0: Evet.
1: Yani buradan hani neden hep bir problem çıkıyor camiada diye. Çünkü camia o kadar bölünmüş ki tribünleriyle. Evet. Aziz Bey'in bunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musun? İnanıyor musun? Söyledi ya. Dışarıda istediğinizce olun dedi.
0: Aziz Bey
1: beni sevin ya da sevmeyin ama bu kulübe, bu stada girdiğinizde burada dedi bu takımı desteklemek zorundasınız. Ayrı sesler çıkamaz. Bunu engelleyeceğim dedi.
0: İnanmak istiyorum Aziz Bey'e. Çünkü ben liderim vurgusu, herkesi birleşmeye çağırması, geçmişten farklı bir metot izlediğini, yaşlılıkla, yaş almakla beraber olgunlaştığını gösteren emareler ki kendi de bunu bu şekilde ifade ediyor. Bence camiayı birleştirecek.
1: Yüreğim varsa bütün yazdıklarımı okursun diyen arkadaşın gazına gelip en baştan okumaya başlayayım mı? Kendisi ferman gibi mesaj atmıştı.
0: Yüreğin varsa sen de bunu yazılı imzalayıp bize gönderirsin. Bizde hukuki bir problem varsa hukuk boyutuna taşırız. Muhtemelen hakaret ettin. Yayıncıyı zor duruma düşürecek şeyler yazdın. Yüreğin varsa oku diyorsun. Sanki okumayınca yüreksiz oluyor Doğan Öncel ya da Ahmet Konanç. Allah bilir neler yazdın, ne hakaretler yazdın. Gel sen oku burada bakalım. Yarın kendini ya da hemen bugün savcı karşısında bulunca ne yapacaksın? Bir de böyle yazıyorlar. Yüreğin varsa oku. Geçen bana biri de yazmış. Küfür etmiş, hakaret etmiş. Nasıl okuyacağım ben bunu? Yüreğin varsa oku. Yani oradan kendinizi bir şey yazınca haklı zannediyorsunuz. Hani var ya hep müşteri haklıdır, hep dinleyici haklıdır. Haklı değildir kardeşim. Haksız da olabilir dinleyici ya da müşteri. Yok böyle bir dünya. Yüreğin varsa oku. Delikanlıya bak ya. Ne var abi mesela yazısında hakaret var mı?
1: Geçen hafta seninle tartışmışız. Onun sonrasında bugün seni nasıl çıkartmışım tekrar yayına. Rating kasmak için her şeyi yapıyormuş.
0: E bunda ne var abi? Bunu zaten okuyorsun.
1: Şey okuyabilirim canım. Ha,
0: gaza getirmeye çalışıyor seni. Yani ne kadar zekisin sen ya. Bak gaza getirdin bizleri. Bravo sana.
1: Hani kendisi
0: ya çok kızıyorum böyle dinleyicilere ya.
1: Kardiyolog. O yüzden hani yürek konusunda şey yapıyor. Bir bakayım diyor yani. Ha,
0: bir bakayım diyor ya. Yüreğim varsa okursun. Stetoskopu
1: ile beraber yayın dinliyor.
0: Ya daha böyle zeki şeyler yazın ya.
1: Kulaklıkla değil de stetoskopla dinliyormuş gibi sanki böyle değil mi?
0: Daha zeki şeyler yazın. Zaten okuyoruz. Daha kaliteli yazın. Yüreğim varsa okursun. Nasıl bir üslup ya?
1: Ahmetciğim seni Hollanda'ya çağırıyorum. Sana yedireceğim bir limonlu kekim var diye yazmış.
0: Ben de limonlu kekten önce ana yemek niyetine yiyeceği güzel bir Türk usulü şiş kebapla kendisine gitmeyi düşünüyorum. Özlemiştir memleketin kebabını, şişini. Özlemiştir böyle. İki eliyle tutup böyle lavaşın arasında sıyırmayı özlemiştir. Üzerine keki beraber yeriz. Üzerine keki yeriz. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin abi bak yapmayın.
1: İki güzel insan.
0: Biz Zeytinburnu çocuğuyuz.
1: Ben İsveç Stockholm'den bizim takımlar transferde neden İskandinav ülkelerine bakmaz bir örnek almaz. Her şey istiyor. Norveçli, Danimarkalı, İzlandalı, İrlandalı o taraflardan o coğrafyadan İskoç futbolcu neden almıyorsun diyor mesela onu soruyor sana. Mesela AHK takımında Taha Ayarı diye Ayari diye al değer sakatlık olmasın Allah çocuğun yoluna açık etsin seneye 40-50'ye satarsın al bu çocuğu demiş. Buradan sevgiler saygılar Stockholm'e de. Geçen akşam Ahmet abinin YouTube yayınına katıldım. Süper chatleri görünce kendisini takdir etmek istedim. Gazeteciliği konuşuluyor ama abinin bu piyasaya gerçekten hakim olduğunu da söyleyebilirim demiş.
0: Allah razı olsun yapıyoruz bu işi.
1: Süper chatlerden güzel bir gelir elde ettiğin söyleniyor.
0: Sağ olsunlar her yayında olmuyor ama yayıncıyı destekleme, özgür yayıncılığı teşvik etme anlamında takipçilerimiz bağlılıklarını gösteriyorlar. Biz de taş mı yiyelim abi? Bak bu kadar özgür konuşuyoruz. İnsanlar destekliyor yani.
1: Buçukta

0: alacağız dedik, yavaş yavaş telefon almaya başlayalım.
1: Alalım
0: bir
1: abi.
0: Bir reklama gidelim o zaman. Hemen devam edelim.
1: Tamam.
0: Arada bölünmesin. Reklamlardan sonra telefon hattımızı açalım. 0212 273 10-10 üzerinden telefonlarınızı bekliyoruz efendim.
2: Devam ediyoruz. Telefon hattımızı açtık. Sizlerle buluşuyoruz ve şöyle de bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissediyorum. Şu, bu, o gibi sıfatlarla Ahmet Konanç'a hitaben başlangıç

0: da değilim ben, ara bulucu da değilim ben. Onları söyleyeyim ya. Beni karıştırmayın abi. Ben açık konuşayım. Beni karıştırmayın. Ne yapacaksınız yiyin? Şu an şöyle bir şey söyleyeceğim. Er meydanı gibi burası. Anladın mı? Gaza gelmiş herkes.
1: Abi niye insanları gaza getiriyorsun ya? Savaşa mı gidiyoruz ya?
0: Yiğitlerim, güveniyorum size.
1: Veriyorsun gazı insanlara. İki kelime edecek insanlar, soru soracaklar, tepkilerini gösterecekler, desteklerini gösterecekler, gidecekler abi. Son hayatımıza devam edeceğiz ya.
0: İlk telefonumuz. 24.44 günaydın. Bitti. Aa, 24.44 vazgeçti seninle konuşmaktan. 78.09. 78.
2: Efendim.
0: Ay, merhaba.
2: Benim.
0: Tamam, doğruymuş.
2: Merhabalar.
0: 78.
2: Galatasaraylıyım. Adım Abdülkadir Sarım. Ahmet Kodancı'yı da çok seviyoruz.
1: Ben.
2: En azından küfür yok. Kendi iddialarını söylüyor. Yalnız ben bu Arda Güler hakkında konuşmak istiyorum. Arda Güler'i Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında bir tartışma unsuru yapmamamız gerekiyor. Hepimizin gururu, saygılarını, programımızı da zevkle takip ediyoruz.
0: Seni sevdiğini söylüyor. Küfür yok, bir şey yok diyor. Sen kendi göre bir tarz yaratmışsın diyor. Şota'nın tercümanı gibi beni de konuşuyorsun. O sırada kulaklığı yoktu. Seni duymadı da.
1: Niye tercüme ediyorsun? Adam zaten gayet güzel kendini ifade etti ya. Hayır,
0: sen o sırada kulaklık yoktu ya.
1: Kendi kendini dedi. Zor duruma düşürüyorsun. Sonra ikidir Şota'nın tercümanı gibi Türkçe'yi tercüme ediyorum diyorsun. Abi şaka gibisin Doğan abi ya. Arkadan da arkadaş bizi iki kere dinliyor. Bak,
0: olsun.
1: Doymamış bizi dinlemeye. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın.
0: Peki.
1: Gitti mi beyefendi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Gitti.
1: Ne anladın, biz nasıl bir görüşme yaptık? Biz de yaşadık abi. Nasıl bir insanları şey yaptıysak.
0: Kısa bir özel bir adam geldi, anlattı, gitti. 29.94.
3: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, adım Erdal. Yayınınızı başarıyla dinliyorum. Az önce İrfan Can Kahveci ile ilgili söylemiş olduklarınıza ben de katılıyorum. Şimdi arkadaşlarım bazıları yorumlar yapıyor. Diyorlar ki işte Kasımpaşa'da kadroya giremeyen, hatırlarsanız bundan 4-5 sene önce Kasımpaşa'da kadroya giremeyen bir Macar oyuncu bizim milli takımımıza 2 gol atmıştı. Hı-hı. Yani onun için bizim Türk milli takımlarının da başarı olacağını ben umut ediyorum. Teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun, vermiş olduğunuz bilgiden dolayı ve desteğinizden dolayı da eksik olmayın. 82-58 seni gördüm, günaydın.
4: Doğan abi iyi yayınlar, günaydın. Ahmet Bey size iyi yayınlar.
1: Merhaba.
4: Galatasaray taraftarıyım. Yayınınızı dinleyemedim, müşterideydim. Telefonu duyunca hemen bağlanmak istedim.
0: Eyvallah.
4: Sadece şeyi yakalamıştım, Ahmet Bey şey demişti, milli takımı kimse konuşmuyor vesaire. Bence de şu anda önemli olan tabii ki Fenerbahçe'nin seçim süreci vesaire, ama diğer takım gazetecileri hiçbir şekilde milli takıma odaklı değil. Bence çok önemli maçlarımız var. Milli takım çok iyi bir hava yakaladı. Ortam çok iyi. Yok İrfan'ıymış, yok Samet'iymiş. Onları tartışmaya gerek yok. Önemli olan bence burada milli takım başarılı olacaktır. Ahmet Bey'e de şunu söyleyeceğim. Biz eski Fenerbahçe'yi özledik. İnşallah eski Fenerbahçe ile şöyle güzel bir daha eskisi gibi rekabet olur. Daha güzel günler Türk futbolunu karşılar diye ümit ediyorum.
0: Bir Galatasaraylı olarak Aziz Bey'in gelişini nasıl yorumluyorsunuz?
4: Abi ben sevindim. Niye sevindim? Şöyle sevindim. Ben eskiden, ben açık söyleyeyim, kimseyi de kandırmaya gerek yok, ben Fenerbahçe deplasmanlarını izlemezdim. Yani bunu herkes biliyor. Yenemezdik, edemezdik. Daha iyi bir rekabet vardı, daha güçlüydü. Ama o dönem yavaş yavaş bitti. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarıma, kuzenlerim var, yeğenlerim var. Hep şunu söylüyorum. Yani çocukları görüyorum. Geçen yeğenim ağlıyor. Diyor ki senin diyor bir kızın var, ellerinizde öper, 5,5 yaşında. Ya diyor Mehmet abimin kızı diyor 4 tane şampiyonluk gördü. Ben daha şampiyonluk göremedim. Ne zaman göreceğim? Oğlum ağlamadın. Niye ağlıyorsun? Maçı beraber izliyorduk biz de. Hı hı. Yani ben bu çocuklara gerçekten üzülmeye başladım. Artık bu çocukların da mutlu olmaya hakkı var. Umarım eski Fenerbahçe'ye geri döner diye umut ediyoruz. Daha büyük bir rekabetleri görürüz.
0: Belki bu arada Beşiktaş'ın büyüsü olacakmış. Bu arada çok da güzel geçenlerde bir yorum yaptı. Ümit Özat'ı dinledim. Dedi ki ya bu dedi Fenerbahçe Galatasaray konuşuyoruz da inanılmaz bir teknik adam aldı Beşiktaş. İyi de transferler yaparsa Önder Hoca'ya da inanıyorum ben. Aradan sıyrılabilir. Bu sezonun en sürpriz takımı Beşiktaş olabilir dedi mesela. Ben de merak ettim.
4: Doğru söylüyorsun yani. Ama ki... Evet. Kimse Trabzon'u da konuşmuyor mu?
0: Ben Trabzon'u daha önde görüyorum bu arada, açık konuşayım. Çünkü oturmuş bir kadrosu. Ben Trabzon'u senin gibi önde görüyorum. Çünkü Trabzon'un oturmuş bir kadrosu.

0: konusu var. Hele atanı tutanını korursa Onaçu duruyor. Onana'yı da koruma ihtimali var. United istememiş galiba. Bence sıkıntısı yok. 3-5 takviyeyle ben şeyi de çok beğeniyorum, Fatih Tekke ve oyununu. O yüzden
1: kesinlikle
0: büyük sürpriz yapar yani.
2: Trabzon'u kimse konuşmuyor. Göztepe'yi de kimse konuşmuyor. Göztepe bu arada ben iddia ediyorum 4-5 seneye Türkiye Ligi'nde şampiyon olabilir. Yani olabilir. O derece iyi yönetiliyor.
0: Bir Bursa, ve yine Başakşehir havasına girebilir tabii ki.
2: Kesinlikle. Umarım bunların hepsi Türk futbolu için önemli yerlere gelecek. Ben Fenerbahçe'nin de artık Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum.
0: Teşekkür.
2: En azından birlikte orada gidelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de görüşmek üzere.
2: Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi çalışmalar.
0: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar, farkındayız.
3: Abi insanlar bağlanıyor, biraz onlar konuşsun istiyorum ben.
0: Ne demek insanlar bağlanıyor? Başka kim bekliyor ki?
3: Ya Doğan abi ya. Yayının sonlarına doğru kopuyorsun ya.
0: 01 bir dakika 0153.
3: Senle konuşmuyorlar, benle konuşuyorlar.
0: Ben yokum. 0153 günaydın.
4: Günaydın Doğan abi.
0: Ahmet de var.
4: Alo.
0: Bir merhaba de.
4: Günaydın şey Doğan abi.
0: Merhabalar, günaydın kardeşim. Merhaba. Hoş geldin.
4: Ahmet abi, Aziz Yıldırım'ın geri dönmesine çok sevindim ya. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sevinme sebebim de şu, rekorunu geliştirip öyle gidecek diye düşünüyorum.
3: Yayına niye bak sürekli önce, Galatasaraylar bak, bağlanıyor?
0: Bilmiyorum, o seni takipleri.
4: Abi biz seni çok seviyoruz abi. Seni
0: onlar oraya Ahmet.
4: En çok sevdiğimiz Fenerbahçeli sensin abi.
3: Evet. Sevmeyin beni abi. Sıkıntı var o zaman bende. Bende problem var. Bakacağız abi mısın?
4: Sen olmazsan günümüz geçiyor.
0: Sen Galatasaray yani taraftarının limonlu kekisin. Seni çok seviyorum.
3: Baba girmeyelim oraya ya. Hollanda'dan davette bulunan arkadaşa doğru gider bu iş. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olasın.
0: Peki. Teşekkür ettik sana da. Bu da geldi geçti. Öyleydi. 11.35. Günaydın.
5: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
0: Buyursunlar.
5: Severek ilgiyle dinliyoruz sizleri.
0: Sağ olun.
5: Sevgili Ahmet Konalça ve sana sevgili Doğan, selamlar olsun.
3: Sağ olasın.
5: Şeyden başlayayım. En son bağlanan arkadaştan başlayayım ki polemik başlasın biraz. Hani Aziz Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan dedi ya. Hı hı. Orada aslında hiç Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da. Çünkü Aziz Yıldırım yani 3 büyükler ve 4 büyükler olarak ele aldığımızda ortalama olarak ortalamayı tutturmuş durumda. Ama diğer takımlar şampiyon olamadığı için, sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyon olduğu için o dönemde Aziz Yıldırım daha çok da Galatasaray şampiyonu görmüş gibi oldu. İkinci nokta, aslında bu son kongre çok enteresan bir kongreydi. Şu anlamda enteresan bir kongreydi. 12 yıldır şampiyon olamayan çok büyük bir takım var. Çok büyük bir kulüp var daha doğrusu. Ve bir başkan adayı çok önemli transferler açıklıyor. Normal şartlar altında hani şeyin Sayın Hakan Safi'nin seçilmesi beklenirdi. Ama Fenerbahçe taraftarı artık şimdi farkına vardı. Bu iş parayla, pulla, futbolcuyla olmuyor. Saha içi olduğu kadar saha dışında da güçlü olman gerekiyor.
0: Onu da şöyle söyleyebilir miyiz? Hakan Bey'in bu gücü olsaydı Ali Bey yönetimindeyken de devreye girebilirdi gibi mi?
5: Ama o konuda soruldu ona. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben açık bir konumdaydım dedi.
0: Evet, karıştırmıyordu yani, ki hiçbir şey dedi. Mesela o açıklamayı.
5: Evet. Evet aynen. Ona benzer bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyeleri ya istediğiniz kadar 11 tane Lewandowski getirin. Bu takım şampiyon olamaz. Ancak bu gücü Aziz Yıldırım yıkar. Aziz Yıldırım başa çıkabilir düşüncesiyle oy verdiğini düşünüyorum. Bu konuda Ahmet Bey'in görüşlerini rica ediyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Yayının başında ifade ettiğim gibi güvenli limanı seçti Fenerbahçe Kongresi ama Hakan Safiye de 10 bine yakın çok ciddi bir oy vererek seni de unutmadık, buraya yazdık. Sen de gelecekte yeniden lütfen başkan adaylığına soyun. mesajı verdi. Aziz Yıldırım güçlü geldi. Çok fazla vaatte bile bulunmadan seçildi. Bu da taraftarın artık Aziz Yıldırım dönemindeki güçlü camia özelliğinin geri gelmesini istediğini ortaya koydu. Aziz Yıldırım'ın zayıf dönemleri de oldu ama güçlü dönemleri de çok fazla oldu. Bakalım, zaten bir yıllık bir seçim. O da bunun farkında. Bu bir yıl şampiyon olmak için öncelikle çok iyi kadro kuracaktır. Saha dışında da mücadelesini maksimum verecektir.
0: 75-31 günaydın.
1: Günaydın Doğan Bey, günaydın Ahmet Bey.
3: Günaydın.
1: Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Çalışan zaman halinde fabrikada çalışıyorum. Tekstil fabrikasında kulaktan konuşuyorum. Sesim biraz kalıptı.
0: Peki hızlı alalım o zaman. Buyursunlar.
1: Aziz Yıldırım ilk şikeden dolayı kapısına gelen polislere dedi ki, ne şikesi kardeşim dedi. İlçe elden gidiyor dedi. İlk metri fark eden önden seçilenlerden biridir Aziz Yıldırım. O yüzden sevgili başkanımızın başkanlığı tekrardan hayırlı uyumlu olmasını diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Bir diğer konu şeyi çok eleştiriyorlar. Şimdi bu Cübbeli Ahmet Hoca niye Aziz Yıldırım'ı tebrik etti diye. Niye işte Dursun Özbey'i tebrik etti mi? Yok Saadet İhsan'a tebrik etti mi? Kardeşim onları tebrik etmedi. Çünkü Aziz Yıldırım'la beraber FETÖ'den dolayı içeride yatmışlar. Adam yani normal yani Aziz Yıldırım'ı tebrik etmesi. Buradan o Cübbeli Ahmet Hoca'yı eleştirenlere de cevap olarak bunu söylüyorum. Yani adam beraber yapmışlar. Kader arkadaşlığı yapmışlar. Artık yani Cübbeli Hoca ile Aziz Yıldırım araları bayağı şeydi yani, beraber yaptıkları için. Bu arada şeye de Ahmet Bey'e de buradan saygılarımı dinliyorum, iletiyorum. Beğenileri de dinliyorum her zaman.
0: Teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum.
0: Sağ olun. Çok tez canlısın biliyor musun?
3: Niye?
0: Cümleye girdiğinde Aziz Bey'in şikayetle ilgili dediğinde hemen bir cevap verecektim. Bir şey yaptım böyle. Sonra arkasından açıklamayı duyunca evet, sessiz kalma hakkını kullandın. Evet, evet, seni yani izledim tamamen burada.
3: Orada ters bir şey söyleyecek zannettim ama hakkını verdi Aziz Bey'in. O yüzden hemen kendimi geri aldım. Beyefendi gereğini söyledi zaten. Söyletmem.
0: 47-17.
6: Selam Doğan abi, Ahmet Bey. İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. Umarım iyisinizdir.
3: Teşekkürler, sağ olun.
6: Bugün yani bu ara yeni bir heyecan var Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. O yüzden Ahmet Bey'i böyle kırdıracak böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Sadece bugün bir şey tespit ettim Doğan abi.
0: Lütfetti, bak gördün mü, seni kızdırmak istemiyor. Bu heyecanını da yarım kalsın istemiyor Ahmet. Öyle düşün.
6: Ya Doğan abi, Ahmet abi de Ahmet Bey de şey yapsın. Ben Ahmet Bey'in duygularıyla hareket ettiğini ve konuştuğunu düşünüyorum bu zamana kadar. Yani böyle bir mantığa sığdırmak yerine duygularıyla o an aklına ne geldiyse onu konuştuğunu düşünüyorum. O yüzden ben Ahmet Bey sizin de yolunuzu merak ediyorum. Keşke sinema tiyatro okusaydınız. Bence mesleğinizde gayet başarılısınız, bir şey demiyorum ama sinema tiyatro bölümünde okusaydınız bence daha başarılı olurunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben o yeteneği size görüyorum. Doğan abi, Ahmet Bey, ne diyorsunuz bu yoruma?
3: Teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Yayınlara gelin. Süper chat atın. Radyo yayınlarımı izleyin. Teşekkür ederim.
6: Teşekkürler.
0: Peki. Ayağını Doğan görüşmek abi üzere. Saygılar. Eyvallah.
3: Ne diyeyim?
6: Saygılar abi.
0: Peki. İyi bir oyuncu olduğunu söyleniyor. Önümüzdeki dönemlerde sizi Altın Portakal'da görmek istiyor.
3: İlkokulda 5. sınıf biterken piyes yapılır, bilirsin değil mi abi? Evet. Yapılıyor mu hala bilmiyorum. Bizim dönemimizde
0: okuma
3: vardı.
0: Okuma bayramında.
3: Yok yok.
0: En son karne alacağın günlerde.
3: Ben 89 senesinde Sümer İlkokulu'ndan, Zeytinburnu'ndan mezun olurken o dönem öyleydi. Şimdi bilmiyorum.
0: Sümerler dönemi.
3: Sümerler dönemi. Evet. İlkokul 5. sınıfın mezun verirken piyesler yapılırdı böyle. Çocuklar piyeslerle velilere veda evet ederler. Ben o kadar iyi oynamıştım ki rolleri. Oynayamayan bütün arkadaşlarımın piyeslerindeki rolleri de beni yazmıştı hoca. Ya tiyatral tarafım var.
0: Tek kişilik dev oyun.
3: Ben mesela her piyeste bir çocuk bir kere oynar. Hani herkes bir piyeste oynasın, annesi babası görsün diye. Hoca beni oynarken o kadar beğendi ki. Bak, ilkokul 5. sınıf mezuniyetinde Zeytinburnu'nda. Sana yemin ediyorum bir tane arkadaşıma böyle yaptı. Sen tamam dedi. Sen oynayamıyor çocuk. Sen dedi çekil dedi. Ahmet sen gel dedi. Ben öbür tarafta Nasrettin Hoca oynuyordum. Burada da bir tane patron oynayacaktık. Çocuk patron da oynayamadı. Ben Nasrettin Hoca ile oynadım. Patron da ben oynadım. Evet, ben tiyatral tarafım var.

0: dramatize etmeyi de bilirim, coşturmayı da bilirim. Var yani, okuyabilirdim sinema tiyatro, ama gazetecilik de hayatın ta kendisidir. Ben gazeteciliği şöyle de görüyorum abi. Gazetecilik yeni nesil dijital medya ile birlikte aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik, hani vücut dili, hani biliyorsun bazı anchormanler vardır. Dümdüz okur değil mi?
1: Bazıları yorumculuk diyelim ya, gazetecilik demeyelim. Gazetecilik kalemi oynar.
0: Abi hayır.
1: Başka yere oynamasın.
0: Abi gazeteciliğin tarifini burada tartışabiliriz. Sana göre başka, bana göre başka.
1: Başka yere oynamasın. Kalemi
0: bana göre gazetecilikte vücut dili de vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı enkırmenler vardır mesela. Vücut dilleriyle, tarzlarıyla marka olurlar. E onlar gazeteci değil mi şimdi? İsme gerek
1: gazetecilik
0: yok.
1: Gazetecilik dediğinde, o genelleme yaptığında onu kabul ediyorum
0: ya. Şu mudur gazetecilik yani? Televizyondaysan dümdüz oku. Yazıyorsan dümdüz yaz. E şimdi bazı bizim meslek büyüklerimiz var. Mesela İslam abinin satırlarına bak. Dans ettirir kalemini.
1: Tabii ki.
0: E bazı yazar abilerimiz var, dümdüz yazar. Dolayısıyla ben gazeteciliği bir sahne performansı olarak da görürüm. Gazetecilik hayatın ta kendisidir. İçinde tiyatral yeteneğin de olabilir, sergileyebiliyorsan. Başka şey de olabilir.
1: Dinleyici mi konuşsa azıcık?
0: Ya konuşuyorum. Peki. Konuşuyorsun diyorsun.
1: 43-24.
0: Konuşmuyorsun diyorsun. Aha da küstüm. Daha da gelmem.
1: Heh bak. 43-24.
2: Alo.
1: Merhaba.
2: Merhaba. İsmim Metin Şahin.
1: Metin
2: Bey. Galatasaray taraftarıyım.
0: Abi Fenerli yok mu ya?
1: Yok. Onlar oydan sonra gittiler. Aramızdan ayrıldılar. Oyunu kullandılar, aramızdan ayrıldılar.
2: Ben bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım Başkan'ın seçilmesine sevindim. Çünkü mücadele olacak. Mücadele de herkesi diri tutar.
1: Mücadele nerede olacak? Saha içinde mi, saha dışında mı?
2: Saha dışında. Saha içinde de, saha dışında da.
1: Evet.
2: Aslında saha dışını Hakan Safi daha iyi oynuyordu. Çünkü her şeylerini israf ettiler. Nasıl yapı kurduklarını, nasıl hakem getirdiklerini, nasıl çift sözleşme yaptıklarını, hepsini Hakan Safi itiraf etti. Aslında Hakan Safi'nin kaybetme sebebi de oydu. Çünkü bütün yaptıklarını itiraf ettiler. Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri biraz da ona kızdı. Dedi ki sen yaptığın her şeyi itiraf ediyorsun. Yani Galatasaray'a söylediklerin hepsini aslında kendileri yapmış. Federasyonlar da çok güçlülerdi aslında. Ama buna rağmen başarılı olamadılar. Bu seneki şampiyonluk da çok değerli bizim için, Galatasaraylılar için. Çünkü Fenerbahçe'nin hediyesi.
1: Peki.
2: Galatasaray çok fırsat sundu Fenerbahçe'ye, ama Fenerbahçe yok istemiyoruz dedi. Onun için bu seneki şampiyonluğumuzda Fenerbahçe'nin hediyesi olduğu için daha çok değerli.
1: Teşekkür ettik. Sağ olun.
2: Tebrik ediyorum. Ahmet Konaç ne yapacak onu bilmiyorum. O Hakan Safi'yi destekliyordu. Onun durumu biraz sıkıntı olur bence.
1: Olabilir diyorsunuz. Peki. Ahmet Bey bu konuda cevap verme hakkını kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Ahmet Konancı seviyoruz.
1: Eyvallah.
2: O bizim kardeşimiz, ne olursa olsun. Biz saha içinde rakibiz, saha dışında kardeşiz. Kim ne dese desin. Yani benim amcanın çocukları, benim kardeşim Fenerbahçeli. Onun için biz ne olursa olsun saha dışında biz hepimiz kardeşiz. Birbirimizi kırmaya gerek yok. Evet, birbirimizi kızdırabiliriz ama kırmaya kimsenin hakkı yok.
1: Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 88-57.
0: Söyleyebilir miyim bu arada abi? Evet. Şimdi bizden sonra Yakup Çınar gelecek ya.
1: Evet.
0: İnsanlar çok yıpranacak. Bir 5 dakika sessizlik yapıp programı bitirsek. İnsanlar, Yakup Çınar da zaten çok yıpranacağı için bir 5 dakika insanlar bir enerjisini toplasa.
1: Çıkmak istiyorsan çık Ahmet.
0: Yok, çıkmak istemiyorum ya. Ha, Yakup gelecek ya bizden sonra.
1: Tamam.
0: Yine sallayacak, trollik yapacak. Bir 5 dakika radyolarında böyle bir sessizlik duysalar insanlar, arabalarını bir kenara çekseler, Yakup'a hazırlansalar.
1: Abi Kafa Radyo diye bir radyo var. Kafasını dinlemek isteyen oraya doğru gitsin. Oraya söyleyeyim ben.
0: Ben gidiyorum abi. Ben peki. Gidiyorum abi.
1: 88-57. Günaydın.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Adana'dan Emre. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Nihayet bir Fenerli geldi.
1: Al sana Fenerbahçe, hem de Adana'dan.
0: Abi nereye gitsem Galatasaraylılar peşimden geliyor ya.
3: Peşindeyiz Ahmet abi, bırakmayız seni.
0: Yok, sen Fenerlisin kardeşim, hoş geldin.
3: Eyvallah. Benim ilk sorum bu Radyo Gol'la ilgili olacaktı. Bu Adana'daki yayınınız bir daha önce vardı ama şu an yayınınız
1: maalesef biraz tabii küçülmeye de gittik. O yüzden inşallah önümüzdeki dönemlerde başka illerde ya da daha önce yapmış olduğumuz illerde tekrar yayına başlarız. Bizim de öyle planlarımız var tabii.
0: İnternetten dinliyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Açıyorsun radyogol.com tarihi, canlı yayın dinle diyorsun. Dinliyorsun baba.
1: Herhangi bir radyo uygulamasından da zaten dinliyorsun.
3: Şimdi Ahmet abi, ben pazarlamacıyım, sürekli günüm arabada geçiyor. Arabada dinlemek varken radyoda
0: YouTube'dan
3: dinlemek biraz
1: ama artık arabalarda da Bluetooth'u bilmem nesi falan bağlanıyor ya. Oradan da şey yapabilirsin demek. Oradan Ahmet bunlara cevap verir. Ahmet'in her şeye cevap verebileceğini biliyoruz hep beraber.
3: O zaman Ahmet abime iki tane soru sorabilir miyim?
0: Evet. Hadi sor bakalım.
3: Birincisi Tanabahçe'nin o maraton bölümündeki, orta bölümdeki VIP denilen yeri Aziz Yıldırım kaldırmayı düşünüyor mu?
0: Aziz Bey'in ekibi de İkincisi onun de... faydasız olduğunu, evet oradan yıllık 3,5-4 milyon euro kazanılıyor ama bu tartışmayla sezona girmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Bence kaldıracaklar.
3: İnşallah. İkincisi de yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman mı?
0: Hayırlı olsun Fenerbahçe Aykut Kocaman.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Adana'ya selamlar. Adana'da da çok Fenerli var. Bilirim yani. Öyle ben Adana'ya herkes Galatasaray'ı bilir ama çok Fenerli vardır Adana'da. Mesela,
1: cevabı bilinen sorular bence. Yani aslında sadece teyit etmek istedi. Bence evet, o da biliyor.
0: Evet evet ama gündemdeki
1: daha önce konuşuldu bunlar çünkü. 75-80 mi? 75-80 evet.
4: Alo.
1: Merhabalar, buyurun.
4: Merhabalar. Doğan Bey ve Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
4: Ben de Koyu'da Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hoş geldin. Oh. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Evet.
1: Bak kendine geldi. O da geldi. O da koyuldu.
4: Öncelikle Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Tebrik ediyorum Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'nin başarısı için diyoruz her şey. Bunun haricinde ben farklı bir şey söyleyeceğim. Bağlanan arkadaşlara bakıyorum. İyi niyette olmayanların dışında.
0: Evet. Alo.
4: Alo.
0: Evet. Devam et. Hızlı toparlama. Sen de arayacağım.
4: Alo. Sesin.
0: Geliyor. Konuş.
4: Şundan çok mutlu oldum. Bağlananlara bakıyorum. Hepsi Galatasaraylı. Ya da Beşiktaşlı. Çoğu Galatasaraylı. Hep Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Bu benim düşüncem. Yani bu, ben 44 yaşındayım. Küçüklüğümden beri hep böyledir. Yani hep böyle herkes Fenerbahçe'yi konuşur finalde. Ben bundan çok haz alıyorum, kilo alıyorum. Böyle var ya, inanılmaz zevk alıyorum. Fenerbahçe konuşulduğu için. İyi niyetli olanları tenzih ediyorum. Kötü niyetler için hoş geldin yeni sezon diyorum.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ve bunlar Fenerbahçe'nin...
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Fenerbahçe'nin kötü günleri bunlar. İyi günlerinde daha da çok konuşacaklar inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra Yakup Çınar, Cihan Dişli ikilisi var.
1: Burada mı? Burada.
0: Ben duyabiliyor muyum beni insanlar şu anda?
1: Tabii duyabiliyor.
0: Tamam,
1: Yakup Bey de duyabiliyor.
0: Bizden sonra yani. Yakup Çınar, Cihan Dişli ikilisi var. Evet. Allah kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. Sabırlar dilerim. Ben kaçıyorum. Saat 12.30'da birazdan, yarım saat sonra Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Fenerbahçe'nin yeni transferlerini, 4 büyük ülkeden 4 transferini açıklayacağım. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında birazdan 12.30'da buluşalım. Hoşçakalın.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimizi 12.13'ü gösteriyor ve Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Yakup abi, hoş geldin. Selamlar.
9: Hoş bulduk Cihan. Selamlar, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum.
9: koltukta bir anda senin yüzünü görünce Ahmet Konaç'tan sonra daha böyle bir keyfim yerine geldi. Daha böyle bir...
10: Abi, bu programda ben o ismin anılmasını istemiyorum ya. Gerçekten istemiyorum.
9: Hayır ama programdan çıkarken sana salvo yaptığı için tamam, söz hakkın doğuyor yani.
10: Ciddiye almayalım abi.
9: Almayalım. Görmezden
10: yok,
9: mi geleceğiz?
10: Kesinlikle abi. Gerek yok.
9: Tamam.
10: Gerek yok.
9: Bu arada tüm dostlara da selam olsun. 0212-273-1010 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı bize atabilirsiniz. Abi büyük

0: buluşma mı dersin yoksa dostça bir buluşma mı dersin?
1: Bir virgül koyalım istersen. Bugün koy. Böyle değişiklik yapalım. Fenerbahçe seçimlerinden girelim. Ha,
0: direkt öyle mi girecek? Evet. Tamam olur.
1: Ya öncelikle hani Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığını bırakırken başarısız olduğu için bırakmıştı. Sonrasında Ali Koç geldi. Ali Koç daha başarısız oldu. Bu sefer daha az başarısız olanı seçtiler. Hakan Safi bir sürü şey söyledi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu transfer edeceğim, bunu transfer edeceğim. Maalesef kongrede karşılığını bulamadı ki rekor bir katılım vardı. Bu arada bununla övünenler var, çok alakasız bir muhabbet. İşte Galatasaray seçimlerinde 2000 oy kullanıldı, Fenerbahçe seçiminde 27 bin oy. Biz daha büyük camiayız falan. Bunlar üye yapılarını kesinlikle bilmeyen insanların yaptığı yorumlar. Bugün Galatasaray'da 1 milyon dolar bile verseniz üye olma şansınız yok. Hiç kolay bir durum değil. Ya Galatasaray Lisesi mezunu olmanız gerekiyor ya da her yıl 200 kişi başvurabiliyor. En az 7-8 yıl beklemek zorundasınız. 8. yıl, 9. yıl falan anca üye olabiliyorsunuz. Galatasaray'ın toplam üye sayısı zaten 9500. O yüzden tek adaylı seçimde 2000 oy gayet iyi. Bu arada hani 2012-2013'te de Ünal Aysal döneminde yine tek adaylı bir seçim olmuştu. O zaman katılım 1500 seviyelerindeydi. O yüzden hani o üye sayısını, oy veren sayısını karşılaştırmak doğru değil. Bugün ben de gitsem hem Beşiktaş üyesi olurum hem Fenerbahçe üyesi olurum. Kimse de sormaz. Belki ismimden dolayı olamam ama hani çok rahatlıkla bir insan gidip 100 bin lira verip Fenerbahçe üyesi olabiliyor ya da 50 bin lira verip Beşiktaş üyesi olabiliyor. Galatasaray'da durum tam tersi, öyle kolay değil. Dediğim gibi Fenerbahçe için hayırlısı olsun.
0: Şu oraya bir ben de virgül koyayım. Ergin Ataman bile üye olamıyordu. Euro Cup şampiyonu olunca kontenjandan üye yaptılar. Galatasaray'ı düşünen, Galatasaray'ın aslında efsanevi hocalarından bir tanesi. Ergin Hoca bile aday olamıyor, yani kurul üyesi olamıyordu.
1: Ha, bu çok iyi bir şey mi? Ben bunu savunmuyorum bu arada.
0: Bunu ben sordum dinleyenleri, yarı yarıyalar. Yani. Kimisi nerede çokluk orada bilmem ne diyor. Kimisi işte biz diyor sokak halkın takımıyız diyor.
1: Daha bunu liselilere anlatamazsın abi. Galatasaray liselilere anlatamazsın. Hani bu çok iyi bir durum değil. Bunu önemli bir konuymuş gibi anlatmayalım. Ama en azından aradaki farkı anlatmak için ben bunu söyledim. Fenerbahçe'de 27 bin kişi oy kullandı. Galatasaray'da 2 bin kişi. Keşke Galatasaray bunu böyle gelire dönüştürebilir bir modele çevirse üyelik kısmını. Hem kulübün büyümesi açısından hem gelişmesi açısından farklı bir şey olabilir ama hani oraya çok yanaşmıyorlar. Bu konunun gündeme daha iyi gelmesi söz konusu değil Galatasaray'da. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. İşleri hiç kolay değil. Çünkü bu tarafta yani Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Aynı başkanla devam ediyor. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Aynı kadroyla 3 aşağı 5 yukarı devam edecek. Kemik bir kadrosu var. İyi omurga var. Oraya sadece takviyeler yapılacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki bunu konuşacağız. Özellikle savunmada Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular kimler? Orta sahada bazı görüşmeler var, devam ediyor. 10 numara bölgesi için adaylar giderek artıyor ve daha genç oyunculara yönelmiş durumda Galatasaray. Icardi'nin yokluğunda forvette düşünülen isimler, yine kanatlar için görüşülen isimler var. Takımdan ayrılacak isimler var, kiralıktan dönme ihtimali söz konusu olan oyuncular var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları belli oldu. Onun detaylarını anlatırız. Yeni sezon forma lansmanı yapılacak aynı zamanda. Bir de Galatasaray'da şu anda şampiyonluk kutlamaları son hızıyla devam ediyor. Her gün bir yerde şampiyonluk kutluyor. Hafta sonu da cumartesi günü Belçika'nın Brüksel kentinde şampiyonluk kutlaması var. Bizi de davet ettiler. Biz de gideceğiz.
0: Muazzam.
1: Evet, 90 artı dijital. Bu arada Başkan Dursun Özbek katılıyor. Belçika Başbakanı falan katılacak. Böyle inanılmaz Belçika'da insanların katılacağı acayip bir kutlama bizleri bekliyor. Belçika'nın en önemli meydanlarından bir tanesinde Brüksel'de inanılmaz bir şampiyonluk kutlaması olacak. Dediğim gibi biz de orada olacağız. Galatasaray Kulübü'nden de önemli isimler katılacak.

0: şampiyonluğu kutlamaya devam ederken bir taraftan da dediğim gibi kadro kurma çalışmaları devam ediyor. Okan Hoca'nın ekibine mutlaka takviyeler yapılacak ki dün Mertens'le Galatasaray'ın bir görüşmesi vardı. Belki Belçika'da karşılaşırız Mertens'le bu arada. Şampiyonluk kutlamasına onun da katılması bekleniyor. Detayları anlatırız ilerleyen dakikalarda ki senin sorduğun bir fotoğraf vardı.
1: Evet, daha yani soramadım daha doğrusu. Ondan önce Dursun şunu soracağım da ona geçeceğim. Dursun Özbek, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı arayıp tebrik etti mi? Onunla ilgili bir bilgim var mı? Etmiştir muhakkak da.
0: Valla Dursun Özbek kibar bir insan. Bir de olması gereken bir şey.
1: Tabii.
0: Bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da ya da herhangi bir kulübün yeni başkanı seçiliyorsa protokol gereği genelde arayıp tebrik ediyorsunuz. Dursun Başkan da arayıp tebrik etmiştir. Hani benim orada kuşkum yok açıkçası. Dediğim gibi yani zaman zaman böyle fanatizmin geldiği noktada bu işleri çok uçlarda yaşayan insanlar oluyor ama nihayetinde biz futboldan bahsediyoruz. Saha içinde oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım, Dursun Özbek bu hikayenin en büyük kahramanları. O yüzden Aziz Yıldırım dediğim gibi başarısız olduğu için Fenerbahçe'den gitmişti. Sonrasında daha başarısız bir Ali Koç geldi. Onun sonrasında daha başarısız olan Saadettin Saran görevdeydi. Aziz Yıldırım geri döndü ve Dursun Özbek'in de onu arayıp tebrik etmesi gayet doğal bir durum diyebiliriz.
1: Evet, fotoğrafın detaylarını merak ediyorum. Dinleyenlerimizden bilmeyenler vardır belki ama tabii eski dost, eski arkadaşlar.
0: Takım arkadaş, beraber futbol da oynadılar.
1: Evet, doğru.
0: 2008 en son şampiyonlukta kadroda Okan Buruk da vardı. Arda Turan da vardı. Ben de vardım. Ben de o zaman Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordum.
1: Tamam, bunun detayı o zaman en iyi sendedir yani. Bir buluşma yapıyorlar. Onu övüyor. Diyor ki işte kaptanım diyor, hocam diyor, o da kardeşim diyor. Nedir detayları? Ne konuştular? Öyle yemek, öylesine bir yemek miydi yoksa daha farklı şeyler var mıydı?
0: Bir kere
1: Shakhtar'dan oyuncu önerdi mi mesela? Veya Galatasaray'dan Ardünya'yı sana verelim gelişsin falan dedi mi?
0: Konuşalım şöyle. Bir kere Galatasaray altyapısında yetişen iki isim. Aynı zamanda bu sezonu farklı ülkelerde şampiyon olarak tamamlayan iki teknik direktörden bahsediyoruz. Bir de Halef Selef, yani ileride mutlaka Galatasaray'ın bir gün teknik direktörü Arda Turan olacak. Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum, Okan Hoca da biliyor, Arda Turan da biliyor. Ama ikilinin yan yana gelmesi, o pozu vermesi de tabii ki güzel bir şey. Az önce de söyledim, Okan Hoca 4 yıldır Süper Lig'de şampiyon oluyor ki Arda Turan'ın inanılmaz bir saygısı var kendisine karşı. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'e gitmişti ve orada şampiyonluğa uzandı Ukrayna Ligi'nde. İki isim de Marmaris'te bir otelde tatil yapıyorlar. Aynı otelde tatildeydiler. Fotoğraf bu arada dün akşam çekilmedi. Çünkü dün itibariyle Okan Hoca İstanbul'a gelmişti. Röportajlar vermeye başladı. O fotoğraf önceki gün çekilmişti. Yani pazar günü çekilen bir fotoğraftı. Arda Turan önce hikayesinden paylaştı. Sonra Okan Hoca da o fotoğrafı retweet etti. Ya da işte kendi hikayesinden o da paylaştı. Güzel tabii ki, çünkü sezon devam ederken Okan Hoca'nın böyle sıkıntı yaşadığı dönemlerde hep bir Arda Turan söylemleri ön plana çıkıyordu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmalı diye. Ben de hep şunu savundum Cihan. Evet, Arda Turan teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Yani Eyüpspor ikinci ligdeyken aldı. İlk sezon çıkartamadı. Eyüpspor yönetimi kendisine güvendi. O yoluna devam etti. İkinci sezon çıkardı. Sonraki sezon da ligde gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Sonrasında kadroda ciddi daralmaya gidilince o da teklifleri değerlendirme kararı aldı ki Shakhtar'a gitti. Shakhtar da savaşın gölgesinde mücadele eden bir takımdı. Gitti ve orada başarılı oldu. Arda'nın daha yolu var ve bir tarafta da gerçekten hani Fatih Terim'in rekorunu kovalayan bir hoca var. Kovalayan derken hani rekoru geçmek kötü bir şey değil. Gayet doğal bir durum. Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. 5 yıl üst üste şampiyon yapmak istiyor. 5 yaparsa 6. sezonda devam eder. 6 yaparsa 7 de devam eder. Ama o sıra bir şekilde Arda Turan'a gelecek. Arda Turan da şu anda Shakhtar'da devam edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar ama gerçekten Avrupa piyasasının da yakından takip ettiği teknik direktörlerden bir tanesi. Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş, Galatasaray'da kaptanlık yaşamış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Tabii ki en büyük hayallerinden bir tanesi Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak, ama Okan Buruk sonrasında gerçekleşecek diyebiliriz. Güzel bir fotoğraftı. Sosyal medyada güzel karşılığı oldu. Böyle görüntüleri her zaman herkes görmek ister, özellikle Galatasaray camiasında.
1: Evet, tekrar döneceğim transferlere, ama bu yabancı kuralının esnetilmesiyle alakalı olarak 10+4 ile ilgili olarak Aziz Yıldırım federasyonla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Federasyon başkanı
0: kendisi mi söyledi?
1: Geri adım atmıyor. Yok, sosyal medya ekibi, yani sosyal medya şey yapılan haberler, iletilen haberler, ajanslara gönderilen haberler, ama İbrahim Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu bir adım geri atmıyor. Yani diyor.
0: Bu ülkenin lokomotifi futbolun, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe. Tabii ki Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri var. Federasyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşısında bir hiç. Çünkü sağladığı gelir ortada. Sen Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarısız olsun diye saçma sapan bir kural getirmişsin ve ısrarla bu kuralın arkasında durmaya çalışıyorsun. Milli takıma zarar vereceksin. Sana ne kardeşim yabancı kuralından ya? Sen Galatasaray, Fenerbahçe ne istiyorsa bunu yapmak zorundasın. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Türk futbolundan çıkar, biz Avrupa'nın 27. ligi oluruz kardeşim. Böyle bir gerçek var. Bugün insanlar Bein Sports'u izliyorsa, tribünlere gidiyorsa, forma alıyorsa, Galatasaray'ın yüzüsü hürmetini alıyor abi, Fenerbahçe için alıyor. Beşiktaş için alıyor. Ya tamam, o yani
1: onu da çıkarırsak 33'e mi gidecek?
0: Ama Beşiktaş da diyor ki biz istemiyoruz kardeşim değişmesini. Niye istemiyorsun? Niye? Çünkü senin Avrupa'da hedefin yok. Böyle bir dünya olamaz. Sen bunu yaparsan Galatasaray ile Fenerbahçe de seni görmezden gelir, kusura bakma. Neymiş bu karar? 2 sene önce alınmış. Takımlar buna göre transfer yapsaymış. Kardeşim, şampiyon, hani bunu söyleyen bir kesim de var sosyal medyada. Ben bu sene Liverpool'u 2 sene yendim. Bütün dünya beni konuştu. Benim sayemde benim ülkemin reklamı oldu. Bir tane federasyon gelecek. Hasbelkader seçilmiş bir federasyon. Dünya Kupası'na gidiyoruz diye koltuğunu sağlamlaştırmış. Neymiş? Ben yabancı kuralını değiştirmeyeceğim. Senin yabancı kuralından ne haberin var? Senin kulüplere ne katkın var? Senin işin gücün Galatasaray'ı engellemek, Galatasaray'ın hocasına ceza vermek, başkanına ceza vermek. Valla Dünya Kupası geliyor. Çok hani konuşmak istemiyorum, detaya girmek istemiyorum, ama sen Dünya Kupası'nda bu milli takım İnşallah başarılı olur. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Mutlaka ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama neymiş? İşte kimse bizim 6 ay koltukta kalabileceğimizi tahmin edemedi. Milli takım başarısız olsaydı sen o koltukta oturabilir miydin? Neyden bahsediyorsun? O kuralı değiştirmek zorundasınız. Zorundasınız. Galatasaray zaten bu kadrosuyla ligde yine şampiyon oluyor. 4 yıldır şampiyon oluyor. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı'na götürdükleri gün bu şikayeti dile getirdiler. Biz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kaldık. Liverpool'u 2 sefer mağlup ettik. Juventus'a 5 attık. Federasyon ne yapıyor? Seni engellemeye çalışıyor. Zaten sana verdiği para yok. Bak, bu sezon Galatasaray'ın 300 milyon euro geliri var. Federasyon tarafından geliri 15 milyon euro. Arkamı dönerim. Galatasaray diyor ya, biz federasyonla ilişkilerimizi askıya aldık. Görmezden geliyor Galatasaray. Federasyon kim ya? Galatasaray'ın umurunda bile değil. Ve sen ayak oyunlarıyla, saçma sapan hakem atamalarıyla, saçma sapan VAR atamalarıyla Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorsun. Senin kazandırdığın para ne abi? Galatasaray sadece kendi taraftarından 100 küsür milyon euro para kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro para kazanmış. Senin verdiğin para ne ki? Sen Galatasaray'dan hesap soruyorsun. Galatasaray'a ceza vermeye çalışıyorsun. Galatasaray'ın yöneticisini konuşturmuyorsun. Galatasaray'ın hocasına ceza veriyorsun. Bir de üstüne üstlük Fenerbahçe'yi kolluyorsun. Yarışta tutmaya çalışıyorsun. Kusura bakmasınlar abi. Bu ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dediği olur. Sen Galatasaray'a karşı bir cephe almışsın, ama Aziz Yıldırım derse ki kardeşim bu kuralı değiştireceksiniz, o koltukta oturamazsınız, o kural değişir abi. değişmek de

0: zorunda. Ya büyümek istiyor Galatasaray. Hedefleri gelirleri 500-600 milyon eurolara çıkarmak.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Döneceğim transferleri Yakup abi, ama geçenlerde Okan Buruk CNN Türk spikeri Damla Uğur Türk'le bir röportaj yapmıştı.
0: Dün,
1: evet.
0: Dün
1: bir fotoğraf
0: çok
1: paylaştı.
0: Fotoğraf.
1: Ve bu fotoğrafı
0: Damla paylaştı.
1: Bu fotoğrafın kaldırılmasını Okan Buruk mu istedi? Yani olabilir ya. Okan Buruk
0: kim kaldırmış? Damla mı?
1: Kaldırdı, evet. Kaldırdı çünkü.
0: Abi Damla paylaşmadan önce, abi bak ben bunu hep söylüyorum.
1: Ya bu boy kompleksi Okan Buruk'ta neden var? Abi, gerek yok ya. Herkesin boyu
0: değil,
1: uzun olacak
0: Cihan,
1: diye bir şey yok.
0: Boy kompleksi değil kardeşim. Fotoğraf kötü bir fotoğraf.
1: Evet, Okan
0: Buruk. Sana bir örnek vereceğim.
1: Sandalyesi biraz
0: sana
1: daha
0: büyük. Sana bir şey anlatacağım. Hı-hı. Şimdi Juventus niye dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi biliyor musun? Basın toplantısı odasına foto muhabiri sokmuyor kardeşim. Diyor ki burası benim özel alanım. Burada teknik direktördür, futbolculardır. Hani olmaz da yanlış bir duruş olur, yanlış bir şey olur. Fotoğraf ben çektirmiyorum kardeşim kimseye diyor. Ben çekerim size servis ederim diyor. Bu medya yönetimi demek. Bunu dünyaca ünlü kulüpler yapıyor, dünyaca ünlü teknik direktörler yapıyor, futbolcular yapıyor. Abi Okan Hoca bu röportajı verirken Okan Hoca'nın yanında en az iki tane iletişimcinin olması gerekiyor. Bir tanesinin özellikle röportajın içeriğine dair, hocanın yapacağı açıklamalara dair detayları görebilen, orada müdahale edebilecek. Röportaja müdahale etsin demiyorum bak. Hoca bir şey söylerken o röportajın ses getirmesi gerekiyor. Çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın hocası konuşuyor. Hoca tatilde, gündemi takip edecek. Hocanın o iletişimine bakan adam bunları hazırlayıp gidiyor. İkincisi görsel yönetmen. Yani görsel anlamda hocanın kıyafeti, hocanın gerekirse ayakkabısı, hocanın tıraşı, buna kadar müdahale edebilecek birinin olması lazım. Şimdi ben mesela bir iletişimciyim, ben iletişim mezunuyum, 20 yıldır bu işin içindeyim. Daha önce de ben Damla da bu işi bilmiyor, yanlış anlaşılmasın, aynen öyle. Ben de hocayla daha önce 2 sefer 3 sefer röportaj yaptım. Şimdi ben o koltukları gördüğümde hocam bunlar olmaz derdim. Hocanın da bunu, hoca söyleyemiyor işte, hoca kibar adam. Hoca kimseyi kırmak istemiyor. Ama orada o görsel iletişimcinin, hocanın basın işlerine bakan adamlarının o fotoğrafı paylaştırmaması lazım. Sonra Damla siliyor kendi hikayesinden ya da paylaşımından. Böyle iş mi olur abi? Bir kere hocanın ilk röportajı, bilmiyorum ilk röportaj mı, Damla'ya vermesi de yanlış abi. Anladın mı? Bak küçümsemek için söylemiyorum. Damla kim abi? Hoca röportaj verecekse yayıncı kuruluş 1, TRT 2 ya da A Spor, anladın mı? Yani geniş mecraya hitap eden olması lazım. Ya da ilk röportajını kulübe verecek. Şampiyonluk sonrasında. Damla kim abi? Diyorum bak, küçümsemek için söylemiyorum. Sonra
1: ama hep ona veriyor değil mi? Her
0: hayır, ona
1: sonra
0: vermiyor abi.
1: Başka bir hanımefendi vardı bir tane, sürekli konuştu.
0: Konuştuğu değil ki TV bu sporda Çiğdem spor, abi, evet. Bak Çiğdem daha çok bu işlerin içinde. Çiğdem şimdi Dünya Kupası'na gidiyor
1: en
0: mesela.
1: En azından totemi bozmasaydı yani.
0: Ya yok, totemle alakası yok bu oğlum ya, sen de geyiğe vurma.
1: Ne bileyim, çok sinirlendim, biraz değişiklik olsun diye.
0: Hayır, ciddiyetinden bahsediyorum. Abi evet. Diyorum bak ben sana, geldiği günden beri yani hocanın iletişim tarafı doğru yönetilemiyor ve bunda hocanın etkisi var. İletişimdeki arkadaşları eleştirmiyorum. Hepsi bizim arkadaşımız. Sevdiğimiz insanlar. Şimdi ben sana söyleyeyim. Yani en güzel örneği açıklayayım sana. Dursun Özbek'in ilk dönemini hatırla abi. Giydiği kıyafetten yaptığı açıklamaya kadar hepsi skandaldı. İnanılmaz kötüydü. Dursun Özbek'le Fatih Terim yan yana geliyordu. Hangisi başkan, hangisi teknik direktör? Abi ayı çok rahat şey yapabiliyordun, konuşabiliyordun. Ama ne oldu? Kolay abi, insanlar kendilerini geliştirebilir abi, gayet doğal bir durum. Şimdi Dursun Özbek, yemin ederim imreniyorum ya, oha diyorum yani, giydi üf diyorum, nasıl giyinmiş başkan diyorum, inanılmaz yani. Abi bunlar kolay, bir tane stil danışmanı buluyorsun, hatta yanlış bilmiyorsam o dönem Fatih Hoca öneriyor kendisine galiba.

0: Ben bunlarla çalışıyorum sizde için. Ya Cihan, Fatih Hoca niye büyük hoca? Niye vizyoner hoca? Fatih Hoca 20-26 sene önce Milan'a gittiği zaman ülkenin en iyi iletişimcisiyle çalışıyor abi. Fatih Hoca İtalya'ya gitti, biz hala Fatih Hoca'yı konuşuyorduk. Bütün reklamlarda Fatih Hoca vardı. Sen Okan Hoca'nın bir reklam filminde ya da bir şeyde görebildin mi? Ya da Okan Hoca'nın böyle hiç unutamadığın bir açıklamasını hatırlıyor musun? Şimdi Fatih Hoca'nın da yoktu. Ama bunlar hazırlanıyordu. Bir iletişim ekibi vardı. Parayı harcayacaksınız abi. Bunu kulüp yapmıyorsa Okan Hoca senede 4 milyon euro para kazanıyor. Bunun yıllık 100 bin eurosunu iletişime ayıracaksın. Ayırmak zorundasın.
1: Yani
0: sonra işte diyorum ya sana, röportaj çıkmadan foto şey konuşuluyor. Evet, Okan Hoca'nın boyu çok uzun değil ama sen oraya hayvan gibi bir tane şey koymuşsun, koltuk koymuşsun, bir de puflu böyle. Kızın boyu da biraz uzun, kız poz vermeyi biliyor. Şu anda dünden beri geyiği dönüyor. Ben alıp atsam hocam, yani bu doğru bir şey mi desem, keşke önceden baksaydınız etseydiniz desem, bu sefer kırılıyorlar, şey yapıyorlar. Söyleyince de öyle. Abi bak, etrafına
1: paylaşırken de sorması lazım.
0: Cihan, etrafına şimdi sen yıllardır bu işi yapıyorsun, tamam mı? Ben bu radyoyu sadece yayınlardan takip etmiyorum. Senin yayınlarda hatalarını görürsem yüzüne direkt söylerim. Niye? Çünkü ben seni seviyorum.
1: Söylemen lazım.
0: Ama kusursuza yakın yapıyorsun, anladın mı? Hatan yok neredeyse. Olsa söylerim. Çünkü niye? Ben senin iyiliğini istiyorum. Abi padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Böyle bir dünya yok ya. Yani gerçekten böyle bir dünya yok. Tamam, sportif anlamda başarılı olabilirsin ama abi iş artık sosyal medyaya döndü. Merih Demiral, yahu sana helal olsun ya. Bak, kariyerinin başlangıcında benim çok büyük etkim vardı. Benim kardeşim gibidir, canım ciğerimdir. Fenerbahçe altyapısından çıktı. 4 kere 5 kere. Bak şu milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu şu Dünya Kupası ile ilgili ne yaptı abi? Ne içerik yaptı? Herkes eleştirdi, sonra 10 dakikalık bir tane klip yayınladılar. Abi o da çok kötü olmuş.
1: Bir tane Ferdi Kadıoğlu röportajı var Anadolu İlas Haber Ajansı'nda.
0: Yok İlas, onu demiyorum, onu insanlar yapıyor. Merih Demiral gördün mü? Demi Kes diye bir şey yapmış abi.
1: Bak, evet, Instagram'da vizyon, düşüyor önüme.
0: Abi YouTube. Son 4 gündür 5 gündür biz bunda. Milli takımın içinde öyle bir aile ortamı var ki. Ya ben şu anda var ya. Rize'deki Fenerbahçeli oyuncu kimdi? Samet Akaydın. Ya bana göre Türkiye'nin hani şu an
1: komik adam.
0: Abi 3 kişiden kimi söyle, işte sohbet muhabbet etmek istersin.
1: Eren Elmalı da komik bence.
0: Ya Eren'i Galatasaray'dan biliyorum. Merih de öyle bir adam mesela. Çok samimi, cana yakın bir adam. Ama ben Samet'i orada gördüm abi. Ben şu an ya bütün ülke şu anda Samet çıksın milli takımda hata yapsın. Abi kötü gözle bakmaz. Merih yüzünden. Çünkü yani Demikes diye bir şey yapmış. Bütün milli oyuncularla röportajlar yapıyor. Ayrımsız Hakan Çalhanoğlu'yla yaptı. Bu arada en iyi bölüm kesinlikle Samet Akaydın'ın olduğu bölümdü. Dün gece Abdülkerim ve Yunus'la olan bölüm yayına girdi. 500 bin falan izlenmiş şu anda. Çok kısa süre içerisinde.
1: Şey muhabbeti de güzel. İspanya'dan 6 yediğimiz muhabbet de güzel.
0: Öf. Şey ismini söyle. Lamal diyor ya.
1: Lamal.
0: Abdülkerim.
1: Ben diyor Yamal'la uğraşıyorum orada.
0: Ya diyorsun. Bir şey diyeceğim. Sen bunu milli takımın çok içindesin. Sen bunu milli takımda yapabilirsin.
1: Bazı kızanlar olmuş mesela. Ya maçın üstünden 1,5 yıl geçmiş yani. Adamların yas tutması beklenemez. Ya, yediler golü
0: ya.
1: Yani.
0: Hadi abicim şey. Ya.
1: Biraz tadını çıkarmamız
0: samimiyet
1: lazım.
0: Samimiyet ortamını görüyorsun ya. Kesinlikle. Samimiyet ortamını görüyorsun, anladın mı? Bak, Hakan Çalhanoğlu YouTube kanalı açtı, İrfan Can Kahveci açtı, diğerleri açtı. Merih Demiral bunu devam ettiriyor. Diyorum ya bak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını Merih Demiral yapıyor şu anda. Harika bir iş. Abi bak, işte iletişimden bahsediyorum. Merih de bu anlamda kendisini hep üzerine koyarak devam etti. Ya bir kere şu cesareti gösterdi adam. 18 yaşındayken, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı iken, Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşmesini kabul etmeyip adam Portekiz Ligi'ne 3. lige gitti. Portekiz'e 3. lige gitti. Ve geldiği nokta bak. Dönseydi Fenerbahçe'nin kaptanı olarak dönecekti. Fenerbahçe'de kalsaydı kaptanlığa kadar yükselebilir miydi? Hayal. Ama bak abi, adam kendisine yatırım yapıyor. İletişim, iletişim. Şimdi o bütün prodüksiyon ekibi için para harcıyor adam. Bundan para kazanmak için değil. Milli takımı insanlara aile ortamını olduğunu göstermek için yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir şey. Okan hocam siz de aynı şekilde. Hocanın ekibi aynı şekilde. Diyorum bak, ekibe suç bulmam. Burada hocanın istemesi lazım. Güzel fotoğraf değil.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Gerçekten de o Demicast. Bence de izlemeyenler varsa izlesinler. Çok keyifli. Milli çok takım oyuncularımızın aslında ne kadar efendi, ne kadar iyi insanlar olduğunu da görüyoruz. Hiç kibir, ego yok. Abi mesajları
0: ve bir şey diyeceğim. Hı. İçeride bir hiyerarşi de var. Onu da görüyoruz.
1: Var bir Hakan.
0: Mesela ben şeyi merak ediyordum. Bir gün bir maçtan önce soyunma odasında Merih Demiral konuşuyor. Mesela orada Hakan Çalhanoğlu kaptan olduğu için bunu istiyormuş. Diyor ki mesela, ben diyor genelde hep aynı şeyleri söylüyorum. Artık insanların alışkanlık haline geldiği için motive olmadığını düşünüyordum. Bir gün Meri'yi konuşturuyorum. İşte bir maçta önceden söylüyorum. Abdülkerim'e söylüyorum. Uğurcan'a söylüyorum. Ama diyor ki mesela takımın tecrübelilerine söylüyorum. Gidip de Arda Güler'e ya da işte Yunus Akgün'e söylemiyorum.
1: Ama bu risk biliyor musun? Yani Dünya Kupası'nda bir hata yaparsa sırf bu videolar yüzünden de linçlenebilir yani. O riski almış.
0: Abi böyle olması gerekiyor. Bence çok güzel bir şey. Bence. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim.
1: WhatsApp'tan gelen mesajlara bakacağız arkadaşlar. 55-52 geçe gibi bakıyoruz. Çok fazla.
0: Hepsini okuyacağız.
1: Merak etmeyin. Bu
0: transferle ilgili özellikle merak edilen her şeyi sorabilirsiniz.
1: Direkt onunla gireceğim. Sara 35 milyon teklif varmış. Veriyor mu Galatasaray?
0: Yok. Şu an resmi olarak Galatasaray'a gelen net teklif yok. Hiçbir oyuncu için yok. Sözlü olarak var. Davinson Sanchez Como ihtimali var mesela. Como bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Biliyorsun İtalya'da Milan Şampiyonlar Ligi dışında kaldı. Yanlış bilmiyorsam Napoli de dışında kaldı.
1: Avrupa'ya gidiyorlar.
0: Napoli'yi tam bilmiyorum da özür dilerim. Juventus ve Milan gidemiyorlar ama Como mesela Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve iyi bir kadro kurmayı düşünüyorlar ki devre arasında da bir ilgileri olmuştu Davinson Sanchez için. Galatasaray bırakmamıştı. Galatasaray yönetimiyle konuştuğumuz zaman 25 milyon euro üzeri bir beklentileri var. Onun altında satmaya sıcak bakmıyorlar. Eğer gönderirlerse Galatasaray'ın hedefindeki isim de Liverpool'dan Van Dijk. Dünya Kupası var. Liverpool'da bir teknik direktör değişimi yaşandı. Devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani Liverpool'un planları bu sezon Van Dijk'a uyar mı, uymaz mı? Bunların hepsini değerlendirip Galatasaray'a bir dönüş yapacak. Ama Galatasaray'ın hedefi Van Dijk seviyesinde bir stoper transferi.
1: Ben dün yayında da söyledim. Ömer Bayram'ın çok yakın bir arkadaşından aldığım bilgiye göre Van Dijk'ı arayıp Galatasaray'ı anlatmış biraz. Hani zaten Galatasaray'ın ilgisi varmış ama biliyorsun çocukluk arkadaşı.
0: Evet, evet.
1: Etki eder mi?
0: İkisi çocuklukken anneleri Ömer'in annesi mantı yapıyormuş.
1: Ekmek arası veriyormuş.
0: Fandak'ta yiyormuş. Ekmek arası salça abi.
1: Aynı mahallede.
0: Ekmeğin üstüne salça sürüp yiyormuş Fandak.
1: Var mıdır acaba orada?
0: Bir salça. De etkilendi. Rams Park'tan etkilendi. İki bu sezon geldi, iki tabii. Kere geldi abi. Ben nereye geldim dedi. Tamam, kop tribünleri, Liverpool taraftarı inanılmaz ama Galatasaray taraftarından net etkilendi ve iki sefer yenildiler burada.
1: Avrupa'da ezan da yok mesela. Kaç olunca eve gidiyor çocuklar? Biz küçükken mesela ezan okununca eve giderdik. Van Dijk'le Ömer Bayram kaç da eve giriyor?
0: Abi hava kararmadan gidiyorlar Cihan. Evet. Avrupa'da 7-8 dedim mi herkes evinde. Bak bizi dinleyen Avrupalılar da vardı. Abi hepsi mi öyle olur? Ya çok nadir atıyorum mesela Paris'tir, Milano'dur. Oralarda da mesela akşam 9-10'dan sonra gezerken dikkat etmen gerekiyor. Emin ol İstanbul kadar güvenli değiller. Net söylüyorum. Ya orada ezan okunmuyor. Akşam hava kararınca tabii ki her yer kapanıyor. Her yer kapanıyor.
1: Hayat duruyor diyorsun. Yakup evet. Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölümde, bu ilk bölümde biraz daha böyle Okan Buruk'un olayına girdik, iletişime girdik ama ikinci bölümde alacağız. Çok fazla bilgi var Yakup Çınar'da. Icardi ile ilgili soru gelmiş. Abi bu adam bize cevap verecek mi? Yine tatil geziyor. Japonya'dan sonra yine başka bir yere gitmiş diye soru var.
0: Ben
1: Ali Türkmen'de.
0: Ben Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı.

0: 5 milyon euroluk bir sene teklif yaptı. Sadece bir yıllık teklif yaptı. Icardi bu teklifi kabul ederse döner abi. Çünkü net biliyorum burada Etiler'de tuttuğu villa, evi hala eşyaları içerisinde ve duruyor, boşaltmadı. Icardi Galatasaray'da devam ederse ben şaşırmam. Kabul ederse devam eder zaten. Çünkü Galatasaray o teklifi yaptı.
1: Peki Kemerburgaz'daki ev sahibinin onu şikayet ettiği doğru mu? Evi düzgün kullanmadığı gerekçesiyle.
0: Bilmiyorum abi. Ha. İşine baksın ya. Icardi ne? Evini düzgün kullanmayacak abi. Icardi gibi birine oturuyorsun. Üstüne para.
1: Eve girdiği
0: baba benim evim ama. Olsa ben Icardi'ye bedava veririm. Anladın mı? Icardi'den bahsediyorsun.
1: Orayı yani. Da vermezsin be. Şato gibi.
0: Verirsin
1: diye.
0: Abi. Biliyorsun yani. Verirsin abi. O evi bir şey diyeceğim. O evin sahibinin o ev gibi en az 10 tane daha evi vardır.
1: Rahat vardır.
0: Anladın mı? Icardi lan bu. Ya boru değil yani.
1: O da milyon dolarlar kazanıyor.
0: Ya tabii ki. O da bedavaya oturmaz zaten. Tenezzül etmez buna da. Neymiş evini bilmem ne yapmış da. Hadi abi geç onu. Parasını peşin veriyorlar abi. Icardi gibiler. Muhatap olmamak için. Mesela bir yıllık tutuyor. Ben biliyorum Etiler'deki ev için 300 bin euro peşin ödemişlerdi. Kirası 30 bin euroydu.
1: Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Selam olsun. Bu abi bir kanalda çıkıyor mu izleyeyim demiş. Hemen hatırlatalım, 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Evet, bizim YouTube kanalımız, orada sık sık yayınlarımız var. Ayrıca Digi Futbol'da da haftalık böyle kısa transfer dönemiyle alakalı haberlerin olduğu videolar oluyor.
1: Yako Baba serin gel demiş. Yine sallamaya başladın diyor. Radyo Gül'ün Icardi ve Osimhen'e hoş geldiniz. Ahmet Konaş'tan sonra iyi geliyorsunuz demiş. Teşekkürler. Yakup Çınar Galatasaray konuşmasın, sabaha kadar dinlenecek adam, haberiniz olsun demiş. Galatasaray konuşmasın sabah...
0: Fener'e sallasın demek istiyor.
1: Bence de.
0: Evet,
1: bence
0: şeyden
1: de.
0: Çıkardılar. Bana hep şunu söylüyorlar. Yakup Çınar Galatasaraylı değil, Fenerbahçe düşmanı. Hani ama, çok iyi Galatasaraylı, onun da ötesinde Fenerbahçe düşmanı.
1: Ama sen şimdi sallamaya başlıyorsun. Normalde hiç salladığını çok nadir görüyorum. Abi, radyoda da.
0: Sallama değil, sallama değil. Ben doğruları söylüyorum kardeşim. Anladın mı? Ben doğruları söylüyorum. Biz Saadettin Saran için ne dedi? Abi beceremez, yapamaz. Olmaz.
1: Icardi, Silva, Camavinga, Van Dijk ne durumda diye böyle toplu mesaj gelmiş.
0: Icardi konusu dediğim gibi yani, hani isterse Icardi devam eder ama ben devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray'da Icardi dönemi sona erecek. Galatasaray'ın burada Icardi'ye güzel bir veda etmesi gerekiyor. Bunu sonuna kadar hak etti. İkincisi, Galatasaray toplamda yeni sezona 3 forvetle girmek istiyor. Bunlardan bir tanesi Osimhen. Ki mutlaka talipleri çıkacak bak. Mutlaka ve mutlaka talipleri çıkacak ama Galatasaray elde tutmak istiyor. Bu yabancı kuralı değişmezse Galatasaray'ın hedefi John Duran'ı bitirmek artı bir de yerli santrafor transferi. Yani toplamda 3, hatta altyapıdan işte Arda Tagay var, Ada Yüzgeç var. Bunlar da mutlaka kadroda olacaklar. Yani Osimhen dışında John Duran artı bir tane daha yerli forvet. Bu Deniz Gül olur, Bertuğ Yıldırım olur, başkası olur bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın hedefi yeni sezona 3 forvetle girmek. Ola ki federasyon yabancı kuralını değiştirdi. Fenerbahçe istediği için, Galatasaray istiyor ya değiştirmiyor. Fenerbahçe için değiştirdi. Galatasaray o zaman bu sezonu Tottenham'da tamamlayan Fransızların son dönemde gerçekten iyi performans gösteriyordu ama biraz düşüş yaşadı. Paris Saint Germain'in Frankfurt'tan 90 milyon euroya aldığı, bu sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. O zamanki senaryoda Osimhen, Kolo Muani ve yerli bir forvet olacak. Yine 3 forvet olacak. Galatasaray'ın düşüncesi bu şekilde. Dediğim gibi John Duran net olarak Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın görüştüğü, Okan Hoca'nın onay verdiği isimlerden bir tanesi. Yabancı kuralı değişirse Kolo Muani olma ihtimali yüksek. Osimhen giderse o zaman çok farklı bir senaryoya döner. Galatasaray Osimhen'i de 150'den aşağı bırakmak istemiyor. Bu Dünya Kupası sonrasında daha netlik kazanır bu durum diyebiliriz.
1: Kolo Muani iyi de yani, Fransa milli takımının golcüsü ama Luis Enrique
0: demedi mesela.
1: Evet, bir de Luis Enrique'nin gözüne hiç giremedi. Yani o adamın gözüne giremeyince
0: giremedi ama ölü bir adam da değil abi, 1.90.

0: böyle bizim
1: Pascal kötü bir tabir mi olur bilmiyorum.
0: Bizim ligde iş yapar abi. 90 milyon euro bonservisi. Gerçi John Duran'a da 80 ödenmiş. Osimhen'e de 75 ödedik. Anladın mı?

0: Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i zorlayabilecek. Davinson Sanchez giderse onun bir tık üstü adam almak istiyorum. 3 tane çok iyi transfer yapmak istiyor Galatasaray. Onun dışında evet, kontenjan dahilinde genç oyuncularla görüşülüyor. Takviyeler mutlaka yapılacak. Barış Alper Yılmaz devam etmezse oraya üst düzey oyuncu alacak. Devam ederse yine Noalan gitti, mutlaka yedek kanat oyuncusu alınacak. Bu anlamda Galatasaray'ın işinin biraz daha kolay olduğunu söyleyelim. Galatasaray burada acele etmiyor. Yabancı kuralı belli olur olmaz Galatasaray'ın direkt bitireceği ve açıklayacağı oyuncular mutlaka olacak.
1: Damla kim abi demiş, senin tabirinle seviliyorsunuz diyor. Senin böyle kim abi çıkışların var ya, dinleyenlerimiz onu çok seviyor. Her hafta böyle bir klasik haline geldi. İyi kitlemişler Kolo Muani'yi Paris Saint Germain'e demiş. Mirza mesajını atmış. Halil, Ayvalık'tan Halil, Niyaga gelmedi.
0: Halil önce... deyince Halil Dervişoğlu aklıma geldi. Halil Dervişoğlu da dönüyor. Rize'de kiralıktı, dönüyor.
1: Bize Niyaga gelmeden önce her hafta mesaj atıyordu. İşte bunu scout ekibine bildirebilir misiniz? Galatasaray'ın scoutuna bildirebilir misiniz diye. Şimdi bir daha yazmış. Yani diyor, Kasapiya'daki Niyaga'yı izleyince, Galatasaray'a gelince ne kadar düştüğünü gördüm. Şimdi Can Uzun'a sesleniyorum.
0: Gelmemeli.
1: Bence gelmesin diyor.
0: Bence de
1: şaka bir yana demiş.
0: Gelmesi zor.
1: Okan Hoca'yı biraz eleştirmiş.
0: Baba bir şey diyeceğim. Sen Can Uzun bugün 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray direkt oyuncuyla, ailesiyle görüşüyor. Oyuncu ailesi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynuyor olması, oyuncunun Galatasaray'da, ailesinin Galatasaraylı olması, bunların hepsi bir etken tabii ki, ama 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Şimdi sen 45-50'ye anca alabilirsin. Vermez abi. Frankfurt vermez. Almanlar vermez. Yani sen 30'a falan, 35'e almayı düşünüyorsan hayal ediyorsun demektir. Kolay değil ama Can Uzun gelirse, Can Uzun 11'de oynar. Direkt oynar. Osimhen'le beraber oynar. Oynatmak zorundasın. Yoksa almayacaksın abi. Oynadığı zaman da 100-150 milyon eurolara gider. Bak, Kenan Yıldız seviyesine çıkabilecek potansiyeli var. Bunlar çocukluk arkadaşı Cihan. Aynı mahallenin çocukları, 5 yaşından 6 yaşından beri aileler artık iç içe girmiş. Yani sürekli görüşen eden insanlar. Ve bu arada şunu söyleyeyim mi? Çocuğun hedefi Real Madrid Barcelona'da oynamak. Bak, Kenan Yıldız o seviyeye geldi. Can da o seviyeye gelebilecek bir oyuncu. Evet, Galatasaray düşünüyor, uğraşıyor, ediyor. Ama çok kolay bir transfer değil. Bu arada %100 katılıyorum. Ben Kasımpaşa maçında daha böyle stat sahaya yakın 70 dakika Niyaga'yı izledim. Niyaga inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Olay'dan da daha iyi bir oyuncu. Trabzon'daki. Olay nasıl olay oldu? Oynattı diye oldu abi. Fatih Hoca oynattı Fatih Tekke. Sen Olay'a gidiyordun. Trabzonspor ekibinin, scout ekibinin göz diktiği, almaya çalıştığı Niyaga'yı sen gittin aldın, Trabzonspor'un elinden aldın. Trabzonspor'la ilişkilerin bozuldu. Ama yeni sezonda, yani ana planda olmasa bile, her maçta mutlaka süre alması gereken oyunculardan bir tanesi Niyaga.
1: Evet, Niyaga konusunda sana %100 katılıyorum ama Can Uzun konusunda tabii 60 milyon verilip alınacak bir oyuncu değil bence. Yani ya, daha 20 yaşında doğru ama 60 milyon çok ütopik
0: Can,
1: rakam.
0: Can bunu
1: yani.
0: Manchester City yapar, Barcelona yapar.
1: İşte Brighton geçen...
0: Abi mesela bir şey diyeceğim, Real Madrid Arda Güler'i kaça aldı? 20'ye aldı.
1: Bedava. Bedavaya aldı. Yani. Brighton 750 bin euro bonservis bedeli alan bir önceki takımından bir oyuncu transfer etti. Geçenlerde sosyal medyada düştü önüme. 30 milyon. Çocuğun babasını falan arıyorlar yani. Düşün.
0: Evet.
1: Hiç no name bir isim, 30 veriyorlar. Dediğin gibi Premier Lig
0: 30 verirsin abi. 30 verirsin. Bu arada Cihan, sıkıntı şu. Bak, Galatasaray şimdi bu yabancı kontenjanı nedeniyle 2003 ve sonrası, 2004'lü, 2005'li, 2006'da, 2007'li bir sürü oyuncuyla görüşüyor. Galatasaray scout ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda her bölge için 5 tane oyuncu var. Hangisine gitsen abi, bu insanlar da geleceğini düşünüyor. Şimdi paraya gelmez bu adam. İkna edemezsin paraya. Tamam, Niyaga'yı ikna ettin. Hani iyi maaş verdin ama herkesi ikna edemiyorsun. Avrupalıyı ikna edemezsin. Yirenki'ye gitti Galatasaray. Gelmedi. Bu sezon da gelmek istemiyor. Şimdi Galatasaray'ın 10 numara adaylarından bir tanesi. Bakratov. Bize en çok sorulan oyunculardan bir tanesi. Biraz derine indim. geçen sezon menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş. Rusların yeni arşiv

0: Yine hatta Arşavin'i geçebilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyorlar. Lokomotiv Moskova'da bu sezon 17 gol 13 asist oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'e transfer olma ihtimali söz konusuydu. Paris vazgeçmiş. 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. 4 milyon euro maaş istiyor. Menajerleri de 7-8 milyon euro seviyesinde bir komisyondan bahsediyorlar. Galatasaray görüşüyor ama oyuncu ben Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor.
1: Burası da Avrupa.
0: Ya Avrupa ama önceliği anladım, sen değilsin.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Takılıyorum.
0: Şimdi genç oyuncuların böyle bir tarafı var. Geçen sezon diyorum ya sana, Magassa, Köln'ün bir orta sahası vardı. İsviçreli. İsmi aklıma gelmiyor. 20-21 yaşında. Özür dilerim, Freiburg'un İsviçreli bir orta sahası vardı. Genç oyuncu. Premier Lig'den çok isteyen var oyuncuyu. Sen istedin, sana gelmek istemiyor. Sen parayı versen de gelmek istemiyor. Şimdi sen Singo'yu nasıl ikna ettin? 25 yaşında sana geldi ama sen 35 milyon euro bonservis verdin. 5 artı bonusla maaş verdin Singo'ya.
1: Kim bu? Manzambi mi?
0: Manzambi, evet abi.
1: Buldum senin için.
0: Bak piyasasına, 35-40 milyon eurolardan bahsediyor. 20-21 yaşında.
1: 50 milyon şu an.
0: 50 milyon euro piyasa değeri var. Bak Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi.
1: 2005'li.
0: He. 21 yaşında.
1: 1.82.
0: Ya canavar gibi bir adam, koy orta sahaya. Kante ile Gendouzi'yi yesin abi. Öyle bir adam, anladın mı? Gerçekten öyle. Ama sana gelmek istemiyor. Çünkü bu adamı City'de takip ediyor. Arsenal'de takip ediyor.
1: Ay, Orkun'la Salih'i niye yemiyor? Niye Kante ile Gendouzi yiyor mesela? Peki bir şey.
0: Yok ya, aklıma o geldiği için söyledim.
1: Biliyorum ya, biraz sana takılmak istiyorum. Evet. İlk bölümün sonlarına doğru gelirken.
0: Biraz mesajları okuyalım. Evet, ondan sonra bir araya gidelim. Aradan sonra özellikle diğer transferlerle alakalı detayları konuşuruz. Biraz böyle Dünya Kupası başlayacak pazar günü. Milli takımı konuşuruz. Rakiplerden çok kısa bahsederiz.
1: Hull City alır mı Can Uzun'u? Hem Premier Lig demiş, hem de Acun Ilıcalı'ya gelir sağladı üstüge çıkınca diyor.
0: Vallahi 250 milyon euro transfer bütçeleri var. 50'ye alabilirler mesela.
1: Kain Kral der ki Avustralya-Türkiye maçı berabere bitecek. Niyaga olayı 3'e katlar. Biraz oynasın, herkes görecek demiş. Yakup Bey Ahmet Konac'ın kongrede yaptığı hareketlerle ilgili ne düşünüyor? Bir çikolatalı kek, bir limonlu kek yiyip durdu demiş.
0: Çok bir keke kandırdılar Ahmet Konac'ı.
1: Hakan Safi'yi destekliyordu mesela. Aziz Yıldırım başkan olunca efsane başkan tekrar geldi dedi. Kulüpten ihraç edilmemek için tabii. Bunlar önemli şeyler. Ayıp ya, 4 yıl üst üste olan şampiyon olan takım 12 yıldır şampiyon olamayan takımın kollandığını söylüyor demiş. Sana kızmış Emin Kaya. John Duran Galatasaray'a gelmeli mi? Fenerbahçe'ye stadında beraberlik golünden sonra edep yerini tribüne gösteren birini Galatasaray'a transfer etmek ne kadar doğru demiş.
0: Abi futbolun içinde bunlar var.
1: Metin Kabataş. Zaha Zaniolo son durum nedir? Enes Gülebi.
0: Zaha defteri kapandı Galatasaray'da. Zaniolo'yu da büyük ihtimal Udinese bonservisini alacak. Orada 10 milyon euro satın alma opsiyonu var. Onu kullanacaklar büyük ihtimalle.
1: Vedat Muriç transferi ne durumda? Konu hakkında ne kadar bilgiye hakimsiniz? İyi yayınlar demiş.
0: Fenerbahçe bitirdi diye biliyorum.
1: Galatasaray ilgileniyor mu diye herhalde.
0: Yok abi. Bu arada bizi Manchester'dan İsmail abi dinliyor. Kuaför İsmail. Sevdiğim bir abim.
1: Selam olsun. Orada da mı kuaförlük aynen yapıyor?
0: Evet evet, orada da kuaförlük yapıyor.
1: Kaç sterlin saç sakal?
0: Yazar şimdi. Bu arada bütün Manchester City ile Manchester United'lı oyuncuları da tanıyor mesela. Çok iyi ilişkileri var.
1: Merak ettim şimdi. Selam olsun kendisine. Ahmet Konaç yayındayken seni savunmuş bir dinleyenimiz, onun fotoğrafını atmış. Yakup
0: senin
1: kadar,
0: beni mi?
1: Seni.
0: Beni
1: Yakup
0: mi?
1: Kadar başına taş düşsün demiş. O kadar da değil ya. Esfiyar. Şöyle devam edelim. Hızlıca. Bir saniye, aşağılara gitti. Yakup Çınar kraldır. En azından Beşiktaşlı olup Galatasaray haberleri yapmıyor. Sonra herkes bir gün evine dönecek demiyor. Seviliyor. Tek istediğim biraz diğer yorumcuları sallasın demiş. Şu arkadaşa söyler misin? Yabancı kuralının böyle olacağını iki sezon önce federasyon açıklamıştı.
0: Herkes aynı. Ya bu federasyon kim abi? Kim abi? Yönetim kurulu toplanmayan, Türk futboluna bir gelir getirmeyen. sadece milli takımın arkasına gizlenmiş, Dünya Kupası'na giden bir federasyon.

0: Federasyondan bak. Ne katkısı var abi? Yayın gelirleri düşüyor. Kulüplere ceza desen veriyor. Ne katkın var abi? Ne getirebildin? Yasin Kol, Yasin Kol. Bu federasyonda tek konuştuğumuz şey Yasin Kol ve hakemler. Neyden bahsediyorsun abi?
1: Sen şöyle bir şey mi söyledin? Geçen sene Xabi Alonso olmasaydı Arda Güler Galatasaray'a kiralık olarak gelecekti mi?
0: Evet. Bunu Arda Güler'in menajeri Galatasaraylı yöneticilere
1: bir
0: söylüyor.
1: Bir önceki programda bayağı şey yapmış da konuşsun. Ne,
0: konuşsun abi. Ben Arda Güler kaçtı dedim Fenerbahçe'den. O zaman gündem oldu biliyorsun. Kaçtı abi.
1: Yayında gitti. Öyle. Yayın çıkışı da sana
0: Arda Güler
1: sunuyor.
0: Arda Güler Galatasaray'ın oyuncusu olsaydı bugün Galatasaray'ın kaptanıydı. Anladın mı? Galatasaray'ın kaptanıydı şu anda.
1: 20 milyon vermezdi maalesef.
0: Ne vereceksin abi? Gitmezdi de. Ama oynasın mı oynamasın mı tartışmaları vardı ya. Koruyalım mı korumayalım mı? Neyi koruyorsun abi? Dünya Real Madrid'e gitti. Bu arada Real Madrid'e ilk gidecek haberini de ben paylaştım. Bütün dünyayla ben paylaştım. Ya benim kariyerimdeki en büyük transfer haberidir. Murat Özen'le beraber verdik bu arada. Hakkını yemeyeyim şimdi. İkimizin ortak çalışmasıydı. Canlı yayında verdik. Herkes mors oldu. Bu arada Candaş Tolga mesela bunu yayınında anlatıyor. Onlar biliyormuş ama veremiyorlar.
1: Onlar çünkü birinden aldı haberi demek ki.
0: Yok yani belli. Aynen öyle.
1: Siz direkt gazetecilik
0: tabii,
1: yaparak
0: canlı
1: buldunuz.
0: Yayındayken ona haber gidiyor. Arda Güler Real Madrid haberini verdi. Çünkü bütün Fenerbahçeliler Barcelona'ya gideceğini düşünüyordu. Ve ben detaylandırdım. Xavi, Barcelona'lı Xavi o zaman sportif direktördü galiba. Bir görevi vardı. Türkiye'ye geldi. Bodrum'da Arda'yla görüştü. Arda'yı ikna etmeye çalıştı. Sırf Barcelona, o dönem Beko Barcelona'nın sponsoruydu. Barcelona'ya gitseydi Barcelona bir yıl Fener'e kiralayacaktı. O yüzden kabul etmedi. Ayrıca aile olarak da böyle milliyetçi bir yapıları var. Arda Güler arabasında ölürüm Türkiye'n dinleyen bir adam, anladın mı?
1: Katalan mı sevmiyor?
0: Ya sevmiyormuş abi. Anladın mı?
1: İlginç.
0: Sevmiyormuş.
1: Hani yani. Sen İspanya'nın nereden biliyorsun abi Katalan'ı?
0: Ya biliyorlar işte.
1: Araştırmış.
0: Ama Real Madrid daha iyi. Ya bu mesela küçük bir etkendir, anladın mı? Ya yoksa
1: bence tekrar Türkiye'ye kiralanması bence büyük etkenlerden bir tanesi.
0: Aynen öyle, dönmeyi düşünmüyordu. Ama mesela bir önceki sezon Xavi Alonso gelmeden önce çok fazla süre alamadı. Yani
1: Ancelotti
0: döneminde yedek oyuncuydu. Eğer aynı teknik direktör ya da Arda'yı kadroda düşünmeyen bir teknik direktör olsaydı, o zaman Arda Güler menajeri söylüyor. Bu hani ne kadar doğru, ne kadar yani Galatasaray yani kiralık olarak getirebiliriz diyor. Arda gelir miydi, gelmez miydi? Bunları bilemezsin tabii ki.
1: Evet, anlatırken boğulmuş Ahmet Konanç, o yüzden söyledim. Yani sen inanmamışsın haberine. Sallıyor demek istemiş. Şimdi çıkar Yakup der, Fenerbahçe ile ilgili haber var mı diye de sana sorar ama nasıl olacak? O da biraz ilginç. Adam haklı. Bu federasyonu tutan milli takımın başarısı şu an demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne futbolu bilmeyen kaç influencer götürecekler acaba diyor Volkan.
0: Beni mesela akredite etmediler abi. Ben akreditasyon başvurusu yaptım. Dünya Kupası'na gitmek istiyordum ki... Avrupa Şampiyonası'nı da yerinde takip ettim. Bu arada federasyonun götürdüğü o gazetecilerden de değildim. Kendi cebimden gittim mesela.
1: Sadece akredite istedin kendi.
0: Evet abi, akredite istedim. FIFA onay verdi. Bu adamı akredite edebilirsin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu etmedi mesela. Hayırdır mesela, anladın mı?
1: Nereden aldın akreditasyonu? Futboldan mı? 90 Art Dijital'den mi? Radyo Gol tarafından?
0: Hayır, serbest gazeteci olarak başvurdum.
1: İlginçmiş.
0: Benim kadrom zaten hani bir Yeni Birlik gazetesinde. Orada devam ediyor. Oraya haberlerimi gönderiyorum arada. Ama şey yaptım, başvuru yaptım, kabul edilmedi.
1: Neden edilmediğine dair bir geri dönüş oldu mu?
0: Bilmiyorum.
1: 40 yılda bir muhalefet oldun Cihan demiş. Gendüzü Kante diyor. Öyle araya bir daldım ya, espri olsun diye. Noel Anka kalınmayacak herhalde, pahalı diyor.
0: Ya ben beğeniyorum ya. Beğeniyorum. Çok iyi oyuncu.
1: İptal mi o iş?
0: Dünya Kupası'na da gitti. 30 milyon euro abi, çok yüksek. 15 olsa hiç düşünmez Dursun Başkan, alır. Bir de çok keyifli bir adam. Böyle neşe getiren. takıma enerji katan bir oyuncu ve inanılmaz yetenekli.
1: Hollanda milli takım.

0: oynayan oyuncusunu, Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncuyu da 15 milyona bence alamazsın.
1: Alamazsın çünkü onlar bile 25 aldı.
0: 30 verir mi bilmiyorum ya. Yani.
1: Barış giderse belki orada bir formül düşünülebilir de baba Napoli'de kolay değil
0: bak
1: ya.
0: Eskiden bu rakamlar bana gerçekten bir acayip şey ütopikti. Şimdi alıştık 30'lara 40'lara
1: bir
0: falan.
1: Bir şey diyeceğim. Kim bu hikayeyi anlattı şimdi atı? Ahmet Çakar da olabilir. Başka biri de olabilir. Baba Galatasaray Napoli'den Mertens'i aldı. Şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Osimhen'i aldı. Şampiyon oldu. Galatasaray Napoli'den Noah Lang'ı aldı. Şampiyon oldu.
0: Vay.
1: Hatta şöyle söyleyeyim. Gökhan İnler Napoli'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş şampiyon oldu. Çok enteresan böyle.
0: İlginç detaymış.
1: Evet abi.
0: Sponsorluklar soruluyor abi. Şey diyorlar. Red Bull'un bir sponsorluk anlaşması vardı Türkiye için. Şampiyonlar Ligi için de işte Porsche'nin bir anlaşması vardı.
1: Valla şu an için o marka daha belli değil. Galatasaray üst seviyede görüşmeler gerçekleştiriyor. Soccer iyi bir markaydı. Ve Galatasaray'a iyi rakamlar ödüyordu Şampiyonlar Ligi için ki çok memnunlardı ama Galatasaray o ilişkileri bence çok iyi yürütemedi. Devam ettirip mesela Azerbaycan'la o ilişkileri devam ettirseydi bence o sponsorluk devam edebilirdi. Şimdi yine uluslararası birkaç firmayla görüşüyorlar. Mutlaka önemli bir şirketle anlaşmak durumunda. Dediğim gibi yani sürdürülebilir bir yapı için mutlaka önemli gelirlerin olması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor. İkinci bölümde bahsedelim ondan. Yeni formalar Temmuz ayının ilk haftasında lansmanı yapılacak. Fiyatlar belli oldu. Bayağı yüksek fiyatlar bu arada. Onu da konuşuruz. O konuyu da eleştiririz. Yine transferle alakalı detayları da daha ikinci bölümde konuşuruz. Gelen mesajların da birçoğunu okumaya çalışalım. Dediğim evet. Ben bu programı gerçekten önemsiyorum. Evet hani gazeteciyim, YouTube yayını yaptığım yer var, işte televizyona çıktığım yerler olmuştu ama radyo Cihan'la beraber benim için apayrı bir yer. Severek geliyorum buraya.
0: Eyvallah.
1: Bu iki saatlik yayını gerçekten böyle istekli bir şekilde yapıyorum. O yüzden bize mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde dinleniyoruz. Sosyal medyadan mesaj atanları görüyorum. Avrupa'da gittiğimiz zaman gördüğüm insanları görüyorum. Radyo Gol'de seni dinliyoruz diye.
0: Saç, o yüzden mutlu oluyorum. Kaç sterlinmiş geldi mi cevabım?
1: İsmail abi yazmış mı?
0: Singo, Sanchez, Van Dijk, Jacobs, Torreira, Kamavinga, Can Uzun, Barış, Osimhen ve Lang demiş. Bu kadro nasıl iş yapar mı diyor. Yapmaz mı? Yani bence müthiş kadro. Singo tırnak içinde Singo manyağına bir çözüm bulursan.
1: 15 poundmuş.
0: 15 pound.
1: Dükkana gidersen ama o genelde futbolcuları şey yapıyor ya.
0: 100 pound.
1: Giderse gittiğinde gündüz 50 pound, akşam da 75 poundmuş.
0: 15 pound çok ucuz ya. 926 lira yapıyor şimdi baktım. Burada da bir tıraş 800-700 lira. Bir de burada alım gücü bir tık daha düşük.
1: 1000 lira abi, 1000 lira oldu lira artık yani, saç evet. Sakal. Vallahi 1000 lira. O yüzden İsmail abi yılların şeyi, kuaförü yani. Diyorum ya sana, futbolculara bile ucuz yapıyor. 50 pound nedir abi İsmail abi? 100 isteyeceksin ya.
0: 50 pound
1: fena. Bahşiş var mı acaba onlarda?
0: 50 pound da fena. Hadi yetin sen daha.
1: 50 ver. Abi futbolcudan bahsediyoruz. 100'ü yapıştırsın abi.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Yakup Şınar'a transferleri soracağız. Gelenler, gidenler, Okan Buruk'un sözleşmesi ne zaman yenilenecek, bunun detayları. Ama önce bir kısa bir ara, hemen geliyoruz dostlar. Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saat başı molası verdik. 5 dakikalık molada beklediğiniz için sizlere de teşekkür edelim. Galatasaray'ın yeni sezon planlaması nasıl olacak? Okan Buruk'la sözleşme ne zaman yenilenecek ve Galatasaray'a gelecekler gidecekleri konuşacaktık. Galatasaray'ın tekrar yüzünü Fofana'ya çevirdiği iddiaları doğru mu abi? Her yaz ayında bu isim çıkıyor, Milan'ın orta saha oyuncusu. Yoksa bununla ilgili bir bilgi yok mudur?
1: Senin? Adaylardan bir tanesi Cihan. Galatasaray'ın oraya istediği oyuncu Kamavinga. Ama kolay değil. Şimdi o da Real Madrid'de bu sezon ikinci plana düştü. Forma şansı bulamadı. Ve yeni gelecek teknik direktör sonrasında kararını netleştirecek. Benim aldığım bilgi kesin olarak Real Madrid'den ayrılacak ama en az 10 tane kulüp istiyor. Yüksek bir bonservisi var. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar. Kolay değil. Ama buradan Galatasaray'ın vizyonunu anlayabilirsiniz. Yine Gardi'nin Galatasaray'a önerdiği bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Juventus'taki Kepren Turam.
0: Senin baş düşmanın.
1: Yok canım, düşmanım değil.
0: Şaka yapıyorum. Gardi.
1: Ben bazen gördüğüm zaman her zaman sohbet ederim, muhabbet ederim. En son Torino'da karşılaşmıştım.
0: Ne bileyim, bir ara Gardi yükselmişti ya.
1: Yok, burada yükselmişti değil. Galatasaray'da Ocak ayından bu yana kendisiyle daha yeni bir transfer için çalışmadı ama Galatasaray'a sunduğu bazı oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Kepren Turam. Galatasaray değerlendirecek tabii ki. Eksisine bakacak, artısına bakacak. Kepren Turam da tartışılmayacak bir oyuncu. Galatasaray oraya üst seviyede bir oyuncu mutlaka transfer etmek istiyor. Az önce de bahsettim. İyi bir 10 numara, iyi bir işte 6-8 numara, oyunun çift tarafını oynayabilen ve iyi bir stoper transferi mutlaka yapacak. Fofana da Galatasaray'ın devre arasında, geçen devre arasında istediği oyunculardan bir tanesiydi. Mesela orada yine Gardi'nin yürüttüğü operasyonlardan bir tanesiydi. Oyuncu ikna olmamıştı. O yüzden Galatasaray'ı tercih etmedi ama bu sefer Şampiyonlar Ligi kozu var. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. O zaman gerçekleşme ihtimali biraz daha, şimdi daha kolay diyebiliriz.
0: Evet, yani Gardi'nin de Madrid semalarında olduğunu gördük. Yani bu Camavinga için mi, yoksa öyle belki hani Brahim Diaz falan, Valverde falan, bunlar da olabilir mi yoksa?
1: Vallahi o kadar detayını bilmiyorum, dediğim gibi yani benim bildiğim önerdiği 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Kepren Turam. Dediğim gibi Galatasaray'ın işine gelirse Gardi'den de oyuncu alır, başkasından da alır. Galatasaray bu süreçte sadece şeyi bekleyecek, bu yabancı kuralını bekleyecek. Yani bununla ilgili ne karar verilecek. Burada Fenerbahçe'nin tutumu da önemli. Fenerbahçe kural değişmesin derse, ben bu kuralın değişeceğini sanmıyorum. Galatasaray ona göre planlamasını yaptı zaten. Ona göre transferler yapacaklar. Çünkü az önce de konuştuk, Galatasaray'dan gidecek oyuncuların durumu belirleyecek Galatasaray'ın transfer politikasını. Şimdi Davinson Sanchez'e iyi bir teklif gelirse, Davinson Sanchez'in gitme ihtimali var. O zaman Van Dijk ihtimalinin peşinden gidecek Galatasaray. Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bazı ilgiler olduğuna dair kulağımıza gelen bilgiler var. Salah'ı isteyen takımlar var. Hatta işte Hull City'nin de Salah'ı istediğine dair bilgiler geliyor. Eğer bu oyunculardan çıkarsa Galatasaray, 3 oyuncudan bahsediyoruz. Artı Icardi'de devam etmezsen 4 tane oyuncu transferi zaten yapabiliyorsun. Ama devam ettikleri senaryoda da Galatasaray'ın planları var.
0: Davinson Sanchez'den de çıkılması çok böyle Galatasaraylı taraftarların isteyeceği bir şey değil gibi duruyor. Şampiyonluk sonrası röportajlar vardı ya, sen hepsini izlemişsindir. En çok konuşan futbolcu kime sorsalar Davinson Sanchez diye cevapladılar. Hani dışarıdan baktığında biraz böyle sert kişiliği var ama anladığımız kadarıyla biraz çenesi düşük. Belki bu takıma da bir katkı sağlıyor olabilir mi yani, sadece futboluyla değil tabii de.
1: Çenesi düşük gibi algılamamak lazım.
0: Ya ben tırnak içinde söylüyorum yani, konuşmayı seviyordur belki. Bilgi birikimini aktarmayı seviyordur.
1: Can, Galatasaray'ın bu 4 şampiyonluğuna direkt katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Sen bu transferi
0: bırakmak istemezler.
1: Sen şu an Türkiye'nin en iyi stoperinden bahsediyorsun. Ve 9 milyon euroya aldın sen bu oyuncuyu. Şimdi evet, hani iyi bir maaş alıyor ki o performansın karşılığı olarak Galatasaray maaşı yükseltti. Şimdi diyorum ya sana, Davinson Sanchez 25 milyon euro teklif geldi. Galatasaray o zaman gidişine izin verecek. Ama Davinson Sanchez giderse Galatasaray daha iyisini alacak. Bu sezon zaman zaman mesela performansında sallantılar olmuştu. Hani Galatasaray'a baktığın zaman 4 sezonu en kötü sezonunu geçirdi diyebiliriz. Ama ona rağmen Abdülkerim'le beraber hem Süper Lig'de şampiyonluğa giden kadronun bel kemiği oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurken yine en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Sadece işin savunma tarafında değil, hücumda da katkı veren bir oyuncu. Aynı zamanda savaşan bir oyuncu. Takımı ateşleyebilen bir oyuncu. İşin o tarafı da var. Bunu unutmamak lazım.
0: Evet, bu saç tıraşı mesajları çok fazla gelmeye başladı. 50 pound.
1: Herkes berberlerden şikayetçi.
0: 50 pound saç tıraşı, 50 pound kayıt dışı. Karıştırma sen berber kardeşimiz işini bilir demiş yurt dışındaki. Bilemiyoruz
1: abi artık. Futbolcuyu Manchester yani. City, Manchester United'daki oyuncuları transfer ediyor. Ya. Şey transfer ediyor diyorum.
0: Tıraş
1: ediyor.
0: Evet,
1: kolay değil yani.
0: Ronaldo'nun berberine lüks bir araba hediye ettiğini söylemiş. Başka bir dinleyenimiz böyle bir mesaj atmış.
1: Yani abimiz işte Ederson'u

0: tıraş eden, daha önce Fernando Galatasaray'a gelmişti, onu tıraş eden, ki hani City'de forma giyip de tıraş olmayan oyuncu neredeyse yok. İsmail abi öyle bir adam.
1: Evet, Ederson. Bir dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Az önce konuştuk ya abi, bu üyelerle alakalı olarak, işte Fenerbahçe'de 27 bin üye var, Galatasaray'da az üye var tarzında uzunca bir mesaj yazmış. Böyle fikir vermiş. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Kongre üyeliği konusuyla alakalı olarak 100 bin TL veren kongre üyesi oluyor ki zamanında 10 TL'ye de olunuyordu demiş. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Ne Galatasaray'daki gibi şartlar ağır olsun, ne de Fenerbahçe'deki gibi kolay olsun. Nasıl divan üyesi olabilmek için 25 yıl şartı var ya diyor. Burada da üye olduktan sonra belli bir zaman birimi koymak lazım.
0: Oy kullanabilmek adına bence mantıklı.
1: Evet, yani Galatasaray'ınki de çok zor diyor mesela.
0: Evet abi, çok zor. Çok zor.
1: Bu kadar benim da iyi değil demek.
0: Eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Tamam, 10 bin olmasın, 50 bin de olmasın ama bir 20-25 bin olsun. Yani Galatasaray orayı gelire çevirebilir. Diyorum ya sana, şu an 1 milyon dolar verip üye olmak isteyen insan üye olamıyor.
1: Evet, dinleyenlerimizin mesajları.
0: Benim arkadaşım var mesela, 10. senesinde üye oldu. 10. sene. 9 kere başvuru yaptı, kabul edilmedi. 10.sunda kabul edildi.
1: Bir de yanlış anlaşılmasın söylediğim, böyle nitelikli biri olması lazım değil mi? Öyle herhangi birini maalesef almıyorlar.
0: Ya herhangi biri...
1: Biz hepimiz herhangi biriyiz de yani Galatasaray'ın o biraz farklı orası yani. O yüzden söyleyeyim. Ne iş yapıyor mesela arkadaş?
0: Ya esnaf.
1: Esnaf iyi öyle yani, alınabiliyor iyi.
0: İşin yok canım, servetine olsuna busuna bakmıyorlar yani orada. Hani bir kategori şeyi var. Atıyorum... Üst üste 8 kere başvurmuş, 9 kere başvurmuş, artık ona hayır deme ihtimalin yok. Hani o atıyorum bak, o 200 kişiden 20'sini en uzun süre başvuru yapanlar arasından seçiyorlar.
1: Hani vize almak için böyle gelirine falan bakıyor ya ülkeler, acaba dedim Galatasaray'da
0: böyle abi,
1: bir şey yapıyor.
0: Yok abi, yok yok. Yani milyon dolarları olup, diyorum ya sana, ülkenin en zengin adamlarının bile üye olamadığı kulüpten bahsediyoruz.
1: Yok, o şey güzelmiş, haksızlık olmaması yani, 8-9 kere başvurup en azından 10. da kabul etmek.
0: Valla geçen bir yerde duydum, gerçekten öyle. Bir TCK'ya üye olamıyorsun. Orası da çok zormuş mesela. Çünkü geçen en çok atları olan adam mesela TCK'da asli üye olamıyor.
1: O bilgiyi kesin Murat Özen vermiştir. Ya, başkasından duymaz.
0: Başka bir yerde duymuştum galiba.
1: Evet, Aziz Yıldırım önceki başkanlık döneminde en ufak bir durumda yayın havuzundan çıkmakla tehdit ediyordu demiş. Belki de bunun etkisiyle
0: çıkamıyorsun abi.
1: 500 milyon dolara kadar yükselmişti bu fiyat.
0: Yayın havuzundan çıkamıyorsun abi. Çıkamazsın yani. Bugün Galatasaray'da ben çıkayım dese, kendim pazarlayayım dese, kazandığı paranın 7-8 mislisini kazanır.
1: Bir yaptırımı
0: ama
1: var
0: mı? Tabii canım, yasalar buna izin vermiyor. Öyle ben kafama göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tanımıyorum, kendi yayınlarımı kendim satacağım, öyle bir durum yok. Bir şey diyeceğim, sen kendi yayını sattın da sen Türkiye Ligi'ndeki takımlarla oynuyorsun abi. Konya Spor'la oynuyorsun, Kocaeli Spor'la oynuyorsun. Sadece Galatasaray oynamıyor ligde.
1: Onların yayın hakları da diğer şeyde.
0: Evet, federasyonda abi. O zaman ligden çekilmen gerekiyor. Ligi şampiyon tamamlayamazsan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. Öyle ben yokum değil. Doğru strateji, doğru iletişim, doğru müzakere, anladın mı? Ya zorlamaya gerek yok abi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olman için futbolcunun yerlisi yabancısı yok, iyisi var. Bizde de iyisi yetişmiyor son dönemde. Yok abi. Bugün Süper Lig'e dönüp bakıyorsun, dört büyüklerde oynayabilecek kaç tane oyuncu var? Her sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Süper Lig'den 2 tane 3 tane oyuncu alıyor. Hangisini oynatabiliyorsun? Hangisi kaliteli? Milli takıma Süper Lig'den kaç tane oyuncu gidiyor?
1: Evet. Bu arada Trabzon'da da bir gelişme var. Savyola resmen Trabzonspor'daymış. Onu da söylemiş.
0: Evet, şeyden devam ediyorlar. Scout transferlerinden devam ediyorlar.
1: Hızlı başladı ama Trabzonspor.
0: Evet.
1: Değişik yani.
0: Doğru bir yapılanma. Geçen sezon öyle ya da böyle başarılı oldular. Türkiye Kupası'nı kazandılar. İyi gidiyorlar. Transferde de hızlı girdiler. Bir kere muhteşem bir teknik direktörleri var.
1: Bunu çok konuştuk ama tekrar başa gelmiş bir dinleyenimiz. Kupayı kurye ile yolladılar demiş. Bu federasyonu hangi kulüp

0: seviyor acaba diyor. Bu çok ayıp bir şey değil mi demiş.
1: Ayıp tabii ki abi. Yani sen kupayı da vermeyeceksen o koltukta niye oturuyorsun ki?
0: Galatasaray üye olmak için tamam bunu geçiyorum Nogay. Yani şey yapmış. Kelime oyunu yapmış. Fransız pasaportu lazım diyor.
1: Alakası yok. Ya Fransız pasaportunu da olsa alamıyorsun. Ha liseyi bitirdiğin için üye oluyorsun. Bu zaten kurallar gereği öyle.
0: Galatasaray... Onun demek istediğini sen anladın bence yani. Başka bir şey söylemek
1: istiyor. Tabii. Siz Fransız kulübüsünüz falan diyor.
0: O yüzden Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en fazla temsil eden Türk takımı o. O armayla. Lütfen artık şu forma fontlarını sorar mısınız?
1: Geçen sene fontlarda federasyon doğru bir karar aldı. İstediğinizi kullanabilirsiniz dedi. Ama hani kolay değil. Önceden sipariş veriyorsun. Ben biliyorum Galatasaray bütün sezonu kapsayan siparişi önceden vermişti. Hani o yüzden değiştirme şansı yoktu. Sadece gidip ekstra para ödeyip farklı fontta forma bastırabiliyordun store'da. Böyle bir durum söz konusuydu. Yeni sezonda sanırım bu font, hani net bilgi yok bende ama Galatasaray isterse değiştirir. Değiştirmezse Galatasaray değiştirmez. Buradan şeye de girelim istersen. Formaya da girelim.
0: Formaya girmeden bir şey soracağım. Bana çok mesaj geldi. Bunu yayında söylemek ile söylememek arasında kararsız kaldım ama Galatasaray Store çalışanlarından geldi. Yani abi bizim ödemeler aksıyor. Bunu bir dile getirir misin diye. Sen de Galatasaray Store'un herhalde direktörünü tanıyorsun. Bununla ilgili bir yayın sonrası bir görüşürüz.
1: Bir soralım abi.
0: Ya futbolculara o kadar verirken emekçi kardeşlerimiz sıkıntı
1: yok
0: yaşamasın.
1: Yok abi, hani ben böyle bir şey duymadım.
0: Bana geldi.
1: Yani şu konuda mesela Galatasaray Kulübü çalışanlarının bir itirazı, isyanı var. Biliyorsun hangi şirkette çalışırsan çalış, bu ödemeler farklı bankaya geçince emeklilerde olduğu gibi ikramiye mi oluyor?
0: Promosyon
1: oluyor.
0: Onu zaten kimse alamıyor genelde.
1: Yani maalesef. Fenerbahçe'de vermişler galiba ama Galatasaray'da bu verilmemiş.
0: Merhaba Aydın Cingöz, selam olsun. Seni görmek ne güzel. asker arkadaşımı görmüş gibi hissettim bir yılın ardından.
1: Yani.
0: Evet abi, dinliyorum.
1: Seçimin kazananı ya Aydın Cingöz.
0: Evet, Az Yıldırım diye evet. bas bağırıyordu.
1: Valla ya, çok net bir şekilde ifade ediyordu bu arada. Az Yıldırım'ın kazanacağını söylüyordu. Seçimin kazananı Aydın Cingöz.
0: Evet, Galatasaray Store'larla ilgili.
1: Evet, bu promosyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymuştum. Fenerbahçe ödemişti ama Galatasaray tarafı ödememişti. Onunla alakalı hani bir itiraz demeyelim de rahatsızlıkları söz konusuydu. Ama onun dışında ben maaşlarla alakalı gecikme ya da zamlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu duymadım açıkçası.
0: Formalara geçelim diyordun.
1: Formalara geçelim. Galatasaray yeni sezon formalarını Temmuz'un ilk haftasında bir lansman yapacak. Bu Haziran'ın sonu da olabilir bu arada. O lansmanla beraber Galatasaray Adası'nda güzel bir lansman yapmayı planlıyor Galatasaray. Tanıtacak yeni sezon formalarını. Yeni sezonda 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. Sonrasında 11'inde Avusturya'ya gidecek. Yaklaşık bir hafta boyunca orada kamp yapacaklar. Fiyatlar da belli oldu. Bu sezon mesela taraftar forması 3000 liraydı. Ondan sonra o orta seviye forma 4500 liraydı. Futbolcuların giydiği forma da 6000 liraydı. Yeni sezonda taraftar forması 4000 lira. O orta seviye forma 6000 TL. Futbolcuların giydiği forma da 9000 lira olacak. Bu arada bunu evet kulüple birlikte Puma belirliyor ama Galatasaray Puma'nın elit kategorisindeki takımlarından bir tanesi. Puma kalkıp da Manchester City formasını işte daha ucuza satayım, Galatasaray formasını daha fazlaya satayım diye bir duruma giremiyor. Bütün dünyada da hemen hemen aynı tarihlerde lansmanlar gerçekleşiyor ve satışa çıkıyorlar. Ben burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. İnsanları yönlendirmek istemiyoruz. Türkiye şartlarında bu rakamlar çok yüksek. Yani her sezon ben almam mesela her sezon kendime forma. Benim en sevdiğim forma işte 2012-13'teki o Snyder'le hatırlayacağımız yakalı forma var mesela. Çok severim, güzel forma. Bir de 100. yıl formasını çok sevmiştim. O formalar da eskimiyor abi. 5 sene 10 sene giyebiliyorsun bu formaları. Her sene illa yeni forma alacağım diye bir şey yok. Bu arada imkanı olan tabii ki alsın. Alabilen alsın. Yani 4 yıldızdır, üstüne bir yıldız daha diktirirsin, 5 yıldız olur. Can ne zamandı ya? 2019 ya da 20 senesi İtalya'da bir maça gitmiştim. Atalanta Milan mı? Daha doğrusu Milan Atalanta maçı San Siro'da. Stadın çevresini gezdiğim zaman şunu gördüm. Abi imitasyon forma en az 15-20 yerde satılıyordu. 10 euroya satıyorlardı. Orijinal formada 100 euroya satılıyordu ve insanlar tercihini yapıyordu. Ve hani bir yasak olsa mesela stadın etrafında satamazsın. Ben sadece gitmedim. Giden mutlaka San Siro'da, Avrupa'da maç izlemeye gidenler vardı.
0: Bence yasaktır da. Çok yani, denetim yok.
1: Yani muhtemelen.
0: Mesela Rams Park'ta da maça gittiğinde o köprünün altında
1: yani satılıyor. Çok fazla satılıyor. Ha, bu yani. Kulübe bir kârı yok, burada. Yok. Yani kulüp burada o taraftar formasının fiyatını biraz daha uygun tutabilir.
0: Şu an indirim var alternatif formada, bak. Bu hani şeye benzeyen. 3-4 bin.
1: Ya bu arada iki sezon
0: 3500'e düşmüş.
1: Geçen sezon değil, geçen sezonun formaları şu anda 1000 liradan falan satılıyor. Hani imkanı olmayan gitsin, orijinal forma yine kulübün kasasına para giriyor. Al abi, store'da da 5. yıldızı yapıştırabiliyorsun. İstediğinde takıyorlar 5. yıldızı ücretsiz bir şekilde bu arada. Öyle bir yol da seçebilirler ama işte artık olay bambaşka bir yere geldi. Şöyle bambaşka bir yere geldi. Bütçeler inanılmaz arttı. Yani 100 milyon euronun üzerinde maaş bütçelerinden bahsediyoruz. Sadece geçen sezon Galatasaray bonservis harcaması 150 milyon euro yaptı. Federasyonun gelirleri zaten ortada. İşin o tarafı var. Dediğim gibi bence fiyatlar yüksek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bir tık daha yüksek Galatasaray'ın forma fiyatları. Ama dediğim gibi yani burada tabii ki imkanı olanlar gidip alabiliyor. Ama alamayanlar için de çözümler var. Dediğim gibi eski sezon forması alıp üzerine yıldız da koydurabiliyorsunuz. İşin bu tarafı da var. Özetle Haziran sonu Temmuz'un başında forma lansmanı yapılacak. Yeni formalar da yavaştan böyle sosyal medyada sızmaya başladı. Ben beğendim formaları. Özellikle beyaz formanın yakası falan gayet güzel. Parçalı zaten klasik. Ben şunu söylemiştim. Bu bizim 90 artı dijitaldeki bir izleyicimizin fikriydi. Bizlerle paylaşmıştı. Biliyorsun Galatasaray tarihindeki önemli futbolcuların formaları her zaman Galatasaray Store'da yerlerini almıştır. Bence hani Icardi'nin devam etmemesi halinde Galatasaray'ın Icardi ile görüşüp bir Icardi markası oluşturması gerekiyor. Store'un belli bir bölümünde mutlaka Icardi'ye ait ürünlerin satılması gerekiyor. Bu tarih boyunca bence satılacaktır. Böyle bir anlaşma da söz konusu olursa Metin Oktay'da olduğu gibi, Hacı'da olduğu gibi Icardi formaları da tarih boyunca bence
0: Muslera da var
1: alıcı öyle bulacaktır.
0: Muslera'yı da koyuyorlar hala.
1: Koyuyorlar, evet abi, alıyorlar çünkü efsane. Galatasaray'ın efsanesi. Hacı'dan sonra bence en büyük efsanelerden bir tanesi. Oraya şimdi bir de Icardi'yi ekledik. Evet. Satar yani, hep ister. Yeni nesil yani, adam şu anda 5 yaşındaki çocuğun 4 tane şampiyonluğu var. Bu 4 şampiyonlukta Icardi'nin büyük payı var. Şimdi bu çocuk 12-13 yaşına geldiğinde de, 20 yaşına geldiğinde de, 30 yaşına geldiğinde de çocuklarına, torunlarına Icardi'yi anlatacak.
0: Arada bir onların Türkiye Kupası da olmuştur ya.
1: Onların ürünlerini alıp götürüp hediye edecek. Bu hep böyledir.
0: Peki abi, Benfica'dan Ivanovic ismi geçiyor Icardi'nin boşluğunu doldurmak.
1: Hiç duymadım abi.
0: Hiç gelmedi peki.
1: Hiç duymadım.
0: Onunla ilgili bir durum söz konusu değil. Yine Can Uzun gelirse, o da menajeri vasıtasıyla 20 yaşında yine Avustralyalı orta saha oyuncusunu istiyormuş. Onunla da ilgili bir detay var tabii. Kulüp bir bileti 14 kişiye satıyorsa demiş, o imitasyon formalarında piyasaya girmesini engelleyecek.
1: Kulüp bir bileti 14 kişiye falan satmıyor.
0: Satmıyordur
1: abi.
0: Satamaz abi.
1: Satamaz abi. Herkesin yeri belli. Gidiyorlar, izliyorlar stat maçlarını. Galatasaray'ı satabilse o zaman 60 bin tane bilet satsın.
0: Onu kara borsacı yapıyor. İlk giren
1: giriyor yani. Öyle. Aynen öyle abi. Yok Galatasaray'ın artık biletini almak, kombinesini almak. İngiltere'deki gibi sıraya girmen gerekiyor. 3 sene 5 sene beklemen gerekiyor.
0: Yok ben alamadım.
1: Öyle kolay. Alamadın da kimse alamadı. Ben

0: alamıyorum abi. Bize yazıyorlar mesela. Bizim öyle bir avantajımız yok abi. Kalkıp da yöneticiye bana kombine ver falan diyemiyorsun abi.
1: Hayırlı.
0: Yok, çünkü onda da yok, anladın mı? Mesela Galatasaray'ın en çok eleştiği, bir gün büyük ihtimal Avusturya'ya gelecek Bora Bahçetepe, Galatasaray'ın taraftardan ve biletten sorumlu yöneticisi, ki inanılmaz kibar bir insan, işini layıkıyla yapan bir insan. Önümüzdeki haftalarda radyoya da bağlarız, kendisiyle konuşuruz. Özellikle merak edilen konular var. Mesela stadın kapasitesi artacak mı? Bu kombinelerdeki satış olayı nasıl oluyor? Maçlardaki o satışa çıkan biletler nasıl erkenden tükeniyor? Bunların hepsini kendisine sorarız. Yeni dönemde de olacak. Dediğim gibi Galatasaray'ın gerçekten böyle emek veren, en çok mesai harcayan yöneticilerinden bir tanesi Bora Bahçetepe. Onu da buraya konuk ederiz. Ben Avusturya'ya gideceğim. Orada da dediğim gibi bir sohbet gerçekleştiririm. Merak ettiklerimizi sorarım. Hatta yayına da davet ederim kendisini. Hatta gelebilirse stüdyoya çağırırız. Gelemezse de en kötü telefonla iletişime geçer. Bu taraftarın özellikle merak ettiği konuları kendisine sorarız.
1: Evet, 115. dönem lise mezunuymuş. Ben de sen konuşurken baktım Bora Bey'e. Abi ben Fenerbahçeliyim ama Icardi'yi çok büyütüyorsunuz. Drogba'lar, Schneider'ler, Taffarel'ler geldi bu kulübe demiş. Yani büyütmekten ziyade Galatasaraylı taraftarların
0: Kimse,
1: sevgisini kazandı.
0: ya, sevgiyi kazandı da şimdi
1: Evet, daha
0: Fenerbahçeli
1: üst düzey
0: kardeşimiz
1: futbolcu.
0: Fenerbahçeli, ama ben bunu sadece söylentilerden değil, yani hayatın içinde de görüyorum. Şimdi benim de iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Kızım 7 yaşında, birinci sınıfa gidiyor. Oğlum da ortaokula gidiyor. Yani arkadaşları, aileleri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli olmasına rağmen sırf Icardi yüzünden Galatasaraylı olan gerçekten bir nesil var. Yani görüyoruz işte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli baba, ki ellerinden öperim, çocuğu Galatasaraylı, şampiyonluk kutlamasına katılsın diye omuzlarında alıp götürüyor. Şimdi bu insanlar Snyder için, Drogba için Galatasaraylı olmadılar. Icardi için Galatasaraylı oldular. Yani gerçekten bir nesli Galatasaraylı yaptı. Ya bunu ben söylemiyorum, Sayın Aziz Yıldırım söylüyor işte. Beşiktaş'ın geçmişteki başkan adayları söylüyor. Serdar Adalı söylüyor. O yüzden Icardi gerçekten ikonik bir oyuncu. Önemli bir marka. Ve Galatasaray'ın gelecekte de bunu gelir kazanabilecek modellere çevirmesi lazım. Icardi Galatasaray'dan ayrılsa bile en güzel şekilde veda yapılacaktır Icardi'ye. Mutlaka her sene bir iki tane maça gidip gelecektir. O Aşkın Olayım şarkısı artık Galatasaray tarihine geçmiş bir şarkı. Icardi her geldiğinde o sahanın ortasına çıkıp ikonik bir duruma dönüştü. Çıkıp o şarkı çalacak ve Icardi elini kulağına götürüp Galatasaray taraftarıyla bütünleşecek. Yıllar boyu bu devam edecek.
1: Evet, işte kimileri diyor bu saydığınız futbolcuların şanssızlığı sosyal medya olmamasıydı diyor, ama senin de söylediğin gibi Icardi ile ikonikleşen o Aşkın Olayım şarkısının da bence etkisi çok fazla. Çünkü Drogba çok eski değil yani, sosyal medya aktifti o zaman.
0: Yani
1: Schneider
0: vardı.
1: varken de hani aktifti. Dediğin gibi o Icardi'nin kendi bir şeytan tüyü var arkadaşta, bana göre yani.
0: Abi şeytan tüyü değil yani.
1: Başarısı
0: Bu bir
1: başarılı da.
0: gerçek. Bazı insanlar çirkin, bazı insanlar çok yakışıklı. Bazı insanlar karizma, bazı insanlar daha böyle çok yakışıklı olmasına rağmen onu göster.
1: Sempatik.
0: Ya bu adam şimdi bunu yaparken de dünyanın en iyi son vuruşuna sahip 3 golcüsünden bir tanesi. Hala aktif olarak diyorum ya, ben şunu savunuyorum. Icardi Como'ya gitti. İtalya Ligi'nde gol kralı olursa ben şaşırmam. Sen o adama ceza sahası içine kadar topu getir. O adam bir şekilde o topu sokuyor. Bugün ne konuşuyoruz? Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Dünya Kupası'nda milli takımı temsil edecek. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi şu anda aktif form grafiği olarak. Abi Uğurcan Çakır bu ligde en güzel gollerini Icardi'den yedi. Ceza sahası çevresinden kafayla gol attı Icardi Uğurcan'a. Yani tilkilik desen var, fırsatçılık desen var, son vuruş desen üst düzey. Kadıköy'de tavana vurduğu top mesela, anladın mı? Sol ayakla attığı gol. İnanılmaz bir golcüden bahsediyoruz. Bu sadece Icardi çok yakışıklı.

0: golde yaptığı golde
1: süper. Yani
0: havadan gelişine vuruyor, vole vurdu.
1: Abi ne goller attı ya. Ne goller attı. Yani adamın her attığı gol çok güzeldi.
0: Yakup yapma artık.
1: Bir de bunu yapan özür dilerim. Yani Galatasaray'a gelip bunu yapmadı. İtalya Ligi bak, dünyanın en zor ligi dediğimiz yerde iki kez gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain'e işte 50-60 milyon euroya transfer olmuş. Messi, Neymar, Mbappe'li kadroda yer almış oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet, gözlerim yaşardı, Yakup yapma artık gitmesin diye bir mesaj var. Erhan Atlar göndermiş.
1: Kim gitmesin diye?
0: Icardi.
1: Ben gitmesinden yanayım canım.
0: Ben de gitmesinden yanayım
1: artık. Yani futbolda dün yok, bugün var. Hep şunu söylüyorum. Yani Muslera'nın da gitmesini kimse istemiyordu. Duygusal yaklaşıyordu.
0: Mesela Liverpool'un...
1: Muslera unutuldu abi.
0: Liverpool'un Salah'a veda ettiği gibi mesela neden yapmadı Galatasaray bunu?
1: Çünkü daha gidip, net bir şey gidip gitmeyeceği belli değildi. Anladın mı? Gidip gitmeyeceği belli değildi. Ya biz bu kadar, bizim tanışıklığımız ya da işte ilk transfer olurken çok farklı yaklaşıyoruz. Ama giderken gönül koyuyor insanlar. Yani o Avrupalılar kadar profesyonel değiliz. Biz de o süreci yönetemiyoruz. İşte Icardi de Güney Amerikalı abi. Türk yani, Icardi bildiğin duygusal yaklaşıyor her şeye, anladın
0: bir de,
1: mı?
0: Bir de Dursun Özbek yani çok zeki bir adam böyle, işte Tarık Çamdal değil ki bu adam, emeklerinden dolayı teşekkür edip
1: tabii
0: veda ediyoruz yani, demiyor.
1: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray.
0: Geçişi yumuşatıyor biraz.
1: Muslera'ya çok güzel veda etti Galatasaray. Hem saha içinde hem saha dışında. İşte bizim Güney Amerika'daki elçimiz olacak, şöyle olacak, böyle olacak, işbirliği içinde olacağız. Ama yerine gelen adam, diyorum ya sana, futbolda dün yok abi. Bugün ve yarın var. Muslera'yı 14 sene oynadı, 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu. Ama yerine gelen adam unutturdu abi. Ki performansı bir tık daha yukarıya çıkarttı Uğurcan. Sadece ligde değil, ligde de maç kurtardı. Gitti Şampiyonlar Ligi'nde de maç kurtardı. Penaltı kurtardı.
0: Evet tabii, Manchester'da o çimlere kayması da ikonik fotoğraflarından bir tanesiydi diye.
1: Abi Manchester maçı ya, Manchester United maçı mesela. Penaltıyı kaçırdı. Sonra penaltıdan daha güzel bir gol, yani inanılmaz bir gol attı ve o maçı kazandın sen.
0: Şimdi abi şu Gedson Fernandes olayını sormak istiyorum sana. Tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi. Nedir son durum?
1: Valla menajerlerin önerdiği bir oyuncu. Sanırım Rusya Ligi'nde de çok mutlu değil. Ama şu anda Gedson Fernandes Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu değil. Ligde evet, hani verim alabilirsin ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın düşündüğü oyuncular hani Gedson'un bir tık, iki tık üstü oyuncular. Şimdi o dönemde eleştirmiştik ya, işte Beşiktaş Gedson'u gönderiyor, Orkun'u alıyor. Orkun daha iyi futbolcu abi. Uzun vadede bunu gördük. Orkun kaliteli bir oyuncu.
0: Rafa Silva uğruna harcadılar Gedson'u.
1: Yani.
0: Galatasaray tekrar...
1: Ama o da çok kalmak istemiyordu. Ben Galatasaray'ın Gedson'a gideceğini düşünmüyorum. Yani şartlar ne olur? Yabancı kuralı değişirse o zaman farklı bir şey konuşulabilir tabii ki ama... Galatasaray Kamavinga'yı istiyor. Galatasaray Kepren Turam'ı istiyor. O seviyede bir oyuncu istiyor. Hani bugün 20 milyon euroya Gedson'u transfer edebilirsiniz belki. Ama direkt Şampiyonlar Ligi'nde başarıya gidebilecek oyuncular istiyor Galatasaray.
0: Bir de bence Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak da bir isim değil.
1: Bu saatten sonra değil işte.
0: En prime zamanında sen sattın bu oyuncuyu. Geri de alabilirdin Beşiktaş zamanında. Parasını vermedin, almadın.
1: Hata bu arada, hani verilmesi hata. Anladın mı? Kalsaydı çok daha... Şimdi Gedson da ilk gençlik döneminde işte Tottenham'a gitmiş, serbest kalma bedeli 60 milyon eurolardaki bir oyuncudan bahsediyorduk. Geldikten sonra da Gedson olmasını sağlayan Fatih Terim'dir mesela. Ciddi anlamda kendisine şans verdi ama sonrasında Burak Elmas menajerinden dolayı almadı. Bir şeyler oldu, yaşandı gitti. Gerçekleşmedi yani olay.
0: Evet, 0212 273 10'a gelen mesajlara birazcık bakıyoruz. Son bölümdeyiz.
1: Evet abi, mesajları okuyalım. Evet. Önemli.
0: Ahmet Konancı Avusturya'ya götürüp orada bırakın demiş. Niye Avusturya'ya götürüyoruz? Şey mi? Kamp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim, o maça götürüp oradan mı bırakalım? Stat büyümedeki son durum nedir? Yeni koltuklar vesaire, koltuklar küçültülüyor mi diye bir soru var.
1: Ya onu önümüzdeki hafta daha böyle doğru bilgilerle paylaşalım. Bora Bey'le konuştuktan sonra.
0: Benim 7 yıldır kombinam var, hiçbir sorun yaşamadım. Karaborsa her kulüpte var diyor. Ali Doğanay mesajını atmış. Formalar pahalı deniliyor da forma kişinin ihtiyacı olan bir ürün değil. Taraftar o paraları vermesinin sebebi takımını başarılı görmek için, iyi futbolcular almak için.
1: Doğru, destek, destek.
0: Yakup abi cimrilik yapma demiş. Yıldız diktirmek nedir diyor. Ya sen hani biraz durumu olmayanlar için onu söyleyeyim.
1: Ya durumu olmayanlar için ben de dediğim gibi her sezon yeni forma almıyorum abi. Ya oğlumu alıyorum ben. O istediği için alıyorum. Onun mesela şu anda 23, 24, 25, 26. şampiyonluk tişörtü odasında duruyor. Son 4 sezonun 5 sezonun işte doğduğundan bu yana her sezon yeni bir sezon forması var. Ama atıyorum ben ilk formamı yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında almıştım. 84 doğumluyum. 17 yaşında almıştım abi. Daha çok pazarda satılan formaları giyiyorduk. Orijinal formu. Bir ilk gittiğim maçta almıştım. 2001 yılı. Ki o forma da yok yani, nereye kaybolduysa.
0: Yalmışsın yine.
1: Milan. Galatasaray maçı. Galatasaray-Milan maçı. Şampiyonlar Ligi. Ali Samiyen stadında. 2001 yılıydı. Önce Hacı'nın golüyle 1-0 öne geçtik. Sonra Jardel ikinci golü attı. 65-70. dakika. 2-0 kazanmıştık. Kara borsadan almıştım bileti abi. Yoktu, kağıt bilet vardı. Bayramın ikinci ya da üçüncü günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bayram harçlıklarımı biriktirip gidip stadın önünden kara borsa bilet alıp öyle girmiştim kale arkasına. Yeni açığa girmiştim. Yeni açıkta izlemiştim maçı. Öyle yani. Şimdiki gibi değil. Diyorum ya, ilk formamı 17 yaşında alabildim.
0: Ben de 9 yaşında. Hediye etmişlerdi bana.
1: Yani.
0: Milan maçı vardı o zaman. Hatırlamıyorum da o dönem almıştım. İyi 17 yaşında kendini alabilmişsen. Güzel iş.
1: Evet.
0: Ne Ali Samiyen de be, değil mi abi? Galatasaraylı olmak çok kötü bir şey. Her sene forma değiştirilmesi. Sürekli yıldız takıyoruz. Ama sen Beşiktaşlıysan 20 yıl aynı formayı giyebilirsin. Veya Fenerbahçeliysen.
1: Aynen öyle. Yeni sezon mu değil mi diye.
0: Hayır, sadece forma da değil. Abi bayrak da değişiyor. Atkı da değişiyor.
1: Tabii. Ama Fener'in de sıkıntı. 5 yıldızlı. Şimdi Aziz Yıldırım geldi. 5 yıldızları kaldıracak. 3 yıldız olacak. Bir de 200 yıldız eklediler.
0: Bir de yıldızsız olan var.
1: Bir de yıldızsız olan var. Fener'in de işi kolay değil. Ama bak bir şey diyeceğim.
0: Yok
1: kızdırma değil. Güzel bir şey söyleyeceğim. Ben uzun süredir mesela sokaklarda Fenerbahçe taraftar, yani Fenerbahçe forması giyip gezen insan görmüyordum. Aziz Yıldırım'dan sonra en azından kendi mahallemde gördüm abi. Yani bir hava geldi Fenerbahçe'ye. Bak net söyleyeyim. Ya, o özgüvenle Aziz Yıldırım geldi. Ya, diyorum ya, sen başarısız olduğu için gitmişti. Öyle ya da böyle Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir ağırlığı var.
0: Bence de net. Hakan Safi gelseydi bence Fenerbahçeli'nin işi daha zordu. Aziz Yıldırım çözdü.
1: Ya orası tartışılır abi. Tartışılır.
0: Tartışılır mı diyorsun?
1: Baba burada başarılı olmak istiyorsan parayı yakman lazım. Doğru yakman lazım. Doğru transferler yapman lazım. Şimdi Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu. Abi önemli transferler. Önemli. Milli takımın iki kaptanından bahsediyorsun.
0: Ama işte
1: yerli kuralı, yabancı kuralı.
0: Güven kaybı da yaşadı. Merih Demiral dedi. Hemen gitti kendi kulübü Arabistan. Yalanladı. Hani ne alaka kankaya getirdi böyle Merih'in elleri açılmış fotoğrafını.
1: Baba oyuncu ben ayrılıyorum dedikten sonra, sen oyuncuyu ikna ettikten sonra kulüpler biraz hikaye. Parayı ödüyorsun, alıyorsun.
0: Anladığım kadarıyla da Meri ikna etmiş senin bu söyleminde.
1: Ya abi Meri fotoğraf verdi Hakan Safi ile beraber. Hakan Çağlanoğlu'nu da ikna etmişti. Net biliyorum 10 milyon euro maaş ödeyeceklerdi. Kulübüne 20 milyon euro bonservis ödeyeceklerdi. Hakan Safi cezaları göze almıştı. Ha bu arada ceza, Fenerbahçe ceza almayacak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'nin 28 tane mi 38 tane mi ne yabancısı var abi? Fenerbahçe'nin ödediği maaş bütçesi Galatasaray'dan daha fazla.
0: Bu arada kara borsa eskiden bir hayli popülerdi tabii. Sen ve ben eski maçlara gidince dinleyenlerimiz de yazmış. 92 sene

0: Galatasaray Barcelona maçı demiş. Ben de bir arkadaştan almıştım diyor. Ben de Milan maçındaydım, yeni açıkta. Ben de karaborsadan almıştım.
1: Evet abi.
0: Ama o dönemler çok fazla.
1: Bayramın 3. mü 4. günü mü neydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çok kuyruklar oluyordu. O kuyruklara gelip de hatta söyleyenler oluyordu. Aziz Yıldırım'ı da seneye yollayacağız demiş bir dinleyenimiz. Bence o da başaramayacak diyor.
1: Yani erken konuşmaya gerek yok. Anladın mı? Şimdi başarılı olman için, ben bunu geçen de söyledim, hani Hakan Safi'nin yanlışlarından, biz Osimhen'i almadık. Yanlış yapıyorsun. Osimhen'i alman lazım, hatta daha iyisini alman lazım başarılı olmak için. Aziz Yıldırım da ya biz işte Vedat'ı alalım, şunu alalım, bunu alalım, bunlarla yetinirsen bu ligde şampiyon olamazsın. Çünkü senden daha iyi kadrosu olan bir takım var. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Kenetlenmiş bir taraftar grubu. Bak Galatasaray'ın en büyük özelliği. Bugün git Beşiktaş'ta kaç tane tribün grubu var, taraftar grubu var. Fenerbahçe'ye git kaç tane taraftar grubu var, çekişmeler var. Abi Galatasaray'da tek. Doğru tektir. Ultra Aslan. Ultra Aslan dışında Galatasaray'da tribün yok. Ve herkes de çok büyük saygı duyuyor. Mesela Sebahattin Şirin çıkıyor açıklama yapıyor. Kimse demiyor ya bu Sebahattin Şirin niye bu konulara müdahil oluyor? Diyemiyor. Niye? Çünkü bu adamlar tribünün yükünü çeken adamlar. Bu adamlar kimsenin gitmediği deplasmana otobüsle giden insanlar. Öyle kolay değil. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bir de Sebahattin Şirin'in şöyle bir özelliği var. Hani maçta izleyeceğin en fazla bağıran adamdır. Hani türü saha içinde diyoruz ya Osimhen savaşıyor. Tribünün Osimhen'i Sebahattin Şirin. En çok bağıran o arkadaşlarını.
0: Başka amigolar gibi amigonun amigosu yok yani.
1: Yok abi.
0: Mesela
1: yok.
0: Normalde amigoların yanında bir arkadaş.
1: Tabii olur. Yancıları olur. Onlar gaza getirmeye çalışır. Yok abi. Sebahattin'in elinde her zaman tokmak hazırdır. Anladın mı? Bağırır abi. Bağırır. Ya maçı izleyemezler ya. Vallahi izleyemezler maçı. Şimdi bakıyorsun tek tribün grubu ve senin sahana gelen bütün takımlar, bütün Avrupa takımları senin tribününden bahsediyor. Kaleografiyi en iyi yapan onlar. En iyi desteği veren onlar. Beşiktaş'a diyorlardı yok işte stadın akustiğinde problem var şöyle böyle. Freiburg taraftarını gördük, geldiler şov yaptılar. Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finaliydi galiba.
0: Evet evet Avrupa.
1: Avrupa Ligi finalinde.
0: Aston Villa da fena değildi. Tabii. Hakkını yediler adamların. Yani. Ama Freiburg çok iyi olduğu
1: için. İnanılmaz bir tribün yaptılar. Galatasaray Beşiktaş taraftarına o 2000 kişilik taraftar grubu neredeyse susturuyor abi. Senin bunları konuşman lazım. Ha bunu en iyi bilen isim kim Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım. O birlik beraberliği sağlayacak isim Aziz Yıldırım. Kimse Aziz Yıldırım'ın lafının üstüne laf söyleyemez. Ve Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşir. Sonuçta şampiyon olması gerekiyor. Başka yolu yok. Olamadığın takdirde Fenerbahçe tarihine gömülüp gidiyorsun abi.
0: Evet Yakup abi. Yakupçılar ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben abi, teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
0: 2 saati böyle geride bırakmışız. Dostlara da selam olsun. Bizi yalnız bırakmayan, mesaj atan atmayan, sessiz dinleyen herkese selam olsun. Tekrar hatırlatmamızı da yapalım. Her zaman olduğu gibi biz her salı saat 12-14 arası buradayız ama Yakup Çınar'ı da özlerseniz YouTube 90 artı dijitalde her akşam 11'de yapıyorsunuz.
1: Evet her akşam yapmaya çalışıyoruz.
0: Digi Futbol'da var.
1: Digi Futbol'da yine videolarımız, kısa videolarımız oluyor. Böyle hap şeklinde, bilgi şeklinde ama ana yayın organımız 90 artı dijital. Ki geçen sezon 30 tane forma dağıttık. Şimdi Yakup Çınar forma almıyor ama 90 artı dijitali takip edenler ve 20 tanesi imzalıydı bunların. Çok değerli yani formalar. İnsanlara gönderdik. Bizi takip edenlere gönderdik. Ha bunları biz cebimizden mi aldık? Hayır işte orada durumu iyi olan, arkadaşlarımız, bizi kanalı takip eden arkadaşlarımız, bir tanesi dedi ki işte Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanırsa 10 tane forma gönderir.

aldı gönderdi. Biz de izleyicilerimize dağıttık. 30 tane forma verdik. Yeni sezonda da yine aynı olayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Parası olandan alıp

0: Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Ben bir 10 dakika sonra tekrar yayında olacağım. Çağataç'la ufak bir rahatsızlığı var. Telefon alacağız. 10 dakika sonra görüşelim arkadaşlar.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Ahmet Konanç'la birlikteyiz. Gündeme dair konuları her sabah olduğu gibi bugün de işleyeceğiz. Tabii yoğun geçen bir hafta sonu vardı. Rekor oyla 8 sene sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve kurmaylarını zorlu bir sürecin beklediğini de hatırlatmakta fayda var. Aslında ateşten bir gömlek giyebilir. Evet. Öyle diyebiliriz. Bazı şeyleri mesela Aziz Bey'den sonra Ali Bey'i, Ali Bey'den sonra Saadettin Bey yönetimlerinde çok fazla bir önceki yönetimlerin sıkıntılarını veya problemlerini su üstüne çıkmamıştı, görmemiştik onları. Şimdi çok şeffaf ve çok net bir sene mi bekliyor bizi?
6: Anlamadım, ne
5: suçlu borçlarla işte daha önceki şeyden aldığımız bırakılan borçlar, şunlar bunlar derken biraz enkaz devraldık kültüründen uzaklaşıp biraz şey yapılmıştı. Ya. Aziz Bey biraz daha
6: açık olacaktı.
5: Eski yani, gömleği giyecek eski mi? Eski gömleği
6: şöyle giyer der ki zaten diyordu. Yani kulübün borcunu, gerçek borcunu açıklayın, şudur budur. Ya niye böyle negatiften başladın ya sabah sabah? Ya Fenerbahçe'yi koymak istediğiniz yer hep böyle iç tartışmalara gitmesi mi abi? Söz meclisten dışarı olsun hadi. Seni de bilinçaltında etkilemişler biliyorum. Normalde böyle bir adam değilsin. Ya bismillah Aziz Bey'e bir hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Daha kafadan
5: günlerden Aziz Yıldırım... salıya biz onu pazar günü seçildikten ve pazartesi programda
6: program
5: söyledik.
6: Yapıyorsun abi daha.
5: Tabii bir ay sonra yapsa gene aynılarını söyleyeceksin sen. Abi sen sürekli olumsuzdan başlıyor diyeceksin yani.
6: Yani yok işte borçlardan mı bahsedecek Aziz Yıldırım? Kulüp batıyor mu? Bu yönetimin parası var mı? Az sana özel bir haberle başlayayım abi. Şimdi dün bir tane sevdiğimiz bir gazeteci abimiz, hadi polemik olmasın, burası olmadığı aşikar demiş. Ya nereden biliyorsun? Ben kongre dönemi çok fazla hani PR gibi algılanmasın diye ne Hakan Safi tarafının parasını konuştum, ne Aziz Yıldırım tarafının yönetiminin parasını konuştum. Ama yönetim seçildi. Artık konuşabilirim. Ya Fenerbahçe'de yönetimde, Aziz Yıldırım yönetiminde, gerek yönetim listesi gerek Sportif AŞ yönetim listesinde, ya bir inceleyin, nereden biliyorsunuz paralarının olmadığını? Fenerbahçe ne zaman parasız kalmış? Ne zaman parasız yönetimi olmuş? Feridun Geçkel işte tam şeyini de söyleyeyim, Atlas Madeni sahibi İsmail Balcı, Özgür Peker Kayışdağ projesini alan adam, şimdi önden de parayı verecek bir kısmını daha, ikinci partiyi. Yani bir sürü insan var. Barış Göktürk var, o var, bu var. Çok ezbere konuşuyor abi medyadaki bazı arkadaşlarımız. Aziz Yıldırım yönetiminin parası yok. Bak bakayım bu adamlar kaç milyar dolarlık servetlerin sahibi. Şimdi ben dün bunu sordum biliyor musun Fenerbahçe'de bir yöneticiye, yeni bir yöneticiye, Sayın İsmail Balcı'ya. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki güçlü isimlerden Atlas Madenciliğin sahibi İsmail Balcı ile görüştüm Doğan abi. Hı hı. Sevgili Doğan Öncel. Bizim için yeni sezon zor olmayacak, keyifli olacak dedi. Özeti şu, şampiyon olacağız dedi. Mesele para değil ki, o para bizde de fazlasıyla var. Mesele futbol aklı. Aziz başkanımızla bir aydır her gün beraberim. Ondaki büyük liderliği gördüm. Bizim en ciddi avantajımız bu diye ekledi. Sayın İsmail Balcı, her konuyu yönetimimizde tartışıp öyle politika haline getiriyoruz. Çok inandığım liderimizin, Aziz Yıldırım'ın futbol aklıyla da şampiyon olacağız. Bir daha söylüyorum, bizde para sorunu yok dedi. Ha, bu kadar lafın üstüne para problemi yaşandı. Fenerbahçe atıyorum yeniden bankalara büyük meblağlarla borçlanmaya başlandı.

0: Ya hepimiz sorarız ama daha öyle bir şey yok ki. Yazıyorlar, çiziyorlar, bu yönetimin parası yok. Ya şaka mı yapıyorsunuz abi? Veya Fenerbahçe'de yeni yönetimi neden hemen böyle?
1: Acaba şöyle bir şey sorsam
0: yani,
1: doğru mu? Hakan Bey kadar mı yok? Çünkü Hakan Bey sanki bir parayla dolar işareti gibi bir başkan adayı,
0: evet,
1: gözüktü. Anladın
0: böyle
1: mı?
0: Bir profil çizdi.
1: İşte o yüzden ama parayı neden tercih etmeyen genel kurul üyelerinin daha önce yıllar öncesinde Banker Castello gibi ben paramı veririm başkasının parasıyla bu takım satın alınmaz öyle bir kültür yok bilmem ne falan derken parasız oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Bu konjonktürde de baktığında transferlerinle, borçlarınla, tesisleşmenle, maaşlarınla, her şeyinle bir önde olman gerekiyor. Bir de rakibin biraz arayı açmaya başlayınca başarılarıyla, aldığı transferlerle, oynattığı oyuncularla, şunlarla bunlarla deyince yetişebilmek adına da bunları yapman gerekiyor. Ben son dönemlerin en zengin yönetim kurulunu görüyorum Aziz Bey'de zaten.
0: Teşekkür ederim abi. Doğru değerlendirmişsin. Ben yönetimi savunmak için söylemiyorum. Yönetimi savunmak istesem bu yönetimi seçim döneminde konuşurdum. Bak ben bunları daha yeni konuşuyorum. Seçildi artık. Bu yönetimi tespit ediyorum. Vakayı rapor yapıyorum. Parasız yönetim değil bu yönetim. Ama ne dedin az önce? Yönetim paralı başkanı değil parasız başkanı mı seçti dedin ya, öyle bir şey yok. Bu öyle yönetimde şey de paralı olduğunu biliyor zaten taraftar.
1: Yo, Aziz Bey de söylüyor zaten. Yine, hani onu mu yapacağız? Ben alırım. Bende var para deyip konuşmalarında söylüyor zaten.
0: Ya
1: kendisinin
0: Aziz
1: de.
0: Aziz Bey döneminde alınmadı mı dünyaca ünlü yıldızlar, dünya paralar verilmedi mi? Zaten,
1: zaten o yıldızlar kimseyi etkilemedi ki. Ya bu takıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani örnek bir Anadolu takımının genel kurulu değildi ki. İki tane yıldız isim verdiğinde de hani iki tane yıldız isim de ne kadar yıldız diye tartışılır. Hani bir Melih Demiral'ı geri getireceğim, Hakan Çalhanoğlu belki bir heyecan yaratır falan derken, orada bir heyecan dediğin konu şu an kimi getirsen heyecan yapmaz. Bana şampiyon yapacak takımı kurman lazım, anladın mı? Bir kişiyle şampiyon olunmayacağını
0: tabii
1: Messi'den biliyoruz biz. Arjantin olamadı yıllarca, evet, Dünya Kupası'nı, anladın mı? O yüzden bir takım oluşturabilecek mi? Daha ayakları yere sağlam basabilecek mi? Hakan Bey biraz uçtu gibi sanki, tabiri caizse.
0: Uçtuğunu düşünmüyorum Hakan Bey'in de.
1: Ha, şey anlamında, onu yaparım bunu yaparım falan değil. Mesela burada her şeyi bir anda yeni gelen birinin kolay kolay yapabileceği bir ortam değil aslında şey Fenerbahçe başkanlığı.
0: Bir şey söyleyeyim abi. Hakan Safi kendine inandı. Bir yıllığına gelen bir adam yapamayacağı sözleri veremezdi. Ve yaklaşık 10 bin oy aldı ya. Aziz Yıldırım gibi bir efsaneye, gerçeğe karşı. Hakan Safi de kendi adına çok başarılı oldu. Şimdi ben bir şeyden daha rahatsızım. Abi Fenerbahçe başkan seçiyor. Bütün siyaset yazan yazarlar, konuşan gazeteciler Fenerbahçe başkanlık seçimini siyaset üzerinden okuyorlar. Niye diğer kulüplerde böyle okuma yapmıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya Fenerbahçe'den? Bir tane gazeteci arkadaşımız şöyle bir yazı yazdı.
1: Ver isim.
0: Ya gerek yok. İsim vermeyeceğim abi. Aziz Yıldırım da biraz iktidara karşı bir adaydı. İktidarın tercihi Hakan Safi'den yanaydı. Ya yok böyle bir şey. Yok. Yine başladık ha. Aziz Bey'in yönetimine bir bakın abi. Nasıl Ankara'ya karşı olabilir? O da, onlar da Ankara'ya gayet yakın yani. İsim isim anlatmaya gerek var mı? Okuma yapmayı bilmiyor musunuz? Fenerbahçe'yi artık çekmeyin şuralara ya. Siyasete sokmayın abi bu kulübü. Vallahi yorulduk ya. Şampiyon olsun şu takım, milletin yüzü gülsün. Tabii hak ederse. Sanki diğer kulüp yapı itibariyle çok şey ya. Neyse ya, şimdi gireceğim bir yerlere. Yani bir tek Fenerbahçe'yi siyaset üzerinden okuyorlar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. İki. Bir başka siyaset yazarı, gazeteci büyüğümüz, abimiz, o da girdi topa. Aynı okuma. Fenerbahçe seçiminde çıkan sonuç sadece bir başkanlık yarışı sonucu değildir. Hakan Safi'nin arkasında saray desteği olduğu algısı Fenerbahçe delegesinde ters tepti diye yazmış. Ya abi, siz niye Fenerbahçe'yi her şeyi siyaset üzerinden okuyorsunuz? Benim çevremde çok koyu AK Partili arkadaşların da gitti Aziz Yıldırım'a oy verdi. E ne olacak şimdi? Hadi diyelim ki senin tezinle konuşalım. Hakan Bey de ilk seçiminde, daha bu cami onu 1,5 yıldır tanıyor, 10 bin oy aldı, 10 bin. E senin mantığına göre Fenerbahçe Kongresi'nde de en az 10 bin AK Partili de var. Az mı? Ya biraz da diğer kulüpleri yazın kardeşim. Biraz da o diğer kulübü konuşun kardeşim. Nedir ya Fenerbahçe'deki bütün okumayı, ama bütün okumayı siyaset üzerinden yapmak? Yazıktır, günahtır ya. Bundan da çok rahatsızım Doğan abi. Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp siyaset üzerinden değerlendirilmiyor. Bizi bir rahat bırakın ya. Bu camiayı bir rahat bırakın ya. Bu camia birçok siyasi görüşten, birçok hayat felsefesi görüşünden insanları, güzel insanları, temel değerleri insanlık namına, vatan millet namına eşit olacak şartta içinde barındıran, çatısı altına alabilen yüce bir kulüptür ya. Her görüşten insan var ya. Ya bir rahat bırakın Fenerbahçelileri ya. Size başka malzeme yok mu? Yok Fenerbahçe'nin başkanı şuna karşı, yok kongre böyle yaptı. Bakın tezlerinizi iki dakikada çürüttüm abi. İki dakikada çürüttüm. Ben böyle bir şey görmedim. Mesela Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Abi sezon daha başlamadı, Fenerbahçe'yi konuşmaya başladı. Ne diyor? Yapılmamış transferler yapılmış gibi gösteriliyor. Hakan Safi'yi kastediyor. O paralar nasıl bulunacak, nasıl ödenecek? Devlet bunun neresinde olacak? Bunların hesabını soracağız.
2: Ben de sıraya girerim diyor.
0: Ben de sıraya giriyorum diyor. Ya kardeşim, Galatasaray'a Osimhen'e 80 milyon euro verirken benzer şüpheleri, benzer savları ortaya koydu mu Yüksel Yıldırım? Ya siz Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz ya? Ya bir kulübün üstüne bu kadar gidilir mi ya? Bu noktada da Fenerbahçe'de kulüpçülük kaybolduğu için bu tür konularda Fenerbahçe hep yara alıyor. Aziz Yıldırım seçildi. Bitti gitti. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dır. Kulüpçülüğe dönün. Yol budur. Saflara girin. Ya şimdiden bakıyorum. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ya sen Fenerbahçeliysen eğer kongresi olmana da gerek yok. Taraftar olman yeter. Aziz Yıldırım'ın başarılı olması için uğraşacaksın. Kulüpçülük budur. Öbür türlü bu tür saldırılara ne yaparsın? Malzeme verirsin. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe şu anda yıl sonuna kadar 180 milyon euro açığı var gelir gider arasında. Yeni sezonda da, yeni sezonun totalinde de özellikle stat büyüklüğü ve loca sayısı farkı nedeniyle Galatasaray senden bir kez daha 120 milyon euro fazla kazanacak. Buna güvenerek de transferler yapacak. Kulüpçülüğe dönün, saldırılar ortada.
2: Bol malzemeli bir kulüp zaten Fenerbahçe. Hiçbir zamanda malzemesinden ödün vermiyor. Ama her tür malzeme var. Yani şey anlamında söylüyorum. Sebzeli istiyorsan da pizza gibi söyleyeyim. Şarküteri istiyorsan da hepsinden bol malzemeli bir kulüpten bahsediyoruz. Doğru mu söylüyorum?
0: Aynen öyle.
2: Ratingiyle, içerideki kavgalarıyla, oyuncularıyla, yönetimiyle, yönetiminin rakibiyle, diyaloğuyla, medyasının Fenerbahçe'ye bakış açısıyla, her şeyiyle bakıyorsun. Yani ben hep söylüyorum. Rating Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe eşittir ratingdir. Yani burada senin bahsetmiş olduğun konuda geçen şunu söyledin. Ya Galatasaray'ın şampiyonluğu bile çok fazla konuşulmadı. Galatasaray'ın seçimi olmuş, benim haberim yok ya, başkan gene seçilmiş falan diye. Abi biz zaten aile içinde bir düğün gibi Galatasaray. Kendi içinde problemleri çözebiliyor. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla devam ediyordu. Hı-hı. Yeni yeni çatlaklar çıkmaya başladı. Divandan sesler yükseldi. Bazı problemlerin olduğunu orada anlıyorduk. Onlar da bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Ve dışarıdan başka güçler, sadece Abdurrahim Albayrak üzerinden inceliyorduk. Erden Timurlar geldi. Öbür taraftan Metin Öztürk de ön plana çıktı. Üslup biraz değişti. Galatasaray'ın kültüründe çok fazla bir değişime girdik. Medya mensuplarının tavrı değişti. Anladın mı? Biraz parantez içinde ukala bir tavıra döndü. Başarının sürekli gelmesiyle beraber.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Reklam.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucizesi.

0: Cidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam bitti.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
5: Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydınlar, sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Tarihler 10 Haziran 2026'yı, saatler 7.02'yi gösteriyor ve biz yine yeniden sizlerleyiz. Herkese mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Ve hattımızda da sevgili Ömer Ateş Hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
1: Hocam, zorlu bir Dünya Kupası serüveni artık yarın başlıyor. Saatler 22'yi gösterdiğinde Dünya Kupası'nın ilk heyecanı Meksika-Güney Afrika açılış maçıyla sahne alacak ve Aztek Stadyumunda Meksika'da Dünya Kupası başlayacak. Ama Dünya Kupası başlarken tartışmalar da yoğun. Çünkü Özbek futbolcuların aranması, Somalili hakemin vize alamayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'nda yer alamıyor olması, bazı Iraklı oyuncuların gidemiyor olması, İran'a uygulananlar, Amerika biraz işin cılkını çıkarttı mı, ne dersiniz? Bu sporcular üzerinde nasıl bir etki yapar? Çünkü Özbek futbolcular neredeyse don lastiklerine kadar aranmışlar. Görüntüler geldi.
2: Maalesef dünyanın en büyük organizasyonlarından biri bu. Böyle bir organizasyonda böyle bir tutum ve davranış gösterilmesi doğru değil. Yani sonuçta bunlar en son şüphelenecek kişilerdir. Yani oyuncuların o şekilde aranması, o şekilde işte yani sonuçta karşınızda bir FIFA hakemi var. Yıllardan beri maç yönetiyor. Ve FIFA hakem atamış. O hakemi kabul etmiyorsunuz. Yani bu bir organizasyon. Hakemde bu işin olmazsa olmazı. Hakemin alınmaması, Özbek oyunculara yapılanlar. Evet, sonuçta dünyada bir savaş var. Ama şu da var. Rusya Ukrayna ile savaştığında Rusya'yı organizasyonların dışına itiyorsunuz. Yıllardan beri bu olmuştur. Olimpiyatlarda da. Ama İsrail'e dokunulmuyor. Değil mi? O da savaş yapıyor. Masum insanlarla ilgili durumları hepimiz biliyoruz. Filistin'de olanları. Gazze'de. Sonuç olarak baktığımızda hani burada o dünyada baktığımızda insan hakları diye yırtınan insanlar bazı durumlar olduğunda ortadan kayboluyorlar. O siyasetçiler, politikacılar, bunu Avrupa'da birçok ülkenin lideri de yapıyor. Maalesef ben bu konuda üzülüyorum ve eleştiriyorum da. Yani sonuçta bir ülkede savaş olabilir. İran oraya katılacak ama

0: bir spor organizasyondur. Spor organizasyonda nasıl bürokratlara savaş halinde de dokunulmaz, bir dokunulmazlığı vardır. Oyuncuların yani maç için başka bir yerden başka bir yere, ülkeye seyahat etmesi çok doğru bir şey değil. Gerçekten organizasyona gölge düşmüş oldu diye düşünüyorum.
1: Efendim, şimdi tabii Dünya Kupası çok önemli ama bizim ülkemizde de üst üste müthiş gelişmeler yaşanıyor. Dün Ertuğrul Doğan A-Spor ekranlarındaydı. Trabzonspor'un değerli başkanı açıklamalar yaptı. Az Yıldırım Gendouzi'yi bırakmak istemiyor. Galatasaray Getson'a transfer teklifinde bulunduğu iddia ediliyor. Trabzonspor özellikle yeni transferlerini Muhammed Can bunlardan biri satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Bazı oyuncuları da kadrosuna kattığını açıkladı. Neler söylersiniz yeni sezon için ve Az Yıldırım'ın başkanlık serüveni için?
0: Şimdi öncelikle yeni sezonda Trabzonspor transferleri en hızlı şekilde yapıyor. Bu her zaman şunu gösteriyor. Siz Haziran Temmuz'un başında transferi tamamlarsanız, %90'ını yaparsanız bu müthiş bir avantaj. Zaten Trabzonspor'un öyle 8-10 oyuncu almaya ihtiyaç yok. Nokta ilk 11'de oynayacak 3-4 oyuncu yedek kadroyu oluşturmak için, yani böyle 4-5 tane transfer veya 5-6 tane oyuncu kaybetmemek koşuluyla, hani böyle gönderecekleri vardır birkaç oyuncu. O şekilde Galatasaray'ın da keza öyle. Galatasaray'ın en az bence transfere ihtiyacı olan takım, yani nokta atışı yaparsa Galatasaray'a 2-3 oyuncu lazım tabii ki. Bunları da yapabilir Galatasaray. Yani mutlaka az oyuncu alacağınız zaman elinizde de nokta hedefler vardır. Çok dağılmazsınız ve o dağılmamak size avantaj sağlar. Burada önemli olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transfer hamleleri kusursuz olmalı. Yani bayağı bir kadroda değişiklikler olabilir. Yani Fenerbahçe'nin, açık konuşayım, 5-6 tane nokta transfere ihtiyacı var. Keza Beşiktaş'ın daha fazla diye düşünüyorum. Gelirsek Sayın Aziz Başkan'ı da tebrik ediyoruz, Sayın Aziz Yıldırım'ı. Sonuçta tekrar Fenerbahçe Kulüp Başkanı oldu. Yanılmıyorsam 2018'deydi. O 8 yıldan sonra geri dönmüş oldu. Tabii şu var, yani birçok da soru işaretleri var. Sonuç olarak Aziz Yıldırım'ın hani hamlelerinin de çok doğru olması gerekiyor. Saha dışı organizasyonu, yani yöneticilerin saha dışındaki transferdir, işte kulübün iletişimidir, haklarının korunmasıdır. Hani saha dışındaki yasal eylemlerini söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Bu dengenin çok iyi kurulması lazım. Yani iyi transferler yapacak ve teknik direktörü belirleyip, işte teknik ekiple oyuncular sahanın içi sizin diyecekler. Siz çizginin dışına odaklanmıyorsunuz. Yani orada kalması gerekiyor. Yönetimin de sağ dışına organize olması gerekiyor. Yani yöneticilerin yapması gerekenleri, kulübün haklarını iyi savunmak, doğru stratejiler uygulamak, doğru transferler yapmak, iletişimi iyi tutmak, o dengeyi iyi tutmak ve oyuncuları ve teknik ekibi iyi desteklemeleri gerekiyor. Maalesef şu vardır, dünyada genel anlamda olay şudur, etki alanınıza odaklanmak, yani kendi bünyenize odaklanıp kendi potansiyelinizi arttırmanız lazım. Ama Türkiye'de sadece kendinize odaklanmakla olmuyor. Maalesef ilgi alanı dediğimiz, biraz daha o kontrol etmekte zorlandığınız kısımlara da odaklanmak gerekiyor. Bu dengenin iyi kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki soru işaretleri var. Acaba nasıl olacak? Fenerbahçe yönetimi nasıl etki edecek takıma? Nasıl yönetecekler? Yani sonuç olarak garantisi yok iyi olacağıyla ilgili, kötü olacağıyla ilgili bilemiyorum ne olacak ama soru işaretleri var.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz ve hocam, oturmuş bir kadro ve yeniden yapılanma çabası içerisinde olan takımlar var. Diğer taraftan da finansal fair play kriterleri çok ciddi konuşuluyor ve tartışılıyor. Son dönemde Türkiye

0: Türkiye'de bir kurallar silsilesi üzerine yapılan analizlerde federasyonla kopuk bir üç büyükler, dört büyükler, hatta bazı takımlar diyebiliriz. Burada federasyona sürekli olarak yeni isteğini dile getiren kulüplerin bu istekleri sizce neden karşılık bulmuyor? Örnek 10 artı 4. İşte dün Aziz Yıldırım'ın da federasyon yetkilileriyle görüşme yapabileceği, hatta belki de yaptığı iddia ediliyor. Bu 10 artı 4 ile ilgili bu konudaki fikriniz nedir?
1: Şimdi şöyle, tabii ki şu var, hani güç göstergesi de olabiliyor. Bazen hani mühim olan uzlaşmadır, ortak karar almadır. Yani aslında Emre Bey, şu çok iyi yönetilmeli. Siz federasyonsunuz, futbolun başındasınız. Herkesi dinlersiniz. Yani önceden bir görüş alırsınız. Herkesin fikrini, sebeplerini öğrenirsiniz. Ekibinizle tartışırsınız. Bu iş çıkmaza giriyordur. Etrafınızda uzman kişilerle danışırsınız. Futbol akil insanlarıyla tartışırsınız ve sonuçta bir karar alırsınız. Değil mi? Onu da uygulamak mantıklı olur ki kimsenin tartışmadığı bir sürece girersiniz. Yani bunu kabul edersiniz. İşte sistemi değiştirirsiniz. Ama bazen işte şu oluyor ya, patron benim. Hani bazen evet evet evet deniyor. Bazen de bir yerde ya hayır demeliyim gibi. Evet, hayır denmesi gereken yer vardır, denmemesi gereken yer vardır. Ben bunu hani vizyoner bir bakış açısı olmadığından dolayı, uzlaşma olmadığından dolayı, iyi bir iletişime girmeyip ve bunun sonucunda da bir güç göstergesi olarak görüyorum. Yani ben böyle istiyorum, böyle olacak. Ama aslında buraya gelmeden bu çözülebilirdi, konuşulabilirdi. Bizde her şey anlık değişiyor. Bir şey sık değişiyorsa demek ki geçmişte sık sık hata yapmışsınız demektir. Biz bundan ders almıyoruz. Mühim olan yabancı oyuncunun sayısından ziyade siz altyapılarda doğru tesisleşme, eğitimli hocaları koyup, hocaları eğitip, iyi maaşlar verip, yatırımlar yaparsanız ona göre takımlar kurup olabilir. Geçiş takımları alabilirsiniz, pilot takımlar alabilirsiniz. Yurt dışında bile bu alınabiliyor, bu takımlar. O oyuncuları orada değerlendirip 20 milyonmuş, 100 milyon, 60 milyon euroymuş, 50 milyon euroymuş, bonservislere verilen paralara ben acıyorum. Bu ülkenin parası. Yani ben açık konuşayım, hangi takım olursa olsun bir oyuncunun bonservisini Türkiye'de bir büyük takımın belki bir oyuncu 10 milyon üstünde para ödeyebilir, 15-20 milyon para ödeyebilir. Onun dışında bu devirde büyük paralar ödenmesine karşın oyunculara verilen paralara bakıyorum. Yani ülke ekonomisi çok iyi değil. Eskiden 3-3,5 milyon, 4 milyon dolar, euro verilirdi. Ama az çok ekonomi daha iyiydi. Bu ekonomik koşullarda bu kadar para verilmesi intihar diyorum ve çok üzülüyorum. Yani bazen benim cebimden çıkmıyor gibi söylesek de sonuçta bu paralar yurt dışına gidiyor. Yani ülkenin içinden bu paralar yurt dışına gidiyor. Bu kadar büyük paralar. Evet, Dünya Kupası'na katıldık ama bu bizim sistemsel futbolu yönetişimizin şekliyle alakalı değil. Yetenekli oyuncuların verdiği bir performans diye düşünüyorum.
0: Hocam, bu yıldız meselesi çok konuşuluyor. Fenerbahçe'de yeni bir forma yaptı. 120. yılına özel ve gelecek sezon giyeceği 120 yıldızlı forma. Ve bu 5 yıldızlı formalarında kullanılmayacağı söylendi. Bir dinleyicimiz bu konudaki fikrinizi sormuş. Kimden gelmiş? Yalçın Bey'den gelmiş.
1: Şimdi şöyle, hani tabii ki hani kulüp 120 yılında 120 yıldızı takması gayet normal. Yani her yıl için bir yıldız imgesi. Hani bunu bilmiyorum nasıl algılar insanlar ama tabii ki kulübün orada 5 yıldız olayını gündeme getirip de yani bunu kullanmayacağız demesi de 59 yılı sayılması ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün bir tepkisi olarak düşünüyorum. Hatırlarsınız, daha önceden işte bu yıldız olayları çıktıktan sonra, biliyorsunuz yanılmıyorsam Sayın Haluk Ulusoy başkan döneminde oldu diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de sonra rahmetli Beşiktaş yöneticisi, soyadını hatırlayamayacağım, Cenk

0: iki yıldız dağılmasını sağladı Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için ondan sonra.
1: Cenk Koray'ı mı diyorsunuz?
0: Evet, rahmetli nur içinde yatsın. Bir anda aklıma gelemedi söyledi, kusura bakmasın dinleyicilerim. Programlarını da hep seyrederdim kendisini. Ondan sonra Fenerbahçe o zaman da bir tepkiyle sahaya çıkmıştı yanılmıyorsam. Bir yıl, bol yıldızlı bir formayla. Ya tabii bu biraz daha spor tarihçilerin de yorumlaması daha doğru olur bunu.
1: Cenk Koray hani iki yıldız vermedi de içlerinden şampiyon sayılmasını sağladı. Böylelikle sayıyı arttırarak forma almak,
0: yıldız alma şansını sağladı. Yani şey, iki şampiyonluk, yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 58 o yılları göstererek hani iki şampiyonluk
1: Türkiye'yi da temsil ettiği için dedi.
0: Evet, doğru. Oradan hani bir yıldız daha kazanmış oldu doğal olarak şey olarak. Ona bir tepki, öyle de bir formayla çıkmıştı Fenerbahçe. Ama demek istediğim olay bu. Biraz daha aslında spor tarihçilerin şeyi, belirli yorumlar yapılıyor bu konuda. Yani futbolun işte Osmanlı döneminde başladığı rekabetin daha sonra Cumhuriyet yıllarında başladığını söyleyerek farklı görüşler var. Kimisi diyor Futbol Federasyonu 1923'te kuruldu. Dünyada rekabet 1923, hani federasyonların kurulduğu, liglerin başladığı zaman olur. Hani farklı görüşler var. Burada o yüzden biraz daha burada spor tarihçilerinin veya tarihçilerin karar vereceği bir nokta olarak düşünüyorum. Kimisi Fenerbahçe haklıdır diyor, kimisi diyor değildir diyor. Hani o yüzden bence bunun da biraz daha netleşmesi gerekiyor. Yani belki hukuksal anlamda görüşler alınabilir, yurt içi yurt dışı. Ona göre bir karar verilebilir, nokta konulabilir. Artık ya
1: bundan sonra hocam ben kendimi bildim bileli bununla ilgili bir karar veremiyor federasyon. Bunu sürekli halının altına süpürüyor. Yokmuş gibi davranıyor. Bu da rahatsız edici bir durum. Yani net bir karar verirsin ama federasyon ne şiş yansın ne kebap yansın diyor. Herhalde şeyi bekliyor federasyon. Hani Fenerbahçe karşısında Galatasaray 30. şampiyonluğu, 6. yıldızı falan da alırsa diyecek ki o zaman tamam verelim artık, bak sorun da olmaz diyecek. Böyle bir şeyi bekliyor. Ya akıl alır gibi değil yani federasyonun yaptığı. Çok bunu anlamakta zorlanıyorum. Hem bu federasyonu, hem Mehmet Büyükekşi federasyonu, hem daha önce Nihat Özdemir. Çünkü Fenerbahçe bu konuyla ilgili defalarca başvuruda bulundu. Ama bunu hep havada bıraktılar. Hocam teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok yani doğru, yani bir şeyin kararı net olursa ondan sonraki süreç kendini tamir eder. Bir tepki alır, bir şey olur. Ondan sonra süreç tamamlanır. Doğru diyorsunuz. Ya buna yok diyecek ya da evet diyecekler ve olay kapanacak. Evet, yine bir sancılı olacak belki. Tepkiler çekebilir. Mutlaka tepki çekecektir hangi karar alınırsa alınsın. Ama askıda kalması daha da kötü diye düşünüyorum.
1: Hocam askıda yani, sadece ekmek kalsın zaten, bu tip işler kalmasın.
0: Evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla.
1: Hocam bu arada Avustralya maçı var sizle. Ancak o maçtan sonra birlikte olacağız. Bir skor maçı, maçla ilgili, Avustralya maçı ile ilgili bir skor tahmininiz var mı?
0: Ben şöyle, kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımıza inanıyorum. Ama tabii ki bu bir Dünya Kupası. Herkes bütün gücünü göstermeye çalışıyor. Yani turnuvalarda dediğim gibi sürpriz takımlar çıkıyor, çıkış yapıyor. Büyük takımlar bir anda, favori takımlar çöküş yaşayabiliyor. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanmamız lazım. Hani tabii ki istatistikler Avustralya'nın grupta dördüncü olacağını söylüyor. Ama tabii bunlar bir istatistik, tam detayları göstermez. O yüzden ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum.
1: O zaman ben de bir marşla ayrılıyorum sizden. Yine bu da Murdo'nun marşı. Kolay gelsin hocam.
0: Sağ olun size de.

0: Yaptırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: Sevgili dostlar, beraberliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz saatler 8.40'ı gösterdiğinde sizlerden gelen telefonları da alacağız. Ama bu zaman diliminde değerli hocalarımla birlikte oluyoruz ve onların fikirlerini soruyoruz. Tabii Dünya Kupası yarın saat 22'de başlıyor ve en önemli organizasyonlardan biri olarak dünya spor tarihinin içerisinde yerini alacak. Biz de bu nefis organizasyonla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Organizasyon nefis de, acaba bu organizasyon nasıl bir karşılık bulacak, bunu konuşacağız. Şimdi de attığımızda eski profesyonel futbolcularımızdan Mustafa Tümöz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Dünya Kupası için geri sayım başladı. Yarın başlayacak mücadele. Milli takımın şansını nasıl yorumlarsınız? 2026 Amerika, Meksika, Kanada için biz pazar sabahı saat 7'de sahne alacağız ve ilk rakip Avustralya.
2: Evet, şimdi öncelikle bunca yıl sonrasında Türkiye'nin yeni bir Dünya Kupası'na katılması bizi çok heyecanlandırıyor. Dünya Kupaları zaten çok keyifli bir turnuvalar. 4 yılda bir oluyor ve seyredilmesi gerçekten keyifli. Ve bunun içerisinde de milli takımımız olması bunu daha da keyifli hale getirdi. Bir süredir heyecanla bekliyorduk. Yarın başlıyor. Bizim maçımız da dediğiniz gibi pazar sabahı Avustralya ile olacak. Grubumuza baktığımızda orta kuvvetli bir grup olduğunu görüyoruz. Yani ne ölüm grubu ne de çok rehavete kapılabileceğimiz bir grup. Hani grup içerisinde kiminle başlamak isterdiniz diye sorarsanız aslında ben Avustralya ile başlamayı tercih ederdim. Diğerleri biraz daha zorlu bir rakip olabilecektir. Ama ilk maç tabii çok kritik, çok zor. Her zaman ilk maçlar çok zor olmuştur. Bence 3 puanla başlamak çok önemli. Bu tip maçlarda, böyle grup maçlarında kaybetmemek bence kazanmaktan da biraz daha önemli oluyor ki şöyle, siz kaybettiğinizde sadece puan kaybetmiyorsunuz, rakibiniz de puan alıyor. Dolayısıyla sıralamayı çok etkiliyor ve motivasyonunuzu da düşürüyor. Dolayısıyla Avustralya maçı bizim için çok kritik. Ben kazanacağımızı umuyorum. İyi bir takımımız var. Grup içerisinde bence en güçlü takım da biziz. ABD ile 1 ve 2 arasında bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Dünya sıralamasında ABD bizim üstümüzde ama oyuncu değerlerine baktığımızda Türkiye ABD'nin daha üstünde bir takım olarak duruyor. Grubu birinci bitirmek bize bir avantaj sağlayacaktır sonraki eşleşmelerde. Grubu birinci bitirince bildiğim kadarıyla A, B veya C grubunun üçüncüsüyle oynayacağız. Dolayısıyla buradan 16'ya çıkabilmek daha mümkün bir hale gelecek. Milli takımın şansını ben 16'ya çıkacağını düşünüyorum. Ama ondan sonraki şeylere, eşleşmelere bakıp ona göre konuşmak gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki nasıl bir taktiksel oyun ve anlayış düşünüyorsunuz? Mesela dün Now Spor'da efsaneler bir araya gelmişti. Bilmem seyretme şansınız oldu mu? Sevgili Ersin Düzen'in konuklarıydı. Bülent Korkmaz, keza yine aynı şekilde.

0: şekilde Emre, sevgili Rüştü Reçber, Tugay Kerimoğlu, 2002'nin yani 24 yıl öncenin oyuncuları vardı sahada. Çok enteresan bir şey söyledi. Ben tandem oynarken bir anda ön libero'ya evrildim dedi. Ya bu kadar oynamamış bir oyuncuyu bir anda Dünya Kupası'nda beni ön libero'ya attı Şenol Hoca dedi. Benim en kötü maçım oldu dedi. Ne söylersiniz bu konuda? Dünya Kupalarında bazen böyle teknik adamlar enteresan kararlar veriyorlar.
1: Evet, şimdi dünkü konuşmaları dinlemedim açıkçası ama tabii bu maç, bu tip turnuvalarda böyle maç maç gitmek lazım. Böyle Avustralya, Paraguay, ABD'yi çok iyi analiz etmiş değilim ama aşağı yukarı tahmin ediyorsam Avustralya biraz daha böyle fizik gücü öne çıkarabilen bir oyun sergileyecektir. Dolayısıyla biz daha önde olacağız. Avustralya biraz duran toplara da çok etkili bir stoperleri var. 2 metreye yakın duran top kullanmak isteyecektir. Bunlara fırsat vermemek ve bunlara önlem almak gerekecek Türkiye açısından. Paraguay biraz daha sert oynayacağını düşündüğüm Güney Amerika takımı. Burada futbol biraz daha sert oynanabiliyor. Burada da daha böyle dirençli bir orta sahayla belki çıkmak gerekecek. Maç maç dediğim gibi düşünmek lazım ama bizim aslında en önemli maçımız Paraguay'dan sonra ABD olacak. ABD'deki oyuncular hem kendi ülkelerinde oynamasının avantajıyla bu maç için maçı kazanmak üzerine bir strateji benimseyeceklerdir. Açıkçası teknik direktörün çok oyuncu yapısıyla ya da oyun yapısıyla değiştireceğini düşünmüyorum. Yine benzer elemelerde olduğu gibi Romanya maçına benzer bir kadro yapısıyla çıkacağını düşünüyorum. Tek santraforlu oynamayacaktır. Yine arkada geniş alan yakalayıp pozisyon bulmak üzerine bir strateji izleyecektir. Gol yemediğimiz sürece bizim için çok daha avantajlı olacak ama gol yersek bu sefer santraforlu bir yapıya da dönmemiz gerekir. Deniz Gül'ü de kullanmamız gerekir. Zorlu bir günler ve maçlar bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Peki burada teknik kalite Dünya Kupası'nda öne çıkar mı? Çünkü Türkiye'nin bir teknik kalite üstünlüğü var. Duran toplarda özellikle Arda ile köşe vuruşlarında çok etkiliyiz. Temaslı oyunu seven bir anlayışımız var. Ve maç temposu noktasında da biz rakiplere nazaran birazcık daha öne çıkıyor gibi gözüküyoruz. Neler söylersiniz? Bir de tabii sizin az önce söylediğiniz savunma disiplini ve hava topları, orada gediklerimiz var. Gördük ki hem Makedonya maçında hem de Venezuela maçında bir savunma felsefesi eksikliğimizi görüyoruz.
1: Tabii şimdi teknik yapımızın iyi olması, işte Arda gibi, Kenan gibi bu oyuncular çok önemli. Bu oyunculara sahip olmak gerçekten avantaj. Bunlar hep öne çıkacaktır ama bu tip maçlar çok ciddi fiziksel kuvvet ve gücün öne çıkacağı maçlar olacak. Şimdi hava sıcaklıkları da düşündüğünüzde yani teknik bir noktadan sonra belki yetersiz de kalacak. Duran toplar, kornerler veya fauller bunlar çok önemli olacak. Savunma bence hücumdan daha önemli. Dediğim gibi gol yememek çok önemli. Savunma hatalarını yaparsak ki Avrupa Kupa maçlarında bazen yapmıştık onları, sıkıntıya düşebiliriz. Oyunu lehimize çevirme noktasında zorlanabiliriz. Savunma kurgumuzun ve orta alandaki güçlü yapının kurgulanması bence Montella açısından önem vermesi gerekli olan konulardan bir tanesi. Gol bulmayı bir şekilde başarabiliriz ama gol yememek üzerine bir kurgu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tip maçlarda dediğim gibi gol yerseniz rakip maçı kazanırsa avantajlı olacak, puan alacak ve sizin önünüze geçecek. Bu da bizi sıkıntı yaratır diye düşünüyorum.
0: Çok çizgi halinde kalıyor mu savunma bizde? Ne dersiniz? Mesela İspanya maçını hatırlıyorum ben. Savunma çok çizgi halinde kalıp araya sızmalar mükemmel olmuştu İspanya maçında. Bir de özellikle Golden Zone'un ana giriş noktası, yani start noktasında çok ciddi gedikler veriyoruz. Oradan atılan şutlar da rakip karşısında bizi çok etkisiz kılıyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Şimdi çizgi halinde kalabilirsiniz ama bunu çok çok uyumlu bir defansla birlikte yapmanız lazım. Bu çok uyumlu bir defansa sahip miyiz? Evet, uzun sürede bir arada oynayan işte Abdülkerim gibi, Merih gibi, Ozan burada çok fazla

0: görev almadı. Bu oyuncularla bunu yapabilirsiniz ama arkaya atılan toplarda çok atletik stoperleriniz olması lazım ki arayı kapatabilsinler. Bizde bu atletik stoperler çok yok açıkçası. Çok sıkıntı olabiliyor. Şimdi tabii stoperlerin arasına girecek olan 6 numaralarınız da çok önemli. Bu da kaleyi gören noktalarda rakibin şut atmasını engelleyecek yapıyı kurgulamamız gerekiyor ki mesela biz Şampiyonlar Ligi finalinde bunu görmüştük. Paris Saint-Germain ve Arsenal maçında Arsenal'in Paris'e karşı yaptığı savunma disiplini çok çok önemliydi. Paris hiç henüz ilk yarı özellikle hiçbir şekilde şut şeyi bulamamıştı, fırsatı bulamamıştı. Arsenal'in yaptığı bir penaltıyla durum değişti tabii. Yani biz de açıkçası zaman zaman bu tip bir oyunu sergilememiz lazım maçı lehimize çevirebilmek adına.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam şunu da merak ediyorum. Dünya kupaları yıldız oyuncuların genelde çok fazla temaslı oyuna maruz kaldığı kupalardır. İşte geçmişten bugüne baktığımızda pek çok yıldız oyuncu dayak yer maçlarda. Arda ve Kenan bizim iki büyük yıldızımız. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Bu görüşünüze çok katılıyorum. Yıllar öncesinde biz Maradona'yı seyrettiğimiz dönemlerde
1: ne dövmüşlerdi ya, adamı değil mi?
0: Evet, yani o kadar şunu dediğim o kadar net hatırlıyorum ki yani bırakın da futbol seyredelim. Yani o zamanlar kartlar da çok kullanılmıyordu. Her pozisyonda yerdeydi. Yani seyirci açısından inanılmaz keyifsiz bir durumdu. Yani yıldızları seyretmek istiyorsunuz. 4 senede bir hepsi bir araya geliyor. Bu tabii çok kötü bir durumda o dönemde ama şimdi biraz daha yıldızları koruyan kararlar veriyor hakemler. Bu anlamda biraz daha öne çıkabiliyorlar. İşte Messi'de geçmişte işte Ronaldo'ydu. Bizde tabii şu an yıldızlarımız var Allah'tan. Arda Güler gibi, Kenan Yılmaz gibi, işte Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper gibi oyuncuları seyretmek çok keyif veriyor. Kurallar biraz daha hakemler açısından daha netleştirildi. Bunun için seyretmek çok zevkli hale geldi açıkçası.
1: Peki, şimdi tabii bir de ligimize de dönmek lazım. Erken sezonu açmak oyuncular üzerinde farklı bir görüntüyü beraberinde getirir mi? Ne dersiniz? Yani baktığınızda Temmuz'un 7'si gibi Galatasaray sezonu açıyor. Daha Dünya Kupası devam ediyor olacak. Keza Fenerbahçe biraz daha erken açıyor. Zannediyorum Temmuz başı gibi. Beşiktaş da öyle. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Şimdi tabii erken sezonu açmak başlangıçta futbolcu için hani biraz zor gibi gelebilir ama sezona erken hazırlanmak bir zaman avantaj haline geliyor. Tabii sezonlar çok uzun. Bir senenin Mayıs ayına kadar geliyor. Bu noktada bir de sezonda 50 maça kadar çıktı oyuncuların oynaması. Hakikaten çok yıpratıcı bir durum söz konusu. Temmuz ayı da çok sıcak bir ay. Gerçi futbolcular bu sıcaktan kurtulmak için farklı lokasyonlarda sezonları açıyorlar. Önce açmak mecbur tabii. Bir yandan Avrupa Kupası elemeleriyle ilgili maçlarınız olacak. Bir yandan da Dünya Kupası maçları devam ediyor. Bence oyuncu üzerinde çok bir şey yapmaz, sadece tatilini biraz daha erken bölmüş olacaktır oyuncu. Belki çok daha tatil yapacak, yıpratıcı bir sezondan çıktıysa ve yapamadıysa biraz onun rahatsızlığı olur.
1: Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri yabancı oyuncu. Şimdi mesela Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao Fenerbahçe'de kiralıktan geri dönüyorlar. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile 10+4 kuralı ile ilgili bir görüşme yapması bekleniyor. Ne dersiniz 10+4 kuralına? Bu kulüpleri ciddi anlamda zorlayacak gibi gözüküyor.
0: Evet ama bu kural sanırım bu sene çıkarılmadı. Yani geçmişten beri bilinen bir kuraldı. Nihayetinde Futbol Federasyonu bir kural ortaya koyarken, bir karar alırken hem dünyadaki diğer federasyonların kararlarını inceliyor olmuş olması gerekiyor hem de Türkiye'deki futbol kulüplerinin temsilcileriyle görüşüp birlikte bir karar alması gerekiyor.
1: Şimdi sizce öyle bir karar aldı mı?
0: Yani böyle bir karar almış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum tabii geçmişte nasıl bir karar alındığı çok net bilmiyorum ama
1: Hayır, şunu söyleyeyim yani futbolcuların özür dilerim ligin değerli temsilcileriyle bir araya gelmediğini biliyoruz. Çünkü orada çok net açıklamalar geldi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararını yeni öğrenen kulüpler oldu. Aa öyle mi? 10+4 mü oldu diyen başkanlar var biliyorsunuz.
0: Yani tabii bu

0: kötü bir yönetim tarzı olmuş. Yani siz yönettiğiniz kulüplerle ilgili bir karar alırken o kulüplerin fikrini almak işin en olması gerekli olan kurallarından bir tanesi. Yani ben bunu aldım, buna göre hayatınızı sürdürün, buna göre yapılanmanızı yapın demek çok doğru bir yönetim tarzı değil. Eğer böyle bir şey olmuşsa bu noktada kulüplerde itiraz etme hakları vardır tabii ki. Onları da dinlemesi gerekecek. Şimdi tabii Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı. Fenerbahçe'nin etkisi federasyonda daha fazla olabilir. Onu dinlemek isteyebilir. Tahmin ediyorum diğer işte Beşiktaş ve Galatasaray'da bu kararı değiştirmesi yönünde bir oylama fikri belirtecektir. Ama böyle alınan kararın değiştirilmesi de Futbol Federasyonu'nun saygınlığına bir zarar getirecektir. Yani bir karar alıyorsunuz, bazı kulüplerin de isteğiyle onları değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonra alacağınız her karar için aynı söylemler olabilir.
1: Türkiye'de federasyonun bir saygınlığından bahsetmek mümkün mü?
0: Ya bu saygınlıkla ilgili son dönemlerde biraz şey olmaya başladı kulüpler karşılığında. Yani federasyonun kulüplerle birebir diyaloğu çok hoşuma giden bir şey değil. Yani kulübün biri kalkıp federasyona bir şey söylüyor, federasyon da başka bir sosyal medyadan ona cevap veriyor. Yani bu federasyonun yapacağı bir şey değil. Çünkü federasyonla kulüpler eşit değiller. Federasyon karar alan, uygulayan daha üst bir kurul. Dolayısıyla bir kulübün kendisine söyleyeceği bir şey için öncelikle bir karar alıp o kulübü gerekiyorsa cezasını vermesi gerekiyor. Gerekirse yaptırımını yapması gerekiyor. Karşılıklı eşitler gibi birbiriyle böyle atışmalara girmesi tabii ki federasyonun saygınlığını zedeleyen bir şey. Bu da hoş olmalı.
1: Burada tabii şöyle bir durum da oluyor mu? Ne dersiniz? Siz eski futbolcusunuz. Delegasyon sistemindeki bence garabet. Keza yine aynı şekilde özellikle federasyonda bana iş verirler, ben oradan nemalanırım. İşte ben bir eski hakemin, aman gözlemcilik gitmesin. Diğer tarafta ulan yarın bize şimdi orada bir teknik direktörlük görevi verirler. Şimdi federasyonla ilgili de olumsuz bir eleştiride bulunmayayım. Gazeteciyim, belki orada işte bak Avrupa Şampiyonası'nda falan bize de basında masında yer verirler, oradan para kazanırız diyen bir güruh var. Bunu çok net biliyorum. Doğal olarak da federasyon acaba kendini doğru çekeremiyor olur mu? Yani hani bazen görürsünüz ya, çocuğunuz iyi değildir. Ya ben mesela bunu kendi oğlumla örnekleyeyim. Oğlum yüzüyor, futbol oynamak istedi. Biz de bir kursa yazdırdık. Hoca da geldi bana dedi ki, baba dedi senin oğlan çok iyi ya dedi, sol ayaklı falan dedi. Dedim abi bak, ben 25 yıldır maç anlatıyorum. O zaman 25 yıldır anlatıyordum. 25 yıldır maç anlatıyorum. Benim oğlandan bir halt olmaz dedim. Sallama bana, ne olur dedim. Ben yıllık dedim ücretini öderim kursun, ama hayal satmayalım çocuklara dedim. Bu hayalciliğin içinde kaybolan bir anlayış olabilir mi federasyonda?
0: Kesinlikle. Ama sadece federasyonda değil, bizim ülkemizin her alanında böyle şeyler söz konusu. Maalesef bunlar oluyor. Herkes kararlarını ya da söylemlerini belirli stratejiler üzerine kuruyor. Gerçek görünen şeyin yüzünün dışında farklı davranışlar oluyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Bunlar olabilir.
1: Hocam var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben kısa şunu söyleyeyim. Bu sene lig çok zorlu bir lig olacak Aziz Yıldırım'la birlikte. Ben federasyon olsam bu sene VAR hakemlerinin yabancı olmasını kesinlikle sağlardım. Çünkü hakemler üzerinde bu yıl çok ciddi baskılar olacak. Galatasaray 5. yıl şampiyonluğunu isteyecek. Fenerbahçe mutlaka şampiyonluk istiyor. Beşiktaş diğer taraftan yeni bir teknik direktörlüğe, yeni bir şampiyonluk peşinde koşacak. Trabzon geçen sene yatırım yapmıştı, bu sene devam ediyor. Çok ciddi bir şampiyonluk yarışı olacak. Hakemler üzerinde baskı olacak. Ben federasyonun özellikle VAR için kesinlikle yabancı ve belki de tüm sezonunda yabancı hakemlerle yönetilmesi kararının düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de izninizle reklama gitmek istiyorum.

0: işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra...

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
1: Tabii ki devam ediyoruz. Biz buradayız. Siz neredesiniz? Saatler 7.41'i gösteriyor. Ve hattımızda süper bir isim var. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli. Gastroenteroloji, fitopatoloji uzmanı. Çok değerli bir isim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, herkese günaydın, hoş buldum.
1: Hocam ben küçükken bu böyle hani düdük gibi şeyler vardır. Çiçekler vardır, böyle içinde bal vardır. Onları kırıp balını emerdim böyle. Geçtiğimiz günlerde bir baktım, aa çok güzel kokuyor. Bizim bahçede de varmış onlardan. Bir tanesini kırdım, yine balını çekeyim dedim ama eskisi kadar tatlı gelmedi. Benim ağız dengem mi bozuldu yoksa tabiat mı bozuldu?
2: Vallahi Emre biliyorsun, yani ben aynı zamanda eczacılık, master, doktora, tarım dersleri bile aldım. Şimdi bak, üniversitede benim anlattığım önemli derslerden bir tanesinde de bir kere ben niye hasta olurumu anlamadan hastalıkla mücadele edilmez. Hani sorunun kaynağını bulmak lazım. Burada da yabancı kimyasal maddeler bize yabancı olan biyoorganizmalar, bize yabancı olan kimyasallar. Yani ksenobiyotik diyoruz buna. Ne olur sevgili dinleyicilerimiz bunu iyi dinleyelim. Hani sabah duş aldınız ya, şampuan sürdünüz ya, cildinize krem sürdünüz ya, kadınlar makyaj yaptı ya, giydiniz ya, giydiğiniz elbiseden tutun, şampuanınızdan tutun, her şey. Bunlar ne yapıyor? Tabii ki o sularla, bizim kullanılan sanayi malzemelerinde de işte bunlar, atık sular ne yapıyor? Havada buharlaşıyor mu zannediyorsunuz? Yani bizim kara iklimimiz, okyanus, sular, her şey kirlendi. Dolayısıyla Emre, bir araştırma yapmışlar. Bugünkü domates simülasyon 30 yıl önceki domates. Biyo yararlanım, fitokimyasal aktif madde, vücuda yararlanım sağlayacak kimyasal. Sen de hani gıdadan iyi anlayan bir mühendissin. %80 daha az Emre. Hani dolayısıyla artık bugünkü bitki bitki mi? Bugünkü toprak toprak mı? Kullandığımız gübre neden bizim doğal gübremiz değil? Neden hala bir takım değişik kimyasalların olduğu şeyler alınıyor? Bu kadar bozguna uğradığında bizi ileride çok daha kötü şeyler bekliyor. O yüzden de bu kadar kronik hastalıkların, kanserin, otoimmün hastalıkların artmasına şaşırmamalı. Hani durum vahim diyorum, bununla ilgilenen kimse var mı? Bunu düzeltmeye çalışan, Anadolu tohumlarını koruyalım, bu ülkeye sahip çıkalım, bunun tarım alanlarında desteklerini, primlerini, her şeyini verelim. Çünkü sen onu yaptığında burayı nadasa

0: da bırakmak zorundasın. Nadas ne demek? O toprağın nefes alması, o toprağın probiyotik, prebiyotik, sadece bizim mi floramız var? Toprağın da florası var.
1: Peki
0: Onun
1: bu
0: zenginleşmesi.
1: burada küçük bir parantez açayım. Şimdi
0: Tabii.
1: ben mesela bitki koruma dersim çok iyiydi. O yüzden de çok iyi bilirim, hala unutmadım. Herbisitler vardır biliyorsun, yabancı ot ayraçları. İnsektisitler vardır, fungisitler vardır. Bakterisitler

0: özellikle deniz kenarına gittiğimde jinokomastik bir görüntü ortaya vermeye başladı. Ya bu da hormon dengesinin çocuklarda tamamen bozulduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Bir tıp doktoru karşısında da bu ukalalığı yaptığım için kendimle çelişiyorum.
1: Yok, hiç çelişme, kusura bakmayın, boğazıma kahve kaçtı konuşurken. Şimdi sevgili Emre, endokrin disrupting chemical diyoruz. Endokrin kimyasal bozucular. O kadar doğru dedin ki. Kızlarda erken yaşta tüylenme, adet görme, erkek çocuklarında, kız çocuklarında o dediğin meme büyümeleri ve diğer bozukluklar. Ama bunlar uzun, bunlar gördüğümüz vücudun içinde de bunların yaptığı bozmalarla senin floranı da bozuyorlar. Aynı şekilde bu ileride çok anlamlı olarak bazı hastalıkların ve bak üzülerek söylüyorum, belki de sahip olacağımız bu kanserdeki artışın nedenlerinden bazıları olabilir. Bu senin dediğin tablo son derece önemli. Ama maalesef buna ülke çapında politika göstermek lazım. Ülke çapında destek lazım. Çünkü yani düşünsene, bu insanlar niçin bunları yapıyorlar? Daha hızlı büyüme, daha toprakta bir kez değil, üç kere, dört kere almak için. Ama bugün Japonya artık topraksız torun bile yapıyor. Ya da Hollanda'nın, yani kusura bakmayın da hani nedir Hollanda ya? Nedir Hollanda? Yani Allah'ını seviyorsan, ama adamın Konya'dan küçük olup benden fazla tarım olup modern tarım yapması bana batıyor. Ben asker çocuğu, asker lise mezunu, dibine kadar milliyetçi bir adamım. Hani bana çok batıyor. Ama bunda da siyasetten bağımsız, bak bunun altını çiziyorum, bilim kurumları oluşturulmalı. Nasıl federasyonunda herkesten bağımsız gibi, insan sağlığını düşünen bu konuda çok değerli insanlar, hocalarımız var. Üniversitenin, Türkiye'nin her Anadolu toprağında, her Batı toprağında burada bu yetişir, buna prim verelim, bu olur. Örnek, bizde o kadar şarap üretimi kısıtlı, ama gene Hollanda gibi Fransa'nın bir yerine gidiyorsun. Fransa'nın sadece o ilçesindeki 100 kilometre karede Türkiye'den daha fazla şarap geliri oluyor. Hayır kardeşim, bana katma değer sağlansın. Benim domatesim gitsin, benim patlıcanım gitsin, benim kirazım gitsin. Ama birilerinin buna baş koyup lazım Emre, deyip topu sana atayım.
0: Evet, siz bu arada bir su alın. Ben de size
1: aldım.
0: Sizi zorlayacak bir soru sorayım. Kahve içiyorum
1: doğru,
0: dedim.
1: Doğru, hazırım ben her şeye. Ayaktayım kaç saattir.
0: Tamam. Kahve
1: senin
0: içiyorum.
1: Senin için bugün yapay zeka bile çalıştım. Tuz ve insan sağlığı ile ilgili iki makalem var bugün. Yapay zekadan bile neler çıkarttım. Harika şeyler veriyor.
0: Peki. Bu arada yapay zeka üye olduysanız beraber üye olalım. Yarı yarıya ödüyoruz.
1: Öyle bir şey mi var ya?
0: Ya tabii. Mesela eskiden 5 kişi Dana'ya girdik derdin ya. Şimdi 4 kişi Cemina'ya giriyorsun falan böyle.
1: Abi gülme. Çünkü
0: yok valla, ben Emrecan'la girmek istedim. Emrecan'a dedim ki senin dedim yapay zeka var mı? Var, ben 5 uygulamadayım dedi. Dedim beraber girelim mi? Kusura bakma, biz 4 arkadaş girdik dedi.
1: Yani işe bakar mısın ya, onlar bizden daha iyi biliyor. Yani ben bu önümüzdeki 1-2 haftayı, şu tez okumalarım bitsin. Harika birkaç tane takip ettiğim insan var. Hani şimdi düşünsene, Cloud mu kullanacağım, ChatGPT mi? O mu, notebook elem mi? Hani bu konuda bence artık liselerden, ortaokullardan, biz üniversite hocalar dahil, hani bilgisayar bu konuda önde gelen hocalarımızdan bunun gerçekten nasıl kullanımı gerektiğinde dersler verilmeli. Ve bu sürekli update edilmeli. Çok zor bir konu Emre. Hani $20 ona ver. Bizim tıpta çok değerli yapay zekalar var. Emre, aylığı $200.
0: Tabii.
1: Yani $200 da verilmez.
0: Ben mesela spor dergilerine üyeyim falan. Böyle birçoğunu askıya aldım ya, o kadar rakamlar, bir de hani dolar Türk parası paritesinde de farklılık, hani adam için belki $100 100 lira ama bende $100 bir anda 4000 lira oluyor. 4 dergiye üye olursan 20 bin liran gitti, 16 bin lira.
1: Yok değmez abi, 20 bin yani çocuk okutan bir insan için, seni de biliyorum, hani şey, ciddi para.
0: Benim kuyruğu titretir. Hocam biri... bir hanımefendi, bir doktor hanımefendi dedi ki kahve sağlığa zararlıdır.

0: söyledikleri gibi aslında iyi bir içecek değildir dedi. Katılır mısınız bu konuya?
1: Bak Emre, bak lütfen. Burada ukalalık yapmak istemiyorum. Ben size burada her konuşmamda, hani biraz beni tanıyanlar, biraz CV'lere baksınlar. Çünkü ben daha önce de çok televizyon programları yaptım ama hiçbir zaman türbünü oynamadım. Burada ben biz bir şey aktarırken sayın dinleyicilerimize, hepsi kanıta dayalı literatür kaynaklı. Kendim sadece yorum yaptığımda ifademi koyarım. Ama bunların hepsinin bir kaynağı var. Çünkü sevgili dinleyicilerimize yanıltıcı bir cümleyi bırak, kelime bile söyleme haddim, saygısızlığım olamaz. Burada önemli olan şey, kardeşim kahvenin içinde klorojenik asitten tut, kateşinlerden, daha sana 2 ay önce makalede yeni bulunan 2 tane şeker düşürücü ilaçtan tut. Kim ne diyorsa halt yemiş. Geçsin karşıma, insan çalışmalarını göstersin. Ben de ona insan çalışmalarımı göstereyim. Bugünkü bilgi, bak bugünkü bilgi diyorum. Eşiğinde karaciğer, iç organ yağlanması, damar, kolesterol, karaciğerdeki ölü doku, fibrozis dediğimiz siroza giden süreçte bile 2-3 tane ground coffee dediğimiz çekirdekten kahve, yani bunlar oksijensiz ortamda saklanacak, sen çekeceksin. Öyle sürekli açıp oksitlenip etken maddeler kaçmayacak. Doğru pişirme yöntemleriyle, Türk kahvesi de doğru, yaptığımız filtre kahveler de doğru. Günde 2-3 kupa, bak 2-3 kupa, daha fazlasında tiroid, nabız, kalp damar hastalıkları ile etkileşim, idrar, daha fazla sıvı kaybı olabilir. Ama biz, hani ben herkese anti-inflamatuar, vücuttaki iltihabı azaltıcı diyette bile var. Hatta bazı eliminasyon diyetlerinde işte aman deniz kabuklu ürünlerini, kuru yemişleri çıkarttıkları gibi kahveyi de çıkartıyorlar. Hayır, ben kahveyi hiçbir zaman çıkartmıyorum bile. Eğer biraz okursanız, bitkinin içini bilirseniz, o da bir çekirdek tohumdur. Kesinlikle katılmıyorum. Yani böyle birkaç haberle, Emre şunu diyelim sayın dinleyicilerimiz, ne olur şuna dikkat edin. Yani bugün aynı konu üzerinde, aynı konu üzerinde %75'i, 60'ı der ki bu sağlıklı. Gerçekten gene yayında bulabilirsiniz. %20 de ya hayır, burada sanki bir sakınca var. Mesela örnek vereceğim sana. Glütensiz beslenme. Ya 2024-25'te işte bunların kalp damar sağlığı, hiperkolesterolü arttırıp acaba kalp sağlığını olumsuz mu etkiliyorlar? Bağırsak florasını olumsuz mu etkiliyorlar? Bütün çalışmaların içine girdim. Bütün. Aldım. E kardeşim, materyal metotta güçlü bir glutensiz diyet yok ki. Ben sana bir glutensiz diyet veririm Emre. Seni vezir yaparım. Zeytinyağlılardan, sebzelerden, beyaz etlerden, baklagillerden, yağlı tohumlardan harika. Ama fruktoz şurubu veririm, adi karbonhidrat veririm, adi yağ, trans yağ asitleri, aynı glutensiz diyeti rezil de ederim. Seni hasta edecek. E kardeşim, çalışmada bunu yapmamışsın sen. Dikkat etmemişsin. Hani biz çalışmaları bile sorgulayıp materyal metotların içine girip bile bakıyoruz. Hani dolayısıyla evet, dinleyicimiz belki birkaç kaynaktan kahvenin olumsuz rapor edildiği makale bile olmuş olabilir. Ama biz toplum farkındalığında, ha bak şu anki literatürün büyük bir çoğunluğu böyle deyip, bunu daha sağduyuyla duyurmak zorundayız deyip topu sana atıyorum.
0: Sorular var size. Kıymetli hocam
1: Tabii.
0: Hakan Güveli'ye gelen sorular siz de sorabilirsiniz. Gastroenteroloji uzmanı, aynı zamanda eczacılık biliminin de doktoralı, çok değerli isimlerinden biri. Merhaba hocam. Özofajit evre 1 ve kronik gastrit var. Gastrit var. Sabahları acı su gelmesi oluyor. Aç karnına ne yapmalıyım? Yaş 31 demiş. Bir de kiloyu yazsaymış, aslında iyi olurmuş.
1: Yani şimdi burada 31 yaş, hemen kısa. Evet, şimdi bakın, reflü. Evet, özofajit dediği birinci evre reflü endoskopide var. Ama sen cayır cayır yanarsın. Maksimum reflün vardır, endoskopi negatif. Buna biz endoskopi negatif reflü deriz. Ama reflün var. Gastritin hangi tip gastrit olduğu, hani bizim bazı hücre tiplerinin eklenip eklenmediği, yoksa endoskopilerin onda 4-5'inde, onda 4'ünde normal, diğerlerinde hani yüzeyel, inaktif bir gastrit çıkabilir. Dolayısıyla gastritin tipleri önemli, patolojisine bakmak lazım. Reflü ile ilgili bakın, bizim yapacağımız şey yaşam alışkanlığında değişkenlik, beslenme alışkanlığında değişkenlik,

0: Gerektiğinde ilaç, en kısa sürede ilaç.
1: Bu arada 1,70 boyunda 85 kiloymuş dinleyicimiz.
0: İşte burada kilo %20, bak %10 kilo vermek %200 şikayetleri azaltabilir. Burada ne diyorum? Gerektiğinde ilaç, belirli bir dönem ilaç verip sorun nerede? Ben her zaman kök tıbbı yaparım. Köken tıbbı. Kilosunu ver. Mideyi geç boşaltan beslenme, pişirme yöntemlerinden hangi besinleri karıştırması gerekiyor? Bunlara dikkat etmesini öğret. Gerektiğinde en kısa sürede ilaç al. Çünkü mide asidini bloke ettiğin her şey seni hasta yapar. Dolayısıyla dinleyicimize bunu diyelim.
1: Hocam merhaba. 32 yaş, 110 kilo, karaciğer 4. etap yağlanma, dalak 14 santim, şeker ve kolesterol sınırda. Acil bir şekilde ne önerirsiniz? Aşırı mide yanmam oluyor.
0: Sevgili dinleyicimiz 34 yaş. Bunu böyle bırakırsanız sizin ileride karaciğer hastalığından ciddi bir karaciğer hastalığı, belki de hani yıllar sonra siroz, kusura bakmayın bunu bile diyebiliyoruz. Ama kalp damar hastalıkları bizim metabolik sendrom dediğimiz riskiniz var. Ne olur sizin durumunuz beklemeye gelmez. Hani ya bu işten anlayan bir gastroenterolog, bir dahiliye uzmanı, bir endokrinolog acil olarak gidip tansiyon kontrollerinize, fiziksel aktivitenize, kilo verme programınıza, karaciğer yağlanması için özel fitokimyasal ekler, destekler, bunların sağlanmasına gerek var. Ne olur bugün beklemeyin. Bugün randevunuzu alın. Sizin adım atmanız gerekiyor. Yoksa risk faktörleriniz var. Bir takım değişiklikler yaparak tüm bu riskleri, bakın az değil, tüm bu riskler azaltılabilip normal risk popülasyonunda sizi taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla bu işi ciddiye alın diyorum, lütfen.
1: Hocam biraz kısa kısa, 2 dakikam var ama yağmur gibi soru var. Hemen hızlı hızlı
0: Buyurun.
1: soruyorum. 43 yaşındayım. Hasat bağırsak sendromum var. Mide koruyucusuz güne başlayamıyorum. Evren Çoban'dan gelmiş.
0: Senin de evren doktora gitmen gerekiyor. İBS çok faktörlü bir hastalık. İshal mi, kabızlı, gaz mı, şişkinlik mi, ağrı mı, dışkı, renk, kıvam,
1: Bende
0: sıklık,
1: var
0: hayatını
1: ondan.
0: nasıl etkiledi? Sende de var biliyorum. Ama burada reflü de var. Bunların hepsi de gene yeme, içme, pişirme, özel destekler. Biz yani bunlarda kimyasal ilaç kullanmayı sevmiyoruz. Dolayısıyla rahatlıkla siz de bu konuda adım atabilirsiniz. Bunları çekmeyin. Bunlar devam ettiği sürece floranız da bozuk. Flora bozuk olduğu sürece vücudunuz daha fazla toksine, iltihaba maruz kalır. Ne olur canım, İBS'yim, iki ishalim olsun, çok gazım olsun demeyin. Siz de hemen bu konuda ilgili uzmana lütfen gidin.
1: Abi günaydın. 35 yaş. Safrakesemde taşlar var. 1,3 milimetre boyutlu. Ağrı yapmıyor ama şişkinlik, gaz yapıyor. Endoskopi temiz. Safrakesemi aldırdığımda şikayetim devam etme ihtimali olur mu? Aldırmalı mıyım? Barış Dönmez.
0: Sevgili Barış, hani biz safra kesesi ameliyatlarını bütün şikayetlerin geçecek diye yapmıyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Onların çoğu dediğim gibi yeme içme davranışı, pişirme, katkı, neler yaptın, bunlarla hazımsızlık dediğimiz tablo. Safra kesesinde tek taşın var, belki beklenebilir ama yaşın genç, ama birden fazla taş, taş artı çamur ya da daha önce ağrılı bir atak geçirdiysen mutlaka ve mutlaka kanala düşüp hafifi bile hayat riskinde sorunlar yaratabilen pankreas iltihabı yapabildiği için, dolayısıyla bu durumda safra kesesi nasıl olsa artık kapalı bir ameliyat. Hani günün sonunda hemen 4 saatte kendin tuvalete gidiyorsun. Bir gün sonra taburcu oluyorsun. 10 gün sonra işine dönüyorsun. Yani yaşam kalitesi yüksek bir yer açılmadan. Dolayısıyla bu konuyu gastroenteroloji ve bu konunun uzmanı bir cerrahla konuşman, ameliyat deniyorsa da hiç bundan kaçmamak gerekiyor. Hiçbir atla deve bir problem değil.
1: Egzamanın çözümü var mı?
0: Egzama otoimmün bir hastalık. Ben gastroenteroloğum ama bana çok cilt ve romatoloji hastası gelir. Çünkü 18 yıldır diyette uğraşıyoruz. Egzamada stres yönetimi, bağırsak flora desteği, bağırsaktan da kaynaklanan antiinflamatuar, otoimmün diyet protokollerinin çok yeri var. Cildiye ile beraber ele verip işte bu konuda işte lokal bir takım özel kremler kullanılıyor. Çok değişik şeyler var ciltle alakalı. Biz de diğer destekleri verebiliyoruz. Tabii ki bu konuda adım atılacak, kat edilecek yollar var.
1: Zayıflama iğneleri konusundaki görüşünüz nedir? 70 yaşında
0: Valla
1: kalbim
0: ben
1: Yunus Bey
0: son
1: soruyor.
0: 6 ayda 40-50 kişiye başladım ben de. Hani

0: Dolayısıyla inşallah sadece GLP-1 değil farklı mekanizmayı tetikleyecek, vücutta metabolik etkileri daha geniş olabilecek ikili, üçlü ilaçları bekliyoruz yakında. Ama dolayısıyla siz kilo veremiyorsanız, açlık krizleriniz sorunsa, şekeri yönetemiyorsanız, kiloyu yönetemiyorsanız, metabolik risk, tansiyon, kolesterol birçok şeyde problem varsa, dolayısıyla destekleyici olarak yer etki profili son derece düşük. İşte tiroid, safrada çamur var mı, taş var mı, tiroidden kanser geçirdiniz mi, daha önce ciddi bir pankreas iltihabı olup olmadınız. Bu konuda uzman ellerde doğru dozlarla kişiye özel başlanıp bence şu an bir problem yok, riski az olarak doktor kontrolünde yönetilebilir.
1: Hocam son sorum, çok fazla soru var ama bir sonraki konuma gitmek zorundayım. Affına sığınıyorum dinleyicilerin ama yağmur gibi geliyor. Merhaba Emre Bey, 35 yaşındayım. Boyum 1.70, kilom 80. 10 senedir yemek borum sürekli yanar. Endoskopi oldum. Pankreatit, reflü ve kardiyo gevşekliği çıktı.
0: O özofajittir, pankreatit değildir.
1: Pardon, pangagastrit.
0: Pangastrit, pangastrit. Ya
1: pangastrit.
0: ama bak, seyirci çok güzel diyor. Hastayı dinle. Bulgular değil, hasta sana en iyi şeyi verir. 10 yıldır yanman mı var? Kesinlikle yanlış gidiyorsun kardeşim. Bu ileride yemek boruna ciddi hasar verir, yaşam kaliteni etkiler. Senin kilonu da indirmek, yaşam şeklini düzenlemek, yeme içme alışkanlığın, ne diyorum ben? Biz buna IBAT diyoruz. İsteğe bağlı aralıklı tedavi. Minimum ilaç, gerektiğinde ilaç, en düşük doz ilaç, ama önce kök neden, kilo, yaşam, alışveriş, pişirme, gastronomi, miktar, mide, boşalma, sfinkter, koruma gibi birçok şey. Bunları biraz doktorlar anlatmada zorluk çekiyor hastalarımıza, ama 10 yıl bununla yaşanmaz. Korkunç yanlış.
1: Kolesterol ilaçları tuzak mı? Para tuzağı mı?
0: Bak, ne olur bugün herkesten bir şey istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Artık elinizde yapay zeka var. Amerika'da belirli bir bölgede yaşayan insanlar, çalışmanın adını söylüyorum. Framingham. Framingham. Herkes yazsın şimdi. Framingham. 50 yılın üzerinde aynı bölgedeki insanlar inceleniyor. Diyor ki, senin kötü kolesterolün 190 ise senin inme ve kalp krizi riskin artmıştır. Nokta. Boyun damar plaklarına bakacaksın. Felç riskin var mı? Mutlaka işte ailende risk varsa, erken yaşta bile işte kalsiyum skoru, BT anjiyo, gerekiyorsa kardiyoloji kontrolü. Tabii ki yan etki %2-4 kardeşim. Sonuçta bunların yurt dışında bile rutinde bazen bunlara genetik olarak hassasiyet testler yapılıyor. Rutinde yok. Ha, bir takım bitkisel stanol ya da steroller de var. Bunları da araştırsınlar. Bunlar da verilebilir. En azından haftanın her günü olmasa bazı günler yan etki profil, işte kas ve sinirlerde problem yapabiliyor. Karaciğer, pankreas, böbrek enzimlerinde bunlar yönetilir, bakılır, bu kadar düşüklüğü. Uzun vadede koruyucu riski felç, kalp krizine karşı daha fazla olduğu için bu bir, yani şey oldu, tükaka oldu bu. Bir, insanların kafası karıştı. Hatta ben sevgili Sağlık Bakanımıza da sesleniyorum. Ne olur, işte bugün ben tuz işleyecektim. Tuz gibi genel, kolesterol ilaçları gibi yerde Sağlık Bakanlığı'nın kısa bilgilendirme, bir dakikalık videoları tüm toplumda olmalı. Birçok kişi pandemide de bu ilaçları kestiği için, kan sulandırmayı da yanlış olarak arada kestikleri için kalp krizleri geçirdiler. Çok daha fazla gördük biz bunları. Dolayısıyla bu konuda ben alınması gerektiğini, hangi grupta, hangi seviyede, risk faktörlerinde alınması. Biz önce bitkisel şeyler de veriyoruz. Bitkisel artı kimyasal birlikte de gidebilir, alınmalı diye düşünüyorum.
1: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Literatürlerim güme gitti. Artık haftaya diyorum.
1: Hocam var ya, yağmur gibi geldi sorular.
0: Tamam. O zaman soru cevap da yaparız başka zaman.
1: Yaparız hocam. Her zaman. Dükkan
0: Tamam.
1: sizin. Sevgiler, saygılar.
0: Sağlıcakla kalın. Saygılarımla hoşça kalın.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli bizlerleydi. Reklam vakti.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortaları.

0: Kobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam Net.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Reklam bitti.
12: Efendim uyandırma servisindesiniz ve attığımızda çok değerli bir isim. Spor psikoloğu sevgili Tunç Kaya hocam bizlerle birlikte. Tabii psikoloji konusunda da çok yetkin ve etkin, danışanlarıyla gerçekten çok önemli işlere imza atan Tunç Kaya bize Ankara'dan bağlanıyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
13: Günaydın Emre Çilev, hoş bulduk.
12: Ankara nasıl? Ankaralılar Ankara'ya Angara diyor değil mi? Angara. Angara bebesiyim evet. Ben diyor.
13: Soğuk, biraz soğuk başladı güne. Yağmurlu şu anda burası.
12: Burası da çok sıcak diyemem. Ama Dünya Kupası da soğuk başlıyor. Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı eziyetler Özbeklere, Somalili hakeme, Iraklılara, İranlılara? Yani bir Dünya Kupası'nda bu kadar önceliği olması gereken sporculara uygulanan muameleye baktım. Tam anlamıyla şok yaşıyorum.
13: Evet, bu tutum hiç hoş olmadı. Artı olarak Senegal de eklendi bu tutuma. Gördün mü onun fotoğraflarını havalanına girişte?
12: Gördüm, nasıl gördüm. Ya bir de hani bacakları açtırıyor, cepleri, o alet var bir tane, onunla tarıyor, ceplerindeki her şeyi çıkartıyor, çantalarını açtırıyor, baktırıyor. Mesela ben hani Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsam ve benim takımıma ya da benim futbolcularıma bu muamele yapılsa ilk uçağa biner ve dönerim, katılmıyorum Dünya Kupası'na derim.
13: Çok, çok sert tutumlar yani, nasıl açıklayacaklar bilmiyorum. Somalili bir hakem de alınmadı sanırım.
12: Evet, vize verilmedi, İstanbul'a geri döndü. Ki bu yıl yani, biliyorsun Afrika'da yılın hakemi seçildi kendisi.
13: Evet, yani bu inanılmaz kötü bir üslup. Organizasyon da çok kötü, çok büyük hatalar var. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar açıkçası. Tabii işte FIFA'nın Amerika'ya olan hediyesi diyebiliriz bu duruma.
12: FIFA çok parayı ciddi bir... Indira Gandhi yaptığı için Tunç hocam, biliyorsun bir belgesel vardı, seyrettin mi bilmiyorum. Blatter Indira Gandhi yapıyor bu Katarlılara vererek. Keza yine aynı şekilde Platini. Onu FBI açığa çıkartıyor. Onun üzerine korkudan FIFA Amerika'ya hemen veriyor Dünya Kupası'nı. Tam siz yapın baba diyor.
13: çok hızlı kapattılar konuyu. Çok hızlı kapandı o konu.
12: Tabii, çünkü FBI'nin elinde acayip dosyalar vardı.
13: Evet Emre Tilev, yani bu işler acısı bir durum ama bunu yaşayan, bu konuda mağdur olan ülkelerin daha aidiyet duygularının artmasına sebep olabilir açıkçası. Çünkü böyle durumlar daha fazla kenetlenmeye yol açabiliyor. Az kaldı, yarın başlıyor turnuva tabii.
12: Peki şimdi Türk milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu grupta böylesine bir durumla karşı karşıya kalınır mı? Bunu bize de yaparlar mı? Ve daha önemlisi bu görülenler futbolcular tarafından da görülüyor. Onların üzerinde nasıl bir psikolojik etki yapmıştır konuşalım o zaman.
13: Evet, ile bizim için olumlu bir durum olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü biz böyle şeylerle daha fazla kenetlenebiliyoruz. Aidiyet çok fazla artıyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Kesinlikle böyle bir şey olacak. Hele grubun son maçı. Muhtemelen ilk iki maçta 6 puan alırsak 3. maç Amerika ile birincilik maçına çıkacağız. Ve ikinci olan Amerika eğer ikinci olursa İran'la maç yapma ihtimalleri var. Tabii İran'ın gruptan çıkma ihtimaliyle alakalı. İran zaten biliyorsun Amerika'da kalamayacak. Maçlarını yapacak, geri dönecek. Maçlarını yapacak, geri dönecek. Böyle bir durum var. Bunda farkındaysan FIFA da hiç ses çıkartmıyor. Bizi etkileyen kısmının ben olumlu olacağını düşünüyorum. Ancak ilerleyen aşamalarda durum ne olur onu bilemeyiz. Amerika'nın rahat çıkamadığı durumda bizim için çok sert bir maç geçecek. Buna hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü milli takım adım adım gidiyor. Montella bütün maçları adım adım analiz ediyor ve ona göre gidiyor. Çok ciddi bir psikolojik direnç ve psikolojik seviye olacak. Zorlanacağımızı çok düşünmüyorum açıkçası Amerika maçı için ama bizim için zorlaştırmaya çalışacaklar.
12: Bu arada hemen şunu söyleyelim. İran maçlarını yapıp hemen İran'a dönmeyecek. Meksika'nın Tijuana şehrine geri dönecek. Çünkü evet. FIFA kamp merkezini Amerika'ya değil oraya aldı. Halbuki İran'ın maçları Los Angeles ve Seattle'da. Yani böyle de bir durum var. Peki oyuncuların psikolojileri şu anda nasıldır? Onlara bir psikolojik telkin, taraftarlara bir psikolojik bakış açısı ortaya koyduğunda neler anlatır Tunç Kaya?
13: Şimdi takımdaki oyuncuların mental yapısı bu ilk baştan itibaren oluşacak. Yani biz bunu ilk baştan itibaren görmeye başlayacağız. Şu anda çok farkında olduklarını düşünmüyoruz. Çünkü turnuvalarda turnuva öncesi yoğun bir heyecan başlayabiliyor. Ancak maçın ilk aşamasıyla beraber turnuvanın bizim için olan ilk maçından itibaren hava sıcaklığı en büyük düşmanımız olacak ve nem. İkincisi biliyorsun seyircilerin gitmesi de çok ciddi bir problem olacak. 20 bin kilometreden bahsediliyor. Yani toplam 20-25 bin kilometreden bahsediliyor. Seyircilerimizin, taraftarlarımızın yapacağı yolculuk. Keza futbolcularımızın da öyle. Ancak bizim futbolcularımızın psikolojik açıdan olumlu bir şekilde performans vereceğinde hiçbir şüphem yok. Hiçbir şüphem yok. Sadece çok zorlanacakları alanlar şu olacak. Yani maç maç mı gidelim yoksa genel mi konuşalım önce?
12: Lütfen nasıl istiyorsanız. Top sizde.
13: Avustralya maçında çok alışkın olduğumuz bir futbol düzeniyle ortaya koyacağımız sonucu alacağımıza eminim. Yani yakın zamanda ilk yarının başlarında gelen bir gol bizim psikolojik anlamda yukarı çekecektir. Çünkü gol ve goller, ilk maçtaki gol ve goller ikinci maç, üçüncü maç ve turnuvanın devamında psikolojik anlamda bize yoğun bir özgüven verecektir. Bu özgüveni de doğru bir şekilde kullanırsak, faydalanabilirsek Emre Tiler, o zaman çok başka şeyleri konuşabileceğiz. Ancak futbolcularımız bu maçı, yani ilk maçtan itibaren turnuvayı kaldırabilecek mental yapıda ve düzeyde mi?

0: Serie A'da oynayan var. Premier Lig'de oynayan var. Bundesliga'da oynayan var. Yani kadro zengin aslında. Mental anlamda zorlu maçları çok fazla gören futbolcularımız var. Bu tarz turnuvalardaki etki aslında turnuva bittikten sonra ortaya çıkan bir süreçtir. Yani turnuvanın başından ziyade turnuvanın devamlılığında bu tarz heyecanlar ortaya çıkacaktır. Performansı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceğini göreceğiz. Bunu söylemek isterim.
1: Peki oyuncuları mesela nasıl motive eder bir psikolog ya da onlara neler söyler? Ve bir maçın içerisinde acaba oyunun biçimlenmesinde psikolojik etki ne kadar önemlidir? Bunu şunun için soruyorum. Özellikle Netflix'te seyretmenizi tavsiye ederim. Nadal'ın hayatını anlatan muazzam bir belgesel var. Bir de James Worthy'nin hayatını anlatan mükemmel bir belgesel var. İkisinde de öne çıkan kavramlar kendi yetenekleri kadar psikolojik, özellikle teniste psikoloji çok üst seviyede. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, izledim ama Nadal'ın oynadığı spor tenis, biliyorsun, daha bireysel bir spor aslında. Dolayısıyla buradaki psikolojik direnç ve çalışma seviyesi aynı zamanda disiplini son derece farklı. Bu tarz durumlarda spor psikolojisi aslında şöyle yaklaşıyor. Branş branş ilerliyoruz ve futbolu konuşacak olursak özellikle Dünya Kupası'nı, hatta milli takımı, yani bir grubun içerisinde aynı dili konuşan, aynı aidiyeti hisseden, bu takım çalışmalarında en önemli paradigma beraber kazanabilmek, ortak kazanç elde edebilmek. Bu aslında çalışmayı kolaylaştıran bir süreç. Zaten geçen haftaki yayınımızda da hatırlarsan şeyi konuşmuştuk. Seçilen ve seçilmeyenler, Montella'nın ciddi çalışmasıyla ortaya çıkan bazı sonuçlar vardı. Oynamadığı zaman da demoralize olmayan, kendini güçlü, takımı daha güçlü hissettirmeye çalışan bir takım kurdu. 26 kişilik bir takım kurmaya çalıştığına dair bazı haberlerimiz vardı. Ancak bu takım çalışmalarında, grup içerisindeki çalışmalarda birey odaklı değil de takım odaklı, aidiyet odaklı, yani topluluk odaklı çalışmalar daha fazla ön planda oluyor. Çok büyük sorunlar olmadığı sürece, Nadal da zaten bireyi yaşadığı o psikolojik direnç seviyesiyle alakalı çalışmalarında onun kendi kimliğiyle alakalı durumlar ön plana çıkıyor. Bireysel takım sporlarında. Ama dediğim gibi grup çalışmalarında, grup takım çalışmalarında bu kadar zor olmuyor. Yani oradaki meslektaşlarımızın aslında işi çok kolay olacak. Bir o kadar zor ama bir o kadar da kolay olacak. Niye bunu söylüyorum? Çünkü orada birkaç tane kaptanımız var. Birkaç tane aidiyeti yüksek oyuncumuz var. Takım konuşmaları mesela Hakan Çalhanoğlu'nun takımı yukarı çekecek konuşmaları, Melih Demiral'in konuşmaları, bunlar çok önemli etkenler. Bir de dediğim gibi birkaç başarı edinen oyuncumuz yok. Birçok başarı edinen oyuncumuz var. Yani kazanan karakter kimliği orada çok fazla olacağı için rakibi küçümsemeden, bu çok önemli, rehavete girmemek lazım. Bu çok çok önemli. Benim en büyük çekincem bu açıkçası Emre Tiler. İlk maçı çok önemsememiz lazım. Bununla ilgili de zaten birçok test ve çalışma yapılıyordur orada, kamp alanında arkadaşlarla yapılıyordur. Önemli olan direnci yüksek tutabilmek, mental seviyeyi yukarıda tutabilmek. Daha somut olarak gidecek olursak da çalışmaların, tekrar ediyorum, çok önemli. Bu tarz çalışmalarda birey değil, grup aidiyeti daha fazla ön plana atılır. Bu çok önemli. Zaten bu dengeyi sağlayan takımlar başarılı olacaktır. Fransa ile ilgili de çekincem bu zaten.
1: Peki, Fransa zaten bunu biliyorsunuz. 2018 öncesinde yaşamış, daha sonra oradan dersler çıkartıp 2018'de de Rusya'da zafere ulaşmıştı. Tunç hocamla birlikteyiz, değerlendirmeleri yapıyoruz Tunç Kaya ile birlikte. Hocam, özellikle yeni bir sezon başlayacak ve yeni seçimler gerçekleşti. Bunlardan birinde Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la anlaştı. Daha doğrusu Aziz Yıldırım

0: Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Bu 8 yıl önce ve bugün baktığınızda nasıl görüyorsunuz bu başkanlık serüvenini ve Fenerbahçe nasıl bir noktaya evrilir?
1: 8 yıl sonra tekrar Aziz Yıldırım merhaba oldu, değil mi?
0: Evet.
1: Fenerbahçe için güzel olacağını umut ediyoruz ama Fenerbahçe büyük transferlerden ziyade kendi transfer bütçesini geçmeden, verilen o bütçeyi geçmeden transferler yapmaya çalışacak anladığım kadarıyla. En azından Aziz Yıldırım yönetimi bunu iddia ediyor.
0: Peki bunun psikolojik etkisini konuşmak isterim. Yani psikolojik etkisi takım üzerinde bir başkanın değişmesi, yeni bir teknik direktörün gelmesi oyuncuyu nasıl etkiler?
1: Başarısız kulüplerde, yani öncelikle başarıyı şöyle atfedebiliriz. Fenerbahçe gibi bir futbol takımının başarılı olması için kulübün şampiyon olması gerekiyor. Çünkü ikincilik bir başarı kıstası olmuyor. Gördüğümüz üzere yönetim neredeyse bir yıl içerisinde üçüncü yönetim olmuş oldu. Dolayısıyla şampiyonluk parolasıyla başlayan bir kulübün içerisinde dengelerin sürekli değişmesi çok iyi bir şey değildir. Ancak böyle bir durum için konuşuyor olursak, teknik direktörünün kim olacağının belirlenmesi, kamp öncesi yetişememesi, istenilen transferlerin yapılamaması, futbolcular ve futbolcu camiası içerisinde yoğun bir huzursuzluğa ve belirsizliğe sebep olabilir. Bu tarz durumlarda aslında hazırlık aşaması ve başlangıç aşamasının yetişememesinden kaynaklı ilk hafta içerisinde yaşanan puan kayıpları tekrar yine yeniden sil baştanlara, yani yine yapamayacağız endişesine girilmesine sebep olabilir. Bu belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Yoksa aynı döngü devam edecektir.
0: Peki bu bağlamda hareket edecek olursak yeni gelenler, yeni anlaşmalar Fenerbahçe'yi nasıl bir sezon bekliyor psikolojik anlamda ve taraftara psikolojik anlamda ne desteğiniz olur, ne söylemek istersiniz?
1: Ben bir futbol taraftarı olarak, önce onu söyleyeyim, bir futbol takipçisi olarak, futbol sevdalısı olarak Fenerbahçe seyircisinin bu sene de çok farklı şeyler yaşamayacağını düşünüyorum. Bunu samimi söylüyorum. Çünkü Emet İlev, bak, bir ay 10 gün sonra kamplar başlayacak. Sezon açılıyor. Geçen yayında söylemiştik. Erken açılacak birçok takım için nihayetinde. Ve Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var. İşin maddi tarafı var, manevi boyutu var, psikolojik durumu var. Taraftarların bu konuda ikinciliğin de bir başarı olduğunu görebilmesi lazım. Tabii bununla beraber şampiyonluk başlı başına Avrupa için çok önemli bir durum ama Fenerbahçe kulübü eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirse, bu çok önemli. Playoff çok zor çünkü biliyorsun artık özellikle son playoff maçlarını geçebilmek. O zaman çok başka şeyleri konuşabilir. Ancak şu anda kadrosunu bozmayan bir Galatasaray var. Bu da psikolojik anlamda direnç seviyesini yükseltiyor. 4 yıl oldu. 5. yıl şampiyonluğu için bir parola girdiler tekrar. Yani Galatasaray tekrar bir şampiyonluk için koşturacak. Bir de Galatasaray'da da seçimler oldu biliyorsun ki.
0: Orada da Dursun Özbek başkanlık yani aynı başkanla devam ediyor Galatasaray.
1: Evet, yani yenilediler. Tabii yani bu mental açıdan Galatasaray 4 yıldır lige bir dominasyon koydu. Fenerbahçe bu düzeni bozmaya çalışacak bu sene. Zor olacak işleri çünkü bilmiyorum, yani bilmediğimiz bir takım, bilmediğimiz bir kadro, ne olacağını tahmin etmiyoruz. Birçok insan diyor ki takım tamamen değişecek. Birçok insan diyor ki birkaç oyuncu alınacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarlarının çoğu durumu kabullenmiş durumda artık. Onu söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum, rica ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Kucak dolu sevgiler ve reklam vakti. Reklama gideceğiz. Reklamların ardından yine birlikte olacağız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Dedirten haber.

0: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: fırsatlarını yakalayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Saygılar dostlar, devam ediyoruz ve sizin fikirlerinizi konuşacağımız zaman başlıyor. 212 alan kodu 273-10-10 telefon numaramız, 0212 alan kodu 273-10-10 ya da 0540-273-10-10 telefonlarınızı ve mesajlarınızı bekliyoruz. Gelen mesajlar var, hemen onları okuyalım, telefonlarınızı da bekliyorum, gelmeye de başladı. Emre Bey merhaba demiş. 24 sene sonra katılıp sizin üzüntünüzü aradıkları zaman hemen geri dönerdiniz. Sanki kararı siz verecektiniz de demiş. Yani hocam bir ülkenin burada dinamikleri ve ülkenin değerlerinin aşağılanması var. Mesele 24 yıl sonra bir dünya kupasına katılmak, orada yer almak değil. Ben söz konusu olan vatansa, bayraksa, gerisinin teferruat olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada sizi temsil eden sporcular aslında sizin cumhurbaşkanınız, sizin başbakanınız, sizin meclis başkanınız, sizin milletvekilleriniz. Siz bir ülkeyi temsil ediyorsunuz ve bu ülkeye bu tip bir davranış asla kabul edilemez. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Siz anlamamışsınız benim anlatmak istediğimi. Ya da ben anlatamamışım. Özür diliyorum. Attığımızda sonu 81 ile biten değerli bir dostumuz var. Alo, günaydın.
2: Alo, merhabalar. Günaydın Emre Bey. İyi yayınlar.
1: Günaydın. Bir buçuk dakikanız başladı günümüz... efendim.
2: Tamam, çok hızlı o zaman düşüncelerimi paylaşayım. Günümüzün konularıyla ilerlemek istiyorum. O yüzden aradım. Öncelikle Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Sosyal medyada ve bazı işte çevremizde görüyoruz, işte Galatasaraylılar kendilerinden çok Fenerbahçe'nin seçimine ilgileniyor diye, ama şöyle bir şey var, Galatasaray şampiyon olduğu için sürekli ve bu bir alışılmış hale geldiği için Galatasaray'ın şampiyonluğu 2-3 gün kutlanıyor bizim tarafımızda. Ben bir Galatasaraylıyım, öncelikle onu da belirteyim, ve ondan sonra rutin hayatımda devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin seçimleri de her yıl olduğu için bizim, ya biz Galatasaraylılar için çok keyifli geçiyor, eğlenceli geçiyor, çayımızı kahvemizi

0: alıp izliyoruz ve takip ediyoruz. Bu bundan mütevellit olduğunu söylemek istedim. Diğer bir konu ise milli takımımızın ben Amerika'da başarılı olacağını düşünüyorum. Fakat sadece dünkü yayınınızı da dinledim. Futbol Federasyonumuzun sahaya inmesi, hani o şutu at bir de ben çekeyim demesi bence sadece bizim ülkemize özgü olabilecek bir şey ve çok tasvip etmiyorum yani böyle şeyleri. Doğru bulmuyorum. Sonuçta ben amatör de olsa bir 15 sene futbol oynadım ve başkanın soyunma odasına sahaya inmesi bizim orada çok olumsuz, olumlu gibi gözüken ama içimizde çok olumsuz havaların döndüğü bir ortam bile olabiliyor ki biz amatördük. Bu profesyonelde daha farklı olur, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim bana yer verip düşüncemi paylaşma şansı verdiğiniz için. Galatasaray bu sene de şampiyon olur diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Sonu 50 ile biten değerli dostumuza gidelim. 212 alan kodu 273-10-10'a gelen telefonlar var. Buyurun efendim.
2: Emre abim günaydın, kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim.
2: Bu seneki FIFA Dünya Kupası'ndaki en büyük sıkıntının bazı şeylerin belirgin olduğunu ben düşünüyorum. Fikstür ağacındaki Almanya, Fransa, Arjantin ve İspanya'nın hiçbirinin yarı finale kadar karşılaşmayacağı görülüyor. Bence buradaki bizim milli takımdaki bekleyen sıkıntıların da hakem üzerinden de olabileceğini de düşünüyorum Amerika maçında özellikle. Bir de hava sıcaklığından dolayı belki senin fikrinle merak ediyorum. Hava sıcaklığından dolayı sürekli oyunun durma noktasındaki milli takımımız sıkıntı yaşar mı?
1: Teşekkürler.
2: Ya hakemin su molasıyla beraber vermesiyle anne demek istedim.
1: Anladım anladım. Var mı başka eklemek istediğiniz?
2: Yok abicim, kolay gelsin, iyi günler.
1: Teşekkürler. Ben su molalarından takımın çok etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten iki tarafa da eşit derecede ama sıcak tabii ki etkileyecektir. Ben olsaydım mesela kampın bir bölümünü Antalya'ya alırdım. Bir müddet Türkiye'deki kamp çalışmalarını Antalya'da yapardım. Ama tabii çok dengesiz bir hava koşulunda oynayacak milli takım. Önce kuzeye gidecek Vancouver'a, Kanada'da, sonra aşağı inecek. Ya ben hep şuna karşıyım. 3 ülke, 3 farklı iklim, 3 farklı bakış açısı, 3 farklı kültür. Bunların hepsinin Dünya Kupası potasında eritilmesi, yaklaşık 20 bin kilometreye yakın yol yapılması. Bunlar bence futbolcular üzerinde olumsuz etkileri devamında getirecektir ki 94 Dünya Kupası ile ilgili yapılan belgeselleri izlediyseniz Amerika'da bir noktadan bir noktaya gidişin hakikaten sıkıntılı bir süreci de beraberinde getirdiğini orada anlatıyor. Belki orada tanıklık etmişsinizdir. Sonu 13 ile biten değerli dostumuzu alalım. Hoş geldiniz efendim. Duyabiliyor musunuz efendim beni? Sonu 47-13 ile biten değerli dostum.
3: Emir abi günaydın.
1: Günaydın efendim. Buyurunuz, siz dinliyoruz.
3: Nasılsınız abi?
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurunuz.
3: Biraz milli takımımızın iyi yerlerini bitireceğini düşünüyorum. Ama geri dönüşün, yani milli takım dönüşü ligin başlamasında da tekrar kıyametin kopacağını da düşünüyorum. Bu Hakan Çalhanoğlu. Yani sizce lig başladığında nasıl bir seyir izler? Transfer konularında milli takımdan nasıl döneriz söylentilerle ilgili?
1: Kimle ilgili, ne, hangi takımla ilgili?
3: Hakan, Meri.
1: Vallahi hepsine bir transfer teklifi yapılmış durumda. Onların nasıl bir anlayış ve neyi tercih edeceklerini bugünden söylemem mümkün değil ama Fenerbahçe hem Hakan'ı istiyor hem Meri'yi istiyor. Onların kararları ne olacak? Kulüpleri bu konuda nasıl karar verecek? O konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim. O yüzden de fal bakmış olurum size.
3: Bir şey daha soracaktım Emre abi. Fikrini alacaktım. Bu altın piyasasıyla ilgili bir program yapacak mısın? Sabahları sağlıkla ilgili hocalarımızı alıyorsunuz ya.
1: Efendim yani, ekonomiyle ilgili de biliyorsunuz hafta başında ve hafta sonunda olmak üzere bir de arada 3 tane ekonomist alıyoruz. Tolga Atlı'yı alıyoruz, Bora Yargıç'ı alıyoruz ve sevgili Özlem Koza'yı alıyoruz. O yüzden de 3 farklı dönemi anlatmaya çalışıyoruz. Eğer takip anladım ederseniz abi, orada dinleyebilirsiniz kıymetli dostum.
3: Çok sağ olun abi, teşekkürler.
1: Saygılar. Efendim sonu 67 ile biten değerli bir dostumuz var. Dilerseniz hemen onu alalım. 212 alan kodu 273 10 10'a gelen telefonlarınızı alıyorum. Alo.
4: Alo, günaydın.
1: Günaydın efendim, buyurunuz.
4: Ben biraz esprili yaklaşayım. Samet Akaydın Trabzonspor aldı. Acaba bir dönem mentali milli takımı alacak mı bunu?

0: transfer, onu merak ediyorum. Bu arada Trabzonspor'un transferlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da sizin fikirlerinizi alırım. Ben kendime söz verdiğim için teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sağ olun. Bence Trabzonspor güzel işlere imza atıyor. Dün akşam da zaten biliyorsunuz A Spor ekranlarındaydı Trabzonspor'un değerli başkanı Ertuğrul Doğan. Orada da çok önemli noktalara değindi ve kıymetli transferler yapılacağını söyledi. Özellikle Onana, Olayi, Onaçu konusundaki değerlendirmelerini yaptı. Ben Trabzonspor'un geçen yıl kazandığı kupa zaferini bu yıl şampiyonluk yarışında daha etkin ve daha yoğun olarak göstereceğini düşünüyorum. Bazı oyuncularla ki yayın başında da sizlere arz etmeye çalışmıştım kıymetli izleyenler. Yollar ayrıldı Trabzonspor'da. Ama Trabzonspor onların yerini doldurma gayretinde. İlk resmi ayrılık biliyorsunuz söylemiştim, Muhammed Çam'la geldi, Kızıl Yıldız'a kiralandı ama yerleri de doluyor. Ben Trabzonspor'un bu sene akılcı işler yaptığını, hatta bu sene değil yani gelecek yılda bu akıllı işlere devam edeceği fikrindeyim. Ertuğrul Doğan özellikle A-Spor'da yaptığı açıklamada İlk etapta 12 transferi geçtiğimiz hafta bitirmeye çalışmıştık. 8'ini yaptık dedi. Aksayan bir şey yok. Sezon daha başlamadı. Rakiplerin transferleri de bitmedi. Eksikleri tamamlayacağız dedi. Fatih Tekke ne istiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz dedi. Şu anda hazırda bir transfer yok ama 4 oyuncuyla ilgili ciddi bir süreç olduğunu söyledi. Onana'nın kalacağını düşündüğünü söyledi. Çok kaliteli insan olduğunu vurguladı. Onaçu için teklifler var ama gitmek istemezse gitmeyecek. Ailesiyle bizle birlikte çok mutlu burada dedi. 20 milyon avroya yakın bir teklif gelmiş Onaçu ile ilgili ki bence Onaçu takım için çok önemli isimlerden biri. Kombine satışlarının devam ettiğini, 3000 civarında satıldığını, pahalı dediklerini taraftarın ama bu noktada da kulübe destek olmaları gerektiğini söyledi. Olay için ülke içinde bir teklif yok. Çok farklı rakamlar gelirse konuşuruz dedi. Viktor Tsankanov'un beğenildiğini söyledi hoca tarafından. Aral Şimşir için gündeme gelmediğinin vurgusunu yaptı. Bunları anlattı. Şimdi bir başka telefona gidelim. Hattımızda sonu 65 ile biten değerli dostumuza alo diyelim. Alo. Basamadım ki. Basabilirsem aloyu devam ettireceğim. Allah Allah, kilitlendi mi ya? Alo, sonu 65 ile biten değerli dostum.
2: Emre abi günaydın.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Emre abi Türkiye'mize çok başarılar diliyorum. İnşallah yarı finale kadar gideceğimizi düşünüyorum ben. Çok değerli, çok kaliteli bir kadromuz var. Coşkuyla yaşayacağımız bir Dünya Kupası olur inşallah. Yani 2002'den sonra buna ihtiyacımız var ülke olarak. Morallerin düzelmesine ihtiyacımız var. Aziz Başkan, Fenerbahçe'mize de hayırlı olsun. Fenerbahçe taraftarıyım. Umarım dostlukla, rekabetle, saha içerisindeki rekabetle devam edecek bir sezon olur. Artık ligin kalitesinin artması lazım. Anadolu takımlarının kalitesinin artması lazım. Rekabetin daha üst seviyeye çıkması lazım. Bu senenin favorisi de Fenerbahçeli olmama rağmen ben Beşiktaş olarak görüyorum Emre abi. Çünkü yapılanmalarının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Feda sezonuna benzetiyorum onların bu sezonuna. Umarım rekabet dolu bir yıl olur. Çok teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygıdeğer dostlar, telefonlar geliyor, mesajlar da geliyor. Hakan Çağlanoğlu gibi milli bir takım oyuncusunun bu tufaya nasıl düştüğünü. Hakan Safi, seni isteyebilirsen Fenerbahçe'ye gitmek isteyebilirsin ama dersin ki başkan senin neyiz ama beni açıklama. Ben Inter'in milli takımının kaptanıyım demiş. Hasan Arda Kaşıkçı bunu söylemiş. Saygılar sevgiler gönderenler var. Günaydın, dün bir haber okudum. İyi gerçekleşmedi. Habere göre Trump göç idaresine Amerika'nın grupta rakipleri olan Türkiye, Paraguay, Avustralya, Senegal, Özbekistan benzeri uygulama yapılmasını istemiş. Umarım asparagastır demiş Süleyman Bitmez. Yani Trump neler yapıyor anlamakta zorlanıyorum. Mesut'tan gelmiş. Emre abi, ben hava olaylarına katılmıyorum. Yıllar önce Finlandiya'la maçımız vardı. Adana yaptık. Adama sıcakta

0: bizi yendiler demiş. Emre Bey iyi yayınlar diliyorum. Milli takım konusundaki hassas ve onurlu düşüncenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Size %100 katılıyorum. Dünya Kupası öncesi ülkeleri, hakemleri ve çeşitli ülke vatandaşlarına yapılan uygulamaları kınıyorum demiş. İkinci konuysa 8 yıl aradan sonra Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına seçilmesini tebrik ediyorum. İnşallah Aykut Kocaman'ı da futbolun başına getirir ve en azından yıllardır Aykut Kocaman'a yapılan algı ve haksızlığı bir nevi telafi etmiş oluruz. Ümidindeyim demiş Küçükçekmece'den Özcan Karatay. Ne güzel yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sonu 57 ile biten değerli dostumdan telefon geldi. Alo.
1: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın
1: efendim. Selamlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Ben de milli takımımıza başarılar diyorum. Ben Montella'yı eleştirenlerden birisiyim abi. Yani bazıları diyor ki işte gruptan çıkarmış filan. Ya abi bu gruptan da bırakın çıkalım ya. Amerika kim ya? Paraguay, Avustralya kim abi? Yani bizim buradan eğer zor da olsa çıkarsak ben o zaman Montella'nın adaletsizliğini burada tartışırım. Şimdi kimse tartışmıyor Montella. Herkes Montella'cı olmuş vaziyette. Yani adaletsizliği ön planda olduğu halde herkes Montella'cı. Ama eğer biz bu gruptan zaten çıkarız ama zor olursa da ben yine eleştireceğim çünkü. Bizim şu anda o kadar çok boş ülke var ki yani bu iddia oranına girersek hani artı yedi çok rahat olacak maçlar var. Bizim böyle bir Avrupa ülkelerine yan yana koymamız lazım Türkiye'yi. O yüzden inşallah böyle zor da olsa çıkmayız diye düşünüyorum.
0: Peki var mı eklemek istediğiniz?
1: O kadar abi, görüşürüz.
0: Teşekkürler. Kıymetli dostumla aynı fikirde buluşamayacağım. Amerika kim dedi? Amerika dünya sıralamasında 14. basamakta. Avustralya kim dedi? Avustralya bugün bizimle aynı seviyede. 26'ya 24'üz. Keza birazcık Paraguay bizden belki geride ama baktığımızda özellikle Güney Amerika gibi kıtaların takımlarının Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler yaptığını gördük. Ben Fas'a bir parantez açmak isterim saygıdeğer dostlar. Sonu 11 ile biten kıymetli dostumuzu alalım. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Emre abi, hayırlı sabahlar. Sesim iyi geliyor mu abi?
0: Eyvallah, geliyor. Buyurun efendim, aleyküm selam.
2: Abi öncelikle milli takımımıza başarılar dilerim. Pazar günkü maçta. Pazar sabah galiba değil mi abi maç? Sabah 7'de.
0: Evet.
2: Abi bir de öncelikle ben Galatasaray'dayım. Yabancı sınırlaması hakkında senin fikrin ne abi? Ben merak ediyorum ya. Bu yabancı sınırlaması milli takıma oyuncu çıkarmak için mi yapılıyor? Mesela öyle bir şeyse abi şöyle söyleyeyim. Biz en son ben 2002'yi izledim. 37 yaşındayım. O zamanki jenerasyonu yani bulmak tutturmak çok zor abi bence. Ben Galatasaraylıyım. Mesela Emre Belözoğlu'nu ben sevmem. Ama onun gibi bir orta saha bence gelmez abi. Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Yıldıray Başkurt, Hatay Taş. Mesela Brezilya'da bir yabancı sınırı var mıydı abi o dönem? Ben bilmiyorum. Adamların çoğu da zaten ülke dışında oynuyordu abi. Mesela Rivaldo'suydu, Ronaldo'suydu. Onlar da diyor muydu acaba yabancı sınırı getirelim? Bizde 20 yıldır bir başarımız yok falan. Ben çok merak ediyorum gerçekten bu konuyu. Yani kalkması gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de ben abi torpil olduğunu çok düşünüyorum ben. Yani altyapılarda. Çünkü bizim iş yerinde bir tane abi var. Kartal Spor'da oynamış zamanında. Kalecilik yapmış. Servet Çetin'le beraber oynamış abi. Yanlış anlaşılmasın. Bana dedi ki o adam dedi oralara nasıl gelmiş dedi. Ben dedi hayret ediyorum dedi. Ya nasıl dedi. O kadar dedi yükseldi dedi, futbolcu oldu dedi. Yanlış anlaşılmasın abi, ben kendisinde zaten nasıl futbolcu olduğunu şaşırdığım tek insan yani. Söyleyeceklerim bu kadar abi, fikrini gerçekten merak ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ben 14 yabancı yerine 14 yerli kuralının çok daha doğru olduğu fikrindeyim. Bu da Fatih Terim'in ortaya koyduğu bir yorumdu biliyorsunuz. Diğer taraftan da... Yani altyapılarda bir kayırma var mıdır? Zaman zaman olabilir ama eğer yetenekliyseniz, iyiyseniz size mutlaka ama mutlaka kapılar açılıyor. Şimdi bir reklama gideceğim ama saat başına kadar sizin telefonlarınızı alacağım. Lütfen ayrılmayın.

0: Bank soruyor ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Efendim devam ediyoruz. Sizlerle birlikte analizleri yapıyoruz. Bu arada bazı dinleyicilerimizin telefonla bağlantılarına başka dinleyicilerimiz çok öfkelenmiş ve şöyle diyorlar: Allah aşkına telefon alma abi. Bazıları yani futbolun uzağından yakınından geçmiyor. Amerika kim falan diyenler var. Şaka gibi deyip böyle sinirlenmişler. Hocam herkesin görüşlerine saygılıyız. Dinliyoruz dikkatle. Bizim de bir görüşümüz var. Sonu 67 ile biten değerli dostumuz. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
6: Bir takıma öncelikle başarılar diliyorum. Yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani bunu daha önceden de gördük. Arjantin yenildi, bir Almanya yenildi, bir İtalya yenildi. Yani takımla oynanmadan maç kazanılmıyor. Bir de Montella hakkında konuştu biraz önce arkadaş. Yani ilk kez kulüplerin dışında bir teknik direktör geldi. Yani memnunuz. Kulüpçülük, yıllardır kulüpçülük, mesela Fenerbahçe stadında, Galatasaray stadında, Trabzon stadında bir takımız yollandı. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Takıma şeyi, kulüpçülüğü sokmamak lazım. Montella yani başarılı bence. En azından yani ne oynadığımızı biliyoruz. Her sene şeyi, kafamız, futbol yapımız değişmiyor. Yani oynanmadan namaz kazanamıyor. Yani Amerika'yı küçültüyorlar ama Amerika bayağı iyi takım. Yani fiziğe dayalı oynuyorlar. Yani takım disiplininden kopmuyorlar. Yani oynanmadan hiçbir maç alınmıyor. Tamam, takımımız çok güzel. Yani çok büyük yeteneklerimiz var. Bayağı da yani havaya da girdi takımımız. Önemli olan bu havayı devam ettirmek. Takımımıza başarılar diliyorum. Size de kolay gelsin.
5: Teşekkür ediyorum efendim. Efendim gelen mesajlar da var. Emre Bey, Avustralya'yı herkes çantada keklik görüyor ama bu Avustralya bize yakın zamanda 6 atan Avustralya değil mi? Ben mi karıştırıyorum demiş. Ne zaman attı ya? İspanya bizi yendi. Karıştırdınız. Emre abi selam. Evren ben. Kızım 11 yaşında. Ellerinden öper. Ben de dahil herkes... Erken yaşta gelişti, erken oldu değerlendirmelerini yapmış ve bazen çok asabi davranıyor demiş. Bununla ilgili tabii psikologlardan, özellikle çocuk psikologlarından çok ciddi destekler almak gerekebiliyor. Bizde şöyle bir şey var, psikiyatriste ya da psikoloğa çocukla gittiğinizde ne oldu ya, bir şey mi oldu, sizin çocukla ilgili bir sorun mu var diyorlar. Ben mesela Emrecan'a özellikle üniversite sınavı döneminde 2 yıl üst üste destek aldırmıştım. Hatta çok yoğun kaygısı vardı üniversitede, ben ne yapacağım diye. Ona acayip destek olmuştu ki Emrecan'ın hani hem derecesinde hem yakaladığı başarıda kıymetli psikoloğun çok büyük desteği olmuştu hanımefendinin. Bu bağlamda bazen çocukları belki biz kendi istediğimiz hayallerin peşinden sürüklemeye çalışıyoruz. O anlamda birazcık dikkat etmekte fayda var. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin Emre Bey. Neyin getireceğini bilemiyoruz. Milli takım umarım iyi bir başlangıç yapar. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi daha da kötüye götürür. Çünkü mazeret, küçük çocuklar üzülmesin diye aday oluyor. Düne kadar tek adam zihniyeti, şimdi çıkmış birlik olalım diyor demiş bir beyefendi. Kimdir? Ben Q diye gelmiş. İsmini yazmamış. Selam abi, Esen Ali Şenköy Midyat'tan. Midyat ne güzel yerdir. Abi Hacı Osmanoğlu diyor ki istenmediğimiz yerde kalmam. Çok merak ediyorum, Hacı Osmanoğlu'nu kim destekliyor demiş. Güzel soru. Aynı soruyu soruyorum. Bu arkadaşları anlamıyorum. ABD sizin milli formanıza, bayraklarınıza saygısızlık yapacak.

0: Biz Dünya Kupası'nda oynayacağız. Size kesinlikle katılıyorum. Geri dönecekler ki dünyaya mesaj verecekler demiş İzmir'den Recep. Aynı fikirdeyim. Dünya Kupası'ndan daha değerli kavramlar vardır. Mesela millet olma kavramı, birlik olma kavramı, bayrağın değerliliği, vatanın değerliliği kavramları, bunlar önemlidir. Almanya'dan selamlar. Size ve dinleyicilerinize selamlar olsun. Türkiye'de temiz futbol umudumuz ne kadar büyük merak ediyorum demiş. Valla hani Türkiye'deki temiz futbol kavramı üzerindeki analizleri hep yaparlar ama ben futbolun herhangi bir patolojik durumuna, sağlıksız durumuna çok inananlardan değilim. Bunu da daha önce söylemiştim zaten. Sonu 25 ile biten değerli dostumuz var. Alo.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Uzun zamandır dinliyorum. Sizi de çok beğeniyorum, çok seviyorum. Doğan abi, sizi. Eyvallah. Birkaç akşam program yapan arkadaşınızı da çok beğeniyorum da. Dün gündüz Cihan Bey'le program yapan bir arkadaş vardı. Saygısızlık olarak algılamayın. İsmini bile telaffuz etmek istemiyorum.
0: Efendim, araya girdim. Affınıza sığınıyorum ve çok özür diliyorum. Ben kendi programımda başka programlarla ilgili eleştirileri almıyorum. Yani
1: bu onun için değil ama o kadar sivri konuşuyor ki o olduğu sürece ben Radyo Gol'ü dinlemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Lütfen. Yani ben kendi programımda başka programcılarla, ister benim radyomda olsun ister başka radyoda olsun, herhangi bir yorumu arayın onun programını, orada ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz saygıdeğer dostum. Hattımızda sonu 79 ile biten bir değerli dostumuz var. Alo.
2: Günaydın. Ben Salim, nasılsınız? İstanbul'dan arıyorum.
0: Sağ olun Salim Bey. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Sürenizi de başlatmış oldum.
2: Daha önceleri sabah programlarında size katılırdım. Belki hatırlarsınız. Sabahları erken katılıyorum.
0: Onur veriyorsunuz efendim. Teşekkür ederim.
2: Ben sizi bayağı bir dinliyorum. Futbol biliminde falan çok alakalısınız. Ki futbol biliminin de girmesini düşünen insanlardan birisi. Ben de öyle düşünüyorum. Liyakatın olduğu bir ülke olmalı. Federasyonla ilgili konuşuyor arkadaşlar. Bence bunlar dediği gibi hemen istenmediği yerde durmak istemiyorsa Sayın Federasyon Başkanımız hemen istifa edebilir. Sorun değil. Bilen, futbol bilimini savunan insanlar futboldan gelenlerle devam edebiliriz. Çünkü bu böyle gitmez. Milli takımımıza başarılar diyorum. Ben de Montellacı değilim ama bu şu anda Montellacılık durumu değil bu. Bu artık oraya gidilmiş. Orada destekleme zamanı. Buna ben size katılıyorum. Başarılar diyorum. Amerika'da iyi bir takım. Avustralya'da iyi bir takım. Bunlar iyi takımlar. Orada bir aramaya çıkıyoruz. İnşallah Allah yolumuzu açık eder. İnşallah başarılı oluruz. Sizin sağlık programlarınızda katıldığı bazı doktorlar katılıyor. Çok faydalı buluyorum. Sabah dinliyorum. Çok keyifli oluyor. Çünkü başka mecralarda da onları öğrenmek zor oluyor bizim için. Çünkü gün içinde çalışıyoruz. Yoğunuz. Emre abi, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Başarılar. Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar.
2: Görüşmek üzere.
0: Saygılar.
2: Sağ olun.
0: Evet, hattımızda bir başka değerli dostumuz var. Sonu 82 ile biten kıymetli dostumuza günaydın diyelim ve hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum. Günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim.
1: Göksel ben İstanbul'dan. Ben maalesef milli takımın başarılı olamayacağını düşünüyorum. Çünkü kadro seçiminde adaletli davranılmadığını düşünüyorum. Onun için adaletin olmadığı yerde de bereket olmaz. Maalesef başarılı olacağını düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da liyakatsiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar birleştiğinde de işte sonuçları da hep beraber izleyeceğiz. Bunu söylemek istedim. Ben teşekkür ediyorum Emre Bey.
0: Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ve bir başka değerli dostumuz. Sonu 31 ile bitiyor telefonunun. 53-31. Hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben de İzmir'den arıyorum. Dünya Kupası öncesi milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım iyi bir turnuva geçirdik. Kadromuz da iyi aslında. Yani kalecimiz, savunmamız, orta sahamız. Geçen sene belki 2002 Dünya Kupası tadı alabiliriz. Bu Dünya Kupası'nda. Fenerbahçe için de ya, dün de zaten yayına bağlanmıştım. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Eksik bölgeleri ben yönetime de getireceği ekibe de gerçekten çok güveniyorum. Hani gerçekten takımın gerçekten ihtiyacı olan, yani popüler olmayan, magazinsel olmayan, aldık geldi, boşuna paralarını gitmediği bir transfer dönemi yaşayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu konuda da gerçekten nokta atışı yapacaklarını düşünüyorum. Seneye Fenerbahçe için ligin çok çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok büyük tekrardan hakem hataları umarım olmaz. Eşit, adil bir yarış içinde. Hiçbir futbolcunun sahada ya ben milletvekili gibi dokunulmazlığım deyip herkese gider yapması da ortadan kalkar umarım. Tekrardan milli takımımıza başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Efendim gelen mesajlarınız var. Hemen onları da okuyalım. Değer verip bizimle mesajlarınızı paylaştınız. Emre abi günaydın. Beşiktaşlı arkadaşa katılmam mümkün olamaz. Zaten sadece Beşiktaşlı futbolcuları tercih etmiyor diye Montella düşmanı kesiliyor. Tarihinde kaç tane teknik direktör hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası'na götürmüş. Yere göğe koyamadıkları Şenol Güneş 2002'de Galatasaray'ın kemik kadrosuyla ve hiçbir Avrupa ülkesiyle karşılaşmayarak 3. oldu. Aynı Şenol Hoca bu ülkeyi Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşürdü demiş. Bir başka değerli dostumuzdan selam Emre Bey. Amerika kim diyen arkadaş Beşiktaş taraftarı, ben de ona soruyorum demiş. Avusturya 6 attı demiş. Ha, Avusturya, Avustralya ile Avusturya'yı karıştırıyorlar. Değerli dostlar. Fazladan herkesin görüşlerine saygılı olmalı. Önce biraz konuşmasını geliştirsinler. Bağlananların birçoğu hiç konuşamıyor demiş bir değerli dostumuz. O Amerika kimdir diyen zaten Beşiktaşlı Serdal hayret Galatasaray'ı eleştirmedi demiş. Emre abi arkadaş Avustralya ile karşı karıştırıyor Avusturya'yı. Evet, doğru söylemiş. 2-1 yenmiştik hatırlarsanız. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Amerika'nın İran'a, Özbekistan'a, Afrikalı hakeme yaptıkları ve Fidan'ın göz yunması can sıkıcı bir hal aldı. Açıkçası bu seneki Dünya Kupası benim gözümde heyecanı kalmadı. Bundan dolayı demek ki Amerika'nın erken elenirse Trump kupaya el koyar, ülkeden kimseyi çıkartmaz demiş bir değerli dostum. Avusturya hazırlık maçında 6 attı ya, onu demiştir demiş. Evet, Avusturya'yı söylüyor. Bir başka değerli dostum. Emre abi günaydın. Dün akşam Taha Akgün ve Rıza Kayalp'in maçını izledin mi? Çok gururlandık demiş. Yok vallahi izlemedim. Özür dilerim. Dün akşam Ertuğrul Doğan'ı birazcık takip ettim. Reklam vakti. Reklamların ardından özel konuklarımla birlikteyiz. Ayrılmayın.
4: Bizle uyanabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum

0: Astra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Uyandırma servisinin tam içindesiniz, tam göbeğindesiniz ve sevgili Muhsin Ertuğral hocam, teknik direktörümüz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar Emre.
5: Hocam şimdi tabii Dünya Kupası için geri sayım başladı. Yarın Meksika mücadelesi, Dünya Kupası'nın açılış maçı. Ben hatırladığım Dünya Kupalarında hep açılış maçları enteresandır. Arjantin Kamerun'u hatırlıyorum. Sonra geçmişte hatırladığım böyle birkaç tane açılış maçı var. Hep böyle favorilerin sükutu hayale uğradı. Burada bir favori yok sanki.
6: Bence favori Meksika tabii ki.
5: Öyle mi? Güney Afrika karşısında.
6: Tabii. Yani sonuçta Azteca'da. Tabii ki Güney Afrika kontra iyi oynayan bir takım. Ama defans hattına bana biraz zaman yani takımı çok iyi tanıdığım için kendi oyuncularımızla birlikte çalıştığımız oyuncular da var içinde. Zaman zaman bana göre defans hattında baskı altında çok ciddi hatalar yapabilen bir takım. İyi bir kaleci var. Kontraları çok iyi yapabilen yani. Şeye baktığımızda, Meksika'ya baktığımızda merkezde biraz bir sıkıntı. Yani önde baskı yapabilen bir takım. Ve ilk 20 dakika herhalde o emosyonel, o duygusal açıdan kendi seyircinin önünde Dünya Kupası'nın açılışı. Burada bir fire vermeyeceğini düşünüyorum Meksika. Ama iyi de bir kadrosu var. Akile'ye baktığımızda biraz protagonist olduğunda, yani protagonist dediğim yani şeyin içinde takımı çok farklı bir yere getirdi. İyi bir teknik adam. Meksika'nın yani bir... Biz Güney Amerika'yı görüyoruz, Meksika'yı tabii. Farklı bir yapısı var. Daha çok oyunu dengeleyebilen, daha çok Avrupa'yı düşünen bir takım görüyoruz. Çok üst seviyede bir teknik kapasitesi değil ama daha çok çalışkan, baskı kurabilen bir takımdan bahsediyoruz. Ama merkezden zaman zaman Lira merkezde o baskıyı pozisyonundan takip ederek çıkarak merkeze boşaltan bir oyuncudan bahsediyoruz zaman zaman. Dolayısıyla oradan bir şansı olabilir ama Meksika maçı karşılaşmayı kazanacak.
5: Hocam enteresan bir not vereyim mi? Meksika o kadar çok açılış maçında yer almış ki. Mesela ilk açılış maçı Fransa'ya 4-1 yenilmiş 1930'da. Sonra evet. 50'de Brezilya'ya Maracana'da 4-0 yenilmiş. Sonra 58'de İsveç'e 3-0 yenilmiş. Sonra 70'te kendi ülkesinde Sovyetlerle berabere kalmış. Yani Meksika adeta dünya, Güney Afrika'da açılış maçı 1-1 bitmiş.
6: Evet, hatırlıyorum.
5: Bu Güney Afrika'nın rövanşı gibi olacak yani.
6: Tabii. Bütün eski oyuncular hepsi dün, zannediyorum dün o yılın, o yılda birlikte oynayan oyuncular karşılaştılar. Meksika 5-2 kazandı. 2010'un açılış kadroları. Dolayısıyla o herkes orada. Dolayısıyla Meksika ama bu sefer zannediyorum sağdan galibiyetle çıkacak ama ilk karşılaşmalar her zaman Dünya Kupalarına çok önemlidir. Kimse mağlup olmak istemiyor. Bazen iki freni de çekerek, hem frene basarak hem freni çekerek karşılaşmalar hep berabere bittiğinde çok gördük tabii ki.
5: Bu arada Cüneyt Yalınkılıç bunun bir benzerini yapmıştı. 2008 diye, replay diye İsviçre'de eski kadroyla yeni kadro oynamıştı. Ben gidip anlatmıştım. Ayağım kırıktı hatta o dönemde. 2023 yılıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Cüneyt Yalınkılıç'a da bu vizyoner davranışı bak Dünya Kupası'na da yansımış. Peki Amerika'nın onu bunu şunu, İran'ı, Irak'ı alırken zorlanması, Özbekleri donuna kadar araması, Somalili hakemi ülkeye sokmaması nasıl yorumluyorsunuz? Skandal değil mi bunlar ve FIFA bunlara hep seyirci?
6: İnanılmaz skandal. FIFA'nın burada seyirci kalması, orada tabii ki arka planda neler dönüyor şu anda bunu sezemiyoruz.

0: sonuçta çok ciddi baskılar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta hakemin bir de Afrika, yani Afrika kıtanın en iyi hakeminden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Sundance karşılaşmasını izledim. Bana göre çok iyi bir hakem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla skandal önüne göre zannediyorum bugün Platini bununla ilgili o tabii biraz politiğe giriyor. Ama Platini'nin de bir tekrar
1: bunlar
0: ona yapılan
1: Platini'yi bir silkelediler ya hocam, biliyorsun
0: Richard. Çok iyi hatırlıyorum. 2010 Dünya Kupası'nda biz Şinez Başkanı oradayken Platini ile bir görüşmemiz olmuştu. Ben de oradaydım. Dolayısıyla onu akarte etmek zorunda kaldılar kendi yolunu açmak için. Öyle görünüyor tabii ki. Platini tekrar gündeme geldi bu konularda. Biraz olaydan, futboldan uzak şu anda ama bunları konuşurken bana göre hakikaten çok ciddi. Yani ben bu üç ülkenin bir arada bir turnuva yapmasını ben pek karşı değilim. Yani Katar'ın seyrettiğimiz Dünya Kupası'nı biz burada yaşamayacağız. Çünkü formasyon konuşuyoruz, bunların hepsi, bir yapıları tartışıyoruz ama oyun kurumlarını inceliyoruz, bunlar hepsi güzel ama saatlerce takımın yol, yani bizim milli takıma baktığımızdan Arizona'dan Kanada'ya uçacak, sonra geri gelecek, sonra Los Angeles'ta oynayacak. Kupayı kaldıracak takım elbette yetenekli tabii ki, olması gerekiyor ama bu organizasyon, bunu kaç saatlik uçacaklar, takım nasıl dinlenecek, antrenman saatleri de pek bulamadılar biliyorsunuz, 40-50 karşılaşma oynayan oyuncular oraya geldi. Gün boyunca seyahat edilecek, antrenmanlarda tekrar idmanlar, dinlenme süresi nasıl olacak? Bunda çok büyük sıkıntılar yarattığını düşünüyorum şu anda.
1: Aynı fikirdeyim. Yani şimdi asıl bir de Fas, İspanya, Portekiz düzenleyecek bir kupa falan. Böyle üçlü kupalar her zaman bana zor gelmiştir ve de gereksiz gelmiştir. Güney Kore, Japonya'da da onu yaşamıştık biliyorsunuz. Bir yerden bir yere giderken çok zorlanmıştık. Peki milli takıma gelelim. Nasıl bir Avustralya maçı bekliyoruz? Ve taktiksel anlamda Montella'ya güvenen dinleyenler de var, güvenmeyenler de var. Hatta onu adaletsiz bulup adaletsizliğinin cezasını çekecek gibi böyle enteresan yorum yapanlar da var.
0: Yani bunu ben tabii bazen hakikaten şaşkınca bakıyorum insanların yaptığı, dışarıdan yaptığı analizler ve bence futbolun içinde yıllarca bulunmuş arkadaşlarımız da burada bunu dahil içine katmak gerekiyor. Şimdi bir lig takımı değil. Lig takımında organizasyon alışkanlıkları, sürekli çalışmayla o birlikteler farklı bir yere. Bu milli takım yani. Dolayısıyla milli takım yapmış olduğu baz var. Yani tabii ki sezon içinde bir takımda çok başarılı bir oyuncu milli takıma çağrılmayabilir. Yani bunu bir sürü takımlarda gördük. İngiltere'de bunu, Thomas Tuchel bunu çok yaşadı. Ağır yaşadı. Sürekli ciddi bir şekilde tenkitler de var. Ama Almanya'da da var bu tabii ki. Buna baktığımızda bizde de oldu. Bunlar doğal şeyler. Yani futbolun içinde de olması gerekiyor ama bazen çok gereksiz, yani yanlış anlaşılmalar var. Dolayısıyla bizim kadromuza baktığımız zaman sadece ligde oynayan iyi oyuncular değil. Burada Montella, sevgili Montella şeyi seçti. Yani alışkanlıkları seçti. Bu çok önemli bu turnuvada. Çünkü turnuvaya geldiğinde 25 Mayıs'tan itibaren takımlar, oyuncular takımı, milli takımı yollandı. Bakarsanız 8-10 günlük bir hazırlık dönemi yaşandı. Dolayısıyla bu eski öbür turnuvalar gibi değil. Orada daha bir süreç, daha büyüktü. Burada çok az bir süreçten takım hemen adapte olması gerekmesiyle hemen işte Amerika'ya uçtu. Dolayısıyla burada çok farklı farklı karşılaşmalar içinde olacaklar. Hemen taktiğe dönelim. Ya Avustralya bana göre biraz küçümseniyor diye düşünüyorum. Yani tabii ki Avustralya çok üst seviyede bir takım değil ama burada gözümüzün önünde olan da bir takım değil. Avustralya bütün oyuncuları genelde baktığımızda hepsi İngiliz futbolunun şeyinde büyüyerek ama rugby'nin elinden geçmiş. Yani temas oyunu seven bütün oyuncular genelde biliyorsunuz ki rugby onların birinci oyunu. Hepsi gençlerde, altyapılarda teması seven sporlara yaklaşıyorlar. Dolayısıyla Burada temaslı bir takımı defansif açıdan çok da iyi, enteresan bir teknik direktörleri var. Çok bana göre kapanacaklar. Baktığımızda karşılaşmaları izlediğimizde ilk devreler genelde kapanıyor, kapanarak oynuyorlar. Az gol yiyerek. Ondan sonra ikinci devrede daha çok ofansif, daha çok rakip takımlarının üzerine giden bir takım. Çünkü burada da bakarsanız sıcaklıkla birlikte oyun ne kadar çok ilerledikçe karşılaşmalar daha çok oyunu manage etmek gibi, oyunu dengelemek gibi oyun teknik adamlar gidecek. Dolayısıyla ikinci devre ben daha çok bir açık oyunu seyredeceğim. Eğer bu arada Türkiye oyunu çoktan halletmezse teknik kapasite açıdan tabii ki hiçbir sorunumuz olması gerekiyor, ama orada kapanan resmen otobüsü çeken ve çok çabuk kontraya oynayan bir takımı göreceğiz. Bunu da ikinci devre daha çok. Bizim de baktığımızda milli takımımız genelde ilk devrede oyunu dengelemesini biliyor, ama biz oyun kaosu döndüğü zaman bazen pozisyon spesifik açıdan baktığımızda kaybediyoruz kendimizi. Dolayısıyla çok duygusal anlar yaşıyoruz. O duygusal anların içinde de rakipler karşılaşmanın içine girmesini beceriyor. Benim en büyük korkum bu.
1: Kıymetli hocam, Muhsin Ertuğral'la birlikteyiz. Defansta ciddi sorunlarımızı çözebildik mi sizce? Yani son oynanan hazırlık maçı nasıl bir sinyal verdi size?
0: Yani bu tarz karşılaşmalara ben pek sadece rutinden çıkmaktır o. Şöyle ilk 11'e baktığımızda o 11'i görmeyeceğiz, ama burada rutinden önemli kazan. Önem tabii ki önemli. Yüksek baskıda oynayacaksak bizim defans hatlarımız arkasında sürekli bir sıkıntı var, ama bunu şöyle Avrupa Şampiyonu'nda bunu iyi çözmüştü Montella mesela. O Ferdi Kenan, sol taraftaki Ferdi Kenan organizasyonu iyiydi. Ferdi'nin içeriden koşması, Kenan'ın dışarıda beklemesi, rakibi pinning etmesi, orada bağlaması Avusturya'ya mesela burada ciddi bir sıkıntı yarattık onların baskı anlarında. Ama burada daha çok yüksek oynayacak bir defans hattımızı göreceğiz. Çünkü sonuçta Avustralya kendi birinci bölgeye çekilip oradan kontrayı arayacak. Beşli bir davulun savunma hattı var. Orada da önde baskıyı başarırsak, çünkü beşli bir savunma hattının çıkma problemi var genelde. Onlara önde baskı kurabilirsek zannediyorum onları çıkartmayabiliriz, ama her zaman yüksek bir defans oynadığımız zaman benim hep böyle bir endişem var. Kanat organizasyonda sevgili Montella bana göre oyun planlamasında iki kanat aynı anda değil de bir kanadın çıktığı an bir bölgenin öbür kanat biraz daha içeri girip topu kaybettikten sonra topun arkasında böyle bir rest defense dediğimiz 3 artı 1 gibi bir pozisyon zannediyorum bırakacak. Burası çok önemli olacak bu tarz takımlara karşı. Yani bu defansın arkasındaki, yani topun arkasındaki defans hattımız burada çok önem kazanıyor. Bunları zannediyorum yeteri kadar çalıştıklarını düşünüyorum, ama çok üst seviyeli olan takımlar, çabuk kontraya giren takımlarda burada sıkıntı yaşayabiliriz.
1: Bizi Dünya Kupası'nın çok önemsemediği fikrindeyim. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi mesela Avrupa takımlarına bakıyorum hocam. Bosna Hersek Kanada ile saat 22'de oynuyor. İsviçre Katar'la saat 22'de oynuyor. Hollanda Japonya ile saat 23'te oynuyor. Almanya Curaçao ile saat 20'de oynuyor. Keza İspanya Cape Verde ile saat 19'da oynuyor. Belçika maçı 22'de. Fransa Senegal maçı var. Salı günü saat 22'de. Portekiz Demokratik Kongo 20'de. İngiltere Hırvatistan maçı saat 23'te. Hocam, Avrupa ülkeleri takımlarının sabah saatinde oynayan tek ülke biziz, biliyor musunuz? Şöyle
0: Tabii.
1: bakıyorum. Akıl
0: Tabii
1: alır gibi
0: tabii.
1: değil. Yani mesela Almanya'nın bütün maçları 20-23 periyodunda. Hollanda keza aynı şekilde. Yine bakıyorum mesela, hani Belçika İran'la oynuyor mesela saat 22. İspanya Suudi Arabistan 19. Akıl alır gibi değil. Avusturya maçı var mesela saat 20.
0: Tabii
1: İngiltere'yi
0: tabii
1: hep
0: bu.
1: böyle saat 23'e almışlar falan. Yani
0: Tabii bu. Çok çok enteresan bir konuya değiniyorsunuz. Ben bunu daha çok ileriye gitmem. O zaman da şunu söylerdim. Ben eski sevgili Şenez Başkanımız orada olsaydı bunlar olmazdı diye düşünüyorum. Yani
1: Aynı
0: bunu
1: fikirdeyim. Yani
0: rahatlıkla...
1: bizim bir temsilcimiz yok UEFA. Mesela Servet
0: Tabii canım.
1: Yardımcı olsaydı da olmazdı. Servet
0: Ya...
1: Bey oradayken bir baskınlığı vardı. Yani bu UEFA'nın aldığı bir karar var, biliyorsunuz. Artık sadece federasyon başkanları UEFA'da temsil yetkisine sahip oluyor. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun orada da sınıfta kaldığını görüyorum.
0: Yani zannediyorum insan açısından da sınıfta kalabilir. Burada daha çok derine gitmek gerekiyor aslında. Yani
1: Hocam derini mi kaldı? Boğulmuşuz işte.
0: Yani hakikaten yani burada sadece bu milli takımla ilgili değil, bunlardan daha U17'ler, U20'ler var, hakemler var. Burada bir lobi olması gerekiyor. Bu lobiden biz çoktan ayrıldık. Bir lobimiz yok. Herhangi bir baskı da orada yapamıyoruz.

0: Zeynep Han da yok.
1: Yani Robert Lişenez abiden Londra'da eğitimini almış Servet Yardımcı'dan nerelere geldik diyorum, susuyorum.
0: Tabii tabii, yani orada da fazla üzerine gitmenin de bir hiçbir anlamı yok. Sonuçta biz sahada bunu bu lobimizi kazanmak zorunda kalacağız ama burada ne kadar başarılı olabiliriz bilmiyorum. Ama bu sabahların bu enteresan sabah 5'te tabii burada maç havasına girilir mi ama Almanya çok korkuyor, öyle diyelim. Bizim tabii ki tarafta Almanya'daki yaşayan gurbetçilerimiz saat 5'te kalkıp da
1: onlara göre saat 3 oluyor hocam, 4 oluyor hatta.
0: Saat 4'te onların trafiğe çıkıp da bayraklarla sokaklarla onlara korkulu rüyalar olmaya başladı Almanya'da, bunu da söyleyebilirim.
1: Ya harika olur, Fransızlar sokağa çıkıyoruz arkadaşlar, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika bizi bize gece belki, sabaha belki, karşı verirsiniz, alın size de.
0: belki lobi öyle yaratabiliriz, öyle düşünüyorum çünkü baya burada korkuyorlar çekeyim.
1: Lobi öyle olmaz, böyle olur deyip.
0: Böyle olur diyebiliriz, öyle diyelim. Ya evet. Çocuklar da sokağa çıktı. Hakikaten umarım galibiyetlerle, coşkuyla sabah 5'lerde sokağa dökülürüz. Onlara da uykusuz günler yaratabiliriz.
1: Harika olur valla. Infantino gördün mü? Peki. Hocam çok harikasınız, çok güzelsiniz. Ama süren bitti. Var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz?
0: Tabii bu arada da işte bu tenkitler beni biraz rahatsız ediyor. Hatırlıyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Hepimiz bir olup burada çocuklara orada çok ciddi sınav verecekler. Sadece teknik açısından değil, dinlenme süresinden de bu. En çok gezgin bir takım bizim milli takım olacak galiba. Dolayısıyla çocukların arkasında durup hakikaten bir olup sonsuza kadar. Çünkü medya üzerinden yaptığımız, internet üzerinden yaptığımız, sosyal medya üzerinden yaptığımız eleştiriler hepsi onlara ulaşıyor. Hepimiz bir olup artık tenkitleri sonra yapalım ama burada hiç olmazsa bu karşılaşmaları arkasında duralım diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, bir Serdal var bize, böyle sürekli bağlanıyor. Dinleyenler de çıldırıyor. Şöyle demiş bize: Emre abi, seninle sabaha kadar grubumuzdaki takımlar için tartışırım. Sana gruptaki 3 takım için 50 şey söylerim. Yanlış anlama, 49'una cevap veremezsin demiş.
0: Tabii biliyorlar arkadaşlar.
1: Ya ben zaten buraya İlhan abi beni gökten indiriyor böyle zembille. Hocam gülüyorum ben artık bunlara ya. He haklısın Serdal.
0: Tabii ki öyle demek geçmek lazım yani sonuçta.
1: Aynen.
0: Öyle demek geçmek lazım. Herkesin de söz hakkı var konusunda ama mutlaka bel altı değil çocuklarımızı burada, gençlere burada hepimiz iyi bir enerjiyle bunları destekleyelim.
1: Hocam harikasınız. Reklama gidiyorum. Beni reklam bile paklamaz bu yazılardan sonra. Sevgiler, saygılar canım hocam. Kolay gelsin. Hocam bir şey biliyor musunuz siz de, konuşun. Cansınız. Hoşçakalın, saygılar hocam.
0: Sevgiler.
1: Bundan sonra teknik direktörümüz Serdal Bey'i daha fazla yayın almayı düşünüyorum. Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Efendim devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Serdal beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Türkiye'ye aynı muamelede bulunamazlar demiş Edis. Bence de bulunmasınlar zaten. Ben Hüseyin Mecit. Emre abi Allah razı olsun senden. Doktorları çıkarıyorsun ya yayına. Allah razı olsun demiş. Eyvallah. Üst Katar'daki Suudi Arabistan Arjantin maçı da vardı. Arjantin açılış maçında yenilmişti. Evet, yani Dünya Kupası bilgin fena değildir. Arjantin Kamerun'a 1990'da yenilmişti. Sonra Almanya Bolivya'yı 94'te 1-0 zor mağlup etmişti. Senegal Fransa'yı 2002'de yenmişti. Hatırlarsınız, kavgalar falan çıkmıştı. Sonra işte az önce konuştuk, Güney Afrika Meksika maçı 1-1 bitmişti. Rusya Suudi Arabistan'a gol olup yağmıştı ama Ekvador'da Katar'ı yenmişti son finalde. Bir Almanya Polonya maçı var, 0-0 bitmişti. İngiltere Uruguay var, 66 İngiltere'nin ev sahipliği yapıp Dünya Kupası'nın müzesine götürdüğü maç, orada da 0-0 bitmişti. Şili var, İsviçre ev sahibi takım, 3-1 mağlup etmişti. Bunlar enteresan skorlar. Değerli dostumuz ne demiş? Katar'daki Suudi Arabistan Arjantin maçı da vardı. Suudi Arabistan Arjantin maçı açılış maçı değildi ama. Yani açılış maçı Katar'da Katar Ekvador maçıydı diye hatırlıyorum. Ev sahibiyle oynuyorlar ya. Manisa Turgutlu'dan Osmanlı, adalet adalet deyip duruyorlar. Bizim bilmediğimiz Uğur'u mu, Kıvan abi Arda'yı mı, Hakan'ı mı kadroya almadı hoca? Türkiye'de başarısını istemeyen Türk değildir demiş. Osmanlı'dan gelmiş. Amerika çok şımarık bir ülke. Amerika'yı Allah'a havale ediyoruz demiş. Emre Bey, Çakal Carlos içeri girince meydan böyle, Amerika İsrail. Ya hocam nerelere gittik ya, yapmayacağım ya. Ne oluyor ya, dışarıda gök falan mı gürlüyor, böyle gümbür gümbür sesler duyuyorum. Ben kapalı bir odada olduğum için böyle bir ürkeklik yaşadım. Hacı Osmanoğlu'nun şu anki mevcut milli takım başarısının arkasına sığınmaktan başka başarısı var mı? Kesin katılıyorum. Kim yazmış bunu, hemen okuyalım. Uğur yazmış. Uğur, kedicik çok güzel. Kesin katılıyorum. %100 hemfikirim. Emre Bey, evet biz sadece sabah saatlerinde oynuyoruz ama olaya şu açıdan bakmak lazım. Biz izleyiciler sahada koşturmayacağız. ABD'de saatlere göre gece oynayacak maçlar. Bu bizim için avantaj, çünkü bizim oyuncular hem gece saat maçlarına alışık, sıcaklıklarda daha az etkilenecekler. Olaylara bu açıdan bakalım demiş. Saygıdeğer dostum, şöyle söyleyeyim. Şimdi açılış maçı saat 13'te. Bizim mücadelemiz Amerika Birleşik Devletleri saatine göre, eğer analiz edecek olursak, gece 21'de. Yani bu bizim için bir avantaj. Ama mesela Amerika Paraguay maçı saat 18'de oynanacak, o mücadele Türkiye saatiyle sabah saat 4'e denk geliyor. Keza 20'de oynayacağız Paraguay maçını, yine akşam Türkiye Paraguay maçını ve 19'da oynayacağız Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçını. Yani bu açıdan da bakarsanız sizin dediğinize %100 katılıyorum. Emre abi, Serdar Arasan'a bir derdi neymiş öğrenelim demiş. Beşiktaşlı Serdar'a sorar mısın? 48 yaşındayım. Ya yapma, yapma bunu. Gürbüz Önder, yapma Serdar, sana ateş ediyorlar kardeşim. Ya bu Serdar kardeşimizi engelleyemez misiniz? Haddini bayağı açıyor. Maçları saçma sapan saatlerde oynamamız net kasıtlı karardır. Federasyon başkanımız Galatasaray düşmanlığı yapacağını, keşke FIFA'da PR yapsaydı demiş. Ya ama tabii şuradan da bakmak lazım. Buradaki saatlere göre de düşünmek lazım. Abi kolay gelsin. Serdar arkadaşımız, sürekli Galatasaray'a laf sokan arkadaşımız. Dün de yazmıştım size. Galatasaray olmayınca milli takıma sardı demiş. Abi günaydın. Sanırım tarihin en kötü Dünya Kupası'yla karşı karşıya kalacağız. Futbola soccer diyenlerin buluştuğu yer demiş. Abi 2002 Dünya Kupası'nda şöyle enteresan bir durum vardı. Fransa Senegal maçında Fransa milli takımında Fransa'da oynayan hiç oyuncu yoktu. Senegal milli takımı ise komple Fransa 1. liginde oynuyordu. Evet, zaten o yüzden böyle kavgalar falan çıktı ya. Devam edelim efendim. Emre abi, Amerika'nın bu yaptıklarına ses etmeyen FIFA herkesin gözünde güç kaybetmiştir diyor. Ya tabi oradan FIFA'yı paçasından yakalamış biliyorsun, para skandallar vesaireler. Bu Amerika İrak yazmış. İran olacak. İran, Irak, Özbekistan ve Senegal'i futbolcuları aramış. Terbiyesiz bir ülke demiş. %100 katılıyorum. Yani bu değerlendirmeleri hani hakikaten kabul etmek mümkün değil. Yani benim ülkemdeki bir oyuncu mesela cebindekini çıkar diyor. Çıkartıyor. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Senegalli elinde bir dedektör var. Dedektörle tarıyor. Onu çıkar diyor. Çantayı aç diyor. Çantaya bakıyor. Anahtarlığı çıkartıyor. Kulaklığı çıkartıyor futbolcu. Sonra formasını, yani üstündeki eşortmanı çıkarttırıyor falan. Yani düşünsene bunu Hakan Çalhanoğlu'na, Arda'ya, yani Ferdi'ye ya da işte İsmail'e, yani herhangi Uğurcan'a ya Montella'ya yaptığını falan. Yani hepimiz çıldırmaz mıyız arkadaşlar? Ya Özbek arkadaşlar da doğal olarak kızıyorlar bu işe. Demiş olalım bunları. Şimdi Cezmi hocama gideceğim. Cezmi Turan hocama. Cezmi Turan hocam geçen hafta

0: bir operasyon dolayısıyla bizlerle birlikte olmamıştı ama henüz daha operasyon olamadı. Umarım en kısa zamanda sağlığına da kavuşur ve Cezmi Turan hocama da gideriz, değerlendirmeleri Cezmi hocamdan almaya gayret ederiz. Cezmi hocam şu anda hattımızda, biz de onu hemen yayına alalım.
1: Günaydın. Emre bir saniye.
0: Evet, hocama da birkaç saniye verelim. Hemen hocam kulaklığını takıyor çünkü. Merhaba deme mesajı, eğer merhaba mesajı okuyabiliyorsan Cihan'dan özür dilerim ama okuyamıyorsan engellemiş demiş. Bilmiyorum ne yaptınız Cihan'a, sizi niye engelledi? Emre Bey, İlhan Bey olmazsa sizin radyoda olmayacağınızı söylüyorlar. Kesinlikle doğru. Yani İlhan Bey yoksa beni kovarlar zaten. Ben bir şey bilmiyorum. Ben buraya şeyden geliyorum. Heften püften. Emre Bey, Ulu Kaan Serdal Bey'den özür diliyoruz demiş bir değerli dostumuz. Hazır mıyız abi? Süper. Hoş geldiniz Cezmi Hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Hocam şimdi Dünya Kupası için artık geri sayım başladı. Yarın akşam saat 22'de heyecan başlayacak. Nasıl bir Avustralya maçı bekliyoruz? Bizim milli takımın mesela dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Venezuela, Kuzey Makedonya, onun öncesinde oynadığımız eleme maçları, playofflar. Baktığınızda bizdeki zafiyet nedir ve o nasıl giderilebilir?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sözlerime milli takımımıza başarılar dileyerek devam etmek istiyorum. Ümit ediyorum bu çok herkes tarafından beğenilen bizim milli takımımız, jenerasyonumuz Amerika'da Dünya Kupası sürecinde iyi yarışacaktır. Yani oraya formalite icabı katılmaya gitmedik. Orada bir şeyler yapıp yukarıya doğru çıkmak, turnuvada en iyi yere varabileceğimiz yeni yere varmak istiyoruz. Bana göre en son iki hazırlık maçındaki en büyük ölçü maç Venezuela maçı. Makedonya maçı bir çok ölçü değil. Çünkü Makedonya rakip olarak, güç olarak da Venezuela'dan daha zayıf bir takım. Dolayısıyla milli takımımızın bana göre en büyük zaafı şu. Bence kolay gol yemesin. Benim yani hücumdan ziyade orta sahamızda iyi fakat kolay gol yemememiz lazım. Bazen kolay gol yiyoruz. Bazen gerek savunmamız gerekse özellikle savunmaya yönelik savunmadan dönen toplarda yediğimiz goller var. Mesela örneğin Venezuela maçında yediğimiz goller var. Şimdi bunun için savunmamıza çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bunların telafisi çok zor. Yenilen gollerin telafisi çok zor. Dolayısıyla ilk başlayacağımız Avustralya ki şey diyebiliriz ki insanların çoğu da şunu düşünebilir. Ya Avustralya bize rakip olamaz filan. Aynı kanaatte değilim. Oraya gelen en küçük ülke dahi bir şey oynuyor. Bir tarz oynuyor. Ki bana göre 48 ülkenin Dünya Kupası'na katılması doğru değil yani. Çünkü sayı çok fazla. Her isteyen katılabiliyor. Grupta üçüncü bilenin grubu üçüncü bitiren bile Dünya Kupası'na gidebilecek. Neyse konu o değil ama Avustralya'da kolay bir rakip değil. Onu söyleyeyim. Onların da İngiltere'de oynayan, yurt dışında oynayan bir sürü oyuncuları var. Ve Avustralya ligi de o kadar vasat bir lig değil yani. Zaman zaman seyrediyorum ben Avustralya ligini. Dolayısıyla milli takımımız ilk maç çok önemlidir sevgili Emre. İyi başlamak lazım. Yenemiyorsanız yenilmeyin. Bakın bu paralar çok önemli. Yenemiyorsanız yenilmeyin çünkü o zaman telafisi var. Ama ben Avustralya maçının iyi geçeceğini ve milli takımımızın maç konsantrasyonunu geçmişte de seyrettik. Maç konsantrasyonu çok beğeniyorum. Tek bana göre savunmada yediğimiz basit gollerimiz var. Belki çok fazla değişen savunma oyuncularımızdan da kaynaklanıyor olabilirler. Bir takım tabii golcü alanında da biraz zaafımız var. Sanki evet bir santiforumuz oynuyor deniz ama sanki şimdiye kadar santiforsuz bir oyun oynadık gibi geliyor bana da. Anlatabiliyor muyum? Yani direkt olarak bir pivot santiforumuz olmadı. Yani dolayısıyla ilk defa pivot santiforsuz bir mini takım seyrettik şimdiye kadar. Tabii diğer oyuncuların performansı da atılan goller filan da çok aratmadı gibi gözüktü. Onun için bekleyip göreceğiz.

0: Bence yarın akşamki ilk maçımız Vancouver'da, Kanada'da, öyle değil mi?
1: Pazar günü hocam. Yarın akşam değil.
0: Pazar günü, pazar günü. Pardon. Yarın akşam Dünya Kupası başlıyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğrudur. Meksika Güney Afrika maçıyla.
0: Evet, Meksika Güney Afrika maçı. Onun için Arizona'dan eminim maçın oynanacağı yere bugün mü geçtiler, dün mü geçtiler ya da geçecekler mi bilmiyorum Arizona, ama şu var. Oraya tabii bir an önce gitmekte de fayda var zaten, onu milli takım hocası da düşünmüştür. Çünkü Vancouver'ın hava koşullarıyla şu anda kamp yaptıkları Phoenix, Arizona'nın hava koşulları farklı. Orası da Phoenix, Arizona'nın havası bayağı sıcaktır ki Ekvador'a yakın bir eyalettir Arizona. Ama Vancouver şu anda nispeten iklim olarak biraz daha serin ve soğuktur. Ama iyi bir hava
1: 2600
0: olduğunu
1: kilometre
0: düşünüyorum.
1: hocam arası.
0: Evet. Ne kadar?
1: 2600 kilometre
0: Tabii bayağı bir
1: karayoluyla.
0: kilometre. Tabii
1: Yani.
0: bayağı bir kilometre. Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: şöyle
0: Meksika.
1: söyleyeyim. Nereden bakarsanız hani Edirne'den Hakkari'ye kadar gidecekler.
0: Edirne Hakkari kaç kilometre Emre? Tahminen o kadar mı?
1: Vallahi bilmiyorum da salladım, bir bakarım yine. Edirne Hakkari, yani şöyle
0: Yani
1: söyleyeyim, İstanbul Samsun 1100 kilometre. Ya yani onu biliyorum hani
0: İstanbul.
1: sık sık gittiğim için. Edirne
0: Evet.
1: Hakkari 1500 kilometreymiş. Şey 1800
0: Yani
1: 2000 kilometreymiş.
0: nereden baksanız uçakla 2 saattir en az.
1: Yani 2000 kilometreymiş. Burada karayolu 2600 kilometre. Mesela 3 saat 25 dakika uçacaklar hocam.
0: Tabii, çünkü bir daha direkt olarak, yani jetleri koysanız da Phoenix'ten direkt kuzeye uçmuyor. Onun bir hava trafiği var. Hani nereden gidecek birbirinden, dediğin doğru. Yani 2 saatten fazla uçacaklar, doğru.
1: 3.25
0: Onun için de
1: uçuyorlar.
0: tabii yani erken, yani en az 2-3 gün önce erken gitmelerini gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu arada Avustralya maçını kaybedersek enseyi de karartmamak lazım. Biz biliyorsunuz 2002'ye de Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlamıştık. Keza yine hatırlar mısınız bilmiyorum. Oradaydım ben de. Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Almanya Avrupa Şampiyonası'na da yine mağlubiyetle başlamıştık. İtalya'ya yenilmiştik.
0: Ben de aynen hepsini seyrettim zaten. Şimdi önemli olan şu sevgili Emre. Bunu dünyada en iyi yapan bir tane ülke var. Böyle turnuva takımı olmak. Bu turnuva takımı olan en iyi takım şimdiye kadar gördüğümüz birkaç istisna haricinde Almanya. 2002'de. Çok vasat bir Alman takımı. Şimdiye kadar belki sahip olduğu şu anda mevcut kadrosundan bile daha farklı, tuhaf gözüken bir Alman milli takımı 2002'de gruptan zor çıktı, final oynadı. Çünkü sisteminden dolayı oyuncuları hemen turnuva takımı olabiliyorlar. Şimdi bizim takımımızın da turnuva takımı olması lazım. Ve olacağını düşünüyorum. Eğer turnuva takımı olursak hiç fark etmez. Her gün üzerine koyarız. Ve gördüğüm kadar milli takımımızdaki oyuncuların oyunun en önemli prensiplerinden biri olan hem hücumda hem savunmadaki desteği çok iyi veriyoruz. Bence milli takımımızın oyun boyutu çok fazla değil. Bence olumlu. Dolayısıyla şimdiki en büyük sınav maça doğru başlamak. Yani maç davranışı diyoruz ona biz. Bugün maça nasıl başlıyor takım? Kulüplerde, ligde de öyledir. Oyun davranışı nasıldır? Onu hissedersiniz zaten maçın başında. Milli takımımızın bu bakımdan hani çok böyle de pembe dünyada konuşmak istemiyorum. Ama milli takımın bu yaş grubu, bu grup, bu oyuncu grubu farklı bir grup. Dolayısıyla tabii ki işlerinde en çok yüksek deneyimli oyuncu sayısı da çok az. Milli takım olarak konuşuyorum. Oynadığı milli takım maç sayısı olarak. Ama buna rağmen olumlu bir taraf var. Birbirleri için oynuyorlar. Oyun içinde birbirleri için. Tabii ki ülke için oynuyorlar. Onun için Avustralya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Tek isteğim basit gol yemeyelim. Onun için de en büyük iş tabii ki orta sahamıza düşüyor. Orta sahamıza çok düşüyor. Tabii orta sahadaki çok yüksek deneyimli oyuncularımız var. Özellikle Hakan gibi, Orkun gibi yüksek deneyimli oyuncularımız var. Bence milli takımımız iyi bir turnuva yaşayacak. diye düşünüyorum. İş son Amerika maçına kalır mı? Kalır mı? Kalabilir de, kalmayabilir de yani.
1: Peki, son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz yıllarca Amerika'da kaldınız, sık sık gidiyorsunuz. Amerika'nın bir tavrı oluşmaya başladı işte Özbeklere, İranlılara, Iraklılara. Somalili hakemi 8 saat sorgulayıp geri gönderdiler ki yılın hakemiydi Güney Afrika'da. Neler söylersiniz bu konuda? Sanki Dünya Kupası biraz skandallarla başlıyor.
0: Dürüstçe söyleyeyim, ben bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Çok bilgi sahibi olmadığım konuda konuşmak istemem. Eğer vize alırken bir problem varsa herhalde bir şey vardır ki ondan dolayı vize vermemiş olabilirler. Çünkü hakem Sudan'da değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Somalili.
0: Somalili pardon. Hakem Somalili. Yani o konuda pek bir yorum yapmak istemiyorum çünkü bir bilgim yok. O konuya hayır, çok yani fazla
1: FIFA, dikkat FIFA'nın hakemi değil mi Sayın Hocam?
0: FIFA'nın hakemi ama bakın FIFA'nın hakemi ama FIFA'nın hakemi ama yani eğer koskoca bir Amerika'da ona vize vermiyorsa demek ki herhalde bir şey var. Bilemiyorum ki.
1: Özbeklerin, Senegallilerin iç çamaşırlarına kadar aranmaları falan beni çok rahatsız etti.
0: Her ülke bunu yapıyor Emre. Biz mesela İsviçre'de gittiğimizde yıllar önce milli takımla bize de aynısını yaptılar. Bize de aynısını yaptılar İsviçreliler. Hiç unutmuyorum 2005 Dünya Kupası playoff elemelerinde biz aynı sıkıntıları yaşadık. Bunlar olabiliyor maalesef. Hayır, doğru mu? Tabii ki doğru değil. Dolayısıyla da bilmiyorum. Sevgili Emre, bilmediğim konularda fikrimle konuşmak istemiyorum. Dürüstçe söyleyeyim.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın başkanlık sürecini nasıl okuyorsunuz? Son olarak
0: öncelikle sayın Aziz Başkan'a başarılar diliyorum. Aziz Başkan zaten uzun yıllar Fenerbahçe 20 sene gibi bir uzun zaman yönetti. Çok önemli bir periyot bakın bu. 20 sene çok ciddi bir periyot. Eminim ki doğrusunla yanlışınla çok ciddi bir deneyime sahip. Bakın bu çok önemli. Bunu çok önemsiyorum. Deneyim yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'de neler yapabilir? Tabii ki Fenerbahçe'nin en büyük hedefi tek bir hedef var. Şampiyonluk. Camia çok uzun yıllardır 12 yıl gibi bir zamanda şampiyon olamıyor. Bu konuda eminim doğru bir stratejik plan geliştirdiğini düşünüyorum. Doğru bir stratejik plan geliştirdiğini. Onun için şu ana kadar basından duyduğumuz bence sadece bilgi kirliliği. İşte bu her gün birisi geliyor. Her gün birisi gidiyor. İşte Fenerbahçe'nin çok ciddi oyuncular alması lazım ama elinde çok yabancı oyuncusu var. Şimdi bunları göndermek zorunda. Dolayısıyla Sayın Aziz Yıldırım tekrar başarılı olmasını istiyorum. Hayırlı olur yeni görevi ama bu konudaki 20 yıllık deneyimin getirmiş olduğu son durum artık olgun bir dönem, çok çok olgun bir dönem. Bence iyi şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Fakat bu arada tabii en önemli şey nokta ateşi transfer önemli. Yani hem oyuncuyu satmak zorundasınız hem de alacak oyuncularınızın nokta atışı olması lazım. Bugün artık Fenerbahçe şimdi antrenör takımı olmaz. Bu vakitten sonra çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemde de yaptığı transferlerde de yüzde olarak baktığınızda çok doğru oyuncular. Ha içinde yüzde olarak da bazı oyuncular iyi çıkmadı. Ve bazı oyuncuların da yönetilmesi iyi gitmedi. Yani mesela giden oyuncular oldu. Takımı daha lig devam ederken giden oyuncular oldu. Onun şimdi olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonda da sıkıntısı zaten kadro kalitesi değildi. Kadro istikrarıydı. Takım mühendisliğiydi. Dolayısıyla şimdi artık yeni gelecek olan teknik adamın bilmiyoruz tabii basından duyduğumuz kadarıyla Aykut Hoca'dan bahsediyorlar. Dolayısıyla onu bilmiyoruz. Onun için bugün yarın belli olur. Ama eminim bir çok ciddi bir hazırlıkları vardır diye düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım avantajlı. Sayın Aziz Başkan avantajlı. Şu bakımdan avantajlı. Çok ciddi bir deneyimi var. Bu kendisine çok büyük avantaj sağlıyor. Risk yönetimini yönetmede de bu çok ciddi bir deneyimdir. Şimdi bu tecrübeyi doğru kullanmak ben doğru kullanacağını düşünüyorum. Basından duyduğumuz kadarıyla Fenerbahçe'nin eski futbolcularının teknik heyette yer alacağını açıkladı ya da kendisi açıkladı zaten.

0: Olumlu bir şey olabilir fakat bekleyip göreceğiz. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın çok ciddi bir deneyim var. Bakın üzerine basarak söylüyorum. Dolayısıyla yeni bir yönetiminden ziyade Aziz Bey'in tekrar seçilmesi zaten gözlemlerinde yapıyorlar. Eminim doğru işler yapacaklardır. Başarılı olurlar inşallah.
1: Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Eklemek istediğim sadece şu sevgili Emre, inşallah milli takımımız bu turnuvada hak ettiği yere gelir. Çünkü iyi bir yaş grubumuz var. Eminim çok başarılı oluruz. İlk maça çok iyi başlamak lazım. İlk maça çok iyi başlarsak o öyle gider diye düşünüyorum. En büyük ümidim son Amerika maçına kalmadan gruptan çıkmayı garantilersek çok iyi bir hava oluştururuz diye düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah gönlümüze göre olur. Tabii ki inşallah yine iyi bir Dünya Kupası seyrederiz. Oyun kalitesi çünkü her yıl her Dünya Kupası'nda farklı bir oyun formatı ortaya çıkıyor. Tabii eskinin futbolu yok. Eskinin oyun yönetimi yok. Futbol endüstrisi, futbol teknolojisi, futbol takım mühendisliği her gün başka bir yere gidiyor. Biz de buna adaptasyonda gidiyoruz. İnşallah sonu hayırlı olur. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah herkes için de iyi bir Dünya Kupası olur. Çok teşekkür ederim sevgili Emre.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Saygılar ve sizden reklama
0: Teşekkür
1: gidiyorum.
0: ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Sona ermedik tabii, buradayız. Ben Tarkan'ı ararken Tarkan da açmadı uzunca bir süre. O yüzden uyandırma servisi sona erdiye kadar gittik. Tarkan günaydın. Tarkan beni duyabiliyor musun?
2: Evet Emre abi, sesini alabildim şu anda.
1: Seni ararken sonuna kadar gittik. Uzun uzun çaldırdım çünkü. Uyandırdım mı yoksa seni?
2: Yok Emre abi, ne demek ya, biz sabah 5'te kalkan insanlarız.
1: Eyvallah.
2: Senin gibi.
1: Nasıl bir Dünya Kupası bekliyorsun, neler söylersin?
2: Emre abi, Dünya Kupası hayal kırıklıklarıyla başladı Amerika'dan dolayı. Yani bu kadar katı tutumlu olmaları, insanları yani kendi ülkesinden olmayan insanları bu kadar aşağılayan başka bir ırk görmedim ben. Çünkü Somalili hakeme yapılan, Özbekistan milli takımına yapılan, yani bir sürü skandal var. Yani bunların hangisini
1: dile getireceğim. Senegal milli bilmiyorum. Takımı var.
2: Evet, Senegal
1: var,
2: milli takımı
1: İran
2: var.
1: Yani düşünsene, İran Amerika'da kalamıyor. Her seferinde Meksika'ya geri dönüyor. Maç oynuyor, Meksika'ya dönüyor. Maç oynuyor, Meksika'ya dönüyor. FIFA'da buna yani seyirci kalıyor. Yani FIFA tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kuçu kuçusu olmuş durumda.
2: Ben buna Emre abi psikolojide korku diyorum. Amerika herkesten korkuyor Emre abi. Şahsi fikrim. Yani her şeyden korkuyorlar. Çünkü yapmış oldukları dış politika onlara bu korkuyu bence cereyan ettiriyor.
1: E tabi herkesle kavgalılar. Şu yani evet. İsrail'in Filistin'e yaptıkları dikkate alındığında, eğer hani mazlumun yanındaysa, dosta, düşmana bir yansıma gösterecekse, ya 6 yaşında bebeği, 40 günlük 50 günlük bebekleri öldürürken, hani orada kendilerine insan hakları savunucusu diyen, çok özür diliyorum bu ifadeyi kullandığım için ama tam yeridir diye düşünüyorum, bazı Amerika'da

0: Amerika'daki hödükler ses çıkartmıyorlar. Akıl alır gibi.
1: Amerika'nın
0: Filistin'de her gün insanlar ölüyor. Sonra da ben dünyayı kurtarıyorum. Yani geçiniz o işleri, boş ver. Kendi emperyalist düşünceleri, kendi yaklaşımları, oradan petrol çıkartırız, oradan birazcık nemalanırız yaklaşımı hadiseyi bu noktaya getirmiş. Tekrar ediyorum, ben Türkiye'ye böyle bir muamele yapılsa vallahi

0: Milli takımımıza umarım böyle bir muamele yapılmaz. Yapıldığı anda turnuvayı terk edip gelmeleri gerekiyor. Çünkü her zaman tarihin doğru tarafında durmamız gerekiyor Türk milleti olarak. Bu yüzden ben hepimizin içerisinde bu Filistin mevzusu zaten bir kanayan yara Emre abi. O coğrafyadaki zulme hiç kimse sesini çıkartmıyor. Bugün Almanya'da Berlin'de en büyük caddesinin ismi Judenstrasse, yani Yahudi Caddesi. İsrail bayrağı dalgalanıyor. Dolayısıyla Katar'da Almanlar ellerini ağızlarına götürmüşlerdi. Katar'ı protesto etmişlerdi. Acaba bu Dünya Kupası'nda Almanlar aynı Amerika'yı eleştirebilecekler mi? Ki eleştiremezler, çünkü Amerika'nın kolonisi gibi bir ülke Almanya. Maalesef bu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Batı'nın iyi yönlerini almamız gerekiyor, ama bu iki yüzlü yönünü de unutmamamız gerekiyor. Bazen hatırlamamızda fayda oluyor Emre abi.
1: Bu arada bir değerli dostumuz artı 44 ile yazmış, Süleyman İpek. Diyor ki, Emre Bey, neden Amerika'daki güvenlik sistemini bu kadar itiraz ettiniz? Biz Türkiye'de İngiltere'ye gelmek için İstanbul Havalimanı'ndan 4 güven... Hocam bak, ben 8 güvenlik sisteminden geçebilirim. Hiç problem değil. Kendimle ilgili. Ben 15 güvenlik sisteminden de geçeyim. Çünkü ben bir vatandaşım. Yani ben bir gazeteciyim. Ama ben Japonya'da Dünya Kupası izledim. Fransa'da izledim. İngiltere'de Avrupa Şampiyonası. Belçika'da Avrupa Şampiyonası. Keza yine defalarca, sevgili Tarkan da dinliyor, Avusturya'ya geldik. Dünyanın her yerine gidip maçı anlattım.
0: Emrah, parantez içinde bir şey söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
0: İsviçre mesela Avrupa Birliği'nde değil. Hemen lafını unutma. Bunu eklemek zorundayım. Avrupa Şampiyonası Avusturya İsviçre ortaklığı yapıldığı zaman İsviçre o turnuvaya özel vize çıkartmıştı. O turnuvaya özel İşte gazetecilere, milli takımlara vize vermişti ve vize kolaylığı sağlamıştı.
1: Hocam
0: UEFA tarafından. Bunu da ek parantez olarak size
1: yani
0: eklemek istedim.
1: 4 Dünya Kupası, 4 de Avrupa Şampiyonası izledim. Ve hiçbirinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Daha enteresanını söyleyeyim. Cüneyt Yalınkılıç, hatırlarsın, 2008'e gönderme yaparak 2008 Replay diye bir maç düzenledi. O
0: evet,
1: tarihteki
0: evet, İsviçre. Evet, izlemiştim.
1: Evet, ben de onu anlatmaya gidiyorum. Benim vizem yok. Oradan bir yazı yazıldı İsviçre'den ve bana sadece bir saat içinde İsviçre konsolosluğu vize verdi. Bir saatte. Yani
0: Emrah,
1: o yüzden
0: burada
1: bu muamele havaalanında da yapılabilir. Bak, bunu da saygıyla karşılıyorum. Ama Özbek oteline girerken ya da antrenmanına çıkmaya hazırlanırken Senegalliler bu muameleye maruz kalıyor. Yani havalimanında değil bu muamele. Bir okuyun. Yani FIFA seni görevlendiriyor, diyor ki sen benim hakemimsin, git orada maç yönet diyor. Ve sen bu adamı ülkeye sokmuyorsun. Ve bu adam Afrika Kupası'nda yılın hakemi. Yani ben bunu kabul edemiyorum hocam. Eden varsa afiyet olsun. Bir bardak su vereyim, hazmetsinler.
0: Emre abi, maalesef skandallarla başladı Dünya Kupası. Umarım milli takımımıza negatif olarak yansımaz bunlar. Bize karşı da tutumları, biz biraz daha güçlü ülkeyiz, bunu göz ardı edemezler. Bize o muameleyi yapacaklarını zannetmiyorum. Maalesef herkes dişinin kestiğine ısırık atmaya çalışır. O yüzden Amerika'da bence bunu yapıyor. Türkiye'den bir hakem olmuş olsaydı asla böyle bir şey yapamazdı. İşte Somali'nin uluslararası güçsüzlüğünden faydalanıp o hakemi maalesef ignore ettiler, kupayı almadılar. Çok büyük bir skandal. Burada FIFA'nın çaresizliği ve
1: acınası hali, değil mi? Ya ben
0: acınası
1: söylüyorum
0: hali.
1: FIFA tamamıyla Amerika'nın arka bahçesi olmuş. Yani çünkü Blatter'i biliyorsun, Infantino'dan önce Blatter'i ve Platini'yi bunlar FBI ajanlarıyla köşeye sıkıştırdılar. Ve
0: evet,
1: Katar'dan
0: evet.
1: Ya Amerika Katar'ı istiyordu. 2022'yi Amerika istiyordu. Ve Katar'dan Blatter Indira Gandhi yapınca ki bunu ben söylemiyorum. Yani belgeseli var, seyredebilirsiniz. Platini de oradan parayı indirince FBI'de bunu hemen Haiti üzerinden, Haiti Futbol Federasyonu üzerinden okudu. Bak, bugün Haiti Futbol Federasyonu üzerinden okunan bu oyun hemen 48 takıma çıkarıldı. Adı sanı duyulmamış Cape Verde falan Dünya Kupası'nda. Amerikalı FBI ajanları oradan yürüdü çünkü hepsine diyet ödendi ve Amerika 2026'ya ev sahipliği yapıyor. Ya bu çıplaklığı görmeyen gözler kör gözlerdir.
0: Şimdi bir şey itiraf etmek istiyorum Emre abi. Maalesef bu kadar skandallı olduğu bir Dünya Kupası'nda gerçekten başlamaz gibi bir heyecanım yok. Sadece Türk milli takımına odaklanmış vaziyetteyim.

0: Milli takımımızın haricindeki maçları da çok fazla izleyeceğimi söyleyemem Ömür abi maalesef. Yani çünkü Dünya Kupası'nı gerçekten doğmadan öldürdü Amerika, Meksika, Kanada üçlüsü. FIFA'da bunun üzerine tuz biber oldu. Yani futbolu bu kadar siyasallaştırmanın, politikanın içerisine sokmanın, ülkemizde buna itiraz ediyoruz. Dünyada da buna itiraz ediyoruz. Futbol asla siyasallaştırılamaz. Politikanın bir güdümü olamaz. Futbol spor etkinliğidir. Bunu da burada belirtmekte tekrar fayda olduğunu görüyorum. Maalesef çok üzgünüm bu konularda. Futbolu gerçekten futbol olmaktan çıkardılar. Yani senin eleştirene de %100 katılıyorum. Milli takımımızın umarım o sıcak bölgede Arizona'da
1: sıcaklarla hocam, 3 saat
0: sorunu teşkil etmez.
1: 3 saat 35 dakika seyahat ederek Vancouver'a gidecekler. 2000 kilometre kuş uçuşu. O karayoluyla gidersen 2600 kilometre. Bu arada Doğan Öncel geldi sevgili patronum. Efendim hoş geldiniz.
2: Saygılar Emre'cim, nasılsın, iyisin?
1: Sağ olun efendim. Bu bunlardan hangisiydi efendim? Şu mu?
3: Hepsini aç yeter, tamam.
1: Hepsini aç. Benim maaşı eksik yatırmışsınız. Yani biliyorsun.
3: Biriktiriyorum ben. Sen çok harcama diye. Ben de tutuyorum onları. Onları böyle bir yatırım gibi düşün. BES hesabı gibi. Aynı. Ben sana bir süre sonra vereceğim onları toplu şekilde.
1: Peki. Ne diyorsun Amerika'nın yaptıklarına?
3: Ya Amerika'nın daha ne yapmadık yani? Daha yapacaklarını merak ediyorum ben. Daha neler yapacak diye. Bu bir şey değil çünkü.
1: Az sonra buraya gelip yayını kesiyorum.
3: Hani bir maçın ortasında şey olabilir mesela. Defansif bir hatadan sonra FBI ellerini göreyim falan diye. Öyle bir şey çıkabilir ya.
1: Ya da bir son maçta bizimkiler gol atıyor. Bir sayılmaz.
3: Hani o forvetin ben her şeyini bilmek istiyorum. Çayına kaç şeker atıyor, ayakkabı numarasını, hepsini öğrenmek istiyorum falan diye.
1: Tarkan 7 Yıldız'ı tanıyorsun.
3: Tanımam mı hocam? Saygılar, sevgiler.
0: Ben de çok selamlar.
3: Geçen gün biliyorsunuz Emre Tilev yoktu. Yerine kayyum olarak atandım programa. Sabah geldim. Ondan sonra bir sürü tıp uzmanıyla, akademisyenle, doktorla, herkesle program yaptım. Sabahları eğer programa katılmak istiyorsanız E-Devlet'ten numara alabilirsiniz. Ve onu
1: niye Serdal var ya bizim daimi?
3: Serdal tabii canım. Serdal zaten bizden maaş alıyormuş. Ben sonra öğrendim onu. Dinleyici değilmiş o.
1: Tabii. O gizli dinleyici.
3: Gizli bir. O bizim yayın koordinatörümüzmüş falan.
1: Bana şey dedi. Sana dedi 50 soru sorarım. 49'unu bilemezsin dedi.
3: Tabii. O güzel havalar. Seni Tarkan hocam saygılar sunuyorum.
1: Seni deli ediyormuş Serdal.
0: Ben de çok selamlar iletiyorum Doğan abi.
3: Eyvallah, eksik olmayın.
1: Peki nasıl oynamalıyız? Neler söylersin sevgili dostum Tarkan?
0: Emre abi ben yine forvetimizin Kerem Aktürkoğlu olacağını düşünüyorum. İsmail Yüksek'in orta sahada çok büyük opsiyonel bir oyuncu olacağını düşünüyorum Emre abi. Montella'nın kadroda çok fazla değişiklik yapacağını asla düşünmüyorum. Klasik forvetsiz sistemle, yani önce bekleyip sonra daha sonra golü düşüneceğimizi. Bence Montella bu sisteminden de vazgeçmemeli. Çünkü elimizde henüz milli takımımıza adapte olmuş bir forvet oyuncumuz yok. Buna istinaden Kerem ve Barış'ı rakibin arasına kaçırarak daha derin koşularla gole arayacağımızı düşünüyorum. Yan toplarda Merih ve Abdülkerim Bardakçı ile gol arayacağımızı düşünüyorum Emre abi. Yani Ferdi'nin sakatlığı ne düzeyde onu bilmiyorum. Umarım çok fazla bir maç kaçırmaz Dünya Kupası'nda. Diğer türlü tam kadro sahada olacağımızdan eminim. Sadece kafamda soru işareti Ferdi Kadıoğlu, bir sakatlığı var diye duydum. İşte bunun da sakatlık derecesi nedir? Umarım çok fazla maç kaçırmaz. Milli takımımızın ben Montella tarafından çok doğru bir sistemle, evet burada eleştiriler var Montella'ya forvetsiz oynadığı için, ama yani bu sistemle bu adam iki tane turnuvayı biz üst üste götürdüyse artık eleştiriden ziyade destek zamanı olduğunu düşünüyorum. Milli takımımız, ben ilk maçta Avustralya'yı yeneceğinden şüphem yok. Çünkü ilk maç demek ilk heyecan ve o ilk heyecanla 3 puan alırsak gruptaki bütün şansları kendi lehimize çevirebiliriz. Milli takım oyuncularımız da moral ve motivasyonunun YouTube'da yayınladıkları görüntüleri izledikten sonra çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kadroda da ben Montella'nın kalede Uğurcan, defansta Zeki, Apo, Merih, sakat değilse Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Hakan, Orkun ve kanatlarda Arda, Barış, forvette de Kerem ilk 11'ini bekliyorum Emre abi.
1: Son olarak Aziz Yıldırım başkan oldu, neler söylersin?
0: Emre abi söylemiştim diğer programlarda Fenerbahçelerin Aziz Yıldırım'a teveccüh göstereceğini ve Aykut Kocaman'ın da teknik direktör olacağını. Çünkü doğru tektir Fenerbahçe'nin bu bir senelik geçiş sürecinde yerli teknik direktörle çalışması gerektiğini söyledim. Aziz Yıldırım'ın bu kadar oy alacağını düşünmüyordum. Yani bana çok sürpriz oldu. Başkan olacağını düşünüyordum ama bu kadar oy alacağını düşünmüyordum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Fenerbahçe için şimdi tekrar Aziz Yıldırım'la beraber diriliş vakti diye düşünüyorum. Umarım hayallerindeki takımı Aziz Yıldırım kurar. Aykut Kocaman'la da biraz sabır gösterip ben Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyorum teknik direktör olarak. Aykut Kocaman'a da camianın tam destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Sergen Yalçın konusunda hayal kırıklığı yaşadım. Beşiktaş camiası ona o sabrı göstermedi. Burada Sergen Hoca'nın da hataları var elbette. Beşiktaş açısından Italiano'nun doğru hocamı çok büyük bir kafamda soru işareti var Emre abi. Arada hep araya Beşiktaş'ta sıkıştırmış olayım.
1: Teşekkürler Tarkan Yedi Yıldız. Kendine çok iyi bak.
0: Rica ederim Emre abi. Pazar günü milli takımımıza başarılar diliyorum. Sabah 5'te sahura kalkar gibi kalkıp maçımızı izleyeceğiz. Umarım 3 puanla yüzümüzü görürler. İyi yayınlar diliyorum Emre abi. Doğan Öncel'e de kocaman sevgiler. D-Max'te devamlı sesini duyuyorum zaten Emre abi.
1: Sevgiler saygılar. Tarkan Yedi

0: Sevgili futbol severler, 14 Haziran 2026'yı gösterdiğinde tarihler güçlü, disiplinli, mücadeleci bir takıma karşı sahada yer alacağız. Tam 24 yıl önce 2002'de bir millet dünyanın öbür ucunda sabahlara kadar uyumayan, Hasan Şaş'ın koşuşuna, İlhan Mansız'ın vuruşuna, Rüştü'nün eldivenlerine hayranlıkla bakan, Şenol Güneş'in çocuklarını benim evlatlarım diye göğsüne adeta bastıran anaların, babaların, onları kucaklayan evlatların diyarıydı. Karşımızda şimdi Avustralya var. Ve Avustralya'ya bir kez daha ne olduğumuzu gösterme zamanı. Sadece 11 futbolcu sahaya çıkmayacak. 85 milyon yürek sahaya çıkacak. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya, Berlin'den Amsterdam'a kadar hepimiz coşkuyu, heyecanı yaşayacağız. Bakü'den haykıracak bir dost, Türkiye diye. Sydney'de bir dostumuz saatler kaçı gösteriyor, maçı kaçırmayalım oğlum diyecek. Çünkü Dünya Kupası bambaşka bir şey. Burada puan hesabı yapılıyor. Burada tarihler yazılmaya gayret ediliyor ama burada asıl bir milletin ruhu şekilleniyor. Bir milletin ortaya koyduğu gayretin, çabanın yansıması ortaya çıkıyor. Bu zafer yıllarca anlatılacak. 2002'nin 2024'ten 26'ya kadar uzanan 24 yıllık özlemini gidermeye çalışacaklar. Bir kupayla taçlanır mı? Bilmem. Ama bildiğim bir gerçek var. Ben nefessiz kalana kadar, soluksuz kalana kadar haydi Türkiye diyeceğim. Çünkü bir başkadır benim memleketim. Bambaşkadır benim memleketim. Hoşça kalın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol hoş geldiniz. Yani Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Beş yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
3: Abonelik isteyelim.
4: Abonelik.
3: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
4: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
3: Hype puanı
4: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor.

0: bizim şevkimizi artırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
1: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray'da ise Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
0: %100.
1: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
0: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye. Biraz rövanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden, hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
1: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
0: Ya şöyle bu
1: biraz
0: artı
1: arızalı
0: 4...
1: bir çocuk ya.
0: Evet, zaten tek sınıfta kaldığı ve eksik puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet, gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
1: Bu arada
0: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
1: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insani özellikleri de çok yüksek bir olanmış, onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına, aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında, öyle bir insani özellikleri de çok yüksek. Allah yolunu açık etsin diye. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
0: Hayırlısı.
1: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
0: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik. Aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi, daha önce de söylemiştim bunu, 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
1: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
0: Şöyle hemen yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi, orada kaliteli, niteliği arttıracak, oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir, Gelson Fernandes ile Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi, alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
1: Evet.
0: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un istediği rakam, bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu ama Galatasaray'ın anlattığı proje, Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta, burada yıldız son yıllarda yakaladığı uyum, Osimhen'e biraz sonra anlatacağız, gelen teklifler, evet, talipler, yapılan transferler futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu, Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini, hem Turam hem Kamavinga.
1: İkisi olmaz mı?
0: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip, yani aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim, arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç, farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Dolayısıyla manşetimiz şu olur, kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
0: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
1: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncuyla ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
0: Bunun
1: isimlere geçiyorum.
0: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
1: oraya söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer sonra Van Dijk soracağım.
0: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yıllık 45 milyon euro istiyorsan buyur gel. İstemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden ya, Naci, bir de konu kapanabilir.
1: İlginç olan da şu ya. 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Safi seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
0: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle ama takım içindeki dengeyi de gözetmek zorundasınız.
1: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporo vermesi. Yandım Allah demesi.
0: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporo vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
1: Ben seni söyleyeceğim. Ne ismini kullanabilirsin. Çıkarma diyeceksin.
0: Ne Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
1: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
0: Açıldı mı?
1: Yok muydu?
0: Hayır, hiç açıldı mı?
1: Ben şöyle düşünüyordum. Ya,
0: Hakan açmaya çalıştı o defteri. Bak. Hakan...
1: Şu özür dilerim. Şöyle. Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'la biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
0: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
1: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun. Özür dilerim.
0: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım. Rahat bırakalım ya.
1: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim. İşler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
0: İnşallah gitmez.
1: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır. Oyuncular
0: İnşallah
1: da akıllanmışlardır
0: gitmez
1: diye düşünüyorum.
0: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih Demirel'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
1: çok iyi programlar
0: yapıyor. Muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Meri. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bu
0: müthiş.
1: Arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Ondan çok iyi yayıncı olur.
0: Ya muhteşem.
1: Komik adam.
0: Harika.
1: Komik adam.
0: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
1: Bir de doğal. Doğal. Çok doğal adam bence yani. Tam tepkiler falan tam.
0: Ülkemizin acayip. Aynası. Helal olsun Samet'e.
1: Yollar açık olsun tekrar aynen. Milli takımın. Bu Van Dijk Galatasaray'ı alacak mı?
0: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa Van Dijk Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire orada bir kontenjan boşluğu açılırsa şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
1: Çok kısa geçin ya burayı, biraz da anlatsana ya.
0: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
1: Öyle mi?
0: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray, bu ne demek? fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
1: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koşsun noktasında.
0: Ya zaten Sayın

0: başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak. Tabii. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdikleri nokta şu. Şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev'in ardından Aydın Cingöz, Ali Naci Küçük'le beraber Galatasaray gündemini değerlendiriyordu. O yüzden hiç de bölmedik. Ali Naci zaten bugün izinli vermiş olduğu bilgilerden dolayı hem Galatasaray'ın sürecinde merak edilenler transferle ilgili bence kulübün önünde veya üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız falan yazıyor olabilir Galatasaray'la ilgili olarak. Şampiyonluk kupası kaldırılmış, kutlamalar yapılmış belli illerde dernekler aracıyla, yöneticilerle, iş insanlarıyla beraber ardından futbolcuların birçoğu Dünya Kupası için ülkelerine gitmişler. Yerli oyuncular Amerika yolculuğunu tamamlamışlar. Öyle veya böyle Galatasaray'da bir ön hazırlık, az önce Ali Naci'nin dediği gibi fizibilite çalışmaları yapılmış. Beraberinde Dünya Kupası da bitince bazı şeyler netleşecek ki netleşmesi beklenen şeylerden sonra netleşecek. İşte bu yabancı sınırlamasıyla alakalı, Icardi'nin transferiyle alakalı, gitmek isteyen, kalmak isteyen ya da gönderilmek istenip de ben kalmak istiyorum diyen oyuncularla alakalı bazı şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi Galatasaray'ın da savunmadaki en önemli isimlerinden biri Davinson Sanchez. Kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Como'nun transfer gündeminde yer alıyor Kolombiyalı stoper. İstanbul'da çok mutlu olduğunu, uzun yıllar bu formayı giymek istediğini söylüyor. Galatasaray'ın YouTube kanalında konuştu Davinson Sanchez. Hem saha içindeki hedeflerinden hem de ailesiyle birlikte Türkiye'deki hayatından da ne kadar keyif aldığını anlatıyor. Ailem mutlu, ben mutluyum, daha ne olabilir ki diye soruyor. Zaten bu kulüp içerisinde birlik, beraberlik, osu bu şusu su falan deyip böyle ayrıntılara yer veriliyor. Tabii 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer olmuştu Sanchez. Kolombiyalı stoper için yaklaşık 9,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği açıklanmıştı. Ve transfer döneminin de en dikkat çeken hamlelerinden biriydi Sanchez takviyesi. Türkiye'de de savunma deyince akla gelebilecek 3 yabancıdan bir tanesi konumunda. Tabii 2023-24 sezonundan başlamak üzere o 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı Sanchez. Kontratı daha sonra uzatıldı ve savunmada başarılı olunca da 2028-29 sezonuna kadar da bu sözleşmenin geçerli olduğunu zaten hatırlatıyor hem yöneticileri hem oyuncunun ta kendisi. O yüzden Sanchez Galatasaray kariyerinde yalnızca istikrarı değil kazanılan kupalardaki rolüyle de ön plana çıkmış bir oyuncu aslında. O yüzden Sanchez'i kaybetmek istemeyen Galatasaraylı sayısı bir hayli fazla ama bunun kararını Okan Hoca ya da yönetim gelen teklifler üzerinden kazanılacak parayla beraber ya da yabancı sınırlamasıyla alakalı çıkacak bu kararla alakalı olarak verecektir diye tahmin ediyorum. Ama o gün bugün günlerden Dünya Kupası artık beklenilen süre tamamen dolmuş durumda. Hatta futbol severlerin 4 yıldır hasret kaldığı, beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 13 saat falan bir zaman kaldı. 13 saat sonra Dünya Kupası başlayacak ve tabii Güney Afrika ile Meksika arasında oynanacak karşılaşmayla birlikte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda toplamda 104 maç oynanacak. Ancak bu

Heyecana herkes aynı oranda dahil olabiliyor mu? Bence olamıyor. Çünkü bu konuyla alakalı inanılmaz sorunlar var. İnanılmaz sıkıntılar yaşanıyor. Bir daha da Dünya Kupası herhalde Amerika ve çevre ülkelere çok fazla verilmeyecektir. Hani o karışabilir muhabbetiyle ilgili olarak Amerika'nın karışmadığı hiçbir yer yok zaten. En son spora da karıştı. Onun da anasını ağlattı derler ya. Gerçekten de öyle bir cümle kurayım yani. Hani... burada ülkelere yapmış oldukları, kimi ülkeler gerçekten Dünya Kupası ile alakalı olarak elini kolunu sallaya sallaya ülkeye girerken, kimi ülkelere analarından emdikleri sütü burnundan getirme modeli uygulandı. Yani daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oluyor. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşatıyor. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki o 13 isme izin vermediği futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguya çekti havaalanında. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'ya gönderildi kamp yapması için ve maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılma zorunluluğu getirildi İran'a. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazlarından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Tam bir aşağılayıcı uygulamalar uygulandı aslında. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan bir tanesiydi. Ona niye yaptılar diye çok fazla soruldu. İsviçre milli takımının futbolcusu Embolo'ya önce vize verilmedi. Sonra Amerika'ya son anda girebildi. İskoç taraftarlarının da vizelerinin birçoğunun iptal edildiği söylendi. Sadece hani Afrika ülkelerine ya da Orta Doğu ülkelerine falan uygulanan bir şey de değil, sistem de değil bu. Hani kafalarına göre hani senden etkilendim, beni ilgilendirmez hani hangi takım falan diye. FIFA mesela şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Somalili hakemle ilgili çok pardon, Amerika'nın skandallarından hakemler de nasibini alıyor aslında. Ve maç yönetmek için Miami'ye giden FIFA kokartlı Somalili hakem Omar Artan da Amerika'ya alınmayan isimlerden bir tanesi. FIFA'da Amerika makamlarıyla görüştükten sonra Artan'ın turnuvada yer alamayacağını duyuruyor. Amerika ile konuştuk diyor. Olmadı diyor. Ya sen kefil olamadın mı? Sen FIFA değil misin? Sen Dünya Federasyonu olarak futboldan sorumlu değil misin? Bu organizasyonu yaparken daha öncesinde bunları hiç mi konuşmadınız? Ben Afrika'nın en iyi hakemini getirebilir miyim? Dur bakalım Afrika'nın en iyi hakemi kim olacak? O zaman bakarız mı dediler sana? Ya bu kadar organizasyon bozukluğu. Demin bir ara söylüyorduk işte İnönü Stadı'nda UEFA Konferans Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi, işte Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi uygulamaları yaparken 10 gün öncesinden statları alıyorsun, kuş uçurtmuyorsun. Tuvaletlerinden kafeteryalarına, onun sonrasında zemininden tutun tribünlerine kadar her türlü isteği kendi kafana göre dekorasyonuna kadar bozup şey yapabiliyorsun. Ama böyle bir organizasyon senin isminle yapılıyor. Bu ülkeler senin bu organizasyonunu yapmak için sana tekliflerde bulunuyorlar, kazanıyorlar. Ondan sonra ülkeler diyor ki senin organizasyonunu aldık ama benim kurallarım geçerli diyor. Hadi oradan falan dersin ya, diyemiyorsun. Çünkü söz konusu Amerika'dan bahsediyorsun yine. O zaman ne gerek var ki Amerika sana bu kadar yaptırım uygulayabiliyorsa, ben kendi grubumda Amerika maçlarında Amerika'ya karşı tolerans tanımayacağını nereden bileyim? Hadi bu soruyu sorarak böyle başlayayım sana. Kimle muhatap oluyorsan ben de hani buradan beni duyuyormuş gibi de hissediyorum ya. Ey Trump falan diye hani öyle bir konuşayım ya. Ya Pentagon sana sesleniyorum falan mı diyeyim ya. Hani yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Hani Amerika maçlarında alınacak kararlar bilmem neler, kimi kime şikayet edeceğim ben? Hakem penaltıyı vermedi, kırmızı çıkartmadı, işte golümüzü neden iptal etti, offside yoktu o pozisyonda. Ben evimi yemin ederim ama ispatlayamam, çizgiyi çektiler çünkü o ne biçim çizgi falan filan desek ne olacak yani? Ya Somalili hakem ülkeye alınmıyor ya. Zayıf diye falan herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bu belli bir kilodan sonra falan diyeyim. Hani Somali deyince aklı o geliyor ya bir şey yapınca. Adam dünyanın en iyi hakemlerinden bir tanesi konumunda. FIFA ödüllendirmiş, seni Dünya Kupası'na çağırıyorum diyor. Bizden hakem almamasını falan geçtim yani, o konuları anlatmıyorum yani.
Hani hep de şu örnekler verildiğinde de yadırgıyorum onu. İşte Çuruçuğa'dan, Kolombiya'dan, Somali'den, bilmemeden hakem var, bizden yok. Ya bizi niye o ülkelerle kıyaslıyorsunuz ki? Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den hakem gidiyor da bizden niye gitmiyor demiyoruz ki? Neden örneği verirken küçüklerle başlayıp da ya da daha seviye düşüklüğüyle alakalı şeyler düşününce Dünya Kupası'nda belki kendilikleriyle hiç uzaktan yakından bir daha izleme imkanı olmayacak hakemler üzerinden bizimkileri kıyaslıyoruz? Çünkü daha önce o kalitedeydik biz. Çünkü şimdikiler o kalitede maç yönettiği için, Somalili hakemden daha kötü derbi hakemi olduğu için o yüzden şey yapılıyor yani. Siz Somali liginde bu hakemin nasıl performans sergilediğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O yüzden şey örneği ver. Somalili hakem bile alınıyor. Belki hakem çatır çatır maç yönetiyor. Alınmaması büyük hata belki. Ama o konuda bakmıyor. Şeye dönüyor mesela. Somali falan deyince o küçümsemeye geçiyor zaten yani. Ekonomisinin bilmem kaçını bizim ülkemizin sağladığı bir ülkeden bahsediyorum yani. Şimdi Amerika ile ilgili bir sürü şeyler de var. Kolayını mesela ben mesela final maçını uzaylıların yöneteceğini, uzaylıların da bu maçı izlemek için gelebileceğini düşünüyorum mesela. Hani böyle Amerikan filmlerinde sürekli olarak gördük zaten böyle şeyler vardı. Ya hani Kolombiya maçında ne bileyim türbinlerin yarısı içeri alındı, kartellere aitlermiş falan diye öyle bir şey çıkabilir mi? FBI ellerini göreyim yere yat falan deyip Kolombiyalı iki tane oyuncu ülkeye işte girerken yasaklı maddeyle girdi falan diye haberler çıkarsa ne olur? Öyle bir şey olursa bu zamana kadar girmişler, girdiklerinde içeri neler sokmuşlar falan, FBI'nin bile gözünden kaçmış diye. Binlerce belgesine seslendirdim. Öyle deniz üzerinden, hava üzerinden, kara üzerinden ülkeye kaçak malların giriş yaptığı, bunların nasıl yakalandığı falanla ilgili. Ya işte yerel polislerin müdahale ettikten sonra olaya federaller girdi. Lanet olası federallerin olaya müdahalesiyle beraber tamam bırak George bırak tamam artık biz ilgilenemiyoruz dostum. Lanet olası federaller geldi falan deyip öyle şeyler yapmadık yaşamadık mı? Bunları gördük yani. O yüzden çok şey var Dünya Kupası ile ilgili ama böyle zulüm yok diyebileceğimiz bir organizasyon. Başlangıcı nasıl olacak, sonu nasıl olacak? Hava sıcaklığı problemmiş gibi gözüküyor. En çok o konuşuluyor. Çok sıcak diyorlar hava. Ulan diye baba ülke kaynıyor zaten. Hani o kaynamasından dolayı onun havaya yansıması çok normal. Ülkenin her tarafı kaynıyor. Siyaseti kaynıyor, sporu kaynıyor, ekonomisi kaynıyor bilmem. Her şeyi kaynıyor yani. Ya? Ne olacak bilmiyorum. Yani ben Dünya Kupası heyecanını kendi jenerasyonumla, millilerimizle, çocuklarımızla, teknik ekibimizle, heyetimizle, onlarla yaşamak istiyorum. Belki de en şanslı gruba düşmüşüz falan gibi yapıldık ama işin içinde Amerika var. Nesi şanslı yani? En azından ikinci çıkalım bari, öpüp başıma koyayım falan kısmındayım ben şimdi. Çünkü şeyi bekliyorum. Bu Amerika her şeyi yapabilir durumundayım ben. Arkadaşlar bu son programımda benimle beraber olduğunuz için al bunu al al al al al falan deyip böyle FBI deyip içeri girip CIA falan hepsi içeride şu an. Bu arkada kim bu çocuk konuşan be deyip adı Doğan diyorlar falan deyip. Doğan hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Kaç numara giyiyor? Nerede yatıyor? Nerede kalıyor? Çayına kaç şeker atıyor? Hepsini bilmek istiyorum falan. Ya. Amerika'ya da haddini hani biri bildirecek mi? Yani öyle bir şey yok mesela. Öyle mesajlar geliyor beni de hani kendimi yaktığım yetmiyormuş gibi. Doğan biraz da ben de ateşle körükle geleyim sana diyen mesajlar da var arkadaşlar. Doğancım falandı diyen. Şey modunda gitmeyelim hani Türkler geliyor Osmanlı torunları falan öyle şeylere girmeyin konulara yani. Ya diriliş Arda falan diye hani kurtuluş Orkun falan gibi şeyler yapmayalım ya. O modda yaklaşmayalım olaya. Neymiş bu? Ülke bunlar neler arkadaşlar? Böyle toplayacakları puanlar mı tahmin edilmiş? Ha, yapay zekaların şimdiden grupların hangi puanlarla takımların kaç puanla çıkabileceği falan mı tahmin edilmiş? Benim de tahminlerim var diyen dinleyicilerimiz de var. Mesela bizim grubumuzdan 4 puanla çıkacağımızı düşünüyor. 4 puan 2 beraberlik diye bir beraberlik bir galibiyet olması lazım. Bir mağlubiyet almamız lazım 4 puan. Aynı şekilde Amerika 3 beraberlikle sonuncu, Avustralya 4 puanla
Nasıl olacak o iş?

0: averaj, ikili üçlü averaja mı girecek konu? Paraguay, Türkiye dörder puan alacak demiş. Üç maç sonucunda. Nasıl çıkacağız arkadaş? Mümkün değil böyle bir şeyin olması. O onu yenecek, bu bunu yenecek, bu bunu yenecek, o onu yenecek falan. Bu çok kafa karıştırıcı. Doğan Bey günaydın. Osmanlı'nın yolunda gidemedik, böyle zalimlere dünyayı boş bıraktık biz diye devam etmiş. Hadi neyse. Hacı Osmanoğlu Donald Trump'a gerekli ayarı vermiş. Merak etme abi, Allah'ın bize lütfettiği bu görevde bu can bu bedende olduğu sürece diyerek konuşmalar yapmasını bekliyorum kendisinden diye. Milli takıma dokunanı yakarım açıklamasını ben bir an önce bekliyorum demiş. Selamlar Doğan Bey, Brezilya'da bir kadın büyücü 26 Haziran'daki maçta uzaylıların geleceğini ve futbolcuları kaçıracağını söylemiş. Bizim maça denk gelmesinler sakın, bine düşünemiyorum demiş. Yarım saat sonra bırakırlar, aldığımız iki oyuncuyu geri bırakıyoruz, başka maça geleceğiz falan diye. Biliyorum biliyorum, o kadını gördüm ben. İsmini mismini cismini bilmiyorum da, neydi, Vobahanya. Vobohanya gibi bir şey, öyle bir ismi vardı. Vo diye geçiyor. Vobohanya Dünya Kupası'na ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Bir medyum, Brezilyalı bir medyum, gördüğü bir rüyayı anlatıyor. 28 Haziran'da oynanacak maçta uzaylıların gelip futbolcuları kaçıracağını iddia etti. O tarihteki maç Türkiye ile Amerika milli takımları arasında oynanacak maç olarak karşımıza çıkıyor. Ta ta ta ta. Alien. Ya. Vay be. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum ki ben. Nasıl yaşanacak, nasıl geçecek? Var böyle, şimdi gazetelerde falan da görüyorum da, deminden beri bakıyorum. Mesa çölünün kavurucu sıcağı, amili futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını adeta bir dayanıklılık testine dönüştürmüş durumda. Termometrelerin 40 derecelerin üzerine çıkması bölgede günlük yaşamı tamamen felç etmiş. Millilerin kamp yaptığı Arizona Athletic Grounds tesislerinde resmi makamlardan üst düzey sıcaklık uyarısı gelmiş. Sıcaktan bunalan Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Salih Özcan çareyi tişörtlerini çıkarmakla, ıslatmakta ve kafalarını sarmakla bulmuşlar falan diye, hani böyle. Ay ay. Neler olacak? Milli takımla ilgili birkaç bilgi vereyim. Amerika işkencesiyle alakalı bazı ayrıntılara değinelim yine. FIFA'nın hakemini satmasıyla alakalı. Satılık hakem var, Somalili, iyi hakem. Ben önümüzdeki sezon, madem bu kadar iyiydi, FIFA dünyanın en iyi Afrikalı hakemi seçti, ben buradan sayın seslensem mi seslenmesem mi bilemedim ya. Merkez hakem kuruluna hatta küçük bir hatırlatma. Bu hakemi derbilerde düşünelim. Madem böyle, yabancı da değil bize, Somalili sonuçta, bizden sayılır. Ya devlet başkanı falan geliyor, oğlu eli geziyor ediyor, bir şeyler var. Somali ile ilgili bir sürü haber var. Çok da girmek istemedim konuya, şey yapmadım bir anda diye. Somali deyip geçmeyelim olur mu diye. Öyle. Abdülkadir Artan. Öyle yabancı da sayılmaz, çıkartsak falan. Allah Allah, bu hangi, geçen sene ikincilikte görev aldı falan desen herkes şey yapar yani. Kaçımız maç seyrettik ki? Doğan abi yapma daha, çoluk çocuk küçük falan diye. Ferhat Gündoğdu'ya bilmiyorum, hani uzaylılar gelir işte Amerika Türkiye maçında birilerini kaçırma durumu olabilirse ben adres verebilirim. Bunu al, bunu bunu diyebileceğim federasyondan da birkaç kişi var. Bey bizi bırak, bunu al, bunu bunu bunu bunu al diye. Öyle şey çıkıyor. İyi günler, Merkez Hakem Kurulu Başkanımız uzaylılar tarafından kaçırıldı falan. Hey hey falan, öyle sesler çıkabilir bir anda kulüplerden. Reklam, birazdan buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye.

Mutlu sabahlar bir kez daha, sevgiler saygılar, çaylar kahveler tazelensin. Ondan sonrasında dinleyicilerle de görüşleri alalım falan diye böyle sessiz kahve içmeye çalıştım. Çünkü bir tane reklam vardı, bir benzin istasyonunun kahve şahane bilmem ne bahane falan derken orada bir höpürdetme durumu söz konusuydu. Orada mesela birkaç tane mesaj geliyordu. Abi şu reklam çıkınca kapatıyorum falan diyenler de oluyordu mesela. Ya öyle böyle değil yani. Bazen öyle içenler var. Dünyada mesela son zamanlarda sosyal medyada görüyorum mesela. En çok neden rahatsız oluyorsunuz diye anket yapmışlar. Herkes oraya işaretliyor mesela. Önde ağır yürüyen insanlardan herkes rahatsız. Yavaş yürüyen insanlardan rahatsız oluyorum. Önde ilerlemeyen, gitmek bilmeyen. Ondan sonra bir şey yazmışlar. İnsanlardan diye bir şık var mesela. Rahatsız olduğunuz şeyler diye. Ağzını şapırdatarak yemek yiyenler. Ondan sonra höpürdeterek bir şey içenler. O tarz şeyler. Mesela onlar bir şık daha vardı. En sevdiğin şarkı çalarken radyoda üstüne konuşan DJ diye bir şey. Kimse onu işaretlememiş mesela benim çevremde. Yıllardır benim dinleyicilerim de var, beni takip edenler. Şey, sosyal medyadan çok da kullanmasam da 3-5 paylaşım yapıyorum. Sadece benim özel hayatım çünkü o. Hayatıma katmak istediğim insanlar olursa, öyle gelen mesajlardan teklifler olursa, ricalar olursa beni de takip et diye. Ne zaman takip et derken, hani birbirimizi takip etmek dediğimiz özel yazışmalar, ki zaten normalde mesaj da yollayabiliyorsunuz bana herhalde, öyle bir kapalı kutuda değilim. Hani şey gibi, Doğan abi sana ulaşmakta çok güç falan gibi bir insan da değilim ben de. O yüzden sosyal medyadan, Instagram üzerinden, Twitter'dan falan oradan mesajlar yazılıyor. Televizyon dolayısıyla da çok paylaşım yapılıyor ya, Twitter'dan da TGRT haber etiketiyle ya da ne bileyim etiketimiz şudur, bu hashtagle falan diye böyle şey yapıyoruz X hesabından. Oradan da geliyor, oradan Twitter'a yönlendiriyor. Bülent Uslu bir şey paylaşıyor, Ali Naci bir şey paylaşıyor, bir fotoğraf atıyorlar, onların yanında duruyoruz falan. Tahir Kum'la bir şeyler yapıyoruz falan. O tarz şeyler oluyor mesela. Oradan böyle bakıyorum mesela programlardan sonra 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi falan böyle şey yapıyor, istek yollamışlar, takibi almışlar, sen de takip et falan derini. Orada görüyorum böyle, gezdikçe de sosyal medyayı çok da öyle oturduğumda sıra böyle kaydır videoları çok seyreden biri değil mi? Bir baktım kendimi kaybettim. 20 dakika boyunca falan zaman nasıl geçmiş dedim ya, 20 dakika. O ne yapmış, bu ne yapmış, onun hikayesi, bunun hikayesi falan derken yine dedim başkasının hayatı beni niye ilgilendiriyor ya? Hani başkalarının hayatı, ben onlara başkaları dediğim sürece çok da umurumda değil yani. Hani eğer onların hayatının içerisinde ben yoksam bir kutlamaya denk gelinir, bir şey olur. Onu da zaten belli noktalarda hatırlayabiliyorum hala da. En sevdiklerimin doğum günlerini, özel günlerini biliyorum zaten ya. Bilmediklerimi de bazen böyle Facebook'tan kopya çektiğim oluyor. Abartmadan bugün bakayım yakın zamanda kimlerin doğum günü varmış, unuttuğum var mı biri diye. Aa, bunun da doğum günüymüş, ne zamandır görüşmedik, bir sürpriz yapıp bir mesaj yollayabiliyorum mesela. Aa Doğancığım, seni de gördük, teşekkür ederim, çok tatlısın falan filan diye, balımsın canımsın falan mesajları geliyor. Büyük halalar, teyzeler falan böyle yıllar sonra falan deyip, hani akrabaların ötesinde gerçekten hani anne yarısı diyebileceğimiz isimler, abilik yapmış, babalık yapmış isimler falan oluyor. Onları böyle hatırlamak onların çok hoşuna gidiyor tabii. Facebook'ta hep onlar olduğu için genç arkadaşlar falan çoğunlukla Instagram tarafında takılıyorlar mesela. Daha böyle gençlik, hani kapıda bir güvenlik var, belli bir yaştan sonra alamıyoruz maalesef dediğiniz yer. Yani benim annem de girmiyor mesela Instagram'a, sürekli Facebook'ta takılıyor işte, teyzenle oradayız. Şeye gittik, kafeye gittik, işte çay içtik orada, simit yedik orada. Hep bir kere kadınlar toplandık, işte ne bileyim öğretmen evine gittik, öbür taraftan askeriye gittik falan, değil mi? Öyle şeyleri var, organizasyonlar. Şimdi birkaç tane detay var. Dünya Kupası'na sadece bir gün kala her şey yapılacak. Şunun şurasında nedir ki dediğimiz, geçiş şurada vardı mesela. Geri sayımla ilgili yapılmış. 13 saat 22 dakika 39 38 37 36 saniye diye geri sayımlar var. Turnuvaya sadece bu kadar süre kaldı diye gösteriyor. Ve bununla ilgili olarak da tabii Dünya Kupası'nın enleri, artıları, eksileri, en iyi forvetleri,
en iyi 11'i bu zamana kadar Dünya Kupası'nın, onlar çıkartılıyor. Görüyorum da sosyal medya üzerinden belli dijital platformlar yapıyor. Uluslararası alanda en büyük futbol organizasyonu ki Dünya Kupası. Tabii Brezilyalı Pele'leri, Alman Müller'ler, ondan sonra İtalyan Rossi'ler, ne bileyim Kempes'ler gibi birçok yıldız isim de yıllar boyunca attıkları gollerle, ülkelerinin başarılarıyla önemli rol oynamış figürler aslında bunlar. Ön plana çıkmışlar. Onları unutturabilecek isimler oldu mu hiç bu zamana kadar falan diye. Tabii Giuseppe Meazza gibi bir ismi asla unutmamak lazım diye. Tabii belli takım savunmalarını kaosa sürükleyen o zamanın yetenekli isimlerinden bir tanesi, ama işte 1934 ve 1940 yılları arasında İtalya milli takımında gösterdiği performans falan deyince yeni nesil şey diyor mesela, abi yani bana ya çok eskiler değil, ben yeni nesil olarak devam ettiğim için böyle çok nostaljiyi seven de bir nesil olmuyor. Bizim jenerasyon çok seviyor. Bizden sonraki kuşaklar 90'lar falan pop deyince mesela hani çok güzel şarkılarmış diyor. Onların zaten rap uygulamaları, coverları, düzenlemeleri oluyor zaten. İşte Puşkaşları, ondan sonra ne bileyim hani Fontaine'leri, Fransız golcüleri, Pele'leri ya da Esebio'ları falan, ne bileyim hatırlarlar mı Portekiz'den? Bizim gibi değil ki, bize zamanında onlar anlatılıyordu çünkü. Hani Halit abilerin, Cenk Koray'ların rahmetli, ondan sonra o dönem Vedat Okyar'ların, işte İlker Ateş'lerin, Kazım Kanat'ların falan anlattığı dönemlerden bahsediyorum. Böyle o dönem sohbet etme imkanı bulmuş ben bir basın mensubu olarak, gerçekten ne kadar şanslı olduğumu. Faik Gürses'lerle konuştuğumda, zaman zaman Hıncal abiyle de aynı masada oturmuşluğumuz, konuşmuşluğumuz olmuştu. Rahmetli anayım, sevilir sevilmez ayrı konudur, tarzıyla, yaptıklarıyla eleştirilir, beğenilir. Ya da onun gibi bir insan, bak onun yerine geçmeye çalışıyor diye mutlaka biri örnek gösterilebilir falan. Bunlar tabii ki var yani. Onlar anlatıyorlardı, oğlum sen alacaktın eskiden Paolo Rossi'yi. Bir top alışı vardı ayağına. Kaç tane altın ayakkabı aldı mesela. Gide altın topu falan da almıştı değil mi? Doğru söylüyorsun üstadım, almıştı falan diye. Yok be, ne alması, almadı o falan diye. Kendi aralarında hemen kavga ediyorlardı. Ondan sonra biz de şey yapıyorduk yani, abi tamam tamam sakin ol. Romario da öyleydi, iyiydi. Bizim jenerasyon, Ronaldo'lar da güzeldi. Gerçek Ronaldo'dan bahsediyorum tabii ki bu arada. İşte Almanlar da güzeldi. Başka ne söyleyeceğim? Bir Miroslav Klose etkisi çok fazla futbolcu gösterebildi mi Dünya Kupalarında? Hep böyle Messi'nin, Ronaldo'nun, Hagi'nin, Alex'in böyle kıyasları yapıldığı yerde onların yerine gelebilecek hep oyuncular konuldu mesela. Vinicius Junior'lar, ondan sonra Mbappe'ler, Neymar'lar falan çıktı. Olmadı. Olmuyor çünkü bu jenerasyonun kalıcı bir başarıya ihtiyacı yok. Biz sahiplenebiliyorduk da başarılı olan kişiyi. Onlar da o başarıyı sahiplenebiliyorlardı. Bunun istikrarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlardı. Ya bir Xavi'leri, Iniesta'ları belki çok parlatamadık ama hiçbir zamanda haksızlığa uğratmadık. Haklarını yemedik yani babacığım. Hani Barcelona orta sahası, İspanya orta sahası, bir Xavi'si, bir Iniesta'sı falan dendiğinde orada söylenecek söz yok. Bir şey söyleyenin ağzına hani terlikle vururlar, kürekle vururlar falana dönerdi yani. O yüzden çok kıymetli şeyler tabii ki. O dönemin en etkili silahları, Dünya Kupası'nın unutulmaz tarihi forvetleri falan diye geçilmiş. Al mesela orta sahaları da yapılmış burada. İşte Maradona'lardan başlıyor. Ondan sonra Cruyff'lara kadar gidiyor. Başka kim var? Platini, Bobby Charlton, başka Lothar Matthäus, başka Hagi, Romanya deyince akla gelebilecek. Zinedine Zidane, Şifo, Enzo Şifo, Şifo Mehmet lakabı oradan gelmiştir. Onu da söyleyelim mesela. Belçika formasıyla herhalde 4-5 Dünya Kupası'na katılmıştır diye tahmin ediyorum. Zico'nun ön plana çıkması, Sokrates gibi bir ismin Brezilya'da ön plana çıkması. Benim mesela unutamadığım oyuncular arasında yer alan kıvrak bilekleri, hızı, top sürme kabiliyeti falan deyince çocukluğumdan beri mesela saçlarımı bir ara, bazen ekoller vardır yani böyle o model kestirmeye çalışmak, bizim 2002 Dünya Kupası'nda veya başka organizasyonlarında işte bir Ümit Davala saç stili ya da bir Ronaldo saç stili falan vardı top gibi, onu bile kabul etmiştik. Babam
bu saçıyla beni görse var ya eve almaz falan diye. Amerikan tıraşına izin vermiyor, o tıraşın

nasıl yaptırayım ben diyeyim. Son Mohikan gibi. Bir ara İlhan Mansız gibi saçı tepeden toplamaya çalışıp ben de mi uzatsam acaba diye düşünen. Ama gurbetçi Almanya, mesela Almanya'dan gurbetçi futbolcu modeli diye adlandırıldığında yurt dışından gelen gurbetçi futbolcularda ya da amatör küme futbolcuların birçoğunda saçı arkadan uzatmak, yanlardan kısa kestirmek ve arkadan uzatmak bir ara modaydı. Yani bu 80'lerin sonlarında 90'ların başına veya ortalarına kadar devam eden bir süreçti. Bunu uzatanlar da oldu. Onun sonrasında amatör bir futbolcuysan önce saçının öyle olması, sonrasında işte bir de lisansının çıkması gerekiyor falan diyeyim yani. O saçında bana göre ekol isimlerinden bir tanesi Littbarski'ydi. Bilmem hatırlar mısınız yani, Alman futbolunun gerçekten unutulmaz isimlerinden biriydi. Bir gün öyle okuyorum Littbarski ile ilgili, hastasıyım yani oyuncunun top alışı. Biraz Rıdvan Dilmenvari gibi de söyleyebilirim. Onun da saçlar aynıdır ya, koşarken böyle sallanır yeleleri falan gibi böyle. İşte şey demişti bir demecinde, hayatımın en mutsuz anlarını 1982 ve 86'daki finallerde yaşadım diyen Littbarski, 3 final gördüğü kariyerinin en mutlu gününü kuşkusuz 90'da aldığı kupayla taçlandırıyor. İspanya 1982'de Meksika 86'da finalde kaybederek Dünya Kupası ikinciliğini yaşıyor Almanya. Onun sonrasında Littbarski diyor ki kahrolduk diyor. Ama 1990'da inat ettik diyor, alacağız dedik diyor, aldık diyor. İşte Almanlar dediğimiz, turnuva takımı dediğimiz kültür oradan geliyor yani. Kempesler susarım demiş bir dinleyicimiz. Selamlar da Hacı Osmanoğlu. Cenab-ı Allah nasip etti, FIFA bizim bütün maçları sabah 5'e aldı dedi orada. Orada Arjantinli Canigia vardı. Sol kanatta saçlarını savura savura koşardı. Ne topçuydu be diyen. Bizim jenerasyon yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki Doğan Bey, bahsettiğiniz İtalyan futbolcu klavyede yazamadığım için ismini yazamıyorum. İtalyan Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptığını biliyor musunuz demiş. Aa, Beşiktaş teknik direktörünü mü buldu? Ben de ne kadar uzak kalmışım. İlgilenemedim hiç sporla da ben bu aralar falan diye. Günaydın Doğan abi. Dünya Kupası hakkında tarihin en kötü Dünya Kupası organizasyonu yapılacak diye bir bilgi verildi. Dün yayın kalitesinden stat çizgilerine, ülkeye giriş esnasından futbolculara yapılan muamele, hakemlere yapılan muameleler. Sence bu sene kullanılacak bir takım var mı? Ben Portekiz'in final oynayacağını düşünüyorum abi. Kullanarak, kullanılacak değildir o, kullanacak bir takımdır herhalde. Kullanarak Amerika'nın da yarı finalde ya da çeyrek finalde rahat görebileceğini düşünenler derim demiş. Lakatuş'u unutma Doğan diyor. Bir dinleyicimiz, eyvallah. Littbarski iyiydi be diyenler var. Saçı geç Dodo, sakal konuşalım. Bu radyoyu keller de dinliyor, unutma sakın demiş. Güzelmiş. Hasan Şaş da ne performans sergilemişti diyerek ben de ona katkı sağlayayım o dönem. Ama saça bakacağına, saçına bakacağına, maçına bak dediğim isimler çok fazla oldu. Ozan Tufan'ın da zamanında saçıyla oynarken yediğimiz golleri falan da hatırlamıyorum. Bonof derim demiş Hasler. Mateus daha iyiydi diyor bir dinleyicimiz. Doğan, bir de Dünya Kupası'nda bir numara forma giyen Ardiles vardı. Arjantin'de çok enteresan bir adamdı. Eyvallah. Gullit, Van Basten, onları söylerim demiş. Rummenigge derim demiş. Aguntayer diyorum demiş bir dinleyici. Eyvallah. Başka Doğan abi, Dünya Kupası'nda sence kaç tane yabancı teknik direktör çalıştırıcı var biliyor musun? Kopya çekmeden bir tahmin etsene diye. 48 ülke mi katılıyor? Kaç tane yabancı teknik direktör var? 48 taneden 40 tanesi olabilir ya. En fazla kendi ülkelerinde 8 tane falan teknik adam olabilir. O da var mı bilmiyorum yani. Doğru mudur? Hiç bakmadım. Daha önce rastladığım bir şey de değil. Kaç yabancı teknik adam var diye kopya çekmeden 8907 attım mesajı, cevabı da ver. Skilacci'yi söylemeyecek misin diyeyim. İsminden dolayı sıkıntı yaşar mıyım, söyleyebilir miyim diye. Batistuta'yı unutacak mısın diyenler. Canigia, Batistuta, Tugay, Yıldıray, Bülent Korkmaz, onları da ya, o jenerasyonu, onları yaşadık, onları biliyoruz arkadaşlar. Meazza diyor arkadaş diyor demiş. 8907 cevabı yaz.
Arattırma bana.

Arattırma. Başka? Dahil oldum, kusura bakma, futbolcu mu arıyorsun? Bir anda açtım radyoyu, isimler sayılıyor demiş. Yok, Dünya Kupası'na orta sahalarıyla, forvet hattıyla, defansıyla yer veren, bu zamana kadar unutulmamış isimler arasında diyor. Klinsmann'ın saçlarını da unutmayalım. Ali Dahi'nin bıyığını konuşmak isteyen varsa, ya Ali Dahi. 28

Ama devam et yazmışlar hemen. Mehmet Scholl müthiş isimdi. Romario, Matias Zammer. Şey gibi oldu ya, kendimi Şener Şen gibi hissediyorum. Comaneci, ondan sonra Bo falan diye herkes sayıyor arkaya. Roger Milla ya, Luis Ferdinand. Böyle böyle şeyler var. Antalya'dan Selim de mesaj yazmış, sağ olsun. Edgar Davinson vardı abi diyor. Ya çok ekol insanlar vardı arkadaşlar yani. Oman bıyık vardı diye. Ali Dahi ama bıyık deyince Oman bıyık geride kalır yani. Ali Dahi Balak vardı diyor, Balak. Mihail Balak ya. Tardelli. Onlar önemli isimler arkadaşlar. Şimdi tabii gel boş ver onları da, eskilerde yaşamayalım sürekli. Yeni jenerasyona da yayın yapalım. Onlar da gerçekten bu Dünya Kupası ile alakalı neler yapabilecekler. Şimdi burada birkaç tane istatistik var, verilen haberler var. Tabii rakamlar üzerinden çok gitmeyi sevmiyorum. Hani istatistik mini etek gibidir, sadece işte her şeyi göstermez falan gibi yorumlanabilir. Bu Dünya Kupası'nda milli takımımızda da çok şey beklediğimiz isimlerin haricinde hiç ummadığımız futbolcuların bizi mutlu sona ulaştırmasını hedefliyorum ben. Çünkü başarı oradan gelir. Eğer onlar başarılı olabilirse, onlar ön plana çıkarsa, ki benim şüphem yok mesela Arda'nın. Arda da mesela şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Abi Arda tamam, iyi futbolcu, güzel futbolcu da, şimdi şu eleştirileri şimdiden olumsuz düşünmek de hiç sevmediğim bir şey, ama ihtimaller üzerinden gidersek, baba Kenan da hani bir kafanı kaldır be kardeşim, sol kanat senin falan dedik de her topu vurma, sağ tarafta ne kadar boştu adam falan da diyebiliriz. Arda'nın ya kardeşim o topu da bir kere ayağından çıkar be, tamam yakışıyor top sana falan dediğimiz anlar da olabilir. Hakan biraz da geri dön be kardeşim dediğimiz şeyleri de yaşayabiliriz ya. İleri çıkıyorsun Abdülkerim, geri dönmek bilmiyorsun. O kanadı da ne bileyim otobana çevirdiler falan gibi şeyler konuşamaz mıyız? Ferdi abi hiç ummadık ya, bu Ferdi nerede, eski Ferdi falan. Bunları da konuşabiliriz. O ihtimalleri ama akla getirmek istemiyorum tabii ki. Yani burada Ferdi'nin hazır olduğu, Kenan'ın daha yeni yeni ısınmaya başladığı, Can Uzun'un antrenmanlarda resitaller yaptığını, Arda'nın gerçekten topla ne kadar iyi oyun oynadığını, Hakan'la beraber lider vasfını ön plana kadar çıkardığını falan, Montella'nın sihirbaz diye adlandırdığı isimleri ön plana çıkardığını, onlarla birebir ilgilendiğini falan yazıyor gazeteler. Ya da Amerika'da milli takımı takip eden abilerimiz, arkadaşlarımız öyle yorumlar yapıyorlar. Görüyoruz yani. Tony Popovic'in Avustralyası Gustavo Alfaro'nun Paraguay'ı savaşçı oyuncularıyla rakibe top oynatmıyorlar demiş. Bir açıklamada Montella bu savunma duvarını Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi teknik kapasitesi yüksek yıldızlarla aşmayı hedefliyor. Olay bu. İlk gelen bilgilerden bir tanesini paylaşayım size. O yüzden 2026 Dünya Kupası ile alakalı, yani 24 yıl sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştiren bizim milli takımımızın çocukları gruptan nasıl çıkarız sorusunun cevabını yaptıkları çalışmalarla biraz anlatmaya başlamışlar aslında. Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. İki maçı kazandık mı onun sonrası zaten rahat. Hani o çok kıymetli. O yüzden Avustralya üçlü bir savunma sistemi uyguluyor. 3-5-2 dizilişiyle bir savunma kurgusu içinde Tony Popovic'in çocukları. Fizik gücü ve yüksek temposuyla rakibi hataya zorlayan bir oyun anlayışı var. Orta sahası daha güçlü ve çift forvet üzerinden gidiyor. Ama işte Alfaro'nun da Paraguay'ı ise, abi Paraguay'ı seyrettim böyle bir hazırlık maçında, gördün mü mesela, Almanlara ne olmuş be abi Amerika karşısında falan diye, tamam kazandılar da yalnız bu Amerika çok sakat takım ha deyip böyle yorumlar yapılıyor. Yani biz ona 3 atarız, ikisine 5 atarız. Yani Avustralya baba, Avustralya falan, bunlar hani 4 tane futbolcu say desen akla gelmez kimse falan gibi geçiyor. Tabii burada belki sürekli bir İşte hücum anlayışıyla, pres futbol anlayışıyla boğmaca gibi dediğimiz bir hastalık gibi düşün. Mesela hani hepimizin çocuk yıllarında geçirdiği kızamıkçık, işte su çiçeği, boğmaca falan gibi hani böyle hastalıklar var ya.
Onlar gibi düşün mesela, hemen maç başlar başlamaz Yunus'uyla, Kerem'iyle, onun sonrasında işte forvet hattındaki diğer canıyla falan pres baskı öyle.

topu çıkartmamaya çalışmak, onu yapmak, bunu yapmak falan. Böyle bir oyun anlayışı da olabilir. Hataya zorlamak dediğimiz konu. Tabii Montella'nın planı da bu. Yani bu iki savaşçı ekibe karşı oyunun daha kontrolünü elinde tutmaya çalışan Arda'nın yaratıcılığı, Kenan'ın birebir becerisi veya Hakan Çalhanoğlu'nun oyun aklıyla hani topun ritmini belirlemek, oyunun kontrolünü ele geçirmek dediğimiz o tabirleri çok daha fazla kullansın isterim ben maçı anlatacak arkadaşlarımız. Ayrıca duran toplar konusunda da ekibimizin gayet kabiliyetli, yetenekli oyunculara sahip olduğunu da biliyoruz sonuçta. O yüzden biraz sabırlı ve rahat bir oyun bizi başarıya taşıyacaktır. Öyle paldır küldür illa kazanalım, mutlak kazanalım falan. Önce kazanalım falan. Önce kaybetmeyelim mi? Bence biraz daha ön plana çıkartmamız gerekiyor. Düşüncem o. Arkadaşım ya, bir arkadaş kelime kelime bütün takımı 1 Altay, 2 Zeki, 3 Ferdi falan diye öyle kadroyu yazarak sürekli meşgul etme durumu nedir? Ben böyle kelime kelime mesaj yazan arkadaşların mesajlarını normal hayatta okumuyorum. Onu söyleyeyim yani. Hani okunmamış 24 mesaj bulunuyor mesela seni gördüğümde. Yani diyorum ki 24 mesaj ya bir yerde kilitli kaldı, bir tek bana ulaşabiliyor. Telefon sadece ben kayıtlıyım hatırladığı kadarıyla. Hani sıkıntısı var mı falan diye baktım. Kadroyu yazdığını görünce şeye döndüm yani. Hani çok da önemli değilmişe döndüm yani. O yüzden söylüyorum. Oradan diğer taraftan hala da eskilerde ne güzel konuydu be Bosma. Dinozofları işte ne bileyim diğer şeyleri falan, futbolcuları hala konuşalım eskiler meskiler diye. Sürekli bir 80'lerde, 70'lerde, 90'larda oralarda yaşamaya çalışan neydi be o günler diye düşünen arkadaşlarımız var. Selamun aleyküm diye mesajları var. Sağ olsun, eyvallah. Dodo gruptan birinci çıkarsak Arjantin geliyor çeyrek finalde. İkinci çıkarsak İspanya geliyor. Bu nasıl bir şanstır be kardeşim demiş. Yani şey açısından bakalım ya. Arjantin düşünsün. Ya da İspanya, biz bunları nasıl olsa rahat yendik kafasıyla çıkarsa yaşayabileceklerini bir düşünsün. O psikoloji biraz daha kontrollü bir oyunla, bak İspanya'ya, İspanya'da 2-2 skor verdiğimizde ne oldu? Bunlar bize 6 atmıştı. Orada ne yapacaklar? Kapat gözlerini, açma maçı, seyretmeyelim falan diyenler. Ne oldular? Hop rahat rahat. 2-2 mi? Salih Özcanlar, Orkun Kökçüler falan filan oynanılan. İsmailler, Mismailler. Nasıl performans? Samet vardı galiba değil mi? Defansta. Ya. Senin ağzından duymak istiyorum konuyu demiş. Neymiş bu? Doğan abi sen her şeyin repliğini bir söylesen bir dinlesek demiş. Neyin her şeyin repliğini abi? Ne reklam metni mi gönderiyor? Onu mu okuyayım? Ne yapayım? 31 tanesi yabancıymış abi. Yapay zeka öyle söylüyor demiş. 28 tane diye cevap vermişlerdi. Geri kalanı futbola yabancı olabilir mi acaba? Oraya mı dönecek yani? Yapay zeka da şaşırmış artık falan. Çok güvenmemek lazım onlara. Vegors, Gert Müller, Dinozof falan, bak hala isimler yazılıyor. Doğan Öncel, Radyo Gold'i yayın hayatına ilk başladığı yıllarda yine aynı tek başına sunduğu dönemler olmuştu. Bence yine böyle yayına tek başına devam etmen harika Doğancım diye devam etmiş. Eyvallah. Abi Şener Şen'in repliğini konuşarak yazdığım için diye yazmış yani. He, oradan geliyor replik deyince bir anda Şener Şen'in olayını. Var onu ya, bir sürü videosu var onun yani. Komanaçiler falan değil mi? Tam bilmiyorum ki ezbere onları. Ceyhun Yılmaz bayılırdı öyle şeyleri ya. Ezberlerdi onları yani. Öyle şeylere hafızası çok iyidir yani. Sevgiler olsun o da. Çok üst üste oldu be kardeşim. Canımsın benim. Aldım mesajı. Toglum. Canım benim. Abi Refik'le bağlantı. Refik'le bağlantı yapacağım bugün. İlerleyen dakikalarda. Hem Dünya Kupası üzerinden gidebiliriz. Biraz konuşabiliriz. Hem de takımlarımızın transferleriyle ilgili olarak düşündüğü isimlerin
hem kişisel anlamda hem oyun anlamında takımlara nasıl katkı sağlayıp ya da zarar verebileceği ile alakalı birçok şey söyleyebiliriz. Ama birkaç tane şey vardı. Oraya geçmeden hemen devam edeyim. Bir reklama gideyim. Reklamdan sonra

0: Bir grup üzerinden kısa bir ara vereyim. Ben de bir soluklanmış olayım, bir çay kahve tazeleyeyim. Sonra telefon hattını da açalım. Bir Refik'le bağlantı da yapalım. Müsait olursa kardeşim. Beşiktaş'ın transfer harekatı var. Fenerbahçe'nin düşündüğü oyuncular var. Galatasaray'ın gözlerini çevirdiği, şimdi gelirse tekrar neler yapabileceğini merak ettiğimiz bazı isimleri var. Mesela Fenerbahçe Vedat Muriç işini bitirdi ama öyle söyleniyor. Bir taraftan Başakşehir'den Şomurodov'u da alıyor diyorlar. O da bir anda ortaya çıktı. Olur. Vallahi iyi olur ha diyen de çıkabilir. Babacığım yani Greenwood, hani ne oldu Greenwood? Bir güzel böyle bir parmak bal çalındı, ondan sonrasında yok ki. Şey de düşebilir. Duruma da düşebilir. O yüzden bazı isimler var. Birkaç tane ayrıntı. Mesela benim, eğer müsait olursa, Ali Naci ile bir konuyu konuşmak istediğim bir konu var. Ali Naci'ye onu yazacağım. Hemen yazayım da şunu, Okan hakkında bilgisi var mı diye. Çünkü merak ettiğim bir konu, açmak da istemiyorum çünkü ben biliyorum abi deyip hemen yazılanlar, araştırmalar falan soracağım. O yüzden Ali Naci'ye o konu hakkında bilgisi var mı diye bir konu var çok merak ettiğim. Nasıl ya deyip böyle okuduğumda, ya bu kadar iyiyken ne oldu da diyebileceğim bir konu aslında. Onu çok merak ediyorum. O da bilgisini verdi gerçi, ayrıntıyı yaptı, bizi de bilgilendirdi, telefonu da bekliyor. Ali ile hiç vakit kaybetmeden bu konu hakkında bir konuşalım, çünkü son dönemin gerçekten Ali Naci Küçük, bağlantımızı kuralım, telefon hattımızı açalım, kendisiyle iletişim haline geçelim. Ondan da bilgileri alalım. Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar, güzel günler olsun.
0: Teşekkür abi. Ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Aydın'la yapmış olduğunuz dijital platformdaki yayın DigiSpor'da. Zaten bütün bilgileri dinledik. Ben de programa geç girdim, onu dinledik. Üst üste aynı şeyleri konuşmayalım diye, ama öyle bir konu karşıma çıktı ki, bunu Ali biliyordur çünkü birebir de tanışıklığı var. Hoca hakkında güzel sözler de söylemiştik. Eyüp'ün ligde kalmasındaki en önemli faktörlerden biri Atilla Gerin hocanın oyunculara dokunuşuydu. Veya sistemi çözmesiydi. Elindeki hamurla güzel işler çıkarmasıydı. Ama bir anda Eyüp'le bağlantısının koptuğu haberi geldi. Yani o Süper Lig'de tuttu ama kendini tutamadı Eyüp'te. Ayrılmak durumunda kaldı. Neden oldu bu?
1: Şimdi bir gerçek var. Atilla Gerin gerçekten de Eyüpspor'un çok sansasyonel, çok kaotik bir süreç yaşadığı dönemde kulübe sadece teknik adamlık değil, başkanlık, ikinci başkanlık, sportif direktörlük, abilik, teknik adamlık, her şeyi yaptı ve son derece de başarılı bir performansla mucizevi bir işe imza attı. Eyüpspor'un ligde kalmasını sağladı ama Eyüpspor kayyuma atandı süreçte. Nitekim de bir anlamda Atilla Hoca da elde ettiği başarıyla birlikte birçok kulübün dikkatini çekmeyi, takdirini almayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de başarılı olamayan, küme düşen Kayserispor kulübünden, ki nitekim de Kayserispor gerçekten yıllardır Süper Lig'de mücadele edip almayı bir şekilde başarıyordu. Her zaman Süper Lig'de olmayı hedefleyen Kayserispor bu sezonda birinci ligden yükselmeyi amaçlıyorlar, arzuluyorlar ve bu doğrultuda Atilla Gerin hocayı transfer etmek istediler ve iyi bir teklif yaptılar. Hoca da idealleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda bu teklifi kabul etti. Eyüpspor'da kayyumda olduğu için hoca da bir anlamda bu fırsatı değerlendirdi diyelim. Yoksa Eyüpspor kulübünde Atilla

0: çok uzun yıllardır çok önemli teknik adamların başta Arda Turan olmak üzere yardımcılığını yaptı. Kulüpte en çok güvenilen isimdi. Hocalar değişiyordu ama Atilla Gelin orada her zaman görevini yapıyordu. Kısaca hoca böyle bir karar aldı. Tabii ki Eyüpspor'da kayıplı olduğu için
1: Saygı duymak zorundayız tabii hocanın aldığı bu karara. İyi de bir teklif aldı diye tahmin ediyorum o zaman bu kararı alma. Çünkü hani kayyuma atanıyorsa zaten ilk olarak hep şöyle bir gerçek var. Maaşların ödenmesi, alacakların tamamlanması, borçların sıfırlanması hedef odur kayyumun atanmasındaki neden. Yoksa belli yönetimler devam ettiğinde 3 haftadır, 3 aydır, 5 aydır maaş alamayan oyuncular, teknik adamlar diye yazardı ama demek ki güzel bir teklif aldı. Hoca da kıramadı. Peki giderken Eyüp'ten birkaç oyuncuyu Kayseri'ye götürme hedefi var mıdır sence?
0: Yani genç oyuncularla çok iyi bir başarı hikayesi yazdı. Mutlaka olacaktır. Ama daha çok yeni, çok taze olay. Daha bu konu hakkında bilgim yok. O yüzden spesifik bir isim üzerine konuşamayız ama illaki transfer yapacaktır bence Atilla Hoca. Zaten bunun sözünü aldığı için, projeye inandığı için böyle bir adım attı.
1: Tabii aslında Eyüp'ün de alacağı kararı da bakmak lazım. Eyüp'ten kaç oyuncu bu açıkta kalacak, sözleşmesi devam edip etmeyen, kaça satışa çıkarılacak, belki de kiralık verilmek isteyenler varsa hoca da zaten gelecek vaat eden oyuncuları bizi Süper Lig'de tutan bir oyuncu kitlesinden belli bir kısmı herhalde 1. Lig'e, Süper Lig'e çıkarmak için de kullanmak isteyecektir zaten hem fiyat performans anlamında. Hocayı tanımak da ayrı çünkü hoca nereye ben oradaya diyen bir mantalite de olabilir o genç yaştaki çocuklarda.
0: Tabii ki %100. Aynı zamanda da zaten Atilla Hoca Eyüpspor'un birincilikte mücadele ettiği ve sonrasında Süper Lig'e yükseldiği serüveni de çok iyi biliyor. Kısaca birinci ligi de son derece tanıyan bir teknik adam. Ona uygun oradaki birincilikteki futbola, sisteme ya da başarı hedefine ulaşmaya uygun oyuncularını tercih edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Ali'cim teşekkür ediyorum verdiğin bilgilerden dolayı.
0: Teşekkürler, selamlar.
1: Sana da iyi yolculuklar diliyorum, eksik olma kardeşim, eyvallah. Ali Naci ile beraberdik. Zaten bütün detayları, ayrıntıları aktarmıştı. Program sonrasında da bir başlangıç anlamında bir 10 dakika falan zaten tekrar vereceğim. Çünkü Galatasaray ile ilgili o kadar kapalı kutu ki son dönemlerde çok fazla bir şey yok. Hani resmen kulübün üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız yazsa şu an yadırgamam yani. Fenerbahçe'de neler oluyor, başkanlık yarışıydı, işte bundan sonra yaşanacak süreçte bir önceki yönetimlerin yaptıkları, yapamadıkları, gelecek olan yönetimin hamlelerinin ne olabileceği, Beşiktaş'ta teknik adamla beraber yabancı sınırlaması, o sınırlamayla alakalı elindeki futbol, her şeyi konuşabiliriz yani. Galatasaray'da abi çok sakin bir şey var böyle, hani standby'da ışık yanıyor ama şey yok, ne derler, hani elektrik geliyor ama açık değil. Galatasaray öyle bir şey yani, kapalı duruyor, anladın mı? 10 dakika sonra döneceğim diye bir esnaf vardır yani, bir yere gitmiştir, lavaboya gitti, bankaya gittim, 10 dakika sonra döneceğim diye, ama o kaç dakika, 10 dakika sonra, 10 dakika sonra geliyorsun hala aynı yazı var 10 dakika sonra geleceğim diye, ya kardeşim onun gibi bir şey düşün. Ya Galatasaray'da öyle bir durum var gibi geliyor. Şimdi hani Icardi meselesi ne olacak? Öbür tarafta Can Uzun'u aldık mı? Başkan şöyle diyormuş, Ali Naci diyor ki sakin. Sakin, daha zamanımız var. Hani rakiplerimiz transfer yapıyor olabilir. Taraftara söyleyin diyor, örnek veriyorum. Gaza gelmesinler. Biz zaten iyi bir takıma sahibiz. Onun sonrasında hamlelerimizi de yapıyoruz. Alt çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden her şeyi de ortaya çıkartmak değil yani. Çünkü şöyle söyleyeceğim, transfer harekatı biraz yatak odası gibi aslında. Yani mahremiyet bölgesi gibi olması lazım. Ama günümüzde tabii bir futbolcunun kiminle görüştüğü menajerler vasıtasıyla da çok fazla pazarlanabildiği için, o yüzden bununla alakalı şey de söylenmiyor. Çok işte borsaya olan etkilerine bakmak lazım, oyuncunun fiyatının arttırılma çabalarına bakmak lazım, kulübün verebileceği paranın altına mı üstüne mi inebileceği, çıkabileceği konularına değinmek lazım falan, bir sürü şey var yani. O yüzden bunlar kıymetli şeyler. Reklama gidelim. Dönüşte tekrar birlikteyiz. Dünya Kupası ile alakalı konuları konuşacağız. Refik'le bağlantı kuracağız. Gelen telefonlara bakacağız. Oo, daha çok şey yapacağız. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
2: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam bitti.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Fas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Haiti. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik

0: kadrosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Devam ediyoruz Taraftar Kulübü'ne, gündeme dair konuları konuşmaya ve gruplar üzerinden de yorumlar yapıldı. Göksel'in sağ olsun güzel bir hazırlık yapmıştı. Ama bir taraftan da Refik'ten Dünya Kupası ile ilgili ayrıntıları almakta fayda vardır. Refik'cim günaydın, mutlu sabahlar.
3: Günaydın.
2: Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanacak, dört bir yanı sardı, ancak daha turnuvanın başlamadan önce Amerika'nın yaptıkları çok fazla konuşuluyor. Kehanetler ön plana çıkıyor, uzaylılar gelecek deniliyor, bilmem ne falan, bir sürü şey söyleniyor ama takımlara bakınca, biraz gerçekçi olunca, turnuva takımları diyebileceğimiz, önce defansı ön plana çıkartan, sonra artistik oyunla ön plana çıkabilecek Güney Amerika ülkeleri diyebilirsin, sonra ne diyebilirsin, daha güvenli limanlar diyebilirsin. İspanya gibi pas trafiğini ön plana çıkartan, tiki taka oyununu ön plana çıkartan takımlar diyebilirsin ama biz nasıl ilerliyoruz? Bu gruptan sence nasıl çıkarız?
3: Doğan abi, ben Avustralya, Paraguay veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süre maçlarını canlı izleyemedim. Zaten ABD ev sahibi olduğu için hep hazırlık maçı yaptı. Avustralya ve Paraguay ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Avustralya Okyanusya kıtasından değil de Asya kıtasından geldiği için Japonya gibi, İran gibi oranın güçlü takımlarıyla başa baş mücadele edebilen bir takım ki önceki turnuvalara göre daha genç ve tecrübesiz bir kadroyla geldiği söyleniyor Avustralya'nın ve şöyle söyleyeyim abi, tüm takımını, 26 kişilik takımın kadro değeri yaklaşık 50-60 milyon euro. Avustralya daha genç oyunculardan kurulu, onların en büyük artısının hocaları da olduğu söyleniyor. Hocalar Popovic gerçekten çok iyi bir hoca ve tecrübeli bir hoca. Özellikle turnuvalarda başarı elde etmiş bir hoca diyorlar. Avustralya'nın da ben ilk 11'inde oynayan oyuncularına baktığımda genelde Avrupa'nın alt championship gibi, Hollanda gibi, yani 5 büyük ligi değil de bir alt liglerinde ilk 11 oynamış genç oyunculardan kurulu olduğunu gördüm ve dinamik bir takım olduğunu gördüm. Paraguay ile ilgili de şunu söyleyebilirim abi. Güney Amerika elemelerinde evinde oynadıkları Brezilya ve Arjantin maçlarını kazanmış. İki tane büyük sürprize imza atmış ve bu maçlarda genellikle topu rakibine bırakıp %25-30'la oynayıp topa sahip olma oranı olarak söylüyorum. Hızlı hücumlarla Brezilya ve Arjantin'i yenmeyi başarmış bir Paraguay'dan bahsediyoruz. Ki bizim son oynadığımız Venezuela bizi ne kadar zorladı görmüştük. Paraguay Venezuela'nın üstünde bitirmişti. Benim düşüncem şu abi, bir Avustralya maçını yenersek Paraguay maçı bizim için final olacak. Çünkü Paraguay'da en kötü İkinci veya üçüncü olmak isteyecektir bu grupta. Normal şartlarda bir grubun en değerli takımıyız. Grubun kadro olarak da en güçlü takımıyız. Ama dediğim gibi abi, Paraguay'ın da Avustralya'nın da ABD'nin de bize göre biraz daha turnuva geleneği var ve daha çok Dünya Kupası'na katıldıkları için onların bizden öyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Ama benim düşüncem, bizim kadro kalitemiz bu gruptan çıkmak için gayet yeterli. Yani sonuçta bizim grubumuzda, tırnak içinde söylüyorum, baba diye tabir edebileceğimiz Brezilya, Arjantin, İspanya, Fransa, Almanya gibi bir takım yok. O yüzden ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum abi.
2: Peki, inşallah. Sonrasında ikinci çıkarsak Arjantin mi, İspanya mı? Birinci çıkarsak İspanya mı, Arjantin mi? Onlar gelecek diye
3: abi,
2: böyle bir tedirginlik var.
3: Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir önceki Dünya Kupası'nda da benzer bir şey oldu. Arjantin mesela ilk maçını kaybetti. Suudi Arabistan'a kaybetmiş, sonra gitti Dünya Kupası'nı aldı. O yüzden yani biraz öngörmek zor oluyor. Tahmini konuşabiliyor. Yani büyük takımlar da grupta 3'te 3 yapamayabiliyor.
2: Doğru.
3: O yüzden onu bugünden konuşmak biraz zor oluyor abi. Dünya Kupası ile ilgili ben bir de şunu söylemek istiyorum abi. Güney Amerika veya Kuzey Amerika'da düzenlenen organizasyonlarda, Dünya Kupalarında daha önce hiçbir Avrupa takımı kazanamadı diye biliyorum. Uruguay'ın, Arjantin'in, Şili'nin, Brezilya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bütün turnuvaları Güney Amerika takımları kazandı. Uruguay, Arjantin ve Brezilya kazandı. Bu turnuvada Avrupa takımları bir ilke imza atıp şampiyon olmak istiyorlar. İlk kez o kıtada bir Avrupa takımı şampiyon olmak istiyor. Öyle söyleyebilirim abi. Bakalım, güzel bir turnuva bekliyorum abi. Özellikle yeni kurallarla birlikte oyunun daha hızlanacağını söyleyebilirim. Topun oyunda kalma süresini artabileceğini söyleyebilirim. O yüzden daha hareketli maçlar, daha gollü maçlar bekliyorum.
2: İnşallah öyle olur. Sabahın erken saatlerinde kalkmanın bir nedeni olsun bari, hiç olmazsa diyebileceğimiz bir zaman aralığında çünkü milli maçlar. O yüzden bakalım ne olacak. Şimdi gelelim kendi takımlarımızın, kulüp takımlarımızın transfer harekatı ile ilgili bilgilere. Tekrar tekrar eskilere dönüşler var. Vedat Muriç gibi ismin, Getson Fernandez gibi isimlerin flörtleşmesiyle karşı karşıya kaldığımız haberleri görüyoruz. Neler düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
3: Abi istersen en sıcak gündemi olan Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de yönetim değişti, başkan değişti ve Aziz Yıldırım'ın bugün mazbatasını alması bekleniyor. Önce futbolcu transferlerini teknik direktörü açıklayacak, onu bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe'nin herkese kabul edilen eksikleri belli olduğu için önce o eksiklerini tamamlamak isteyecekler ki Aziz Yıldırım 15 gün içinde transferleri bitireceğiz demişti. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu oyuncu çok fazla takımda. 37 sözleşmeli oyuncu var ve bunların 18-19 tanesi yabancı abi. 16-4 kuralına takımın uyması için öncelikle bazı oyunculardan da çıkılması gerekiyor. Örnek vereyim. Livakovic, Nimovic, Omar Payet, Bekao gibi. Zaten geçen hafta İrfan abiyle yaptığım programda bunu değinmiştiniz. Gidecek oyuncularla ilgili. O yüzden uzun uzun konuşmayacağım. Gelebilecek oyuncularla ilgili de şunu söyleyeyim. Mallorca düştüğü için Vedat Muriç %100 ayrılacak Mallorca'dan. İspanya La Liga'da Mbappe ile gol krallığı mücadelesi vermiş. 32 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey liglerde kendisini ispatlamış bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe için tam aradığı forvet diyebilirim abi. Ben İspanya Ligi'nden izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Hem hava toplarında, hem savunma arkasına atılan toplarda, hem kanat oyuncularını besleme konusunda top class diyemesem de bir seviye altında gerçekten her işi yapabilen bir santrafo. Bir Kosova maçında da görmüştük, fena oynamamıştık. O yüzden Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrafor olarak çıkar diye düşünüyorum. Ve çok iyi bir transfer olur abi.
2: Ben onun sana bir hatırlatma yapayım. Az önce söylediğin sözden sonra 2014 Brezilya'daki Dünya Kupası'nı Almanya Arjantin finalinde Almanya kazandı. Mario Götze'nin.
3: Evet, bir tek o var.
2: Mario Götze'nin atmış olduğu gol.
3: Eski dünya falan düşündüm de abi. 30'dan itibaren 30 34
2: evet, 38. Evet, o düzeltmeyi yapalım. Öyle devam edelim. 2014
3: hatta Almanya Arjantin finali. Mario Götze duraklamalarda atmıştı.
2: 113. dakikada doğru söylüyorsun. Evet.
3: Hatta Arjantin'in forması mavi beyazı bu. Almanya'nın forması da beyaz, önünde üçgen şeklinde kırmızı şerit vardı. Onu da hatırlıyorum. Sağ kaleye solda Götze sol ayağıyla atmıştı. O dönem Dortmund Bayern Münih transfer yarışı veriyordu oyuncu.
2: Hatta çok net bir gol pozisyonunu kaçırmıştı. Çok eleştirilmişti. İkinci pozisyonu değerlendirmişti. Götze.
3: Evet, hatta o kadroyu da sayabilirim. Hani Almanya'nın Podolski sonradan oynanmıştı falan. İyi bir kadrosu vardı. Schweinsteiger'in son zamanları, Toni Kroos'un ilk çıktığı zamanlar falan güzel bir kadroydu.
2: Doğru söylüyorsun. Peki şimdi
3: tabii Vedat Muriç'ten diğer favorite geçeyim istersen.
2: Giresi'ye mi?
3: Sergei Giresi. O da Borussia Dortmund'dan şu yüzden ayrılacak diye düşünüyorum abi. Genelde Borussia Dortmund genç yaşta forvetleri alıp 2-3 yıl oynatıp parlatıp yüksek bonservislerle satması ile biliniyor. Sergei Giresi de hem Fransa Ligi'nde hem Stuttgart'ta hem de Borussia Dortmund'da kendini ispatlamış bir oyuncu. Toplam oynadığı maç ve gol sayısına bakacak olursak abi yaklaşık 400 maçta 180'den fazla gol atmış. Neredeyse maç, iki maçta bir gol atıyor.
2: Refik, telefonu biraz daha yaklaştırma şansın var mı?
3: Tabii abi, şu anda nasıl?
2: Biraz daha iyi olabilir.
3: Ha?
2: Tamam.
3: Bizim bazı yerlerde tam çekmiyor olabilir abi. Şu anda iyiyse devam edebiliriz.
2: Devam edebiliriz. Problem yok.
3: Giresi 400 maçta 180 küsur gol attı demiştim abi ve gerçekten bitiricilik konusunda hiç sıkıntı yaşamayan bir santrafor. Borussia Dortmund, Erling Haaland gibi, Sebastian Haller gibi oyunculardan yüksek bonservisler kazanmıştı. Girasi'nin de belli bir yaşa geldiği ve ileride daha küçük bonservisle satmaktansa piyasası varken onu satıp daha genç bir forvet almak istiyorlar. Ama ben bu transferin Fenerbahçe'nin limitlerinden ve bütçesinden dolayı Aziz Yıldırım'ın da Mahmut Osman'ın da bir önceki yönetimin anlaştığı bazı oyuncuların fiyatları çok yüksek geldi. Onları biraz daha düşürmeye çalışıyoruz açıklamasından dolayı fiyatının daha düşmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Ağustos'u yani. Hı hı. Yani Fenerbahçe Temmuz'daki ön eleme maçlarına Vedat Muriç'le çıkardı ama biraz bu transferi Ağustos'a, hatta Ağustos sonu Eylül başına da sarkabilir. Onu söyleyeyim. Ki Borussia Dortmund bu konularda top satıcıdır abi.
2: Girasi,
3: Girasi'yi
2: Vedat Muriç'i açıkladıktan sonra Şomurodov'u da açıklayacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin. O bilgiyi de vereyim ben sana. Özbek futbolcu, evet, yabancı sayıldığından aslında kontenjana takılma durumu olabilir. Onun yer açılması mümkün mü değil mi? Orası tartışılıyor ama Alanya Spor'dan Ümit Akdağ, 22 yaşındaki stoper ve Göztepe'den de 23 yaşındaki Arda sağ kanat Arda Okan. Evet. Kurtulan'ı, Kurtulan'ı listesine almayı hedefliyormuş. Bu bilgileri aktaralım. Tabii şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da da Gedson Fernandes flörtü başladı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Spartak Moskova 25 milyon euro talep ediyor galiba bildiğim kadarıyla. Orada da 5 milyon euro maaşa evet denilecek mi denmeyecek mi? Portekiz'de bunu kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Gedson Fernandes Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda var mı?
3: Yok abi, ben Portekiz'in orta sahalarına baktım. Vitinha, João Neves, Samu Costa ve bir oyuncu daha vardı. Üst düzey oynayan Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo'su yok. Eminim abi. Gedson Fernandes çağrılmadı. Hı hı. Şunu söyleyeyim, Gedson Fernandes'in bu haberlerin çıkma nedeni abi. Galatasaray orta sahaya elindeki oyuncuların tarzı dışında farklı bir profilde orta saha aradığı için, tırnak içinde söylüyorum, geçmişte hatırlarsanız abi, Fernando ve Belhanda varken NBA'yı istemişti Igor Tudor. Dribbling yapabilen, dribblingle top taşıyarak rakip sahayı kat edebilen ve adam geçebilen, topla gidebilen bir orta saha istemişti. Ve NBA'ya o yüzden yüksek bonservisi alınıp daha sonra satılmıştı. Yine Galatasaray'ın elindeki oyunculardan farklı olarak daha hızlı, topla kat edebilen, hücuma dribblingle geçebilen bir merkez orta saha oyuncusu aradığı için hem Kefren Turan'ın, hem Kamavinga'nın, hem de Gedson Fernandes'in isminin çıktığını görüyoruz. Ki burada Gedson Fernandes oyuncu profili olarak en alt seviyede. Kefren Turan ve Kamavinga'ya göre. Galatasaray limit konusundan veya para harcama konusundan bir sıkıntı yaşamadığı için gelirinden dolayı. Yine de Can Uzun'a çok fazla para verip orta sahaya daha az para vermek istiyormuş abi. Ve o yüzden az önce Ali Naci abim de dediği gibi birinci öncelikler Kamavinga ve Turan. Gedson Fernandes ile ilgili henüz bir gelişme yok. Bu sadece menajerlerin haberleri diye
2: söyleniyor.
3: Ama Galatasaray'da da bir yabancı sorunu var. Onu bir azaltması lazım abi.
2: Zaten yani biraz daha tabii şu an duraklama dönemini yaşıyor Galatasaray. Tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Hem Dünya Kupası'nda hem de şeye bakıyor. Haklı.
3: İtalya'dan geldi abi Galatasaray ile ilgili. La Gazzetta dello Sport Juventus ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Dušan Vlahović'in Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Galatasaray'ın da Icardi'nin durumuna göre ikinci forveti Vlahović'i alabileceği söylendi. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü oyuncunun şu an sözleşmesi elinde ve talibi çok olur. Bunlardan birinin de zamanında Fiorentina'da birlikte çalıştığı hocası Vincenzo Italiano'nun takımı Beşiktaş'ta olabileceği söyleniyor.
2: Peki.
3: Dušan Vlahović.
2: Tamam.
3: İstersen buradan Beşiktaş'a geçebiliriz.
2: Geçelim. Vlahović transferiyle alakalı belki son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. Birkaç tane daha isim çıktı. Hatta Paris Saint-Germain'den kaleci Lucas Cavalieri gündeme aldığını da söylüyorlardı.
3: Evet, Beşiktaş'ın.
2: Evet, böyle bir iddia da var.
3: Beşiktaş abi hatırlarsan devre arasında mı? Geçen yaz mı? Chelsea'nin ikinci kalecisi Jürgen Klopp'u istemişti. Hı hı. Ve Beşiktaş genellikle büyük takımlarda forma giyen ve

0: kaliteli ikinci kalecileri almaya çalışıyoruz ki Lucas Chevalier geçen yıl Lille'de çok başarılı bir sezon geçirmiş ve 40 milyon euroya Donnarumma'nın yerini alınmıştı. Fakat burada Luis Enrique biraz ayağı iyi kaleci, pasta çıkabileceği, defans oyuncularına yardım edebileceği bir kaleci aradığı için Lucas Chevalier'in yedek oturtulduğu, 40 milyon verse dahi birinci kaleci olarak değil onu yedekte oturttuğu söylenmişti ve Rus kaleci Safanov'u ayakları daha iyi olduğu için 11'de oynattı. Lucas Chevalier'in de çok büyük beklentilerle gelmiş olmasına rağmen kulübede oturduğu için ilk 11 oynayabileceği bir takıma gitmesi düşünülüyor ve Lekip de bunu yazdırdı. Adaylardan biri Beşiktaş diye. Lekip de Beşiktaş'ın Lucas Chevalier'i alabileceği yazıldı. Önder Özen'in dediklerine gelecek olursak abi 6 yabancı bir yerli. Yabancılardan biri kaleci olabilir mi? Bu bir. İkincisi Ersin Destanoğlu ile ilgili Beşiktaş muhabirleri de teklifler olabileceğini söylemiştir ve benim okuduğum haberlerde Arabistan'dan El İttifak ve İspanya 2'den Girona'nın Ersin'le ilgilendiği konuşulmuştu. Ersin birinci kalecim olur, ikinci kalecim olur mu bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yabancı kontenjanlarından birini iyi bir yabancı kaleciye harcayabileceği söyleniyor.
1: Bologna'dan bir oyuncu var, kanat oyuncusu, 25 yaşında, Cambiaghi diye geçiyor herhalde. Nicolo
0: Cambiaghi. Ben de Rol'dan bahsediyorum sanırım abi. Rol'u da istiyormuş Beşiktaş'ta.
1: Evet, Cambiaghi'yi de istiyor galiba. Bologna'nın yeni hocası Tedesco oldu biliyorsun. Onun ne karar vereceğine bağlı olduğu söyleniyor.
0: Abi Tedesco'yla İtalyano'nun oyun stilleri, oyun tarzları taban tabana zıt. Tedesco biraz daha savunmayı sağlam tutup geçiş oyunlarıyla rakip kaleye gitmeye çalışırken İtalyano Tedesco'dan farklı olarak hücum pres yapıp ileride top kapıp hemen hata sonuçlandırmaya çalışan bir teknik sektör olduğu için Tedesco'nun Bologna'da bazı göndermek istediği oyuncular olduğu biliniyor. Bunlardan biri Cambiaghi olur mu bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın yerinde olsam İngiliz kanat oyuncusu Rova yönelirdim çünkü o Beşiktaş'ın oyun tarzına daha uygun olabilir. Daha hızlı hücum pres yapabilen ki Beşiktaş'ın yıllardır aradığı adam geçebilen bir kanat oyuncusu Rol. Zaten oyuncu çok kaliteli bir oyuncu abi. Marsilya'da Adrian Rabiot'la kavga ettiği için Bologna onu transfer etti. Fırsat transferi olarak ve Bologna'da da iyi bir sezon geçirmişti. Ben olsam Cambiaghi'nin yerine Rol'u transfer ederdim. Siyahi İngiliz bir kanat oyuncusu. Ben çok beğendim gerçekten. Beşiktaş'la ilgili kanat oyuncusu demişken abi dün bir haber daha çıktı. İngiltere Championship'ten ilk 1'e düşen Leicester City'nin kanat oyuncusu Fatahou'nun da Beşiktaş'a gelebileceği söylendi. 20 milyon euro piyasa değeri olan kanat oyuncusunun Beşiktaş'la adı anılıyormuş. Buradan anladığım kadarıyla abi Beşiktaş %100 yabancı bir kanat oyuncusu alacak. Onu söyledim. Cambiaghi mi olur, Rol mu olur, Fatahou mu olur bilmiyorum ama Önder Özen'in de dediği gibi 6 yabancıdan biri kesin kanat olacak. Burada önemli olan Beşiktaş'ın da Temmuz'un 20-23'ünde oynayacağı ön eleme maçına yetiştirmesi abi.
1: Büyük bir ihtimalle öyle bir hedefi var. Ben şeyi unuttum sana sormayı. Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir stoper arayışındaki Fenerbahçe'nin Ake ile çok ilgilendiği söyleniyor. Hollandalı stoper abi, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor deniliyor.
0: Abi Nathan Ake ile ilgili şunu söyleyeyim. Manchester City'de bir kabuk değişimi oluyor. 10 yıldır takımı çalıştıran Guardiola gitti. Şimdi yeni teknik direktörün hangi oyuncuları takımda tutmak istediği merak ediliyor ki Nathan Ake son 1-2 yıldır düzenli olarak oynamıyor ve yedek kalıyor. Geçmişte Chelsea'nin altyapısından çıktığında Chelsea onu beğenmeyip Bournemouth'a göndermiş. Bournemouth da harika bir sezon geçirdikten sonra Manchester City'ye gelmişti. City'de hem sol bek hem stoper'de gerçekten üst düzey oynamıştı ama yaşı da artık belli bir şeye geldiği için o Premier Lig'in hızına, hızlı hücum oyuncularına ayak uyduramadığı için Guardiola'nın onu artık 11'de düşünmediği yazılıyordu ve bence Süper Lig için hala üst düzey bir stoper ama Fenerbahçe'nin yerinde olsa asıl mevkisi sol bekten stopere veya stoperden sol beki değiştirilen bir oyuncu almak yerine asıl mevkisi stoper olan yani bir daha Jadon vakası yaşamamak için yani Jadon da sol bekten stopere değiştirildi ya abi. Hı hı. Bir daha Jadon Osterwolde vakası yaşamamak için orijinal mevkisi stoper olan Melih Demirel tırnak için yani adı geçtiği için söylüyorum abi. Öyle bir oyuncuya gitmek daha doğru olabilir. Ki zaten Fenerbahçe'nin değiştirme oyuncuları artık bence oynatmaması lazım. Çünkü ne çektiğinde Fenerbahçe değiştirme oyunculardan çekti yani. Santrafor olmadığı için

0: Kalıştay santrafora ezildi. Şeyden stoperi ezildi. O yüzden bence orijinal mevkisi stoper olan bir oyuncuya yönelse daha iyi olabilir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın da önce santraforları sonra stoperi bitireceği söyleniyor. Bu işin kim olduğu bilmiyorum. Yüksek maliyeti neyse hak edense daha düşük maliyetli. Çünkü parayı santrafora harcayıp çünkü Fener'in 36-37 milyon euro limiti olduğu söyleniyor. Artı oyuncu satışlarından 20 milyon, 30 milyon euro gelse maksimum harcayacağı 60-70 milyon euro olduğu söyleniyor abi. Bunun çoğunu hücum hattına ayırıp daha azını savunmaya ayırabileceği iddia edilmişti.
1: Peki. Refik, tabii kulüpler üzerinde transfer harekatı devam edecek. Hatta Onaçu'ya 20 milyon eurodan fazla para vermişler, evet, vermediği Doğan, falan diyor Ertuğrul Doğan'ın dün açıklamaları vardı. Trabzon'un da iyi bir kadroya sahip olduğunu, hatta Melih Kabasakalı da aldı Antep'ten bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Kulüpleri zaten çok fazla inceleyeceğiz. Dünya Kupası'nda futbolun beşiği diye bahsediyoruz ama 1960'larda kazandığı sadece bir Dünya Kupası olan İngiltere'nin bu sene sürpriz yapabilme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Abi İngiltere diğer turnuvalardan ziyade bu sefer tam bir teknik direktör takımı gibi görünüyor. Thomas Tuchel Alman bir teknik adam ve tamamen kafasındaki oyuna uygun. Sorun çıkarmayacak. Hani Diego Simeone'nin Atletico Madrid'de yaptığı gibi veya Montella'nın Türkiye milli takımında yaptığı gibi tamamen kendi oyun sistemine uygun bir takım çıkardı ve bence İngiltere son yıllardaki diğer turnuvalara göre daha zayıf bir kadro. Yani atıyorum bir Lampard'ı, Gerrard'ı yok orta sahada. Hani her ne kadar Declan Rice varsa da geçmişteki o İngiltere'lerdeki David Beckham'ların, Michael Owen'ların olduğu İngiltere kadar ağır diyemem, çok güçlü bir kadrosu yok ama o en iyi kadrolarla gelen İngiltere çeyrek final, yarı final bile göremezken daha zayıf kadrolarla geldiği o iki Avrupa Şampiyonası'na final oynayacaktı. O zamanlara göre daha tecrübe kazanmış genç oyuncular olmasına rağmen tecrübeli genç oyuncuların olduğu bir İngiltere bence yine bir yarı final yapabilir abi. Harry Kane harika bir sezon geçirdi. 50'den fazla gol attı. Arkasında oynayan Olise yine pardon Olise diyorum Bukayo Saka sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan iyi bir şekilde döndü. Arsenal'de o da fena bir sezon geçirmedi. Declan Rice Arsenal'le şampiyon oldu ve bence Premier Lig'in en iyi orta sahalarından biri. Biraz yazan sattığında soru işaretlerim var abi. Mark Cahill ile Konsa oynayacak diye düşünüyorum. Benim biraz orada soru işaretlerim var defans hattında. Onun dışında orta sahası ve hücum hattı onda bir sezon geçirmiş İngiltere izleyeceğiz. Ki başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar. Çünkü kadroya alınmayan Cole Palmer, Gordon gibi, Luke Shaw gibi önemli oyuncuların, yıllardır milli takımda oynayan oyuncuların kadroya almayan Thomas Tuchel'in bu turnuvada başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar.
1: O yüzden, yani tabii canım oradan evet, herkes soruyor zaten hani Palmer'ı almamasına ne diyor Refik diye soruyorlar.
0: Evet abi Cole Palmer ki bir tane olsa bunu şiddetle karşı çıkardım ama Chelsea ligi 9. bitirdi.
1: Ya Palmer'ı Cole almamak Palmer, bizde milli takıma kimi çağırmamak olurdu?
0: Bizde kimi çağırmamak olurdu güzel soru abi. En formda 10 numaralardan biri olarak düşünürsek abi. Ligin, Premier Lig'in en formda 10 numaralarından biri. Hani Türkiye'de 10 numara olmadığı için eskiden Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da veya Almanya'da oynadığı 10 numara oynadığı dönemler hatırlarsak abi tam böyle genç çıkış yapmış bir 10 numaraydı ya Hakan Çalhanoğlu. Hı hı. Onu örnek verebilirim bir tek. Şu anda Türkiye'de bari...
1: Bizde sahte dokuz, sahte onlar çok fazla da. O yüzden o mevkiye evrilen, orta sahayı biraz daha güçlü tutan, yani bazen 4-3-2-1 gibi, bazen 4-6-0 gibi bir oyun anlayışı hakim olduğu için Montella'da. O yüzden söylüyorum evet, biraz Arda Güler gibi olabilir zaman zaman. O bölgeye evet, Kerem'i koyabilir kanatlarda, Kenan Barış yanlarda olabilir. Hani öyle bir isim gibi gözüküyor ama Palmer'ın karşılığı yok Türkiye'de.
0: Abi Cole Palmer gerçekten sezonu iyi geçirmedi. Bir sakattı, sakatlıktan döndü. Chelsea çok kötü gitti. Chelsea'nin gibi olabilir bitirdi. Cole Palmer düzenli olarak 2 sene önce gitti. Düzenli oynasa 2 sene önce çok formdaydı ama son sezonu iyi geçirmedi. O yüzden bir de abi İngiltere'de Türk Bellingham var. Şimdi orta sahayı nasıl oluşturacağını bilmiyorum. Palmer'ı aldığını düşünelim. Palmer'ı 10 numaraya koyduğunu düşünelim. Palmer savunması zayıf bir oyuncu. Savunması zayıf bir oyuncu olduğu için bütün savunma yükü 6 ve 8 numaralara ekranlarıza falan kalıyor. O yüzden daha Tuchel kafasında daha baskı yapabilecek, 11 oyuncuyla baskı yapabilecek savunmaya hep yardım edebilecek bir takım ortaya çıkarmak istiyorlar. Burada sadece dışarıda bırakıyoruz. Hepsinin zaten bu bitiriciliği çok üst düzey olduğu için ondan savunma katkısı beklemesen de.
1: Peki yerini değiştirdin galiba, biraz sesinde gidişmeler oldu çünkü.
0: Anladım abi.
1: İyi, güzel. Sakan'ın da skor katkısı yapması bekleniyor. Buna muhtaç kalabilir İngiltere, evet, diye yazmış.
0: Evet, mecbur abi, yok ki başka. Çünkü İngiltere'de gol atabilecek kaç tane oyuncu? Harry Kane, Bukayo Saka. Eğer Jude Bellingham çok formda olursa, Jude Bellingham dördüncü bir oyuncu sayamıyorum ben. Yani Oli Watkins sonradan girip atabilir. Ivan Toney sonradan girip atabilir. Onun dışında ben İngiltere'de gerçekten eski İngiltere'ler gibi Michael Owen, David Beckham, Gerrard, Lampard yok yani. O yüzden bilmiyorum abi. İngiltere'de o yüzden biraz kapalı kutu denebilir. Yani merak edilen bir takım olabilir. Çünkü
1: senin sürprizin var mı? İngiltere haricinde bir sürprizin var mı?
0: Sürpriz demeyin de abi. Yıllarca altın jenerasyon olarak nam salmış ve 2018'deki yarı finali dışında bir başarısı olmayan Belçika'nın belki bu turnuvada bir yine bir yarı final görebileceği söyleniyor. Onun da hocasından kaynaklandı. Rudi Garcia çok iyi bir teknik direktör. Kurt bir teknik direktör. 62 yaşındaki Fransız hoca. Ve Belçika'yı eskiden favori olduğu turnuvalarda başarılı olamayan Belçika'yı daha düşük bir seviyedeki kadroyla başarılı yapabileceğini söyleniyordu. Ben de Belçika'yı merak ediyorum. Doku, Trolldar o sene formdaydı Belçika'da. Kevin De Bruyne her ne kadar yaşlansa da hala iş yapıyor. O yüzden ben Belçika'yı merak ediyorum. Bir de
1: Kalite ölmüyor Refik. Yaşlanmıyor da kolay kolay. Kalite ölmüyor diyor.
0: Kevin De Bruyne ile Luka Modric'in bir hazırlık maçı vardı abi. Yani yine 92 doğumlu, biri 86 doğumlu, 85 doğumlu. Hala ikisi de gerçekten hani daha da diğerlerine farklı olduklarını gösteriyorlar. Hani form geçici, klas kalıcı diyorlar ya.
1: Ya. Gerçekten öyle bir gerçek
0: var. Bir de abi İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya. Kanat oyuncuları hücum hattı o kadar formda gelmiyor, onu da belirteyim. Yamal sakatlıktan çıktı. Nico Williams çok az oynadığı bir sezon geçirdi. Yine Santrofor'da Oyarzabal mı oynayacak bilmiyorum ama Pedri dışında, yani orta sahası dışında İspanya'da oyuncular çok formda bir sezon geçirmedi. Ama turnuva çok farklı bir şey abi. O yüzden İspanya'da makine gibi bir takım olduğu için İspanya belki de biraz hedefi tükürtüyordur.
1: Kesinlikle öyle. Genelde... Tabii seni takdir edenler, mesajları yazanlar var. Abi herifteki bilgiye bak, scout gibi diye. Sürekli olarak senin de alışık olduğun şeyler bunlar zaten. Arkadaş ne diyor anlamıyorum deyip sesten dolayı rahatsız olanlar var ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. Senin Instagram adresini merak ediyorlar. Refik Demirhan'dı sadece bildiğim kadarıyla.
0: Sonunda çıkmaya vardı abi.
1: Evet.
0: Bulunduğum iş, ya iş yeri de bizim ara sokakta kalıyor da tam telefon çok iyi çekmiyor.
1: Olsun, problem değil. Ben
0: evden bağlanmıyorum ya.
1: Çok anlaşılmayan şeyler olduğunda tekrarını yaparım zaten. Hı-hı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı Refik Demirhan, evet. Ama sadece sosyal hizmetler değil, futbolun da uzmanı. İstanbul Üniversitesi'ni bitirmiştin. 2015'te mi mezun olmuştun?
0: Evet abi. Zaten üniversitede okurken seninle tanışmıştık ve ben hani yurtta sizi dinlemeye başlamıştım. 12-13 yıl oluyor. O günden beri sağ ol, sen de beni programlarına dahil ediyorsun, konuk olarak alıyorsun. Ben futbolu çok sevdiğim için ve araştırmayı, izlemeyi sevdiğim için bir oyuncu gördüğümde hemen onunla ilgili bilgileri merak ederim, bakarım. O günlerde de sen bana aynı şeyler söylemiştin, ben mutlu olmuştum. Yani sevdiğim bir şey olduğu için ben hobi olarak futbolu izliyorum, takip ediyorum oyuncularını. Biraz da hafızam iyi galiba. Ondan da aklımda kalıyor olabilir.
1: İyi, güzel. Bazen o paylaşımları yap. Sosyal medyadan seni takip etmeyen insanlar var. Onlara da bilgi vermeni isterim.
0: Twitter'dan paylaşıyorum. Resimden gelse hesabından futbolla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Instagram'ı sen gibi. Ben böyle özel hayatımla ilgili kullanıyorum da Twitter'dan paylaşıyorum bilgileri. Zaten sana da attığım bütün haberleri benim son okuduğum Twitter'daki dış basındaki haberler oluyor abi.
1: Eyvallah, onları da takip ediyorsun. Bana da sürekli bilgi paylaşımı yapıyorsun. Eksik olma. Refik'cim sana da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ederim Doğan abi.
1: Sağ olasın. Refik Demirhan sevgili dinleyenler. Hem Twitter'dan da X hesabından da... Az önce söylemeseydi iyiydi diye mesajlar gelir. İyi bir Galatasaraylı. Refik tabii biz radyo spor dönemlerinde gece programdayken o yurtta izler dinlerken bir diyalog kuruyorduk. Eyüp Yıldız'la beraber programlara da dahil oluyordu. Birebir yaptığım programlarda da sürekli olarak bağlandığında

bilgiler veriyordu. Kardeşim hani sen alalım şunu yapalım gel yayına falan derken Bartın'a gitti. Hani isterdim, bana hep şey derler, YouTube programı yapmayı düşünmüyor musun? Valla böyle bilgi verebilsin diye kendim düşünmüyordum ama Refik'e bir YouTube programı yaptırmak isterdim yani. Sadece bilgiler verebilecek o konuda, ne bileyim, gelirse Türkiye'de neler yapabileceğini, eğer giderse ne kadar eksikliği hissedilebilecek diye. Görüşü de çok güzel çünkü. Bir de hafıza da iyi dediğim gibi. Onları konuşurduk. Tabii gündeme dair konuları konuşuyoruz. Milli takımın heyecanını paylaşmaya başlayalım. Refik gibi kraldan sonra biraz Dünya Kupası ile alakalı bir zulümden bahsettik aslında programın girişinde. Heyecan var. Dört bir yanda yaşanıyor belki ama daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yapmış olduğu uygulamalarıyla tepkiler almaya başladı. O yüzden Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşattı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat boyunca sorguya çekti. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize çıktı. Meksika'da kamp yapması istendi. Amerika'daki maç oynayacağı günlerden sonra 3 dakika bile kalamayacağını, oradan hemen ulaşımla hava mı olur, kara mı olur, deniz mi olur, nereden gidecekse gitsin Meksika'ya gitsin diye bir şart koştu. Onu da söyleyelim ki Özbekistan yine aynı şekilde X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplandı, köpekler tarafından koklandı. İşte bir şey var mı, yasaklı madde girişi Kolombiya'ya bile yapılmadı ya. Böyle zulüm, böyle uygulama. Hatta sadece belli ülkeler, Afrika ülkelerine, işte Asya ülkelerine mi bunlar yapılıyor diyorsunuz. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan, 2-3 saat sorgulanan isimlerden bir tanesi. Oradaki görevlinin bazen işgüzarlığı falan da olabiliyor bu. Onlar da çok sık rastlanıyor. Bilmiyor çünkü, futbolla ilgisi yok. Futbol diye bir şey zaten çocukluğunda yaşamamış olan bir görevlinin burada işte bilmem ne gelmiş, ben senden şüphelendim deyip ülkeye girdiğinde orada herkes devlet başkanı gibi, hani president gibi karşılanıyor. Bilmiyorum, daha önce hiç Amerika'ya gidenler varsa ne demek istediğimi anlarlar. Hani göz göze gelmek, sana karşı tavrı, senin hafif böyle bir tedirginliğini hissettiği anda vay başına gelecekler diye söyleyeyim ben yani. O yüzden Somalili hakemin ülkeye alınmamasının bir tarafa, hayallerimle oynadılar dedi ya adam. Hani onu söyledi yani, şart olarak ne olduğunu. Şey vardır belki, Somali'de bilmem nereye karıştı, sosyal medya hesaplarından daha önce Amerika'ya karşı bir paylaşım mı yaptı, ne yaptıysa, mesela Somalili birinin neden alınmamasını merak ettim ben. Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylenmedi. Diğer taraftan başka, İsviçre milli takımı futbolcusu Embolo'ya vize verilmedi. Son anda Amerika'ya girmesi aradaki yazışmalar sonrasında oldu falan. İnanılmaz şeyler var yani. İskoç taraftarların bir kısmı alınmadı. Bunlar William Wallace'ın torunlarıdır. Bunlar İngiltere'ye neler yaşattı, bize de bir şey yapmasınlar falan. Hafif bir endişe varsa sıkıntı oluyor yani. Neyse, dün bu arada büyük geçmiş olsun. Sayın Hacı Osmanoğlu da bir milli takım forması verdi. Dünya Kupası'nda milli takımın kafilesine eşlik eden bir polis memuru kaza geçirdi. Taylor McGee hastanede ziyaret edildi Sayın Hacı Osmanoğlu tarafından. Taylor McGee Hacı Osmanoğlu'na teşekkür ediyor. Milli takıma ait olan Dünya Kupası'nın formasını alıyor ve milli takıma başarı dileklerini sunuyor. Sonuna kadar desteğim vardır size diyor. Arizona'da yapmış olduğu ilk antrenmanın sonrasında milli takım kafilesine eşlik eden polislerden bir tanesiydi. Bir kaza yaşanmış. İlk müdahaleyi de milli takımın sağlık ekipleri yapmış. Kazanın nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Onun görüntüsü paylaşıldı mı paylaşılmadı mı sosyal medyada denk gelmedim ama böyle bir haber çıkmıştı. O yüzden o bilgiyi de aktarmış olalım. Zamanı da noktalıyoruz. Yavaş yavaş Ali Naci'ye bırakacağız sözü. Aydın Cingöz'le beraber dijital platformda çok güzel bir program yaptılar. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalı yazısını kaldırıp içeride neler olduğunu aslında anlattılar. Bu çok kıymetli bir şey. Herkes merak ediyor çünkü. Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışı sonuçlandı. Tabii Aziz Yıldırım'ın hamleleri çok merak ediliyor. Bu hamlelerle alakalı neler olacağı herkes tarafından tahmin

yürütülüyor. Bugün aynı zamanda hayatını kaybeden eski yönetici Köksal Özbek'in cenazesine katıldı. Sayın Aziz Yıldırım, az önce canlı bir bağlantı yapıldı kanallara, spor kanallara, ama sadece başsağlığı dileğini sundu. Cenazede spor konuşmanın bir anlamı yoktu. O yüzden medya mensupları hemen bir canlı yayına geçtiler.

0: Bize şaşırtan bir gelişme dün işte yaşandı. Teknik direktör Atilla Gerin'le yollar ayrıldı Eyüpspor'la. Ali Naci o konuda bilgi sahibidir diye, çünkü birebir diyaloğu da olan isimlerden biriydi. Ali Naci ile bağlantı kurduk. Genç teknik adam neden ayrıldı Eyüp'ten, ne oldu dedik. Kayserispor'la anlaştı. Bu da tabii Erling Moe ile yolları ayrıldı anlamına geliyor Kayseri'nin. Ve Atilla Hoca da iyi bir çıkış yakalamıştı. Belki seri bir mağlubiyetleri vardı ama takıma geldikten sonra tabii Arda Hoca ile beraber yardımcı hoca konumunda başlamıştı. Ondan sonra ardından o gelişmeler, hocanın son dönemlerde kısıtlı bir kadro ile güzel işler yapması, Eyüp'ü ligde tutması derken sonuçta parlayan yıldızlardan bir tanesi, dikkat edilen fark edilen hocalardan bir tanesi konumuna geldi. O yüzden Kayseri'de Süper Lig'den veda etmesini unutturacak, tekrar bu lige geri dönmek için bir hamle yapması gerekiyordu. Atilla Hoca hamlesini yaptı. Ona da başarılar dileyelim, hocaya da. Diğer taraftan bir konu daha var. Tabii son maçta kendisine ve Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarlarına verdiği cevaplarla Ergin Ataman bir kez daha gündeme geldi. Yunan fanatiklere bence ders gibi sözler söyledi Ergin Ataman. Seversin, sevmezsin, beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konudur ama Ergin Hoca'nın Türklüğümden gurur duyuyorum açıklamaları biraz milliyetçi tavrımızı, o damarımızı daha da kabartıyor. Bir Türk olmaktan gurur duyuyorum derken, maça Yunan bayraklarıyla gelen ev sahibi taraftarlara ironik bir durumu da işaret ederek, takımımız bir tane bile gerçek Yunanistan milli takımı oyuncusu sahaya süremedi. Bizde 4 Yunan milli oyuncu sahadaydı diye konuştu. Yunanistan basketbol ligi final serisinde Olympiakos ve Panathinaikos arasındaki 3. maçta her zaman olduğu gibi yine oldukça yüksek bir tansiyon vardı. Ve Ergin Hoca maçın bitimine 51 saniye kala üst üste 2 tane teknik faul alarak da ihraç edildi. Ataman'ın sahayı terk etmesiyle salondaki gerilim daha da tırmandı. Ve bu arada ev sahibi takımın taraftarları karşılaşma boyunca Ergin Ataman ve Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli tezahüratlar yaparken, deneyimli çalıştırıcı da dün bir açıklama yaparak bu duruma tepkisini gösterdi. Bayraklarla gelmek hakkınız ama diyerek o kendi üslubuyla bahsettiği şeyleri de biraz araştırırsanız zaten bulabilirsiniz. Ergin Hoca yine yaptı yapacağını diyebiliriz. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Aydın Cingöz'e ve Ali Naci Küçü'ye biraz kulak verelim. Onlar neler söylediler, nasıl açıklamalar yaptılar, Galatasaray ile ilgili merak edilenler neydi? Biraz onlara gidelim, kulak verelim. Yarın tekrar saatler onu gösterdiğinde, kısmet olursa Dünya Kupası'nın başlangıcı ile beraber bir de Fenerbahçe'deki son hamleleri öğrenmiş oluruz İrfan 25'ten. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle.
1: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Beş yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
5: Abonelik isteyelim.
6: Abonelik.
5: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
6: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
5: Hype puanı
6: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi artırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler, hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
5: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray veda ise Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın

0: izlenmeler hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
1: %100.
0: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
1: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu. Deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye biraz revanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
0: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
1: Ya şöyle bu artı 4...
0: arızalı bir çocuk ya.
1: Evet zaten tek sınıfta kaldığı ve eksi defosu. Puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
0: Bu arada
1: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
0: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insan özellikle de çok yüksek bir olanmış onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına. Aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında. Öyle bir insan özellikle de çok yüksek. Allah yolunu açık etsin diyelim. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
1: Hayırlısı.
0: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
1: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik. Aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi daha önce de söylemiştim bunu 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
0: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
1: Şöyle hemen yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi orada kaliteli niteliği arttıracak oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir Gelson Fernandes ile Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
0: Evet.
1: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un istediği rakam bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu. Ama Galatasaray'ın anlattığı proje Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta burada yıldızların son yıllarda yakaladığı uyum. Osimhen'e biraz sonra anlatacağız. Gelen teklifler, evet. Talipler, yapılan transferler futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu. Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini. Hem Turam hem Kamavinga.
0: İkisi olmaz mı?
1: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip yani oyuncular. Aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim. Arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç. Farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Dolayısıyla manşetimiz şu olur. Kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
1: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
0: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncuyla ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
1: Bunun
0: isimlere geçiyorum.
1: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
0: oraya söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer sonra paketini... Van Dijk soracağım.
1: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yıllık 45 milyon euro istiyorsan buyur gel. İstemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara

0: düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden ya, Naci, bir de konu kapanabilir.
1: İlginç olan da şu ya. 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Safi seçim sürecinde 10 milyon kaporu sadece oyunculara ödemiş.
0: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle ama takım içindeki dengeyi de gözetmek
1: o
0: zorundasınız.
1: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporu vermesi. Yandım Allah demesi.
0: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporu vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
1: Ben seni söyleyeceğim, anlaştım.
0: Ne ismini kullanabilirsin.
1: Çıkarma diyeceksin.
0: Ne Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
1: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
0: Açıldı mı?
1: Yok muydu?
0: Hayır, hiç açıldı mı?
1: Ben şöyle düşünüyordum.
0: Hakan açmaya çalıştı o defteri. Bak.
1: Özür dilerim. Şöyle. Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'la biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani. Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
0: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
1: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun. Özür dilerim.
0: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla, temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım, rahat bırakalım ya.
1: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim, işler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
0: İnşallah gitmez.
1: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır. Oyuncular
0: İnşallah
1: da akıllanmışlardır
0: gitmez
1: diye düşünüyorum.
0: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih Demirel'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
1: çok iyi programlar
0: muhteşem
1: yapıyor.
0: Muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Merih. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bu arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Ondan çok iyi yayıncı olur.
0: Ya muhteşem.
1: Komik adam.
0: Harika.
1: Komik adam.
0: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
1: Bir de doğal. Doğal. Ya, çok doğal adam bence yani. Tepkiler falan tam
0: acayip. Ülkemizin aynası. Helal aynen, olsun Samet'e.
1: Yollar açık olsun tekrar aynen. Milli takımın. Bu Van Dijk'ı Galatasaray alacak mı?
0: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa Van Dijk Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire orada bir kontenjan boşluğu açılırsa şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
1: Çok kısa geçtin ya burayı, biraz daha anlatsana ya.
0: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
1: Öyle mi?
0: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray bu ne demek? Fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
1: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koysun tabii noktasında.
0: Ya zaten Sayın Başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak. Tabii. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdiğim

0: dedikleri nokta şu, şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
1: Orada bu arada sana şöyle bir katkı vereyim. Fenerbahçe'nin transferde, Aziz Yıldırım'ın transferde acele edecek olması çok normal. Galatasaray'ın bu acelesinin olmaması da aynı şekilde yine çok normal. İki takım arasında çünkü denge farklılıkları var, durum farklılıkları var. Yani biri birinin önüne geçmiş ya da arkasında kalmış bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Bir diğer yandan Osimhen'e geleceğim ama bir Sara çok konuşuldu ya, gider mi gitmez mi vesaire. Gideceklerle ilgili bir şey var mı sende Galatasaray'da?
0: Abi şu an teklif alan, net resmi teklif alan oyuncu yok. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı yokluyorlar. Osimhen'i yokluyorlar. Gabriel Sara için net bir ilgi var Aston Villa'nın. Evet. Ama şu anda bitme noktasına gelen bir durum yok. Gabriel Sara en potansiyel aday. Aylardır söylediğim gibi. Ama orada da problem şu. Kontratlar, yüksek kontratlar. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'dan 3,5 milyon euro alıyor. Avrupalı'ya göre çarp, vergiyi kulüp ödediği için 7 milyon euro alıyor. Tabii. Şimdi 7 milyon euroluk bir kontrat verecek mi İngilizler? Onun aslında aşamasında Galatasaraylık bir durum yok şu anda. Zaten oyuncuyla işi bir noktaya getirse kulüpler, diyecekler ki 30-35 pazarlığa oturacaklar. Yani kısaca burada aslında olay daha Galatasaray'ın masasına gelecek olgunluğa ulaşmadı. Kulüpler önce futbolcuyla o maliyeti ne noktada anlaşacak? 7 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'da aldığı parayla Avrupalı'ya göre tarifesi, vergi üstüne konduğu için. Gabriel Sara'yla eğer anlaşırsa Aston Villa, Galatasaray'la pazarlığa oturacak ki Sarı Kırmızı Kulübü'nde burada beklentisi 30-35 milyon euro bandında. O rakamı alırsan da Turam'ı, Kamavinga'yı bir anlamda maliyetinde çıkarmış olacaksın.
1: Evet, Galatasaray'da hesap kitaplar devam ediyor özetle.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Son olarak. Şimdi mesela sen diyorsun ya Galatasaray büyük düşünüyor. İşte Van Dijk, Can Uzun, Kamavinga, Turam. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Bizi ağırlıklı olarak Galatasaraylar izlediği için. Mesela Galatasaray'ın bir YouTube kanalı var. Ve orada da Plus üyesi olanlara çok güzel bir iletişim ekibi şampiyonluk röportajları yapmışlar. Orada bir izleyin. Lemina, Osimhen, Sara Şerlai'nin bir röportajı var. Yarı finali konuşuyorlar, finali konuşuyorlar, çeyrek finali konuşuyorlar. Ve Galatasaray kulübü de gittiğinde bunları anlatıyor zaten. Yapabilirdik diyor yarı final Osimhen orada sohbette. Lemina seneye deneyeceğiz diyor. Evet, orada olmamız lazım diyor vesaire. O yüzden bunlar hep artı yazıyor Galatasaray'a.
1: Masada daha kuvvetli oluyor bir taraftan.
0: Tabii ki.
1: Onu da söylemek lazım. Icardi yeni bir gelişme var mı? İstersen kısaca ona da bir değinelim.
0: Ha, Icardi konusunda Galatasaray bekleyişte. Teklifini yaptı. Sayın Başkan direkt olarak hep dediğim gibi bu süreci yönetiyor. Elio Pino da sürekli olarak kontak ve temas halinde ama olay sadece para değil, bunu söyleyeyim.
1: Yani ama
0: olay sadece teklif 4+1 5 milyon euroluk teklif vesaire değil. Bazı iki tarafın anlaşamadığı noktalar var. Ben her zaman dediğim gibi futbolda duygusallığa gerek yok. İşin artık ayrılık noktasına doğru gittiğini söyleyebilirim.
1: Naci, bununla ilgili benim bir görüşüm var, okumam var. Katılır mısın? Bu konunun ayrılığın altyapısı da oluştu bence. Yani sağlıklı, tartışmasız bir eğer olursa ayrılık, vay siz niye bunu yaptınız noktasında ben bir tartışma olacağını düşünmüyorum.
0: Net.
1: Değil mi? Hava bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Okumam bu benim.
0: Ya %100 katılıyorum yani. Icardi Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Çok da büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman dediğim gibi şu anda devam etmek istediğin Mauro Icardi 4 yıl önce değil. Kontrat yenilediğin Icardi değil. Bu işe en çok Göktürk'teki kasap arkadaşlar üzülecek diye söyleyebilirim. 60 kilo et söylüyormuş sürekli. Yani neredeyse haftada mı ayda mı ne, geçen bir dostumdan dinledim Galatasaraylı. En çok Göktürk'teki kasaplar üzülecek dedi. Baba seviyor çünkü barbekü yapmayı ya.
1: Almışlardır. Bulmuşlardır parayı abi.
0: Tabii canım.
1: Bulmuşlardır parayı. Güzelmiş yalnız, güzel haber. Diğer yandan Osimhen konusu. Şimdi Osimhen meselesi, bir kere Osimhen almak isteyen takım vardır. Ve Galatasaray günün sonunda tarihindeki en büyük parayı, bir hani aksilik olmazsa, bir sakatlık vesaire bir şey olmazsa, bir gün Osimhen'den kazanacak. O sene mi? Ve Osimhen gider mi?
0: Şimdi Galatasaray kulübündeki birçok isim o senenin bu sene olmasını istemiyor. Önümüzdeki yıl olmasını istiyor. Rekor kırıp Şampiyonlar Ligi'nde daha üst bir başarıya ulaşıp Osimhen'i de daha güzel bir rakama satıp kâr etmek. Hem saha içinde karşılığını alıp hem de masada da kazanabilmek.
1: Anladığım kadarıyla bir teklif gelmiş.
0: Ya şöyle, teklif değil de diyorum ya, hani nasıl Galatasaray kısık ateşte Can Uzun için ilerliyor, Turam için ilerliyor, Van Dijk'a fiyat soruyor. Osimhen için de fiyat soran kulüpler ve devler var. Spesifik olarak bir isim olmadığını söylüyor Galatasaray kulübü. Yani şu kulüp Osimhen'i istiyor şeklinde bir durum yok ama gelen yoklamalar şöyle, 120 milyon euro bandına bitirebilir miyiz? Yani Osimhen için şu an Galatasaray masaya oturacak olursa 120 milyon euroya menajeri anında teklif getirir. Ama Galatasaray'ın buradaki matematiği Osimhen'le devam edip 5 sene üst üste şampiyonluğu kazanmak ve ondan sonra bu teklifleri değerlendirmeye almak ve 150 milyon euro Galatasaray'ın tarifesi. Her zaman dediğim gibi.
1: Yani şu an 150'nin gelmesi lazım, doğru mu?
0: Soranlara düşünmüyoruz ama 150 milyon euronun altında da masaya oturmayız yani.
1: Ha, tamam.
0: Bu. Ha şu da var. Osimhen Galatasaray'da mutlu. Yani şu anda Galatasaray'ın Osimhen'i satma düşüncesi yok. Osimhen'in de gideyim diye bir kafası yok.
1: Şimdi Osimhen iyi para kazanıyor Türkiye'de. Az önce sen Sara'dan bahsettin. Dedin ki bu adam 3,5 net alıyor. Galatasaray'dan bunun vergileri de var. Başka bir yere gitse bu 7 kabaca. Şimdi Osimhen de 21 alıyor Galatasaray'dan.
0: Temsiz ama 21.
1: Efendim?
0: Bonussuz 21.
1: Tamam, net ücretten gidelim biz. Aynen. Net ücretten gidelim. Yani en az aldığı para 21. Bunun vergisi var vesaire. Dolayısıyla başka bir yere gittiğinde de az önce o Sara'daki mesele gibi. Yani 40'tan aşağı bu adamın yıllık bir maliyeti olmayacak.
0: Tabii.
1: O tarafı da zor ama o verilse bile, sen biraz bazı şeyler anlattın. Osimhen burada ne yapıyor? Niye bu kadar burayı seviyor?
0: Abi Osimhen burada o kadar güzel bir hayat yaşıyor ki, sadece kendisiyle değil. Neredeyse, şimdi yanlış anlaşılmasın, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kabilesiyle. Yani İstanbul'u kabullenmiştir. Ya İstanbul'a aşık Osimhen. Adam lig bitti, 3 hafta burada kaldı. Niye? Size gurme bir bilgi anlatayım. Osimhen ilk geldiği, kiralık olduğu sezon Mertens'in evine taşındı. Maçka'da. Daha önce Wesley Snyder'ın oturduğu yer ve çok güzel boğaz manzaralı lüks bir site. Sonra bonservisi alındı. O daireyi boşalttı, gitti Göktürk'te kiraya çıkmadı. Göktürk'te daire satın aldı. Kendi müstakilde oturdu. Mertens'in evini de boşaltmadı. Bütün arkadaşları, eşi, dostu, ülkesinden gelen ne kadar ahbabı varsa orası Osimhen'in misafirhanesi. Orada kalıyorlar. Osimhen Göktürk'te kalıyor. Müstakil yerde. Ve aynı zamanda iki tane de Galatasaray'ın sponsoru olan yeni inşaat firmasından iki tane dubleks daire aldı Victor Osimhen. Yani İstanbul aynı zamanda yatırım da yapıyor. Oturduğu Göktürk'teki daireyi aldı. Üstüne de iki tane de Galatasaray'ın sponsor projesinden dubleks daire satın aldı. Şimdi size şöyle bir şey daha anlatayım. Osimhen kendi ülkesine o kadar bağımlı bir isim ki, oyuncu ki, Bağcılar'da oturan bir yerli bir

0: Akakçı'ya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçı'ya baktın mı?
2: Akakçı. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçı, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçı.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı saatlerimiz. 12.12'yi gösteriyor. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. İbrahim abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Can, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Bugün çok sportifsin. Şort giymişsin.
1: Öyle mi?
0: Şort
1: evet giymişsin. Abi, şort gömlek.
0: Benim bacaklarım benim kararım mı diyorsun? Kapri sezonu açılmıştır.
1: Artık yavaş yavaş başlayalım ya, sıcak ya.
0: Evet, nasılsın abi? İyisin.
1: Çok teşekkür
0: problem
1: ederim.
0: Bir sıkıntı
1: her
0: yok.
1: Her şey yolunda, hiçbir yaramazlık yok. Sen nasılsın?
0: Çok şükür, tüm dostlara da selamlarımızı iletelim. Bize katılmak isterseler, sohbetimize dahil olmak isterseler 0212 273 1010 WhatsApp hattından mesaj.
1: Yani şöyle bir şey yapalım değil mi? Program, yani hep bizim genelde öyle oluyor da. Hatta bugün buraya gelirken düşünüyordum. Yani hani şimdi bizim de radyoyu dinlerken arabada işte herkesin bir fikri var, düşüncesi var. İşte gazeteci, tabii, yorumcu, İşte dinleyen dostların. Yani bir konuda da yani ikna etme değil de aslında bir şey söylerken altını doldurma hadisesi var ya. Mesela neden Icardi ile devam etmesin? Mesela bazı yorumcu arkadaşlarımızı dinliyorum. Devam edilmeli diyor. Mesela dün sizi dinledim. Mesela yani devam edilmeli diyorsunuz.
0: Yok yok, biz istemedik.
1: Yani şöyle,
0: ya Çınar'la istemedik.
1: Ya istemediniz de istiyorsunuz yani. Hani hiçbir yönetimle.
0: Kararlı kararsız.
1: Yani net bir şekilde neden istemiyoruz? Mesela bugün sabah televizyonda denk geldim. Şimdi bizim Salim Manav söyledi. Dedi ki ya hiçbir yönetim dedi Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Icardi kim ya? Ya ne yapıyor bu insanlar? Aklım mantığım almıyor ya. Ya Icardi dolu dolu Galatasaray'da toplasan, hani efsane dediğin adamın Galatasaray'da kariyerine biliyor musun? Ya girdim baktım, merak ettim herhalde, dedim yani ben yanlış biliyorum, ben bir dönem bir hafıza kaybı yaşadım, 3-5 sene kayboldum bu ülkeden, o dünyadan ve döndüm ya, iki de ben gördüm yani, geride de bir 5-7-8 sene falan Galatasaray'da böyle acayip ya, 2 sene 2 ya. Ya toplasan 2 sene bak, ekonomik anlamda aldığı parayla verdiği performansın karşılığını koy. Borçlu adam Galatasaray'a. Ya hala nedir bu? Bir videosunu izledim. Bir de hakikaten sinirlendim ya. Ya biz geldik Türkiye Dünya Kupası'na falan gidiyor dedi ya. Ya bak, biri yıkar diye, bu zaten bence net bir şekilde yönetim zafiyeti ya da teknik direktör problemi. Bak o arkadaşı alacaksın, o odadaki bütün yabancı arkadaşları bir sarsacaksın önce, tamam mı? Bak bu kulüp 88-89 sezonu, muhtemelen siz dünyada yok değil mi onlar? Tabii dünyada yoksunuz. Bu Galatasaray dediğiniz kulüp Şampiyonlar Ligi, o zaman ismi Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Yarı final oynamış, yarı yarı, bak içinde de toplasan 2 tane falan yabancı ile yapmışlar bunu. Hani konunun sizle bir alakası yok. Siz daha da zarar veriyorsunuz. Sizin bir faydanız yok bize. Siz bizden daha fazla alıyorsunuz. Bir de enkaz bırakıyorsunuz. Para bırakıyorsunuz. Borç bırakıyorsunuz bize. Bu kulüp UEFA kupasını kazanmış. Bak bu kulüp süper kupayı kazanmış. Ve senin dediğin o yabancıların en az olduğu dönem kazanmış. Ne anlatıyorsunuz siz yani? Yok biz geldik de dünya kupasına gidiyormuş da. Ha sen geldin Arda Güler, o yüzden gelişti gitti Real Madrid. Öyle mi yani? Ya şuna Allah aşkına bak, ben böyle düşünüyorum. Dinleyen arkadaşlar da lütfen desin ki hayır arkadaş yanlış düşünüyorsun, bir de şu bakış açısıyla yorumla. Biz de ortak bir noktada buluşalım. Evet ya, ben de aslında bu konuda eksik kalmışım diyeyim yani. Genel bütün konularla alakalı. Hem bir şey de olur, daha da anlaşılır olur diye düşünüyorum. Yoksa kendimle ilgili sorun bu kadar olayları böyle yorumlama konusunda çok fazla şey olduğumu düşünüyorum. Bende bir problem var arkadaş diyorum. Yani hani aynı fikirde olduğum insan sayısı çok az. O yüzden bizde bir problem var. Yani büyük bir kalabalık ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarla aynı fikirde değil. Yani bunu bir toparlayalım hep beraber.
0: Ya evet, yani Süper Lig'e büyük bir kalite ve popülarite kattıkları doğru olabilir ama milli takımın Dünya Kupası başarısı bizim sayemizde oldu tarzı biraz fazla olmuş yani. Çocuklara haksızlık olmuş.
1: Ya siz bir şey getirmediniz, aldınız zaten bizden ya. Para alıyorsunuz, euro alıyorsunuz. Bak sizin enkazınızı Galatasaray birkaç sene sonra feda sezonu olarak yaşayacak. Yaşadı Beşiktaş, işte benzer durumu yaşadı Beşiktaş. Geldi, herkes geldi buraya ya. Beşiktaş namalüp çıktı Şampiyonlar Ligi'nden. Sonuç ya, şu son 16'yı Okan Buruk büyük başarı olarak anlattı ya. Ya girdim merak ettim bugün biraz böyle, sabah erken kalktım Cihan. Dedim ki ya arkadaş, hani bu yerli yabancı konusunda da yine yorumcu bir abimi dinliyordum sabah televizyonda. Dedi ki ya bu yabancı 10+4 hadisesine çok şiddetle karşı çıkıyorum dedi. Çünkü dedi biz Avrupa'da yarışamayız dedi. Ya nasıl yarışamıyoruz ya, bu Gaziantep dediğin takım, Gaziantep Spor 2003-2004 yılında son 16'ya kaldı. Gel Denizli Spor 2002-2003 girdim 4-3-5 maksimum yabancıyla yapmışlar. Adını sanını duymadığın oyuncularla. Yine temelde Denizli Spor'da Servet Çetinler, Ali Tandoğanlar, Mustafa Özkanlar bunlarla başarmış. Gel Gaziantep Spor'a Kemal Aslanlar, İbrahim Toramanlar, Servet Çetinler, Devranlar bunlarla halletmişler yani. Nasıl bu hafızayı bu insanlar bir geçmişe dönüp ya buralarda neler olduğunu nasıl unutuyorlar? Nasıl bir hafıza bu? Ve büyük bir çoğunluğu da ya borç batağında olmasına rağmen kulüpleri daha da borçlanmaya sevk ediyor. Yani burada hani diğer itiraz ettiğim konu da bu. Yani biz geçmişte bunların çok daha iyisini yaptık Cihan yani. Biraz bu taraftan baksınlar. Yaşı genç arkadaşlar özellikle bu yeni nesil. Arkadaşlarımıza tavsiyem bakın kardeşim bir dönün bakın alın bak elinizde şahane bir şey var. Bu telefon tek başına değil mi şey değil yani hani sosyal medyada paylaşım şuradayız yiyoruz içiyoruz değil. Tamam onu biz de yapıyoruz güzel keyifli oluyor da eyvallah ama hani bir de girip de şey de yapabiliyorsun yani yaz Galatasaray'ın tarihini sana döksün orada al oku. Bak tuttuğun takımın da bir bak geçmişine senin tuttuğun takım senin doğduğun günden ibaret değil ya öncesi de var ya.
0: Şey mi acaba hani kara sevdaya düşmek var ya ne yaparsa yapsın vazgeçemezsin ya. Hani Galatasaray taraftarları da kara sevdaya mı düştü acaba?
1: Icardi ile ilgili mi?
0: Evet yani.
1: Ama nasıl bir sevda bu arkadaş 2 i̇şte senede.
0: Bazen oluyor öyle.
1: Ama 2 senede.
0: Bazen
1: ama bu tarz
0: 10 yıl sürüyor mesela.
1: Tamam da bu tarz aşkların mesela bu kısa sürede kapılı değil mi? Mesela hepimizin hayatında böyle kısa süreli ilişkilerde yani kapılan taraf özellikle darmadağın oluyor değil mi? Yani herkes bir düşünsün kendi hayatında yani. Uzun süreli ilişkiler onlar daha sağlıklı olur. Birbirini tanıma açısından mesela çok kısa sürede aşık olup evlenip çok büyük bir çoğunluğu problemli oluyor. Şimdi bu bununla da böyle ya çok kısa sürede hani kandırılmış da olabilirsiniz yani. Hani bir de o taraftan bakın bence 2 senede böyle aşk mı olur ya?
0: Toksik ilişki seviyordur belki insanlar.
1: Tamam o zaman onlara bir şey diyemem yani.
0: Bilemedim yani evet şimdi o dediğim gibi yani derin bir bağ var. Icardi bir golcü. Değil sadece bence Galatasaray taraftarları için.
1: Ya ne? Bak şu olur anlarım Cihan. Ya bu söylediğin hani 7-8 sene geçmiştir. 10 sene olmuştur. Yani ya bir de bak bu kulübün efsane oyunculara büyük saygısızlık bu biliyor musun? Mesela bu bahsettiğin olay yani şimdi isim de veremiyoruz ya o da kötü.
0: söyle şey anladım. Anladım o söyleme.
1: Şimdi oralarda hani futbolculuk anlamında ben o taraflarını bilmem ama futbolculuk anlamında Süper Kupa, UEFA, Gol Krallığı bu kadar onun gibi çok hani Tugay Kerimoğlu diyeyim mesela değil mi? Yani o kulübün efsane oyuncularından acayip başarılar var ortada. Ona bu saygıyı göstermiyorsun abi yani bu 2 senede acayip yeni nesil bu genç özellikle arkadaşlar bunların peşinden gidiyor. Üzücü olan koca koca adamların da televizyonda bunun doğru olduğunu anlatmaya çalışması. Ya 10+4 mesela yani böyle daldan dala gidiyoruz ama 10+4'e itiraz ediyorlar mesela. Şimdi bu konuda da beni aydınlat lütfen bu 10+4 şöyle mi oldu? Eğer öyle olduysa özür dileyeceğim çünkü mesela lig bitti bu sene Hacı Osmanoğlu çıktı dedi ki arkadaşlar dedi. Lig bittiğinin hemen ertesi günü bir kural dedi düşündük biz dedi Sayın Mecnun Odu Yakmaz'la dedi biz bir 10+4'e geçiyoruz yarından itibaren bu kuralla devam ediyoruz mu dedi. Eğer öyle dediyse özür dileyeceğim o başkanlardan.
0: Yok 2 yıl önce söyledim.
1: 2 yıl önce dedim ya 2 yıl yahu 2 yılda sana demiş ki böyle hazırlan demiş. Şöyle oluyor mu mesela bu yorumu yapan bunu itiraz eden yorumcu arkadaşlara ya da taraftarlara. Mesela sınavda şöyle bir şey yapılıyor muydu? Hani ben çok okumadım. Hani futboldan dolayı maalesef bizim öyle bir durumumuz yoktu. Biz onun da problemi olsun bizim için. Mesela sınavda şöyle oluyor muydu mesela Cihan? Çalışıyorsun Türkçe dersinde mesela. Diyor ki şu tarihte sınav var. Mesela sana tarihi de veriyor hazırlığı. Mesela şey diyebiliyor musun? Hayır ben hazır değilim abi. Yani ben bu sınavı 5 ay sonra görmek istiyorum. Çünkü şu an bu sınava hazır değilim.
0: Erteleme mesela. Talep ediyor.
1: Oluyor mu? Ya da mesela hayatla ilgili diyelim. Mesela kredi kartı borcum var değil mi mesela? Diyor musun mesela? O erteliyorsun ama ertelince bir faiz alıyor senden. Yani.
0: Sınav daha güzel bir örnek.
1: Yani o daha anlaşılır. Hepimizin öyle bir sorunu var muhtemelen. O gerçek
0: kredi kartı gecikebiliyor. Bir ihtimali olabiliyor.
1: Hayır gecikiyor ama onun faizini alıyor senden. Öyle bedava evet. Bekle yok yani.
0: Tabii evet.
1: Şimdi bu varken nasıl oluyor da biz yani... Burada ve koca koca kalabalık diyor ki yok diyor arkadaş böyle saçmalık olur mu diyor yani kulüplerin bu kadar diyor ya söylemiş ya adam 2 senede hazırlanın bak sözleşmelerinizi ona göre yapın altyapılarınıza bakın, altyapılardan oyuncu yetiştirin demesi gerekmiyor mu? Senin şimdi sorgulaman gerekmiyor mu Okan Buruk? Arkadaş 4 senede nasıl oldu da biz bir tane altyapıdan oyuncuyu bu organizasyonun içine katamadık? Benzer durum Trabzonspor için de geçerli. Dünya şampiyonu olmuş gençlerden nasıl oldu da biz bir tane genç katamadık? Sürekli yaş ortalamayı düşürüyoruz. Eyvallah, değerlidir tabii ki yurt dışından da birilerini bulup getirmek de. Kendi evladım var ya. Nasıl oradan oldu da bir tane çocuğu katamadın Trabzonspor organizasyonuna? Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde yani ben aklım almıyor yani. Şimdi bu kurala niye itiraz ediyoruz? İtiraz etmemiz gereken şeylere itiraz etmiyoruz. Hiç itiraz etmemiz gereken şeylere de itiraz ediyoruz. Tıpkı şey gibi düşün. Şimdi hakemleri gördüm ekranda da. Mesela dünyada, İngiltere'de özellikle mesela, değil mi? Hakemlerin yaş ortalaması yüksek. Niye? Çünkü deneyim, değil mi? Yani hakemde deneyim çok önemlidir. İşte özellikle böyle...
0: En genç hakemler bizde.
1: Yani biz... Tam tersi olması lazım. Orada futbolcular genç, hakemler yaşlı. Çünkü esas olması gereken futbolcu ya, atletizm ya. Oyun hızlanıyor ya. Bizde futbolcular yaşlı, hakemler genç. Ya bir türlü bir şey, hani bir şey oldu, bir şey eksik diyorsun ya böyle her yandan. Baba burada bir şey eksik yani. Hiçbirini yapamıyoruz yani. Bizde böyle bir kalabalık, biri çıkıyor ortaya, bir şey söylüyor. Büyük bir kalabalık. Hiç sorgulamadan yani diyor ki arkadaş, eğer yabancı sınırı kalkmaz ise biz Avrupa ile yarışamayız. Ve hiç kimse geçmişte biz Avrupa ile nasıl yarıştık diye bakmadan, evet bu adam doğru söylüyor, yabancı kalksın diyor. Sonra diyor ki tamam da diyor, öyle olmazsa zaten diyor Tarık Çamdal çıkıyor. Sanki Tarık Çamdal'ın problemi ya, Tarık Çamdal'ın ne günahı var? Çocuk bir oyunculuk kalitesi vardı. Sen gittin verdin çocuğa parayı. Çocuk senden zorla parayı almadı ki. Yani böyle dolandırıcı gibi anlatıyorlar. Tarık Çamdal şeyi çıkıyor mesela, bu yerli yabancı işi çıktığı zaman Tarık Çamdal'a döner ülke diyor. Ya ne var, Tarık Çamdal'a dönmeyecek. Daha iyisini bulacaksın. Vermeyeceksin Tarık'a o kadar para. Bu kadar basit yani. Ya da Tarık senden haksız kazanç mı talep ediyor? Gideceksin altyapıdan Tarık'ın bir tık altını bulacaksın. Geliştir. Bu kadar basit. Ya ben inanamıyorum ya. Yani bunları doğru diye anlatmaya anlatıyorlar. Biz de böyle kabul ediyoruz yani.
0: Evet yani Tarık.
1: Şimdi senin konularına geçelim.
0: yok Tarık Çamdal. Şey Tarık Çamdal konusuna katılırım yani. Ben de futbol menajer oyunu oynuyorum falan. Orada Sarıyer'i transfer etmiştim kendisine. Orada bile benden tazminat almıştı ama Tarık'ın suçu değil. Bu senin de söylediğin gibi yani. Alanlarda kabahat yani.
1: En son ben de ikna olacağım ben. Senin olaydan sonra senden
0: yok
1: daha
0: ama dediğin gibi yani çocuğu transfer etmişler.
1: Adam
0: ne yapacak?
1: Ne yapsın ya? Sen bir kontrat veriyorsun, kabul ediyor oyuncu. Nedir bu? Sanki böyle yerli yabancı kuralı gelince sanki şey gibi, hani Bosman kanunları vardı ya bir ara, hani futbolda oyuncu sözleşmeleri, hakları muhabbeti böyle. Ne zaman o konuda Bosman kuralları işte kanun. Şimdi mesela yerli yabancı Tarık Çamdal, hani olumsuz örnek o. Bak Tarık Çamdal gelir he. Hani çocukları mesela korkuturlar ya küçükken. Bak bunu yaparsan işte doktor gelir, iğne yapar sana falan Hacı gibi. Bak yerli sınırı gelirse Tarık Çamdallar gelir. Bak ona göre ya, adam böyle bir şey.
0: Alper Potukoğlu da diyorlardı da bir ara, o fena performans göstermemişti bence Fenerbahçe'de.
1: Ya Alper Potuk yine Tarık'a göre biraz daha hani oynama ritmi olur. Ya Tarık çok fazla şey oldu ya yani.
0: Evet,
1: inanılmaz yani.
0: Oğluyu ben eklemişim Alper Potuk'ta.
1: Evet. Şimdi düzeltmeden bir şey yapayım dedim hani.
0: Evet, şimdi senle bu Fenerbahçe seçimlerini çok konuşamadık abi. Hakan Bey bu seçim sürecinde tam 20 milyon euro harcamış. Yani 4 oyuncuyla kapora vermiş, öyle söyleyeyim. Amiyane tabirle 10 milyonunu kapora olarak vermiş. Hani ben size açıklayacağım demiş. Diğer 10 milyon da işte bu PR çalışmaları yaptığı esnada toplamda 20 milyon euro harcamış. Demiş ki ben 20 milyon euro harcadım, bir daha da seçime girmem düşüncesine kapılmış. Bizim İbrahim milyonu, Sete'nin haberine göre.
1: Tamam da 20 milyon niye harcıyorsun yani? Ya böyle bir şey olabilir.
0: Greenwood kendisini takip etsin diye sadece 5 milyon verdi.
1: Vallahi mı diyorsun ya? Bak ben bunları evet. Gerçekten hani...
0: Ve Greenwood Roma ile anlaşacak bu arada.
1: Ya Cihan valla yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl yorumla yani, bu gerçekten hoş zaten... Hani başkanın seçim sürecinde anlattıkları zaten hani başlı başına çok problemli açıklamalardı. Hatta o dönem şöyle bir yorum yapmıştım. Ya muhakkak bir danışanları vardır herhalde, birbirlerine danışıyorlardır diye düşünüyorum. Eğer kimse bugüne kadar danıştığı insan, bence hemen onunla yolları ayırsın. hiç kimseye sormadan devam etsin. Çünkü bu ciddi zarar verir. Yani tamam, taraftar şeyi sever, transfer haberini sever, eyvallah karşılığı vardır ama biraz da bir şey var ya, hani işin bir gerçekçi tarafı var ya. Şimdi sen çıkıp taraftara kuralları yok sayarım, finansal fair play yaparım ederim, onun yok ya karşılığı yani. Ve ya da dediğin gibi yaparsan, kuralları yok edersen, onun da finalde cezası var ya sana, yani bir yaptırım olacak ya. Hani düşünmüyor mu zannediyorlar bunları taraftarların yani? Çok problemliydi. Ben Fenerbahçe yarışını şöyle yorumluyordum, başkanlık durumunu ya. Çaresizlik olarak yorumluyordum ya. Yani. Şimdi bakma, Aziz Yıldırım da böyle çok gönüllü bu işe talip olan biri de değildi ki. O da kulübü çaresiz gördü. Yani yok dedi şu an, hani benden başka bu işi halledebilecek biri yok dedi. Geldi sahip çıktı.
0: Ve biraz da kızı ön ayak olmuş.
1: İşte yani tamam, kızı, ailesi, etrafı, o içinde bulunduğu işte Fenerbahçe'ye olan aidiyeti, sevgisi falan da. Ama şeyi unutuyorlar yani. Hep geçmiş, bak Fenerbahçe hep geçmişi satın alıyor. Başkanın geçmişte yaptıklarını satın alıyor. Olumlu ama. Mesela hatta oradan da biraz yorumlayalım Cihan. Mesela Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı neden başkan seçtiler? Hep geçmişteki şampiyonluklar tesisleşmedi mi? İşte sportif amatör branşlardaki başarı, basketbol, hepsini bir araya getirdiğinde anlaşılabilir.
0: Bence o yüzden seçmediler. Bence Fenerbahçeli taraftarlar futbolun saha içinde oynanmadığını, saha dışında oynandığını düşünüyor ve Aziz Yıldırım'ın bunun üstesinden gelebileceğini
1: düşünmüş. Ya Ali Koç gelememiş ya. Aziz Yıldırım nasıl gelecek ya?
0: Ya önceki dönemlerde geldi diyor yani.
1: Ali Koç'tan önceki dönemler gelmedi işte. Önceki dönemler niye başarılı olduğunu söyleyeyim. İşte
0: senin de dediğin etkisi var tabii ben.
1: Abi bak, net bir şekilde yanıldıkları konu ne biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın önceki dönemler başarı gördükleri, hatta bence yanlış yorumladıkları, yani onlar o başarıyı Aziz Yıldırım'ın federasyonda ya da sahanın dışındaki gücüyle yorumluyorlar. Alakası yok ya. Fenerbahçe tarihinin en fazla tekrar yaptığı ve en iyi antrenör edildiği dönemlerde şampiyon oldu. Hatırla sen Davum zamanını, hatırla sen Zico zamanını, hatırla Aykut Kocaman, Ersun Yanal zamanını. Tarihinde en fazla tekrar yaptığın oyuncularla bu işi başardın. Şu an kiminle oynayacağını bilmiyorsun. Bak, Aziz Yıldırım onların anlattığının hatta bir tık daha arttırıyorum. Diyorum ki o dönemin daha da üstünde. Hatta sabahtan akşama kadar federasyonun önünde gitsin. Her gün onları sert bir şekilde uyarsın. MHK'ye de aynı şekilde. Hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz. O dönem kendiyle aslında hocanın, başkanın çeliştiği çok birkaç örnek var. Onu söyleyeyim istersen. Ersun Yanal ne dedi Zico zamanı? Değil mi? Çok Fenerbahçe tarihinin en iyi oyunudur benim hatırladığım. Şampiyonlar Ligi, lig. Müthiş bir ve geçmiş Davum zamanından da yerli ve yabancı oyuncu tekrarı vardı. Ne yaptı başkan? Kardeşiyle bir sorun yaşadı değil mi? Zico'nun kardeşiyle. Hatırlıyor musun o durumu? Yani şöyle, çok fazla konuşulduğu için, artık bilmeyen kalmadığı için herhalde bunu rahat rahat söyleyebiliriz buradan yani. Hani herkes bildiği için söylüyorum. Başkan soyunma odasına girecek bir maçla alakalı devre arası vardır. Yani başkan hala da aynı dili kullanıyor aslında. Çok doğru bulmuyorum onu da. Müdahale ederim ben eksik bir şey varsa diyor ya başkan mesela.
0: En çok soyunma odasına giren başkanım diyor.
1: İşte Zico'nun kardeşi sokmuyor. Yani diyor ki bu teknik bir durum. Bir kulübün başkanı burada bu anlamda olmaz diyor. Neyse, o ara sezon sonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor. Ligde müthiş, her şey şahane. Zico ile devam etmiyor Fenerbahçe. Oradaki gerekçe de şöyle anlatılıyor. Eksikse ya da yanlışsa düzeltilebilir bu işin o dönem içinde olan insanlar. Kardeşini de yollara ayıracaksın deniyor Zico'ya. Zico da kabul etmiyor. Zico'ya teşekkür ediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Aragones. Oradan da bir bakarsan Aragones'le Fenerbahçe. Yani başkan o dönem ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya arkadaşlar, bu işin diyor teknik direktörle öyle alakası yok diyor. Parayı ben veriyorum, oyuncuyu ben getiriyorum diyor, değil mi? Bu dili çok kullandığı için başkan örnek veriyorum. Oldu mu Zico'dan sonra Fenerbahçe şampiyon o dönem, o bahsettiğin güçlü oyunu yakalayabildi mi? Yakalayamadı. Ersun Yanal zamanı hatırlayalım, benzer bir durum. Ersun Hoca ile şampiyon olduktan sonra bir çatıştı başkan. Ne dedi? Ya Ersun Yanal mı şampiyon yapıyor zannettiniz? Ne oldu, İsmail Kartal'a aynı takımı bıraktı. Daha da güçlenmiş takımı bıraktı. Yapabildi mi İsmail Kartal şampiyon? Demek ki konunun gerçekten Ersun Yanal'la alakası varmış. Şimdi bir kulüp başkanı olarak, evet geçmişte olumlu şeyleri düşünüyorsunuz hani Fenerbahçeliler, ama bu idari anlamda yaptığı yanlışın, Zico ve Ersun Yanal'la devam etmemenin Fenerbahçe'ye verdiği zararı düşünebiliyor musun? Genel olarak baktığında yani lige ambargo koyma açısından. Yine başkanın orada verdiği teknik ve idari anlamda iki tane hata Fenerbahçe'nin o dönem gelecekteki o şampiyonluklara ambargo koyma hadisesinin en belirleyici durumuydu. Siz şimdi bu tarafı görmek istemiyorsunuz. Hep işin o öfke tarafı. O öfke zarar verdi ya. Alex dönemini de hatırlayalım. Şimdi geldin, başkan seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kimi diyor teknik direktör? Aykut Kocaman. O da taraftar gibi. Taraftar onu oraya getirirken geçmişteki şeyler, işte senin dediğin daha gücü, sağ dışı olayları falan. O neye teslim oluyor? Benimle diyor bundan diyor 15 sene önce diyor çok iyi bir dönem geçirmişti. 15 sene önceye talip oluyor da teknik direktör olarak. Arkadaşı, dostu, bilgisine de güveniyor. O da 15 sene geçmiş onun üzerinden, tamam mı Cihan?
0: Oğuz Çetin de sportif direktör.
1: Oğuz Hoca da o ekibin içinde. Şimdi burada önemli olan, belirleyici olan ne? Şimdi bunlar teknik direktöre teslim ettiler. Onlar bir kadro yapacak. Şimdi o zaman Fenerbahçeliler Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük davranışını bir hatırlasınlar. Futbolun o dönem 10 numara pozisyonunda oyuncuya, koşmayan oyuncuya en çok müsaade ettiği dönemdi o, Alex'in Fenerbahçe'de oynadığı dönem. Yani hemen hemen her takımda o dönem 10 numaralı oyuncular çok koşmuyordu Cihan. Daha çok işin bitiricilik kısmında vardı. Ve Aykut Kocaman dedi ki bizi bu oyuncu eksik bırakıyor. Aslında düşünce olarak sağlıklı, yani gelişen futbol açısından Aykut Kocaman'ın o dönem. Çünkü futbol 10 numarayı yavaş yavaş yok ediyordu. O aslında erken gördü onu. Ama o dönem müsaade ediyordu oyun. Şimdi o dönem bu tarz oyuncuya itiraz eden bir teknik direktör ki kulübün efsane oyuncusu. Efsane diyorsan Alex'e dersin yani, karşılığı var çünkü. İtiraz eden, bugün senin Asensio'nu orada tutma şansı olur mu? Bugün senin Talişka'nı orada tutma şansı olur mu? Şimdi getirdin Aykut Kocaman'ı. Aykut Kocaman sistemiyle ne Asensio ne de Talişka var olur. Gitti iki tane oyuncu. Ben sana söyleyeyim, gitti iki tane oyuncu. Şimdi yap bakalım iki tane oyuncudan sonra bir sistem. Şimdi statik oyuncularla oynama şansı yok. Daha çok gezen, yani atletik oyuncularla oynayacak. Şimdi sen oradan iki tane oyuncuyu kaybettin. Bir tanesinin sözleşmesi devam ediyor. Bir tanesinin daha yeni sözleşmesini yeniledin Talişka'nın. Şimdi bir de bu taraftan bakmak gerekmiyor mu bir teknik direktöre talip olurken? Ne yapacak hoca mesela? Diyecek ki ya ben o dönem Alex konusunda aslında oyunun değiştiği konularda haklıydım ama taraftar çok tepki gösterdi. Bugün aynı şeyi yaparsam taraftar bana tepki gösterir. Ben aslında bildiğim doğrudan vazgeçeceğim. Asensio'yu oynatmazsam taraftarı karşıma alırım düşüncesinde mi olacak, ya da Talişka'yı?
0: Ya o dönem bence Icardi'nin ikinci senesinin dönemi gibiydi. Ben Alex'i ona benzetiyorum. Yani Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Alex diye bağırdı. Yani hatırla, çok popüler. Ve Aziz Yıldırım çıkıp en son kızdı yani. Ağza alınmayacak söz söyledi. Sizi bir daha bu stada sokmam dedi. Buradaki çocuklara yaptığınız terbiyesizliktir dedi. Yani o dönem
1: haklıydı.
0: Bence de haklıydı. Yani sadece o kelimesi biraz ağır bir kelimeydi.
1: İçeri bence. Sokmam.
0: İçeri sokmam. Olmaz, parayla tabii. ilgili bir şey dedi. Paralı bilmem neler dedi. Orada biraz sert gitti. Olur. Zaten o onun bence vedasıyla ilgiliydi. Dediğin gibi yani bence Alex o dönem Icardi'nin böyle ikinci sezonu gibi çok sevildiği için taraftarlar o herhalde ruhuna engel olamadı. Kendi sevgisine engel olamadı.
1: Bağına yani evet, çok taraftarın inanılmaz bir bağı vardı Alex'le ama karşılığı da vardı. Yani Alex en fazla oynayan, en fazla antrenmana çıkan, rol model olma açısından ailesiyle, davranışıyla örnek bir oyuncuydu yani.
0: Talişka'yı direkt siler Aykut Kocaman. Talişka, sana söyleyeyim bak.
1: Yaptın sözleşme abi şimdi. Yeni yaptın sözleşme.
0: Direkt siler, hiç oyun yapısını oymuyor.
1: Bir teknik direktör, bak Asensio da benzer durumu yaşayacak. Ha şöyle olur, ona bir şey demiyorum. Şahane bir sezon başı kampı. Fiziksel olarak top bir Asensio. Ben çok olacağını düşünmüyorum da. Şimdi bu iki oyuncu da sakın istatistiğe yanılmasınlar. Ha, şey demesinler bana ya, Asensio 13 gol 13 asist falan. Alex onun çok daha fazlasını yaptı. O istatistik hocanın teknik direktörlük davranışı karşısında yok. Gitti iki tane oyuncun. Şimdi oraya göre bir şey inşa edeceksin. Diğer problem, bence esas bu daha da büyük problem. Aradan da 6 yıl geçmiş. Hatta geçen gün A-Spor'da Güvenç Hoca ile program yaparken benzer bir yorum yaptım. Hoca tabii o da teknik direktör aktif. O da uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Biraz tabii ne yani, şimdi futbolu mu unutuyoruz?
0: Ben de aynısını söyleyeyim. Bana da şey dediler. Klopp gelse kabul etmeyecek misin dedi mesela dinleyenimiz. O da uzun yıllardır çalıştırmıyor dedi. Gibi yani. Farklı farklı şeyler vardı yani. Cevaplar
1: şöyle,
0: vardı.
1: Şöyle. Şimdi Klopp tabii çok uç bir örnek. Yani bir yakın tarih. Klopp 2 sezonda
0: evet,
1: çalıştırmış.
0: Evet, 6 yıl olmadı.
1: 6 yıl oldu. Bir de şöyle bir durum vardır. Klopp hala aktif yani. Bir takımda danışmanlık yapıyor, gidiyor. Salzburg, değil mi yani?
0: Salzburg'da.
1: Danışmanlık yapıyor. Şimdi hoca o konuda aktif değil. Bana sakın şey demesinler yani. Ya tamam da yapmadığını nereden yapmadı görmüyorum ya. O zaman görmem lazım benim değil mi? Yani hocayı aktif bir yerde görmem lazım. Mesela hocayı İngiltere'de bir seminerde görmem lazım. Değil mi? Hoca mesela seminerden paylaşım yapıyor. Ben 6 yıl önce futbolu bırakmıştım. 6 yıl önce futbolda işte 10 numaralı pozisyondaki oyuncuların davranışı buydu. Stoperlerin davranışı buydu. Merkezlerin davranışıydı. Bugün değişen futbolda işte bir seminerde çok önemli teknik direktörlerle bir arada işte değişen futbolla alakalı bir eğitimdeyim.
0: Şenol Güneş'i ben gördüm mesela. Brandon Sport Summit'te gördüm şey yarı final Şampiyonlar Ligi maçını ama izlemeye nedir? Falan gitti yani. Ya, biraz olur. Daha içindeydi
1: en azından aktif olacaksın yani. Şimdi bir de öyle bile olsan esas problem nerede biliyor musun? Bence o tarafı biraz sanki atlıyoruz. Davranış değişiyor. Oyuncu davranışları değişiyor. Bak Cihan 6 yıl önceki genç oyuncu davranışıyla bugün o bile farklı biliyor musun artık? Değişiyor gençler. Bak örnek vereyim ben hani toplu taşımayı kullanmaya çalışıyorum. Bak bizim çocukluğumuzda hani otobüse ya da metroya bir yere yaşlı biri ya da işte bir kadın bindiği an çocuğuyla yani otomatikleşiyordu değil mi yani hemen herkes yer vermek için. Şimdi git bak o çocuklara niye kızmıyorum biliyor musun? Onlar o davranışın öyle olduğunu bilmiyor. Ben bir tane çocuktan rica ettim geçen gün. Abicim bir teyze bak dibinde biliyor musun? Çocuğa bakıyorum çünkü şöyle olur. Yer vermek istemeyen ister istemez görmemezlikten gelmek ister değil
0: uyumak
1: mi? Yani
0: ister,
1: hani,
0: uyur.
1: Hani bizim eskiden hani yaptığımız uyumar oluyor. Uyumar. Bak, o gayet normal çünkü çocuk onun yani çünkü öyle eğitim görmedi artık yeni nesil değişiyor ya. Çünkü onların aileleri de maalesef ki çok özür dilerim üzülüyorum. Hatta bir arkadaşımın eşi söyledi öyle bir şey kızdım yani. Dedi ki ya benim çocuğum da dedi yoruluyor dedi. O da dedi binmesin. Yok ya dedim senin çocuğun 100 saat ayakta durabilir yani. Şimdi yaşlı bir kadın niye kaybediyorsun sen ayrıca bu değerini yani büyüye küçüğe saygı hadisesini yani. Niye bunu böyle öğretiyorsun yani çocuğuna? Ne olur senin çocuğun ya 2 saat daha ayakta kalsın gerekirse şimdi yani. Bırak hani yorgunluğu dinlenmeyi. Şimdi böyle bir hadise var değil mi? Değişime de uğruyor genç davranışları. Bizim dönemimizde şimdi 6 yılda da bir öyle bir değişim de görecek hoca. Yani en son bıraktığında altyapıdan ya da genç oyunculara temas etmeyle alakalı durumla bugünkü durum da farklı. Onu da yönetmeye başlayacak. Oyun hızlandı, oyun değişti. Onu da tabii ki yardımcıları olacak. Onlar bu konuda aktif sahada ama yine sen antrene ediyorsun ya, yine sen temas ediyorsun ya. Seni sen yönetiyorsun ya. O da bir süreç. Şimdi bunların hepsi zamana muhtaç ve kendisi seçim öncesi bence çok mantıklı bir şey söyledi. Dedi ki bakın geçmişten bugüne dedi bir şey değişmiyor. Geçen sene aynı buradaydım ben dedi. Benzer yorumu yaptım dedi. Bak bir senede hiçbir şey değişmemiş. Yine oyuncular gelmiş gitmiş dedi aynı şeyleri konuşuyoruz. %100 haklı hoca. Hiçbir farkı yok. Ama şöyle bir problem var hocam. O kulübü sana verdiler ama yine zamanı yok o kulübün. Sezon sonu şampiyon olmazsan orada yine köklü bir değişim olacak. Sana o bahsettiğin istediğin zamanı ve alanı vermeyecek Fenerbahçe. Sen şimdi 6 yıl sonra bir yere ısınacaksın zaman. Kadro planlayacaksın zaman. Bu arada kaybetmemen gerekiyor. Tek şeyin var seni ayakta tutabilecek tek bu durum. Rakibin senden fazla kaybetmesi gerekir Galatasaray'ın. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde niye ben Aykut Kocaman'la zaman kaybedeyim? Devam edeyim. Niye ben Vedat Muriç'le zaman kaybedeyim? Vedat Muriç Türkiye'de gol atar atamaz değil ki konu. Atar atıyor herkes atıyor. Ya yürüyerek Icardi en kötü sezonda 16 tane atmış arkadaş. Neyi atar atamazı konuşuyorsunuz? Ama size mantıklı geliyor mu? Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya aldığınız artı üzerine 4 tane oyuncu verdiğiniz. Verdiğiniz oyunculardan biri de kaleci Tarık. Bak Tarık'ı da sen verdin o zaman bedava. Bugün sen transfer ettin tekrar senin şeyinde. Yani Vedat'a karşılık gönderdiğin biri. Keşke Tarık'a o gün talip olsaydın belki Volkan gibi kalecin olacaktı. Hiç kaleci sorunu da yaşamayacaktın.
0: Yeni imzalandı bir ay.
1: Şimdi bir daha yeniledin oyuncuyla. Şimdi arkadaş Lazio'ya satmışsın. 18'e mi o dönem verdin. Kaça verdiysen neyse verdin. Gitmiş oyuncu Lazio'ya. Lazio'da 1,5 sezon geçirmiş. Oynamış ama almamış
0: çok
1: karşılığı.
0: Çok bir şey yapamadı.
1: Sonra Lazio demiş ki arkadaş ben seni Mallorca'ya veriyorum demiş. Sen gitmişsin Mallorca'ya oyuncu olarak. Oynamışsın bir sezon 16 atmışsın sonra 7 sonra bir 23 atmışsın. Neyse şimdi oyuncunun o tarafını bir tarafa bırakıyorum. Performansı şusu busu. 26'da göndermişsin bir paraya. 32'de daha fazla bir paraya almaya çalışıyorsun. Ve diyorsun ki bir tane daha alacağım. Ya arkadaş şimdi bu planlamayı nasıl sağlıklı yorumluyor insanlar? Ben inanamıyorum. İşte bir tane o çok takipçisi olan bir arkadaş da beni etiketlemiş. sosyal medyada. Demiş ki istatistik, ben çaresizlik olarak yorumladım ya Moriç'i. Ya benim çaresizlik yorum diye yorumlamam. Ya arkadaş, benim de gözüm, aklım falan var ya, senin o gördüğün istatistiği ben de görüyorum değil mi? Ben yani şey miyim yani, o kadar zekam yok mu yani, 23 golü göremiyor muyum La Liga'da? Ya ama ben diyorum ki mantığa uymuyor ya. Vermişin 15'e 18'e alacaksın 6 yıl yaşlanmış oyuncuyu. Ya bu neresi mantıklı bunun arkadaş, yani bunu nasıl bana yani sağlıklı bir transfer olarak anlıyor ve diyor ki bana en az 15 atar. Ya atıyor 15, herkes atıyor. Niye o zaman Talişka ile vedalaşacaksın? O atıyor da 20 25 tane atıyor. Ya şimdi bunları biz niye, ben gerçekten aklım mantığım almıyor. Bunu bana transfer başarısı olarak, bak Fenerbahçe'de şu şeye bakar mısın, bak taraftar aklı kulüp başkanına o bahsettiğin düşünceyle sahip çıkıyor. Kulübün başkanı teknik direktörüne geçmişteki başarıyla sahip çıkıyor. Sonra tekrar transfer aklı oyuncuyu geçmişte attı. Ya bu nasıl bir... Sonra diyor ki Galatasaray diyor Türkiye'de haksız rekabet. Galatasaray nasıl haksız rekabet olmasın? Rakibine baksana, kimden nasıl yönetiliyor Fenerbahçe? Ya
0: şu gol konusunda sana %100 katılıyorum. Mesela Valencia vardı, 30 gol attı. Bence mesele gol değil yani. Değil doğru ya. Zamanda
1: ya
0: doğru,
1: şey atmadı doğru mı? Zamanda, çözecek... En-Nesyri atmadı mı?
0: O da
1: mı?
0: Attı doğru.
1: Niye o zaman gönderdiniz En-Nesyri'yi? Adam attı penaltısız 30 tane. Değil mi? Yetmiyor tek başına gol yani. Bir de konu o da değil. Konu planlama.
0: Bir de rakibinin, Galatasaray'ın santraforu Osimhen. Bence daha üst düzeyi kovalamalısın.
1: Planlama çok yanlış. Yani planlama yanlış. Bak atar atmazdan ziyade. Ya çıkın artık şu Muriçlerden falan ya. Bu dünya bu kadar böyle 3-5 oyuncunun etrafında dönmez. Bak buna neye kızıyorum biliyor musun? Bunun aslında karşılığı ne biliyor musun Cihan? Hazırlıksızım, tembelim, çalışmadım, bilmiyorum oyuncuları. Bildiklerim gelsin. Bildiğim hoca gelsin. Bildiğim oyuncu gelsin. Ya yoksa yok mu bu dünyada yani senin oraya aktif güncel Fenerbahçe'yi alıp bir seviye yukarı çıkartabilecek bir teknik direktör ya da ders, aynı şekilde
0: çalışmadım
1: yok bilmiyorum çalışmadım dersime, çalışmadığım için bütün etrafımı çağırıyorum etrafıma, değil mi, gel diyorum, aman hani öyledir ya, sıkışırsın, sıkışınca ne yaparsın, hemen en yakındakileri ararsın yani. Şimdi bu neyi mantıklı bana, şimdi bu Fenerbahçeli tarafta adam mesaj atıyor ya, sen diyor Vedat Muriç'e diyor nasıl çaresiz dersin diyor, bakmadın mı kaç gol attığına? Bakmadım abi, ben hakikaten sen söyledikten sonra baktım, şaşırdım yani. Bir tanesi de yazmış, Barcelona istiyor yazmış Vedat Muriç. Yani Barcelona istiyor ama Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Böyle de bir şey, acayip bir durum yani.
0: 0 kilometre Golf mu alırsın yoksa 350 bin kilometrede Mercedes mi?
1: Bizimkiler 350 bin kilometrede versin.
0: Ona gidiyoruz biz ya. Yani. Biz ona gidiyoruz biraz daha.
1: Sonra servisten çıkmıyorlar.
0: Evet, ustalara selam olsun. Biraz mesajlara bakalım mı saat başına kadar? Olur. Çok abi. Teveccüh göstermiş dostlarımız, bize yazmışlar. Sen de biraz böyle nefeslen. Araya girmek istediğin noktada dalabilirsin.
1: Eyvallah.
0: Faruk Gökçen, merhaba, kolay gelsin. Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkmadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş. Asensio Galatasaray'a gelse itirazın olur mu İbrahim Yavuz diyor Emrah Öztekin.
1: Yo.
0: Benim de olmaz. Hocam kusura bakma da sen de Sergen Yalçın gibi patlatıyorsun demiş. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenecekti diyordun. Bence Vedat Muriç seni yanıltacak.
1: Nerede mesela yanıltacak Vedat Muriç beni? Hakan. Mesela Vedat Muriç beni nerede yanıltacak? Bir dakika.
0: İyi bir performans gösterdi.
1: Ben Vedat Muriç kötü performans gösterir demiyorum ki. Ben düşüncenin sağlıksız olduğunu söylüyorum ya. Onu bile anlamamışsın ki benim söylediğimi yani. Sanki ben dedim ki Vedat Muriç gol atamaz. Ben Okan Buruk gruptan çıkamaz dediğimde sana puan söyledim değil mi? Bu kadar puan alırdın. Benim dediğimden fazla aldı mı? Ben gruptan çıkar çıkamaz demedim. Galatasaray 10 puan alır dedim. 12 puan alır dedim. Neyse hatırla onu.
0: 11 dedin.
1: 11 dedim. Kaç puan aldı Galatasaray?
0: 10 mu? 10, 11 mi?
1: 11, 12 neyse yani. Hani öyle bir anlatıyorsun ki sanki bana, ya sen Galatasaray'la ilgili bir şey söylerken bence önce bak bakalım 4 senenin sonunda kaç tane oyuncu yarışmış Galatasaray'da yani. Hala kim var kim yok bilmiyorsun. Allah Allah. Ya hakikaten yani söyledim. Hayır mesela ben Muriç gol atamaz.
0: 10 puan toplamış.
1: 11 demişim, fazla bile söylemişim ya. Yani o olmamış. Sen diyorsun ki bana Galatasaray çıktı. Çıkamamış ya, neyi çıktı? Ya sen Galatasaray'a tarih yazdıysan Bodo'yu falan neyle anlatacaksın yani? Biraz oradan baksana ya. Osimhen sende. Osimhen. Allah Allah.
0: Galatasaray 4 şampiyonluğunda da sadece bu sene bir şeyler yapar gibi oldu. Geçen sene orta sınıf Avrupa takımlarından 6 yiyip eleniyordu. O zaman da 10+4 kuralı yoktu. Bence kural devam etmeli en azından devamlılık için demiş. İbrahim Yavuz'un düşüncesini merak ediyorum diyor. İbrahim Yavuz'da katıldığım şeyler de var, katılmadığım şeyler de var. Eskiden rekabet bu kadar üst düzey, para bu kadar değerli değildi. Yani ben Real Madrid dışında böyle yıldızlar takımı diyebileceğim sayılı takım sayabilirdim.
1: Yapma aman ha bak onu deme sakın. Otururum hemen sana Milan'ı, İtalya Serie A'yı bir anlatırım.
0: Serie A süper.
1: Bak dedi. Inter Milan bir video var. Hatta bence izle o dönüyor. Şeyde bir tarafta Mourinho, Ancelotti sahanın içine bak Ronaldo yani. Hani gözünü alamazsın bırak maçı falan maç öncesi o seromeni zaten yeter sana kalkar teşekkür edersin yani.
0: Ya şunu demek istiyor herhalde mesajın devamında biraz açıklamış kendisini. Araplar demiş Arabistan Ligi parayı basıp lige yıldızları doldurabiliyor. Ambargo koyabiliyorlar o takımlar lige diyor. Bir sınır lazım demiş herhalde bu futbolcu transferiyle ilgili bilemiyorum. Takımlara sınır getirilsin demiş. Zaten var Türkiye'de finansal fair play dedikleri sınır var. Etrafından dolanmadığın sürece sorun yok.
1: Oranın zaten hani işin yok etmeyle alakalı kısmını oyuncuları biraz daha tembelleştirdiler yani. Erkenden bu işi bırakalım gidelim burada 3 senede uğraşacağımızı orada 1 senede hayatımızı kurtaralım diyorlar. Ona kabul ediyor ama üretebilirsin yani hani sadece onun arkasına da sığınma. Burada temel sebep şey değil tek başına bu arada bu yıldız oyuncuların geçmişle bugün arasındaki değişimin bence temel sebebi evet o da etkili aldılar götürdüler önemli oyuncuları oralara erkenden yok ettiler. Bence oyun değişti. Bak aç Guardiola'nın Arteta'nın röportajlarını dinle Klopp'un röportajlarını dinle bak o değişen oyun.

0: çıktı. Osimhen tarzı. Şimdi senin Osimhen dediğin oyuncu var ya, getir 2010 ve öncesine ortalama bir oyuncu. Bak 2010 ve öncesi Osimhen ortalama bir oyuncusu. Böyle oyuncular çok talep görmüyordu. Raul talep görüyordu. Daha klas bitiricilik konusunda. Şimdi Osimhen'le Raul'un bitiricilik konusunda siyahla beyaz kadar farkı var. Ama bu dönemde Raul gibi oyunculara yer kalmadı fiziksel anlamda. Onun gibi düşün yani. Tek başına o değil. Bu da yok etti oyunu.
1: Raul, Morientes, ne forvetler
0: vardı. Değil mi yani? Acayip forvetler vardı.
1: Rutvan Nistelrooy falan. Of. İbrahim Yavuz'un Galatasaray'da oynadığı dönemler benim aklıma geliyor. Transfer olduğu dönem aklıma geliyor. İyi ki varsınız demiş Hüseyin, mesajını atmış. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Sergen Yalçın Mekan'dan yine iki tane... tamam bunu soramam Salihciğim. Bir tane yetmiyor olabilir, bilmiyorum. Bakırköy'den Zafer. Alex olayında Aykut Kocaman haklıydı ve bunu Alex bir yıl sonra Türkiye'ye geldiğinde kendi ağzından söyledi. Aykut Hoca haklı dedi. Neden o zaman konuşmadın diye sorduklarında taraftar beni çok seviyordu. O yüzden açıklama yapmak istemedim dedi. Vicdanen rahatsız olduğum için şimdi açıklıyorum dedi.
0: Alex haklıydı dediği konu hangisi? Şey de haklı. Orada bence de Aykut Hoca haklı. Alex'i oynatıp oynatmama hadisi çıkmıyor antrenmana, maçtan bir gün önce oynayacağım diyor değil mi? Ondan bahsediyorlar
1: herhalde
0: yani.
1: Herhalde.
0: Tabii ki orada yani sakatım diyorsun, çıkmıyorsun antrenmana, maçtan bir gün önce geliyorsun, ben iyiyim oynama. Tabii ki oynatmaz seni teknik direktör, ama Alex konusunda benim anlattığım haklı ya da haksız konusu değil. Aykut Kocaman'ın teknik direktör davranışı olarak oyuncudan beklenti açısından o tarz oyunculara yer vermemesi, yani işin takım savunma kısmına katkı sağlamayan oyuncularla çalışmak istememesi. O yüzden Talişka'yı hemen sil. Sil Talişka'yı, hemen ona bir takım bul. Çünkü oynatamaz Talişka'yı Aykut Kocaman oyunlarında. Asensio'nun son dönemi özellikle fiziksel olarak düştüğü dönemler. Eğer öyle dönerse Asensio da Fenerbahçe organizasyonunda olma şansı yok Aykut Kocaman oyunlarında.
1: Evet, önceki dönemlerde beğendiğini söylemişti ama dediğin gibi senin o son dönemlerindeki performans sergilerse...
0: Düştü. Yani sakatlık Hoca'nın... sorunu yaşayıp yani bu oyuncular zaten o yüzden bize geliyor Cihan. Yoksa o Aykut Hoca'nın beğendiği dönemlerdeki Asensio ile şimdiki Asensio aynı değil ki. Onlar düştükleri için bize geliyorlar yani. Fiziksel olarak geriye gittikleri için bize geliyorlar.
1: Evet, Aykut Hoca da biraz böyle savunma yapan on numaraları daha çok seviyor. İbrahim abi, sen Galatasaray'ı kıskanıyor musun demiş.
0: Çok.
1: Sabri Göktaş. Ne çok. Güzel, ne güzel sormuş.
0: Sabriciğim çok yani. Hani geceleri uyuyamıyorum ya.
1: Planlama mükemmel, teşhisi ekliyorum demiş. Futbolcularda eğitim... sıfır mı diyor, anlayamadım Yunus Bey. Eğitim sıfır olduğu için bence çocuklar... bu işlere giriyor. İbrahim Bey'e katılıyorum diyor. Futbolcular eğitimsiz olduğu için doğru mu düşünemiyor diyor. Ne demek istedi anlayamadım. Cihan, hep İngiltere futbolundan bahsederiz ya. Futbolun beşiği vesaire deriz. Dünya Kupası'nı sadece bir kere 1960'larda kazandığını söylesem ne dersiniz diyor.
0: O futbolun beşiği hadisesi.
1: O çok yani bilindik bir şey zaten.
0: Bir oyunun işte başlangıcı hadisesi oradan ve sonra en güçlü oyuncuları, en güçlü organizasyonu bir araya getirmeleri hadisesi. Yoksa mil takımlar olarak demiyor ki ona yani. Bir de onlar senin gibi bakmıyor ki. Yani şampiyon olursam en iyiyim, olamazsam en kötüyüm değil ki. En güçlü sürdürülebilir ekonomi onlarda. Ne olursa olsun hala oyuncu kalitesi olarak en iyi oyuncular onlarda. Yani onun şampiyon birinci olması ya da olamaması oradan bir şey kaybettirmez ona yani.
1: Evet, o zaman Brezilya Serie A'da en izlenebilir lig olabilir.
0: Olur değil mi yani? Bunun
1: çok şampiyonlukla yani.
0: Ama İngiliz oyuncular şey değil yani. Hani İngiltere Ligi'nde de gayet hakim oynayan oyuncular yani.
1: Tabii. Yani onların da ben aslında yani Türkiye olamazsa böyle çok o hiç olmayan takımların olmasını istiyorum. Yani sürekli sıkıldım İspanya, Fransa falan böyle bir yeni şeyler görmek istiyorum.
0: Ya o da biraz şeyle de doğru orantılı oluyor işte. Altyapıda yani genç mil takımlarda bir jenerasyon yakalama o kadar önemli ki. Aynı oyuncularla çünkü altyapıda yakaladıkları jenerasyonu A takımda sürdürmek çok önemli. Oradan ne kadar fazla yukarıya ümit mil takımdan A mil takıma aktarırsan o kadar o beraber oynama alışkanlığı konusunda çok büyük avantaj yani.
1: Bahçeli Evler'den Tuncay, Galatasaray taraftarıyım, 40 yaşındayım. Dinlediğim en iyi yorumcu 1 Nihat Kahveci, 2 İbrahim Yavuz demiş.
0: 3 şey diyor. Şeyde gibi de 3 yani 3 de seni ne durdurdu?
1: Seni 3'te durduran neydi?
0: Durduran neydi? Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkamadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş, az önce benzer bir mesaj gelmişti. La Liga'da 23 gol attı ama zaten takım toplamda 50 gol mü ne attı ya da 60 gol attı. Yani takımın golünün yarısını attı. Bu da gösteriyor ki takım

0: tamamen Vedat üzerine kurulmuş. Bu oyunu Fenerbahçe'ye geldiği zaman bu şekilde olmayacak diyor Boray Köknel.
1: Ya yine oradan da çok sağlıklı olmaz. Oradan okursak da çok sağlıklı olmaz. Yani ya olur, dönem dönem oyuncuların böyle o tarz zirve performansını yakaladığı olabilir. O an attığı goller de şahane goller. Bak ben Vedat Muriç'in oyunculuk özellikleri olarak ya bu oyuncu falan değil, hiç ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Çok değerli bulduğum bir oyuncu. Ben düşüncenin doğru olduğuna katılmıyorum. Ona itiraz ediyorum yani. Ya bu parayı vermişin gitmiş. Eyvallah, şahane bir iş yapmışsın. Şimdi yaşı ilerlemiş bir oyuncuya ondan daha fazla para verip niye geri alayım ki ben yani? Ha, boşta olur. Değil mi yani? Boşta olur. Eyvallah. Derim ki ya yolun buralardan geçmişti. Hem bir abilik yaparsın, hem hani abilik işine çok katılmam, hani bizde çok talep ettikleri için söyleyeyim. Hadi gelsin abilik de yapsın. Rol model de olabilir. Hani dili falan da güzel, kibar da bir insan. Ama ya 15 milyon diyorlar ya. O da 15'e ikna etmişler yani. Ya Mallorca 16'ya bulsa 15'e sana verir mi ya? Mallorca şokta zaten ya. Nasıl Vedat Muriç'e biri 15 milyon veriyor? Hatta veren de geçmişte bir o kadara Lazio'ya satmış. Yani nasıl oluyor diyor bunlar ya. Aklı mantığı almıyordur bence. Yani hala onları bir espri olarak da yorumlamış olabilir. Gerçek mi bu diye.
0: Şimdi Ante Budimir var, o Sonun forveti. 3 milyon. 3 milyon. Onu
1: bak,
0: niye almıyorlar?
1: Hırvat mesela? Değil miydi Hırvat? Ya hiç bak hiç düşünmem 2,5 ya.
0: Milyon
1: ya
0: mesela.
1: Bize de gol atmıştı attı. Şahane oyuncu. Ben mesela o yüzden şaşkınım yani.
0: O da La Liga'da.
1: Ya ondan bahsediyorum. Şahane böyle bir oyuncu yani. Hani Vedat'ın da oyunculuk kalitesi olarak önünde olan bir oyuncu.
0: Ama 34 yaşında olmaz.
1: 2 sene oradan her seneden kaç 5 milyon euro düşüyoruz, her seneye 5 koyuyoruz yani. Daha bile fazla yani.
0: Bir reklama gideceğim.
1: Yani aslında şahane örnek verdim bak. Bütün hikaye aslında Vedat'ı burada tanıyor olmaları. Fenerbahçe'den gitmiş olmaları. Yoksa bak Vedat aynı istatistikle olsa bugün bak yüzüne bakmazlar ya. Yani aynı diğer
0: geçen
1: oyuncu.
0: Geçen seneki istatistiği olsa mesela 7 ya, gol.
1: Geçen sene bir önceki sene de yedi.
0: 7 gol, evet.
1: 2 sene üst üste yedi. O istatistikleri olsa kıyamet kopardı yani şu an. Ne yapıyorsunuz siz işte bugün benim söylediğimi o 7 istatistikle birileri talip olsa aynı şeyi söylerdi. Yani olur mu şimdi öyle? Sen attığı gol üzerinden hemen anlatacağım. Bu kadar. Bir de Mbappe ile yarışmış. Mbappe'nin ondan haberi varmış. Bir sorsalarmış yani Mbappe ile yarışmış diyor.
0: Murat Ellek yazmış. İbrahim Yavuz'u seviyorum. Seni de seviyorum Cihan demiş. Allah razı olsun. Fenerbahçe'nin başına gelen Galatasaray'a gelmiş olsaydı Galatasaray nasıl bir durumda olurdu demiş. Bir soru sormuş. Herhalde 3 Temmuz oldu.
1: Ya Fenerbahçe'nin bir kendine yaptığı şeyi bence şöyle okusun. Tamam eyvallah, o dönemle ilgili kimsenin bir itirazı yok. Kabul ediyorum da. Ama toparlanması için Fenerbahçe'nin çok fazla zamanı vardı. Fenerbahçe'nin bence yani o dönem Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verildiyse bu son 7-8 senedir transfer yüzünden yani transfer sürekli transfer talep etme yüzünden Fenerbahçe'ye verilen zararın çok da fazla ekonomik anlamda karşılığı yok. Kaç oyuncu gelmiş gitmiş Ali Koç döneminden
0: onu
1: bugüne.
0: Onu yazıyorum şimdi. Son 7 yıla
1: oyuncu,
0: baktım.
1: Kaç oyuncu?
0: 110'un üstünde.
1: Ya ne yaptınız? 110 ne demek biliyor musun? Bak 110 var ya, bir camiaya yapılmış en büyük kötülüktür biliyor musun? O bahsettiğiniz 110 oyuncu.
0: 2018-2019'da 17 transfer yapılmış.
1: Ya her sene ve hepsinin paralarını verdin gönderdin.
0: 2019-2020'de 14.
1: Şimdi o arkadaşımız bir de buradan baksın. Yani bu da camiaya bir kötülük değil mi yani? Olur mu öyle şey yani?
0: 2 sezondur 15-16'nın üstüne çıkıyor.
1: Ya her sene yeniliyorsun takımı ya. Ya bir tane takım şampiyon oluyor 4 senede. Ve en çok 11 tekrarı olan takım. Yani en az yenilik yapan ilk 11'de takım şampiyon oluyor.
0: En çok da stopere yapmış.
1: Şimdi nasıl oluyor da yani burada bir örneğin varken bunu yok sayıyorsun. Bunun bir yapıyla şampiyon olduğunu söylüyorsun. Bu kadar da tek karar değiştiren bir yapının da şampiyon olamamasını da yine oraya bağlıyorsun. Ben anlamadım bu işi yani abi. Ya bir dön bir bak arkana ya. Ben bir şey yanlış yapıyorum yani. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun ya. Ya senin bak her takım için geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Oraya geldiğimizde de konuştuk. Sabır, istikrar, sabır, istikrar. Ya bitti ya. İşte bir şeyin bir hikayesi var. Bir yerde okumuştum. İşte düşünce olarak anlatıyor. Diyor ki ya bir yıldırım düşüyor bir köye diyor. İki tane ev yan yana. Bir tanesi sürekli ahlanıyor, vahlanıyor. Tamam mı? Ya arkadaş bu nasıl benim başıma gelir? Şudur budur. Ya sürekli sitem ediyor. Diğeri de o olay olduğu an hemen ortalığı toparlamaya başlıyor. Yani ne işte, burası hasar görmüş, oradan en sağlıklı ne kalmış burayı toparlıyor. Çatıyı onarıyor oraya. Şimdi ikisi belli bir süre sonra hayata devam ediyor. Öteki hala da
0: geçmişte kalmış.
1: Evet abi, problemleriyle devam ediyor, yaşamaya çalışıyor. Çatısı nedir o, akıyor damı öte, ama bu halletmiş. İkisine de aynı olay gelmiş değil mi? Yıldırım düşmüş yani. Sen şimdi niye hala aynı şeyle uğraşıyorsun ki? Yani bir şey değişmeyecek yani. Bence bu taraftan bak ya.
0: Kısa bir araya gidelim.
1: Gidelim.
0: Saat başı yapalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyoruz dostlar.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bank soruyor ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili, dördüncü kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi, katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi, Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
6: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizde 13.06 yaptık. Yeni saatte tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz da Beşiktaş yapalım. Döneceğim tekrar mesajları, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Biraz daha erken okuyacağım bu sefer. Çünkü yetiştiremiyoruz 45'te başlayınca. Abi biraz Beşiktaş yapmak istiyorum. Yeni hoca Vincenzo Italiano. İsmi havalı. Kendi sence başarılı olabilecek mi Beşiktaş'ta?
1: Çok özür dilerim, bir mesaj geldi sana.
0: Hocayı sordum, Beşiktaş'ın hocası.
1: Bizim Radyo Gold'ü etiketleyerek bir arkadaşımız benim hocanın Alex ile ilgili söylediğimi...
0: Bakayım bir, beni de etiketlemiştir belki.
1: Merhaba İbrahim. Okuyayım mı?
0: Oku tabii, niye okuyayım?
1: Merhaba İbrahim Yavuz kardeşim. Radyo Gold'deki programda Aykut Hoca'nın koşmayan 10 numara oynatmaz dediğin görüşüne katılmıyorum açıkçası. Profilime sabitlediğim istatistik her şeyi açıklıyor. Bu konuda algı yapanların teknesine su taşıyorsun demiş. Şimdi yayındayız, bunu daha detaylı bir okuyacağım. Mehmet Köse, selamlar bu arada. Şimdi senin soruna gelin, oraya dönmeyeyim yani.
0: Teknesine su taşımak, güzel değişik tabirmiş.
1: Evet.
0: Hoca, yeni hoca ve basın toplantısı Serdal Adalı'nın, ben dün biraz farklı açıdan baktım, bana katılmayanlar da oldu.
1: Yani, ne abi senin?
0: Ya dedim ki başkan, dedim profesyonel olmalı dedim. Evet, belki sempatik gözükmek için Rıdvan'ın kız isteme olayına gidebilir dedim. Olabilir hani, belki sempatik gözükmek istemiştir ama dedim hani bunu farklı şekilde yönetebilir dedim, hani orada
1: ya
0: kalkmak.
1: Gitme Cihan ya, şeye gitme, basın toplantısına gitme bence.
0: Gitme.
1: Ya hiç yani, ben de seninle %100 aynı fikirdeyim yani. Hani
0: biraz tamam, amatörcü durdu gibi
1: ya,
0: geldi
1: oradaki,
0: bana.
1: Oradaki hadiseyi anlıyorum hani, ne kadar fazla.
0: İlgiliyim hani, ben oyuncularımla işte, demek istiyorum.
1: Ya olmadı ayrıca, bu kadar da ilgili olmayın, bu iyi bir şey de değil. Sonra aynı oyuncuyu gönderiyorsun, sonra neler diyorlar sizin için değil mi yani. Şimdi abi benim anlamadığım konu ne biliyor musun yani, Beşiktaş tarafında. O basın toplantısıyla ilgili söyleyeyim yani. Şimdi Beşiktaş aslında son 4 sene üzerinden yorumluyum. Çünkü benzer şeyleri yapıyorlardı son 4 sene. En sağlıklı sezon başlangıcı diyebilirim. Niye? Çünkü futbol aklı diye birine teslim oldular. Önder Özen. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani niye mantıklı? Teknik bilgisi var. Pro lisansına sahip bir insan. Geçmiş deneyimi var. Sonraki süreç tamamen şöyle olmalı. Yani öyle olmasını bekliyorum daha doğrusu yani. Doğru olan odur çünkü. Onun belirleyeceği teknik direktör, sonra o teknik direktörle beraber kadro planlaması, başkanın burada dahil olacağı tek yer neresi biliyor musun? Bunlar diyecek ki başkanım, biz şu şu şu oyuncularla devam etmek istemiyoruz. Ama bu işin ekonomik tarafını da siz biliyorsunuz ya. Ya bunları istemiyoruz ama birilerini istiyoruz o takıma. Yani bunlar gidecek, bunların bir maaş yükü var. Gelenlerin maaş yükü var. Biz bu işi nasıl yapabiliriz? Yani sizin kulüp başkanı olarak dahil olacağınız tek bölge orası. Bu bahsettiğim ekonomik tarafı. Yani hangisi gider, ekonomik durumu nedir ya da bunları alabilir miyiz? Şimdi o basın toplantısında bitiremiyor başkan biliyor musun? Hani orada gidemiyor başkan bir türlü. Ya en son dayanamadı, yine teknik bir şey söyledi. Dedi ki ya bizim de takım aslında dedi kadro iyi dedi şu dedi. Ya girme başkanım, bak girme.
0: Beşiktaşlar kızdı bana. Dedim ki sayın başkan zamanlama konusunu yönetemiyorsa Beşiktaş'ı nasıl yönetebilir dedim.
1: İşte o da aslında.
0: Hadsizlik yapmak istemiyorum ama dedim bu zamanlama konusunu yönetememem bence kasıtlı olarak planlı yapmış.
1: Aslında şeye ikna oldu bence yani hani teknik anlamda en azından yönetemeyeceğine ikna oldu. Önder Özen'i getirme sebebi tamamen bu. Yani biz bu teknik konuda eksiyiz. Bu işin uzmanına teslim oluyoruz.
0: Zaten ara ara Önder'e sorun dedi mesela bazı soruları.
1: Ama Önder'e sorun diyorsun da sürekli bırakmıyorsun ya bir de yani Önder'e sorun numarası var, 2 numarası, 3 numarası yani. Bu kadar da ayrıca sormasınlar ya, numarayı da vermeyin abi ya, bu kadar da gazeteciler Önder Özen'le diyor iş yapacak ya o da. Hani zamana ihtiyacı var ya onun da böyle sağlıklı düşünmeye. Ya sürekli sen ben arayıp ondan bilgi mi alacağız yani sürekli o yani, geliyor mu?
0: Önder Özen'in numarası herkeste var.
1: Olur mu şimdi öyle şey yani? Çalışacak.
0: Ben de sana vereyim sen.
1: Ya olur
0: sen
1: mu?
0: Sen de dinleyicilere ver.
1: Ya şimdi yani hepimiz arayalım o zaman yani. O da bir zaman ayırıyor ya yani. Hani bunlar bir de şey değil ha. Bunu iyi bir şey gibi anlatıyorlar ya mesela. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Bir insan futbolla yatıyor, futbolla kalkıyorsa orada bir sorun var. Onun ailesine, arkadaşına, sevgilisine, eşine ihtiyacı var. Orada yenileniyor insan yani. Tamam çalışsın etsin ama onun da bir yenile, eğer sadece futbolla yatıp futbolla kalkarsa onun da bir faydası olmaz kimseye yani. O yüzden onun da bir kendine ait alanı ve zamanı olacak yani. Bu kadar da böyle çok övmeyin bu durumu yani. Futbolla yatan futbolla kalkan adamdan hiçbir şey olmaz ben sana söyleyeyim yani. Duyarsan o adamdan da kaç yani. Hatta bir adam sana kendini öyle anlatıyorsa. Başkanım ben tesiste yatarım, tesiste kalkarım. Futbol abi, o zaman teşekkür ederim. Yani bir insanın bütün hayatı futbolsa orada bir problem var yani. Bir insanın arkadaşı olur, eşi dostu olur, kendine ait alanı olur değil mi? Şimdi burada abi müsaade etmiyor yani. Hani başkan kolay da değil tabii. Bazı alışkanlıklardan vazgeçmek de öyle hedeyince olmuyor Cihan. Ama en azından temel düşüncesini sağlıklı buldum. Yani önder üzerine teslim etmesi. Şimdi gelelim İtalyano konusuna. Şimdi genel soru ne? Hocayı tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Değil mi? Yani normal olarak şimdi sen de bana bu soruyu soracaksın değil mi? Yani tanıyor musun? Bilgin var mı? Hiç tanımama gerek yok. Beşiktaş'ı tanımam yeterli benim için. Ben burayı biliyorum yani. Burayı bildiğim için oradaki adamın oralarda yaptığının çok değeri olmuyor. Çünkü buradaki davranış belirleyici oluyor ya. Çünkü o girsin Beşiktaşlılar baksın. Çalıştığı dönemde hep beraber oynamış, oynayan oyuncularla bir tekrar yapmış. O kendi teknik direktörlük dokunuşuyla oyunu almış, bir yere getirmiş, planlamasıyla ya da fiziksel antren etme durumuyla alakalı. Yani orada belirleyici olan senin o teknik direktöre vereceğin zaman, çünkü o da hayatında ilk defa sıfırdan bir takım deneyimleyecek. Kimse bilmiyor Beşiktaş'ın stoperinin, santraforunun kim olduğunu şu an. Bilmiyor yani. Transfer edilecek. Kanat mı? Bir sürü isim söyleniyor. O da hayatında ilk defa böyle bir şey deneyimleyecek. Başarabilir mi? %100 başarır. Ama ihtiyacı olan o Van Bronckhorst'a verilmeyen zaman. Verilecek mecbur. Başka şansı yok Beşiktaş'ın. Sakın Beşiktaş şöyle bir planlama yapmasın Beşiktaş taraftarı. Bu sene şampiyon olacağız. İddialı olsunlar, sonuna kadar kovalamasınlar ama bu sene şampiyon olmanız o bahsettiğin tekrar olmadan çok zor. Yani şöyle olursun. Galatasaray hiç olmadığı kadar çok kötü gider. Fenerbahçe hiç olmadığı kadar. Sen oradan belki sıyrılabilirsin, ona bir şey diyemem. Ama sezonun belirleyicisi yine Galatasaray'dır yani. Galatasaray'da işler yolunda giderse bu saydığın takımların hiçbiri şampiyon olamaz. Net yani. Evet. Ama hiç de üzülmesinler. Çünkü onlar bu sene Galatasaray'ı şampiyonluk konusunda aşağı alabilmeleri için hepsi bu sene temel atacaklar. Galatasaray'da Beşiktaş, yani, Fenerbahçe'de Beşiktaş.
0: Yani Sayın Başkan'ı zaman zaman eleştiriyoruz ama sanki bu dönem, ya bir de hakkını vereceğim bir yer var. Yani sanki bu dönem biraz daha değişikliğe gitmiş gibiler. Daha şeffaflar. Mesela basın toplantısı 1 saat 20 dakika falan sürdü ve genelde böyle olduğunda tanıdık gazetecilere soru sordururlar ve handikapya düşmemek için, yani ters bir şey sormasın diye. Bülent Ülgen de dedi ki ben herkese tek tek dedi işte söz hakkı tanıyacağım dedi. Bu çok hoşuma gitti mesela, daha şeffaf olması. Ama bizim gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da biraz alıngan işte. İşte soru geldi ya, ben buradayım işte, dedi ki ya yeni mi sıra geldi bana falan dedi. Ancak sıra geldi dedi. Gazeteci arkadaşımız dedi ki ancak sıra geldiyse biz de ona göre sorumuzu sorarız. Tarzı böyle biraz daha iğneleyici şekilde sorusunu sordu. Yönetimin bu şeffaf olma konusu hoşuma gitti. Bence bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Yani bir şey demiyorum, olması gereken o da hani zamanında yanlış yapılmış demek ki. Bence orada esas problem gazeteci tarafında. Ben gazetecilerle ilgili geçen amil takım basın toplantısında da benzer bir durum. Ya arkadaş, Montella'ya bir soru soracaksınız. Kenan Yıldız'a bir soru soracaksınız. Yoksa bu anlamda bir donanımınız, fikriniz, ya açın birine bu işin uzmanı olmuş, sahada deneyimlemiş ya da antrenörlük yapmış. Ya oraya gidiyorsun, ya Kenan'a muhtemelen yanlış hatırlamıyorsan birine sorduğu soru neydi biliyor musun? İddialı mıyız dedi. Mesela ne düşünüyorsunuz dedi bu. Ya ne diyecek mesela, iddiasızız, hepsini kaybederiz. Ya bir soru sorsanız da yani oradaki insanların da böyle bir ufkunu açın. Ha, Ozan Kabak'tı. Ya Ozan Kabak'a 50 tane soru sorulur biliyor musun? Yani mesela bir önceki organizasyonu sorarsın, şimdiyi, geçirdiği sakatlığı, mesela şeyi sorabilirsin. Ya çok erken yaşta Avrupa deneyimin oldu, genç oyunculara bununla ilgili hani orada edindiğin tecrübelerle ilgili en net belirleyici olan nedir? Burada gençler neye dikkat ediyor? Bir sürü şey sorarsın milli takımı. İddia ne yapmışsın? Ne düşünüyorsunuz? Turdan çıkar mıyız? Çıkamayız.
0: Euro 2024'te sakatlandı, kaçırdı galiba. İşte
1: ondan bahsediyorum. Onu o duyguyu sorarsın. Ya davranın ya, bir sürü abi bir acayip acayip sorular soruyorlar. Ben gazetecileri
0: kaçırdım,
1: anlamadım.
0: Kaçırdım ben onu, izlemedim.
1: Ya sorular. İnanılmaz sorular ya. Oturdum bekledim, bir tane soru çıkmadı ya. Hep aynı duygular üzerinden, yapar mıyız, eder miyiz, uçar mıyız? Bir tanesi de diyor ki Beşiktaş Fener istiyormuş sizi bilmem. Ya adam milli takım organizasyonunda. Ne işin var Fenerbahçe ile Galatasaray ile? Tamam, habercilik olarak bir karşılığı olabilir ama ne gerek var? Niye ona kapılıyorsun ki yani? O yüzden bence şu gazeteci tarafı, özellikle soru soran taraf, oraya çok hazırlıklı gitmesi lazım Cihan yani. Hep böyle benzer sorular ya. Klasik maç toplu şeylerinde de öyle yani.
0: Stoperler arasında rekabet var. Tatlı sert rekabet. Aranız nasıl falan. Bir tatsızlık çıkıyor falan. Klasik abi, sorular.
1: Ya, inanılmaz şey ya. Ezber istiyor. Ya yani. Hani.
0: İbrahim Bey çok ters köşe bir adam demiş. Tesiste yatıp kalkan adamdan uzak durun diyor.
1: Evet abi, uzak
0: ne kadar
1: durun.
0: Ters köşe. Tesiste ne çok kadar fazla ters köşe bir adam demiş.
1: Tesiste çok fazla yattığım kalktığım dönemi de biliyorum. Yatmadığım kalkmadığım düzenli ev hayatını da biliyorum. Öyle teknik direktörünü de biliyorum. Diğerini de biliyorum. Aradaki farkı da net gördüm. Öyle yapanların %90'ı başarısız. Yani bak, bu anlattığım tecrübeyle sabit yani.
0: Stüdyoda yatıp kalksan hep aynı performansı verir misin bir hafta? Tekrara düşersin değil mi? Yorulursun.
1: Veremem ya, sıkılırsın. Yorulursun. Yani tam tersi ya, insanın bir kendine ait bir alanı olacak ya. Bu kadar basit, biz insanız. Ne demek abi futbolla yatıp futbolla kalkmak ya? Ne demek abi, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İnsan bir arkadaşını...
0: Mesela hoca olsam mesela, bu röportajı verebilir misin? Arkadaşlar, benden klasik yorumlar beklemeyin. Ben futbolla yatıp kalkmıyorum. Yeteri kadar ilgileniyorum desem
1: benim
0: bu sefer...
1: Ailem var, eşim var, kız arkadaşım var.
0: Yandın ama bu sefer.
1: Ya boş ver, ama ben onu söyle ikna edeceğim. Mesela biraz önce arkadaş demiş ya, Sergen Yalçın'la ben Sergen Yalçın'la benzer ifadeleri hiçbir zaman kullanmam da. Çünkü Sergen Yalçın tahtaya kalktığında, elini aldığında bunu buraya alırsın, bunu buraya alırsın. Bu kadar basit. Ben hiçbir zaman öyle bir ifade kullanmadım. Kullanmam da yani. O işin o kadar basit olmadığını da çok iyi biliyorum yani. Ya da Türkiye'de üçüncü olmak böyle böyle demem yani. Hani bir antrenörlükten bahsediyorum yani. Antrenör, ben antrenör değilim yani. Bir tek mesela benim en çok itiraz ettiğim konular, burada bin kere de anlatmışımdır yani. Teknik direktör, pro lisansına sahip, teknik direktörlük yapma niyetinde olan insanların televizyona çıkıp yorumculuk yapmasını etik olarak şöyle doğru bulmam. Eleştirdiğiniz insanın, çünkü o kulüp için efsanesin sen Sergen Yalçın olarak. Solskjaer'in çok eksiğini dile getirdin, getirdin, getirdin. Solskjaer gitti, sen geldin. E oldu mu şimdi yani? Yani bir kere etik olarak doğru değil ki o yani. Çünkü sen bir ciddi bir kalabalığa bir önderlik yapabiliyorsun. Düşünce olarak insanlar sana saygı gösteriyor. Bence en hassas olması gereken konu Beşiktaş'ta oydu. Dikkat etmesi gereken. O işin öyle olmadığını o biliyor zaten. O işin öyle, onu oraya aldım, bunu buraya aldım da bu işin olmadığını. Ben hiç alırım o takımı ilk üçe sokarım diye bir şey dedim. Ben bir takımda antrenör olsam ya da sportif direktör olsam söyleyeceğim tek şey. Bir yerde başarı minimum 2 sene. Minimum. Yani anca temelini atacağım o. Ya bak, Arteta'nın röportajı var. Soruyorlar orada hani değişimle alakalı. Ben bir kültür yaratmaya çalıştım diyor. Tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Tesis çalışanından personeline kadar hepsininle ilgili düşüncelerini dinledim diyor. Yani buraya diyor öfkelenen, sıkılan insanların gelmesini istemedim diyor. Abi düşünebiliyor musun ya? Bir derinliğe baksana adamın. Hani tesiste yatıyor, kalkmıyor. Bak oturuyor. Bir düşünce var orada yani. Bak çalışanın da diyor, herkesin diyor düşüncesini dinliyorum. Yani tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Davranış kültüründen de bahsediyor. Çünkü diyor Liverpool'la Manchester City'nin diyor o kültürü vardı diyor. Biz önce onu oturttuk diyor. Şimdi o diyemez mi? Burası Arsenal, Londra'nın merkezi, yıkarız ortalığı, şampiyon biziz diyemez mi? Der. Bizimkiler öyle diyor. Ben o yüzden gerçekçi olmak zorundasın. Sergen Yalçın olarak sen Solskjaer görevdeyken şunu deseydin çok değerliydi. Arkadaşlar, Solskjaer bana göre yeterli, yetersiz tekniktir demedi. Hadi dedin onu. Ama hocaya şurada hak veriyorum. Bir takımın, bir teknik direktörün bir takımla sağlıklı süre geçirebilmesi için yani minimum 1 sene ihtiyacı var. Temeli atacak. Bir sonraki sezon anca faydalanır dese Sergen Yalçın o dönem, bugün kendi için istediği zaman anlaşılabilir. O dönem Solskjaer'e burada zaman yok diyeyim. Sonra sen göreve gelince zamana ihtiyacım var dediğinde o biraz ayıp oluyor yani. Öyle olmaz yani. O yüzden ben öyle bir dil kullanmıyorum. Beni o şeyde benzetmesin yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Şeyi soracağım sana abi, şu Jose Mourinho olayını. Yani tekrar Real Madrid'e döndü. Sence burada Arda Güler bir kesik yer mi? Bir de ben bazı adamların böyle doğuştan, evet yetenekleri yatsınamaz bir şey ama doğuştan şanslı olduklarını düşünüyorum. Ama hani bilmem neresini boğaza koysa palamut yapışır derler ya. Yani sanki Mourinho'da da öyle bir şey var yani. Perez'i perezliyor resmen.
1: Ya şöyle, başkanı. Ya ben de çok doğru bulmuyorum. Yani hele son zamanlarda teknik direktör davranışı olarak son 10 senesi bu kadar problemli bir teknik
0: oradaki
1: direktör.
0: Oradaki gruplaşmayı yıksın diye mi getirdi
1: yani
0: acaba?
1: Yani Tottenham'da ya, onlar da üretemiyor. Yani bu sadece bize özgü bir durum değil yani. Dünyada da genel olarak böyle bir problem var yani. Onlar da geçmiş başkanlarına sarılıyorlar. Geçmiş teknik direktörlerine sarılıyorlar. Aslında bütün dünyada geçmişe bir özlem var. Oyuna bir özlem var. Yani 2010'lardaki oyunu özlüyor bütün dünya. İşte Serie A'daki derbiyi özlüyor. İspanya'daki derbiyi özlüyor. Oyuncu kalitesini özlüyor. Mourinho'yu niye özlüyordur İspanyollar? Kulübedeki davranışından dolayı özlüyorlardır. İşte o dönem o Real Madrid'in yıldız oyuncularıyla beraber oynanan. Ama onlar da büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar. Ne Mourinho o dönemki Mourinho, ne sahadaki yıldızlar o dönemki yıldızlar yani. Arda konusuna gelince, yani niye mesela böyle bir şey çıkartıldı sürekli Arda'yı oynatmama gibi ile alakalı? Ben onu anlamadım. Bir şey mi oldu mesela? Kaçırdığım bir şey mi oldu? Özel bir durum mu oldu Arda ile Mourinho'nun?
0: Yo, hani biraz daha
1: niye oynatmasın
0: dominant,
1: Arda'yı?
0: Dominant tavırları var ya Mourinho'nun. Yani Ancelotti de biraz öyleydi. O da biraz sonradan
1: niye sıkıyor. Kamavinga, Ahmet Hüseyin 50 tane isim varken niye Arda'da takıldı
0: herhalde
1: yani?
0: Bizim çocuk ya. Herhalde korumaya almaya çalışıyoruz onu.
1: Yani onlar öyle bakmaz. Yani Arda'nın kendisiyle alakalı belirleyici olan hadisenin bir kere Dünya Kupası çok önemli onun için. Yani kariyerinin devamı açısından. Çünkü evet, Real Madrid'de en iyi sezonunu geçirdi. En fazla tekrar yaptığı sezonu geçirdi ama bütünüyle ilgili yine sorun yaşadı. İşte sakatlık sorunu, fiziksel durum. Arda'nın hala bence tam anlamıyla fiziksel sorunu ortadan kaldırmayla alakalı sıkıntısı var yani. O yüzden bizim de endişemiz o. Biz de görüyoruz aslında. Çok seviyoruz ama fiziksel olarak tam anlamıyla gelişmediğini görüyoruz. Çünkü diğerlerine bakıyoruz, arada bir fark var. Şimdi Kenan Yıldız da genç, Arda da genç. Şimdi ikisinin fiziksel gelişimine baktığında, değil mi? Kenan'a hiç o konuda bir itiraz yok ama Arda çok fazla yetenekli olduğu için tabii sıyırıyor kendini, biraz daha ön plana çıkartıyor. Ama fiziksel olarak o tempoya ayak uydurmadığında, Mourinho değil Zidane da gelse benzer bir durum olur. Bir şey değişmez yani.
0: Evet, Benfica Mourinho'dan bile para kazandı demiş. 15 milyon euro. Biz adamı yollamak için üstüne para verdik. Benfica çok kural bir takım değil mi? Gerçekten Yunus, bak, müthiş mesaj.
1: Kim mesaj attı?
0: Yunus Bal
1: ya. Ya Yunus Bey şahane. Bunun üzerine hiçbir şey konuşmuyor. Bence programı kapatıp biz gidelim.
0: Benfica sürekli bir yerlerden para kazanıyor yani.
1: Hayır, bir de bu Fenerbahçe'ye denk gelmesi de çok enteresan.
0: Beşiktaş'a da gel yani, Rafa olayı falan. Şimdi Fenerbahçe'ye denk geldi. Yani
1: Rafa'yı satamazlar o parayı ama hani Fenerbahçe'ye yine hani parayı verip oraya gönderiyorsun. Oradan seni Şampiyonlar Ligi'nde nedeni parayla geri alıyorsun. Sonra Şampiyonlar o gidiyor. Hocayı alıp bir de üzerine parayla satıyor.
0: Sözleşmesi devam ettiği için Benfica'ya para ödüyor. Real
1: ama tabii şey, burada şunu da unutmamak lazım. Bu Portekizli menajerler hadisesi, Portekizli teknik direktörler şu an dünyada bu anlamda büyük şey var. Portekizli menajerlerin teknik direktörle beraber Portekizli futbolcuları böyle yayıp işte önce Premier Lig'e çok yüksek bonservis bedeliyle getirip, asla oralara etmeyecek oyuncuları oralara getirip, sonra oralarda birkaç maç oynatıp biz ya da Arap bölgesine oyuncuları yine çok yüksek bedellerle satıp o işten böyle parayı kendi etrafında döndürme hadisesi. Yani burada da benzer bir durum aslında. Real Madrid'de yine birileri ikna ediyor oraya, Benfica bu işten para kazanıyor. Çok acayip bir durum yani.
0: Evet, hatta bazı menajerlerin oyuncuları milli takıma kadar bile sokabildiği kadar güçlü olduğu konusu.
1: Mendes aslında, Mendes'in etrafında bir ağ düşün yani, hani çok çok güçlü bir menajerlik ilişkileri. Ya bunlar çünkü Mendes alıyor, götürüyor Nottingham'a o şeyi, teknik direktörünü götürüyor. Teknik direktörü Mendes'in oyuncuları üzerinden gidiyor. Oyuncu da ister istemez onu biliyor, tutuyor, atıyorum Portekiz'in ortalama bir takımlar 50 milyon euroya bir oyuncuyu götürüyor. Jota Silva. Mesela o da gitti değil mi, yüksek bir bonservise. Şimdi buraya gelince bir bakıyorsun, lan nasıl olur diyorsun değil mi, aklın mantığını almıyor. Bir de canlı izle mesela, orada da görürsün yani.
0: Hasan Arat aslında, yani Serdal Bey'den önceki başkan Hasan Bey, o çok güzel girmişti biliyor musun, yani menajerleri dedi Beşiktaş'ın kapısından içeri sokmayacağım demişti.
1: Bence orada başka bir şey var yani, menajerleri kapıdan içeri sokmayacağım
0: dedi, bilmiyorum yani, sokmadı ama yönetemedi de yani. Ya da ya bu arada menajerler, menajer demek kötü bir şey demek değil de aynen öyle. Bizde kötü bir algı olmuş.
1: Problem
0: yani.
1: Menajer dedi ki, menajer aslında işin en masum tarafı Türkiye'de. Ya kısa bir dönem işin o tarafında olur muyum diye bayağı böyle bir profesyonelce bir şey yaptık yani. Çok sevdiğim de o dönem Ankara Gücü'nde sportif direktörlük yapmış, işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, eğitim İngilizce şahane, burada Levent'te bir ofis falan, acayip bir ofis kuran. Dedik ki ya biz burada devrim yapacağız menajerlik tarafıyla, böyle VIP minibüs, oyunculara eğitim, İngilizce. Daha bir baktık bu işin sonunda. Yani ben özellikle en son kendi adıma, ya ben böyle bir organizasyonda olma şansım yok yani. Hani gördüm orada yani.
0: Para işlerini çok iyi konuşabilmen lazım.
1: Abi para da değil, oyuncu davranışı. Mesela ben öyle ailelerle oturdum ki ya, ben aklım mı? Bizde mesela benim de rahmetli babam sonuçta bir futbolcunun babasıydı. Ben Adanaspor'a transfer oldum. O dönem Cem Uzan Adana'nın şey neydi, Rumeli Holding'in, hem İstanbulspor hem Adanaspor onlar finanse ediyorlar. Ya ben giderken şöyle gittim bak. 87 defa milli olmuşum genç milli takımlarda. Olimpik milli takımda oynamışım. İkinciliklerde işte 100'ün üstünde maçım var ve yaşım 18. Hani böyle geliyorum. Yani normalde böyle bir babayı biz görsek adam normalden kaldırın lan bizi ayağa falan o şeyle karşılar. Biz içeri böyle mahcup girdi babam ve babama sorduğu soru o zaman şuydu. Hani ne istiyorsunuz? Hani talebiniz ne maaş? Ya şunu söylediğini biliyorum ya. Biz hani böyle bir şey söylüyoruz. Çocuk oynasın, o zaten hakkı neyse alır. Siz ne uygun görüyorsanız. Şimdi baba davranışı o dönem buydu yani. Hani şimdi ben bir sözle bu para olmaz, şu da oynamamış bir çocuk ya. Yani hani bana direkt böyle hiçbir şey almadan paraya satın talip olan bir veli davranışı. Hatta bir gün
0: şöyle menajerin gibi miydi baban? Yani o konuşuyordu. O zaman menajerlik kavramı.
1: Menajerlik yok. O zaman yaşım tutmadığı için imza ile ilgili gidiyorsun. Beraber gidiyoruz bir başında. Ya adam soruyor normalde ne istiyorsunuz diyor değil mi? Yani şimdi ne olur ne beklersin, şu kadar isim. Şimdikiler gör. Canını okuyor yani. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Benim oğlum şöyle yapar. Ya o mahcubiyete baksana. İkincilikte oynayan bir çocuk 18 yaşında milli takımlarda oynamış, kaptanlık yapmış. Yani talep edebilir. Ev istiyoruz, şunu istiyor demiyor. Diyor ki siz neye uygun görürseniz diyor. O zaten diyor. Bak o zaten diyor. Bir performans verdiğinde bunun karşılığı olacağını biz biliyoruz zaten diyor. Yani diyor ki önce emek diyor. Bir emek versin. Siz onu diyor zaten karşılıksız bırakmazsınız diyor. Bu tarafta önce para verin diyor. Para verin diyor. Öyle olur mu abi şimdi? Siz böyle bak, etrafta bir ton herkes mesela ufacık bazen işte mesaj atıyorlar. Düşün, şeyiniz ne? Çocuğum futbolcu olmak istiyor ya da hani ne yardım, ya bakın çocuğunuzu spora futbolcu olsun diye göndermeyin. Arda Güler olsun diye, Ahmet Mehmet olsun diye göndermeyin. Bir kere senin çocuğunu oraya göndermen için ya şeyin çok güzel bir videosu var, Robin Van Persie'nin oğluyla alakalı. Oğlu altyapıda bir maçtan çıkıyor, oynatmamış hoca, tamam mı? Beraber arabada gidiyorlar. Çocuk başlıyor hocaya sallamaya, tamam mı? Hoca diyor şöyle, hoca böyle, hakkımı yedi, şudur budur falan filan. Van Persie dönüyor diyor ki ya bu çok diyor ezik bir davranış diyor. Hiç diyor sana bunu diyor yakıştıramadım diyor. Yani biz diyor senin diyor futbolcu olman ya da olmaman bu tamamen diyor hani seninle alakalı bir durum, bu işe olan saygın, aidiyetin, ama diyor biz anne ve baba olarak diyor seni diyor topluma çok sağlıklı bir birey olarak, yani sen futbolcu olsan da olmasan da biz seni çok seviyoruz ve topluma sağlıklı bir birey yetiştirmek için hani mücadele ediyoruz gibi bir şey anlatıyor. Ondan sonra diyor şeyi bir sonraki antrenmana gittim, işte hatayı kendinde ara gibi. Sonra bir baktım diyor antrenmanda, evet bir karşılık bulmuş anlattıklarım diyor. İşte mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi sen de önce çocuğunu öyle gönder. Zaten senin çocuğun bir Arda Güler olacaksa sen istemesen de oluyor çocuk zaten. Yetenek o anlamda varsa. Yani sen çocuğu oraya gönderirken mesela bir sürü hayatla ilgili şey, geçen gün bir yazı okudum. O kadar güzeldi ki, hani neden çocuğunuzu sporcu yapmanız gerektiği ile alakalı. Basketbol üzerinden örnek vermiş, çok beğendim. Diyor ki bir çocuğu diyor 7 yaşında ya da 8-10 neyse basketbola gönderdiğinizde diyor, basketbolda diyor foul yapınca diyor elini kaldırıyorsun. Özür, yani ben yaptım ve evet. Bir çocuk diyor 7 yaşında diyor özür dilemesini öğreniyor diyor. Acayip güzel. Bak adam diyor ki bırak Hidayet Türkoğlu olmayı, İbrahim Kutlu olmak, özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor o, bence o en güzel hadise. İkincisi diyor basketbolda şöyle bir durum vardır diyor. Çok oyuna başlarsın ilk 5'te diyor. Çok kötü oynarsın, çıkarsın diyor. Ama diyor tekrar oyuna girme şansın da var diyor. Her şeyi toparlama. Yani hayatın her zaman bir ikinci şansı sana verdiğini de öğrenir çocuk diyor. Çok küçük yaşta diyor. Yani başlarsın çok kötü. Bench'e gelirsin. Senin yerine bir arkadaşın oynar. Ondan sonra bir daha girersin. Her şeyi toparlama şansın var. Ya da 4. periyoda kadar bu böyle çok kötü gider. 4. periyotta gelirsin. Oyunu sen çevirirsin diyor. Sonra diyor ki hayatın her zaman ikinci bir şansı olduğunu öğrenir çocuk diyor. Kaç yaşında olursa olsun. Sonra diyor basketbolda diyor paslaşma vardır diyor. Mesela hocalar diyor bir oyun çizerler diyor. Herkes kafasına göre atamaz diyor o topu diyor. Mesela orada oyunda finalde Cihan atacak o üçlüyü değil mi? Paylaşmayı öğreniyor ve finalde diyor işte o paylaşmanın sonunda Cihan'ın atacağı basketle kazanma, orada da hani ben değil biz olmayı öğreniyor
0: takım
1: diyor.
0: Takım
1: olmayı. Şimdi adam bak şahane anlatmış. Sen önce diyor buraya talip ol diyor. Bırak diyor, senin çocuğun Arda mı olacak, nedir o, İsmail Yüksek mi olacak? Bırak, o zaten olursa oluyor. Yani sen aslında topluma sağlıklı bir çocuk yetiştiriyorsun. Çocuğunu gönderirken böyle bak. Senin çocuğun her gün bir şey öğreniyor.
0: Geçenlerde başka bir eski futbolcu adı aklıma gelmedi. O da buna böyle esprili bir dille yaklaştı. Bizi dedi eskiden böyle ayaklarımızı çapraz kundaklarlardı dedi. Şimdi kundak kalktığı için dedi. Şimdi yetenekli futbolcular çıkmıyor tabii. Sonra işi espriye vurdu. Bu iş bence tamamen yetenek dedi. Doğuştan yetenek. Çalışırsa devam edebilir ifadesini kullandı. Ya sen, sana benzer yorumlar.
1: Ya bu kadar ya. Ya sen çocuğunu futbolcuya da sen çocuğunu top ya çocuk öğren. Ya sen sadece mesela bizim televizyonda gördüğümüz hadise maçı izliyoruz ya, topun peşinde koşan bir kalabalığı görüyorsun değil mi yani? Onun altı var, çok derinliği var abi yani. Orada antrenmanda ki süreci var. Yani orada hayatla ilgili bir sürü öğreti var yani. Sen orayla ilgilen.
0: Ben oğlumu İbrahim Yavuz olsun diye gönderiyorum futbola demiyorum. Güzel yerden yani. Sağ içinde mi sağ dışında mı? Hangi İbrahim Yavuz oyun? Onu da önemli yani.
1: Yarım yarım. Biraz oradan biraz.
0: Talip olmak, hadise, organizasyon.
1: Onları kayıt mı ediyor arkadaş?
0: Ne demiş?
1: Ne diyeyim
0: süzgeçten abi? Geçirmek. Süzgeç İbrahim abinin hasta.
1: Dediğiniz günden beri söylemiyorum.
0: Onu söyleme ya. Hasta
1: dün
0: oldu.
1: Dün sen hatta yayını kapatırken.
0: Evet, yarın İbrahim Yavuz'la dedim süzgeçten geçireceğiz.
1: Süzgeçten geçireceğiz.
0: Bir tarafta da Galatasaray'ın rezil seçmeleri. Yani o seçmeleri hala aklıma almıyor. Kimi neyi seçtiler, kim memnun kaldı seçmelerden merak ediyorum demiş. Ya pazar günü Galatasaray'ın bir seçmeleri vardı. Bana çok
1: altyapı seçmeleri.
0: Altyapı yani. Bana inanılmaz mesajlar geldi. Ben de bununla ilgili yayında konuştum. Yani işte veliler izleyememiş, kimisi farklı yerden girmiş, farklı yerden çıkmış. Çocuklarınız sahalarda aramışlar işte.
1: Evet evet, onu ben geçen sene bir arkadaşımın çocuğuyla deneyimledim. Benzer sorunu aynen. Çocukları bir bıraktık, çocuk başka sahadan çıktı.
0: Bulamamışlar, izleyememişler falan.
1: Arkada bir yerden çıktı. Aynen. Ya maalesef öyle sorunlar oluyor. Herhalde bu konuda en başarılı kulüp Beşiktaş diye duydum. Yani etrafımızda çok arkadaşımızın çocuğu var. Onlar da bu tarz seçmelere gönderdiğinde duyduğum.
0: Karagümrüğün yani, de güzeldi eskiden. Yani şimdi bilmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Çok onlar iyiydi. Buyur sözünü.
1: Ya bizim Gazi Osman Paşa'nın benim çocukluğumda vardı. Küçük bir halı saha vardı. Orada böyle her yaş kategorisine göre şahane planlama yapıyorlardı yani.
0: Evet,
1: Galatasaray'ın esas şey sorunu var yani. Hani aslında tesis sorunu var. Şimdi o Flore'den bahsediyor değil mi? Bu işler Flore'de
0: evet,
1: oluyor.
0: Şu an öyle.
1: Yarın orası olmayacak yani. Kemerburgaz'da olacak yani. Daha altyapı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacak Galatasaray'ın bilmiyor kimse yani. Sen Icardi'yi falan istiyorsun da sen şeyi atlıyorsun. Altyapını unutuyorsun yani.
0: Tabii o şey var. Vadi İstanbul'un önüne, stadın önüne bir proje var da onun bir yılda bitmesi imkansız.
1: Şu an ne yapacak o çocuklar bir yıl abi? Ne yapacak? Mesela Galatasaray'da yani ora başladığında altyapı oyuncuları nerede antrenman?
0: Kiralık,
1: nasıl bir planlar?
0: Başka bir tesis kiralayacak herhalde.
1: İşte, ama hiçbir şey bilinmiyor.
0: Kasımpaşa tesisi.
1: Şu Icardi'ye Osimhen'i ayırdığın zamanın şöyle bir küçücük ya böyle hani zerre kadarını oraya ayırmak istemiyorsun. Konuşmak bile istemiyorsun ya. Normalde yani orası kaynak ya, maden ya orası. Arda Turan oradan çıkmadı mı? Yani Yunus Akgünler oradan gelmedi mi yani? Niye sen orayı yok saydın, yıkıyorsun orayı yani? Bülent Korkmaz oradan gelmedi mi? Tugay Kerimoğlu oradan gelmedi mi? Niye bunları yok sayıyorsun yani? Niye? Çünkü Osimhen'e tav oldun. Osimhen sana şey geldi, güzel geldi. Ne gerek var ya, ben onunla ne uğraşayım? Osimhen'e 75'i veriyorum, beni şampiyon yapıyor diyorsun. Sen şampiyon olduğunu zannediyorsun da bence orada gol yiyorsun. Hani şeyde var ya, organize işlerde diyor ya, meğer diyor orada gol yemişiz diyor. Ben hani birine çok aşık oluyor, yurt dışından geliyor köye. Biliyor musun hadiseyi?
0: Biliyorum, hatırladım.
1: Sonra diyor oturduk diyor, ben işte o diyor ve eşi diyor. Meğer diyor golü orada yemişiz diyor.
0: Ömer Köze'nin selamı var İbrahim Yavuz'a demiş.
1: Ömer kardeşime çok selamlar.
0: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel. Tarık Çamdal bence Galatasaray'da olmadı. Ben Eskişehir Sporluyum. Eskişehir Spor'da gayet başarılıydı. Milli takıma bile çağrılmıştı. En basitinden bugün Beşiktaş'ta izlediğimiz Rıdvan'dan daha iyi bir kanat oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Çocuğuna çok çok hakkını yediler.
1: Ya bonservis işte, para olayı perişan etti oyuncuyu. Sanki onun sorunu ya.
0: Ben Yalçın Öztürk, İbrahim Bey'e sorum olacak. Diyelim Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İbrahim Bey'i aradı, dedi ki antrenör olarak seni düşünüyorum. Varsayalım kabul etti ve kendisi an itibariyle Fenerbahçe'de neler yapar? Yani şeyi merak etmiş herhalde. Olsaydı Fenerbahçe neleri yani değişti?
1: Böyle bir şeyi kabul edemezdim. Niye edemezdim?
0: Niye?
1: Çünkü öyle bir zamanım, bana o zamanı vermeyecekler. Ben o zaman olmadan başarısız olacağımı biliyorum. Başarısız olacağım yere niye gideyim ya? Biliyorum ya başarısız olacağımı. Ya bana bugün dese ki biri, 6 aylığına sana şahane bir maaş. Ha, şöyle günün sonunda şöyle yaparsam eyvallah. Yani maaşa odaklanır. Ben param kazanmaya ihtiyacım var. Para kazanayım. Ama başarısız olacağımı biliyorum yani. Yani anlattıkları gibi kısa sürede o işin olmayacağını bu kadar anlatan bir insan o kadar kısa sürede o işi nasıl başaracak? Tek şansım var. Onu söylerim. Tek şansımız var. Galatasaray bizden çok daha fazla kötü gitmesi gerekecek. Çünkü sizin anlattığınız gibi bu işin olmayacağını ben hayatım boyunca görmüşüm yani. Böyle olmamış yani.
0: Şimdi, Galatasaray çok oturdu kadrosu yani.
1: Şimdi nasıl kemik ben yok sayayım Galatasaray'ın varlığını yani. Sen benden ne istiyorsun? Şampiyon mu? Olamam şu an yani. Ha, o, yani %100 olmam demiyorum tabii ki. Sonuçta Galatasaray 2 tane fazla maç kaybedince her şey değişiyor tabii ama belirleyici olan o. Çünkü onun benden çok fazla oyuncu tekrarı var. Ha, ona rağmen oradan bir şey çıkabilir mi? Ve ilk söyleyeceğim şey ne olurdu biliyor musun? Buradan içeride mevcut oyunculardan tutabildiğimiz kadar oyuncu sayısını fazla tutmamız lazım. Yani bir şeyi yıkıp yeniden bir şey inşa etmek asla doğru davranış değil yani. Gendouzi, Kante, Asensio, kim varsa İsmail Yüksek de Fred de kadro planlamasına göre tabii ki Skriniar'dır. Burada planlamayı onun üzerine yapılır yani. Çünkü o belirleyecek. Bak senin Gendouzi, Kante, Skriniar, Asensio, İsmail Yüksek, gel kalede işte Ederson neyse. Kaç saydın? 7 mi saydın? O 7'ye dahil edeceğin 4 tane oyuncunun varlığı o 7 oyuncuyla çok net belirleyici olacak. Daha değerli hale gelecek. Yani Galatasaray'ın rakiplerine göre en büyük avantajı o. Onlar beraber oynama alışkanlığı olan oyuncuların arasına oyuncuları atıyorlar. O daha kolay bir sistemin içerisinde ama sıfırdan bir şey inşa etmek çok zor.
0: Bir Fenerbahçeli arkadaşım aradı. Aziz Yıldırım İtalya'ya Elbilal Touré'yi almaya gitmiş diye bir haber çıkmış. Bunun gerçeklik payı nedir diyor. İlgileniyor satılmışlar Fenerbahçe Elbilal'le ama işte 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek. Atalanta'da satmak istiyor. Olabilir yani şey payı yok. Yalan bir payı yok. İlgileniyor Fenerbahçe. Seyit Ateş vardı İbrahim Bey. Benim oğlum orada başladı mesela. Bayrampaşa'da bıraktı.
1: Bilirim,
0: siz oraları bilirsiniz.
1: Bilirim iyi bilirim Seyit Ateş'i.
0: Abdullah Cenk. Abi yapmayın ya. Hani biz çocukken mahallede varlıklı ailenin yeteneksiz çocuğu vardı ya doğru düzgün topa vuramazdı. Böyle kibar kibar oynardı. Tarık Çamdal'ı ne zaman izlesem aklıma o çocuk gelirdi. Sadece bonservis değil yani adam süper yeteneksizdi ya da yeteneklerinin tamamını kaybetmişti diyor Melih.
1: Biz onu bir şey demiyoruz ki parayı o kadar para vermen onun suçu değil çocuğun suçuymuş gibi anlattın
0: ortalama
1: yani.
0: Ortalama bir oyuncu yani.
1: Ya oyunculuğu tartışırsın biri der ki ben alırım oynatırım biri der oynatmam o başka bir şey. Bizim burada anlatmak istediğimiz yani o kadar parayı vermenin yani şey gibi düşün o dönem Sayın Başkan dedi ya İsmail neydi köy başına şu an bu imza dedi kuralın sana verdiği getirdiği avantaj gibi bir şey söyledi değil mi? Yani niye böyle bir şey söylersiniz? Onun suçu değil ki yani. Hani sen normalde buranın oyuncusu değilsin de işte bu yerli kuralından dolayı buradasın denir mi bir oyuncuya öyle bir şey ya? Niye onun suçuymuş gibi davranıyorsun ya?
0: İbrahim Bey, Serpil Hamdi Tüzün'le çalıştınız
1: çalıştım.
0: Mı?
1: Çalıştım.
0: Demiş.
1: Çalıştım.
0: Neleri doğru yapıyordu, neleri yanlış yapıyordu? Beşiktaş'a çok şey kattı.
1: Ya şöyle şimdi Serpil Hamdi Tüzün senin yani arkadaşımızın söylediği Beşiktaş. Çünkü orada zamanı var. Biz genç milli takımlarda çalıştık. Senede 2 defa, 3 defa toplanıyoruz yani. Ha, hani.
0: Milli takımdayken.
1: Ama ne öğrendin Serpil Hamdi Tüzün'den diye sorarsan. Bize o dönem öğrettiği mesela önce teori dersleri oluyordu antrenmandan önce. Çok önemliydi. Önce yapmak istediğini anlatıyordu, gösteriyordu. Sonra pratikte sahaya geçiyorduk yani. Şimdi var mı öyle teknik direktörler yani teoride anlatacak? Mesela şunu yapıyordu. Bilmiyorum hani bir kimisi doğru bulur yanlış. Maç sonunda toplantı yapıyordu. Toplantıda hep beraber ortak bir şeye bir noktaya geliyorduk. Yani hani neyi yaptık, neyi kötü yaptık, neyi yapabilirdik? Oyuncunun sahanın içindeki davranışını da alıyordu yani. Oyuncudan destek alıyordu toplantıda. Ya ben senden bunu talep ettim ama sen hangi konuda zorlandın?
0: Montella da bunu yapıyormuş ama mesela 6-0 olan maçta oyuncular soyunma odasına girmiş. Yani ne yapacağız demiş ya ilk yarı. Ne yapmamız lazım? Şey karar vermiş oyuncular kendi aralarında. Abdülkerim anlatıyor bunu. Birebir eşleşelim demiş. Ben zaten Galatasaray'da hep öyle oynuyorum falan. Bana diyor yamalı verdiler diyor. Ben direkt elimi kaldırdım diyor. Ben istemiyorum kabul etmemiş. Ben diyor hani stoperim adam bek oynuyor yani kabul etmiyor. Ya yani oyuncular Montella da bunu biraz özgün bırakıyormuş. Bu iyi
1: ama
0: bir şey mi kötü bir
1: yok,
0: şey mi?
1: Yok o iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? O bahsettiğin adam adama alan zaten adam adama zaten bitti.
0: Ya da hoca gidince aralarında mı konuştular? Bir
1: bence aralarında konuştular. O şekilde olmaz.
0: Değil mi?
1: Yani öyle aralarında yapmışlardır. Şöyle olmuştur. Çıkarken atıyorum. Ha. Sol bekte Ferdi mi var? Ferdi ile yan yana oynuyorlar. Demiştir ki ya şu alana girdi yani artık bırak gelmesen bırak ben onunla oynayayım. Ya da ikili kenarda. O olabilir.
0: Hoca gidince diyorsun. Olabilir.
1: Ya çünkü o bahsettiğin öyle soyunma odasında hadi böyle yapıyoruz da değil. Benim anlattığım şöyle. Maç bitiyor ya Cihan. Kazandık kaybettik hiç önemli değil. Hoca geliyor toplantıya diyor ki burada diyor böyle böyle bir oyun planladık. Ortaya böyle bir oyun çıktı. İşte sana böyle bir görev verdim. İşte şunu yaptın şunu yapamadın gibi bir sürü şey. Konuşarak oyuncudan da destek alarak bir şeyler yapıyordu. O dönem için yani benim sana bahsettiğim bu Cihan 95-96 yılı yani. O zaman da böyle bir teknik direktör ki ben ülkenin temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Hatta şahane tesisler var. Geçen gün İBB'nin Gazi Osman Paşa'daki yani eski stadyumun oraya yaptığı tesise gittim. Şenol diye de çocukluk arkadaşım var tesis müdürü. Hayran kaldım yani. Hayran kaldım. Jimnastik, fitness, yüzme. İşte abi o kadar beğendim ki üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Yani böyle tesislerden çok üst düzey sporcunun çıkması lazım her branşta işte atletizmi, basketbolu neyse. Ama problem ne? O dönem tesis yoktu. Tesis yoktu o dönem bizim zamanımızda. Yani sokak kültürü evet önemliydi. Ama eğitici vardı. Çok iyi antrenörler vardı. İşte Serpil Amtüz'ün gibi, rahmetli Gündüz Tekin Onay gibi. Çok önemli teknik direktörler vardı. Şimdiki fark bu. Tesisler şahane, statlar şahane ama eğitici, antrenör konusunda çok geriye gittik. Bilgi konusunda çok eksik arkadaşlara teslim ettik yani. Onların işte yetiştirmeyle alakalı yaşadıkları sıkıntıları A takımda görüyoruz. Çocuk hala bilmiyor nerede topa vuracak nerede. Kendi hiç değil, Barış Alper için Okan Buruk sezon başı söyledi. Bu sene öğrendi dedi nerede şut atacağını nerede pas vereceğini düşünebiliyor musun? A milli takım Galatasaray seviyesinde oyuncunun teknik direktörü bu sene öğrendi diyor. Nerede şut atacak da yani ne kadar eksik gelmiş altyapıdan. Temel sorunun o yani.
0: Evet yani Silivri'de de Müjdat Gürsu spor tesisi var o da çok güzeldir. Sen söyleyince aklıma geldi mesela tesislerimiz var çok fazla yani, var aklımıza gelmeyen de çok var da.
1: Bence o tesislere yani. O tesislere işte çok iyi antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bence Hacı Osmanoğlu'nun son dönemlerde söylediği en kıymetli en değerli şeydi yani. Eğitici sorunumuz var dedi bence de net ülkenin eğitici sorunu var yani. Bu her yerde böyle maalesef yani abi. Genel olarak yani.
0: Bireysel sporlara bulaşmayacaksın diyor. Maddi durumun iyi değilse demiş. Bireysel sporlarda hiç kimse bir şey kazanamıyor. Amatör şampiyon olarak katılanlar için konuşuyorum demiş. Yok ya öyle de düşünmemek lazım yani. Adam okçuluk seviyordur çocuk mesela. Mete Galatasaray'dan feyz almıştır. Okçuluk seviyor.
1: Bir de öyle olmaz ki ya. Yani hani neyden böyle sürekli o ya bunun yeteneğiyle, sevmesiyle alakalı bir durum. Niye yani bak dediğin gibi okçuluktan da Mete Gazoz diye biri çıkmış.
0: Mesela
1: yani.
0: Doğan abi de iyi top oynarmış ama ben basketbol seviyordum diyor.
1: O yani tarafı seçmiş.
0: Çekemediler diyor yani. Kimin zevki
1: ya? Ya abi o öyle olmaz yani. Hani burada bu işin hani popüler kısmı, para kısmı, ekonomi tam eyvallah da ama onun yetenekle alakalı bir durum da. Mesela Mete Gazoz da senin söylediğin düşünceyle olsa bugün olmayacaktı öyle bir sporcu değil mi yani? Gerçekten. Bence çok sağlıklı o düşünce.
0: Evet kardeşimiz de çok başarılı. Tekrar kendisini tebrik edelim. Ne demiş? Bir salvo gelmiş sana. Hazır Hı-hı. mısın? İbrahim Yavuz Galatasaray altyapısını eleştiriyor ama Icardi ve Osimhen üzerinden. Galatasaray kadar altyapıdan oyuncu çıkaran takım yok. Üç büyüklerden. 45 yaşındayım. Fenerbahçe'de altyapıdan çıkıp yıllarca oynayan oyuncu hatırlamıyorum yani.
1: Sevgili kardeşim devam edeceğim mi?
0: Yani sadece Icardi Osimhen değil. Bitti. Değil.
1: O zaman ne isim ne?
0: İsmi ne? Bakayım sana hemen. Ali Algül benim. Ali Algül.
1: Yani Ali büyük sen abi kardeş neyse. Ali Bey şöyle söyleyeyim.
0: Ali'cim de.
1: Son 4 senede bana Galatasaray altyapısından bir tane organizasyonun içine soktuğun bir oyuncu söyler misin? Ben de sana neden Osimhen ve Icardi üzerinden örnek verdiğimi söyleyeyim. Çünkü son 4 senede seni Osimhen ve Icardi'ye ikna etti teknik direktöründe kulüp başkanında. Yoksa ben de biliyorum geçmişte. Zaten geçmişte altyapıdan çıkan oyuncular olduğu için isyan ediyorum, sitem ediyorum. Nasıl bu çocuklar çıkmıyor oradan yani?
0: Evet Salvo'nun üzerine biraz seni yumuşatalım. Özcan Yağcı. Daha önce de söylüyorum, şimdi de söyleyeyim. Bu mikrofonlarda dinlediğim en aklı başında yorumcu. Özellikle Vedat Muriç konusunda kendisini takdir ediyorum. Kitabın ortasından konuşmaya devam. İbrahim kardeşim demiş. Şöyle devam edelim. Adem niye yazılanları okumuyorsun, hakaret mi var diyor. Yok Ahmet Ademciğim, sıra gelmemiştir. Eyüp Spor Teknik Direktörü Kayseri Spor'la anlaşmış. Alt ligde başarılı olur mu diyor.
1: Ben Eyüp Spor Teknik Direktörü ile alakalı
0: çok
1: aslında...
0: Çok ilginç bir şey olmamış mı o da ya? Ben... yani...
1: Bak ben hocayı aslında yani şahane içinde hikaye yazabileceği bir hadise vardı yani. Hani çok zor şartlarda yardımcı antrenör olarak oraya gelip çok uzun zamandır orada yardımcı antrenör, takımın ona kalması aslında... Planla kalmayan bir takımda şahane bir oyunla bir yere getirmesi kıymetliydi. Ama Fenerbahçe maçından sonra söylediği korkunç yani. Bütün düşüncem yani ciddi anlamda sarsıldı. Şu açıklamayı yaptı o gün. Dedi ki buradan dedi Galatasaray, yani isim vermedi galiba ama şöyle bir sistem etti. Trabzonspor kaybetti, Galatasaray kaybetti değil mi? Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kazandı. Yani düşme hattıyla alakalı bu işin tırnak içinde manipüle edildiğini anlatmaya çalıştı değil mi? Yani öyledir bu iş yani. Galatasaray diyor ki Kasımpaşa'yı 100 defa oynasa 99'unda yener diyor. Trabzon gençleri 90. Sen Fenerbahçe'den alınca o puan gayet helal, hak. Sen de gittin Fenerbahçe'den puan aldın ya, Fenerbahçe'ye 3 tane gol attın ya. Seninki hak da Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesi niye hak olmuyor? Gençlerbirliği'nin Trabzon'un yenmesi niye hak olmuyor? Şimdi ben hayata böyle bakan birinin ister istemez yani genel olarak başarılı olmasının çok zor olduğunu düşündüm. Antrenör olarak, eğitici olarak.
0: Neden peki yani üst klasmandan alt klasmana giderdi? Çünkü iyi bir maaş mı vardır yani?
1: Yok, başka bir teklif yok. İyi maaşla alakalı. O da çünkü...
0: Ya Eyüp Spor devam etmesi
1: ya istedim. etmez çünkü Eyüp Spor'daki insanlar o davranışı zaten. Ben sonda gördüm o da. O açıklamasından sonra bütün ümidi kestim ondan teknik direktör olarak. Yani konunun aslında çok onunla alakalı olmadığını orada şahit oldum. Zaten bir kere daha açıklamasını dinledim. Hatta en son Bein Sports'ta bir açıklamasını dedim. Orada tam... İkna oldum yani. Hani konunun hocayla bir alakalı olmadığını gördüm. Ya bir teknik direktör öyle ifade eder mi ya? Yani orada şahane bir sene geçmiş yani. Hani bir olumsuzluktan olumluya dönen bir hadise var. Onu teknik olarak hiç mi anlatamaz bir insan yani? Sonra ikna oldum. Onunla bir alakası yokmuş dedim. Kayseri'nin dışında bir şey bulma şansı yok. Kayseri'nin neden talip olduğunu söyleyeyim sana. Kayseri Spor'da tamamen Eyüp Spor'da geçirdiği sezona talip oldu. Onlar da öyle olmadığını orada deneyimleyecekler. 7-8 hafta sonra önümüzdeki sene inşallah burada beraber seninle değerlendiririz. Sen şöyle bir haber okursun. Kayseri Spor işte hocayla yollar ayırmış abi dersin. Ben de sana o gün söylemiştim galiba. Muhtemelen öyle olacak diye. Çünkü kime hani hangi organizasyonu teslim ettiğinize iyi bakın. Birini göreve getirirken öyle yani 6 ayda bir yerde ligde kalması yeterli değil. Bir dönün geçmişine bakın. Anlattıkları şeylere bakın. Oradan anlarsınız onun yeterli olup olmadığını. Ben hani Bein Sports'taki açıklamaları tamamı problemli diye yorumladım. Yani teknik anlamda hiçbir şey anlamadım o işten. Hatta şeye de Okan Buruk konusunda da bir şey söyleyeyim. Ben mesela şeyleri falan yani izlerim çünkü oradan anlarım Cihan. Yani hani bir teknik direktörün kulüp başkanının konuk olduğu programları izlerim, dinlerim çünkü... Orada anlattıkları belirleyici olur. Bir insanın değil mi? Yani ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı davranışları belirleyici olur. Ki o güne kadar yaptıkları tabii önemlidir. Şimdi İrfan Saraloğlu'nu dinledim. Sosyal medyada bir arkadaşlara konuk oldu. İnanamadım yani. Cihan inanamadım yani. Ya, yaşça ve bu kadar deneyime sahip bir insan. Ya bak eski açıkta değil. Bir yerde izledim. Yazsınlar İrfan Saraloğlu. Röportaj diye. Şimdi diyor ki arkadaşımız bir soru soruyor. Hocam diyor duran top organizasyonlarında diyor Galatasaray diyor geçtiğimiz sezon diyor çok gol attı ama bu sene atamadı diyor. Siz de diyor bu organizasyonları siz yapıyormuşsunuz öyle söyleniyor diyor. Yani siz çalıştırıyormuşsunuz diyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark ne diyor? Bak sorunun güzelliğine bak abi, nefis soru. Aslında sorunun içinde cevabı yatıyor zaten de. Ne değişti diyor ya, bir önceki sene duran toptan bu kadar gol atan takım nasıl oluyor da bir sonraki sezon bu konuda bu kadar başarısız oluyor? Sen de bu işi

0: Yani ne anladık abi biz şimdi bundan? Duran'la vuran yani ortayı yapanla vuranmış önemli. Konunun seninle hiçbir alakası yokmuş ki. Sana niye bu soruyu sorduk ya? Ya olur mu hocam ya? Ya biz senden yani böyle oturduğumuzda böyle öyle şeyler dinledim. Çünkü Klopp'un, Guardiola'nın ya da diğerlerinin yardımcıları boşuna gidip organizasyonların en tepesine gitmiyor. Bak bir tane daha soru sordular. Dediler ki Galatasaray altyapı konusunda hani çok fazla oyuncu için ne oldu hocam? Niye çıkmıyor altyapıdan oyuncu gibi bir şey sordular. Dedi ki yo ben buna katılmıyorum dedi. Biz dedi yani çift kalelere de sürekli de altyapıdan oyuncu al. Ya çift kalelere altyapıdan oyuncu gidiyormuş. Onu hoca altyapıdan oyuncu çıkartmak zannediyormuş. Ve Fenerbahçe altyapısında da antrenörlükle başlamış biri yani. Hocam olur mu öyle şey ya? Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Diyor ki hocam diyor. Okan Buruk bu sene çok fazla diyor ders aldık dedi maçlardan sonra dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedi. Önce dedi ki Okan diyorsa doğrudur dedi. Sonra güldü. Sonra bir şey söylemedi Cihan.
1: İki cümle o kadar bıraktı yani.
0: Ben böyle bir program izledim abi. Sonra o gün televizyonda olan bir arkadaşım programda da bunu söyledim. Dedi ki bana yani nasıl hocam dedi sen İrfan Sarıoğlu'nu bilmediğini mi iddia ediyorsun dedi. Ya ben bir şey iddia etmiyorum dedim ya. Ben bir teknik direktörden bir şey öğrenmek için yani o organizasyon 4 sene üst üste şampiyon olmuş ve o şampiyonluk sürekli Okan Buruk'un en büyük avantajı, en büyük şansı İrfan Hoca deniliyor ya bize. Ben de onu öğrenmek istedim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım yani. Hatta dedi evet. Ki arkadaş ya dedi belki dedi hoca dedi ifade edemiyordur dedi. Olmaz dedim abi ifade edemiyor öyle olur mu öyle yani bu iş?
1: İbrahim abi kapatacağız ama kapatırken bir de milli takımımızı konuşalım işte istersen. Kanada'dan bir dinleyenimiz bir şey yazmış mesela. Nike diyor burada Türkiye forması satmıyor ve Türkiye'den hiçbir gazeteci bunu haber yapmıyor demiş. Lütfen dile getirin diyor. Tüm ülkelerin forması olmasına rağmen ne federasyon ne bakanlık ne konsolosluk herhangi bir alternatif bir çözüm üzerine sorumluluk almadı. Doğrudan stat'taki atmosferi etkileyecek bir durum. Bunu kimse haber yapmıyor. Türkiye-Avustralya maçında saçma sapan bir tribün görüntüsü oluşacak yüksek ihtimal. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Orada Türkiye formasının satılmadığını söylüyor bize. Bakacağım merak etmeyin ben. Daha böyle sesinizin daha yüksek sesle çıkacağı kişilere bunu aktaracağım. Mesela. Evet. Ne bekliyorsun abi 14
0: abi
1: Haziran'da?
0: Şöyle benim yani milli takımla ilgili en başından beri düşüncem şu hatta bu düşüncemi de son hazırlık maçı biraz destekledi. Yani benim en büyük endişem işin savunma kısmıyla alakalı. Yani hatta bizim milli takımın şampiyonadaki durumunu belirleyecek en net durumun işin savunma kısmı olduğunu düşünüyorum. Yani ön tarafta zenginlik açısından, hücum organizasyonu zenginliği açısından ne kadar önemli oyunculara sahipsek, organizasyonumuz orada ne kadar değerliyse işin savunma kısmında o kadar problemli olduğumuzu düşünüyorum. Bir de aslında zengin gibi gözüken, bak zengin gözüküyor sayısal olarak ama derinliğine baktığında oyuncu kalitesi konusunda da biraz problemli olduğumuzu düşünüyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı organizasyon bizi probleme iter. Kenan'ın olmadığı organizasyon bizi probleme iter. İşte Kerem'in olmadığı yani yerine birini koyma hadisesi konusunda biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bir de Can Uzun hadisesi var. İşte santraforlu mu oynayacağız yoksa yine benzer gezen oyunla mı? Benim düşüncem bugüne kadar gezen oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktör bu kadar az tekrarı olan net santraforlu bir oyuna bu kadar kısa sürede dönmez. Yani evet bu planın bir parçası olur ama başlangıçlar genelde yine daha önce oynadığı bu gezen hücum oyuncularıyla oynadığı organizasyon gibi olur düşünüyorum. Amerika maçı net bir şekilde aslında iki takımın da benzer özelliklere sahip bir takımın karşılaşması olacağını düşünüyorum. Onlar da Pochettino ile beraber sistemde değişime gidiyorlar. Yani üçlü dörtlü konusunda bir arayış içerisindeler. Ve çok ısrarla bir A-Spor'da şeyi izlemiştim Amerika'nın hazırlık maçını. Israrla geriden oyun kurma düşünceleri var. Aslında çok da problemli konudalar. Daha henüz o işi oturtamadılar. Bizim maçta da muhtemelen bunu denemek isteyecekler. Orada kazandığımız topları sonlandırma ile ilgili çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Yani hem Arda'nın orada varlığı hem çabuk oyuncularla atak sonlandırma konusundaki meziyetimiz. Ama bizim

0: De yani onların da bizim başımıza bela açacakları hadise yine savunmanın arkasına atacakları toplar olacağını düşünüyorum. Ama
1: Hedef maçımız olduğunu düşünüyor musun? Ben hedef maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Paraguay ters bir takım. Hani Amerika'da son maçı kalırsa biraz sıkıntı. Bir de Avustralya yani
0: ya şöyle
1: kötü. Aziz Behiç bile hala oynuyor, adam 36 yaşında
0: ya
1: hala
0: şöyle
1: kadroda yani.
0: yani ben tabii şöyle düşünüyorum Can. Benim için kıymetli olan şu. Sürdürülebilir durum. Yani Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katılıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, Dünya Kupası'na katılıyoruz ve oyuncu konusunda da sürekli bir miras bırakmak zorundayız. Yani jenerasyonu da yenilemek zorundayız. Hem yarışacağız hem jenerasyonu da gençleştirmek zorundayız. Şimdi bilmiyorum. Çünkü sana bir sürü örneğini sayabilirim. Yani mağlubiyetle başlarsak ahlar vahlar olur ama en deneyimsiz olduğumuz dönem mağlup başladığımız organizasyonlarda neler yaptığımızı da biliyoruz. Ya da güçlü başlayıp sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığımız durumlar da vardır. Bence belirleyici olan bizim için net hadise ki biz de burada öyle olmak zorundayız. Ya eğlenmemiz gerekiyor. Yani bir baskıdan sıyrılmamız lazım. Eğlenmemiz gerekiyor. Çünkü bu işte böyledir yani. Hani eğlenen, mutlu olan oyuncuları bir arada gördüğünde o çok pozitif anlamda takıma yansır diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde şeyle ilgilenmiyorum yani. Hani gruptan çıktı, çıkamadı, çeyrek final, yarı final hiç problem değil. Çünkü her organizasyonu yaşarken aslında bir sonraki organizasyonda temellerini atıyoruz yani.
1: İbrahim abi, ağzına sağlık. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ediyorum.
0: Çok güzel geçti zaman
1: Sağ
0: valla.
1: olasın.
0: Sağ ol.
1: Sen sansürsüz futbolda devam herhalde orada
0: Evet,
1: yayınlar.
0: şimdi birazdan A-Spor'da da bu gece 12 ile 2 arası
1: Güzel.
0: son sayfada olacağım. Birazdan da sansürsüzü çekeceğiz.
1: Muazzam, süper.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Ağzına sağlık. Haftaya tekrar çarşamba günü İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi yüzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyde merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir, hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetin Kaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya Medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak, radyolarının başında 3 gündür bizleri bekleyen tüm dostlara merhaba. Tarihlerin 10 Haziran çarşambayı gösterdiği bir günde Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sonunda kavuştuk. Buna kavuştay diyorlar. Hayatın koşturmacısı içinde bazen en değerli hazinelerimizi göz ardı ediyoruz. Ya şükür o kadar önemli bir şey ki sahip olduklarımızı fark etmek ve onlara ne kadar minnet duyduğumuzu anlamak. Sağlığımızı kaybettiğimizde de işte ne kadar değerli bir şey olduğunu hatırlatıyor bizlere Allah. O yüzden bugün şükredin hem sağlığınız hem de hayatınızda olan güzel şeyler için sevgili dostlar. Hayatta insanın bazen başına böyle şeyler gelebiliyor. O an anlarsınız ki kurduğunuz bağ bir radyo programının çok ötesine geçmiş. 5 gün boyunca ben sağlık sorunları nedeniyle evdeydim, yattım, hastanelere gittim, acilde kaldım. 2 gün boyunca da çok sevdiğim mikrofonumdan sizlerden ayrı kaldım. Ama o süreçte öyle bir şey yaşadım ki gerçekten kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü telefonum hiç susmadı, mesajlarınız geldi, arayanlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Hastaneye kadar gelelim diyen sizlerden mesajlar geldi, çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve öğrendim ki insanın en büyük zenginliği yıllar boyunca biriktirdiği gerçekten samimi yüreklermiş. Hatta şeye de aldım, screenshot Türkçesiyle ekran resmini de aldım. 1000'in üzerinde geçmiş olsun mesajı aldım ki bu benim için o kadar önemli ki her birini okudum. Sizler de biliyorsunuz her birine de cevap verdim. Her birinde ayrı bir sevgi vardı, ayrı bir samimiyet vardı, ayrı bir dostluk vardı. İnanın bana bazen bir ilaç iyileştirir insanı ama bazen de bir geçmiş olsun Çağatay abi mesajı. İşte beni ayağa kaldıran da tam olarak da bu sizlerin sevgisi oldu. O kadar çok şükrediyorum ki size, teşekkür ediyorum ki anlatamam. Bugün yeniden mikrofon başındayım. Eğer bu sesi yeniden duyuyorsanız bilin ki bunda doktorların emeği kadar beni merak eden, dualarında yer veren, arayan, yazan, kalbini hissettiren siz değerli dinleyicilerimizin de çok ama çok payı var. Yıllardır aynı frekansta buluşuyoruz. Ben 1993'te İstanbul FM'den Çağatay olarak başladım bu işe. Biz sadece bir radyo programı yapmıyoruz. Biz büyük bir aile olmuşuz. İyi günde de kötü günde de birbirini merak eden, birbirine sahip çıkan kocaman bir aile. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolculukta yanındasınız. Ve iyi ki bana bir kez daha sevginin dünyanın en güçlü ilacın olduğunu gösterdiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonun başında yine ben varım ama bugün sesimde biraz daha fazla minnet, biraz daha fazla sevgi ve sizlere karşı çok daha büyük bir teşekkür var. Hoş bulduk dostlarım, çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi yapamamıştık. O yüzden şu andan itibaren 0212 273 10 10'da telefonlarımız açık. Bugün Söz Milletin Köşesi yapalım. Sizleri de isteklerine ben kayıtsız kalmamış olayım. Çünkü pazartesi gününü beklediniz. Söz Milletin Köşesi'nde sesimizi duyuralım istediniz. O yüzden 0212 273 10 10 0540 273 10 10'da arayın, konuşalım. 2 saat boyunca milli takımla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz takımla alakalı görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şu anda itibaren hatlarımız açık. Ve hiç zaman kaybetmeden ilk dinleyicimize de başlayalım. Eğer hattaysa dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz duyabiliyoruz sizi.
1: Hoş bulduk. Çağatay Hocam geçmiş olsun öncelikle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyoruz?
1: Özcan benim adım. Ben de pazartesi günüydü galiba. Açtığımda başka bir arkadaş vardı, hatırlayamadım şimdi. Cihan mı galiba?
0: Evet, onlar da benim yerime yayın yaptılar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza, Göksel'i, evet, Berke ve Cihan'ı.
1: Yani gıyabınızda geçmiş olsun dileklerimi o zaman diletmiştim, tekrar iletiyorum. Dediğiniz doğru, sevgi iklimi insanın en çok ihtiyacı olan ilaç bence, yani ilaç modeli. Çünkü yani sevgisiz bir dünyada, yani sevgi aşk şarkılara da zaten boşu boşuna %99'una konu olmamıştır.
0: Biz de zaten aşkla yapıyoruz bu işi Özcan Bey.
1: Nasıl, duyamadın?
0: Biz de bu işi aşkla yapıyoruz zaten. Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor.
1: Aynen öyle. Şimdi tabii ben gündem çok yoğun. Futbol Dünya Kupası şimdi başlıyor. Çağatay Hocam takdir edersin ki benim yaşım şimdi 50 tabii. Ben eski zamanları, eski Dünya Kupalarını, Avrupa Futbol Şampiyonalarını görünce belki klasik olacak ama eski Ramazanlar diye başlayan bir klişemiz vardı ya bizim Çağatay Hocam.
0: Evet.
1: Şimdi aynısını hissediyorum. Yani nerede o eski Dünya Kupaları diyesim geliyor. Nerede o eski şu turnuvalar? 1986'da başlıyor benim hikayem. İşte 90-94. Ama işte dünya global olmaya başladıktan sonra maalesef benim Dünya Kupalarından aldığım o eski zevk, eski heyecan, tıpkı o Ramazan ayına uyarladığımız o klişe gibi maalesef şimdi de. Çünkü niye böyle düşünüyorum? Ben bunu daha önce de söyledim. Artık milli takım yok bence benim nazarımda. Yani birkaç tane varsa vardır. Çünkü Fransa'da Fransız yok. İngiltere'de İngiliz neredeyse yok. Değil mi? Yani Amerika zaten söylemeye gerek yok. İsviçre keza aynı. Bir çok ülke. Şimdi tek tek saymayayım. Yani şimdi ben bunun belki Brezilya varsa tek başına bir hani komple Brezilyalılardan oluşan futbol takımın. İşte bizim var. Birkaç kişi daha var. Birkaç takım daha var. Şimdi ben nesini seyredeyim, nesinden zevk alayım. Yani bana göre sanki kulüp takımı gibi bir şey mesela Fransa takımı. İşte ne bileyim yani İtalyanlar, Almanlar. Dolayısıyla futbol, Dünya Kupası. Oturacağız, izleyeceğiz. Çünkü biraz da izlenebilmemiz bizim kendi milli takımımız olacak. Bizim çocuklara şarkılarda olduğu gibi sık sık bu mikrofonlarda da o şarkıları, maçları dinliyorum. Dinleyince de seyahat halindeyim hemen hemen bütün gün. Sesini biraz daha açıyorum radyonun. Bakalım, bir heyecandır. Umarım yarı final, neden olmasın belki bir final.
0: İnşallah.
1: Buradan tüm Türk insanına bu milli takım süresince Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, tabii Fenerbahçe'yi ama transferleri değil de milli takımımıza odaklanalım, milli takımımıza üzülelim, milli takımımıza sevinelim. İnşallah hep sevinelim, üzülmeyelim. Ben bunları söyleyeceğim, tekrar geçmiş olsun
0: çok diyorum. Çok teşekkür ediyorum Özcan Bey, iyi ki aradınız. Sesinizi duymak çok iyi geldi bize de. Teşekkür ediyoruz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 bugün sizleri duymak istiyorum. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde sırada sonu 79 mu? 79'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hocam merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım sizi lütfen.
2: Metin ben, Metin Türkoğlu hocam.
0: Hoş geldiniz Metin Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, mesela sizler nasılsınız hocam?
0: Bizler de iyiyiz, sesinizi duyuyoruz, daha iyi oluruz. Buyurunuz.
2: Allah bu sesin eksikliğini göstermesin. Ben futboldan ziyade, bugün spordan ziyade en önemli şey olan sağlık için aradım daha çok.
0: Evet.
2: Çok geçmiş olsun size.
0: Çok öncelik teşekkür Allah ediyorum. Sizlerle ne olur kendinize dikkat edin. İnsan bir kere daha anlıyor bunu, çok çok da iyi anlıyor hem de bir silkeleniyorsunuz. Kesinlikle. Böyle kendinize geliyorsunuz, öyle bir kesinlikle farkındalığınız açılıyor ki hani her şeyin sağlık olduğunu
2: inşallah.
0: Amin cümlemize.
2: Ben de kısa bir milli takımımıza sadece buyurun, buradan bir başarılar dileyim, fazla da meşgul etmeyeyim, diğer arkadaşların hakkına girmeyelim. Çok yoğunsunuz çünkü, çok seviliyorsunuz. İyi ki varsınız, eksik olmayın hocam. Çok, İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Siz de öyle. İyi ki aradınız. İyi ki sesinizi duyduk. Çok da incesiniz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun. Kolay.
0: Sağ olun. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Selamun aleyküm Çağatay abi. Ben Ahmet Asak. Sesim geliyor mu abi?
0: Geliyor Ahmet Bey. Aleyküm selam.
3: Abi çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
3: Vallahi özlettim kendimi. Ben WhatsApp'tan da yazmıştım zaten Çağatay abi neredesin falan diye. İşte sonra işte rahatsız falan deyince inan çok üzülmüştüm. Abi acildeydim falan filan deyince inan futbolla ilgili yani konuşmak hiçbir şey içimden gelmedi. Yani çünkü hayatta sağlıktan önemli bir şey yok abi. Ben bir şey söylemek istiyorum abi. Ben 2008 yılında panik atak geçirdim abi. Ben 6 ay evden dışarı çıkamadım. Hiçbir yere gidemedim. Çok kötüydüm. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Amin.
3: İnan ki abi hayatta sağlıktan önemli bir şey yok abi. Sana da tekrardan geçmiş olsun abi. Milli takımımızda da başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki aradınız Ahmet Bey. Sağ olasın. Şu araman bile o kadar merhaba önemli abi. Ki. Sağ olasın. Çok teşekkürler.
3: Kendine çok iyi bak abi.
0: Sizler de. Görüşmek üzere. Çok yazan dinleyicimiz var. Hepsine teşekkür edeceğim. Sıradan başlasam bayağı bir sürmüş ama hattımızdaki dinleyicilerimizi de ben bekletmek istemiyorum. Şöyle bir bakayım. Sonu göremediğim için. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
4: Bir dakika. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Papa hocam nasılsın? Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
4: Eyvallah abim. Abim teşekkür ederim. Ben sadece senin sesini duymak istedim. İyisindir. Allah'a emanet ol. Ben Hüseyin Mecit.
0: Biliyorum Hüseyin Mecit. Tanıdım. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olasın.
4: Abim çok çok memnun oldum. Çok geçmiş olsun abim. İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Eyvallah İşin abim. Gücün rast
4: eyvallah
0: gitsin.
4: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Hiç vakit kaybetmeden diğer dinleyicimize de geçelim. Sonu 21 midir? 24. 24'te biten dinleyicimiz. Bu arada 0212 273 10 hatlarımız açık. Arayabilirsiniz. Gönül verdiğiniz renklerle ilgili, milli takımla ilgili mesajlarınızın hepsini bu kanallar vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
5: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler.
5: Sesin geliyor mu?
0: Geliyor, gayet net geliyor. Güzel de geliyor.
5: Öncelikle geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür
5: Allah
0: ediyorum.
5: Allah beterinden saklasın.
0: Amin. Tanıyabilir miyiz sizi?
5: Ben Faruk Demircan, İstanbul'dan arıyorum. Aynı zamanda da amatör bir takımda futbol antrenörüyüm.
0: Harika hocam.
5: Dünya Kupası ile alakalı kısa bir anekdot paylaşayım çok da sizin vaktinizi almadan. Çünkü o özellikle pandemi döneminde bu Galliano'nun bir kitabı var. Gölgelere Güneşle Futbol diye, zaten çok tatlı bir kitaptır. Özellikle Dünya Kupası öncesi vakti olanların muhakkak okumasını isterim ben. Orada Dünya Kupası tarihlerini anlatıyor. Bizim zaten tüylerimize diken diken eden hikayeler var. Benim de hep aklımda kalan bir hikaye vardı. Brezilya'nın 1950 Dünya Kupası'nda kendi seyircisi önünde kupayı kaybettiği bir an var. Rivayete göre 200 bin kişi izlemiş maçı. Hatta o zamanki statüde beraberliğin bile yettiği noktada Uruguay 2-1 kazanıyor ve Brezilya 200 bin kişinin de kupayı kaybediyor. Dünya Kupaları önemli. Bakalım, bu da enteresan bir Dünya Kupası olacak. Hem saat itibariyle hem de biz uzun bir süre sonra oradayız. Hem milli takıma başarılar diliyorum. Size de çok selam ediyorum.
0: Çok teşekkürler Faruk Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 vakit kaybetmeden sırayla telefonlarınızı alalım. Mesajlarınızı da alalım. Ben çünkü bu mesajlar biriktiği için WhatsApp üzerinden sizlerin mesajlarıyla başlamak istiyorum. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Yine Hüseyin Şimşek, sırayla devam ediyorum. Diğer Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Yine buradan mesajlardan çok olduğu için böyle bir yenileme yaptım. İzmir'den İltu Bey, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Açı, Yaşar Kut, yine Metin Kabataş, muhtemelen Zafer Bey'dir o, Z harfini de gördüm. Evet, Zafer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine buradan Maltepe'den Bayram Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir daha Amerika kıtasında oynanmasın. Tek sebebi bence Amerika'da olması, soluk ve heyecansız olmasın mesajı var. Yine buradan devam ediyoruz. Amerika'dan selamlar, hürmetler Çağatay Hocam demiş Muammer Bey. O da tekrar sahalara dönüş yapmış. Türkiye'deymiş. Hayırlı yayınlar diliyorum Amerika'dan. Kucak dolusu sevgiler. Türkiye'deymiş ama tekrar Amerika'ya dönmüş. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizler bu arada 0212 273 10'dan lütfen arayın. Bugün 2 saat boyunca hem sizlerin sesini de duyalım. Erel Eyfa 1986, çok teşekkür ediyorum Fenerbahçeli Erkan. O da mesajını yollamış. Yine sıradan devam ediyorum. Siverekli'ye çok teşekkürler. Umut Bey. Ayrıca teşekkür ediyorum. Yine buradan Hasan İlbaş, WhatsApp resimlerinden artık tanıyorum. Genç Fenerbahçelilere yine çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'e, evet Ali Bey'e şimdi gördüm mesajını. Ankara'dan Aydın Bey, dört büyük ve bir krallı, çok teşekkürler, güne devam yazmış. Metin Türkoğlu zaten aradı, kendisine de teşekkür ettik. Ayrıca buradan devam ediyoruz. Yurt dışında dinleyicilerimiz var. Nevzat Ohri'ye çok teşekkür ediyorum. Sizin de mesajınızı görmek çok güzel Nevzat Bey. Kenan Bey, çok ama çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, sıradan gidiyorum. İsimlerinizi de yazarsanız ayrıca memnun olurum. Abdullah Cenk Bey, Muharrem Bey, çok teşekkürler. Sedat Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Aykut Yakut'a yine çok teşekkür ediyorum. Sıradan devam ediyorum. Dinleyicimiz varsa ona da bir merhaba demek istiyorum. 0212 273 10 10 hatlarımız açık. Sonu 72 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Zafer Bey, çok teşekkürler mesajınıza. Buyurun efendim.
6: Merhaba, iyi günler.
0: Buyurunuz.
6: İsmim Nazlı İçileci, İstanbul'dan arıyorum. İlk önce Çağrı Hocam.
0: İsminizi bir daha alabilir miyim? Ben duyamadım, çok özür diliyorum.
6: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Nazmi.
0: Nazmi Bey, evet buyurun.
6: Bir Fenerbahçe taraftarıyım ama öncelikle milli takımımıza bu dünya kupalarında üstün başarı temennilerimi iletiyorum. Ayrıca isterim ki cumartesinden sonra, hafta sonu bir farkındalık yaratarak da Türk formalarımızı, Türk milli takımımızın formalarını giyerek en azından eski günlerimizi yad edelim diye.
0: Çok çok önemli bir şey bence. Ama söylediğiniz o kadar önemli ki ben hep şunu savunuyorum. Milli maçlarda, özür diliyorum sözünüzü kestim ama hani destek destek anlamında söylemek istiyorum Nazım Bey. Milli maçlarda milli takım formasının haricinde başka bir formayla maça gelmeyelim. Yani orada kırmızı ya da beyaz olalım. Yani bir taraf kırmızı olsun, bir taraf beyaz olsun. Temaşa anlamında o kadar önemli ki. Dikkat edin Avrupa ülkelerine, Avrupa'nın en önemli kulüplerine bakın. Onlarda da yine tek renk giyiniyorlar ve o kadar güzel bir seyir zevki, tribünler gözüküyor. Ama kulüpçülüğe gitmeyelim. Yani ben burada maalesef, herhangi bir kulübü kastetmiyorum. Siz benim ne demek istediğimi de gayet iyi anladınız. Milli takımsa orada bir artık kulüp rengi yok. Orada bütün her şeyimiz bizim kırmızı beyaz deyip Nazım Bey, ben buradan yine topu size atıyorum.
6: Yani 20 yıl sonra, 24 yıl sonra böyle bir milli mücadelemizin önünde en azından ne bileyim herkes evlerin balkonlarına Türk bayraklarımızı asabiliriz. Mesela ben aracıma, koltuğuna Türk bayrağımı, Türk milli takım formasını asacağım mesela. Onunla gezeceğim yani, en azından bir ayrıcalık olsun. En azından bir milli maçımızı, yani renklerimizi bırakalım artık bir kenara. Öyle bir temennim var inşallah. Bütün insanlarımız coşkuyla, pazar günü zaten dört gözle bekliyoruz sabahleyin. İyi başlangıç yaparak milli takımıza üstün başarılar diliyorum.
0: İnşallah. Sizce nereye kadar yükseliriz Nazım Bey?
6: Valla benim gönlüm final. Başka bir şey istemiyorum.
0: İnşallah. Ağzınızdan bal damlıyor.
6: Hiçbir eksiğimiz yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Yani bizim çocuklar bunu başaracağına eminim. İnsanlarımız farklı görüşler olabilir. Farklı temennilerde bulunabilir ama ben kesinlikle final istiyorum.
0: Çok teşekkür, çok teşekkürler aradığınız için de. Bağlandığınız için de
6: Nazım Bey. Tekrar geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
6: Sağ olun efendim.
0: 0212 273 10 10 0212 273 10 10 hatlarımız açık bu arada. Arayabilirsiniz. Kısa bir araya da gideceğiz. O kısa aranın hemen ardından yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1,5 saat boyunca telefonla bağlanabilirsiniz. Hep söylüyoruz. Milli takımla ilgili görüşleriniz varsa, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, tuttuğunuz takımla alakalı, yapılması gereken transferlerle alakalı ya da Fenerbahçeli taraftarlar yeni seçilen başkan Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili görüşlerini, Galatasaraylı taraftarlar yapılması gereken transferleri, Beşiktaşlı taraftarlar yeni hocaları için görüşlerini ve Trabzonsporlu taraftarlar da önümüzdeki sene şampiyon olup olmayacaklarına dair yapılacak transfer stratejileriyle alakalı görüşlerini bildirebilirler. Söylediğim gibi 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ben yine sıradan mesajlarla devam etmek istiyorum. Ramazan Bey, çok çok teşekkür ediyorum yine mesajlar için. Süleyman Bey de yazmış. Hollanda'dan yollamış. Vallahi ben de çok özledim Süleyman Bey. Hollanda'ya da çok çok selamlar olsun. İstanbul'dan Uğur Bey, çok teşekkürler. Sizler de lütfen kendinize iyi bakın. Devam ediyoruz. İsimlere bakıyorum. Yine bir Ramazan Bey var. O da farklı bir Ramazan Bey. Sedat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum Arnavutköy'den. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. O da güzel dileklerini iletmiş. Yine buradan Mehmet Kandemir'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Daha sonra kısa bir reklam arasına gidelim diye düşünüyorum. Sonu 73 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Çağatay abi. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler. Bir daha alabilir miyim lütfen ismini?
7: Adım Yunus Balyer.
0: Ha, Yunus Bey, buyurunuz, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk abi. Pazartesi olsaydı Fenerbahçe'nin seçimiyle ilgili falan konuşurduk ama...
0: Yine konuşabilirsiniz, hiç sorun yok. Aziz Yıldırım 13. seçimini kazandı. 8 sene aradan sonra tekrar başkan oldu. Yine Yunus Bey, buradan bizim vasıtamızla görüş ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz.
7: Teşekkür ederim. Ben Galatasaraylı olarak sevindim Aziz Başkan'ın kazanmasına. Hakan Safi eğer dediklerini yapsaydı bizi şampiyonluk yolunda bayağı zorlayacağı benziyordu. Milli takımla ilgili ben de konuşayım. Hı hı. Başarılar diliyorum öncelikle. Tek şeyim turnuva organizasyonuyla ilgili. Yani Amerika biraz kök söktürüyor. Burada masada güçlü olmasını kullanıyor gibi. Afrika ülkelerini alırken...
0: Evet, Somalili hakemi almadılar.
7: Bir tane hakemi, Afrika'nın en iyi seçilen hakemini almadılar. Bir İranlı futbolcuyu 9 saat sorguda tuttular. Yani bunlar hoş bir şey değil. Mesela aynı hatayı savaşta olduğu zaman Rusya bütün takımlarını Şampiyonlar Ligi'nden çıkartıyorlar. Ama bunu maalesef Erevizyon'da, Dünya Kupası'nda İsrail'e karşı mesela aynı şeyi yapamıyorlar maalesef. Yani Amerika'da burada bazı ülkelere ayrımcılık yaptı. İnşallah diğer hakemler bunlardan etkilenip bizim de Amerika ile maçımız var. Yani ev sahibi biraz daha üst turlara çıksın gibi bir algıya kapılmazlar diye düşünüyorum. Bunu ümit ediyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Yunus Balyer, bağlandığınız için.
7: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere. Evet, Los Angeles'tan da bir mesaj gelmiş. Emre ben diyor, Çağatay Hocam, bu forma fiyatları böyle olduğu sürece insanların forma alması gerçekten zor Türkiye'de, ki katılıyorum. Amerika formaları da pahalı ama her bütçeye göre forma satılıyor burada. Herkes ve hepsi aynı görünüşte, böylece herkes aynı renkte oluyor tribünlerde, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ceyhun Bey, yine mesajınız için teşekkür ediyorum. İbrahim Uruç demiş ki, Amerika'nın havaalanlarında milli takım sporcularına Somalili hakeme yaptıklarını kınıyorum. Bunlara sessiz kalan FIFA'ya da sitem ediyorum. Milli takımımız bizim çocuklara, turnuvada başarılar diliyorum demiş İbrahim Bey'e de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 0212-273-1010 ya da 0540-273-1010'da hem arayabilirsiniz hem mesajlarınızı iletebilirsiniz. Programın ilk yarım saatini geride bıraktık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Instagram'dan gelen mesajlarınıza da bakacağım. Hiç merak etmeyin. Instagram'dan da Çağatay Hoca adresi bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram demişken hemen de burada isimlere de bakayım araya gitmeden. Uğur Dağşan, Atasan Ekşi, Ufuk Alpkaya ve Mutlu Koç'a da çok teşekkür ediyorum Instagram'dan da takip almışlar. Kısa bir ara, ardından Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
8: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
9: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: Start verildi ve ikinci koşu başladı. Çıkışta grubun 1,5 boy kadar gerisinde kalmıştı. Ama toparladı 3 numaralı Yonaguni. Yarışın liderliğini dıştan atak yapan 7 numaralı Inner Bloom aldı. Süratlendi. Farkı 3 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Backtrack ikincilikte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı My Zeko üçüncülükte. Onun hemen dışına 2 numaralı Red Victory çıktı. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Lo Siento Bebe. 3-4 boy kadar geride 8 numaralı Novi Pazar. Son sırada 3 numaralı Yonaguni. Son düzlükte Taylar. Fark 5 boy kadar 7 numaralı Inner Bloom yarışın lideri. İkinci yarıştan 2 numaralı Red Victory sarktı. Ortadan da 1 numaralı My Zeko hücuma kalktı. Son 400 metreye girildi. Enes Bozdağ gireyi kontrol etti 2 kez. Liderliğini Inner Bloom'la sürdürüyor. Fark 4 boy kadar. Geride 3 tay var dışta 2 numaralı Red Victory. Ortada 5 numaralı Backtrack. İçeride 1 numaralı My Zeko. Son 100 metreye girildi. Fark 5 boy kadar. Birinciliğe doğru koşuyor artık. 7 numaralı Inner Bloom 1 numaralı My Zeko da ikinciliğe girdi. 7 numaralı Inner Bloom kazanıyor. 1 numaralı My Zeko ikinci, 2 numaralı Red Victory üçüncü, 5 numaralı Backtrack dördüncü, 4 numaralı Lo Siento Bebe'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Inner Bloom Enes Bozdağ'la kazandı.
1: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
8: Zaman ilerlemeye devam ediyor. 0212 273 10 telefonlarınızı şu andan itibaren hatlarımızda açık. Bir kere daha söylemiş olayım. 0212 273 10'a bağlanabilir ve canlı yayına katılıp sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Almanya'dan Yavuz Baysal'a çok teşekkür ediyorum. O da güzel dileklerini iletmiş. İbrahim Bey güzel espriler yapmış. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Yine dinleyicilerimizden sıradan Kadir Şahin. Fenerbahçe taraftarı olarak düşüncem, eğer sahada adil yönetim olursa bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Los Angeles'tan Emre Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan bakalım hattımızda bir dinleyicimiz varsa hem haberlerimizi verelim hem de sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Hiç merak etmeyin, arayın, direkt canlı yayına alalım sizi ve takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri her zaman olduğu gibi saygı ve nezaket çerçevesinde hakaret etmeden her şekilde yayınımıza bağlanıp bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 33'le biten dinleyicimiz var. Merhaba Radyo Gold'desiniz. Dört Büyük Gündem'de Söz Merhaba. Milletin Köşesi'ne hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkürler.
9: Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum. Çok Dünya Kupası havasında değiliz. Hani ne hikmetse hala, yani ben öyle gözlemliyorum en azından. Hı
8: hı. İsminizi de alabilir miyim?
9: İrfan Türkmengil ismi. Fenerbahçe taraftarıyım.
8: Buyurun.
9: Milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım iyi bir turnuva olur bizim için. bu turnuvanın acı olan bir şeyi Amerika'da gerçekleştiriliyor bu Dünya Kupası ve geçen bir haber okuduk. Somalili hakem ülkeye alınmadı diye.
4: Evet, doğru haber.
9: Şimdi ilginç yanı, Somali'den dahi hakemin orada görev alınması ile ilgili görev verilmiş. Türkiye'den bir tane hakem, bu kadar büyük yatırımların olduğu bir ülkede maalesef bir hakem bu turnuvaya çağrılmamış. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanımız, Türk hakemlerini koruyacağız, milli bir dava gibi baktı olaya. Ama bu bakış açısı pek işe yaramamış görünüyor. Eğer o bakış açısıyla bakıyorsak, o zaman Montella'nın da teknik direktör olmaması lazım milli takımda. Bu ülke teknik direktör mü yetiştirmiyor dememiz lazım. Bizim eğer kötü olduğumuz bir durumumuz varsa bir konuda, ilk önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz hakemlerle ilgili herkes şikayetçi. Bu da artık yani tartışılmaz bir gerçeğimiz. Ve inatla da düzeltilmemesi için de büyük bir çaba harcanıyor. Ve ortada bir, yani Somali dediğimiz ülkeden bir hakem Dünya Kupası'na gidiyor ise ve Türkiye'den bir hakem dahi gidemiyorsa, burada çok düşünmemiz gereken konu var demektir. Yani burada futbolun çok adil olduğunu konuşamayız. Hakemlerin kararlarının doğru verildiğini düşünemeyiz. Ben asla şunu düşünmüyorum. Hakemlerimiz yeteneksiz. Hayır, böyle bir şey yok. Hakemlerimiz yetenekli. Ama maalesef sahada zihnen, beynen, adalet duygusuyla maalesef bulunmuyorlar. Dışarıdan aldıkları baskıyla, tehditle, ne derseniz deyin, bir şeylerden etkilendikleri aşikar. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, sarı kart olan bir pozisyon, yani çıkarmama ihtimali, penaltı olduğunda nerede atılır? Ceza sahası içinde. Top nereye konulur? Penaltı noktasına konulur. Bu kadar net olan bir kararı dahi gerçekleştiremiyorlar. Birbirine çıkan futbolcu, amatörü de çıksa sarı karttır. Formasını çıkarırsa sarı karttır. Ne bileyim, bayrak direğine vurursa sarı karttır. Hakeme dokunursa sarı karttır. Hangi turnuva, hangi lig, amatör, profesyonel fark etmez. Halı sahada bir hakem getir, orada bile sarı karttır. Ama bizim hakemlerimiz bunu dahi vermezse, Somali'den hakem gider, işte Türkiye'den gidemez. Birincisi bu. Yani başka bir konu arama, vakit almak istemiyorum. Başkaları varsa onlarla da ilgili bir vaktini çalmak istemem.
4: Tabi bu arada Dünya Kupası'nda da yeni uygulanacak kurallar var. Hep birlikte göreceğiz. 5 saniye, 10 saniye kuralları var. Ne kadar uygulanacak? Oyuncu değiştirmelerden, kalecinin out atışına kadar, taç atışlarına kadar hep birlikte göreceğiz. Aradığınız için de, bağlandığınız için de çok teşekkür ediyorum.
9: Bir de ekleyeyim. Bunun sebebi yine hakemler. Bu kuralların çıkmasının nedeni yine hakemler oldu. Zaten bu işin suistimal edilmesine izin verdikleri için bu sefer kural geliyor, kanun geliyor. Neyse, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Çok
9: hoşçakalın.
4: Teşekkürler. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 arayın lütfen. Sesinizi, mesajlarınızı hep birlikte duyalım. Son 58'de biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
10: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar. Ben de İstanbul'dan arıyorum, Ataşehir'den. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle seçimlerimiz, camiamıza hayırlı uğurlu.
4: Teşekkürler.
10: Olsun.
4: İsminizi de alabilir miyiz?
10: İsmim Fatih.
4: Buyurun Fatih Bey.
10: Şimdi ben 3-4 gündür Hakan Safi'nin bu işte transferleri biz de yaparız işte dediği şeyler için isim vererek konuşacağım. Yakup Çınar, Ali Naci Küçük, işte Galatasaray'ın bunlar hakkında diyor şikayette bulunması lazım. İşte böyle, işte şöyle. Yani bu Türkiye'de sanki yeni oluyormuş gibi konuşuyorlar böyle transferlerle ilgili. Ya bugün bakıyorsunuz Osimhen'in 21 milyon maaşının 6 milyonunu Erdem Timur'la aynı ligde mücadele eden takımın başkanı, yani Eyüpspor'un başkanı, hani resmi olarak değil ama sahibi diyeyim ben, Murat Özkaya verdiği söyleniyor iddialarda. Ona kimse bir şey demiyor. İşte Kerem Aktürkoğlu şu kadar para alıyor, ceza alacak. Ya Türkiye'de zaten yani böyle değil mi bu işler abi? Icardi 10 milyon alıyor ama 6'sını Galatasaray ödüyor. 4'ünü imaj hakları altında başkasından alıyor deniyor. Yani Türkiye'de bir de ki Hakan Safi bunu yaparken Fenerbahçe yöneticisi olarak yaptı. Yöneticiyken bu parayı verdi. Murat Özkaya aynı ligde rekabet ettiği bir takımın futbolcusuna sponsor olabiliyorsa herkes bir yerlere sponsor olabilir. Ben Fenerbahçe'nin birleşmesinin gerektiğini düşünüyorum. Hakan Safi'nin de küsmemesi lazım. belli bir sayıda oy aldı. Milli takıma da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Bir önceki arkadaş hakemden de birisi zaten söyledi her şeyi. Türk hakemleri yani oturup bir Dünya Kupası'nı izlerken düşünmeli biz neden burada yokuz diye. Bir de şöyle bakıyorum. Galatasaray bu ligin 4 yıldır şampiyonu. Bakıyorum Galatasaray'ın Osimhen haricinde Barış Alper'e de var transfer teklifleri ama ya mesela 4 yıldır şampiyon olan takım 4 yılda ne kadar futbolcu satabilmiş mesela ona da bakmak lazım. Transfer teklifine bakmak lazım. Ya, Türkiye Ligi'nin gerçekliği bence çok zayıf bitti gibi bir şey. Yayın haklarımız zaten nereden nereye geldi. Kimse bunu oturup düşünmüyor. İşte Aziz Yıldırım geçen herhalde bir Türkiye mi gitmiş işte Beyin Spor'ta. Yani 450'den nasıl buralara düştü falan filan muhabbet olmuş. İnşallah futbolu için hayırlı olur. Dünya Kupası'nda da başarılar diliyorum bizim gençlere.
8: Görüşmek üzere Fatih Bey. Çok çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. Evet, Beşiktaşlı Ramazan demiş ki Çağatay abi iyi yayınlar. Vincenzo Italiano başarıya aç bir hoca değil. Son 3 sezonda yakın tarihte bir İtalya Kupası, bir İtalya Kupası finali, 2 Avrupa finali yaşadı. Vincenzo seviye atlamak, şampiyonluğa oynamak isteyen bir hoca. Farklı şeyler başarıya açlık, başarılı olamayıp olmaya çalışmak demek. Belki yeteneğin yok, seviye atlamak ise yetenek var, orası kesin demek. Bayrampaşa'dan Ramazan, çok teşekkür ediyorum. İzleyeceğim, merak etmeyin İbrahim Bey, onu yayından sonra izleyebilirim çünkü şu anda öyle bir ne vaktimiz var ne de sesli dinleyebilme imkanımız. Ufuk Bey, kıtalara göre hakem kotası var demiş. Muhammed Bey, dört büyük takım taraftarı ile ilgili çok güzel bir fotoğraf yollamış. Almanya'dan Yavuz Baysal'a çok teşekkür ettik. Yine buradan gelen dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edeceğiz ama hattımızdaki dinleyicilerimizi de ben bekletmek istemiyorum. 07 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
11: Merhaba Çağatay Bey, ismim Burak Okan.
8: Hoş geldiniz Burak Bey.
11: Buyurunuz. Katılıyorum diyeyim, yarışma gibi oldu ama.
8: O zaman şimdi, başarılar diliyoruz.
11: Arkadaşlarımızı dinledim, ben de bir fikir ve şeyle ilgili konuşmak istedim. Şimdi aslında hep hakemleri tabii suçluyoruz ama işin genel anlamında bence yöneticiler. Çünkü o hakemleri yönlendiren, onlara yol açan, yani her iş yerinde de olur ya, var yöneticilerimiz vardır. İşte bazısı başarı ister, o hırsla ona göre çalıştırır ve ona göre yön verir karşıdakilere. Şimdi bunda da aynı şey olduğunu düşünüyorum. Tabii federasyon başkanımız ne kadar kabul etmese de benimle alakalı bir durum değil diye. Sabah şey konuşması da oldu. Türkiye diğer Avrupa ülkeleri gibi görülmüyor. Sanırım Orta Doğu ülkesi olduk bu arada. Avrupa ülkeleri saat 8 ve 10 aralığında oynarken Türkiye sabaha karşı oynayacak. Hatta şey de teşvik etti, Emre Bey de Tilev teşvik etti, dedi ki yani sabah kazandığımız maçlarda Almanya'da, Fransa'da bütün Türklere, gurbetçilere çağrıda bulunuyorum. Çıkın kornalara basın dedi. Tabii orada biraz zor olur ama haliyle tamamen bir yöneticilik zafiyetimiz var ülke olarak, her alanda, her yerde. Maalesef bunların acısını yaşıyoruz. Sporda da böyle bu. Maalesef. Bunları söylemek istedim.
8: Çok teşekkürler Burak Teşekkür Bey. Düşüncelerinizi paylaştığınız için. 0212 273 10 yurt dışından çok mesaj alıyoruz. Amerika'dan Kanat Öztürk'e ben de selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. 09 mu? 09'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Çağatay Bey merhaba.
8: Buyurun, tanıyalım sizi.
12: İsmail, İstanbul'dan arıyorum sizlere.
8: Buyurun İsmail Bey. Hangi takım taraftarsınız?
12: Galatasaray taraftarıyım.
8: Buyurun.
12: Ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bayramda gezi vesilesiyle Sivas Divriği'ne gittim. Orada Divriği Ulu Camisi var. 1240 yılında o zamanın mimarı Hürrem Şah tarafından yapılmış bir mimari tasarım var. Bugün UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde. Caminin aynı zamanda da Darüşşifa bölümü var. Hem Darüşşifa hem cami. 1240 yılında Avrupa'da akıl hastaları öldürülürken ya da yakılırken benim ecdadım mesneviyle, Kur'an tesviriyle ve su sesiyle akıl hastalarına tedavi ediyor. Bunun yanında işte Piri Reis gibi işte dünyanın şeklini değiştirmiş bazı ecdadımız var. Bu kadar tarihe sahipken Dünya Kupası'nda olamamak, bu kadar dünyaya şekil verirken bir turnuvaya bile bir hakem gönderememek açıkçası benim çok zoruma gidiyor. Ve ilk olarak da şunu da belirtmek isterim. Biz belki futbol olarak

0: bir daha kat edecek yolumuz var. Ancak bizim hakemleri geliştirdiğimiz senaryoda futbolumuzun da gelişeceğine inanıyorum.
1: Evet.
0: Söyleyeceklerim o kadar. Dinleyicilere, herkese hayırlı günler.
1: İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu arada örnek verdiğiniz Divre Ulu Cami'de Türkiye'de dünyadaki UNESCO tarafından

0: özelliği var. Ben yayınınızı meşgul etmek istemedim. Ama değineceğim nokta, benim ecdadım 800 yıl önce Avrupa'nın yapamadığını yapıyorken ve değerlerine sahip çıkıyorken, bugün ben Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderememek, bir tane Türkiye'yi temsil eden bir vatandaşımızın olmaması, Senegal'in gönderiyor olması açıkçası benim biraz kanıma dokunuyor.
1: Evet, katılıyorum size de. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye kadar aslında zengin bir ülke de yok. Coğrafi konumu, jeopolitik önemi, tarihi, kültürel mozaiği, doğal güzellikleri bence dünyanın en güzel ve en özel ülkelerin başında geliyor. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar dilerim. İyi günler.
1: Sağ olun. Sonu 09'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212-273-1010 0212-273-1010 buyurun arayın. Hatlarımız açık, telefonlarımız açık. Çağataş Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında söz milletin, mikrofon da sizin, söz de sizin. Buyurunuz. Sonu 72 ile biten dinleyicimiz. Duyabiliyor musunuz?
2: Duyabiliyorum. Merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
2: Ben Zafer Aksoy.
1: Buyurun Zafer.
2: Sabahtan beri bana arkadaşlar devamlı şunu söylüyor. Ya işte hakemlerimiz niye gidemedi? Neden bu kadar kötü? Lan? Şimdi bir ticaret yapan bir insan olarak düşünün kendinizi. Ticaret, tamam, mesela yoğurt satıyorsunuz. Benim yoğurdum çok dandik. Atıyorum çok slow ya. Hiçbir şey yaramaz. Almayın benim yoğurdumu derseniz. O yoğurdu kimse almaz değil mi? Basit örnek. Çok basit bir örnek. Şimdi adamlar, sen hakemlerini çok kötü, çok bence çok kötü değiller. Çok daha kötü Avrupalı hakemler var. Ama biz tabii Avrupa hayranlığından dolayı bunu yapıyoruz. Ne yazık ki. Hakemlerimiz çok kötü, kötü kötü dersen senin malını kimse almaz zaten. Futbolcu satarken de aynı şeyi düşünün. Mesela ne diyorlar? İşte futbolcuyu işte oynatalım ki adamlar kötü olduğunu düşünmesinler falan filan, satalım, satabilirim. Malını kötü dersen malını kimse almaz. Ben malını devamlı kendi medyam için konuşuyorum. Kendi medyamda herkes hakemleri kötüledi. Öyle kötü, böyle kötü, böyle kötü. Ya kötülersen tabii olacağı budur. Olacağı budur yani. En sonunda almadılar. Sen onu kötüle, bunu kötüle. Sonuç bu. Sonra işte niye bizim hakemimiz yok? Ben üzülüyorum. Üzülürsün tabii. Çünkü sen devamlı bunu bombaladın. Avrupalı gerizekalı mı? Görmüyor mu insanlar? Senin televizyonlarında yayınlanan, gazetelerinde yayınlanan şeyleri görmüyorlar mı zannediyorsunuz? Yabancı hakem getirdiler. Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe'ne yabancı hakem getirdiler. Hakem bir kısımda, eğer hani Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi bir kısım vardı, hatırlıyor musunuz?
1: Dinliyoruz biz sizi. Devam edin lütfen.
2: Hatırlıyorsunuz değil mi? O penaltıyı Fenerbahçe'ye bir Türk hakem vermeseydi o statta, ortalık ayağa kalkardı. Ortalık ayağa kalkma. Neden? Adam yabancı. Mutluyuz. Hepimiz yabancı sevdalıyız. Vazgeçin bundan. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere Zafer Bey. O da düşüncelerini bizimle paylaştı. Ahmet Albayrak, Murat Kaya, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alanlar. Uğur Çalık, Cihan Boz, Muhammed Demirhan, Mustafa Abakar, Berkay Yıldız, Hasan Nebi Aydın, Cüneyt Karadağ ve Mehmet Sakarya'ya çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresimiz, telefon numaralarımızda 0212-273-1010 0540-273-1010'dan da mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Duran Antepli, Türk hakemler neden Dünya Kupası'nda yok? Sebebi belli demiş. Evet, mesajını da okumuş olduk. Yine de bir dinleyicimiz var. 94'te biten dinleyicimiz.
3: Belli demiş.
1: Evet, radyonuzun sesini de lütfen kapatırsanız sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Belli demiş. Evet, radyonuzun sesini de lütfen
1: evet, kapatırsanız. Bir kere daha rica edeceğim dinleyicimizden. Sonu 94'te biten. Radyonuzun sesini kapatırsınız. Evet, gayet iyi geliyor. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Abi ismim Murat, İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Murat Bey, seçimlerle alakalı konuşacaksınız herhalde.
4: Abi Aziz Yıldırım'ın kazandığına çok sevindik. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Hı hı. Şimdi bunların neden gidemediğini eleştiriyor herkes. adam hakemin üstüne koşuyor.

0: saldırıyor, sallesmük bağırıyor, sarı kart vermiyor. Bayrak direğine tekme atıyor, sarı kart vermiyor. Formasını çıkarıyor, sarı kart vermiyor. Başka bir takımın futbolcusu formasını çıkardığında sarı kart veriyor. Bayrak direğine vurduğunda sarı kart veriyor. Yani ne oldu aslında belli ama Galatasaray camiası buna hiç ses çıkarmıyor. Şimdi taraftarlar arıyor. Diyor ki niye bizim hakemlerimiz gidemiyor? Niye gitmediği belli zaten abi. Bir şey demeye gerek yok.
1: Peki takımınızla ilgili görüş ve düşünceleriniz var mı Murat Bey?
0: Abi takımla ilgili görüşlerim şunlar. 3-4 tane takviye yapıldığında takımımız çok güzel olacak. İnanıyorum. Aziz Başkanım başaracak. Sabah da Emre abinin yayınında biri katıldı yayına. Tam ismini hatırlamıyorum şimdi. Sanki Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Kadro sil baştan yapılacakmış gibi bir yorum yapıyor. Galatasaray'da neymiş? 2-3 takviye olursa tamammış iş. Yani orta sahada yürüyen İlkay'ı kimse görmüyor. Hiç kimse laf yapmıyor ama Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu bir şey yapsa bizim medyamız onu abartıyor, yerin dibine sokuyor. Her sene aynı moral bozukluğuyla başlıyoruz. Her sene şampiyon olamıyoruz.
1: Bu kadar Murat Bey.
0: Evet abi bu kadar. Yani 3 takviye daha yaparsanız başkanımız bence şampiyon olacağız abi. İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizi Fenerbahçe yönetiminden de hatta Fenerbahçe'de sözü geçen hem arkadaşlarımız da var. Yayını dinleyen ben biliyorum dinlediklerini. Yayın öncesinde de konuşmuştuk. Sağ olsunlar takip ediyorlarmış. Almanya'dan Yavuz Bey diyor ki hakemlerimiz konusunda ben de bir iki kelam etmek isterim. Şahsi fikrim hakemlerimiz kötü değil, bazıları kötü niyetli. Gözünün önündeki pozisyonu es geçiyorlar ve MHK başkanını o koltukta acaba hangi güç tutuyor diye bir mesaj iletmiş. Metin Bey kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben saygılar demiş. Saygılar bizden Metin Bey, çok çok teşekkürler. Tam benim söylediklerim üstündeki arkadaş söyledi ama siz benim yazdıklarımı okumadınız. Okudum Duran Bey. Okunabilecek mesajlar var, okunamayacak mesajlar var. Onları da tabii ki ayırt etmemiz gerekiyor. Sonu 47 ile biten dinleyicimiz 0212-273-10-10. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alo.
1: İsminizi alabilir miyiz? Gayet net duyuyoruz.
2: İsmim Osman Erdem Çağatay Hocam. Başakşehir'den arıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İyisinizdir inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlaç tedavisi devam ediyor. İyi de olacağım inşallah. İyiye doğru gidiyorum.
2: İnşallah hocam. İnşallah. Rabbim Şafi ismiyle şifalar.
1: Cümlemizin.
2: Hocam ben şimdi bazı arkadaşlarımız çıkıyor eleştirilerde bulunuyorlar. Tabii ki haklılar. Herkes eleştirisinde eleştiride bulunacak. Ya Türkiye'den Dünya Kupası'na hakem gitmemesini de Galatasaray'a bağladılar ya. Helal olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımızın yok efendime söyleyeyim Okan Buruk gitsin. Yok efendime söyleyeyim Osimhen şöyle. Ya lütfen takımınızla ilgilenin. Bak yeni bir jenerasyon. Siz her sene zaten genel kurul yapmaya, başkan seçmeye alıştınız. Şimdi de Aziz Başkanımız geldi. Bir futbol efsanesi. Hayırlı olsun diliyorum. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah güzel bir lig geçiririz. Böyle kora kor, başa baş, mücadele içerisinde hakem kararlarının konuşulmadığı, efendime söyleyeyim pozisyonların konuşulmadığı bir gün lig temenni ediyorum ama Çağatay Hocam zor diyorum. Yine de kendim de inanamıyorum bu söylediğime. Montella hocamızı eleştirinlere lütfen 20 küsür yıllık tam olarak hatırlayamadım gidemediğimiz Dünya Kupası'na, ben şu an 54 yaşındayım, bir defa Dünya Kupası seyrettim hocam. Hı-hı. Bu ikincisi olacak. Daha öncesini hatırlamıyorum zaten, var mıydı yok muydu, gidebildik mi onu da bilmiyorum. Lütfen hocamızı eleştirmeyelim, bizi Dünya Kupası'na taşıdı, kendisine teşekkür edelim. İnşallah güzel neticeler alırız. Çeyrek final, yarı final görürüz. Final görürüz inşallah diyelim.
1: İnşallah.
2: Ama lütfen şu eleştirilerimizi bir dur diyelim ya. Dur diyelim lütfen. Hayırlı günler diliyorum hocam.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun Osman Bey, saygılar sunuyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde Şükrücan Enbitter ve Mehmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlar da takip almışlar. Yine mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama

0: bir ara vereceğiz. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz lütfen birazcık daha beklesinler. Çok kısa bir ara. Daha sonrasında 0212 273 10 10'da 92.2 frekanslarında Çağataş Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında telefonlarınızla yayınımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
6: Start verildi ve 3. koşu başladı. 1 numaralı Eldraton çıkışta biraz dışa doğru açıldı. 4 boy geride kaldı. 5 numaralı Lady Rosa da 1,5 boy kadar oyalandı. 4 numaralı Egoist hızlı başladı. 2,5 boy kadar fark yaptı. 8 numaralı Well Sportat ikincilikte. 2 boy geride işte 7 numaralı Shimmer var. Dışında 3 numaralı Deli Siyas Turkas. 1 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Lady Rosa. 3 boy 4 boy geride 1 numaralı Elraton sırasıyla son 600 metreye girdi Taylor. 4 numaralı Egoista düzeyi lider çıktı. İçeride ikincilikte 7 numaralı Shimmer belirdi. Onların dışında 8 numaralı Well Sported var içeride de. 5 numaralı Lady Rosa dışarıda da. Kırtay 3 numaralı Delisyaz Turkas. Safkanlar son 300 metreye girdi liderliğini. 4 numaralı Egoista 4 boy farka taşıdı. Dıştan 3 numaralı Delisyaz Turkas'ın, ortadan Shimmer'ın, içeriden Lady Rosa'nın çabaları var. Ancak son 200'den sonra tempoyu daha da artıran 4 numaralı Egoista 3 boy farkta birinciliğe koşuyor ve koşuyu da kazanıyor. 5 numaralı Lady Rosa ikinci, 7 numaralı Shimmer üçüncü, 3 numaralı Delisyaz Turkas dördüncü olurken 1 numaralı Elaton ve 8 numaralı Well Sported da beşincilik için fotoyu birlikte geçti. 4 numaralı Egoista Vedat Abiş de kazandı. 3 numaralı Delisyaz Turkas da ekürüydü.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
0: ...0212-273-10-10'a telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Yine bakıyorum İzmir'den selamlar var. Biraz Dünya Kupası'na rehavetle gidiyoruz. Rakipleri ciddiye almıyoruz gibi bir izlenim veriyoruz. Bu çok tehlikeli demiş İzmir'den Galatasaraylı dinleyicilerimiz. İsminizi de yazarsanız ben de buradan okuma fırsatı bulurdum. Hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimiz var. Ben mesajlara dalıyorum çünkü. İki bayağı bir telefonumuz var. Sıradan sonu 20 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hızlı hızlı alalım telefonları. Evet, herhalde sesimiz gitmedi. Sıradaki dinleyicimize bağlanalım. 0212-273-10-10 sonu 53 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz.
8: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tanıyalım sizi.
8: Artur Bağdasaroğlu İstanbul'dan.
0: Buyurun.
8: Bu hakem konusuyla ilgili bahsetmek istedim. Bunun tek sorumlusu bence federasyondur. Kimsenin burada yazıp çizmesi değildir.

0: Çünkü Cüneyt Çakır gibi Dünya Kupası'nda yer almış, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finallerinde boy göstermiş bir hakemin köşesini kaldırıp bütün neredeyse derbilere FIFA kokart olmayan bir hakemi atayarak zaten Dünya Kupası'na bizim hakem gönderemeyeceğimizi gösteren basın ya da konuşan diğer insanlar değil, federasyondur. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Başkasının hakkında çalmayayım.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler bağlandığınız için de. 0212 273 10 10'da telefonlarınızı almaya devam ediyoruz. Sonu 21 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında.
2: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Merhabalar öncelikle.
1: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum size.
1: Tanıyalım.
2: İsmim Mehmet Can Çiftçi.
1: Buyurun.
2: İstanbul'dan arıyorum. Şimdi az önceki arkadaşları dinledim de sürekli Galatasaray hakkında konuşuyorlar. Yok işte Galatasaray Türkiye'de kullanıyor. Öncelikle Fenerbahçe Beşiktaş maçında 90+8'de dışarıda olmayan bir pozisyonu içeride göstermiş gibi penaltı veren bir hakem hakkında kimse konuşmuyor. Tabii ki kupasına şu anda hakem gönderemiyoruz. Çok üzgünüz bu konuda. Eskiden hakemlerimiz vardı. Mesela Cüneyt Çakır, Bünyamin Gezer. Şu anda en iyi hakemimiz TFF'nin dediğine göre Yasin Kol, kendisi bir özel güvenlik görevlisi. Doğru mu?
1: Evet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi.
2: Evet, bir kelime dahi İngilizce bilmeyen ve Türkiye'nin en büyük derbisine Galatasaray-Fenerbahçe maçına atanıyor. Tabii bunu siz atarsanız Avrupa'da bunu görür. Ona göre seni Dünya Kupası'na götürmez. Demek istediğim bu. Türk milli takımına da canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da gönül verdiğiniz renklerle alakalı ya da milli takımımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 49'la biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey. Ben İstanbul Eyüp'ten Arif.
1: Hoş geldiniz Arif Bey yayınımıza. Buyurunuz.
3: Hoş bulduk. Ve ilk defa bağlanıyorum.
1: İyi ki bağlanmışsınız valla.
3: Bu da tesadüf oldu. Neyse, bana bu hakkı tanıdığınız için size teşekkür ederim. Milli takımımız ilk 4'e girerse, ilk 8'e girerse büyük başarı. Rakiplerimiz çok güçlü. Çok ama çok güçlü rakiplerimiz. Gerçekçi olmak gerekiyor. Sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor. Ben de katılıyorum size. Önemli olan burada tabii oynama alışkanlığını kazanmak.
3: Ya işte artık ne dersiniz adına bilemem ama rakiplerimiz çok güçlü. Bir de devamlı o turnuvalara katılmamız lazım. Avrupa'ya, dünyaya katılmamız lazım. Bir de genç jenerasyonu çok çabuk yetiştirmemiz lazım. Bak, takım hala Hakan Çağlanoğlu'na bakıyor. O yüzden yürekten başarılar diliyorum. İlk 8'e, ilk 4'e girerse büyük başarı. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ben Hakan Safici'ydim ama Aziz Başkan geldi. Yolumuz açık olsun. Sağlam bir tane stoper. Sağlam ama böyle dünyada ilk 3'e girecek bir tane stoper. Sol stoper. Stürer'in yanına. Kalecimiz var. Bir tane de, iki tane de iyi santrafor aldık mı Fenerbahçe bu seneki Sakın Ha sezonunu birinci olarak bitirir. Benim söylemek istediklerim bunlar. Bana daha şey verdiğiniz için size teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Arif Bey. Yayınımıza ilk kez bağlandığınız için. 0212 Buyurun.
3: İlk kez bağlandım ve 62 yaşındayım.
1: Maşallah. Allah 70, daha da uzun ömürler versin inşallah.
3: 70 küsürlerden beri de Dolmabahçe stadında Fenerbahçe maçlarına giden adamdım. Bugünlerde yine fırsat buldukça gidiyorum ama ligimizi çok ama çok karıştırırlar. Çok bir takımın üstüne kurdular bir ligi. Ligin ne tadı kaldı ne tuzu kaldı.

0: sene mesela o canlı yayın yapan şeyi kurumu bile almayacağım yani. O yüzden bütün takımlara başarılar diliyorum. Özellikle de milli takım ilk 8'e, ilk 4'e girerse Türkiye için biçilmiş kaptan olur. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada geçmiş olsun. Hastalığınızın ne olduğunu bilmiyorum, anlayamadım ama geçmiş olsun.
1: Bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirdim. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey.
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
1: Görüşmek üzere.
0: Artık Türkiye'de eskisi gibi değil. Sağlam doktorlar var. 5 dakikada hallederler. Hiç sıkıntı yapma.
1: Peki, görüşmek
0: kolay
1: üzere.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Hakikaten mahcup oluyor insan. Sizlerden gelen güzel sözler, güzel mesajlar. Bazıları böyle aynı evi paylaşır. Bazı insanlar aynı şehri paylaşır. Ama çok insan, çok az insan daha doğrusu aynı kalbi paylaşır. Biz yıllardır aynı kalbi paylaşıyoruz sizlerle. Böyle zamanlarda olması gerekiyormuş ki bazı şeyler hatırlatılsın insana. Ve iyi ki bana insanın gerçek servetinin banka hesabında değil de hakkında edilen dualarda saklı olduğunu da hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sonu 55 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey.
1: Buyurun.
2: Alo.
1: Dinliyoruz biz sizi. Buyurun efendim.
2: Şimdi
1: İsminizi alabilir miyiz önce?
2: Son. Alo.
1: Önce isminizi alabilir miyiz?
2: Çağatay Bey, son bağlanandan bir önceki arkadaş hakemler dediğin için gidemiyor dedi. Önce Yasin Kul'un bir kelime Türkçe bilmediğini söyledi. Maalesef kendisi de ülkemizin federasyon başkanı gibi Türkçemize konuşamıyorlar. Bir. İkincisi mecazi anlamda tabii kesinlikle mizahi söylüyorum. Galatasaray Dünya Kupası'na katılmadığı için Cihan Aydın, Kadir Sağlam ve bir iki tane daha var. Onlar da gidemediler diyeyim ben hakemlere. Aziz Yıldırım seçildi. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Her şeyden önce benim içim rahattı. Galatasaray'da Icardi'nin formasını ters giyip gözlüklerle Ali Koç başkanla dalga geçmesine izin veren Dursun Bey'e de izin vermez. Şimdi yüreği yetiyorsa diyorum ben de kırmadan dökmeden bir daha giysin bakalım. Aziz Yıldırım formasını bir giysin bakalım. Nasıl giyiyor? Müsaade eder mi acaba Aziz Başkan?
1: Bu kadar mı görüşeceksiniz? Bugün sizler konuşuyorsunuz, bu kadar mıdır? Görüş düşünceleriniz bu kadar mıdır?
2: Değil. Şimdi Dünya Kupası'na biz gidemiyoruz. Çünkü her türlü yanlı hakemlerimiz var. İstediğini istediği şekilde düdük çalan o güzel kardeşim dedi ki Beşiktaş maçında dedi, son sahnelerde evet kimsenin de içine sinmedi ama bir pozisyonu. O arkadaşım keşke deseydi ki Osimhen bu sene 5 maç cezalı olması gerekiyordu. Sarı kartlardan, boğaz sıkmadan da diyebilseydi ben de onun yanağından öpseydim güzel kardeşim. Her şeyi kendimize göre yorumluyoruz. Ben de belki söylediğim şimdi bir başka Galatasaray diyecek ki sütün yer kendini atmıştı onu da söyleseydim diyecek ama tartıya koyduğumuz zaman inanın Fenerbahçe'yi 5. kata çıkartır Galatasaray ağırlığıyla. Hatalar hep bir takıma doğru oldu. Fenerbahçe'de kollandı. Galatasaray'da daha çok kollandı. Yani itiraz etmenin bize olmaz demenin anlamı yok.
1: Peki toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü çok telefonunuz var.
2: Her sene Çağatay kardeşim her sene Fenerbahçe kollanır ama nedense Galatasaray şampiyon olur. Fenerbahçe kollanır, Galatasaray doğranır. Keşke bizi de doğrasalar da biz de Mayıs'ta şampiyon olsak.
1: Evet, teşekkür ederim. İsminizi de alabilir miyim bu arada? İsminizi de rica etsek kapatmadan.
2: Ekrem Demir ben güzel kardeşim.
1: Peki, görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. 0212 273 10-10'da tabii milli takım maçları çok yaklaştı. Milli takımla ilgili görüş ve düşünceleriniz bence daha önemli olmalı sanki diye düşünüyorum. Sonu 50 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hatta mısınız acaba? O zaman sıradan sonu 92 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
3: Çağatay Bey iyi yayınlar diliyorum. Ümraniye'den Vahap ben.
1: Hoş geldiniz Vahap Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de geçmiş olsun dileklerimi sunayım size.
1: Çok çok sağ olun.
3: Çağatay Bey ben de yani programı dinlemeye çalışıyorum. Özellikle sizin yayınlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Çok seviyeli ve düzgün bir yayın olduğunu da düşünüyorum. Ben de biraz önce

0: bir cami şifahaneden bahsedildi. Divriği Ulu Camii'den mi bahsedildi? Ben orayı kaçırdım
1: evet,
0: ama.
1: Evet, aynen öyle. Sivas Divriği Ulu Cami.
0: Tamam. Ben de geçen hafta bayramda Sivas'taydım. Orada namaz kılmak nasip oldu.
1: Allah kabul etsin dualarınızı.
0: Gerçekten de herkesin ziyaret etmesini istediğim bir yer. Ben kısaca şöyle bir dilekte bulunmak istiyorum. Toplum olarak gerçekten çok değerli bir tarihimiz ve geçmişimiz var. Ama bugün yaşadığımız yüzyılda bu değerlerin çok geriye gittiği bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu yeniden ayağa kaldıracak bir dirilmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu olduğu zaman bütün değerlerimizin ülkemizden tutun futbolumuza, ekonomimize her şeyi yansıtacağını düşünüyorum. Sadece biraz önce dediğiniz gibi güçten, paradan ya da daha farklı şeylerden daha değerli olan liyakat ve yetişmiş güzel insanlarımızı bekleyen, yani bir şeyleri düzeltmek için bekleyen insanlarımıza fırsat verirsek yavaş yavaş yeniden bu ülkeyi de ecdadımızın o yaptıklarını da yeniden yapabilme fırsatını yakalayacağımızı düşünüyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Vahap Bey, biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve bağlandığınız için, bizi de yalnız bırakmadığınız için. 0212 273 10 10'da bu arada çok mesaj geliyor. Hüseyin Şimşek, işini severek yapan birisin. Dört gözle bekliyordum seni. Kolay gelsin abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok mesaj var ama dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Sonu İstanbul plakası 34 ile biten dinleyicimiz. Buyurunuz.
2: Alo Çağatay Bey, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun. Tanıyalım sizi lütfen.
2: Abi ben İstanbul Beşiktaş'tan İsmail Bilak Asker Sivas'lıyım. Aslında bir Galatasaray taraftarıyım. Yani bu milli maçlarda yaklaşıyor abi. Acayip içim kıpır kıpır. Ama bu Fenerli abilerimiz milli maçlar yanaşmış. Hala Galatasaray şöyle, abi siz son hafta kaybettiğiniz o ikinci lige düşen takımları bir yenin. Ondan sonra gelin Galatasaray'a laf edin. Galatasaray kullanıyorsa Fenerbahçe de kullanıyor abi. Eğer öyleyse. Yani bunu böyle Galatasaray'ın başarısını böyle yani yaftalamak çok bana doğru gelmiyor abi. Yani kendi nasıl söyleyeyim, kendi beceriksizliğinizi bizim Galatasaray'a böyle yüklemek çok doğru değil. Ondan sonra doğruyu bulamayıp en çok ikinci olan Fenerbahçe oluyor abi. Ben gerçekten buna üzülüyorum abi. Tamam Galatasaray'da onlara göre kullanıyor olabilir ama abi Galatasaray top oynuyor abi. Çatır çatır çıkıp oynuyor. Avrupa'da son 16'ya kalıyor. Daha bu Galatasaray ne yapsın abi? Yani Galatasaray UEFA kupasını aldı. Çıtayı çok yükseltti. Ondan dolayı mı abi Galatasaray ne yapacak abi ya? Ben onu anlamadım. Durup Galatasaray. Valla ben buna şaşırmış durumdayım. Ayrıca Çağatay abi sizi çok severim. Süper bir enerjiniz var. Ya bu Galatasaray'ı ne bileyim abi. Özür dilerim. Biraz böyle hararetlendim ama böyle olmak yani doğruyu görmek değil, şeyi halının altına süpürmek gibi bir şey oluyor abi. Ayrıca milli maçlarımızda yanaştı. Allah nasip ederse de ben ondan çok umutluyum abi. Gerçekten süper bir şey yakalandı. Koleş havası yakalandı. Ben en kötü bir çeyrek final yapacağımızı düşünüyorum. Ayrıca abi son bir şey daha söyleyeceğim. Özür diliyorum. Kendim Sivas Doğanşarlıyım abi. Bir dönemdir başkan bulamıyor Sivas Spor. Aşırı derecede üzülüyorum. Her Sivas Spor maçına da elimden geldiği kadar gidiyorum. Necnot Yakmaz başkanıma sesleniyorum. Başkanım gel şu takıma sahip çık. Allah rızası için Sivas Spor sahipsiz kalmasın Çağatay abi.
1: Evet İsmail Bey, teşekkürler görüşleriniz için. Size de iyi günler diliyorum.
2: Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sonu 69'da biten dinleyicimiz var. Onu da bekletmeyelim. Şu anda hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4. Hocam, günden programında. Buyurunuz.
3: Hocam merhabalar.
1: Merhaba, tanıyalım sizi.
3: İbrahim ben, Sancaktepe'den arıyorum da. Ya ben şey için rahatsız ettim aslında. Şimdi bu iki arkadaştan önceki bu 62 yaşında Arif Bey, Fenerbahçeli. Yani 62 yaşına gelmiş, güzel ama halen böyle neyin ne olduğunu bilmiyor. Halen problemi hakemlerde, yapıda, şurada burada bulmaya çalışıyorlar. Ben sadece Fenerbahçelilerden
1: Evet, radyonuzun sesini kapatmanızı rica edeceğim. Çünkü yankı yapıyor.
3: Kapattım. Hı-hı. Evet, kapattım. Kusura bakmayın. Ben sadece Fenerbahçeli arkadaşların Fenerbahçe ile ilgilenmelerini biz rica ediyoruz.

0: Alo.
1: Duyuyoruz, evet.
0: Alo. Ya sadece Fenerbahçe ile ilgilenirken takımları ile ilgilensinler. Yani bizimle uğraşmasınlar. Biz Galatasaray'ız. Biz mesela bu sene şimdi Aziz Başkan'ı seçtiler. O da bizim efsane başkanımız. Çünkü o da en çok Galatasaray şampiyonluğu gören bir başkan. Ali Koç gibi. O da bizim 5. şampiyonluğumuzu görmeye geldi, sağ olsun. İstedikleri kadar Haken desinler, Yapı desinler, Osimhen desinler. Çünkü Osimhen'lere karşı şöyle, Osimhen gibi bir topçular olmadığı için hayatları boyunca. Osimhen de bunları böyle oyuncak gibi oynadığı için Fenerbahçe'yle böyle sürekli bu algıların peşindeler. Ben sadece kendi takımlarıyla ilgilenmelerini rica ediyorum kendilerinden. Galatasaraylı'nın Galatasaraylı'dan başka dostu yoktur diyeceğim ve kapatacağım. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da yine yayınımıza bağlanabilirsiniz. Biraz sonra kısa araya gideceğiz. Instagram'dan mesaj vermek isterseniz de Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Yine bir dinleyicimiz var. Sıradan devam edelim. Son 15 ile biten. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Çağatay Hocam. Merhabalar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen.
2: Arnavutköy'den Ahmet ben, Çağatay Hocam.
1: Buyurun
2: Rabbim
1: Ahmet
2: Bey. Şafi ismiyle şifa versin size ve tüm hastalarımıza inşallah. Kimseyi hastane kapılarında bırakmasın.
1: Amin. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Buyurunuz.
2: Çağatay Hocam, ben sürekli radyoyu dinliyorum. Sizi de dinliyorum. İyi ki varsınız. Murat Kapkı'dan Allah razı olsun böyle bir kanal kurduğu için. Ya ben abilerimi, amcalarımı, yaşça büyükleri, herkes dinliyorum. Herkes ayrımcı, herkes kırıcı konuşuyor. Burada bile yani milyonların dinlediği radyoda böyle kırıcı konuşuyorlar, yapıcı konuşmuyorlar, anlamıyorum. Yani şimdi benden önceki abi 62 yaşındaki bir abiye hitapta bulundu. Şöyle böyle, yani biz toplum olarak birleşip tek bayrak, tek millet, tek vatan. Yani bunlar bizim şahsi özel meselelerimiz ama niye ayrımcılık olarak yapıyoruz anlamış değilim. Ya bugün sahada güçlüysen masada da güçlüsün. 4 yıldır Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı, en iyi kadrosu. Ben Beşiktaşlıyım. Doğuştan Beşiktaşlıyım. Hastalık derecesinde Beşiktaşlıyım. Kalp hastası olacak derecede. Ama gerçekleri konuşmamak, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Hazreti Ali. Yani bu da bir doğrudur bence. Söylememek yanlıştır diye düşünüyorum. 4 yıldır ligin en iyi takımı, en iyi kadrosu Galatasaray. Sahada kazandığı için, Avrupa'da kazandığı için masada da illaki kazanıyor. Elini masaya vurduğu zaman sözü en çok onun geçiyor. Yani bunu niye kabullenmiyorlar? Niye böyle birbirlerine kırıcı ve ayrıcı konuşuyorlar? Anlamış değilim. Gerçekten üzülüyorum. Yani benim kızım, ben ona özel Beşiktaş formaları da yaptırdım. Maçlı statlara da götürdüm. Atmosferi de yaşattım. 8 yaşında kendisi. Geçen seneden bu yana, hatta bir önceki seneden 3 senedir Icardi Bey sayesinde arkadaş Galatasaraylı olmak istedi. Ben şimdi ne yapayım, kızıma ekmek aş mı vermeyeyim? Yani insanlara birleşmek gerekirken böyle ben hatırlıyorum çocukluğumda bir kıraathanede ya da böyle Lig TV'nin belli başlı yerlerde olduğu yerlerde derbiler beraber izlenirdi, normal maçlar beraber izlenirdi. Şimdi insanlar ne oldu bilmiyorum. Yani kimsenin kimseye sabrı kalmadı, saygısı kalmadı. Herkes sadece kendini düşünüyor. Bencil bir hayat yaşamaya başladı. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Yani hep insanlar birbirini kırdı. Trafikte birbirini dövenler, öldürenler. Ya bilmiyorum nereden nereye geldi ülkemiz. İnşallah düzeliriz, eski günlerimize döneriz. Benim de şahsi bir sıkıntım var Çağatay abicim. Bunu da sana söylemek istiyorum. Ufak bir borcumdan dolayı icralık olmuşum. 90 gün hapis cezam olabilirmiş. Sizi dinleyemeyeceğim için çok üzülüyorum. Hakkınızı helal edin. 3 ay sonra inşallah görüşürüz. Sizi çok seviyorum.
1: Helal olsun. Bizler de size çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yine bayağı bir telefonumuz var. Mesajları da atlamak istemiyorum. Ali Algül'e çok teşekkür ediyorum. Yine buradan gelen dinleyici mesajlarımızı, Tamer Bey, Yavuz Bey, Serkan Bey. Sonu 43 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Buyurun.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, tanıyalım sizi lütfen.
3: Hocam İstanbul'dan Ferhat ben. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun Ferhat Bey. İyiyiz çok şükür.
3: Allah daha iyi.
1: Amin cümlemizi. Buyurun alalım düşüncelerinizi. Gelirim.
3: İki dakika adliye çıktıya karışmadan bir önceki arkadaşımın konuştuklarının altına imzamı atayım önce. Sizinle hasbihal etmek istedim iki dakikada olsa. Önce Fenerbahçe'den başlayayım. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Aziz Yıldırım bu kadarı öve öve bitiremiyorlardı da adamı kovan kimdi? Yine taraftar değil miydi? Ali Koç geldi diyen kimdi? Sırf Aziz Yıldırım'ı göndermek için Ali Koç'u getirdiler. Ali Koç'u göndermek için de Saadettin Saran'ı getirdiler. Önce bunu bir söyleyelim. Sonra Galatasaray dediği gibi bir önceki arkadaşın altına yine imzamı atıyorum. 4 yıldır adamlar takır takır futbolunu oynuyor. Öyle veya böyle. Bak ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu söyleyebiliyorum. Ligin en iyi kadroları onda. En derin kadroları demesek de yani en iyi kadroları onda. Adamlar isteyerek oynuyor. Severek oynuyorlar bu işi. Paraları kalmıyor. Beşiktaş'a artık yani diyecek hiçbir şey de bulamıyorum. Yani Beşiktaş yani başkanımız çıkmış geçen toplantıda. Yani bir şey dese olmuyor. Demese olmuyor. Yani Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntılar var ama bu dile gelmiyor. Benim görüşüm. Bu arada seni canı gönülden tebrik ediyorum. Başarın için. Elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Ufaktan da olsa böyle desteklerimizi size bağlanaraktan, mesaj ataraktan destek vermeye çalışıyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Tekrardan geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey. İşiniz gücünüz rast gitsin.
3: Amin cümlemizin.
1: Görüşmek
3: hayırlı
1: üzere.
3: Günler.
1: Sağ olun efendim. Yayına evet ara vermeden çok dinleyicimiz var. Hiçbirini bekletmeyelim istiyorum. Yine sıradan almak istiyorum. Sonu 05'le biten dinleyicimiz. Merhaba. Duyabiliyorsunuz bizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Tanıyalım lütfen sizi.
4: Merhaba Çağatay Bey. İyi günler diliyorum.
1: Buyurun.
4: Tekrar geçmiş olsun diyor. Allah en kısa zamanda
1: çok çok teşekkürler.
4: Verir inşallah. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ya şimdi bu yorumları dinliyorum da bu Fenerbahçe taraftarları neyip ne içiyor ben çok merak ediyorum ya. Yani Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray maç kazanıyor. Kendileri kaç seneden beri başarısız. Her sonuçta Galatasaray'a laf atıyorlar. Galatasaray şöyle, Galatasaray... Yani acaba Galatasaray bu son maçlarda yenilseydi, Fenerbahçe bu Rize'ye son dakikada yemeseydi, Kasımpaşa'ya yenilmeseydi, Karagümrük'e yenilmeseydi, acaba şampiyon olsaydı, acaba yine yapı sapı kapı diderler mi acaba? Ya biraz da insanla biraz yüz olur kardeşim ya. 13 seneden beri ya. Ayıptır ya. Aziz Yıldırım diyor efsane başkan. Ya 10 kere Galatasaray şampiyonu görmüş başkan. Bizim efsanemiz yeri geldi. Biz niye üzülelim? Sevindik. Sıra 27 şampiyonluk ona geldi. O görecek. Ondan sonra formasını basacağız. Bu kadar sıkıntı yapmaya gerek yok ya. Aziz Yıldırım'ı koyuyorsun. Ali Koç'u getiriyorsun. Ali Koç'u götürüyorsun. Saran'ı getiriyorsun. Saran'ı getiriyorsun. Koç'u getiriyorsun. Aziz Yıldırım'ı getiriyorsun. Ya arkadaş bir kere de kendinize bakın. Bırakın Galatasaray'la uğraşmaya ya. Ya kendi dertlerinize bakın. Galatasaray kıskançlığı, hasetliğinden artık ne yapacakları şaşırmışlar. Böyle bir şey dünyada yok ya. Ya UEFA'yı da mı tesadüfen aldın? Süper Kupa'yı da mı tesadüfen aldın? Elin Juventus'unu, Liverpool'un onu bunu yenerken ne mi hakemler o? Yapmayın bunu ya. Dünyada ilk defa yabancı hakem getirdiniz. Sırf Galatasaray'da belki bir şey olur diye. Ya onu bile yapamadınız. O kadar hakem desteklene rağmen şampiyon olamıyorlar. Diyor ki Galatasaray hakemle şampiyon oldu. Ya hakem ittirmelerine rağmen olamıyorsunuz. Bu kadar beceriksizlik var. Hala utanmadan konuşuyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ya sinirleniyorum. Ya görüyorum da koskocaman adamlar hala orada burada yok şunu yapacağız bunu yapacağız. Adam bir tanesi başkan adayı çıkmış. O işte diyor limitler olmazsa biz bir kılıfına uydurduk yaptık ettik diyor. Ya göz göre göre alener konuşuyor. Hala adam taraftar topluyor. Böyle bir şey yok ya. Ya insan bir kendine bakacak, aynaya bakacak.
1: Peki toparlamanızı rica edeceğim. Ya. Araya gideceğiz çünkü.
4: Tekrar geçmiş olsun diyorum. Son bir cümlem. Galatasaray'la uğraşamazsınız. Galatasaray çok büyüktür. Dünya çapındadır. Uğraşamazsınız Galatasaray'la. Kendi derdinize düşün. Kendi sorunlarınızı içinizde halledin. Galatasaray sizden bir şey istemiyor. Kendi işinize bakın. Yeni şampiyon olun. 13. olduğumuz zaman dedik mi yapı kapı sapı. Kendi derdimize biz bakıyoruz. Nerede problem var? çözümü böyle buluyoruz. Ama gidip ona buna sataşmıyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Instagram adresim Çağatay Hoca. Tuncay Taşkın'a da çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyecektim. Aklımdaydı. Ha, bir dinleyicimiz daha vardı. O bir mesaj yollamıştı. O kadar çok fazla mesaj var ki yurt dışından da. Evet, Emre Bey. Kızımla Kaliforniya'da milli takımımızı destekleyeceğiz. En büyük Türkiye, benim kızım da U17 Türkiye milli takımından davet aldı. Kendisi çok heyecanlı. En son Meksika maçını stadyumda izleyip oyuncularla tanıştı. Uzakta yaşasak da milli duygularımız çok fazla demiş. Çok teşekkür ediyorum böyle bir mesajı da bizlerle paylaştığınız için. Kısa bir araya gidelim. 0212-273-1010'da 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda son yarım saatte de yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim ama milli takımını ağırlıklı olursa daha çok seviniriz, daha çok mutlu oluruz diyelim ve kısa bir araya gidiyoruz.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, gol gol gol gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Reklam.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
10: Evet, komiserler kurulu kararıyla koşmayacak. Dark Money koşudan çıkarıldı değerli izleyiciler. 11 numarada Dark Money koşmaz. Start verildi ve 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başladı. 10 numarada Trust My Speed rakiplerinin 2 boy gerisinde yarışa başladı. 5 numarada La Spezia çok iyi çıktı. 6 numaralı Yargıç da ona eşlik ediyor. Şimdi dıştan gelen Kır Zafkan 6 numaralı. Yargıç liderliği aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 5 numaralı La Spezia peşinde. Onun yarım boy kadar gerisinde 12 numarada Filius Ventus 3.lükte. 1,5 boy kadar gerilerinde. Dış kulvarda 8 numaralı Sirius Vega yarım boy geride içeride. 9 numaralı Gilmore yanında 1 numaralı Şehir Force. Dışlarında 7 numaralı Vahşi Bavikal. 2 boy geride içeride 2 numarada Erduman. Yanında 4 numaralı Touch the Cloud. 2,5 boy geride 3 numarada Togarma sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numarada Yargıç'ın liderliği sürüyor. Şimdi ikinciliği 12 numarada Filus Ventus geldi. 1 boy kadar geride 5 numarada La Spezia. Yarım boy geride 7 numarada Vahşi Bavikal. Hemen önünde 8 numarada Sirius Vega içeride. 9 numarada Gilmore. Ortada 1 numarada Sheer Force. Ortalarında 4 numarada Taşlı Klaus sırasıyla safkanlar son düzlükte. 6 numaralı Yargıç liderliğini sürdürüyor. İçeriden 4 numaralı Taşlı kulağı tutarak geliyor. Daha geriden yine orta kulvardan 5 numaralı La Spezia'nın 12 numaralı Filus Ventus'un en iç kulvar 9 numarada Gilmore'un çabaları var. Farklar azalmaya başladı. 6 numaralı Yargıç'ı içeriden gelen 4 numaralı Taşlı Cloud yakalamaya çalışıyor. Yakaladı, as faktörüne geçti. Dışarıdan Filus Ventus, en dış kulvardan Sirius Vega'da geliyorlar. 6 numaralı Yargıç son noktayı koyuyor ve koşuyu da kazanıyor. 4 numarada Taşlı Cloud, 12 numarada Filus Ventus ve 8 numarada Sirius Vega ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 3 numaralı Togarma da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yargıç kimseye kaptırmadı liderliği. Ertuğrul Can Kılıç da kazandı.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
1: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan, bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsveç'ten selamlar demiş Mehmet Bey. Yayınımızı ilk defa dinliyorum. Sesiniz radyoya çok yakışıyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Şehmus Akgül, çok teşekkür ediyorum. O da Instagram'dan takibe almış beni. İbrahim Kızılkaya, sevgili arkadaşım İsmail Baki Tuncer'in videosunu yollamış bana. Enbiter isminizle yazarsanız çok sevinirim. Instagram'dan mesajları okuduktan sonra gelelim WhatsApp mesajlarına. Hepsi arka arkaya geliyor. Dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. İsmail Bey'e ayrıca teşekkürler. Programın sonuna kadar da şu son 20 dakikada yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz
13: merhaba,
1: bizi?
13: Merhaba Sayın. Alo.
1: Buyurun efendim, tanıyalım sizi. Sesimiz ulaşıyor size. Son 50 ile biten dinleyicimiz.
13: Geliyor.
1: Buyurun.
13: Benimki geliyor inşallah.
1: Geliyor inşallah.
13: bayağı bekledim de onun için dedim acaba.
1: Kusura bakmayın ama aralarımız oluyor tabii, biliyorsunuz sizler de.
13: Evet, dinledik onları da. Hem size geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim.
1: Teşekkürler. İsminizi de alabilir miyim?
13: Sinan Durmaz ismim. Galatasaray taraftarıyım. Milli takımı konuşalım. Takımlarımızı kanda konuşmayalım. Siz öyle dediniz. Her takımı canı gönülden kutluyorum. Milli takımı destekledikleri için. Milli takımı da şu belirtiyi şey yapmak istiyorum. Ben 57 yaşındayım. Bir arkadaşımız da bağlandıydı. İki kere Dünya Kupası'nı seyrettik. Bu ikincisi oluyor benim de. Sabahleyin erken kalkacağız, işimize gideceğiz. Gitmeden, işbaşı yapmadan onları seyredeceğiz. Canı gönülden kutlayacağız. Her bir oyuncumuzu kim olursa olsun o formayı giydiyse sırtına sonuna kadar destekleyeceğim. Benim çocuklarım Galatasaraylı, bir tanesi Fenerli ama her gün onları konuşuyoruz. Milli takımı konuşuyoruz. Sabahleyin kalkacağız, namazımıza kılacağız. Onları destekleyeceğiz canı gönülden. Başarılar diliyoruz. Onlara da buradan gurbette oldukları için, uzakta oldukları için gün, onlarda gece olacak herhalde. Bizde sabaha karşı olacak. Tahmin ediyorum. Canı gönülden destekliyoruz.
1: Evet Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için.
13: Ben teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun, işiniz gücünüz rast gitsin. Instagram Çağatay Hoca'dan adresinden daha doğrusu takip alan dinleyicilerimiz Çağrı Sümer, Selçuk Bekiroğulları, Ferhat Eşsiz, Tuncay Taşkın, Şükrü Can'a da çok çok teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş son telefonlara da şöyle bir bakıyoruz dinleyicilerimizi de bekletmemek adına. 0212 273 10 10, sistemlerimizde de bazen böyle kilitlenmeler olabiliyor çünkü aşırı telefon yüklenmeleri de oluyor, gayet normal. O zaman sonu 87 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
14: Merhabalar.
1: Buyurun.
14: Volkan ben, Bahçeşehir'den.
1: Buyurun Volkan Bey.
14: Çok kısa bir genel bir tespit yapacağım. Beşiktaşlıyım ben. İtalyano'nun gelmesi, öncelik Önder Özen'in gelmesi güzel bir haber ama şimdi ne yazık ki gerçekçi olmak lazım. Yani şu an İtalyano'nun ya oyununu yapacak sadece 3 oyuncu vardır sen ilk 11'de yeridir. Burada şeyi atlıyoruz biz, yani Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğu olduğunda da hani Cordoba'dan tutun Panku'ya kadar, Zago'ya kadar, aslında Ronaldo'ya kadar, ileride Tümer Metin'den İlhan'a kadar aslında çok iyi bir omurga ve devamlılık vardı. Yani bunu Galatasaray zaten 4 senedir yapıyor, o yüzden başarılı. Biz ama hep böyle yapbozlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence İtalyano'ya, Önder Özen'e bu sene olmasa da ikinci sene bir şans verilmesi lazım. Bu zamanla olacak bir şey. Bu sene yine favori Galatasaray. Üstüne koyarak devam ederlerse rehavete kapılmadan 5. şampiyonda olabilirler. Ama Beşiktaş'ta inşallah iyi yolda olur. Gereksiz harcamalar yapmadan özellikle doğru transferlerle bir şeyler yapar. Fenerbahçe'de de şunu unutmamaları lazım. Aziz Yıldırım çok başarısız bir son dönem geçirdi ve geldi. Büyük hatalar yaptı. Onları tekrarlarsa yine başarısız olur. Buna çok dikkat etmesi lazım. Milli takımla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum. Burada çok güçlü takımlar var. Başlıca dezavantaj olan şey bize avantaj olabilir. Hani biz gece oynuyoruz ve aslında oranın akşamı ve prime time'a denk geliyor. Bu sıcaklardan belki maçlarda en az etkilenen biz olabiliriz öbür Avrupa takımlarına göre. Onlar biraz gündüz vakti oynayacaklar. O bir avantaj. Genç bir takımımız, dinamik bir takımımız. Çok büyük takımlar var. Ben gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum ama özellikle sonraki eşleşmelerde ciddi rakipler var. Ama sakin olduğumuz müddetçe başarılı olup en azından bir çeyrek final yapacağımızı düşünüyorum. Gönlümüz milli takımda. Size de yayınınıza başarılar dilerim.
1: Çok teşekkürler Volkan Bey. Görüşmek üzere. Çağatay Hocam, Fenerbahçe ile ilgili haberler var mı? Haberler var. Evet, saat 14'te Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün toplandı ve toplantı hala devam ediyor. Ama ilk haber olarak şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya vardı. Aykut Kocaman teknik ekibine son şekli vermeye de başladı. Eski futbolcular hem teknik kadro hem de Samandıra'daki yeni yapılanmada görev alacaklar. Futbol operasyonlarında da yer alacak Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş da Kocaman'la birlikte Samandıra'da olacak. Bu da sevgili Yağız arkadaşımızın haberi. Bunu da sizlere vermiş olalım. Sonu 57 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
15: Hoş bulduk Çağatay abi. Şimdi ben telefona bağlanınca Galatasaraylı arkadaşlar
1: Serdal Bey mi?
15: Beni linçleyecekler.
1: Evet, Serdal
15: ben
1: Bey mi?
15: Sabah da böyle bağlanıyorum. Evet, Serdal evet. Benim isim. Şimdi abi aslında bağlanmak istemiyordum ama bu Galatasaraylı arkadaşlar çıkınca böyle benim de birkaç bir şey söylemem lazım diye düşünüyorum.
1: Lütfen saygı çerçevesinde olsun ama Serdal Bey, sizden rica edeceğim.
15: Tamam. Yok yok. Hakaret ben içermeden. 3 yıldır telefonla bağlanıyorum. Hiçbir zaman kimseye
1: tamam.
15: Ne ağzımdan yanlış bir cümle çıktı ne de bir hakaret ettim. Hiç, ben normal bir vatandaş gibi düzgün olan şeyleri söyleyeceğim. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki bu kollanma hepimize oluyor diyor. Kime oluyor mesela bu kollanma? Şimdi senin sahanda ne zaman en son penaltı verildi? Kasımpaşa maçında hakem penaltıya giderken VAR'da tehdit etti senin hocam. Hiçbir şey olmadı. Yani ceza almadı. Senin futbolcunun ne zaman kırmızı gördü? Torreira'dan, Barış Alper'in bütün oyunculara dirsek tekme atıyorlar, kırmızılar görmüyorlar. En son ne zaman oldu? Yok. Şimdi her dişli sıkıştığında Galatasaray'ın bir kulübünün böyle bir şeyi var. Abdurrahim Albayrak ne dedi? Elimde belge VAR kayıtları var dedi. Hop, kayıtlar yok. Erdem Timur belgeler var dedi. Hop, yok. Bu sene ne oldu? Bu sene de sakın ha. Ne oldu? Demek ki sizler de uğraşıyorsunuz. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Şenol Güneş'le 2 yıl üst üste şampiyon olduğumda Galatasaraylıları biliyorum. Fenerbahçeleri de biliyorum. Çıkıp bizden uğraşıyorlardı. Ben kimden uğraşacağım? Gençler Birliği'yle uğraşmayacağım. Tabii ki Galatasaray'la uğraşacağım. Yanlış anlamasınlar. Fenerbahçe'de bu sene 3 defa 4 sefer şampiyon olsa ondan da uğraşacağım. Çünkü Türk futbolunda adalet yok. Milli takımdan bahsediyorlar. Niye eleştiriyorlar diyor mesela. Diyor ki bu Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar hocayı niye eleştiriyor? Niye bilmem ne yapıyor? Arkasında duralım. Senin defans oyuncun Abdülkerim milli takımı almıyor diye isyan ediyordunuz. Bu radyolarda da isyan ediyordunuz. Çıkıp bağırıyordunuz niye alınmıyor diye. Ya senin bütün oyuncunun Emre Kılıncı'ndan tut, Taylan Antalya'ndan tut, Ömer Bayram'ından tut. Alparslan, ya bu ülkede Alparslan Galatasaray'a geldi. 2 hafta sonra milli takıma seçildi. Ya bunlar tesadüf mü ya? Tesadüf mü? Bu ülkede Galatasaray'ın niye Türk oyuncuları gidiyor biliyor musunuz? Bunlardan dolayı. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaş'ın şunları yapmasını istiyorum. Çağatay abi kusura bakma, 2 dakika daha bana müsaade et. Ben şunları yapmasını istiyorum. Ben yönetime de bunları bizzat böyle YouTube şeyde paylaşacağım. Abi bir, senin biletlerin satıldı mı? Abi hiç fark etmez. Alttan kara borsadan satacaksın abi. Hiç sıkıntı değil. Hiç cezan yok. Satacaksın abi bunları. İkincisi abi, senin bir tane futbolcunun üzerinden, eski futbolcu ya da fark etmez, vergisiz para kaçıracaksın abi. Hiçbir türlü cezası yok abi. Hiç. Hatta yetmeyecek abi. Sırtına ne yapacaksın biliyor musun abi? İllegal voice'ten sponsor olacaksın. Cezası yok abi. Ne olacak ki ya? Hiçbir şekilde cezası yok. Bugün 3. ligdeki oyuncu, futbolcu takımlarının hepsinin cezası var. Hatta ligden bile düşürdüler. Alacaksın abi. Hiç sıkıntı yok. Daha çok konuşacak şey var abi. Seni fazla yeniden meşgul etmeyeyim. Ama yani bazı Galatasaraylı arkadaşlar da yok işte yapıymış, yok bilmem ne, artık bunlardan vazgeçsinler. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başına gelenin %50

0: Bunların bir %10'u gelse kıyameti koparlar. Hakemlerin hepsi korkuyor abi. Hepsi korkuyor. Galatasaray'dan hepsi korkuyor. Niye biliyor musun? Başarılı olduğun zaman korkarsın. Biz başarısızız. Bize herkes vuruyor abi. Herkes tekmeyi vuruyor. Yakında Fener de böyle olacak. Fenerbahçe'nin şu anda zenginleri ayakta tutuyor. Onlar olmasa zaten de Fener de bizim gibi olur. Teşekkürler abi. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Saygılar bizden. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tabii bugün çok önemli bir basket maçı var. Beşiktaş-Bahçeşehir maçı. Onu da hatırlatalım. Saat 20'de beIN Sport canlı yayınlayacak. Ben de izlemeyi düşünüyorum. Son maç. Bu maçı kazanan da finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çağatay Hocam. Bu akşam evet, bu akşamki program ne diye sormuş. Eğer imkanınız varsa saati kontrol edeyim de sizlere de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet, şu anda saati de gördüm. 22.45'te çok iyi bir hazırlık maçı var. Portekiz-Nijerya. Bence bu maçı da takip edebilirsiniz futbol severler. Alparslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sorular var. Serdal Bey'e çok mesaj var. Çok teşekkürler. Yine burada isimlerinizi de yazarsanız. Evet, Miço Tamer'den de mesaj gelmiş. Allah herkese sabır versin. Çok teşekkürler. Orhan Bey, size de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Nurettin Şafak ve Gökhan Tüfekçi'ye de çok teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresinden beni de takip almışlar. Dinleyicilerimiz var. Artık son iki dinleyicimizi de alalım. Programa sonrasında veda edelim. Sonu 69'da biten dinleyicimiz, merhaba.
2: Merhaba, kolay gelsin.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Sezgin ben, Galatasaray taraftarıyım. Az önce telefonu kapatan Beşiktaşlı taraftar arkadaşımıza bir soru sormak istiyorum. Başka da bir katkıda bulunmak istemiyorum. 2012 yılındaki Türkiye Kupası'nın şu anda nerede olduğunu ve neden orada olduğunu cevaplarsa sevinirim. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. 0212 273 10 sonu 27 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
3: İyi yayınlar.
1: Buyurunuz. Teşekkürler.
3: Mesut ben abi. Trabzonspor taraftarıyım. Bu Serdal arkadaşımız artık çok itici gelmeye başladı. Yani her dediğinin doğru olduğunu düşünüyor. Ama insanlara da saygı duysun. Sabah Emre abiye bağlanıyor. Saat ondan sonra Doğan abiye bağlanıyor. Sonra sana bağlanıyor. Ya artık gerçekten itici olmaya başladı. Bir kenara çekil, biraz ara ver ya. Herkes, yani her dediğinin doğru olacak diye bir şey yok. Ama insanlara da saygı duymasını gerektiğini düşünüyorum. Ya gerçekten radyoyu yani kapatacaktım neredeyse. Artık o derece itici gelmeye başladı bu arkadaş. Yani biz sizi dinlemek için geliyoruz. Tamam, seyirci hattı da açık ama ya bu kadar da yani şey olmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Mesut Bey, Trabzonspor'la ilgili söylemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz mesaj var mıdır?
3: Yo, gayet iyi gidiyoruz. Transferler şampiyon olduğumuz senedeki gibi hızlı yapılıyor. Bu da bize yine aynı yöne doğru itiyor. Acaba o sene yine bu sene mi gibi. Çünkü şampiyon olduğumuz senede de böyle erken hızlı davranmıştık. Kamp döneminde futbolcu yetişmişti. Şu anda da aynı şekilde gidiyoruz. Çok güzel. Sadece kaleci olacak mı olmayacak mı? Son dakika kaleciye bir limit kalacak mı kalmayacak mı? Onun endişesi var bende. Onağına olmazsa son dakikada yüksek meblağlı bir rakamlar mı göreceğiz, görmeyeceğiz mi? Yoksa şu anda başkan ve yönetim gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Mesut Bey. Görüşmek üzere.
3: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz.
3: Sağ olun. İyi günler.
1: Haydi dinleyicilerimizi kırmayalım. Veda edecektik ama onları da bekletmeyelim. Muhakkak vermek istedikleri mesaj vardır. Sıradan alalım dinleyicimizi. Merhaba, hoş geldiniz. Biz sizi duyabiliyoruz. Sonunu ben göremiyorum ama karşı biten dinleyicimizin olduğunu. 23 mü? Evet, 23 ile biten dinleyicimiz. Evet, radyosu.
4: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
4: Alo Çağatay abi, nasılsın?
1: Sağ ol.
4: Şafi ismiyle şifa versin.
1: Amin, çok teşekkürler. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Abi ismim Burak. İstanbul Bahçeşehir'den katılıyorum. Söylemek istediğim abi aslında 3 aşağı 5 yukarı bir önceki abimiz, Trabzonlu abimiz böyle analiz yaptı size ama abi tek ricamız artık ne yapacağız bilmiyorum ama Serdal

0: arkadaşımızı böyle, bilmiyorum artık ne
1: isimler
0: kadar
1: üzerinden gitmeyelim ama başka bir mesaj vermek isterseniz. Biz gerekli mesajı aldık.
0: Aynen öyle abi. İyi yayınlar dilerim abi.
1: Çok teşekkürler.
0: Tekrar.

0: Başından arayan dinleyicilerimiz varmış. 0212 273 10 10 üzerinden lütfen bizi arayın diyeceğim. Çok mesaj geliyor. Yaşar Bey çok teşekkürler. Orhan Bey çok teşekkürler. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bugün Kavuştay oldu. İki günün sonunda sizlerle sonunda buluşabildik. Dediğimiz gibi hayatın koşturmacısı içinde en değerli şeylerimizi de göz ardı ediyoruz. Bunu tekrar hatırlayalım. Sahip olduklarımızı fark edelim. Ne kadar değerli şeylere sahip olduğumuzu, özellikle aile, arkadaş, sağlığımızı kaybettiğimizde ne kadar değerli olduğunu da hatırlatıyor bizlere Allah. O yüzden bugün şükredin, hem sağlığınız hem hayatınızla ilgili sizlerden ricam. Ben yıllardır burada konuşuyorum, yorum yapıyorum, gülüyoruz, bazen tartışıyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz. Ama gerçekten son birkaç günde de anladım ki aramızdaki bağın adı artık dinleyici radyocu ilişkisi değilmiş. İnsanlar böyle hayatta birçok başarı yaşayabiliyor, ödüller alabiliyor, işte makamlar da görebiliyor, kalabalıklara hitap edebiliyor, ama hiçbir şey sizi hiç görmemiş bir insanın sizin için endişelenmesi kadar değerli değil. Bu hastalık da bana çok şey öğretti. Çok şükür ilaç tedavisiyle de iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum hayatınızı aldığınız için, bana bunları hissettirdiğiniz için. Yemin ediyorum 1000'in üzerinde mesaj aldım ki bu benim için çok ama çok önemliydi. Hepinizin iyi dilekleri için, ortak cümleleri için hepinize müteşekkirim. Bu mikrofonun arkasında hep oldum, hep de olmaya devam edeceğim. Sizlerin sevgisinde ne kadar büyük olduğunu gördüm. Çok teşekkürler. Hala mesajlar geliyor. Biz herkesle aynı kalpte buluştuk. Kalbimin en güzel köşesinde de yer almaya devam edeceksiniz. Radyo Gold'de Allah bizlere sağlık nasip ettiği sürece inşallah aynı frekansla yolu sevgiden geçen herkesle, yolu futboldan geçen, spordan geçen herkesle yine bu frekansla olmaya devam edeceğiz. Yarın 92.2 Radyo Gold'de görüşmek üzere. Benden sonra sevgili Berk'i de lütfen yalnız bırakmayın diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programı dinlediğiniz için de hepinize tekrar tekrar teşekkürler efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Koltuğa geç de olsa oturdunuz diyor.
4: Hak ettiğiniz.
3: Evet, hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz. Ve tebrik ederim deyip başarılar diliyor ve telefonu kapatıyor. Net ve özel ve teyitli bilgidir.
4: Ali Bey'e bir gönderme sezdim ben.
3: Efendim?
4: Ali Bey'e bir gönderme sezdim burada mı?
3: Neyi gönderdi bilmiyorum.
5: Sezme ama, canım gayet direkt göndermiş zaten daha ne yapsın?
3: Yani bu bizzat Aziz Yıldırım'la telefonda konuşurken yanındaki kişiden bilgiyi aldım. Mourinho aradı, tebrik etti.
5: Ya Mourinho'nun sinyalciliğini görüyor musun yalnız ya? Hala bir
3: adam Real Madrid'e imza atarken Az Yıldırım'ı arıyor abi. Adamdaki vizyona bak abi ya.
5: Vizyon mu? Allah kahretmesin onu.
6: Lazım olur diye aramışsın abi. Lazım olur.
5: Real Madrid'den kovulduktan sonra beni Aziz Bey'le arayın.
3: Belki abi diyor. İşte hak ettiğin koltuğa sonuçta seçime girdi ya, onlar açıkladı ilk Mourinho'yu, sonra Az Yıldırım, Ali Koç getirdi falan.
5: Ali Koç düşmanlığından kaynaklı bir hareket bence.
3: Ben verdim bilgiyi abi. Gerisini bence de çok kamuoyu güzel bilir, ben bilmem.
4: Evet, o zaman verdi.
5: Yok, Galatasaray'la ilgili Ali Naci, evet. Fenerbahçe boyutuna çok girmedi ama biraz da şimdi şeyi söyleyebilirsin baba bence. Galatasaray camiası veya Galatasaray yönetimi seçimi Aziz Yıldırım'ın kazanmasını, Hakan Safi'nin kaybetmesini nasıl yorumluyor?
6: İşte biraz önce söylediğim gibi yani Türk futbolunun kazanacağı kanaatinde tabii ki daha
5: çetin... Bu Anadolu Ajansı açıklaması beni kesmedi de o yüzden yani.
6: Daha çetin bir rekabet olacağını düşünüyorlar tabii ki. Çünkü Aziz Yıldırım yılların tecrübesi, bir gerçek var. Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray çok önemli başarılar kazandı. Çok önemli şampiyonluklar elde etti. 4 yıl üst üste şampiyonluk. Aziz Yıldırım dönemi UEFA Kupası. Aziz Yıldırım dönemi UEFA Süper Kupası. Aziz Yıldırım dönemi. Hani sanki Aziz Yıldırım göreve geldi de Galatasaray tedirgin oldu. Tedirginlik değil. Galatasaray Aziz Yıldırım gelmesine saygıyla karşılıyor.
5: Ben tersi olduğunu düşünüyorum. Benim yaptığım görüşmelerde ben... Seçim oldu sabah Dursun abi aradım ilk. Sabah 10.45 miydi neydi? Ne diyorsun abi seçim için dedim. O gayet hani bana ne manasına gelecek?

0: şeyler söyledik.
1: Yani şimdi onu söylüyorum yani.
0: Rakibimizin şeyi seçimi oldu. Kim kazansa hayırlı olmak, hayırlı olsun demekten başka bize bir şey düşmez dedi. Bu on the record söyledi. Onun dışında yakın çevresiyle falan görüştüğümde şu sonucu çıkardım. Bu Dursun Özbey'i bağlayacak bir şey değil ama Galatasaray yönetiminin genel tavrı olarak söyleyebilirim. Biraz daha Hakan Safi canlı bomba görüyorlardı. Hakan Safi'nin böyle şeye inince çizgiyi aşağı düşürme ihtimalini, Türk futbolu için daha olumsuz bir tablo yaratma ihtimalini yüksek görüyorlardı. Ve mesela Aziz Yıldırım da ne olursa olsun Aziz Yıldırım'dır olarak bakıyorlar. Tabii. Yani yılların başkanı. Şimdi adama yaşlı diyorlar. Dursun Özbek 4 yaş daha büyük şeyden. Aziz Yıldırım bu arada. Yaşlı falan da. Hani Galatasaray abi öyle de görmüyor. Yaşlı da değil. Önemli olan bu işte bilgi, görgü, tecrübe. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın olmasının daha fazla memnuniyet yarattığını düşünebilirim. Çünkü kesinlikle. En azından rekabetin şartları biraz daha belli olur. En azından.
1: Ya bir de realist yaklaştı. Gerçekçi tespitlere imza attı Sayın Aziz Yıldırım. Başkanlık süreci ve daha önceki süreçte. Yani Galatasaray'ın sahada kazandığını, bir anlamda kadro değerinin yüksek olduğunu, Fenerbahçe'nin çıtasını tekrar rakibin üstüne çıkarması gerektiğine değindi. Kalkıp yapı kapı sapı vesaire falan gibi tevatürler üretmedi yani.
2: Şöyle çok önemli bir şey söylüyorsun bence. Fenerbahçe başkan adayları ya da eski başkanları içinden yapı vardır, yapıyı kabul ediyoruz demeyen tek insan aslında Aziz Bey. Hani Barış Göktürk'ün dahi yani yapı var bunu hepimiz biliyoruz tarzı açıklamalar oldu ama Aziz Bey yapı kapı bunlarla uğraşmayın, iyi kadro kurun, şampiyon olun kafasında olduğu için hakikaten Türk futboluna daha iyi gelecek olabilir.
1: Evet. Yani açık söylemek lazım. Galatasaray'da memnun Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinden ötürü. Çok açık ve net.
2: Umarım kafa kafaya verirler de şu 10+4 bir değişir. Çünkü gerçekten çok zararlı.
1: Yayın ihalesi de öyle. Bir şey olmaz ya ben sen. Yabancı kuralı da öyle.
0: Ben hani bugüne kadar değiştirmeyip son dakika Fenerbahçe gelince değiştirirlerse de yanlış anlaşılıyor.
2: Ya Fenerbahçe Galatasaray birleşse beraber gitse mesela bu bir havayı değiştirmez mi en azından?
1: Ya en azından İbrahim abinin geçen hafta verdiği
2: 10+2 yani artı 2 diyorsun.
1: O teklifi dahi kabul etseler biraz daha elini rahatlatmış olacak kulüplerin.
0: Her kulübün, Fenerbahçe'nin de bayağı bir inşaat yapması gerekiyor.
2: Hayır, hep Galatasaray üzerinden konuşuyoruz da Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var zaten.
1: Ya 19 yabancısı var abi Fenerbahçe'nin şu anda. Hadi Galatasaray'da 12 tane yabancı var ama Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Bir de üstüne
0: 2 tane de aldı say. Yani 21. Vedat Muriç ile Cirasya eğer olacaksa 21 etti. Yani sen 21'i
1: kafadan şu an 7. Fesi yapacağın kontrat 7. Gerçi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın değil abi. Benim ülkemin paraları gidiyor abi. Ne yapacaksın? Yabancı futbolcuların cebine koyacaksın ne olur git diye.
2: Öyle var.
1: Fes et diye. Yani federasyonun bunları da göze alması lazım. Göz önüne alması lazım. Bir de şu da var abi şimdi. Hani diyorlar ya federasyon yakın olduğu gazetecilere ya da insanlara şu infoyu veriyor. İşte milli takım havuzunda çok fazla oyuncu kalmadı. Yerli oyuncuları desteklememiz lazım. O yüzden biz bu kriterde esnemeyeceğiz. Ya iyi de. Benim 10 tane kapı gibi yabancım var. Artı 1'de de çok iyi bir oyuncu yakaladım. 11 yabancıyla sahaya çıktım. Nerede abi yerli kuralı? Hani yerli futbolcuya bu kuralın katkısı? Trabzonspor 11 yabancıyla oynamadı mı hiç bu sezon? Oynadı. Ne oldu? Hani eğer ki Trabzonspor için bu karar alınıyorsa, Trabzonspor bunun en büyük destekçisi, tam yatırım yaptı, kabul ediyorum. Ama bu kural yerli oyuncuları ön plana çıkarabilecek kural değil kesinlikle.
2: Kesinlikle değil.
1: Yine kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkabilir.
2: Yıllardır aynı yanlışta ısrar ediyoruz yani. İşte Fatih Hocam'ı da buradan yine anmak isterim. Yani Fatih Hocam bu işi bir değiştirmişti bir ara ne güzel ama yine hep benzer yerlere geliyoruz bir şekilde.
1: Ya zaten yani federasyona bütün kulüplerin bakış açısı hafta sonu yapılan mali genel kurulda katılan kulüpler ve delege sayısıyla ortaya çıkıyor. Üç büyük kulübün bir tane temsilcisi yoktu. Bir tane kulüp üç büyük kulüpten bir tane idareci yollamadı. Bakış açısını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
2: Hiç anormal
1: hiçbir yetkili
2: gelmiyor.
1: Göndermedi. Neredeyse Süper Lig'den doğru dürüst temsil edilen kulüp sayısı da hani bir elin beş parmağı. Bu bile zaten her şeyi gösteriyor artık.
2: Enteresan. Sercan abi biraz transfer konuşalım mı?
3: Konuşalım canım.
2: Şimdi
0: çok çabuk konuya girdiniz ya.
1: Ya bu arada konuya bir şey söyleyeceğim.
2: Yarım saat geçti ama girmeyelim.
1: Bunun şununla alakalı da bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Sayın Mehmet Büyükekşi döneminde işte Avrupa Şampiyonası'na gidip gelmesi, sürekli olarak 2-3 günde bir ülke değiştirmesi, orada lobi yapıp yok işte genel kurul için Türkiye'ye dönmesi çok tartışılıyordu. Ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımı uğurlamak için Amerika'ya gitti, kıta değiştirdi adam. Hafta sonu mali genel kurula döndü 2-3 gün sonra. Kimse bunu konuşmadı abi. Sayın Mehmet Büyükekşi'yi sakız gibi çiğnerken güzel. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kıta değiştirdi ya.
3: 343 dijital YouTube kanalında Sercan Amzoğlu ve Ali Naci Küçük gündemi değerlendiriyor.
1: En büyük mimar kim? Montoya. Abi federasyon başkanına ihtiyacım mı vardı Amerika'da? Başlangıçta.
0: Sana şöyle pas atayım aynı konuda. Milli takım madem çok kritik maçlar oynayacak. Milli takımın iki kaptanının rakip kulübün transfer şeyinde seçim kampanyasında malzeme yapılması ne diyorsun?
1: Ya çok kötü.
0: Yani çok bunda bir tepki göstermeleri gerekmez mi?
1: Çok talihsiz ya da. Yani şimdi Allah korusun.
0: Bir tarafı da etkilemiş oldun. Yani herkes, Hakan Sabi'ye ses çıkarmadı. Aziz Yıldırım'ın aleyhine tavır almış oldun aslında.
1: Ya %100. Aynı zamanda da herkes şu an pusuda bekledi. Bunu bekleyenler de var. Allah korusun. Milli takımımız başarısız olsa Hakan Çalhanoğlu'yla Merih Demiral'ın üstünde, Hakan Sabi'nin üstüne tepinecek bir kitle var abi. Bu da talihsiz. Ve o kadar kritik oyuncular ki biri birinci kaptan, biri ikinci kaptan. Yani en tecrübeli, en lider, en bayrak oyuncuların bu malzemeyi veriyor. Buna engel olması lazımdı Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Değil mi abi?
1: Hakan evet. Safi lehine kaçıncı konfor alanı yarattı federasyon başkanı? Abi şey almadı mı?
2: Soyunma odası.
1: Soyunma odasını almadı mı abi Sayın Hakan Safi?
0: Abi 1 milyonluk prim demek ki boşuna verilmiyormuş. Milli takıma 1 milyon prim verince cebinden demek ki bazı imtiyazlar elde ediyorsun. Benim anladığım o. Yoksa biz şeyin tarzını da biliyoruz. İbrahim Hacı Osman'ın tarzını da biliyoruz. Başkası yapsa çıkardı çok ağır konuşurdu. Amerika'dan konuşurdu hem de yani.
1: Hem de nasıl?
0: Vay arkadaş bize de mi Lola derdi.
1: Yaptı zaten abi. Geldi Amerika'dan. Daha Sayın Şampiyonlar.
0: Tam köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar. Yakışacak şey bu biliyor musun?
1: Ve Monaco maçının olduğu gün konuştu.
2: Evet olacak iş değil.
1: Şimdi o soyunma odasına acaba Sayın Dursun Özbek girmiş olsaydı neler yapardı acaba Sayın Hacı Osman'ı? Çok merak ediyorum. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu falan olsaydı. Ne işiniz var burada diyebilirdi mesela. Muhtemelen.
2: Neyse şaşırmam. Öyle hissediyorum yani.
0: Abi dut yemiş bülbül İbrahim Hoca Osmanoğlu deyince nasıl bülbül haline geliyor görüyor musun? Allah'ın TFF diyorsun birdenbire coşuyor mesela.
2: Ben de çok benzerim ama onunla.
0: Ali Kürek'in de öyle mesela. TFF diyorsun abi 45 dakika konuşuyor.
2: Haklıyız ama çünkü yani bence.
0: Eyvallah.
2: Sercan abi şu transfer o zaman şöyle girelim babam erken dedi.
0: Girin.
2: Ama azade şunu soracaktım ben hani transfere şöyle giriş yapacaktık. Fenerbahçe'nin şu an hani 21 tane 19 tane yabancısı var ya.
1: Evet.
2: Giresi Vedat olursa 21. Şu an teklif gelen yabancı oyuncusu var mı diye sorayım sana. Şu listede. Mesela Amrabat buradan eksilecek herhalde çünkü kalacak takımın.
4: Ederson. Kalacak. Yani çok olağanüstü bir şey olmadı.
2: Zaten bir kupasında. Haber yapmıştı babam. Galiba menajeri arıyor Aziz Bey'i. Teşekkür ediyor tarzı bir şey değil mi?
0: Evet.
2: O konuşmaları için.
4: Livakovic 1 gitti. Osterwold'e Roma ve İngiltere'den ciddi talipleri var. Menajeri oralarla görüşmeler yapıyor. Dediğimiz gibi defalarca da söyledik. Kız arkadaşı da yurt dışına dönmek istiyor. Fazlasıyla bastırıyor dönme konusunda. Osterwold ile alakalı yeni gelişmeler bu olur. Çekim yer kalıyor zaten. Diego Carlos takım bakacaklar.
0: Carlos'un kalması lazım mı sence?
4: Efendim?
0: Carlos'un. Sen şimdi stoper
4: alıyorsun. Yabancı kontenjanın sorunu mu var?
0: Var. Yok. Ya, stoper lazım ya yani.
4: Bir tane lazım aslında sol stoper ama değerlendirebilirler mi?
2: Sol stoper değil Diego Carlos'un.
0: Yine ama Şikrinyar'la ikili almışlardı ya. Bir bildikleri vardı diye düşünüyorum ben yine.
2: Herkesin. Oynar gerçi yani. Evet,
4: yani oynar yani. Niye oynamasın yani? Oynar mı?
2: Davinson kadar sol stoper oynayamama olayı yoktur.
4: Bekao zaten görmüyorum. Fayet görmüyorum. Brown şu an bir sorun yok. Kalıyor.
0: Benim duyduğum Brown'da da teklif var.
4: Ya teklif var da ama bunlar kontenjanda. İbrahim abi.
2: Bir de şimdi diğer artı dörtler şeriflenene çok...
4: Semedo'yu çok net... Eğer takım bulurlarsa Semedo ile yolları ayırırlar.
2: Sanki Mert Müldür üzerinden yürür o sahabek.
4: Mert Müldür oraya bir tane daha sahabek yerli istiyorlar.
0: Zeki diyordunuz. Zeki.
4: Zeki abi yok. Hiçbir şekilde Türkiye'yi düşünmüyor. Zeki hatta Inter teklif yapmış oyuncuya. Inter'e gitme olasılığı da varmış. Baya yani o yurt dışından buraya dönmek istemiyor.
1: Abi zaten Roma da Şampiyonlar Ligi'nde kaldı. Onu dile getirmiştim ben ya. Zeki Çelik çok net.
2: Galatasaray da reddetmiş galiba.
1: Galatasaray teklif yapmadı Zeki'ye. Sadece yoklamayı 2-3 ay önce yaptı. Hem Ozan hem Zeki Türkiye'yi kesinlikle düşünmüyor.
2: Ozan işi çok kötü oldu. Neyse sen devam et abi.
4: Gendüz'ü zaten kalıyor. Fred ayrılacak. Öyle gözüküyor.
2: Geçen bir tweet de atmıştı. Evet, yani benden iyi mi biliyorsunuz falan.
0: Fred bonservisiz mi gider sence? Yani 4 küsür maaşı var.
4: 4 küsür maaşı var ama Fenerbahçe bence helalleşir onunla ayrılmak isterse.
2: Bence de.
4: Bonservisi verir. Hı hı. Bu saatten sonra bonservisi bir şey olmaz.
2: Talisca, kritik yere geldik. Bir dakika Asensio önemli burada. Çünkü Asensio ile ilgili haberler var. Bu İspanya'ya seçilmemesi, Fatih Demirkol galiba İspanya'ya seçilmemesi onu çok üzdü. İşte 5 büyüklükte oynamadığı için seçilmediğini düşünüyor. Hatta böyle bir geri bildirim aldığı hocasından. O yüzden 5 büyüklüğe giderse şaşırmam tarzı haberler var. Sen bir şey duydun mu bu konuyla ilgili?
4: Ben bununla alakalı hiçbir şey duymadım. Aksine kontratı, o kadar güzel bir kontratı var ki Fenerbahçe'de. Harika bir yerde oturuyor. Her şey 10 numara. Yani Asensio'nun bu kontratı bırakıp da başka bir yere aynı paralara gidebilme ihtimalini ben şu an çok net görmüyorum. 7,5-8 milyon euro net maaş alıyor Fenerbahçe'de. Yani bu çok
0: garanti büyük bir para. Aldı para.
4: Garanti para.
0: Bonus da ekledi.
4: Bonusu falan yok bunun yanında. Maaş, ekstra primleri yok. Yani buradan ayrılması, gitmesi hiç öyle kolay ihtimal gibi görmüyorum ki Fenerbahçe'nin de ona ihtiyacı var. Fenerbahçe.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: 3 boy kadar fark yaptı. 1 numarada Aymus Liberatus ikincilikte. 2 boy kadar geride 7 numaralı Linares üçüncülükte. 2 boy geride içeride 3 numaralı Canikli Beyler dışında 6 numarada Game Saver. Bu safkanın da 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Sarunas ilerliyor. Sarunas'ın 1 boy kadar gerisine geldi. 2 numaralı Call to Arms, daha sonra orta kulvarda 8 numaralı Racing Star. 1 boy geride grubu son sırada izleyense 4 numaralı Clemenza. Atlar 1400 metre start yerinden çıktı. Yarışın lideri 5 numarada Frankie Chacha. Fark yine 3 boy kadar ikincilikte. 1 numarada Aymus Liberatus var. 2 boy kadar geride 6 numarada Game Saver. 1 boy geride 7 numarada Linares. 1,5 boy kadar geride 2 numarada Call to Arms. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 3 numarada Janikli Beyler. Dışında 8 numarada Racing Star. 1 boy kadar geride 9 numarada Sarunas. 2 boy geride Ekürisi. 4 numarada Clemenza sırasıyla 1000 metre start yerine ulaşıldı. 5 numarada Frankie Chacha liderliğini sürdürüyor. 1 boy gerisinde 1 numarada Aymus Liberatus takipte. 2 boy geride dışarıda 6 numarada Game Saver. Yarım boy geride içeride 7 numarada Linares. 2 boy geride 3 numarada Janikli Beyler. Dışında 2 numarada Call to Arms. 1,5 boy geride 8 numaralı Racing Star bariyer dibinde 9 numarada Sarunas yanında 4 numaralı Clemenza sırasıyla 600 geride kalırken tempoyu artıran 1 numaralı Aymus Liberatus başa geçiyor. Son düzlüğe çıkılırken liderlik 1 numaralı Aymus Liberatus'ta. İçeriden 5 numarada Frankie Chacha'nın tekrar atakları var. Geriden 7 numaralı Linares'in ataklarıyla atlar son 300 metreye girdi. 1 numaralı Aymus Liberatus yarışın lideri. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Frankie Chacha ikincilikte. İç duvardan 3 numaralı Canikli Beylerin de ataklarıyla atlar 200'e girdi. Liderlik 1 numaralı Aymus Liberatus'ta. Fark 2 boy kadar. Linares'in Canikli Beylerin atakları var. Aymus Liberatus Niyazi Polatyeri kazanıyor. 3 numaralı Canikli Beyler ikinci, 7 numaralı Linares üçüncü, 5 numaralı Frankie Chacha dördüncü olurken yarışın beşincisi 6 numaralı Game Saver oluyor. Niyazi Polatyar'ın kazananı Aymus Liberatus oluyor. Özcan Yıldırım'la potu önde geçiyor.

0: Instagram'da ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Galatasaray'da biraz daha sakin bir hava varken Fenerbahçe'de biliyorsunuz seçimin sonrasında mazbata alınıyor derken Aykut Kocaman şu gün şu saat açıklanacak gibi haberleri çokça konuştuğumuz. Hatta Vedat Muriç yolda, Cirasi açıklanmak üzere gibi gibi, haliyle mazbata sonrasına kadar o işler hemen böyle bugün olur demiyorduk dünden baktığımızda olaya, ama yavaş yavaş buraları, bu maddeleri, bu başlıkları konuştuğumuz, manşet olarak okuduğumuz birçok haber görüyoruz. Fenerbahçe tarafında gelen haberler de bu yönde. Diğer tarafta Beşiktaş bir yapılanmanın içerisinde, orada da bayağı iyi transferler göreceğiz haberleri görülüyor. Beşiktaş tarafında iyi bir yapılanma görülecek haberleri geliyor. Yıldız isimlerden bahsedildiğini görüyoruz. Ne kadar doğrudur konuşur değerlendiririz, ama öncesinde şöyle bir Fenerbahçe gündemi daha ağır basıyor. Son 2-3 günde olduğu gibi, 4 günde olduğu gibi Fatih Demirkol'la Fenerbahçe gündemini konuşalım isterim. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol çok sıkışık zamanında, tam da bir seyahat öncesinde kırmadı, bağlanıyor o bizlerle. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili ben.
1: Teşekkür ediyorum, sana da iyi seyirler diliyorum abi, iyi seyahat diliyorum. Az sonra uçacaksın. Hemen öncesinde bize bağlandın ve sıkışık zamanda konuşuyoruz.
2: Uçağa binmek üzereyim ama evet. Mümkün olan en son ana kadar konuşmaya devam edebilirim.
1: Evet. Fenerbahçe gündeminde Aykut Kocaman için sen seçim gecesinde yaptığımız bağlantıda, Fenerbahçe seçim değerlendirmesi yayınımızda açıklanmasını bekliyoruz demiştin. Artık kamuoyu, spor kamuoyu burada zaten birleşmişti. Bunun öncesinde hala soru işaretleri vardı. Ama mesela Müjdat Yetkiner'e sorduğumuzda Aykut Hoca'yı korumaya çalıştı Sayın Aziz Yıldırım dedi. Diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarından sence çok yakından tanırsın ve çalıştın ki, Mithat Yenigün'e sorduğumuzda eski yöneticilerden, Aziz Yıldırım yönetiminden, eski yönetiminden bir isim ki bu kampanya sürecinde de yanında oldu. Onunla da özel röportajımızı, o da Aykut Hoca'ya ilişkin camianın evladı, camianın çocuğu, o gelecek gibi duruyor gibi cümleler kullandı. Yani esasında o gece Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle beraber tek konuştuğumuz detay Aziz Yıldırım ve yönetimi değildi. Aykut Hoca'yı da konuşmaya başlamıştık net bir şekilde. O güne dek hala pürüz ya da hala soru işareti şeklinde yaklaşılan başlıklar, yaklaşılan yorumlar görsek de. Sen Aykut Hoca gündemi için neler söylersin? Eli kulağında Cuma günü açıklanacak haberleri var. Sendeki detaylar nelerdir Fatih Demirkol?
2: Yönetim kurulu bugün bir toplantı yaptı. Ben buraya gelirken hala toplantı devam ediyordu. Bilmiyorum bitti mi. Orada masaya yatırıldı. Sayın Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyeleriyle konuştu. Ve Aykut Hoca kararı orada benim aldığım bilgilere göre onaylandı. Şimdi bundan sonra prosedür işleyecek. Yani işte yönetim kurulu bu kararı aldıktan sonra önce bir Aykut Hoca ile görüşülecek. Belli bir mutabakat sağlandıktan sonra resmi açıklamaya geçilecek. Zannediyorum yarın olacak o resmi açıklama, ama hani bugün bu akşam eğer artık her yerde bu konu netleşirse, Aykut Hoca konusundaki karar artık kamuoyu tarafından bilinirse belki erkene de çekilir bir yazılı açıklamayla. Bu kamuoyuna duyurulur, ama normal şartlarda yarın için bekliyoruz. 16 kişilik bir kadro olacak Aykut Hoca'nın ekibinde. Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş daha önce Fenerbahçe futbol takımında idari menajerlik ve menajer yardımcılığı yapmıştı bu iki isim. Şimdi Westerlo'da CEO Hasan Çetinkaya, Batur Alp Soydaş da onun yardımcısı. Onların da tekrar Fenerbahçe'ye dönmesi ve özellikle futbol organizasyonlarında yer alması bekleniyor. Tabii kim tam ne yapacak onları bilmiyorum. Ama eski futbolculardan da Volkan Demirel,
1: yani, Selçuk Şahin. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döneceği haberlerini aldım diyorsun esasında. Hasan Çetinkaya ile Batur Alp Soydaş'ın.
2: Yani bu yine resmi açıklamayı bekliyoruz. Çünkü bu transfer işleri şöyle. Prensip olarak konuşursunuz. Sen benimle çalışır mısın? Sen diyebilirsin ki çalışırım abi. Peki bu durumda ne yapalım? İşte şu maaş olsun, bu görev olsun, şu olsun, ama son anda aileden biri der ki ya ben senin şimdi Fatih'in yanına gitmeni istemiyorum. Acaba evet, gitmesen olmaz mı der. Eşin, baban, annen, bilmiyorum yani. Çocuğun bir durumu çıkar. Beni affedin, bu sefer ben gelmeyeyim der. Son anda patlar o iş. Biz şimdi deriz ki tamam bu iş oldu, ama olmayabilir. Yani o resmi açıklamaya, stat imzaya kadar futbolcu transferi de diğer profesyonellerle ilgili de Aslında biz ihtimali söylüyoruz. Resmi açıklama geldiğinde bunu öğreneceğiz. Özellikle de bu transfer süreçlerinde insanlar buna çok meraklılar, biliyorum. Örneğin Vedat Muriç bitti ifadesi ıslak imza atıldığında bitmiştir. O saate kadar sonuçta biz de haberciler, sen, ben, haber veren bütün arkadaşlar, biz vahiy ile almıyoruz bu haberleri.
1: Büyük ölçüde, büyük ölçüde mesela bize son 5-10 yılda yapışmış yüklemlerdendir mesela. Büyük ölçüde bitti ya da büyük ölçüyle başlayan yani, bitti cümleleri daha doğrusu.
2: Bunu,
1: bitti
2: bunu söylesek bile son anda bir şey bozulabiliyor. Yani son anda bir şey değişebiliyor. Bir şart yerine gelmiyor. O anda bu transfer zora giriyor. İkna edilemiyor futbolcu ya da kulübü ikna edilemiyor ya da menajer ikna edilemiyor. Bazen transferlerden anne baba para istiyor. O babaya para verilmediği için olmuyor. Yani böyle transfer paraları falan, Diego'nun transferinde babasına 4 milyon euro verilmişti açıktan. İkna et olsunlar diye. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle işler var. Şimdi siz o noktaya kadar getirmişsiniz, futbolcuyu kulübü ikna etmişsiniz, ailesi ikna olmuyor. Buralarda biz haberciler olarak oradaki insanlarla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki abi tamam bitti bu iş. Futbolcu tamam dedi. Kulüpte anlaştık ama büyük ölçüde demek zorundayız. Olabilir demek zorundayız. Bitti tamam geldi dediğiniz anda o ıslak imza atıldı demektir. Eğer ıslak imza atılmadan birisi bitti diyorsa yanlış bir şey söylüyor. Çünkü son anda her şey değişebilir. Profesyonel içinde geçerli bu. Yani mesela Aykut Hoca ile ilgili herkes tamam diyor. Ama daha tamam değil. Çünkü Aykut Hoca ile görüşülmedi. Çünkü resmi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu konuyla alakalı biz yine büyük ölçüde ifadesi, senin çok güzel söylediğin büyük ölçüde ifadesini kullanarak bu bilgileri veriyoruz. Onun altını çizelim.
1: Peki sen 16 kişilik bir ekipten bahsettin. Orada öne çıkan isimler kimler? Bildiklerin, duydukların kimler? Fatih Demirkol, detaylandırırsak.
2: Başkan Aziz Yıldırım'ın istediği eski futbolcular var. Yani işte Volkan Demirel'in gelmesini isterim, Selçuk Şahin'in gelmesini isterim demişti Sayın Aziz Yıldırım. Şikertel yine gündemdeki isimlerden biri. Kayıt gündemdeki isimlerden biri. Olur olmaz bilmiyorum ama büyük ölçüde bunlarla çalışılması üzerine proje gerçekleştiriliyor. Oğuz Dağlıoğlu kaleci antrenörü olarak düşünülecek. Yine daha önce Sayın Aykut Hocam'ın ekibinde olan Alper Aşçı, Turgay Altay gibi önemli isimler var. Onlar Arda Hoca, Barış Hoca, onlar takımın içinde olacaklar görünüyor eğer Aykut Kocaman'la anlaşılırsa. Bunun dışında yurt dışında görev yapan bazı isimler kendi alanlarında çok büyük tecrübeye sahip ve önemli eğitimler almış, önemli tecrübeler de buraya gelmiş olan, gelecek olan isimler var. İşte Duran Top antrenörü, Taç antrenörü, bireysel futbolcu gelişim antrenörü, bunun gibi bir sürü o isim de kafileye dahil edilecek. Analiz uzmanları olarak da yine kafileye dahil edilecek isimler olacak. Yani oldukça kalabalık bir kadro ama her biri kendi alanında uzmanlaşmış isimlerle çalışılacak.
1: Peki sen Fenerbahçe'deki bu yeni yapılanma için nasıl yorumlarsın, neler söylersin? Biraz sancılı bir süreçti. Yani o sancılı sürece baktığında yan top gibi eleştiriler de vardı. Bunun yanında Aykut Kocaman'ın tüm bu eleştirilerin odağı olduğu zamanlarda Sayın Aykut Kocaman'ın, Aykut Hoca'nın, Alper Yemenicilerin bir sorusu üzerine, en çok gol atan takımsınız bugün itibariyle demesi üzerine şöyle bir derin nefes çekip, derin iç çekip daha doğrusu, derin bir nefes alıp tesadüf deyip, ironi yapıp o çıktığı bir röportaj vardı. Bu eleştirilerin karşısına da o koyuluyor mesela. Sosyal medya üzerinde yapılan eleştirilerde. Karşısına da bu koyuluyor. Bununla yaklaşılıyor. Sen hangi tarafından bakıyorsun olaya Fatih Demirkol?
2: Yani ben şu tarafından bakıyorum. Benfica ile içeride oynadığımız maçın özetlerini izledim. Onu ben yaşadım. Ben sağ kenarındaydım. Ama unutmuşum. Ben iki top direkten döndü zannediyordum. Üç top direkten dönmüş. Üç top. Bir penaltı kaçırmışız. Baroni. Bir tane Musa'nın kafası direkten dönmüş. Bir tane de Kayt'ın vuruşu direkten döndü. Üç top direkten dönmüş. Bir tane gol atmışız. Dört oluyormuş yani maç. 4-0 ile Benfica'ya gitseymişiz, şu finaldeymişiz. Aykut Hoca işte vasat futbol oynatıyor. Vasatizm, geri pas falan diyen arkadaşlara mümkün olursa o dönemdeki maçların özetlerini izlemelerini tavsiye ediyorum. Ne top oynamış takım. Yıkmış maçı ön alana. Benfica kaleden çıkamamış. İki tane net pozisyon var. Sadece özette. Şimdi Oraya gittiğimiz zaman takımın yarısı sakattı. Yedek kulübesiyle, altyapıdan çıkan çocuklarla, Salih ile falan oynamıştık biz o zaman. Gökhan maçın ilk bölümünde çok sert bir darbe almıştı. Yüzüne aldığı darbe sebebiyle kanlar içinde yerde kalmıştı ve öyle eğlenmişti Fenerbahçe. Ve Jesus'un, mükemmel Jesus var ya, hani herkesin hayranı oldu. O Jesus'un Benfica'sını eğlenmişti ve ilk maçta neredeyse 4 oluyordu. Yani şimdi insanlar konuşurken tamamen ezber, tamamen bir yerden okudukları bir şeyi sürekli olarak tekrarlıyor. Bir tweet okuyor, onu tamam diyor, bu doğrudur diyor insanlar. Öyle değil. Kendiniz açın, bakın, rakamlara bakın, oynanan maçlara bakın, şartlara bakın, hangi takımda oynadı, eldeki malzemeyle ne yapıldı, onlara bakın derim ben. Her zaman bunu söylüyorum. Yani elinizde Desire Doué, Mendes, Kvara vardı da siz yine de topa hakim bir oyun oynamaya çalıştınız. Ön alana efendim hızlı geçişlerle oynamadınız mı yani? Bu konularla ilgili insanların ezber konuşması beni gerçekten çok üzüyor, yoruyor. Aykut Hoca bizim camianın evladı olmasının bütün sıkıntılarını yaşıyor. Ama başarıyı elde edenler camiaların evlatları. Baktığınız zaman Okan Buruk Galatasaray'dan yetişmiş çok değerli bir isim. Sabretti Galatasaray. Kötü olduğu dönemler oldu. Sabretmeye devam etti ve bunun karşısında 4 yıldır şampiyon Galatasaray. Ve bu yıl Galatasaray Juventus'a 5 attı. Liverpool'u 2 maçta da içeride yendi. 4. şampiyonluğunu aldı. Yani sürekli dövselerdi, sürekli kafasını odunla vursalardı, bizim evladımız diye yok vasat oynatıyor, yok geri oynatıyor falan deselerdi, onların da bir Okan hocası olmayacaktı, Fatih Terim olmayacaktı. Fatih Terim göreve başladığında Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Bugün böyle bir skor Aykut Hoca önderliğinde Fenerbahçe'de alınsa yer yerinden oynar, yaşatmazlar. Ama sahip ettikleri için Fatih Terim diye bir isim çıktı ortaya. Bunları unutmamak lazım diye düşünüyorum. Yani ismin kim olduğu değil, ne yaptığına bakılmalı, zaman verilmeli, fırsat verilmeli. Yani Jose Mourinho, Jesus, bir sürü isim getirildi. Koku, işte yarın Barcelona'nın teknik direktörü olacak denen Koku getirildi. Neler yaşadıklarını biliyoruz, gördük. Ama Aykut Hoca'nın yaptıkları da ortada. Aykut Hoca'ya destek olmak lazım, zaman vermek lazım. Ve o konfor alanını ona sağlamak lazım. Futbolculara destek olmak lazım. O destek olmazsa olmuyor bu işler.
1: Peki gitmesine kesin gözüyle baktığın isimler Fatih Demirkol? Ya da ihtimal dediğin.
2: Çok zor. Yani şu an için konuşmak gerçekten çok zor.
1: Hayır, sosyal medyada da çok fazla konuşuluyor ya. Mesela son 3 hafta önce söylediğin, bir yayında dile getirdiğin Asensio detayı. Ona ilişkin.
2: Asensio meselesi, evet. Şöyle onu da anlatayım. Yani çok
1: sana yapıştı çünkü o konuda,
2: ben,
1: o söylemde.
2: Ben anlatamıyorum kimseye. Evet. Türkçe'de konuşmadığım burada için insanlar abi. Anlayamıyorlar.
1: Burada
2: Türkçe
1: anlat
2: konuşsam,
1: abi.
2: Belki Türkçe konuşsam anlayacaklar ama ben hangi dilde konuşuyorsam söylediğim bir türlü duyulmuyor. Ben burada bir şey söylüyorum, karşıya başka türlü gidiyor. Anlamıyorum.
1: Evet.
2: Asensio milli takıma, Dünya Kupası kadrosu değil, ondan önceki milli takım arasında milli takıma çağrılmadığında çok üzüldü. Onun çok yakınındaki birisi bana dedi ki çok üzüldü, İspanya'da olsaydın belki alınabilirdin dediler, gözümüzün önünde olsan iyi olur dediler, acaba oraya gitmek gerekir mi diyor, böyle bir ihtimal var dedi. Ben de bunu dillendirip böyle bir ihtimalden bahsetmişlerdi, bilmiyorum hala öyle mi dedim, öyle değilmiş. Futbolcuyla doğrudan konuşan isimlerle konuştum, hayır şu an çok mutlu, takımda kalacak, Aykut Hoca çok beğeniyor. Takımın merkezine, oyunun merkezine onu koyacak ve böyle onu oynatmayı düşünüyor. Oradaki bir duyum, oradaki bir ihtimalden bahsettim diye insanlar aldı, nerelere götürdü. İnanamıyorum. Ama maalesef şöyle bir şey var. Sadece duymak istedikleri için hazır bekleyen ama duymak istediğim duymayınca tamamen dinç etmeye hazır. Garip bir yapı var.
1: Bir tarafta şunu kullanarak, ben samimiyetimize dayanarak Fatih abi izninle bunu söylemek istiyorum. Aykut Hoca ile olan dostluğun yakınlığına binaen burada Aykut Kocaman kesin böyle düşünüyor, Fatih Demirkol da böyle düşünüyor gibi yorumlayıp buradan işlemeye çalışanlar oldu bunu. Onu gördüm.
2: Ya işte insanlar hiçbir şey bilmeden konuşmaya bayılıyor. Sıfır bilgi. Kötü niyet, hiç iyi niyet yok. Sıfır iyi niyet, sıfır bilgi, zır cahillik, boş boş konuşmaya bayılıyorlar. Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar. Aykut Hoca Asensio'ya bayılıyor. çok seviyor, çok beğeniyor ve onun oyunun merkezinde olmasını düşünüyor. Ben futbolcunun en yakınındaki isimlerden biriyle konuşup böyle bir olayı duyduğumu ve bunun ihtimaller arasında olduğunu söyledim. Sonra dediler ki hayır öyle değil, şu anda morali çok yerinde. Talisca'nın inanılmaz keyfi yerinde, hiçbir yere gitmek istemiyor. İşte Guendouzi çok mutlu, her şey yolunda, yeni sezonu büyük bir sabırsızlıkla bekliyor dediler. Şimdi biz futbolcularla konuşuyoruz. Yani rüyamızda görmüyoruz ki bunu. Futbolcularla ya da çevresindekilerle konuşuyoruz. Ya da yöneticilerle konuşuyoruz. Oradan aldığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu söyledik diye, yani duyduğumuzu söyledik, aldığımız bilgiyi söyledik diye insanların böyle sanki savaş açmışız ya da bir kötülük yapmışız gibi davranmalarını da anlamak mümkün değil. Bunu artık ben iyi niyetle özdeşleştiremiyorum. Demek ki diyorum böyle yapılması emrediliyor bunlara. Bunu yazan arkadaşlar da demek emirle çalışıyor, talimat alıyorlar. O talimat neyse onu yapıyor. Dolayısıyla burada iyi niyet aramak söz konusu değil. Bu arada beni uçağa binden
1: peki, yani uyardılar. Diyorsun ki Aykut Kocaman Asensio'ya bayılıyor, onu çok beğeniyor, oyunun merkezinde olmasını istiyor diyorsun. Fatih evet. Demirkol. Son dediklerin Asensio, Aykut Kocaman tarafında bu. Ve teşekkür ediyorum. Sen yolculuğa çıkıyorsun. Yolculuk kutasın. Teşekkür edeyim tekrar Fatih Demirkol bağlandığın için.
2: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür sağ ederim.
1: Çok da tutmuş olduk Fatih Demirkol'la konuşurken. Onu hemen hızlıca bağlantılarımıza şöyle bir devam edeceğiz. Ama Şapak Malatya'yla bir bağlantı yapmak istiyorduk. O da bir seyahati sebebiyle tam da bu anlarda katılamayacağını söyledi. Peki devam edeceğiz. Biraz Türk futbolunun ekonomisini konuşacağız. Bora Yargıç'la konuşacağız. Zira Fenerbahçe'de Aziz Başkan'ın seçilmesiyle beraber borsada da hareketlilik oldu. Nasıl bir hareketlilik oldu? Neden oldu? Ben çok uzman olmadığım alanda şöyle oldu, şöyle düştü, şöyle çıktı demeyeyim. Bora Yargıç'a sorayım. O sebepleriyle beraber açıklasın. Zira beni dinlersiniz reklam olur. Reklamdan sonra Bora Yargıç'ı dinlemezsiniz. Aa belki öyle demişti. Demek ki borsa böyle dersiniz. Geçersiniz ama uzman olmadığım konuda detay vermeden Bora Yargıç'la orayı işleyeceğim. Sadece ekonomiyi konuşacağımızı hatırlatayım. Türk futbolunun ekonomisini ve kulüplerimizin borsadaki durumunu merak ediyorum açıkçası. Gelen haberler öyle ki Fatih Demirkol da az önce söyledi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün bir toplantı yaptı ve Aykut Kocaman kararı onaylandı. Cuma günü Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorum diyen birçok kaynak, birçok gazeteci vardı. Fatih Demirkol az önce Fatih abiyle yaptığımız röportajda, bağlantıda daha doğrusu, az önce Radyo Gol'e söyledi, Radyo Gol'de açıkladı. Normal şartlarda yarın açıklanmasını bekliyorum dedi. Bir perşembe atağa gelebilir dedi. Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş'ın da tekrar Fenerbahçe'ye döneceği haberlerini aldım. Şikertel, çok konuştuğumuz bir isim, kayıtla beraber hatırlayın. Yerlilerde de Volkan Demirer'le Selçuk Şahin konuştuğumuz isimler. Oğuz Dağlaroğlu, Alper Aşçı, Turgay Altay gibi isimler teknik heyette olacaklar gibi görünüyor. Yurt dışından da birçok isim katılacak dedi. Aynı zamanda Aykut Kocaman Asensio Asensio'ya ilişkin söyledikleri Fatih Demirkol'un gündem olmuştu ki az önceki Kim Ne Dedi formatımızda İbrahim Seten, işte Sercan Hamzoğlu, onun yanında Ali Naci Küçük'ün yaptığı programda dahi bu konuşuluyordu. Fatih Demirkol Asensio'ya ilişkin şunları söyledi deniliyordu. Ona ilişkin, onun üzerinden ilerleyerek yorumlar yapılıyordu ki onu bir daha sorma gerekliliği duydum Fatih Demirkol'la konuşurken. O da Aykut Kocaman'dan aldığı bilgiyi şöyle aktardı. Asensio'ya bayılıyor, onu çok beğeniyor ve onun oyunun merkezinde olmasını istiyor dedi Fatih Demirkol. Özellikle bu konuda kendisini eleştirenlere de zır cahil dedi mesela. Orada da biraz tansiyonu yükseldi. Tansiyonun yükselme sebebi biraz da böyle uçağa yaklaştıkça etrafınızdaki rüzgar, etrafınızdaki stres, kaçırmayalım aman şimdi bir telefon, bir de aynı zamanda uçağa doğru yürümek, şu işlemleri yapmak, oradan geçmek, buradan geçmek biraz zor oluyor. Onun stresiyle de biraz böyle stres seviyesinin yükseldiğini düşünen taraftayım Fatih Demirkol. Sorularınızı soramadım, birçok soru var, teşekkür ediyorum özellikle katılımınız için. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi o da burada, sağ olsun, var olsun diyeyim ve ben Berk Sayar, parantez programının ilk bölümünü böyle açtık. Fenerbahçe'de teknik rektör Aykut Kocaman. Aykut Kocaman bakıyorum. Şu sebeple Aykut Kocaman ismi olmamalıydı. Şöyle bir yola girilmeliydi. Şöyle bir tercihte bulunmalıydı dediğiniz her ne varsa onları da ekonomiyi konuştuktan sonra 16.45 16.50 belki de bağlantı bölümünü bitirdikten sonra sizlerin telefonlarıyla, sizlerin cümlesiyle dinleyici hattı kısmından sizlerden alırız. Sizlerin görüşlerine de yer veririz diyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden Bora Yargıç'la devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol. Radyo Gol.
1: Yarış başlıyor.
2: Koşu, Niame koşusu başladı. Rakiplerinden 2,5 boy sonra yarışa başladı. 10 numarada Güzel Huylum, 11 numarada Sedefli de oyalanan safkanlardan. Liderliği iç kulvardan gelen 7 numarada Güler Yüz aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. İkinciliğe şimdi 9 numarada Deniz Kestanesi girdi. İkincilik de kalmadı bu. Şimdi liderliği oynuyor ama Güler Yüz de tempoyu artırdı. Vermedi liderliği rakibine. 2 kısrağın 2 boy kadar gerisine 1 numarada Aysel'e kızlar. 2 boy geride içeride 2 numarada Erdek. 4. ilerliyor, bekleme yapıyor. Bugün hemen dışında 4 numarada Kır Papatyası var. 1,5 boy kadar geride 8 numarada Siyah Kuş. Yarım boy gerisine dışarıda 5 numarada Şimşek Gereli. 1 boy geride içeride 6 numarada Şu Kela, 2 boy gerisinde 3 numaralı Gülalp kızı sırasıyla safkanlar son 800 metreye ulaşmak üzere. 7 numarada Güler Yüzlü liderliğini sürdürüyor. Takipte 9 numaralı Deniz Kestanesi var. İçeride 2 numarada Erdek. 3.lükte dışında 1 numarada Aysel'e kız. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Siyah Kuş. Hemen dışında 6 numaralı Şukela. Onun dışında 4 numaralı Kır Papatyası sırasıyla viraj dönülüyor. Düzlüğe çıkılmak üzereyken 7 numaralı Güler Yüzlü liderliğini sürdürme çabasında orta kulvardan 9 numaralı Deniz Kestanesi, dışarıdan 1 numaralı Aysel'e kızın aralardan da yol arayan 6 numaralı Şukela'nın atakları var. Daha geride dışta 2 numaralı Erdek'te var. Son 300 metreye girildi. Hala aradığı yolu bulamadı şu Kela. İçeriye dalmak zorunda kaldı. Son 200 metreye girildikten sonra Güler Yüzlü liderliğini sürdürüyor. İçeriden 6 numaralı şu Kela'nın, en dıştan 2 numaralı Erdek'in hücumu var içeriden gelen. 6 numaralı şu Kela liderliği aldı rakiplerinden. Aradığı yolu bulduktan sonra da yolu aydınlık oldu ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Güler Yüz ikinci, 2 numaralı Erdek üçüncü, 9 numaralı Deniz Kestanesi dördüncü, 5 numaralı Şimşek Geleli de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Şukela zoru kolaya çevirdi. Ahmet Çelik de kazandı.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10'dan ararsanız yaklaşık 10 ya da 15 dakika sonra son bölümde sizlere söz hakkı doğacak ve mikrofonumuz sizlerin olacak. O dakikalar çerçevesinde Aykut Kocaman özelinde özellikle Fenerbahçeliler lütfen toplanın ve Aykut Kocaman ismine nasıl baktığınız, Fenerbahçe'deki yeni yapılanmaya nasıl baktığınız merak konusu. Olumlu olumsuz tüm fikirlerinizi saygı çerçevesinde belirteceğiniz o bölümde sizlerle buluşuruz 10-15 dakika sonra. Şimdiden aramaya başlar yerinizi alırsanız orada da öncelik sizin olur. Öncelik sırasına göre zira telefonları alacağız. 0212 273 10'dan arayabilirsiniz. Bunun duyurusunu yapayım ama önce futbolun ekonomisini, futbol ekonomisti Bora Yargıç'la konuşacağız. Bora Yargıç'la değerlendireceğiz ki onunla konuşacağımız birçok konu olacak. Doktor Bora Yargıç bizlerle. Bora Yargıç hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de Az Yıldırım'ın seçilmesiyle beraber borsada bir hareketlilik gördüm. Ama bunu benim yorumlamam, uzman olmadığım bir alanda çok da doğru olmaz diye sizinle konuşayım, sebebini öğreneyim istedim. Ama onun da öncesinde sizin gündeme ilişkin, futbol ekonomisine ilişkin şununla başlayalım diyeceğiniz farklı bir konu varsa uzmanlık alanınıza orayla da girebiliriz. Ama ben onu merak ederek başlamak isterim.
1: Evet, gündem aslında evet. Dünya Kupası. Pazartesi akşamı ben Bloomberg'de spor saatinde özellikle Dünya Kupası'nın ekonomisi, katılan kulüplerin ne türlü ekonomik katkı, beklenti ve giderleri olduğu, Dünya Kupası'nı düzenleyen ülkelerin bu dönem 2026'da 3 ülkede düzenleniyor. Amerika'ya ne türlü getirileri, ne türlü gelirleri olduğunu detaylıca tartıştık. Gelelim şimdi kendi iç meselemize, iç ekonomimize. Evet, gündem yoğun. Fenerbahçe'de her sene olduğu gibi bu sene de yine bir başkanlık seçimi oldu ve Aziz Yıldırım geldi. Şimdi öncelikle tabii rakamlardan, finansal analizden

0: finanse hep rakama dayanır, yoruma dayanır. Bunlardan bahsedelim, sonra yorumlayalım. Şimdi Fenerbahçe futbol AŞ. Bak 2 yıllık olarak veriyorum sevgili ben. Fenerbahçe 2 yıl boyunca yatırımcısına, yani Fenerbahçe futbol AŞ hissesini alan bir yatırımcıya %36.53 değer kaybetmiş. Bak bu 2 yıllık bir süreç. Yani 2 yıl boyunca siz paranızı vadeli mevduata, fona işte altına, gümüşe, kıymetli madene yatırdığınızda alacağınız getirinin dışında ne yazık ki spor kulübü hissesi aldığınızda siz bırakın koyduğunuz parayı değer kaybetmesiyle bile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Fenerbahçe %36.53 2 yıllık bir süreçte kaybetmiş. İşin daha da ilginç olanı, Fenerbahçe 5 günlük süreçte, bak bir haftada 5 günlük işlem hacminde %21.35'lik bir kayıp yaşadı. Şimdi yeni başkan seçilmesi, yeni hedefler, yeni teknik direktör, her sene, o sene, bu sene demenin bir tarafında tabii ki spor hisselerini diğer hisselerden ayırıyoruz. Ama şimdi 5 günlük bir hacimde, bir haftalık bir hacimde %21 değer kaybı aslında hiç de normal bir değer kaybı olarak yorumlamamak, okumamak lazım. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray farklı mı? Galatasaray'da 2 yıl boyunca yatırımcısına %46 değer kaybettirmiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani bu iş sadece Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın değil. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş hissesini alan bir yatırımcı 2 yıl boyunca bu hisseyi tutup elinde tuttuğunda ne olmuş bunun zararı, kazancı bıraktık? %80.16. Yani koymuş olduğu 1000 lira bir para koymuşsa bu 1000 liranın 800 lirasını kaybetmiş. Elinde kalmış 20 lira. Trabzonspor'da da yine 2 yıllık bir süreçte %72.23'lük bir değer kaybını görüyoruz. Şimdi buradan bu spor kulüplerinin bu 2 yıllık sportif başarıyı bir tarafa koyalım. Yani isterseniz üst üste şampiyon olun, isterseniz Şampiyonlar Ligi'nden paralar gelsin, nakit akışınız düzelsin, faaliyet karı elde edin. Ama kulüp bazlı detaylı bilanço, gelir tablosu ne yazık ki hissede geçerli olmuyor. Fenerbahçe bir Fener hissesi son 2 yılda tamamen beklenti üzerine bir fiyatlama yaptığını buradan söyleyelim sevgili Bey. Nedir burada bu beklenti? İşte seçim süreçleri, dünya ünlü hocaları getirmeler, dünyanın en ünlü kalecilerini getirmeler, şampiyonluk hastası hissede ne yarattı? Çok sert volatilite, yani dalgalanma diyoruz buna, bunları yarattı. Borsada hep ben şunu söylüyorum. Borsa beklentiyi alır, gerçeği satar. Son dönemin transfer bilançosunda Fenerbahçe'de ne yazık ki eksi 60 milyon euroluk operasyonel açık var. Bu devre arasında en fazla transferi yapan kulüptü Fenerbahçe. Şampiyon olabilmek için elindeki belki tüm imkanları zorladı. En fazla harcamaya girdi. Ama bu ne yaptı? Fenerbahçe'de bir operasyonel açık yaptı. Dolayısıyla bu da hisse üzerinde tabii ki negatif bir etki yarattı. Yani milyarlarca liralık borç stoğunuz var sizin. Borç ve yükümlülüğünüz çok fazla. Yani sadece yeni bir yönetimin transfer vaatleriyle hissede kalıcı bir yukarıya doğru bir trend oluşturması ne yazık ki borsada teknik olarak mümkün değil.
1: Futbol ekonomisti Bora Yargıç'la değerlendiriyoruz. Türk futbolunun ekonomisini konuşuyoruz. Borsalardayız, dört büyüklerdeyiz. Söz tekrar sizde.
0: Evet. Yani ne dedik? Borsa beklentiyi alır, gerçeği satar. Son transfer dönemi bilançosundaki Fenerbahçe'nin bu yüksek borçluluğu, operasyonel açığı hisse üzerinde ne yazık ki negatif etki yaratmış. Ama 2 yıllık bilançoya da baktığım zaman ne dedik? Fenerbahçe yaklaşık yatırımcısına %40 civarında bir hissede değer kaybı ve zarar yarattığını görüyoruz. Tüm kulüplerde de böyle. Şimdi genel bir trend analizine baktığımızda bakın ya bu grafikleri yorumladığımız zaman sevgili ben şimdi kulüplerimiz ne yapıyor? Bedelli sermaye arttırımı yapıyor durmadan. Temel analizden bir kopuyoruz. Ya şimdi son 2 yılda enflasyonist bir ortamda biz BIST endeksinde ciddi ralliler yapıyor hisseler. Peki bizim bu spor hisseleri, dört büyüklerin hisseleri neden? Dönemsel kupa, seçim beklentileri dışında gerçek bir reel getiri getiremiyor. Nedir yani bunun arkasında yatan sebep? Ya kulüplerimiz sevgili ben borç sarmalından çıkmadığı sürece

0: teknik iflastan çıkmadığı sürece, bankalar birliğinden çıksa bile buradaki pranga devam ettiği sürece, bilançodaki öz kaynak erimesi devam ettiği sürece yatırımcıyı ne yazık ki bu hisselerden yeterli, net, sağlam bir getiri, reel bir getiri elde etmesi mümkün değil. Yatırımcı hisse senedi aldığı kulübü bir Fenerbahçe yatırımcısı ne yapıyor? Cebinden koyduğu parayı aslında reel olarak kulübü finansman sağlıyor. Fiilen cebinden fonlamak zorunda kalıyor. Bunu böyle yorumluyoruz. Bir de esas faaliyet baskısı var. Hep biz EBITDA'dan bahsediyoruz ya, bu ana faaliyetinden gelir elde etmeyen takımlar. Son 2 yılda 4 büyük kulübün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ortak özelliği. Ne o? Ana faaliyetinden kar elde edemiyor. EBITDA yaratamıyor. Yani futboldan para kazanamıyor. Dolayısıyla ana faaliyetinden gelir elde edemeyen bir şirketin sonucu ne yazık ki konkordato ve iflasa gider. Peki yayın gelirlerinin erimesi, artan döviz bazlı, döviz riski, kur riski, faiz riski, oyuncu kontratları, hisse fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratıyor sevgili Berk. Bu da son 2 yıllık gelen genel trend analizi yaptığımda ne yazık ki takımlarımızın ya da bu spor hisselerini alan yatırımcıların resmen reel bir getiri kazanmak yerine kulüpleri fiilen fonladığı bir tablo, bir durum, bir finansal analiz durumu ortaya çıkarıyor Berk.
1: Dinleyicime sorar der ki Bora Yargıç size. Selamlar Berk. Değer kaybını yaptıran şey sermaye artırımı mıydı der. Sorar mısınız der.
0: Yani bedelli sermaye arttırımları ne yazık ki yatırımcıya fatura ediliyor sevgili Berk. Yani siz ne diyorsunuz? Yani diyorum ki bak, 2 yılda enflasyonist bir ortamda siz bakın, mesela bir hisse senedini analiz edelim. 2 yılda ne kadar getiri elde etmiş? BIST 100'deki endeksleri, Türkiye'nin BIST 30'unu, BIST 100'ünü analiz edelim. Bunları yaparken dört büyüklerin hisseleri, yani kupa kazanmış, şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nden para gelmiş. Peki bu hisse niye gitmiyor? Yani bu tabii ki bedelli sermaye arttırımları spor hisselerinde ne yazık ki bu reel getiriyi hem getirmezken hem de yatırımcının cebinden para çıkararak aslında bu faaliyet zararına bir nevi ortak olmasını sağlamış ve hisse senedi aldığı kulübü yatırımcının fiilen cebinden fonlamak zorunda kalmış. Bu da bunun en büyük nedenlerinden biri sevgili Berk. Bedelli sermaye arttırımı tabii ki hissenin artmamasında ve reel kayıpta en önemli tetikleyen, itekleyen faktörlerden biri.
1: Şimdi bunları konuşurken aklıma şu da geliyor Bora Yargıç. Çok bilmediğim için soruyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimiz adına da konuşmuş oluyoruz bunları. Bedelli dediniz ya, bedelli sermaye artırımı dediniz ya. Tüm bunları konuşuyorken bir de bunun kadar konuştuğumuz Bankalar Birliği konusu geliyor aklıma. Dört büyükler özelinde. İşte Trabzonspor adım attı, Galatasaray devamını getirdi. Hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ilerliyor iş. Beşiktaş'ı sadece anımsayamadım. Beşiktaş henüz çıktı mı çıkmadı mı onu tam böyle bir
0: Çıkmadı.
1: çıkmadı değil mi? Bekleniyor çünkü Mart ayında bekleniyordu. Hala
0: Peki.
1: bekliyoruz.
0: Sevgili Mert, yani çıkmadı. Peki ilk Trabzonspor çıktı. Şimdi ne beklenir? Hep diyorlar diye bu bizim ayağımıza pranga, biz
1: Tam
0: bankalar
1: da onu
0: gibi.
1: soracaktım aslında. Mesela bunları konuşurken Fenerbahçe'de de tamam, Bankalar Birliği'nden çıkıldığı konusunu bir tarafa koyalım. Güzel bir şey olarak sizin dediğiniz gibi ironiyle yaklaştınız ya, ne beklenildi diye. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda 25 milyar borç var, borç. Ne yapacaksınız borçla? Otur sen yerine dediği anları hatırlayın. Herkes oraya götüreyim. Onu nereye koyacağız peki? Fenerbahçe'de Bankalar Birliği'nden çıkıldı da çok mu rahatlandı ya da rahat bir hal aldı ekonomi, nefes aldı ekonomi. Bunu merak ediyorum açıkçası. Çok da bilmeden bu rakam kısmında, çok da bilgi sahibi olmadan soruyorum. Öğrenmek adına soruyorum. İki şeyi sadece sorguluyorum. Söz sizde. Buraya
0: Yapmadı. Yani bunu sağlamasını şöyle yapabiliriz. İlk Trabzonspor çıktı değil mi? Bedelli sermaye arttırdı. Niye Trabzonspor hala faaliyet zararında? Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyonlar oluyor. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nden çok ciddi bir gelir elde etti. 75 milyon euroya Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle futbolcu transfer etti. Kasasından çıkardı bunu, ödedi. Peki bedelli sermaye arttırımlarıyla nakit elde etti. Tamam, Bankalar Birliği'nden çıktı. Peki o zaman bu eksi EBITDA'lar ne? Bu faaliyet zararları ne? esas faaliyet zararları niye var? Hani neydi? Biz bankalar birliğinden çıkacağız, bu faizleri kapatacağız, borç sarmalından kurtulacağız. Madalyonun yüzü şöyle değil sevgili Berk. Bankalar birliğinden çıkmak bile takımların bilançolarını düzeltmedi, finansman giderlerini azaltmadı. O çok büyük engel olarak gösterilen bankalar birliği kredi faiz ödemeleri bile bankaların ne yazık ki mali tablolarına gerekli iyileşmeleri sağlayamadı. Neden? Bu şirketler hala esas faaliyetlerinden, neymiş esas faaliyet? Futboldan. Hala milyarlarca lira zarar eden 4 şirket var önümüzde. Ne yapıyor? Ayakta kalabilmek için sürekli küçük yatırımcıdan fon talep ediyor. Bunu bu çerçeveden değerlendirmek lazım.
1: Yani ellerine rahatlattı diye konuşurken dört büyükler özelinde tam tersi bir tabloyla da karşılaşabiliyormuşuz. Bankalar yani, Birliği'nden çıkıldığı konuşurken.
0: Ya ortada biraz bir de bu marka değeri konusuna gelelim. Hani hep böyle brand value marka değerimiz arttı. 400 milyon marka değerimiz var. 350 milyon euro marka değerimiz var. Aslında teknik iflası perdeleyen, faaliyet zararını perdeleyen bir marka değeri illüzyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün şirketlerin Borsa İstanbul'daki piyasa değerleri sırtlarında taşıdıkları devasa yükümlülüklerin, yani borç ve yükümlülüklerin yarısına bile denk gelmemektedir. Yani benim marka değerim bu kadar arttı, piyasa değerim bu kadar arttı. Ya senin marka değerinin iki katı senin borcun var. Ne olacak ki? Marka değerin artsa ne olacak? Marka subjektif bir kavram. Tamam. Güzel, işte markanın tanınırlığı, bilinirliği, yurt dışındaki önemi, marka yatırım çeker. Dünya Kupası da çok büyük bir marka değeridir. Oraya katılan ülkelerin işte orada görünür olmaları, ama sizin bu kadar marka değerim arttı deyip onun üzerinde bu markanızın iki katı, üç katı bir borcunuz varsa bu hiçbir anlam ifade etmez. Aslında sizin piyasa değeriniz, marka değeriniz borçlarınızın altında ezilmiş, erimiş, siz bu borç ve yükümlülükte karşı karşıya, baş başa kalmışsınız demektir.
1: Peki. Bora Yargıç, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğiniz farklı bir detay yoksa futbol ekonomisine ilişkin.
0: Ben teşekkür ederim. Özellikle futbola finans perspektifinden, futbola ekonomi perspektifinden, futbolun tamamen de finans, finansal yönetim ve ekonomi olduğunu ve bu açıdan da bunlara önem veren biri olarak ben de sana teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Keşke imkanımız olsa da bunu her hafta belirli bir program dahilinde, belirli bir saatte, düzenli bir şekilde konuşsak. Umarım o günleri de görürüz ilerleyen sezonda, ilerleyen sezonlarda. Bora Yargıç.
0: İnşallah.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve son bölümdeyiz. Kapanışta birlikte olduğumuzu hatırlatayım ve sizlerin mesajlarıyla ilerleyelim. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim kapanış kısmında. Sizlere selamlarımızı

Fenerbahçe taraftarıyım. Son 5-6 yıldır takım çalıştırmamış bir Aykut Kocaman var. En son çalıştırdığı takımda puan ortalaması 1.03. Kim böyle bir hocayı takımın başına getirmek ister? Umarım kısa sürede 3 maç kaybeder ve takımdan kovulur. Bence taraftardaki karşılığı 3 maç Aziz Yıldırım'a saygıdan dolayı taraftar susar. Ama 3 maç kaybettiğinde istifa sesleri yükselir demiş Volkan Bey. Volkan Bey, şunu sorayım o zaman. 3 maç kaybetse de istifa sesi yükselmeyecek bir hoca profili söyleyeyim Fenerbahçe'de. Kabul görecek bir profil söyleyeyim Fenerbahçe'de. 10 yıllık süreç Fenerbahçe'de durumu buraya getirmiştir. Burada hiç kimsenin bu kadar zaten kredisi yoktur. Ama bunu bilerek Fenerbahçe'de mevcut yönetimin en mantıklı ya da en olabilecek, en bilen, en işte buradaki son yıllarda neyi tartıştık? Tedesco burayı bilmiyor işte, veya o çok az tartıştırmış olsa da Tedesco bu konuyu bizlere. Mourinho'ya bazıları derbinin önemini anlatmalı gibi gibi şeyleri en az problem olarak size, yönetime, camiaya, taraftara, taraftarın önüne masaya koyacak teknik direktörlerden biri Aykut Kocaman şeklindeki bir düşünceyle yola çıkarak ona gittiklerini düşünüyorum. Bu açıdan bakarsak ben açıkçası düşüncenize katılmıyorum. Aykut Kocaman geldiğine göre Galatasaray üst üste 5. şampiyonluğunu kutluyorum Galatasaray'ın. Bunu bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Rıdvan ben demiş peki. Bedelli sermaye artırımı ile kulüplerin çoğu kendisine gönül veren taraftarlarını mağdur etti. Zarara uğrattı ve çıkıp da tek bir açıklama dahi yapmadılar. Bu kulüpler taraftarlarına bunu nasıl yapabiliyor? Hadi kulüpleri geçtim, SPK buna nasıl izin veriyor? Akıl alır gibi değil demiş. Enes Küçükkılıç sorgulamış. Avukat Enes Küçükkılıç bizlerle. Kolay gelsin, bayağıdır yazamıyordum, işlerim yoğun. Trabzonspor'un transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Çok iyi başlandı sezona ki Trabzonspor bunu yapmalıydı. Eğer böyle güzel geçen, ki iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum Trabzonspor tarafında, iyi geçen bir sezonun ardından gelecek sezon için hani biraz böyle sessiz sakin kıyıda köşede de konuşulsa, iddialı bir şekilde buradayız geliyoruzların konuşulup dikkatleri üzerine çeken bir Trabzonspor olmasa da, ki doğru yol, doğru iletişim bu bence, gelecek yıl için yani umut ettiren bir Trabzonspor bazı şeyleri. İnşallah maç kaybeder diyen taraftar Fenerbahçeli değildir. Bunlara gerçek Fenerbahçeliler itibar etmiyor zaten demiş. Öyle bir kadro vardı ki başarılı oldu adam. Jesus gelmeli o yüzden demiş. Alican Kösem mesajını iletiyor. Peki, gider ayak birçok mesajınızı görüyoruz. Hepsini okuyalım, öyle ilerleyelim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Tedesco gibi bir hocayı baş tacı yapıp da gitme diyen Fenerbahçeli zihniyet, Aykut Kocaman gibi her şeyini Fenerbahçe'ye vermiş bir hocaya nasıl tahammül edemiyor anlayamıyorum. Bence kendilerini bir sorgulamaları gerekiyor demiş. Ya o açıdan da bakmıyorum. Hocaların kıyaslamasıyla da bakmıyorum. Ben isimsiz bir kıyaslama istiyorum. Hani diyor ya dinleyicimiz az önce, onun üzerinden ilerleyelim ya. Son dakikada bak bir konu çıktı bize. Uzatacak belli ki programımızı. Yok, o kadar uzatmaz da. Yani diyorsunuz ya, 3 maç üst üste kaybetse istifa sesleri gelir. Fenerbahçe'de mevcut dönemde yönetim değişmesine rağmen, Sayın Aziz Yıldırım'ın kredisiyle gelmesine rağmen 3 maç üst üste kaybedip istifa sesini duymayacağınız bir teknik direktör söyleyin bana. Şu teknik direktör gelse biz o sesi duymayız deyin bana. Ben tamam haklısınız diyeyim bu konuda size. Yok, öyle bir profil yok Fenerbahçe'de. Sadece Fenerbahçe'de mi Allah aşkına? Yani bugün 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'da dahi bir maç berabere, bir maç mağlubiyet gitti. Sonra galibiyete geldi ama burada belki tribünler hep birazdan değil ama burada taraftarların neler yazdığını, neler çizdiğini, işte neler söylediğini, Twitter'da neler olduğunu, Radyo Gol WhatsApp attı, bu konuda biraz da belirleyicidir. Hani böyle bir A Spor'un olsun, bir Radyo Spor'un, Lig Radyo'nun olsun, farklı bir yerin olsun, bu tarz WhatsApp hatları belirleyicidir. Ben öyle görürüm yıllardır ve buralarda neler yazılıyor, neler çiziliyor, taraftar ne düşünüyor çok net. Bu durumda böyleymiş demek ki deyip bir kanıya varabilirsiniz. Neler yazıldığını görüyorduk ya. Ya sadece Fenerbahçe özelinde mi bu diye cevap veririm ben o zaman sizin bu yorumunuza. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a bir özür borcumuz vardı, onu ödüyoruz. Aykut Kocaman'a da bir vefa borcumuz var. O da gelecek inşallah. Onu da ödeyeceğiz. Sonrasında da İsmail Hoca ile bir şampiyonluk borcumuz var ona demiş. O hesabı da göreceğiz bir gün elbet demiş Levent Ercan. Fenerbahçe o şampiyonluğa bir ulaşsın da. Fenerbahçe'nin bence önce taraftara bir şampiyonluk borcu var. O borcu ödensin, oralara bir bakılır. Hani şöyle bir önem sırasına göre değerlendirin. Önce burayı kapatalım desin Fenerbahçe. Oradan sonra oralara da bakılır diye düşünüyorum. Belki Fenerbahçe Galatasaray'ı iki maçta da yensin ama Galatasaray şampiyon olsun bana yeter demiş Zafer Bey.

Öyle konuşan insanlar demek ki hayatları boyunca başarılı olamamış insanlardır. Her şeye bir kulp takmak için hiçbir zaman iyi değildir. Okan Buruk da başarılı değil ama elindeki kadro, elindeki oyuncular iyi diyor dinleyicimiz. Yıllar önce Alex'i defansa yardım etmiyor diye oyundan çıkarıp oyundan kesen Aykut Kocaman. Peki şu anda Talişka ile Asensio ile nasıl oynayacak, çok merak ediyorum demiş. Dinleyicimizin mesajı böyle. Zico demiş. Mesela az önce dedim ya. Mesela. Yani 3 maç üst üste kaybetsin. Ona rağmen istifa seslerinin yükselmeyeceği birine o zaman örnek verin diye. Zico demiş. Var mı arttıran diyeyim. 0212-273-10-10'dan gelen mesajlar. İsmail Kartal diyen var. 2 senede katılmıyorum bu arada. Yine bazı sesler yükselecektir. Yani burada örneğin Zico yazan dinleyicimiz Sait Bey. Aa, Sait Bey öyle diyor diye camia onun arkasından gitmeyecektir. Cılız olarak kalacağız. Ben de mesela Zico diyeyim sizin gibi. Tamam ama ki en yakın isim doğru. Tamam, belki Zico'yu konuşabiliriz. Son yabancı teknik direktör, şampiyon olan vesaire. Yarım kalan bir hikaye vesaire. Yine iyi gitmeyen işler. Disiplinden dolayı olduğu söylenen ayrılıklar. Bazı şeyler. Yarım kalan bir hikaye dersiniz. Belki oraya örnek verirsiniz ama yani işte camiada öyle demeyecektir. Ben fanatik Galatasaraylıyım. Okan Buruk'la 4 yıl şampiyon olduk. Avrupa'da 16'ya kaldık. Yine de memnun değilim oynattığı oyundan. Kadro müthiş. O kurtarıyor onu demiş. Bak, Galatasaraylılar da burada ağırlık halinde. Peki. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız için, katkılarınız için. Ve yavaş yavaş şöyle toparladığımız bir andayız. Az sonra Uğurcan Uzun Durukan ve Baran Çırp'ın Amerika Rüyası'nda Dünya Kupası gündem özelde, Dünya Kupası özel programında Amerika Rüyası'nda sizlerle buluşacak. Bu hafta pazar günü seçim gündemine denk geldiği için Fenerbahçe'de sizlerle buluşamamışlardı. O programın hemen alternatif saati, alternatif günü saatler 17'yi gösterdiğinde az sonra sizlerle buluşacaklar. O programda sizlerle olacaklar diyelim. Amerika Rüyası'nda Dünya Kupası gündemini konuşacağız ki Dünya Kupası'na da konuşacaklar ki Dünya Kupası'na da şurada çok az kaldı. Bu arada programın asıl günü, asıl saati yine seçim haftası haricinde, bu hafta haricinde kaldığı gibi devam ediyor. Yani pazar günleri saatler 13'ü gösterdiğinde dinleyebileceksiniz. Bu pazarda hatta tam da maçın sonrasına denk geliyor. Çok da güzel saate, çok da güzel güne denk geliyor maç. Sabah saatleri bizler için belki uyanmak anlamında değil ama programın saati için konuşacak olursak saat 7'de başlayacak bir maç. 10'da bitecek, aşağı yukarı 9'a bitecek, düzeltiyorum, bir maç. Ardından 11'e dek bu dakika skorda Can Genç pazar günü sizlerle birlikte olacak. Sabahın 7'sinde açacağız. 6.50-6.55 gibi maç önünde çok kısa bir bölümle gireceğiz yayına. Sonrasında maç sonunda 2 saat Can Genç sizlerle olacak. Onun ardından 2 saat ben yine bir değerlendirme programında sizlerle olacağım. 13'te de yine Uğurcan Uzun Durukan, Baran Çırpın'la beraber az sonraki yapacakları o değerlendirmenin bir diğerini, bir farklı maç sonrasını yapacaklar. Belki de Dünya Kupası'na şöyle geniş perspektiften bakılacak bir program çok güzel olacak o da. Hemen ardından tabii pazar gününün şöyle bir akışını sizlere tekrar hatırlatayım isterim program biterken. Madem Efe Uysal bahis kısmından Fehmi Kurtuluş'la beraber bakıyor olacak her zaman olduğu gibi. Onun da yanında yine programlarımız, akışımız devam edecek. Göksel'in Çağrı Saraç, Can Genç, ben Berk Sayar programlarımızla, değerlendirmelerimizle sizlerle olacağız. O gün özelinde de Göksel'in saatler 16 itibarını gösterdiğinde 18'e dek değerlendirmelerini bulabileceksiniz diyeyim. Mesajlar geldi tam gider ayak. Hızlıca okuyalım tekrardan o zaman. Berk, Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ı teneke çalarak gönderdi. Alkışlayarak geri getirdi. Ne lahana turşusu demiş dinleyicimiz. Yani bu yoruma da katılmıyorum. Yani lahana turşusu kısmına katılmıyorum mesela. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana diyorsunuz ya. Demek ki hata yapıldığını anlamışlardır, çağırmışlardır. O zaman hiçbir şeyde özür dilemeyelim bu hayatta. Güzel bir bakış açısı mı? Ya sanmam. Ben de şunu anlamıyorum. Futbolcular aynı futbolcu, istediği teknik direktörü getir, ne değişecek? Fenerbahçe şunu anlamalı. Ya Trabzon'a bakmalı ya da Paris Saint Germain'e bakmalı. Paris yıldızları göndererek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Trabzon'da çok az bütçeyle ligde ikinci oluyor. Fenerbahçe'ye geçiyor. Bunu bir araştırmak lazım demiş dinleyicimiz. Peki, mesajını bizlerle paylaşıyor. Fenerbahçelilere hoca eleştirisinden dolayı kimse kızmasın. Şu an seçilmiş başkanları daha önce siz mi şampiyon oldunuz, ben şampiyon yaptım demedi mi demiş İbrahim Bey. Pep Guardiola gelse 3 maç kaybettiğinde eleştirilmez demiş Zafer Bey. O da gelir miyi konuşmak, sorgulamak lazım. Bilmiyorum.

0: İyi yayınlar olsun Berk. Ben Fenerbahçeli değilim ama şu an bir anket yapsan Aykut Kocaman isteyen ve istemeyenler %50-%50 çıkar demiş. Peki en yakın programımızı buna adayalım. Bunu konuşalım. Bunu değerlendirerek detaylandıralım. Belki yarınki programda ne dersiniz? Telefon bağlantısı yapalım. Neden istiyor, neden istemiyor diye bir 20 program, düzeltiyorum, 20 bağlantı özelinde alalım bu konuyu ele. Ya da 10 bağlantı yapalım. Fenerbahçeli 10 dinleyicimizle bağlantı yapalım. Onun anketini yapalım. Bak bu anket bölümü de güzel oldu. Paranteze bunu yapıştıralım, kalsın orada değil mi? Bütün programlarımıza, bütün spor kamuoyuna da belki böyle yayılır. Güzel de bir durum olur. Zaten hali hazırda birçok yerde bu anketler yapılıyor. Diyeyim. Berk Bey kolay gelsin. Bence 3 maç kaybedip de eleştirilmeyecek tek adam Yılmaz Vural demiş Turgay Bey. Lahana turşusu diyen arkadaşa ithafen söylüyorum. Zamanında Dursun Özbey'i aynı şekilde gönderdiler. Hatta ibra etmediler. 4 sene üst üste şampiyon olunca kral ilan ettiler. Kimse buralardan Fenerbahçe'yi Beyaz Yıldırım'ı vurmaya çalışmasın lütfen demiş. Ha bak bir örnek. Furkan Tali. Ben bu taraftayım. Lahana turşusu kısmından yaklaşıp örnek veren dinleyicimiz. Ben oraya katılmıyorum. Ben Furkan Bey'in bu yorumuna katılıyorum mesela. Yani bir hata yapılabilir. Hatadan dönmek olarak bakmak lazım ona. İşte gitti neden geliyor, ne lahana turşusu dememek gerekiyor. Dört büyüklerde de bu arada bu, eğer bu açıdan bakacak olursanız birçok örnekle detaylandırabileceğiniz bir konudur yani. O zaman turşuları saya saya bitiremezsiniz. Perhize de giremezsiniz bir türlü. İlginç bir durum olur. Neyse peki. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sayar belki Instagram hesabından takipleşebiliriz. Oradan da konuşabiliriz. Programın süresi bize yetmiyorsa oradan da yazın lütfen. Konuşmamızı istediğiniz konuları, dile getirmemizi istediğiniz konuları, eleştirdiğiniz, ya şurada şöyle dedin ama sana katılmıyorum kardeşim, şu sebeple katılmıyorum dediğiniz ne varsa oradan da Instagram Sayarberk'ten de bana ulaşabilir ve programlarımızın detaylarını zaman zaman oradan da takip edebilirsiniz diyeyim. Sayarberk Instagram, X, Twitter, Instagram Sayarberk'ten ayrı ayrı takipleşebiliriz diyeyim ve az sonra Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sizi bekliyor.
1: Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
11: Merhabalar sayın Radyo Gol dinleyicileri. Hepinize, bize artık nereden ulaşıyorsanız güzel bir gün geçirdiğinizi umarak buradan biz sesleniyoruz. Biz gayet iyi bir gün geçiriyoruz, değil mi Baran?
12: Vallahi iyiyiz, dinlendik. Kurban Bayramı 19 Mayıs'ta birleşti bütün beyaz yakaların. Cennete gibi bir tatil oldu, hayallerindeki 2 haftalık tatili buldukları. Umarım bulabilmişsinizdir siz de diyelim.
11: Kredi kartları üzgün ama enerjimiz tam, gençliğimiz tam. Kupaya artık son bir gün kaldı. Biz de siz bu yayını dinlerken enerjimizi biriktirip uykusuz günlere hazırlanıyor olacağız.
12: Ama bildiğiniz gibi yani inşallah hani sadık dinleyicilerimiz varsa hani 5. bölüm oluyor bu. Bir süredir biz 1-2 aydır kupa heyecanını bu program yüzünden yaşıyoruz zaten. Sürekli araştırıyoruz, ediyoruz, kupayla yatıyoruz, kupayla kalkıyoruz ama yani Uğurcan'ın dediği gibi bir gün kaldı artık ve gerçekten başlayınca bakalım ne olacak. Size canlı canlı kupanın içinden neler aktarabileceğiz, nasıl bir heyecan yaşayacağız milli takımımızla beraber. Heyecan yükseldi, enerjilerimiz yüksek.
11: Ben buradan şeyi bekliyorum, yani sağlık dinleyicilerimiz eğer basarlarsa daha çok bölüm, daha çok bölüm derlerse biz de frekansımızı arttırırız. Size daha fazla yayın yaparız, gerekirse ben günde 2 yayında yaparım.
12: Yaparız ya.
11: Gerekirse.
12: Yaparız. Zaten geceleri de ayakta kalmaya bizi zorlayacak bu kupa. Vakit bol.
11: Aslında bir Twitch yayın açsaydık kurtarırmışız kendimizi. Evet, kupaya bir gün kaldı. O zaman ne yapalım? Önce açılış...
12: Nasıl başlıyor kupa? Önce hangi maçlar var bizim maça kadar olan o 2 gün, 3 günde? Yani nasıl bir heyecanla gireceğiz bu kupaya bizim maça kadar? Bir ona bakalım kısa.
11: Bilmeyenler varsa, hala takip etmemiş olanlar varsa turnuva 11 Haziran'da başlıyor. Nerede başlıyor? Bu 3 ülkede gerçekleşen Dünya Kupası benim aslında tahmin edeceğim üzere Amerika'da değil ama Meksika'da başlıyor.
12: Amerika'da bitecek ama Meksika ile başlıyoruz, aynen öyle.
11: Küçük Meksika'nın ağzına bir bal çalmışlar. O zaman 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da Meksika Güney Afrika maçıyla.
12: Aynen öyle. 2010 Dünya Kupası'nın aynı açılış maçıyla yine aynı şekilde başlıyoruz.
11: Ve yanılmıyorsam en büyük kapasiteli stadyumlardan bir tanesi. 100 binin üzerinde
12: Azteca,
11: kapasiteli.
12: Azteca stadı değil mi? Evet.
11: Evet. Bakalım biletlerin hala hepsi satılmadı. Tabii
12: biletler
11: ki.
12: Enteresan. Şu an FIFA'nın sitesinde hala 180 bin bilet olduğu haberleri çıktı.
11: Son
12: tabii
11: şansınız.
12: Tabii fiyatlar yüzünden herhalde.
11: 2200
12: alan.
11: Dolarınız varsa bence burada son şans.
12: 2200
11: bir Amerika'yı düşünün.
12: Verilir mi? Vermem gibi.
11: Meksika için vermem.
12: Yani daha güzel bir maça verilebilirdi evet.
11: Bakalım ilginç bir maç olacak bence. Yani dediğim gibi daha önce bir Dünya Kupası'nda açılış maçıydı.
12: Ya şu güzel olur bence. Şimdi Meksika çok ateşli bir bölge ve hani o ateşli seyirciyle onların bir açılış maçı. Hani Güney Afrika, Meksika 2010'da da açılış maçıydı ama Güney Afrika'da bu vuvuzelalar eşliğinde aynı tat değil. Şimdi Meksika'nın o coşkusuyla, ateşiyle daha farklı olabilir bu açılış maçı.
11: Kaleci katılıyor mu yine bizim?
12: Ochoa, evet Ochoa. Aynen öyle. Ochoa yanılmıyorsam 6. Dünya Kupası olacak gibi hatırlıyorum.
11: Ona da ayrı bir ödül lazım. Ondan sonra grup aşamasında ertesi gün 12'sinde sabaha karşı 5'te Güney Kore-Çekya maçı var. Kanada-Bosna Hersek maçları
12: Güney var. Kore-Çekya'ya bir şey yapalım. O grupta çok kıyasıya bir rekabet olacak. Meksika'nın ardından işte ilk üçü belirleyecek diğer iki takım diyelim Güney Kore ve Çekya'ya. Onların arasındaki maçta çok belirleyici olacak diyelim.
11: Tabii aslında bunların ikisi aynı gün oynanıyor diyebilir miyiz? Yani çünkü biri saat 22 iken diğeri saat
12: 22. Teknik olarak işte. Diyemiyoruz. Ama o kıtada aynı günde oynanıyor doğru. O kıtaya bakınca aynı gündeyiz hala.
11: Biz aynı günü bağlayarak bunların ikisini de izleyebiliriz.
12: Tabii.
11: Ama ondan sonra evet diğer maçlar bizden önce geri kalan ne var? Amerika'nın iple çektiği...
12: Amerika'dan önce mi sonra mı Kanada?
11: Şimdi Kanada daha önce de ben neyse tamam ona girelim.
12: Kanada'ya girelim çünkü Kanada da ev sahibi. Onlara da haksızlık yapmayalım.
11: Ben bunu bir an unuttum. Biliyor musun Kanada'ya?
12: Evet. Trump çok ki. Unutturuyor ya bunu ama. Kanada Bosna ile açıyor. Bosna'yı da ben kişisel çok merak ediyorum. Hani boşnak falan değilim ama hani İtalya'yı eleyerek geldiler. Beklentiler yüksek.
11: Ki daha önce konuştuğumuz çıkış yapabilecek oyuncular bölümüne eğer dinleyenler varsa iki tane Bosnalı oyuncudan bahsetmiştik.
12: Tabii yani çok iyi genç yetenekleri var. Yani Dzeko ile gelmiyorlar buraya. Onu bir kere söyleyelim. Hani Dzeko önemli bir liderlik rolü oynuyor ama çok genç, çok yetenekli oyuncuları var.
11: Bakalım Kanada ne yapacak? Bunlara karşı durabilecek
12: Kanada'da favorileri, yani favoriler diyorum çok pardon, ev sahipleri arasında en iddiasız ülke olarak göze çarpıyor.
11: Genelde Kanada'nın hayata karşı duruşu.
12: Evet.
11: Çok iddialı olmayan bir ülke. Evet, o da yani özellikle Bosna'yı merak edenler için güzel bir maç olabilir. Hem de saati de uygun yani.
12: Saati uygun. Yani akşam oturayım Dünya Kupası izleyimcilerin izleyebilecekleri bir maç ama hani akşam oturayım Dünya Kupası izleyimcilere maalesef FIFA çok güzel maçlar sunmamış sanki. Onlar biraz daha geceyi beklemek zorunda oralara geliriz.
11: Yani Avrupa kıtasına çok paye vermemişler. Bu biraz
12: Bosna ne kardeşim?
11: bu Türk dizisi gibi arkada açayım ben. Gidip geleyim bir şey değişmemiş olur zaten. Ütü yaparken de izleyebileceğim bir maç. Tabii sonrasında esas gecenin main eventi sabaha karşı 4'te ABD-Paraguay maçı.
12: Bu gece 4'te uyanmaya kesinlikle değmeyecek bir maç bence ama biz aynı grupta olduğumuz için ve rakiplerimizi görme fırsatı vereceği için de analiz için güzel bir maç. Yani rakibini merak edenlerin, delilerin kafayı kırmışların diyelim hani gerçekten uyanıp izleyebileceği bir maç. Ama onun dışında futbol sever gözüyle gerçekten uyanmaya değmeyecek maçlardan biri.
11: Ya tabii şu taktik bence hiçbir zaman fena olmuyor. Hani maç 4'te sen bunu kayda alıyorsun abi. Yatıyorsun sabah kalkıyorsun hiçbir haberi ulaşmadan sosyal medyaya girmeden.
12: Bunu hiç yapabilen biri olmadım ya. Ben merak eder bir şekilde Twitter'a falan atlarım yani.
11: Yani ben en son bunu lisedeyken yapmıştım. Yok, o zaman sosyal medya yoktu zaten.
12: Çok meraklı bir insanım. Hiç duramam yani. Zor benim için.
11: Bakalım özetlerine bakarız. Gerçi biz belki izleriz belli olmaz. Ben sabah 4'ten sonra yattığım için en azından ilk yarıya bakabilirim. Ve gecenin sönük maçı ondan sonra Katar, İsviçre.
12: İsviçre bu turnuvada çok şey beklediğim takımlardan biri ama tabii Katar maçı sönük kalıyor rakip açısından.
11: Buradan sonra esas bizim maçtan önce bizi ısıtacak olan maça geçiyoruz birazcık.
12: Çok kötü bir fikstür değil mi?
11: Evet. Ya çok kötü. Ama yani bu Güzel bir maç bence. Tam bizim maç maçtan
12: önce. Maç çok güzel.
11: Brezilya-Fas maçı saat sabaha karşı 1'de.
12: Bu şey de yapmıştık size bir önceki programları dinlediğinizde. Orada en güzel rotaları sizin için çıkarmıştık. O en güzel rotalarda bu maçı da bir yere sıkış... Miami'de falan oynanıyor olması lazım. Şu an yanılmıyorsam. O maçı da bir yerde rota planlamasında koymuştum. Çünkü gerçekten grupların en güzel maçlarına baktığımızda çok böyle ilk 5-6'ya girebilecek rahat öyle maçlardan biri Brezilya-Fas. İzlemeye değer bir maç. Yani gece 1 çok ters de değil. Biraz uykusuz kalıp gece 3'e kadar oturabilirsiniz. Ama ne kötü.
11: Ne kötü?
12: Sabahına.
11: Ha, bizim maçımız
12: evet,
11: var.
12: Aynı sabah. Yani bunu izleyip 3'te yatsanız sabah 7'de Türkiye maçına alarm biraz sinir bozabilir.
11: Aynen, en güzel rotalar da bu New York, New Jersey'de oynandığı için.
12: Ha, New York'taymış, pardon, evet.
11: Diğer rotamızda bir üst
12: evet, diğer rotada aynen öyle.
11: Bahsetmiştik. Yani aslında şimdi Türk olmasak şey demeyiz yani. Abi
12: Türk olmasan bu maçı
11: kurarım. Aynen bu maçı izle. Türkiye Avustralya'ya hiç uğraşma bile.
12: Türkiye'nin yeteneklerini de merak ederdim herhalde bir futbol

0: yani.
1: Abi
2: Türk olmasan bu maçı kurarım.
0: Aynen bu maçı izle ve Türkiye Avustralya'ya hiç uğraşma bile.
2: Türkiye'nin yeteneklerini de merak ederdim herhalde bir futbol sever olarak ama hani Brezilya Fas çok daha rekabetçi güçlü duran bir maç.
0: Gerçi şimdi Haziran ayı havalar da bayağı bir ısındı bu ara. Beni vallahi bir defa uyku tutmuyor yani.
2: Ya abi yani şey 3'te yatmak bence sıkıntı değil. Sabah onun sabahın 7'sinde kalkmak tekrar sıkıntı.
0: Ama milletimiz için bunu yapmaz mıyız? Şanlı takımımız için. Bir kereliğine.
2: Türkiye için uyanırım zaten ama bu maçı feda edebilirim bilmiyorum. Ya da ertesi gün uykusuz kalmaca diyeceğim ama kalamayacağım. Niye? Çünkü Uğurcan'la yine Avustralya maçı sonrası sizlerle canlı yayında olacağız. O yüzden o da mümkün gözükmüyor. Brezilya Fas'ın artık özetleriyle idare etmek zorunda kalacağız.
0: Şu anda kayıt dönüyor olabiliriz ama pazar günü
2: canlıyız.
0: Bize yorumlarınızı yapabilirsiniz orada.
2: Bol bol hemen Avustralya maçının sıcağı sıcağına sizlerle o maçı konuşuyor olacağız. Bekliyoruz.
0: Peki ne diyorsun? Sence Brezilya Fas ne olur?
2: Brezilya favori duruyor tabii ki ama Fas da çok güçlü bir takım. Hatta Otman Mamma diye Kuvarejma'ya çok benzettiğimiz bir genç yeteneği de söylemiştik Fas'tan. Fas'ta çok enteresan yetenekler var. O eski jenerasyonlarını kaybettiler. O en nesiller, ziyehler belki yok ama hani yine de güçlü, iyi bir takım Hakimi önderliğinde. Sürpriz çıkartabilirler ama Brezilya tabii ki favori.
0: Tamam, küçük bir oyun oynayalım ya. Bu ev sahibi ülkelerden kim ne yapar? Yani Meksika-Güney Afrika maçı, Kanada-Bosna-Hersek maçı, ABD-Paraguay maçı. Kim ne yapar? Skor ver. Sallıyorum.
2: Bu maçtır. Turnuva özelinde değil. Yok, sadece bu maçtır.
0: Açılış tamam. Yani Meksika-Güney Afrika kaç kaç biter?
2: Meksika... Hadi bakalım. Topa beni atıyoruz. Aynen. Tamam,
0: bir dahakine ben söyleyeceğim.
2: Tamam. Meksika-Güney Afrika 3-0 Meksika diyorum.
0: Çok iddialı.
2: Güzel başlatıyorum Meksika'yı.
0: Tamam, hepsinde ben de bir karşılık vereyim bakalım. Ben 2-1 Meksika diyorum.
2: Tamam.
0: Buna.
2: Yani en azından 3 puanı aynı yere veriyoruz.
0: Aynen, herhalde. Meksika'ya veriyoruz. Kanada-Bosna Hersek. Ben
2: 2-1 Bosna diyorum.
0: Ben de 2-0 Bosna diyecektim.
2: Tamam, güzel.
0: ABD-Paraguay.
2: ABD'den böyle bir 4-0 diyeyim hadi.
0: Ben bekleneni veremeyeceklerini anlıyorum. 2-1 biter bu. ABD alır ama 2-1 biter gibi bir düşüncem
2: var. Bakalım. Ya bizim grup için daha iyi. 4-0 olmasın zaten bence de ama.
0: Evet,
2: keşke bir beraberlik falan orada ABD bir kırılsa. O hoşuma gider aslında. Paraguay diğer sonra gidip bizi kırmayacaksa.
0: Biz kendi tahminimizi de yapalım Avustralya-Türkiye için.
2: Avustralya-Türkiye topuna girelim mi ya? İnşallah. Yani burada inşallahlı bir skor verebilirim. Yani kötü bir skor vermek istemiyorum.
0: Yani şimdi şunu da söyleyelim yani Avustralya çok bilmediğimiz bir takım falan diyoruz ama
2: 2-0 diyorum. Mesek çok sıkıntı yaşarız. O maçı çevirmek çok zor olur. Hı-hı. Yani tam bir at ve kapan takımı sonra kontraya git takımı çok tehlikeli o açıdan. Böyle Asya elemelerinden geldiler malum ve orada Asya'nın en güçlü takımı Japonya. Japonya'daki maçı 1-1 bitiriyorlar. Kendi evlerinde 1-0 kazanıyorlar. Çok böyle 1-0, 2-1 alt skoru oynayan bir takım Avustralya. Ya tam bir kapan takımı. Çok fizikliler. Yaş ortalamaları bizdenler bir yaş daha küçük takım olarak. Hem daha dinamikler hem daha fizikliler. Yemeyelim. İlk golü yemeyelim. Bir gol bulursak sonrası rahat olur diye umuyorum.
0: Moral için de yiyorlar. Biliyorsun Türk insanının morali çabuk yükselip
2: heyecanı çabuk getirdin ya. Ben evet. Şu an bizim maçın tahminini yapınca bir heyecanlandım şu an. Bu turnuva şeyine girdik.
0: Ya bu arada yayından önce de konuşmuştuk bu Avustralya ile ilgili. Sen demiştin yani son iki Dünya Kupası'na değil mi? Hem Avustralya hem Amerika Birleşik Devletleri.
2: Son iki değil, onlar hep katılıyor zaten.
0: Evet, hep katılıyor. Son iki Dünya Kupası'nda ilk 16'ya geçtiler.
2: Yok. Son Dünya Kupası'nda Amerika'da, Avustralya'da son 16'ya kaldı. Avustralya tarihinde ikinci kere kaldı. Onu konuşmuştuk. 2006'da kaldı. 2006'da Zahiri Kivill'lar, Tim Cahill'lar iyi bir kadrosu vardı. Çok sürpriz değildi son 16 ama hani bu gruba bakarken biraz böyle Türkiye'nin rakiplerini Amerika dışında görüyoruz. Hani Avustralya, Paraguay biraz daha düşük profil görüyoruz ama Avustralya son Dünya Kupası'nın son 16'ya kalmayı başarmış takımlarından biri. Dediğim gibi çok fiziğiyle kapan futbolu oynuyorlar. Çok hani ilk golü yediğin zaman tatsız skorlara meyilli bir takım. Gerek yok. İnşallah ilk dakikalardan bitiririz o maçı.
0: Bakalım, hazırlık maçlarımız umut vadeden maçlardı.
2: Ya ben takımın enerjisini çok beğendim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Açıkçası Makedonya maçında çok iyi bir futbol vardı. Çok akışkan bir futbol vardı gerçekten. O

0: hücum setleri falan. Ya beni gerçekten çok mutlu etti. Uzun zamandır izlediğim en iyi milli takım. Ki Makedonya iyi bir takım. Makedonya öyle güçsüz bir takım değil. İzlediğim en iyi milli takımlardan biriydi. Venezuela da şöyle. Venezuela şey iyi bir sınav. Paraguay maçına özel. Paraguay ve Avustralya ikisi için de iyi bir sınav. Tam o sertlikte, o türevde bir takım o Venezuela. Biraz da ondan o rakip seçiminin olduğunu düşünüyorum. Orada da o dirence karşı Venezuela'nın ve Amerika'nın sıcağın, o kamp alanının, o bölgenin nemine, sıcağına rağmen takımın gider gitmez iyi bir reaksiyon vererek 1-0 geri düşüp 2-1 iyi çevirdiğini
1: düşünüyorum. Küçük bir test oldu aslında.
0: Küçük
1: yani
0: bir test.
1: Her takımı yaptı.
0: Böyle maçlar yaşayacağız. Yani Kuzey Makedonya ile oynadığımız gibi böyle 4-0 rahat bir maç beklemiyorum. Ben Venezuela ile o sertlikte, o çarpışmada, işte Paraguay maçı mesela buna bence çok benzeyecek. O çarpışmada, o sertlikte nasıl reaksiyon verdiğimiz çok önemli. Orada mesela 1-0'dan 2-1 iyi döndük. İnşallah gerçekte de hiç o 1-0 geri düşmeleri de yaşamadan bu maçları çıkarırız.
1: Yani umarım öyle mucize bir gol çıkartmazlar. Venezuela'nın attığı gibi.
0: Mendoza gerçekten
1: adam şapkadan çıkarmış.
0: Çok iyi. Ama Yunus da çok iyi karşılık vardı.
1: İzlemeyen varsa özetlere bir bakın, highlightları.
0: En azından golden görmeye değerdi.
1: Muhtemelen yoktur
0: ya Türk,
1: yani.
0: Ya gece 1'de olduğu için maç izlemeyen vardır bu arada bence ama.
1: Özetlere girmiştir herkes herhalde.
0: Tabii Türkiye'nin yani heyecanı şu an çok yüksek.
1: Her takım gerçi bunu yaptı yani hazırlık maçlarında. Kendini sınamak için, kendini ters düşen rakipleri atmosferle denedi.
0: Çok güzel hazırlık maçları da vardı. Dün Fransa en son Kuzey İrlanda ile oynuyordu. Mesela Olise'nin çok güzel golleri vardı. Olise bence Fransa'nın şu an en yanarak gelen oyuncusu. Yani Mbappe falan değil. Olise'yi özellikle Fransa'da merak ediyorum.
1: Ya adam çok eleştiriliyor biliyor musun? Fransızca konuşmayı bilmiyor bu adam.
0: Olise Fransızca konuşmayı bilmiyor mu gerçekten?
1: Biliyor ama yani kötü. İngiltere'de yetişmiş.
0: Ha.
1: Hayatının çok büyük bir kısmını İngiltere'de yaşamış. Böyle aksanlı ve kırık bir Fransızcası var.
0: Ya hiç dinlemedim.
1: Bunun çok üzerine gidiyorlar yani. İşte Olise Fransızca biliyor aslında falan diye şeyler, videolar var YouTube'da.
0: Daha geçen gün Netflix'te bu arada çok güzel Dünya Kupası içerikleri var şu anda. Çok güzel belgeseller, filmler, özellikle de Dünya Kupası ile ilgili dedim de hepsinin önüne de Nadal'ı koyacağım. Nadal belgeselini mutlaka izleyin. Mükemmel bir belgesel olmuş. Neyse, Dünya Kupası'na geri döneceğim. Geçen gün Podolski belgeselini seyrettim. Yani Podolski de kişisel olarak çok sevdiğim için bir hemen böyle gelir gelmez izledim. Ve böyle şey, o Podolski'de 2006'nın hani şu an Olise'nin belki Fransa için yarattığı heyecanı 2006 için Almanya'ya yaratıyordu. Podolski onların genç starıydı. Podolski de şeyden bahsediyor orada. Polonya'dan 2 yaşında falan Almanya'ya gittiği için ilk gittiğinde o kreşte Almancası kötüymüş ve çocuklar çok zorbalıyormuş onu. Gerçekten böyle Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde o dili biraz bile kötü konuşmak yani çok zorbalanmaya maruz bırakabiliyor.
1: Ya burada tabii ters olan şey ne yani? Hani şimdi Podolski Polonya'dan Almanya'ya geliyor ve Almanlar onu rencide ederken burada adam Fransız, İngiltere'de yetişiyor, geliyor Fransa'da yine oynuyor, Fransa'da yine beğenmiyor bu durum. Hani bunlara laf anlatamazsın bu adamlara.
0: Ya orada bence ten renginin de etkisi var. Yine o ırkçılığa kadar giden bir mevzu bence.
1: Ya artık o Fransız milli takımının tamamı zenci abi.
0: Yani Almanlar mesela Polonyalıları böyle çok işçi olmaları yüzünden böyle bir işçi sınıfı gibi görüp öyle bir aşağılama yaparlar. İşte yine ten renginden başka kötü ırkçılıklar olabiliyor. Bu Avrupa ülkeleri bunu hala 2026'ya geldik çok aşabilmiş değiller açıkçası.
1: Ya, tabii yükselen ırkçılığı ve
0: aşırı sağ yükselişini.
1: Evet, şimdi programın konusu değil ama gerçi hani Amerika'da
0: dağıttın bizi ya nerelere girdik.
1: Ama geleceğiz oraya da Amerika'nın da yaptıklarını.
0: Amerika oraya gelelim mi bir ya?
1: Şimdi gelelim mi?
0: Gelmeyelim ya. Türkiye'nin heyecanından bir kova oraya gelelim sonra.
1: Gösterip yokladık. Tamam. O zaman takım neresinden biraz
0: takım,
1: bahsedelim.
0: Takım gerçekten benim gözlemlediğim en son gerçekten o 2002 döneminde Dünya Kupası'na gittiğimizde bu kadar yüksek bir arkadaşlık vardı. 2008'de çok güzel bir başarımız vardı ama aynı ruhu yine görmüyordum. Yani o arkadaşlık ruhu bence 2008'de de o kadar değildi. 2000'de, 2002'de orada hani Galatasaray'ın ve milli takımın, o Türk jenerasyonunun gerçekten müthiş bir arkadaşlık duygusu vardı. Ben aynı duyguyu bu jenerasyonda da hissetmeye başladım. Nereden hissetmeye başladım? Biraz komik ama yani maçlarda bana verdikleri enerjinin dışında geceleri böyle biraz yatmadan önce YouTube'da ne içerik bulayım diyorum. Yani futbol içerikleri bitti, kulüpler sezonu bitti. Biraz Merih Demiral'ın vloglarına düştüm. Merih ya bu arada çok ya tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bence vlog içeriği yapıyor. Takımdan her seferinde bir ya da iki kişiyi yanına alıp

0: çok güzel sohbetler ediyorlar ve gerçekten böyle takımı böyle ailemizden birer birey gibi sahiplendirecek içerikler olmuş. Yani böyle detayını, takım arası muhabbetleri öğreniyorsun, onların aralarındaki ilişkilere giriyorsun. Çok hoşuma gitti o vloglar ve o aralarındaki ilişkiyi görmek, iletişimi görmek. Çok güzel bir arkadaşlık var. Bu enerjiyle ben bu takımın kesinlikle bu turnuvayı boş geçmeyeceğini, güzel şeylerle bize döneceğini inanıyorum. Yani o benim inancımı daha da yükseltti. Yani böyle sadece sahadaki oyun değil de bazen böyle o takımın enerjisini görmek başka şeylere de inandırır. Ben onu hissettim. Yani
1: sosyal medyanın her şeyi kötü değilmiş tabii ki. Bak, bize böyle şeyler de gösterebiliyor.
0: Böyle güzel şeyler yapılırsa Mary'yi tekrar tebrik ediyorum.
1: Ya bu arada aklıma gelen en saçma şeyi görmüştün değil mi? Bu bir TikTok mu? TikTokçu galiba. Dünya Kupası'nın en bilinmeyen oyuncusunu arıyor. Yeni Zelandalı elemanın adını unuttum. Yeni Zelandalı bir oyuncuyu buluyor.
0: Zaten bilmemen lazım, unut.
1: Ay şimdi çok ünlü oldu. Herifin 5000 follower'ı mı ne var Instagram'da takipçisi. Diyor ki, Arjantinli bir çocuk bu. Diyor
0: Yeni ki, Zelandalı değil mi?
1: Hayır, TikTok'cu. Tamam. Diyor ki, biz bu adamı ünlü yapacağız abi diyor. Çocuğun da böyle milyonlarca takipçisi var. 24 saatte herifi 6 milyon takipçiye getiriyorlar. Adam üzerine besteler yazılıyor.
0: Ha.
1: İnanılmaz bir şey ve
0: İnşallah bu arada ilk 11 oyuncusudur da Yeni Zelanda'nın, böyle turnuvada da bir gol atar, bir şey yapar, inşallah öyle bir hikayeye dönüşür oradan.
1: Bulacağım hatta sana onu. Yani sosyal medya her şeye kadir.
0: Sosyal medya çok acayip ya, biz yani eskiden
1: Tim Payne.
0: Bu oyuncuyu da bir inşallah Yeni Zelanda maçına denk gelirsek.
1: Adam şey yapıyor. İspanyol diyor ki, Duolingo'dan İspanyolca öğrenmeye başladım. Hepinize teşekkür ediyorum diye video yapıyor.
0: Yani işte şunu demeye getiriyorum. Yani biz 2002 zamanı zaten 8 yaşında çocuktuk, ondan bağımsız. Orada maç akşamında işte atıyorum maç, yani milli maçta olmuyordu, lig maçlarında oluyor, maraton mesela ya da o türevde milli maç akşamı ne program oluyorsa sallıyorum, o programı ancak izliyorduk ve o programdan alabildiğimiz kadar o kupayla ilgili bilgi alıyorduk, o takımla ilgili bilgi alabiliyorduk. Şimdi sosyal medyada direkt oyuncunun kendisinden de alabiliyorsun, kendisiyle de iletişime geçebiliyorsun. Bu arada ben de şans eseri, yani son bir ayda üst üste Şenol Güneş ve İlhan Mansız'la böyle bir denk geldim ve hani 2002 kadrosunu yavaş yavaş tamamlıyorum. 2026'yı da 20 yıl sonra tamamlarım belki. Böyle onlarla böyle bir şey oldu. Trendyol Partisi'nde bir İlhan Mansız'a denk geldim. Hala karizmatik, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla bir fotoğraf çekildik. Ben bir ünlü biriyle bir fotoğrafımda hiç bir ünlünün bu kadar gülerek ve karizmatik fotoğraf verdiğini hiç hatırlamıyorum. Hala o şeyini koruyor İlhan.
1: Trendyol'a buradan işbirliği çağrısında bulunuyoruz.
0: Evet, inşallah. O yine partide hani şunu söyleyelim. Orada Rüştü ve Ümit Davala da vardı tabii ki. Trendyol'un yeni reklamında oynadı bunlar ve reklamı da çok beğendim. Gerçekten güzel bir reklam olmuş. Lig reklamlarını o kadar beğenmiyorum açıkçası. Çok, çünkü etliye sütlüye dokunmamak için çok ortada kalıyor reklamlar. Çok takımların ruhuna derinine inmiyor ama milli takımın derinine inmeyi bence başarabilmişler böyle.
1: Görünce daha kolay bir şey zaten. Bir zararı
0: daha
1: yok.
0: Daha kolay. Herkesi hani milleti kenetlemek üzerine bir, hani Tarkan'ın milli takım şarkısıyla, Tarkan da zaten Trendyol'un yüzü, güzel bir reklam ortaya çıkmış. O şarkı zaten duyduğun zaman milleti bir kenetliyor, gaza getiriyor. Hani güzel bir iş olmuş, onu da söyleyelim.
1: Ara ara buluruz.
0: Arkadan koy abi şarkıyı.
1: Dur bir kullayayım da koyayım bari.
0: Şimdi unutulmaz reklam, unutulmaz reklamlara da bir değiniriz belki. Nike'ın reklamını gördün mü?
1: Gördüm. Görmez miyim?
0: Ne diyorsun? Nasıl? Çok uzun bir kere. Hani reklam değil, onu televizyonda denk gelemezsin, program arası falan.
1: Abi bir kere şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor, reklam demişken. Şu Trendyol'u vereyim, ondan sonra bir reklama gidelim.
0: Trendyol'u verme ya, direkt müziği ver ya.
1: Tamam müziğini. Ha, direkt Arabuluz'um vereyim, tamam ya. O da olur.
0: Bir gaza gelip gidelim reklam, öyle boş reklama göndermeyelim sizi.
2: Arabuluz'um.

0: Uzun Durukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla.

0: Her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
4: Evet, reklamdan döndük. Herkese bir Tarkan'a yolladık.
5: Tarkan'a yolladık. Yani reklamlara girdik çünkü reklamlara tabii ki girdik de reklam konusuna girdik diyelim. Çünkü hani böyle bir takımın enerjisinden işte o tekrar trend yolunu bizi o kenetleyen reklamından girmiştik. O takımın enerjisinde son bir şey daha söyleyeceğim, onu unuttum. Takımın enerjisi çok iyi gözüküyor ama bu Fenerbahçe başkanlık seçim süresince Hakan Safi'nin Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştım haberleri sadece bu süreçte bence milli takım adına olumsuz olabilecek bir durumdu. Bilmiyorum, futbol yani Merih zaten Fenerbahçeli bir çocuk, hani çok ve yani karşı taraftan da linçleneceği bir durum yok ama Hakan Çalhanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı olduğu bilinen bir figür olarak biraz lince uğradı. Takımı nasıl etkilemiştir bu süreç, bu transfer dedikoları? Bence yani adlarını bu süreçte transfer şeylerine karıştırmaları iyi olmadı bu futbolcuların. Onu da bir söylemek istedim. Ya tek olumsuz şey bu süreçte milli takım adına buydu gibi.
4: Yani bu Hakan Safi'nin ayıbı ise zaten...
5: Hakan Safi'nin değil, bence Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin kötü bir yönetimi. Kendi adını niye bu süreçte dahil ediyorsun ki yani?
4: Yani çok garip. Bilemiyoruz şimdi. İnşallah herkesin aklından geçenleri de bilemeyiz de... Yani bize düşmez bu konu hakkında çok konuşmak ama
5: yani umarım etkilenmemiştir, bunu sahada çıkıp gösterir
4: ya, bir... Kaptan ya, bir şey olmaz ya, bence profesyonelliğini korur, hiçbir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Moral verelim biraz,
5: moral
4: da
5: verelim.
4: Yani bu reklam olayı tabii çok ilginç yani, hani bir kenetleme gücü gerçekten var yani. Sonuçta bütün bunlar bir algı işi ya, sen tamam takım sonuçta kendi dinamiği içinde yürüyor ama halkın da buna teşne olması için gerçekten özellikle bizim saat dilimimizin dışında oynanan bir zamanda izlemesi zor ve meşakkatli olabilecek bir turnuva için insanları gaza getirecek bir şeye ihtiyaç var.
5: Benim yani en hatırladığım böyle 2008 Euro 2008'de yarı final yaptığımız turnuva öncesi Ülker'in bir reklamı vardı. Hani bu şarkıyı hatırlarsın, şimdi söylemeyeyim sesim kötü sesimde ama orada hani Türkolar Mürkolar muhabbeti, yine Garanti'nin reklamı vardı galiba. Güzeldi yani o dönem, mesela reklamlar kenetliyordu ama takımın da buna nasıl karşılık verdiği dönem. Şimdi reklam kenetler, takım o turnuva hiçbir şey yapamazsa ne reklam kalır ne o enerji kalır. Yani sonuçta turnuva güzel bittiğinde bunlar da güzel hatırlanan şeyler oluyor.
4: Ama yapmak zorundayız en azından.
5: Bu turnuva bence de artık zamanı geldi abi. Yani zaten 20 yılda bir gidiyorken.
4: Yani reklam bile bunu diyor. Özledik diyor kardeşim.
5: Özledik
4: diyor.
5: Yani.
4: Bastıyor müziği yani.
5: Bastıyor Ümit Daval abim. Hocam.
4: 2 dakikalık versiyonu yayınlandı mı?
5: 2 dakikalık. Bu arada Uğurcan da benden biliyor. Ben Trendyol'da çalıştığım için orada bize izlettikleri bir videoydu ama hani bildiğim kadarıyla televizyonlara veya normal sizlere böyle ulaşan bir video olmadı. O 2 dakikalık versiyonu 50 saniye indirip reklam olarak yaptılar diye biliyorum. Ama 2 dakikalık benim çok hoşuma şundan gidiyor. Sadece küçük bir detay var içinde. Hani izlemeyenler için söyleyeyim. Böyle rüştü bir yerde berberde böyle o yine siyah şeylerini sürüyor gözünün altına. Boyasını ve hani o 2002 Dünya Kupası'na göre o sürerken bir tane kadın bir izleyicimiz de evde aynanın karşısında makyaj yapıyor kendine yine göz altlarına. Hani öyle güzel bir dokundurma var halkla, o yine. O 2002 ruhunu çok güzel hissettirmiş. O dönemi özlemiştik. Keşke Ümit Davala'nın saçlarını da Mohikan'a vursalardı hazır berber sahnesi. O daha da güzel olabilirdi diyeyim.
4: O kadar gerek duymamış prodüksiyon. Ya böyle küçük dokundurmalar işte hani... İşte demin de başladık gerçi lafına ama Nike reklamı hani
5: ya Nike film çekiyor, Nike aynen reklam çekmiyor.
4: Küçük dokundurma var ya, orada tam bir yani öyle sağlam bir hikaye var ki 5 dakikanın içine ne kadar çok şey koymuşlar.
5: 5 dakika evet, yani bu zaten televizyon reklamında hiçbir anlamı kalmaz. 20 saniye indirdiğinde ne izleyeceksin o reklamdan? Aynen. 6 dakikada ama gerçekten bir kısa film, çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.
4: Bir kısa film bütçesi değil, bir hani gerçek film bütçesi harcanmış. Tabii, belki daha fazla harcanmış yani. Yani.
5: Kimler oynuyor? Kim Kardashian'lar?
4: Kim Kardashian'ı, Travis Scott'ı, Nico Williams'ı, Jartı Jürt'ü, bütün oyuncuları, LeBron James'i,
5: Cristiano, Haaland, İbrahimovic, Drogba, yani, Ronaldinho, onunla oynatmadıkları insan yok gerçekten.
4: Ya inanılmaz yani, internete girip listesini bulabilirsiniz.
5: Ve Nike'ın ve her turnu

0: Bedava dönemi böyle reklamları biliyorsunuz meşhur bizim çocukluğumuzdan böyle Joga Bonito'lardan başlayan o seri hala devam ediyor. Bu da biraz yine o Brezilya Portekiz Joga Bonito atışmasına da benziyor
1: Evet
0: futbolcular.
1: aslında
0: Benzer işler.
1: kulislerde dönüşler
0: Son
1: falan filan.
0: Katar Dünya Kupası'ndaki reklam filmini de seviyordum. O da böyle bir laboratuvarda futbolcuların varyasyonlarını 2009
1: Aa evet
0: hatırlıyor
1: evet evet
0: musun?
1: hatırlıyorum.
0: 2009 Ronaldo mu 2019
1: Aynen.
0: Ronaldo mu birbirlerini çarpıştırıyordu falan.
1: CGI daha emekli o zamanlar.
0: O da güzeldi. Yine çok güzel bir iş olmuş ama ne olmamış? Buradan belki bir yere gelebiliriz.
1: Ha ne olmamış. Ne
0: Eleştirileri de
1: olmamış.
0: gördüm sosyal medyada. Bu halk
1: Türklerden geldi
0: tabii
1: eleştiriler
0: tabii
1: tabii ki.
0: bizde başlamış yine. Sponsorumuz Nike bildiğimiz gibi milli takımımızın.
1: Ve reklamı izleyenler bilecektir ki hiç Türk kimseye rastlamadık. Bir
0: Tabii.
1: Türk
0: Yani
1: forması görmedik.
0: Nike şöyle turnuvadaki 48 takımın zannediyorum bir 10-15 kadarının sponsoru ve hemen hemen bu ülkelerin hatta bu ülkelerin dışında ülkelerin bile reklamda olduğunu gördük. Mesela Nico Williams dedi Uğurcan. İspanyol oyuncu. İspanya milli takımı Adidas. Ama üzerine bir tane Nike sıradan bir kırmızı tişörtte yine de o kendi sponsor olduğu için Nike onu oynatmış İspanya'yı temsilen. Ama milli takımımızın forma sponsoru olmasına rağmen ve Nike olan bütün ülkeler bu reklamda olmasına rağmen milli takımımız yok. Yani bunu ben şeyden açıklayabilirim. En iyimser ihtimalle, Nike'ı suçlamayan ihtimalle. İşte Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Türkiye'nin en global yüzleri, en hani bu reklamda oynatılabilecek yüzleri. Bunlar bildiğim kadarıyla sponsorlu Adidas'lı olan oyuncular. Bunları oynatamazsın zaten.
1: Bu gayet güzel bir açıklama
0: Ya bu
1: aslında.
0: güzel bir açı. Bu Nike'ı suçlamayan bir yerden de hani yalandan bir tane oyuncu bulunamaz mıydı? Yani bütün Nike ülke formalarını o reklamda görmek adına yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı?
1: Yani tabii
0: Bilmiyorum.
1: burada hani başka dinamikler de olabilir işin içinde.
0: Ama ben bir yere daha bağlayacağım şimdi.
1: Ha, hadi.
0: Ha,
1: Ha,
0: daha
1: şimdi.
0: derine.
1: Daha
0: Şimdi
1: derine.
0: yaşanmışlığa gideceğim reklamdan öte. Tamam reklamı böyle açıkladık. Global isimlerimiz bu markayla çalışmıyorlar diye. Abi ben 2 hafta önce Amerika'daydım.
1: Sizin için
0: Sizin için
1: merkeze
0: yerinde.
1: gittik.
0: Evet. New York'ta gerçekten turnuva hazırlığını falan sadece New York'ta da değil Florida'da da yine turnuva hazırlıklarını çok yerinde gözlemleme fırsatım oldu. Hani böyle hakikaten Amerika Dünya Kupası'na ısınıyor bir sakır onların deyişiyle.
1: Ya Barancığım bir vlog çekemedin mi ya? Bunları paylaşırdık ya.
0: Eşim çekti ama futbol üzerine bir şey olmayacak tabii ki.
1: Yorumlara bırakırız.
0: Şöyle orada böyle bir yani onların tabiriyle soccer pompalaması var. Çünkü Dünya Kupası'yla bütün ilgiyi onlar zaten kapitalizmin merkezi böyle marketing işte pazarlama böyle en zirvede bu işi yapıyorlar ve gerçekten şu an Dünya Kupası var diye de her yer Dünya Kupası işte bütün restoranlarda o ülkelerin bayrakları işte bütün marketlerde Dünya Kupası'nın envai çeşit ürünü marketleri geçtim bütün global markaların bu turnuvayla ilgisi olmayan lüks giyim markalarının da hani spor giyim değil lüks giyim markalarının da ülke böyle forma gibi kendi ürettikleri ürünler. Şimdi hiçbirinde Türkiye'ye dair hiçbir şey yok. Yani bu bence çok kötü bir yönetim. Bu bize yazar. Bu hani dünyanın Türkiye'yi tanımamasına yazmaz. Bu tamamen bize yazar. Şöyle anlatacağım. Şimdi Nike bizim forma sponsorumuz. Hadi diğer markaları geçtim. Nike şöyle söyleyeyim. New York'ta benim bugüne kadar gördüğüm en büyük Nike Store'u gördüm. Böyle 4-5 katlı devasa bir Nike Store böyle yani artık inanılmaz ürünler var. İnanılmaz saçma dünyanın hiçbir yerinde yakalayamayacağınız ürünler var. Ve böyle orada bu kadar bunun pazarlaması sadece bir katı Dünya Kupası'na ayırmışlarken hatta öyle söyleyeyim. Türkiye Nike'ın asla ürün kataloğunda yok. Yani Türkiye'den hiçbir şey yok formasını geçtim. Başka hiçbir yan üründe yok. Ama Türkiye gibi değil de mesela Yunanistan gibi, Nijerya gibi kupada olmayan, kupaya katılamamış ya da hatta Adidas da aynısı için İtalya için de söyleyebilirim. Hadi İtalya yine büyük ülke o kadar hadi. Yani yine olur her zaman olur İtalya'nın ürünü de. Hani böyle Dünya Kupası'na katılamamış ülkelerin ya da katılmış ülkelerin de Puma'da orada burada işte Tunus'u, Mısır'ı her Afrika ülkelerinin her ülkenin yani böyle
1: Tamam kardeşim tamam. Hıncını anladım.
0: Anlayamazsın abi. Herkesin şeyi varken seninki yok. Böyle çok kötü hissettiren bir şey.
1: Oğlum seninki var benim seninki yok benimki var mı? Benimki de yok.
0: Seninki derken bütün milletimizi kastediyorum. Ya bu nereye geleceğim? Bu onlar niye koymadı? Vay işte Batılılar vay be bunlara değil. Abi Türkiye Futbol Federasyonu yani lütfen kupaya gitmek oyuncuların işi. Oradaki başarıyı ben size yazmıyorum. tamam Montella takımın başında hala duruyorsa %1 payınız vardır belki bunda. Hani bu bir başarınız yok demiyorum. Hadi şey yapmayacağım, iyi tarafınızı da yok etmeyelim ama takımın ve Montella'nın başarısı var. Orada bizi temsil edecek de onlar. Yine onların başarısı. Sizin nerede başarı? Yani sizin tek yapmanız gereken 24 yıl sonra kupaya katılıyoruz. O temsiliyette kapitalizmin merkezinde dünyaya böyle herkesin her ürününü aldırabileceği yerde bir cennette senin temsiliyetin çok önemli abi. Sen orada bir ürün yapsan, o dükkanlarda senin de bayrağın olsa, ürünlerin olsa bundan daha büyük bir temsiliyet olur mu ya? Kupada iki tur geçmeyi beklemeyin temsiliyet için. Geçemeye de biliriz. Bakın kırıcı bir grup var o kadar. Hani yine kolay kolay anlatıyoruz, o kadar kolay değil. Ha, olabilir yani, geçemeyebiliriz grubu. Turnuvadan böyle sıfır yok olup katılmamış gibi çıkabiliriz. Orada ürünlerin olsa, Türkiye'nin olduğunun bilincini herkese oturtsan, yani gerçekten çok büyük bir kayıp bu. Yani merchandising olarak çok sınıfta kalmış bir Türkiye gördüm. Ya beni çok üzdü. Yani onlar, o markalar benim ürünlerimi niye yapmadı da değilim. Sen niye onları oraya koydurtup sattıramadın diyeyim ben. Ben yine yani bizim taraftan eleştiriyorum bunu.
1: Türkiye yine bir soft power olmayı beceremedi.
0: Ya olmadı yani her
1: ülke. Aslında bayağı bir işi oldu. Öyle bakma yani hani.
0: Benim haberim yok.
1: Oğlum çocuk gitti Hollywood'a, Netflix'e dizi yaptı. Amerikan dizisinde Türkleri tanıttı.
0: Tebrik ederiz.
1: Yani bayağı bir şey oldu yani. Gideri oldu o işin.
0: Güzel dizi mi?
1: Güzel
0: tavsiye
1: dizi.
0: Tavsiye ediyor musun?
1: Tabii kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunun üzerine bir de böyle bir şey katsak falan filan. Bir de turnuvada başarımız gelse Türkiye'nin imajı belki değişecek. Hani Amerika'da şimdi yani... Neyse.
0: Ya bir de yani gerçekten elinde Arda Güler, Kenan Yıldız, işte Çalhanoğlu, yani global figürler var. Yani bu figürlerle bir şey sattırmak gayet olası, hani şey değil. Bu arada Adidas'ta şey gördüm. Hani Kenan Yıldız baskılı hani şeyler gördüm. Juventus ürünleri vesaire. Ama hani
1: Oyunu İtalya'nın başarısı.
0: O tabii yani aynen kulüpten var olabilen çocukları milli takımla orada temsil edememek çok yazık ya.
1: Sen Juventus formasının yanına bir tane Kenan Yıldız Türkiye forması koysan.
0: Şu pazarlama işlerine yani. Eğilelim. Gerçekten federasyon, bir tane işiniz var, yapmayın. Allah, hakemle, ligle, onunla bununla, yabancı kuralıyla uğraşacağınıza bir 24 yılda bir dünya kupasına gitmişiz. Bir şeyle uğraşın yani. Bu.
1: Sonra elin Amerikalısı geliyor diyor ki hala Türkler deveye mi biniyor? Olacak iş değil.
0: Yani lütfen, ben artık lütfen ülkemizi lütfen tanıtmayı atlamayalım. Bir numaralı iş. Gerçekten çok sinirliyim bu konuya.
1: Yani... Neyse ama gittin gördün ortamı. Ortam nasıl? Dünya
0: ortam
1: kupası
0: inanılmaz hazır. İnanılmaz. Her yer Dünya Kupası.
1: Her yer Dünya Kupası.
0: Amerika'dan, Amerika gibi futbola uzak bir ülkeden bu kadar beklemiyordum.
1: Şimdi bilmeyenler için biraz daha detaylandıralım. Sen nereleri gezdin?
0: Abi ben Florida'ya ve New York'a gittim. Şimdi orada hani en ücra köşe, sayfiye yerindeki marketinden en Times meydanının içindeki dükkana kadar bu dediğim olay geçerli. Hani gerçekten en bakkalından en şehir merkezine, işte New York'un ta merkezine kadar ki bütün kapsamda söylüyorum. Her yer Dünya Kupası'yla yanıp tutuşuyor, onu söyleyeyim.
1: Bu bir de sen şimdi ne zaman dönmüştün tam?
0: Ben 1 Haziran diyelim.
1: 1 Haziran'a döndün.

0: daha New York Knicks NBA finallerine kalmamıştı. Ona da dokunduracaktım ama.
1: Kalışı oradaydı. Ben oradaydım ama kaldığı maç deplasmandaydı. Orada bir maça denk getiremedim.
0: Niye de bir coşku görmüşsündür.
1: Coşkuyu gördüm.
0: New Yorklar seviyor bu işi.
1: Ya seviyorlar ya, Dünya Kupası derken hani Dünya Kupası tabii ki pazarlama amacıyla bütün dükkanlar, restoranlar vesaire öyle, ama New York'ta bir Knicks coşkusu da yaşanıyor kesinlikle. Bütün dükkanlarda böyle Knicks bayrakları falan görmek, sokakta Knicks formalı insanlar görmek.
0: Adamlar direğe çıkıyor.
1: Imbrance'ın We Trust yazıları görmek mümkün.
0: Evet. Adamların sevinç olayı direğe çıkmakmış. Sokaktaki lambalara çıkıyorlar.
1: Trabzonlular da çıktı kardeşim.
0: Ben de Trabzonlu.
1: Şimdi Demet Akalın eşliğinde biz o kutlanaları da gördük burada şimdi.
0: Şimdi bir Trabzonlu olarak buna hiç şaşırmıyorum da, sen New York'lusun kardeşim. New York.
1: New York. New Yorkluların çok aklı sağlığı yerinde değil ama, biliyorsun çok medeni bir yer değil New York.
0: Bu ben de aynı zamanda şaşırdığım bir şey yaşadım geçenlerde. Bu sen Amerika'dayken ben de aynı zamanda ne kadar
1: ya geziyoruz.
0: Ne kadar
1: demek
0: international insanları.
1: Geziyoruz ki Dünya Kupası programı yapıyoruz.
0: ben de Londra'daydım ve Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gün Londra'daydım. Aa, ve maçı izleyemedim.
1: Yok artık.
0: O Londra'da şekilde.
1: Ha doğru tabii ki.
0: Yer yok tabii ve Türkiye'deki gibi değil. Mesela başka bir ülkede, Fransa'da falan böyle bir maç oldu mu Şampiyonlar Ligi finali olacak. Her barı geçtim, fırıncı manav bile açıyor, koyuyor ekranı.
1: Bunlar da açmamış.
0: Yok oğlum, yani pubların yarısından
1: fazla. Ve Londra takımı finalde.
0: Evet ve pubların yarısından fazlası göstermiyor bile maçı.
1: İnanın onlar var. Şöyle olabilir, şöyle açıklayabilirim ancak. O publar işte Tottenham, Chelsea taraftarı falan olan bölgelerde veya onların taraftarının pubları olabilir. Belki onlar açmamıştır. Başka türlü açıklayamadım. Abi, gönlüm izin vermedi başka türlü İngilizleri açıklayamadım.
0: Hammersmith, Kensington hepsinin o tarafta Notting Hill'e kadar falan hepsinde dolaştım.
1: Kanka ama bir dakika sen...
0: Ya tamam, Arsenal'in yeri değil.
1: Sen Chelsea'ye yakın bölgelerde dolaşmışsın.
0: Ama yine de yani 3-4 tane pub gösteriyor sadece. Diğerleri böyle bir hani düşmanlığından falan değil. Politik olarak adamlar futbol maçı göstermiyorlar.
1: Ha politik olarak yani genel futbol maçıyla.
0: Evet, ilgilenmiyorlar bununla yani.
1: Diyorsun.
0: Ve hani Arsenal finaldeyken hani tamam sen Arsenal taraftar olmayabilirsin, tamam mı? Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi finaline kalsa ben Fenerbahçe olarak izlerim.
1: Kadıköy'de ben zannetmiyorum barların açacağını ya, Galatasaray'ın final maçını.
0: O göstermesinde insanlar bir forma giyer, bir gezer, bir yerine telefonla açar, izler
1: Kadıköy'de
0: falan filan.
1: Kadıköy'de işte çok zannetmiyorum mesela göreceğini. Ben bununla biraz açıklayabileceğimizi düşünüyorum o yüzden.
0: Bilmiyorum abi, en azından sokakta birilerini gördüm ya maçı açmış.
1: O kadar yani. Diyorsun ya.
0: Ya en sonunda bir tane pub bulduk, göstermeyen
1: aynı
0: maçı.
1: Aynı tarihlerde Londra'da olan dinleyicimiz varsa Uğurcan'ı yalanlarla seçime su dökebilirler.
0: Ya Arsenal taraflarında gezen varsa vardır illa ki de. En son bir barda birileri telefonla açmıştı, oradan izledim böyle hani maçı.
1: Sen git koskoca Londra'da birilerinin.
0: Abi çok kötüydü yani.
1: Telefonuna kal gerçekten.
0: Çok kötüydü. Neyse PSG aldı zaten, o da ayrı bir üzüntü oldu ama.
1: Uğurcan sen Paris'sin kardeşim.
0: Ya şimdi bunları söylemeyin.
1: Özünü inkar etme ama.
0: Bir de orada herkes diyor, hangi takım tutuyorsun? Arsenal diyorum abi, Arsenal diyorum.
1: Ayıp ya.
0: Ama penaltılar da bitti zaten. Çok kötü oldu maçın sonu.
1: Çok kötü maçtı ya. Ben o gün işte Amerika'dan tam o gün döndüm. 30'uydu galiba. 1 Haziran dedim de 30'uydu. 30 Mayıs'tı. Döndüm ve valizleri açarken fark ettim o anda maçın oynandığını. Bir anda maçı açtım. Valizleri açmayı bırakıp. Ben daha geç zannediyordum maçı, saatleri algım da şaştığımdan.
0: Tabii oranın saatiyle 5'teydi.
1: Aynen.
0: Çok erken saatte oynattılar maçı bir de ya, gün ortasında.
1: Aynen.
0: Ve şey var, bu İngilizlerde dışarıda gösterme kültürü yok. Pub'ın içinde açıyorlar. Hava o gün 30 derece. Tamam. Hani insan bir dışarı ekran falan koyar. Böyle içeride herkes kapanmış, maç izliyorlardı falan. Çok da yazık oldu. Dolayısıyla burada nasıl Kadıköy'de olsa Kalamış Parkı'nı da açarız dev ekranı, herkes izler.
1: İşte Galatasaray'ı açmazlar orada. Bak ben yine bir İngilizleri bir savunayım ya. Bu futbolla yaşayan bir ülke. Amerika bile bu kadar futbola girmiş. Sen İngilizleri kötülüyorsun.
0: Bak sana trivia bir bilgi vereyim. Gereksiz ama yine de vereyim. Soccer ismi nereden geliyor? Bu Amerikalılar şey diyorlar ya. Amerikalılar futbolu bilmiyor. Bunlar bir soccer diyorlar falan.
1: Onlar Amerikan futboluna zaten futbolu oraya kullandıkları için.
0: Aynen.
1: Soccer.
0: Ama soccer nereden geliyor? Soccer İngilizlerden geliyor aslında. Oxford'da bu futbol ilk çıktığında Association Football deniyor buna.
1: Tamam.
0: Tamam mı? O Association Football'un kısaltması olarak E-Soccer anılıyor. E-Soccer diye çıkartıyorlar bunu.
1: Ha.
0: Evet, E-Soccer çıkartıyorlar. İşte rugbyciler de Ruggers diyorlar falan. Hani böyle ayrılıyor. Sonra bu E-Soccer zamanla Amerika'ya gittiğinde S düşüyor, Soccer olarak kalıyor. ve soccer demeye devam edelim. Zaten orada bunlar Amerikan futbolu futbol diyorlar. Buna da soccer'ı soccer yapıp yani aslında İngilizlerden gelen bir
1: ya türlü. İngilizler futbolu bilmiyor. Bizi vallahi, en son buraya bağlayacağız.
0: Buraya bağladık.
1: Alexander Arnold'u alma, Cole Palmer'ı alma, Phil Foden'ı alma. Göreceğim ben sizi Dünya Kupası'nda. Kadronun içini boşalttınız. İzleyeceğim. Yakından izliyorum İngiltere'yi. Bakalım. Ne yapacaksınız?
0: Ya çıkarlar gruptan inşallah da.
1: Yine Türkiye'de vardır İngiliz mandacıları şimdi İngiltere'yi sevenler. Kızdırmayalım İngiltere tarafı. Ama Türkiye varken de bu turnuvada İngiltere taraftarı olmazsınız herhalde ya. O kadar da değildir.
0: Ben bir Fransa'yı yoklayabilirim Türkiye kaybederse.
1: Türkiye elenirse bakarız sonra... kimleri tutuyoruz da o zaman değerlendirelim.
0: O zaman buradan tekrar bir reklama gidiyoruz. Son bölümle tekrar yanınızda olacağız.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. İnternetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, reklamlardan sonra tekrar son bölümde beraberiz. Şimdi Amerika'ya iyi geçirdik, bayağı bir salladık.
2: Amerika'ya geçirmedik, İngiltere'ye geçirdik senin sayende.
1: Ne fark var ki aralarında, biri diğerinin neyse, hepsi anglofon. Ama
2: anglofon küfür değil arkadaşlar, şey yapmıyor.
1: İngilizce konuşan demek.
2: Aynen.
1: Şimdi Amerika'nın eleştirecek yerlerini gelebiliriz. Yani, turnuvaya bir gün kalmışken
2: ya Amerika,
1: millet ne halde?
2: Ya millet ne halde? Bugünlere dünlerden geldik ve gelişi çok belli gibiydi. Trump'ın turnuvayı tek başına sahiplenişi, o küstah tepeden her zamanki hareketleri Infantino ile beraber. Infantino'nun dünya işte barış ödülünü falan, FIFA barış ödülünü özür diliyorum Trump'a vermesi falan.
1: Böyle bir ödül uydurması.
2: Yani aynen öyle, yani barış ödülü verilecekse son insan falan herhalde ona veriyor. Böyle değişik bir FIFA-Trump ilişkisiyle giden bir turnuva önü yaşadık zaten. Şimdi de bunu böyle taçlandırıyorlar. Yani çok saçma şeyler yaşıyoruz. Bunu toparlamak gerekirse neler yaşadık bu son günlerde? Yani şöyle ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Hani
1: İsviçreli oyuncu Embolo.
2: Aynen ki yani bu Afrika kökenli İsviçreli bir oyuncu. İsviçre yani dünyanın en böyle elit ülkesinin, milli takımının bir oyuncusunu bu adam vize vermiyor. Bu adam diyorum da yani Trump kendi veriyor. Sonra ABD'de aynen öyle vizeyi vermiyor. Günler sonra takıma katılabiliyor mesela. Yani
1: biraz da İsviçrelilerin burnu sürtürsün.
2: Abi bak, normal vatandaşlar da gerçekten İsviçreli Türk ayırmadan bunları yapmalarına hiçbir şey demem. Bak, standart herkes için aynıysa o aynı standartı uygulasınlar. Ama sen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkeysen normal taraftar değil artık bu. Takımlara bir ayrı bir protokol uygulaman lazım. Burada madem böyle bir turnuvayı organize ediyorsun. Bunu yani gerçekten şunu bir hayal etsene. Şunu benim için lütfen şunu hayal et. Türkiye bu turnuvayı organize ediyor. Türkiye organize ederken İsviçreli bir futbolcu Türkiye'nin vize vermemesi yüzünden 10 gün geç katılıyor kampa. Yemin ediyorum sana Türkiye'den alıp Yunanistan'a 10 gün içinde verirdik o turnuvayı.
1: Yani, ekonomimiz 10 gün içinde çakılırdı bu arada. Yani böyle
2: o ayrı yap. O şey işte atıyorum İsviçreli değil, bir de Amerikalı oyuncuya falan yaptırdın. Evet. O ekonomik yaptırımları hiç boş ver.
1: O oyuncuyu rahat
2: Dünya bırakın. Savaşı çıkmasını boş ver ama turnuvayı da hemen alırdı FIFA senden.
1: Yani imkansız değil.
2: Bir imkanlı ki. Ben sana söyleyeyim, Amerika dışında herhangi bir ülkede çok büyük sıkıntıydı bu yani.
1: İşte
2: bu şu an bir olay saydık. Daha peşine 10 olay takacağız bu arada, bu en basiti.
1: Evet, mesela İran milli takımı Ankara'da konsoloslukta vize aldı.
2: İran milli takımının evet Ankara Büyükelçiliğinden vize almaya çalışırkenki halleri. İşte bütün oyuncular alabildi bu arada şu sürpriz bir şekilde ama 15 tane çalışanı alamamış bu bir yandan da.
1: Bunlar şey, ekipsiz mi gidiyorlar Amerika'ya?
2: Yani aynen, hiç yani malzemecisi falan olmadan herhalde orada abi, kendi çoraplarını kendi hazırlayarak.
1: Yine Türkiye imdada yetişti. Yine biz Orta Doğu'nun hamileliğini yapmaya devam ediyoruz. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin sorguya alındı, Amerika'ya gitti. 7 saat sürmüş sorgusu. Sonra izin vermişler. Bir küçük bir teasing yapmışlar hani.
2: Bak 7 işte. Saat bir evet bir milli takımın futbolcusunu organize ettiğim bir kupadan önce sorgulamak falan. Yani
1: FIFA, anlaşamadılar mı?
2: Sayın acaba? Infantino bak, Platini'yi de sevmeyiz. Yeni dava açmış sana. Onu da sevmiyoruz, o
1: bu
2: da.
1: Bu Gianni Infantino İsviçreli.
2: Gianni Infantino İtalyan ya.
1: Hayır ya, İsviçreli.
2: Nasıl İsviçreli? Hayır değil.
1: Infantino İsviçreli.
2: Infantino İsviçreli ise bildiğim bütün algılar yıkılır şu an. Ben 20 yıldır İtalyan olarak abimi takip
1: kontrol
2: ediyorum.
1: Kontrol ediyorum.
2: Infantino İtalyan abi.
1: Hayır abi.
2: Ya nasıl ya?
1: Ya bakıyorum tam sana.
2: Buna dinleyicilerimiz sizin önünüzde bu gerçeğe ulaşacağız herhalde. Bakalım.
1: Ama bilgisayarım çöktü orada. Gerçekten arayamıyorum.
2: Bilgisayarın da bu algıyı kaldırmaz bence.
1: Evet. Konfirmasyon geldi. VAR'a sorduk. Infantino'nun İsviçre

0: şey oldu. Brick kentinden oldu. Tekrar ben, doğrulandı.
1: Ben özür diliyorum. Ben 20 yıldır Gianni Infantino ismi benim onu İtalyan kabul etmem için yeterliydi.
0: Hatta bak skandalın şöyle bir aşaması da ben şu anda FIFA Connection diye bir kitap okuyorum. O yüzden bunları biliyorum. Hani Infantino'nun doğduğu köyle Sepp Blatter'in doğduğu köy yan yana var.
1: Aa.
0: Evet.
1: Biri Alman, biri İtalyan.
0: Hayır, ikisi de İsviçre.
1: Hayır, evet evet yani ama İsviçre'nin evet. Biri Alman kantonu, evet. Biri...
0: O Visp'ten, bu Brick'ten. Ve hani böyle bir kazık atıyor sonrasında Blatter'e.
1: İnanılmaz. Ben bu İsviçre... Ya ben gerçekten algım çok değişti şu an.
0: Mesela İsviçre'yle önce vize vermiyorsun. Gianni neredesin? Bu adam Embolo'nun hakkını aramıyorsun.
1: İnanılmaz gerçekten ya. Sen ya bu FIFA kendine gel. Böyle bir şey olamaz. Bari İsviçre'ye sahip çık. Hani Türkiye gibi ülkelere zaten sahip çıkmıyorsun. Onu geçtik.
0: Yani gizli bir ırkçılık mı var acaba? Embolo Afrika asıllı diye.
1: Yok. Trump'a sözü geçmiyor. Ben tamamen bu şekilde...
0: Gözünden kaçmıştır belki. Neyse devam edelim. Ben şu an Baran'a bir şey öğretmiş olmanın tatminini yaşıyorum. Baran sen devam et.
1: Evet, evet. 1000 yıl sonra bir adamın başka bir milletten olduğunun algısı kafamda oturunca
0: İnsan ne yaşadığını bilir o.
1: Ya bu isim benim onun milletini sorgulamam için yeterliydi. Infantino İtalyan işte. Neyse.
0: Afrikalı
1: hakem, tabii Somalili hakem ki Afrika kıtasının 2025 yılının en iyi hakemi olan seçilen Omar Artan aynen öyle. Önce vize alamıyor, sonra Somali diplomatik pasaport çıkarıyor. Amerika'ya uçuyor, Amerika giriş sokmuyor ülkeye, girişine izin vermiyor. Çok dramatik bir hikaye gerçekten. Yani dünyanın 2025 bir yıl önce en iyi hakem seçilmiş adam turnuvaya Somalili olduğu için giremiyor Amerika tarafından. Keşke Meksika'dan girseymiş diyelim yani.
0: Bir şekilde sokardık onu işte.
1: Evet, sokanlar var.
0: Çok garip ya. Yani adamın yerine başka biri alınmak durumunda kaldı şimdi. Kim alındı bilmiyorum da.
1: Bak altındaki haber daha enteresan yerlere geliyor gibiyiz. Güney Afrika.
0: Milli takımı.
1: Güney Afrika biliyorsun zaten yarı İngiliz, yarı Hollanda.
0: Evet evet
1: yani. Yani Afrika gibi değil, Afrika gibi düşünün.
0: Adı Afrika.
1: Adı Afrika olan bir milli takımın.
0: Ya aslında bu doğru değil tabii ki orada bir...
1: Yani tabii
0: çok
1: ki
0: daha karmaşık, hani
1: karışık siyahi popülasyon da var tabii ki, sömürge popülasyon. Afrika ülkesinin de yine kafilenin yarısına vize verilmemesi.
0: Mesela zenci olan yarıya vermemişler vizeyi kafilenin.
1: Muhtemel.
0: Apartheid mi yapmışlar onu?
1: Bu arada o takımın hepsi siyahi diye biliyorum.
0: Yani sonuçta.
1: Ama evet çok enteresan yani.
0: Gittiler sonunda gittiler.
1: Abi nasıl organize ediyorsun ki Dünya Kupası'nı? Bu kadar böyle bir rezillikle Dünya Kupası. Ya bu
0: bize nasıl şey, şu an Amerika'ya laf ediyoruz.
1: Evet ama bu
0: biz çok biliyoruz ya.
1: Dünyayı yöneten ülke yani küstahlığı bu resmen ve bu, yani böyle güçte bir ülke olmasa, herhangi bir ülke olsa da çok ciddi yaptırımları olurdu bunun yani. Bu standartsızlık benim canımı sıkıyor sadece.
0: Buna ne diyorsun peki? Esas son haber, kardeş kardeşi kıydırmışlar ya. Yani evet. Yani ESTA sistemine kayıtlı olan İskoçlar.
1: İngilizlere bir şey olmamış orada. İskoçlar burada evet. Mağdur olmuş.
0: Onlar aşağı görüldüğü için Birleşik Krallık gözünde. Evet. ABD'ye giriş hakları var normal. 90 gün vizesiz ABD'ye girebiliyor bu insanlar. Birleşik Krallık.
1: Ama eğer İskoçsanız onlar büyük ihtimal girmişler. Aynen öyle.
0: İskoçları İngilizcesi çok kötü diye almamışlar.
1: Trump İskoçlarla ne yaşadıysa artık onu bilmiyorum.
0: Yani vardır bir derdi turuncu reisin.
1: Bu arada şey de çok yeni bir haber. Yeni haber, bir iki haber daha var. Onlara da geleceğim de hani şey. Öncelikle Özbekistan ve Senegal milli takımlarına uçaklar indiğinde o köpeklerle falan, o polislerin yerde aramaları falan filan, o rezil görüntüler. Bence şu haberlerin en uç boyutta rezilliği bence o görüntülerde yaşanmış. Onun yanında da İranlı taraftarların turnuvadaki biletleri iptal edilmiş. Yani İran takımına hani vizeyi verdiler turnuva süresince. Turnuva süresince vize de vermediler, özür diliyorum. Turnuvadaki maçtan önce girip çıkmalı bir vize veriyorlar. Galiba İran Meksika'da kalacak yanılmıyorsam.
0: Evet öyle.
1: Yani maç
0: öyle
1: için gelip evet, çıkabilecekler evet. Sadece öyle bir şey verdiler. Taraftarlarına da mevcut biletlerini iptal etmişler komple. Kabul etmeyecekler ülkeye. Yani gerçekten üst üste hani o Özbekistan'ın, Senegal'in görüntüleri de çok harbi can sıkıcı yani. Özbekistan'ın hocası da Fabio Cannavaro yani. O neye uğradığını şaşırmıştır. 2006'da kupayı kaldıran İtalyan kaptan hocası olduğu ülke 3. Dünya ülkesi göz önünde görüldüğü için Amerika'da yaşadığı muamele takımla
0: üzücü,
1: beraber.
0: Üzücü. Buradan bütün bu işlerin sorumlularını kınıyoruz. Siz de kınayın sevgili
1: yani dinleyiciler. Katar'ı

0: Katar'ı kınadık. Yani Katar'ı kınamadık daha doğrusu. Katar'da turnuva mı yapılır? Kim var? Yani FIFA'yı kınamıştık orada da. Katar güzel yaptı o turnuvayı. Hani ona bir şey diyemeyeceğiz. FIFA yani niye Katar'da yapıldı ayrı meseleydi ama güzel bir organizasyon oldu bence orada. Ama şimdi Amerika'da şu ana kadar çok sınıfta kalan işler var. Benim bütün o coşkusunu işte pazarlama faaliyetlerini falan anlatmam dışında bu da çok kötü bir yanı Amerika'nın.
1: Takipte kalalım. Bakalım daha başımıza neler gelecek.
0: Yani
1: Bakalım yarın neler olacak.
0: ya bu arada şeyi de söyledik. Biz bir kere Arizona'da çölde milli
1: Evet,
0: takımımız kamp
1: doğru.
0: yapıyor çok kötü şartlarda. Bizden daha kötüleri de varmış. Onu da gördük. İsviçre milli takımı yılanlı bölgede yılanların arasında kamp yapıyor.
1: Infantino'nun bir
0: Yani
1: garezi mi
0: İsviçre ile bir dertleri
1: var?
0: var gibi. Onu anlamadım gerçekten.
1: Allah
0: Infantino ile bir şey mi yaşadılar da İsviçre
1: Allah.
0: bunları yaşıyor?
1: Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bence daha bitmedi skandallar. Sabaha kadar yeni şeyler
0: Bu
1: çıkar.
0: turnuva çok habere böyle gebe yani
1: Aynen.
0: galiba.
1: Çıksın da biz de anlatalım işte. Pazar günü
0: Evet,
1: yayında
0: Türkiye güzel
1: konuşsun.
0: işler yapsın, haberimiz bol olsun. Biz de
1: Aynen.
0: konuşalım, bize de malzeme olsun.
1: Yoksa nereye kadar bir şeyler çıkar? Ha, gerçi
0: Beş
1: çok...
0: bölümü devirdik, turnuva öncesini devirdik.
1: Artık bu bölümü de kapatıyoruz.
0: Bu bölümle turnuvaya giriş yapıyoruz aslında.
1: Evet yani biz bu bölümü kapatıyoruz, turnuvayı açıyoruz gibi. Yani turnuvayı açacağımız bölümde pazar günü olacak zaten. Biz burada artık son haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Pazar günü.
0: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz bizim çocuklarla. Pazar günü Avustralya sabah 7'de maçtan sonra öğlen 1'de karşınızda olacağız canlı yayında Radyo Gol'de.
1: Muhtemelen uyumadan direkt kanala gelip,
0: Tabii
1: radyoya
0: ki
1: gelip.
0: o maçtan sonra o nabızla uyumaz zaten.
1: Umarım bunu yaşatır bize bir maç.
0: Yaşatacaktır ya, ben inanıyorum. 2-1 mi demiştik? 2-0, 2-0
1: Sıfır.
0: demiştim. O
1: Aynen.
0: skorları kaydetseydik keşke bak.
1: Benim aklımda
0: Tamam,
1: bakacağım
0: onları bir
1: tekrar.
0: kaydedelim.
1: Onların bir hatta bir şeyini de yaparız. Kontrolünü yaparız yayına girerken. O zaman biz sizi şimdilik bırakıyoruz. Türkiye Avustralya maçını izledikten sonra pazar günü tekrar burada Radyo Gol ekranlarını diyorum. Radyo Gol radyolarında
0: Frekansında
1: frekansında
0: 92.2 İstanbul.
1: aynen. İnternetten de bize ulaşabilirsiniz, bizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyoruz. O
0: Milli
1: zaman
0: takımın galibiyetiyle, coşkusuyla karşınızda olmak ümidiyle görüşürüz.
1: iyi günler.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan

0: Yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Demin çok çok güzel bir program vardı hakikaten radyomuzda. Amerika Rüyası programının 5. bölümünü sizlere dinlettik ki hakikaten bayağı güzel program olmuş. Ben de buraya gelirken dinledim, son kısmında da aslında teknik masanın önünde dinleme şansım oldu. Kendi öncelikle yorumlarımı yapmak isterim programa dair. Gerçekten 5 bölümdür çok çok iyi bir seri gidiyor ve turnuva boyunca da zaten bayağı değerli işleri dinleyeceğiz gibi gözüküyor Amerika Rüyası programında. Ben de naçizane tabii ki kısa bir duyuru yaptıktan sonra programımızın akışını sizlere paylaşıp daha sonrasında telefon bağlantılarımızla zaten programımızı şekillendirmeye gayret edeceğim. Ki yani şunu söyleyelim, öncelikle pazar günü Radyo Gold'de pazar sabahı saat 7'de milli maçta anlatımda ben olacağım. Yani burada bütün dinleyicilerimizi bekleriz tabii ki sabahın ilk ışıklarında, ilk durumda tabii ki çoğunluk evlerinde müsabakayı takip edecektir, ama zaman zaman dakika skor dinleyicilerimiz için bunu da söyleyelim. Yani evlerinde maçı takip eden, sohbet ediyor, tek başlarını izleyen kişiler için aslında bir eşlikçi veyahut da bir arkadaş olarak da konumluyoruz kendimizi radyoda. Dakika skor formatımızda biraz yine de yani şu anda radyolarını açan belki belli bir dinleyici vardır. Haber masasında bugün ben eşlik ediyorum. Ben Can Genç. Normal şartlarda tabii ki daha çok benim tıpkı pazar günü olacağı gibi müsabakalarda daha fazla dinliyorsunuz. Bugün Fenerbahçe ile başlayacağız. Sonrasında Beşiktaş'la devam edeceğiz. Galatasaray'la programımızı noktalamadan önce de tabii ki yani Galatasaray ve Trabzon olarak ilerleyeceğiz. Arada tabii ki Dünya Kupası bilgileri olur, dinleyici mesajları olur. Hep beraber zaten sizlere eşlik etmeye hedefliyorum. Yani trafikli bir yol var bugün. O yüzden de muhtemelen dinleyicimiz biraz fazla olacaktır diye düşünüyorum. Herkese de selam olsun. Yani umarım tabii ki trafikten bir an önce kurtulup evlerinize veya gideceğiniz yerlere varırsınız. O bambaşka bir temenni. Lakin hazır şu anda ben de gelirken aşırı fazla trafik vardı. O yüzden de herkesin kazasız belasız ulaşacağı yere ulaşmasını temenni edelim başta. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Dinleyicilerimizden de mesajlarımız gelmiş. Teşekkür ederiz teveccüh gösterdikleri için dinleyicilerimizi. Hüseyin Mecit Bey yazmış, Can Genç hoş gelmiş, hayırlı olsun demiş. Şöyle işimizin gücümüzün rast gitmesini dilemiş, sağ olsun, var olsun. Ya şöyle, tabii ki biz haber masası programının yani sürekli her daim sunan kişisi değiliz, ama yani dilimiz döndüğünce çok fazla sürçülisan etmeden, kimseyi de kırmadan en azından 2 saat sizlere eşlik etmeye çalışacağız, onu söyleyelim. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış, Can abim selamlar, iyisindir umarım, pazar sabah kulak sende, gözler TV'de olacak, merak etme yazmış Hakan Bey. Teşekkür ederiz. Yani dediğim gibi birazcık tabii ki yolda giden dinleyicilerimiz açısından biz bunu yapıyoruz, ama yani evlerinde de bizi tercih eden birçok dinleyicimiz var. O yüzden de gerçekten hani ilginizden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Dakika Skor programının özelinde ben bunu söyleyebilirim ki birçok program özelinde de zaten hani chat box'u gördüğümüz zaman bir hayli mutlu oluyoruz. 0212 273 10'u hatırlatalım. Tabii ki yani benimle beraber haber masası programını çok fazla belki alışık olmayan dinleyicilerimiz vardır. Umarız, bir kez daha söyleyelim, yani hata yapmayız diyelim. Efe Başak'la bir bağlantı yapacağız. Yani aslında Fenerbahçe tarafı, hatta zamanında Aziz Yıldırım yönetiminde yer alan bir kişinin oğlu Efe. Ki Efe de hakikaten benim çok çok yakın arkadaşım. Yani sosyal hayatımda da çok yakın arkadaşım. Bugün de sizler adına aslında bağlantımızı ayarlarken Efe'ye sordum. Dedim ki hangi gün uygun olur? Dün mü yapalım, bugün mü? Abi bugün dedi. Ben de dedim ki Efe tamam. Sen ne dersen o. Patron sensin, konuk çünkü sensin dedim. Efe ile konuşacağız tabii ki. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Tabii ki değerli yönetim kurulunda

0: konuşacağız. Birçok detaya değineceğiz ki Efe'de zaten aşina olduğunuz bir ses. Birçok yayında Fenerbahçe'yi özelinde bizlere her zaman bağlandı, her zaman destek verdi ve vermeye de devam edecek diye düşünüyorum. Şöyle de bir hatta Efe sesini alamadık.
1: Selamlar, geliyor mu sesim?
0: Şu anda gayet iyi diye yorumluyorum tabii ki. Şöyle de bir ayarlarımızı yaptık. Gayet iyiyiz abi, hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk, selamlar.
0: Abi öncelikle Fenerbahçe adına hayırlı olsun demek lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bugün artık resmi olarak mazbatasını da almasıyla beraber Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri artık resmi olarak göreve başladılar. Tabii ki bütün her şeyden önce sana şunu sormak istiyorum. Yani buraya gelene kadar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimi vardı ve bu seçimle alakalı memnun olduğun, memnun olmadığın başlangıçtaki oradaki, yani buraya bugüne kadarki süreç hakkında aslında bir yorumunu almak istiyorum. Bugüne de geleceğiz ve yarınları da konuşacağız ama bugünden önceki dilimde Sayın Hakan Safi tarafı ve Sayın Aziz Yıldırım tarafıyla alakalı görüşlerini alalım lütfen önce.
1: Öncelikle senin de belirttiğin gibi Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Maalesef son 3 yılda 3 defa seçim gördük. 2024, 2025 ve 2026 olmak üzere. Tabii ki her sene seçime gitmek çok doğru bir tercih değil. Yani hiçbir taraftar ya da kulübünü seven bir insan çok fazla seçim görmek istemez. Yani çok fazla seçim demek bir şeylerin doğru gitmediği demektir. Sayın Aziz Yıldırım zaten 2021'den sonra da basın açıklamalarıyla beraber gerekli konuşmaları, gerekli direktifleri vermişti, uyarıları yapmıştı. Hani kendince dışarıdan bir gözle. Devamında da aday olup olmamasıyla alakalı ben de zaten bu sene özelinde çok fazla bu şekilde düşünmüyordum aday olacağını. Sana da hatta bir yaklaşık 1,5 ay önce söylemiştim.
0: Evet.
1: Yani yanılttı demek istemem ama son hani kendi çizdiği plan üzerinde çok güzel bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Seçim hazırlıkları güzel geçti. Hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım özelinde şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım tabii ki 20 sene Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapmış bir isim, tecrübesiyle, konuşmasıyla, planlarıyla Hakan Safi'den bir iki adım öndeydi. Fakat Hakan Safi'nin yaklaşımı birazcık daha transferler ve takım üzerinde gidip geliyordu. Halbuki ben onu şu şekilde eleştirebilirim. Fenerbahçe yani son 3 yılda 3-4 defa yaklaşık 10 oyuncu alıp 10 oyuncu gönderdi. Hani şu rakamlar tam doğru olmayabilir ama. Hı hı. Hep kadrosunu, hocasını değiştirerek her sene yeni bir sayfa açtı. Bu da dolayısıyla çok sağlıklı değil. Hani dönüp bakarsak Türkiye Ligi'nde başarılı olmuş takımlar genelde 2-3 yıllık takımlar. O 2-3 yılın en azından 1 yılı şampiyon oluyorlar. Çok başarılı olursa 2 yılı. Hı-hı. Çok başarılı olursa 3. yılı. O yüzden onun çizdiği yol, yani açıkçası Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu değildi bence. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan disiplin. Yani transfer, istediğiniz hocayı getirin, istediğiniz oyuncuyu getirin. Disiplinden kopmuştu Fenerbahçe. Çünkü her sene yeni sayfa açılıyor, her sene yeni bir umut oluyor. Yarı yolda umut bir anda sönüyor. İnsanlar, taraftarlar, takım, özellikle Tedesco'da da bak hatırlarsan, evet, çok güzel bir kış dönemine girdik. Bir anda bir düşüş oldu. Oyuncularla futbolcu hocanın arasının olmadığını söyledi Saadet Saran sonlara doğru. O yüzden Aziz Yıldırım gibi bir profilin Samandıra özelinde, tesisler özelinde, kulüpleşme özelinde ve genel disiplin anlamında çok fazla şey katacağını düşünüyorum bu bir sene süre zarfında. Hakan Safi bir tık daha bence yani yanında olabilir, belki yine ilerleyen zamanlarda bir konuşma olabilir aralarında, bilemiyorum. Ama birazcık daha başkan olmak istiyorsa belli başlı şeyleri daha tecrübe etmesi gerektiğini ben şahsım adına öyle düşünüyorum. Hani olay gerçekten belirli bir parayı, bütçeyi ayırıp herkesi, her şeyi getirmek değil bence.
0: Kesin katılırım buna. %100 yani.
1: Böyle yani şu anlık Fenerbahçe seçimine dair yepyeni bir sayfa oldu tabii. Aziz Bey için de yani yaklaşık 8 senedir hani bir fiil kulübün içerisinde değildi ama kendisi gerçekten önemli bir insan. Fenerbahçe için çoluğunun çocuğunun mezuniyetine gitmeyen, stad için sabahlayan insan. Yani Fenerbahçe için çok şey verdi.
0: %100.
1: Bu senede yolun sonu şampiyonluk olur. Her şey yoluna girer Fenerbahçe için.
0: Valla ben biraz araya girmek isterim Efe. Çok güzel konuştun. Çünkü yani bir sorulacak birçok...

0: soru var. Aslında ya biraz da Çet'in hakim olduğu sorulara yani aslında Çet'in aritmetik ortalamasını alarak soruları sormaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla mesajımız var. Abi yani şöyle bir tepki görüyorum. Fenerbahçeli taraftarlardan özellikle. Yani Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile çalışma konusunda taraftarlardan bir tepki var. Ama kongrede rekor oyla seçilen bir Aziz Yıldırım da var. Yani buradaki bu çelişkiyi nasıl açıklar Efe Başak, veyahut da Aykut Hoca yenilenmiş bir ekibiyle geliyor. Artık başka bir Aykut Hoca olarak mı düşünmeliyiz Sayın Aykut Kocaman'ı?
1: Şöyle izah edeyim. Ben Aykut Hoca'nın genel toplum içerisinde Aykut Hoca'nın defansif oynatması sözü çok sığ, çok muğlak. Çünkü 2017-2018'de en çok gol atan takım Fenerbahçe, en az gol yiyen takım Fenerbahçe. Tamam, şampiyon olamadı Fenerbahçe ama madem herkes istatistik ve bilgi konuşmak istiyor, bu durum böyle yani. Fenerbahçe üzerinde hem de bir şöyle de bir şey var. UEFA yarı final senesi de Fenerbahçe defansif oynamıyordu.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe, bu bir algı. Açıkçası birkaç medyadaki insanın oluşturduğu bir algı. Tabii ki Aykut Hoca'nın kendince bir düzeni ve futbol anlayışı var. Herkesin futbol anlayışı biri olmak zorunda değil. Ama bu algı çok bambaşka yerlere taşındı. Bence kendisinin geldiği takdirde, umarım Fenerbahçe adına başarılı olur düşünüyorum. İleriye dönük tabii bir sene ona yeter mi? Bence yetmez. Aykut Kocaman gibi bir değeri kulüpte tutmak lazım. Yani tabii ki ben bir sürü arkadaşımın, dostumla çok eleştirdiğini biliyorum.
0: Buna binaen de sordum. Çok fazla mesaj gelince, yani yanlış anlaşılma olmasın diye, yani en azından sen Sayın Aziz Yıldırım tarafında tabii ki çok çok daha iyi bilen birisin. O yüzden bu soruyu sormanda bir sakınca yoktur umarım.
1: Evet. Sorunu alabilir miyim acaba?
0: Yok, soru yok. Arada bir girmek istedim araya. Şey diye aslında vurgulamaya çalıştım. Yani soruyu sormanda bir sakınca yok değil mi? Yani Aykut Kocaman tarafıyla alakalı, bu eleştiriyle alakalı bir yani burada yazan chatte birçok şey var. O yüzden buna istinaden sordum. Bir problem yok umarım diye.
1: Yok,
0: arada
1: yok,
0: bir girdim.
1: Hayır hayır. Bakalım yani, Yağız Savuncuoğlu da bugün yazmış. Yani anlaşıldı diye. Valla hiç belli olmaz. Yani hiç beklenmedik şeyler de çıkabilir. Ancak Aykut Hoca'nın kulüpte olması bence Fenerbahçe için bir değerdir. Teknik direktör olsun olmasın.
0: Tabii ki yani Fenerbahçe kulübü.
1: İsimlerimizi bu kadar kötülemek bence yanlış.
0: Yani sana katılmamak elde değil. Sonuçta Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeridir Aykut Kocaman. Belki teknik direktörlüğü eleştirilebilir kimileri tarafından ama değer konusunu konuşacaksak zaten herhalde en önemli figürlerden bir tanesidir. Bence burada da birçok kişi de hemfikirdir diye aslında cümlemi noktalamak isterim. Tabii ki birkaç tane daha sorum var ki transfer söylentileri var. Hatta aslında belli başlı haberleri de görüyoruz. Yani aslında Vedat Muriç'i soracağım. 5 milyon taksitli, yani 5-5-5 15 milyon euroya Vedat Muriç transferi konuşuluyor ki artık herhalde bütün pürüzlerinde giderildiğini duyduk. Nasıl yorumlar Refe Başak?
1: Yani Vedat Muriç tabii ki çok güzel bir kariyer yakaladı La Liga'da. Yani son attığı son, yani ikinci oldu gol krallığında. Kariyerinde yavaş yavaş yaş itibariyle aşağıya indi. Fenerbahçe'ye gelmesi çok büyük bir avantaj olur diye düşünüyorum. Fakat Vedat tipi forvetlerin çift forvetten ziyade, yani Mallorca'da son zamanlarda çift forvet oynadı ama genel olarak oyunu onun üzerine kurmak gerektiğini düşünüyorum. İşte Trabzon'daki Burak Yılmaz gibi, Galatasaray'daki Icardi gibi. Açıkçası benim öngörüm bu şekilde ama takımı Vedat'ın üstüne kuracaklar mı ondan emin değilim. Vedat Muriç'in profil olarak yani Girizar ile beraber ben aynı anda oynayabileceğini pek sanmıyorum çünkü benzer tipte oyuncular. Ama iyi bir transfer. Yani Türkiye'deki kariyeri de kötü değildi. Rize Spor'daki çıkışıyla Fenerbahçe'ye gitmesi lazım üstü Mallorca.
0: Aynen.
1: Güzel bir transfer. Devam edecektir transferler. Defans hattına zaten Aziz Bey de kendisi de söyledi. Birkaç daha ekleme olacak dedi.
0: Peki bu eklemeleri Fenerbahçe taraftarı ne zaman beklemeli? Yani bu eklemeler olacak ama Dünya Kupası var arada. Tabii ki transfer konusunda biraz zorluyor da bu durum bence bu kulüpleri bazı konularda. O yüzden Fenerbahçe taraftarı bu savunma hattına takviyeleri ne zaman için beklemeli?
1: Benim düşüncem 3 hafta zaten Şampiyonlar Ligi'nin elemesi var. Bu hafta ve haftaya ben transferlerin yavaş yavaş

0: gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani ellerinde mutlaka, daha seçimden önce zaten bir sürü isim konuşuluyordu. Bu hafta, yani yaklaşık bu haftayı tamamlıyoruz ama bu haftayla beraber haftaya ben yavaş yavaş açıklamalara başlayacaklarını düşünüyorum. Benim kendi fikrim bu şekilde.
1: Peki biraz da şu tarafa gelmek istiyorum. Tabii ki hep taraftarlar transferleri merak ediyorlar ama takımdan gidecek oyuncular konusu da birçok kişinin aslında aklında ve Fenerbahçe kadrosunda yani yaklaşık 19-20 tane yabancı futbolcu var şu anda ve gönderilmesi gereken birçok oyuncu var. Bu konuda herhangi bir çalışma var mı? Bir duyumun var mı? Ve kesin olarak söyleyebileceğim birkaç cümlem var mı?
0: Vallahi açıkçası sonuçta yönetim değiştiği için bu konuyla ilgili çok da fazla bir info henüz alamadım. Gelenler gidenler ama Dünya Kupası'ndaki şey de, Dünya Kupası'ndaki oyun ve futbolcular da tabii ki çok büyük bir tablo çizecek. Ama bizim için Şampiyonlar Ligi yönelmesinin erken olması sebebiyle elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. 3-4 kritik eklemeyle beraber ben çok da fazla takımın düzeninin bozulacağını düşünmüyorum.
1: Yani açıkçası gidenler daha fazla olacak ama gelenler konusunda yani net ve birkaç isme gidilecek. Bunu mu anlamalıyız Fenerbahçe yönetiminin yani izleyici politika olarak?
0: Yani evet, politik olarak bence gidenler daha fazla olacak. Ama çok da fazla hani o eski zamanlardaki gibi olmayacak. Yani 11 oyuncu aldık gönderdik gibi. Bakalım vallahi can, hayırlısı inşallah Fenerbahçe için güzel olacak. Heyecanlıyız, bekliyoruz.
1: Peki son bir soru soracağım. Çok da fazla tutmayayım Efe. Bu arada çok teşekkür ederiz bizi kırmadın ve bağlandığın için. Son sorum da şu. Yani aslında Hakan Safi tarafıyla alakalı en çok taraftarın da istediği ismi sosyal medyada da bugün de chatlerde ve vesaire arkadaş gruplarında gördüğüm üzere Mason Greenwood olarak gördüm ki Roma'nın da ilgisi var oyuncuya. Yani Aziz Yıldırım yönetiminin herhangi bir ferdinin bu isme Hakan Safi gitmiş olmasına rağmen gidebilme olasılığı var diyebiliyor muyuz? Onu sormak istiyordum abi.
0: Vallahi bence tabii ki bonservis olarak çok da fazla bir rakam yok ama Mason Greenwood'un biraz geçmişi problemli olduğunu düşünüyorum. Zaten İngiltere'de hapis yattı diye hatırlıyorum.
1: Evet, doğru.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe onun oynayacağı bir yer değil bence. Böyle yani nasıl diyeyim, iyi yüksek performans göstermesi çok büyük bir kriter değil. Bize sağlam oyuncu, disiplinli oyuncu gerekiyor.
1: Yani birazcık aslında saha içi performanstan ziyade saha dışı bazı durumlardan dolayı tercih edilmeyecektir diye mi anlamalıyız?
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın takımlarına da baktığımız zaman kendisi de zaten açıktan yaptı. Yani ben yıldız oyuncu değil, asker oyuncu istiyorum. Askerden kastı çalışmaya aç, hırslı, başarı odaklı. Çünkü futbolcuların çoğu, yani ben de eskiden bazı şeyleri hani duyma etme değil, gözümle görerek de takip ettim. Hepimiz de futbol oynadık çocukluğumuzda. Futbolcu olmak kolay değil. Futbolcuların hani insanlar dışarıdan ya işte parayı veriyoruz, 5-10 milyon euro oynamaları lazım bunların vesaire gibi cümleler çok basit, çok basit cümleler. Bu iş öyle değil maalesef. Futbolcu özellikle böyle kritik dönemlerde belli başlı şekilde hiç beklemediğiniz hareketleri, tavırları sergiliyor. Onu yönetmek, manage etmek çok kolay bir şey değil.
1: Çok güzel.
0: Özellikle bu dönemde yaşları da çok küçük olan futbolcular var. Özellikle yıldız futbolcular. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Icardi ilk geldiği sene neredeyse ayda iki defa Arjantin'e uçuyordu.
1: Doğru.
0: Özel uçakla perşembeden pazara kadar hafta içi herkes idmana çıkıyordu. Ama sen onu yönetebiliyorsan başarı geliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani Alex de Sosa, Gökhan Gönül en az çalışanlardan biri imiş. Herkes de öyle söyler. Antrenmanlarda az çalışıyor da. Şimdi siz basın mensubu olarak antrenmana gitseniz dersiniz ki ya bu adam hiç çalışmıyor, hiç efor sarf etmiyor. Ama halbuki maçta %100'ünü veriyor.
1: Doğru.
0: Yani bu iş biraz moral motivasyon işidir. Böyle en iyisini getirip bütün tesisleri modernleştirip en iyi hocalar, en iyi altyapı, en iyi kondisyoner, o şekilde değil.
1: En iyi ahengi oturtmak mıdır abi bu iş?
0: Evet abi, ruhu oturtmak. Onu sadece duvarlara yazılar yazmak ya da semboller koymak değil. Bir lider önderliğinde ve ekibiyle beraber o ahengi yakalayıp yolun sonuna kadar gidebilmektir.
1: Vallahi yani Efe çok güzel anlattın ya. Birçok ikna olmayan kişi de ikna olmuştur bence.
0: Yani ben şey demiyorum, hani kimseyi eleştirmiyorum da kimsenin yanlışı var diye söylemiyorum. Ama genel olarak çerçeveye baktığımız zaman Fenerbahçe'de bu eksik. Ya çünkü ben hala son 5 sezonda yani hangi kadroyu saysam hepsi birbirinden farklı. hocalar birbirinden farklı.
1: Evet.
0: Değişmeyen tek şeye bakıyorum, Samandıra. Demek ki Samandıra'nın içinde bir problem var. Problem evet. Yani problem demek böyle her şey çok kötü demek değil. Yani doğru gitmeyen bir şeyler var. Düzenlenmesi gereken, onarılması gereken bir şeyler var.
1: Çok güzel dedin. Vallahi katılırım. Peki Efe, çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten bize çok kıymetli bir vaktini ayırdın. Biliyorum sen de çok yoğunsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hatta yani o kadar yoğun olduğunu biliyorum ki akşam bile normal şartlardaki kendi sosyal hayatımızda seninle görüşme organizasyonunda belki yer almama durumunda olduğunu biliyorum. Umarım bir an önce çıkıp gelirsin.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayında her zamanki gibi.
1: Vallahi Efe, bekleriz her zaman. Görüşürüz abi.
0: Çok selamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.
1: Evet, Efe Başak bizlerle beraberdi. Birazdan benim de reklama gitmem gerekiyor ama yani Efe ile de bir sohbet etmek istedim. Çünkü dün Artun Saruhan yanına, bugün Efe Başak'la iki Fenerbahçe'ye çok çok yakın isimle aslında haber masasında Fenerbahçe kısmını konuştuk. Tabii ki bugün de çeşitli gazeteci ve çeşitli yayıncı ve muhabir ve birçok kişiyle de tabii ki yayınımızı sürdüreceğiz. Ama bugün Fenerbahçe ile başlamayı doğru buldum. Aziz Yıldırım'ın mazbatasını almasından da dolayı bu tarz bir düşüncem olduğu için bu şekilde başladık. Tabii ki hani bütün takımlara değineceğiz. Arada Dünya Kupası'nda konuşacağız. Hatta yani çok kısa bir reklama gittikten sonra bir yaklaşık 10 dakika dinleyicilerimizle ben aslında karşılıklı bir 10 dakika sohbet edebiliriz. Dinleyici mesajı alırız. Ondan sonraki reklamımızdan itibaren zaten takım değiştiririz. Bir Beşiktaş tarafına gideriz. Yani bu şekilde aslında bir akışımız var. Hadi bir reklama gidelim. Birazcık soluklanalım. Gelelim.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazanç.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
7: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok konuyu konuşmaya da devam ediyoruz. Fenerbahçe ile aslında yayınımızı açmıştık. Fenerbahçe kısmıyla konuşmaya başlamıştık. Hatta ben de birazcık kendi cümlelerimle de harmanlamak isterim bu bağlantımızı, Efe ile yaptığımız bağlantıyı. Ki Efe'ye de bir kez daha teşekkür edelim. Efe Başak bizlerle beraberdi. Kendisi de zaten Fenerbahçe'sini çok seven ve bizim de normal sosyal hayatımızda da çok fazla konuştuğumuz bir arkadaşımız ama bugün de kırmadı, bizlere yayında destek verdi. Özcan Bey'in mesajı benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hatta reklam arasında da mesaj attım geri kendisine. Yani öyle bir iletişimimiz oldu. Araba kullanıyor, bir daha yazmasını beklemiyoruz kendisine, onu söyleyelim. Yani araba kullanırken dikkatli olun, yazma. Özellikle mesela bizi birçok motor kuryeleri de, hatta motorla yolculuk eden birçok kişi de dinlediğini biliyorum. O yüzden dinlediğinizi biliyorum. Yazmayın. Ben bildiğimi en azından koruyorum. Sizlere de bir kez daha selam yollamak istiyorum ki uzun yol şoförlerimiz, birçok kişi bizleri dinliyorlar. Onu da söylemiş olalım. Özcan Bey'in mesajı şu. Bence Vedat Benfica'daki Pavlidis tarzı biraz daha o bağlantı oyununu yapabilecek bir profil. Hatta dinleyicimiz beğenmiş Vedat transferini ki Vedat bu arada tam olarak resmi değil ama son aldığımız haberlere göre herhalde artık neredeyse kesin diye yorumladığımız bir transfer. Yani hatta olmuş gibi ben de yorum yapmak isterim. %100 katılırım yani. Özellikle yani şöyle söyleyeyim, ana planda tabii ki Asensio olacaktır ama Talisca gibi bir oyuncuya da sahip Fenerbahçe ve kenar oyuncularında özellikle işte Kerem'in de bir bağlantı oyuncusuna ihtiyacı olduğu, aynı zamanda Talisca'nın da forvetteki oyuncunun bağlantı özelliğinin olmaya ihtiyacı olan bir profil olduğu çok açık. O yüzden de Vedat'ın bu işi yapabilme konusunda ben mahir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Mallorca oyunu bence taban tabana zıt yani aslında birçok şeyde. Ama orada da şöyle bağlantı oyununu birazcık daha geliştirebildi Vedat Muriç diye yorumlarız. Yani kaleye biraz daha uzak, aslında biraz daha orta sahalaşıp oynama durumunda kalan bir oyuncu oldu Vedat Muriç ister istemez. Mallorca çünkü zaten başta Javier Aguirre ile, ki turnuvada da izleyeceğiz Aguirre'yi. Ve ondan sonrasında teknik direktör aktif şu anda kim bilmiyorum ama yani genel oyunda gerçekten hani daha derinde oynayan bir profil. Hatta işte mesela Patrick Schick de olabilir, işte Pavlidis de olabilir. Bu tarz oyuncular biraz daha bence Fenerbahçe'de iş yapabilir. Özellikle eldeki kadroya göre. Ben o yüzden biraz daha şöyle düşünüyordum. Hani bir tane daha bağlantı forveti Fenerbahçe'ye, işte bu tarz bir forvet. Ama sağ kenarda da Greenwood iyi olur diye düşünüyordum. Çünkü gerçekten sağ kenardan aslında bir kanat forvet gibi de ve dribling özelliği de var. Çekip de vurabiliyor. Yani bu tarz aslında süperstarı sağ kenardan yaratmak iyi bir plan olabilirdi diye düşünüyorum ama tabii ki bunu
8: yani teknik direktör Aykut Kocaman gibi gözüküyor. Hoca bunu çok daha iyi bilir. Fenerbahçe'nin yönetenleri bu konuyu çok daha iyi bilir. Ben sadece naçizane bir yayıncı olarak, Can Genç olarak görüşümü aktarıyorum. Yani tabii ki göreceğiz. Yani Brahim Diaz ismi konuşuluyor ki onu soramadım. Birçok soramadığım konu var Efe'ye. Ki Brahim Diaz da hakikaten eğer alınırsa çok fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin 3. bölgede gerçekten set hücumunda çok farklı şeyler yaratabilmesini sağlayacaktır. Sağ ön oynamasını bekliyorum eğer alındığı takdirde Brahim Diaz'ın, ki çok da kolay bir transfer olarak gözükmüyor ama yani Real Madrid'in de satma konusunda meyilli olduğu isimlerden bir tanesi olacaktır. Çünkü sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı oyuncunun ve hani böyle bir tabloda Brahim Diaz'dan bence bir şekilde çıkmak isteyebilir diye düşünüyorum Real Madrid. Çünkü son sezonunda da çok fazla aslında yani ondan evvelki sezonlara göre şans da bulamayan bir isim. Çok kaliteli bir isim yani, bilmiyorum. O da yakışabilir ama biraz daha benim düşüncem işte bu tarz işte bir bağlantı forvetinin de olduğu denklemi de yorumlarsak, kenardaki oyuncunun biraz daha işte bu driplingle top kazanılan vakitte çabuk atak sonlandırabilen bir kenar oyuncusu olması çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama Brahim de farklı bir şey katacaktır eğer tabii ki gelirse, bunu da söyleyelim. Hakan Bey'den de bir mesaj gelmiş. Efe Başa yorumlamış. Şöyle bakıyorum. Bir Galatasaraylı olarak demiş ki, bir holigan olmadığı ve çok kaliteli bir Fenerbahçeli olduğu için ve kendisini yayına aldığınız için çok teşekkür ederim şeklinde minvalinde bir mesaj gelmiş. Cümleleri değiştirdim Hakan Bey, kızmayın yani, ama bütün de aynı şeyi ifade ediyorsunuz. Yani gerçekten öyledir. Yani ben de olabildiğince zaten işte herhangi bir medya mensubu haricinde bir kişiyi bağladığım vakitte ya buna çok özen göstermeye çalışıyorum. Çünkü yayınlarda herkes yani bir taraf sonuçta ve herkes bir taraf olduğu için de kimsenin kırılmasına gerek yok. Yani en azından burada dört büyükleri konuşuyoruz. İşte siz bucusunuz, siz busunuz, siz şusunuz gibi durumlara kendimizi sokmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. En azından kendi adıma söyleyeyim. Haber Masası programı sunduğum denklemler adına söyleyeyim. Onun dışında tabii ki bir Avrupa futbolu programı yaparsak da yani orada birazcık daha taraf olduğumuzu duyarsınız. Bir Arsenal ve Atletico Madrid taraftan olarak zaman zaman tabii ki orada tarafımızı belli ediyoruz, onu da söyleyelim. Bir Eskişehirspor taraftarı yazmış, yorumunu okuyacağım ama kim yazmış ismini bilmiyorum. Yüksel Bey diye anlıyorum. Evet, Yüksel Bey belirtmişti ismini. Merhaba, programınızı ilk defa dinliyorum. Yorumlarınız gayet seviyeli ve düzgün. Tebrik ederim. Fenerbahçe, Aykut Kocaman veya Vedat Buriç büyük bir yanlış olarak bence geliyor demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin kendini güncellemesi gerekirdi. 10 yıl geriye dönük aslında transferler yapıldığını ifade ediyor dinleyicimiz kendi görüşü olarak. Uygun da bulmadığını iletmiş. Yani Yüksel Bey, yani şöyle söyleyeyim. Naçizane benim futbola bakışımla alakalı. Ben de sonuç olarak en son verimiz 6 yıl önceki Aykut Kocaman'ın yaptıklarıyla alakalı. Ama şunu da söyleyebiliriz. Bana göre de tabii ki yani ben mesela Fenerbahçe'yi izlerken en azından son yıllarda yani Jorge Jesus ismini daha çok beğenmiştim oynattığı oyuna istinaden. Evet, derbi performansı çok kötüydü ama yani Aykut Hoca'nın tabii ki bütün sayabileceğimiz birçok Fenerbahçe'yi çalıştırmış teknik adamdan da çok daha önemli bir figür olduğunu söyleyebilirim Fenerbahçe ile alakalı, ama naçizane görüşüm olarak bunu söylerim. Ama tabii ki hocayı da merak etmiyor değilim. Yani sonuçta 6 yıldır bir fiil çalışmayan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bazı şeyleri yenilemek adına, ki hep ekibindeki belli isimler konuşuluyor. Bayağı da merak ediyorum futbol anlamında. Yani futbol da değişiyor. Belki Aykut Hoca da belli şeylerde farklı bakış açılarına geçmiştir diye düşünüyorum. Ki ben şu genel geçer yoruma da pek katılmıyorum. Birçok dinleyicimiz işte savunma oynatıyor vesaire vesaire gibi değil. Ben Aykut Hoca'nın savunma oynatmasını eleştirmiyorum. Çünkü savunma oynatmıyor zaten. Sadece Aykut Hoca çok yavaş oynatıyordu. Sorun oydu yani. Bu savunma oynatıyor diye algılanıyorsa o zaman evet öyle diyelim, ama oyunu artık hani oyunun gereksinimi çok daha hızlı olduğu için biraz daha hızlı oynatması gerektiğini savunan görüşteyim ben. Ama tabii ki futbolu benden de çok daha iyi bilen insanlar vardır. Yani ki var Fenerbahçe'nin şu andaki bütün profesyonelleri de tabii ki benden daha iyi biliyordur ki bunun minvalinde de çalışmalar olduğunu ben duyuyorum ve biliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Fenerbahçe konusunu kapatmadan önce son bir mesaj daha almak istiyorum. Şöyle bakayım. Bir dinleyicimize öneride bulunmuş. Özcan Bey demiş ki Yüksel Bey'in Levir Üçgen'de yayınlanan bir programda Aykut Hoca'nın aslında ne şekilde nasıl bir ekiple geldiği konusunda daha fazla fikir edinebilir eğer o programı dinlerse diye bir önerisi gelmiş. Biz de öneriyi aktaralım tabii ki diğer dinleyicimize. Ya Fenerbahçe konusunu çok da konuşabiliriz, daha da uzun konuşabiliriz ama bugün de böyle doğrudan bir Fenerbahçe yayını yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bütün takımlara değineceğimiz bir yayın yapmayı planladım. O yüzden de yavaş yavaş kapatayım. Şu mesajı da en son almaya çalışacağım. Bakıyorum. Ya bunu okumayayım. Şimdi çok uzayacak Yüksel Bey mesajı ama en azından bir selamımızı gönderelim. Yani çok değerli katkılarınızdan dolayı da bir kez daha teşekkür edelim programımıza. Araya da gitmeden önce Dünya Kupası'ndaki kural değişikliklerini çok kısa hatırlatayım. Bu arayı aslında akış olarak o şekilde yazmıştım ama yani sohbeti açtı. O yüzden şey yapamadım. Hatta Emre abi de hatta bekliyor şu anda. Emre Eren'i bağlayacağız. Ya da şöyle yapalım. Emre Eren'den sonra alalım. Emre Eren'den önce çünkü bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Akış iyice kayacak yoksa. En azından başımız ağrımasın. Emre abiyi de kırmayalım. Hemen bir reklam ardından Emre abi.
9: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
15: Evet, Haber Masası programında kaldığı yerden devam ediyoruz. Tabii ki Emre abi bizlerle beraber, Emre Eren'le sohbet edeceğiz. Tabii ki akıllara da Emre Eren deyince Beşiktaş gelir. Abi hoş geldin.
16: Hoş bulduk sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
15: Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkesin huzurunda bir özür dileyim. Biraz beklettim abi, kusuruma bakma tekrardan.
16: Öyle şeyler oldu ya, yayıncılıkta böyle şeyler olabilir, normal bunlar.
15: Aynen abi, biraz konu konuyu açtı. Aslında biraz gevezelikten dolayı oldu ama neyse, biz tabii ki konumuza dönelim istiyorum abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş tarafıyla alakalı çok fazla aslında merak edilen konu var ki bence bunun başında şu geliyor. Yani Sayın Önder Özen'in aslında futbol operasyonunu yönettiğini görüyoruz ve bu operasyonu yönetirken Sayın Önder Özer hakkındaki artıları ve eksileri tabii ki abi senin değerli yorumlarından dinlemek isteriz. Yani sana göre artılar nedir, eksiler nedir, Vincenzo Italiano tercihi ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Artı ve eksileri senden abi dinlemek büyük bir keyif olur bizler adına da.
16: Ya tabii ki Önder Özen Türk futboluna hizmet etmiş. Özellikle yorum kısmında çok büyük işler yapmış. Yani çok seviyeli yorumlar yapmış. İşte doğru taktikler anlatmaya çalışmış. Orada negatif olan şeyleri pozitife döndürmeye çalışmış. Ama hep camianın içerisinden biri olarak sevgili başkan ve yönetim kurulu tarafından seçilmiş bir futbol adamı. Ben Önder Hoca'nın Beşiktaş kulübünde başarılı olacağını düşünenlerdenim. Ama tabii ki biraz sabır lazım. Biraz kararlılık lazım. Evet, doğru bir tercih. Bence teknik direktör Vincenzo Italiano tercihi bence çok doğru bir tercih. Neden diye soracak olursan şöyle bir doğru tercih. Yani bu teknik adam çıkış trendini yakalamak üzereydi. Beşiktaş'a geldi. Çünkü baktığımız zaman 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, başarıları var, kupalarda oynamış, önemli işler yapmaya çalışmış, o kısıtlı kadrosuyla Serie A'dan 5 yıldır kopmamış. Yani böyle bir teknik adamla ilgili hani çok negatif şeyler söylemek çok doğru olmaz. Zaten biz camia adına şunu bekliyoruz. İyi bir teknik adam, iyi transferler, işte scouting yönetimi, işte kulüp yönetimi, bunlar hepsi bir araya geldiği zaman topyekun doğru işler yapıldığı zaman Beşiktaş camiasında mutlu edecek bir potansiyel oyunu ortaya çıkacak. Tabii ki kolay değil. Çok zor sevgili Can. Yani hani Önder Özel'in işinin de çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani çok kolay hadiseler değil. Hani Beşiktaş'ın 8 tane 9 tane önümüzdeki sene işte bu takımı taşıyabilecek 11 iskelet hazır dediğimiz oyuncu olsaydı, evet orada hem Önder Özel'in hem Vincenzo Italiano'nun işinin çok kolay olduğunu düşünüyordum ama ya bugün özeline baktığımız zaman 11'de oynatabileceğimiz maksimum 4 tane oyuncumuz var. Yani Orkun Kökçü var.
15: Tamam.
16: Murillo var. Agbadu var. İşte bir şekilde ya Çerli olur ya Olaytan olur. Yani 5. 6. adamı sayamıyorsun sevgili Can. Anlatabiliyor muyum?
15: Çok güzel anlattın abi. Çok çok güzel anlattın.
16: Tabii ki Can, burada en önemli değer yapılacak transferlerin bir an önce Beşiktaş kurgusuna, hocanın temposuna, hocanın oyun anlayışına uyum sağlayacak transferler. Tabii neden kolay değil 5'in işi? Çünkü Dünya Kupası başlıyor. Yani hoca geldi, daha yeni listeyi verdi, hangi bölgeye ne istediğini anlattı. Yönetim kurulu dedi ki geçen sene biz dedi bazı oyunculardan problem yaşadık. Bu sene bu problem yaşamayı minimale indirmemiz lazım. Yani yaptığımız transferlerin tamamının doğru ve Beşiktaş camiasına uygun transferler olması lazım diye hocaya söyledi. Önder Özen'le birlikte bu çalışmaları yapıyorlar. Hatta isimler de öne çıkmaya başladı sevgili Can. İsimler nasıl öne çıktı? Hı-hı. Özellikle santrafor bölgesinde geçen yıl Sergen Yalçın'ın olmazsa olmaz bir transferi vardı. Patrik transferi vardı ve bunu başkana deklare etmişlerdi Serkan Renkler'le birlikte. Başkan bu oyuncuyu zaten geçen seneden beri çok Beşiktaş kulübüne kazandırmak istiyordu. Arkadan bir Pavlidis ve hocanın Vlahovic isteği. Şimdi 3 tane santrafora baktığımız zaman birinin fiyatı 50 milyon euro Pavlidis'in. Diğer santrafora baktığımız zaman 35-40 milyon euro. Yani burada en doğrusunu Beşiktaş'a en fazla katkı sağlayabilecek bir santraforu kazandırmak istiyorlar. Zaten hocanın şöyle bir sistemi var. Hocanın olmazsa olmaz bir oyun tarzı var. Yani hoca oyunu 3. bölgede oynamak istiyor. Önde baskılı bir oyun oynamak istiyor. Rakip yarı sahada agresif yerleşmek istiyor.
15: Tam bunun paralelinde bir tane soru soracaktım. Araya serpiştireyim abi çünkü çok konuyla bağlantılı. Pres metriklerine göre aslında hocanın tercih edildiğini, Önder Özen PPDA verilerine göre tercih edildiğini vurgulamıştı. Yani Beşiktaş'ın bu sezon yapacağı transferler aslında ön alan presi ile öne çıkmış oyuncu grubundan mı seçilecek? Yani 4-3-3 deniyor. Buna göre bir oyun planımı olacak.
16: Atletik özelliği çok yüksek. Çok çabuk topla 3. bölgeye geçebilecek oyuncu potansiyeli çok üzerinde duruluyor. İsimler sır gibi saklanıyor ama çok isim var. Bunların da önümüzdeki hafta itibariyle yavaş yavaş artık ikisinin üçünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani hoca zaten önde baskıyı istiyor. Rakip yarı sahada diyor agresif bir yerleşim olması lazım benim takımım diyor. Topa sahip olacağım diyor. Odaklı bir oyun oynayacağım diyor. Özellikle hızlı bir şekilde hücum geçişlerini yapacağım diyor. Hücumu yaparken bekleri de doğru kullanacağım diyor. Fakat burada en büyük zafiyet, işte bu sene karşımıza çıkabilecek en büyük zafiyet şu. Evet, Beşiktaş atletik özelliği yüksek, çabukluk özelliği yüksek, kanat oyuncularını alacak. İyi bir santrafor alacak, iyi bir 6 numara alacak, iyi bir stoper alacak, iyi bir sol bek alacak. Fakat Beşiktaş bu oyunu 3. bölgede oynarken o çizgi savunmasında da zaman zaman Beşiktaş takımı pozisyon verecek sevgili Can. İşte hocanın en büyük handikapının bu olduğunu düşünüyorum. Evet, hoca hep topu kazandığı an 6 saniye içinde 3. bölgeye geçmeye çalışıyor. Oyunu hep 3. bölgede oynamaya çalışıyor. Kaybedilen topla çok çabuk kazanmaya çalışıyor ama işte arkaya atılan o kontrol toplarda Beşiktaş bunu çok doğru çalışması lazım. Bu Beşiktaş'ın başına yol açabilir mi? Açabilir. Tabii ki bu teknik direktör bizden çok daha deneyimli, çok daha etkili ve bu oyun tarzını çok benimsemiş bir halde. Ama ön tarafta oynarken savunma güvenliğine de çok dikkat edebilecek, oyun kurgusuna hazır, atletik özelliği yüksek savunmacılar da lazım Beşiktaş takımına. Yani topyeküne baktığımız zaman sevgili Can, hani Beşiktaş'ın geçen senelerden işinin çok daha kolay olduğunu düşünenlerden değilim ama bu teknik adama değer vereceğiz, sahip çıkacağız, bunun oynattığı oyuna saygı duyacağız. Ama tabii ki futbolda her zaman şunu söylemek lazım, 90 dakika sonunda alınan skorlara bağlıdır futbol.
15: Çok net katılırım abi, şunu soracağım şimdi tabii ki.
16: Skorları alabilirsen.

0: 150 hatta 200 milyon euroya yakın bir bütçenin ayrıldığını, Beşiktaş takımına önümüzdeki yıllarda hizmet edebilecek transferlerin getirilebileceğini çok net bir şekilde düşünüyoruz. İnşallah bizim düşüncelerimiz yönetim kurulunun, teknik direktörün ve Önder Özen'in de paydaşları olduğu bu yönetim transfer yönetiminin de doğru yapılanması Beşiktaş camiasına çok ciddi bir şekilde nefes aldıracak.
1: Yani kesenin ağzı açılıyor, bunu anlıyoruz tabii ki abi söylediğin tabii ki cümlelerden, ama birazcık tabii ki şu anda dinleyiciler de biraz isim istiyor. Yani Şövalye ismi konuşuluyor kale için, savunma için atletik oyunculardan bahsettin abi, ama böyle spesifik bir isim var mı? Belki bir sol stoper mi düşünülüyor? Ben buradan biraz bunu da anladım çünkü Agbadu'nun partneri olarak.
0: Hem sol bek düşünülüyor, hem sol stoper düşünülüyor. Fas milli takımının sol beki var. Onunla bir görüşme yapacaklarını.
1: Salah Edin mi abi? Salah Edin mi bu isim?
0: Efendim?
1: Salah Edin mi bu isim? Yani Salah
0: Edin. Evet. Tamam. Evet. Salah Edin. Bununla görüşmeler yapılacak. Sol tarafta aslında Beşiktaş takımının uzun zamandır istediği bir sol stoper vardı. Agbadu'nun yanında lider özellikli Bournemouth'ta oynayan Senesi diye bir oyuncu vardı, ama o da büyük bir ihtimalle başka bir kulüple söz kestiği konuşuluyor.
1: Tottenham diye duydu bari.
0: Ama Beşiktaş bu çalışmalarını son derece ciddi bir şekilde masaya koydu. Transfer görüşmelerinde her bölgeye en az 2-3 tane oyuncu belirlediler. Ve bu oyuncuların menajerleriyle önce görüşüp sonra da oyuncu ikna etmeye çalışacaklar. Tabii işler kolay mı? Değil. Çünkü Dünya Kupası başlıyor. Oyuncuların çoğu Dünya Kupası'na gidecekler. İşte Dünya Kupası'na gitmeyen oyuncular da o bölgede maçları izlemeyi takip edecekler. Onu tercih edecekler. Hani bu transfer süreçleri ne kadar sağlıklı olur, ne kadar doğru bir transfer olanağı olur, bunu da tabii bekleyip görmekten başka bir çaremiz yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Camia çok üzüldü, biliyor musun sevgili Can? Yani son 5 senedir Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş, her yıl işte başkan değiştiren, her yıl içerisinde 2-3 hoca değiştiren bir Beşiktaş. Yani camia bunalmış bir durumda, ama camiayı nefes aldıracak en önemli özellik Serdar Adalı ve yönetiminin çok doğru transferlerle, doğru oyunla, Önder Özen'in birlikteliğiyle birlikte ortaya çok doğru işler çıkarsa bu camiye artık liderin nefes alması lazım.
1: Buna katılırım.
0: Da, bunu da elzem sevgili Can. Yani bu taraftar gerçekten çok üzüldü. Yani bu sene bu taraftarın süpüt hayali uğrayacak Beşiktaş takımı, yani hiç düşünmek bile istemiyorum. Bu şekil olursa Beşiktaş'ın işinin bundan sonraki 5 yılda çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Emre abi şunu soracağım. Yani kaleci ismini soracağım. Bir de El Bilal Toure'yi soracağım. El Bilal Toure'nin artık gelme şansı var mı yok mu? Bir çalışma var mı? Sonuç olarak yeni bir teknik adam geldi. Yeni bir futbol koordinatörü, teknik olarak tam idare görevi, tam title'ını bilmiyorum ama Önder Hoca geldi diye düzelteyim kendimi. Yani sol ön bölümünde El Bilal Toure ile tekrardan anlaşılma durumu var mı? Kalede Lucas Chevalier ismi çok heyecan verici bir isim olarak yorumluyorum ve böyle bir durum gerçeklik kazanabilir mi? Bir de Yang Yu Oh'un kullanımıyla alakalı hocadan neler bekleyebiliriz diye sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, sorularına cevap vermek istiyorum. Şövalye bir kere çok değerli ve önemli bir oyuncu. Tabii olursa da işte için çok önemli bir kazanç olacağını düşünüyorum. El Bilal Toure transferinde de şunu söylemek lazım. Hoca gelmeden önce aslında Serdar Adalı El Bilal Toure'ye 8 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planlıyordu. Yani satın alması 13, ama kulübüne 8 milyon euro vermek istiyordu. Yalnız hocanın gelmesiyle, Önder Özen'in gelmesiyle birlikte daha enteresan oyunculara yönelmeye başladı Beşiktaş kulübü. O yüzden biraz bu görüşmeleri askıya aldılar. Ama ben de büyük bir ihtimalle El Bilal Toure'nin önümüzdeki sene Beşiktaş kadrosunda olacağını çok düşünenlerden değilim, onu söyleyeyim.
1: Peki bir rotasyon oyuncusu olarak mı görülecektir bu?
0: Tabii şimdi ya Pavlidis gibi, Vlahovic gibi ya da Patrick Schick gibi böyle değerli santroforlar alınırsa zaman zaman hocanın şöyle bir oyun potansiyeli var. Aslında hoca 4-3-3 oynatmayı düşünüyor. Ama zaman zaman 4-2-3-1, zaman zaman da özellikle iç sahada Anadolu takımlarına karşı 4-4-2 performansını da görebiliriz hocadan. O 4-4-2'lerde mesela Oğuz'la birlikte başlayabilir, ama diğer maçlarda 4-2-3-1, 4-3-3 oynadığı takdirde ana bir santroforu olacak. Orta tamamlayıcı özelliğini sahaya yansıtabilecek bir santrofor olacağını düşünüyorum.
1: Peki çok değerli bir dinleyicimiz mesaj yazmış. Ahmet Bey yazmış. Ahmet Fatih Deveci yazmış. Abi demiş, hani tabii ki gelme potansiyelli isimleri konuşuyorsunuz ama gidenler kim Beşiktaş'ta? Kimler gidecek diye de bir soru gelmiş abi.

0: Valla gidenler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Gökhan Saz da büyük bir ihtimalle yol ayrımına gidecek. Çünkü Taylan'la Murillo ile devam edecekler sağ bekte. Stoperlerden Udokai kesinlikle gidecek ama Jalo şu anda meçhul. Yani yapılacak transfere de biraz bağlı. Ama iyi teklif gelirse Jalo'yu da Beşiktaş yönetimi bırakabilir. Sol tarafa Rıdvan'ın yanına mutlaka bir oyuncu alacaklar. Orta sahada büyük bir ihtimalle Salih ile yollar ayrılacak.
1: Tamam.
0: Yani orada Endidi, Orkun, olay tam da onun yanına çok doğru bir 6 numara istiyor Beşiktaş. Özellikle yönetimi bunu çok istiyorlar. Yani burada da bir tane oyuncunun Olaytan ya da Endidi'nin ayrılma durumu mevzu bahis olabilir mi? Bunu da yetkililer çok ciddi bir şekilde düşünüyorlar. Çerni'ye biliyorsun Sergen Yalçın döneminde Sergen Yalçın devam etseydi Çerni'ye iyi bir teklif gelirse Sergen Yalçın Çerni'yi satma taraftarıydı. Fakat yeni teknik direktörün Çerni'yi kullanma hedefi varmış. Onu da öğrendik. Yani büyük bir ihtimalle Çerni kalacak. Ama tabii Beşiktaş'a baktığımız zaman en az 7-8 tane kiralıktan gelecek oyuncular var. Onlarla kesinlikle yola devam etmek istemeyen bir yönetim kurulu var. Hocanın da zaten özellikle bu oyuncuları gördükten sonra sadece Semih'in tekrar geri dönebileceğini net bir şekilde dile getirmişti. Yani Beşiktaş takımında aslında baktığımız zaman kadro çok geniş ve önemli bir kadro ama bu kadronun içinden işte Beşiktaş aidiyetini çok doğru oynayabilen oyuncu tarzı var mı diye soracak olursan ellerimizin parmakları kadar geçmiyor. Dördü beşi geçiremiyoruz maalesef. Tabii bu yönde mutlaka Beşiktaş yönetimi de ciddi kararlar alacak ama ilk planda 7-8 oyuncuyla yolların ayrılacağı çok net bir şekilde söyleniyor. Ersin'in de özellikle Arabistan'dan bir teklif geldiği konuşuluyor Ersin'e.
1: Önümüzdeki
0: haftada kalecilerle ilgili son kararı biliyorsun Vincenzo İtalyan'a verecek ama Altay Bayındır da yani şövalye olmayıp da Altay Bayındır Beşiktaş kalesine olursa bunda da şaşkınlık bende yaratmaz. Çünkü hem hoca hem yönetim kurulu hem de Önder Özen'in çok önem gösterdiği ve Beşiktaş kadrosunda çok önemli işler yapabileceğine inandıkları bir feneci Altay Bayındır. Büyük bir ihtimalle şövalye olmasa da Altay Bayındır'a ibre dönecektir diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak da şu soruyu sormak istiyorum Emre abi. Çok tuttum biliyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim kırmadığın için, bize bağlandığın için, her daim sohbet ettiğin için bizimle beraber abi. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir dinleyicimiz tabii ki bu sene olası Beşiktaş'ın kullanabileceği aslında bonservis veyahut da harcayabileceği para konusundaki yüksek rakamda şöyle bir eleştiri getirmiş. Yani dikili taş projesiyle alakalı olan bu durumla alakalı olan bir para mıdır bu para? Oradan gelecek gelir midir diye aslında sormuş. Bu soruyu giderelim istiyorum abi. Ben de sana sormak istedim abi.
0: Değil. Zaten Beşiktaş takımı dikili taş projesi bittikten sonra kasasına gireceği para 200 milyon euro ama o para bu para değil. Fazla vurulduğu takdirde buradan bir 50 milyon euro bir para girecek. Hatırlayacak olursan 4 yıllık bir sözleşme yapmıştı Rami Koçbey Efendi ile sevgili başkan. O paranın tamamını peşin olarak yatırmıştı Rami Koç Beyefendi. O yüzden Beşiktaş takımı özellikle yönetim kurulu, ikili taştan gelecek para, Rami Bey'den gelecek para bunların hepsini toparladığımız zaman 150 ile 200 milyon euro arasında bir transfer bütçesini oluşturuyor. O transfer bütçesinde başkan çok ince eleyip sık dokuyarak ama çok doğru oyuncularla en az 6 tane oyuncuya ihtiyacı olan Beşiktaş takımına çok doğru, çok elzem o bölgelerde Beşiktaş tarihine geçebilecek. Hatta dünya yıldızı 2 tane oyuncudan da bahsediyor ama ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Çok ciddi bir şekilde çünkü bu rakam, bu insanların, bu teknik direktörün özellikle söylemleri de, yöneticilerin söylemleri de şu şekilde diyorlar ki yani biz bir oyuncuya talip olduğumuz zaman hem kulübü tarafından sıkıntı yaşıyoruz, hem menajeri tarafından, hem oyuncu tarafından. Yani en azından çok gizli tutalım. Son dakika bir görüşme talep edelim ve o sıcağı sıcağına bu işleri bitirmek hem kulübümüz adına hem de Beşiktaş adına büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorlar. O yüzden ser verip sır vermiyorlar. Hatta ben ısrarlı bir şekilde Serdar Başkan'ı geçenlerde aradım. Sayın Başkanım ya en azından bir santrofor ismi dedi. Ya Emre konuşulan santroforlar gerçek ama bunların aynı birisine karar vereceğimizi önümüzdeki hafta teknik heyetle birlikte karar vereceğiz dedi. Biz de bu konuda saygı gösteriyoruz Beşiktaş.
1: Tabii ki, tabii ki haliyle. Peki Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
0: Estağfurullah Can. Seninle yayın yapmak benim için de büyük bir keyif. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol Emre abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal abi. Evet, Emre abiyle sohbet ettik tabii ki. Bir dinleyicilerimizin bazı mesajlarını okuyamadım. Birazdan da reklama gitmem gerekiyor. Onu da söyleyelim tabii ki. Şöyle bakıyorum, Burak Bey'in mesajı varmış. Cengiz Ünder durumu ne olacak? Cengiz Ünder devam etmiyor. Onu söyleyelim. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bir dinleyicimiz çok pozitif olduğunu söylemiş Emre abinin. Birazcık durumun daha kötü olduğunu aslında yazdığı mesajla ifade etmeye çalışmış. Kim yazmış? Ali Bey yazmış. Selam olsun kendisine de. Çetin Bey yazmış. Çetin Bey de bakıyorum. Evet, ne yazmış? Şu anda kaç tane Beşiktaş'ın yabancı sözleşmeli oyuncusu var ve bunların kaçı genç oyuncu kategorisinde diye bir soru sormuş. Önümde var bununla alakalı bir liste. Hatta şöyle bir bakacağım. Şu anda 15 oyuncu var Beşiktaş'ın kontratlı yabancı oyuncusu. Ki genç oyuncu olarak bakıyorum. Agbadu değil, Calo değil, Felix değil, Amir değil, Endidi değil, Almusrati değil, Hacı Ahmetoviç değil, Onana değil. Elan Ricardo 1, Muçi de yazmış buradaki liste ama Muçi şey Trabzon'da zaten, o yüzden 14 deriz. Bakıyorum, valla boşluk var o noktada diyelim. Yani bayağı aslında eli kolu rahat Beşiktaş'ın. Hani aslında eli kolu rahat dediğim şu anlamda, yanlış anlaşılmasın. Yani Beşiktaş tarafının U23 kategorisinde genç oyuncu transfer yapabilme imkanı oldukça fazla gözüküyor ki Sayın Önder Özen'in de bence bu konuda gerçekten iyi bir veri tabanına sahip olduğunu düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Bakalım nasıl hamleler gelecek Beşiktaş'tan, hepimiz de merak ediyoruz doğrusu ki biraz sonra da tabii ki Beşiktaş konusunu kapatacağız. Hatta bir reklama da gitmem gerekiyor. Bir gidelim. Hatta gitmeden önce de şöyle bir şey yapalım. Okuyamadığımız mesajlar olduğu için de şöyle en azından bakıyorum, bizim yayın saatinde yazan herkese bir selam yollayalım. Yüksel Bey'e selam olsun. Hakan Bey'e selam olsun. Semih Bey yazdı. Selam olsun. Ahmet Bey'e bir kez daha selam. Bu dinleyicimizin ismini bilmiyorum ama selam olsun. Birçok dinleyicimiz var tabii ki, şu anda sayamadım. Özcan Bey selam olsun. Bir tane fotoğraf gelmiş hatta. Hüseyin Mecit Bey'den fotoğraf gelmiş. Kolay gelsin diyelim Hüseyin Bey'e de. Peki çok kısa bir reklama gidiyorum. Bir soluklanayım geleyim, olur mu?
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
7: Hangi kredi? Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
9: Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. Kupalar sana helal.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
1: Evet, kısa bir soluklandık. Sizlere de çok değerli tanıtımımızı dinlettik arada ve tabii artık biraz da Galatasaray konuşalım istiyoruz. Tabii ki ilk bölümde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuştuk. İkinci bölümde de Galatasaray ve Trabzonspor'u konuşacağız. Yani sıralamayı da dün tam ters şekilde yapmıştık. Hiç kimsenin kalbi kırılmasın diye, çünkü çok yazan oluyor. İşte bizim takımı niye konuşmuyorsun? Ben bu taraftarım. İşte kardeşim, bunu konuşmayacaksan biz seni dinlemeyiz şeklinde yazan, esprili de olsa yazan birçok dinleyicimiz var ama yine de ben bu açıklamayı getireyim. Kimsenin kalbini kırmayalım. Niyetimiz kötü değil. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Evet, ben Can Genç. Şimdi Alperen Yıldırım'la beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Abi hoş geldin.
11: Hoş bulduk Can. Selamlar. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum ki abi, epeydir de seninle sohbet etmemiştik ve biraz da Galatasaray gündeminde belki çok net, çok sükseli bir durum yok şu anda. Sonuç olarak sezonu biraz daha geç açacak majör takımlarımız, yani dört büyükler arasında en geç açacak takım olmasından da kaynaklı. Çok fazla gündem yok ama herkesin aklında bir Icardi sorusu var. Abi, Icardi kalacak mı, gidecek mi? Veyahut da şöyle sorayım, daha doğru bir Türkçeyle, kalmalı mı, gitmeli mi?
11: Yani bence artık tadında vedanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hatta geç bile kaldığımızı düşünüyorum. Bence geçen sezonun sonunda bu karar verilip şampiyonluk kutlamalarıyla, yani güzel bir veda maçıyla beraber yolları ayırmamız lazımdı. Hı-hı. Yani bu konuyu sadece maddi açıdan da değerlendirmiyorum. Yani anladığım kadarıyla Icardi'nin fena olmayan bir beklentisi hala var ama ben maddiyattan ziyade sahada bir beklentiye girmenin doğru olmadığı kanısındayım Icardi'den. Öyle olduğu için de hazır vakti de gelmişken, sözleşme de bitmişken güzel bir jübile maçı vesaire Galatasaray'la ilişkiyi bence kesmesi lazımdı diye düşünüyorum. Ama herhalde şu an bir gitmeli gelmeli bir konu var gibi takip edebildiğimiz kadarıyla haberlerden. Kendisine bir teklif var gibi anlıyorum. Ama onun da farklı beklentileri var. Bizim herhalde bir yıllık bir teklif üzerinden bir kendisine şeyimiz oluyor ama onun herhalde 2 ya da 3'e giden herhalde beklentileri var yıl olarak sözleşmede anladığım kadarıyla. Bence hiç olmamalı teklifimiz diye düşünüyorum ama tabii yönetimin verdiği bir karar.
1: Ya tabii ki bu konuyla alakalı birçok şey konuşulabilir ve ben yine ya sıra olarak aslında gündem maddelerini Galatasaray'da hali hazırda bir değişimde kimler bu değişimin parçası olacak şeklinde aslında yorumladığım için de Icardi sorusuyla başlamak istedim. Orta saha rotasyonunda Lemina Torreira ikilisine bir upgrade gelme ismi konuşuluyor ama Torreira gidecek mi? Ve şunu da sorayım, Torreira aynı zamanda hani belli başlı bu koşu metrikleri, sprint metriklerinde geri kaldığı gibi haberleri çok fazla görüyorum. Uruguay milli takımına seçilmeme durumunu görüyorum ki ben son derece kınıyorum Bielsa'yı ki hiç haddim olmayarak. Marcelo Bielsa tabii ki bizden daha iyi bilecektir ama yine de senin yorumlarımı almak isterim. Yani orta saha rotasyonu gidecek kalacak, gitmeli kalmalı yorumlarıyla alakalı.
11: Yani Torreira'nın yıllara dayalı olarak o söylediği sprint metriklerine çok hakim değilim ama şöyle bir yorum yapabilirim. Zaten Torreira yani futbolculuk tarzı olarak diyeyim böyle çok fazla alan kat ederek oynayan bir futbolcu değil. Alanlar daraldığında daha çok faydası gözüken, alanlar açıldığında da çok fazla defosu gözüken bir futbolcu. Öyle olduğu için sprint metriklerinde hani ya eskiye göre kötüleşmiş olabilir, onu bilmiyorum.
1: Onu söylemiştim, zaten onu söylemeye çalışmıştım. Yani o çok fazla gördüğüm için ona göre anladım. Sormuştum.
11: Anladım. Tamam, ben şey gibi zannetmiştim sanki. Normalde hani şu anki hali kötü. Evet. Önceden de böyle olabilir gibi. Ya geriliyor olabilir hem yaşla beraber hem de yani neticede futbol biraz da istek, arzu, motivasyon konusu. Torreira burada üst üste şampiyonluklar yaşadı. İster istemez istek ve arzu konusunda problem yaşıyor durumuna gelmiyor. Ve bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Yıllarca aslında orta sahanın yükünü çekti. İşte Kerem Demirbaylar'la, Sergio Oliveira'larla beraber aslında bence çok zor olan yükleri çektiğini düşünüyorum. Yani kendisini tamamlayan partnerleri genelde kendisine savunma anlamında çok fazla yardım eden partnerler değildi. Tamam. Buna rağmen orta sahayı bayağı bir süre hiç fena olmayan bir düzeyde taşıdı. Artık son 1-1,5 senedir Lemina ile beraberler ama hani Lemina da burada bence biraz aksayan tarafa geçmeye başladı, temposu düştü. Yani ben Torreira ile eğer kalacaksa bile rotasyon dahilinde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisinin gitmeyle alakalı bir niyeti var mıdır? Yani menajerinin sanki bir iki böyle şeyleri oldu ama biraz anladığım, biraz hissettiğim kadarıyla orada biraz parasal mevzulardan dolayı hafiften bir yani bakın buraya da gidebiliriz gibi bir aslında blok durumu gibi olduğunu düşünüyorum. Belki yeni bir güzel bir kontrat alma amacıyla da olabilir bu. Çok hani memleketine dönmek için yaşı bence erken, daha yanlış bilmiyorsam 30 yaşında Torreira. O kadar yüksekte bir yaşı yok. Aslında hala daha tempolu futbol oynayacak bir yaşta, yani artık günümüzde futbolcular çok daha ileri yaşlara kadar oynuyorlar. Öyle olduğu için Galatasaray'da bence kalmalı. Ama ben rotasyonda bir parça haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yıllardır ana parça halinde. Son 1-2 yıldır bence zaten sıkıntısında yaşıyoruz. Orta sahadaki rotasyon eksikliğinin özellikle sezonun ilerleyen dönemlerinde ana parçalar iyice yorulmaya başladığında işte Torreira, Lemina, önceki senelerde işte Kerem Demirbay ile Sergio Oliveira'larla da bu sıkıntıları yaşadık. Oralara Berkan Kutlu, Micho gibi eklemeler yaparak son haftaları geçirmeye çalışıyorduk ama bu eklemeler de bence yeteri kadar başarılı değildi. Burada Galatasaray'ın ya Torreira'yı eğer rotasyon haline getirebilirse çok kuvvetli bir ana parça alması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahaya 6-8 numara bölgesi için konuşuyorum. Torreira ile Lemina'nın yani yerine ve yanına oynayabilecek güçlü bir ismin oraya katılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani Lemina konusunu sordum mu sormadım mı tam anlamadım.
1: Aynen, bence yani Lemina ile alakalı da düşünceni sordum. Yani genel olarak orta sahaya upgrade ne şekilde lazım diye sordum.
11: Yani ben Lemina ile de biraz yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ama şöyle anlıyorum biraz Okan Hoca'nın tercihi. Büyük ihtimalle Lemina'yı biraz stoper rotasyonuna da düşünüyor. Yani sağ stoper de oynatırım. Orta sahada biraz hani randımandan düşse bile onu orta sahada dan ziyade stoperde de bir rotasyon parçası gördüğü için herhalde kalmasını istiyor. Ve kalacak gibi anlıyorum haberlerden. Ama böyle bir durumda yani rotasyona bir parça, bir de ana plana parça minimum iki orta sahayın Galatasaray'ın kadrosuna katması lazım gibi düşünüyorum. Eğer yani Lemina yarı stoper rotasyonuna düşünülüp ki bence orta sahayı ya Lemina da çıkar 40 maç oynar diyebileceğimiz bir noktada değil. Oynadığında zannetmiyorum yani istatistikleri takip edelim. Oynadıysa da birisi yok diye oynamıştır. Çoğu zaman istenen performansı ligde hem performansının düşmesi hem de biraz yaşadığı motivasyon sorunları sebebiyle bence veremiyor. Oralarda biraz daha istekli, arzulu oynayabilecek, daha hani sezon içerisinde daha fazla maça iyi performansını yayabilecek. Dediğim gibi bir rotasyon, bir ana parça. Bence iki tane ekleme 6-8 hattına Galatasaray'ın ihtiyacı var.
1: Peki, tabii ki biraz da söylentilere geçmek istiyorum. Çünkü şu anda tabii ki taraftar diyor ki tamam eldeki oyuncuları biz de biliyoruz. Ne olacak ne edecek taraftar ama transfer ve isim duymak istiyor ve yani ben tabii ki birçok medyada isim görüyoruz ama senin transferde sıcak olduğun gündemdeki isimleri aslında merak ediyorum ve soğuk olduğun isimleri de merak ediyorum. İsim vermeden aslında söz sana bırakacağım. Sonradan ben de tabii ki bir iki tane ekleme yaparım. Hani isim isim sayarız. Oradan eksi ve artılarını duymak isteriz. Sendeyiz abi. Yani sana göre artı ve eksi isimler kim olur gündemdeki isimlere göre?
11: Yani ben kendime kuvvetli bir Twitter transfer takipçisi olarak konumlayabilirim. Hı-hı. Yani ben en az hareketin, yani nasıl diyeyim, en az ismin çıktığı dönemlerden biri olarak görüyorum. Onu çok yavaş, hani isim de çıkmıyor. Daha hani sezonunda dediğin gibi biraz hani başlamasan da çok var. Belki onunla da alakalıdır ama geçen sene bu zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Sané gündemi ortalığı bayağı hareketlendirmişti. Bu sene ona yaklaşan bir gündem yok. Ya duyduğumuz isimler var. Herkesin duyduğu isimler herhalde bunlar. Bir John Duran gündemi oldu.
1: Ne diyorsun? Bu arada çok ayrışıyor insanlar. Kimisi diyor ki disiplinle alakalı problemler var. Kimisi diyor ki yani disiplinin haricinde birçok konuda mesela hani disiplinin haricinde birçok konuda U23 kotasında yedek forvet olarak olabilir diyor. Ne dersin abi?
11: Yani ben şöyle düşünüyorum, yani maliyetine de tabii bakmak lazım ama duyduğum kadarıyla maliyeti makul bir çerçevede anlaşılabiliyor gibi anladım. Hı hı. John Duran aslında hani potansiyel olarak yüksek potansiyel beklenen bir futbolcu. Psikolojik sorunları var. Yani bir ana planda kendisine güvenmek bence imkansız. Ya biz John Duran'ı yazarız, arkasına da birini koyarız. Bu imkansız ama zaten bizde Victor Osimhen var. Hı hı. Öyle olduğuna John Duran'a ana planda güvenilmediği ve bir şekilde Okan Hoca birebir görüşüne motive edeceğine de inandığı bir senaryo oluşursa ben kendisinden fayda alınabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Aslında sahada verdikleriyle verebilecekleriyle en azından motive olarak girdiği maçlarda bunu gösterdi. Beşiktaş maçında attığı gol. Galatasaray maçında yine hakeza attığı var. Bence biraz o psikolojik yaşadığı durumlar onun biraz vurdum duymazlığına da yansıyor ve belki de bu vurdum duymazlık ona kritik anlarda iyi performans göstermesini de sağlıyor olabilir. Bence mesela Icardi de böyle bir futbolcu. Hafif umursamaza yakın bir futbolcu bence. Öyle olduğu için çok baskı altında futbol oynaması gerekmiyor çünkü baskı altına girmiyor. John Duran da kendini böyle bir şey evirebilir belki ama tabii ki çok genç bir futbolcu. Ya ben yedek forvet olarak konumlandığında U23'ü de beraber düşünürsem futbolcunun da vaat ettiği bir potansiyel var. Ben olumlu olarak düşünüyorum. Hani yerine çünkü kendi şu an kiralık gelecek gelirse biz bir forvete para harcamalı mıyız? Ya Türk isimler çıktı bu arada. Şu an çok konuşulmuyor ama biraz daha yaklaşık bir ay önce ya da 15 gün önce hani Bertu Yıldırım ismi çok fazla konuşuluyordu. 15 milyon euro gibi bir rakamlar konuşuluyor. Yani çok yüksek bir Türk santraforla dolduralım demek yani 10+4 de makul büyük ihtimalle. Ama bu paralara çıkmak o kadar makul değil. Öyle olduğu için 23'e uyan ve performans olarak da bence inanmış bir John Duran yaratılabilirse bir şekilde Bertolan da fazla performans alacaktır Galatasaray'da.
1: Peki şunu soracağım. Forvet olarak görüldüğü için soracağım ama genelde hücumun birçok bölgesinde oynayabiliyor. Can Uzun ismine ne diyorsun?
11: Abi Can Uzun yani şeyini tam net bilemiyorum. Ben çok uzun fazla maçını seyretmedim. Sadece izlediğim kadarıyla yani çok iyi ikinci forvet tamamlayabilen ayağı düzgün. Hani ama genç yani. Biraz daha hani yetişmesi de gereken bir futbolcu. Bugün alıp direkt ya biz bu adamdan Mertens performansı bekleyeceğiz demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama uzun vadeli düşünüldüğünde Galatasaray'a faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hem yaşı sebebiyle ya maliyet çok garip bir maliyet yazılıyor, çiziliyor. 60 milyon eurolardan bahsediliyor. Çok ekstrem bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bir de burada şey gibi de bir fikir. Yani yabancı sınırı konusu aslında alan da biliyor, satan da biliyor gibi bir konu. Yani biraz alakalı değil, şimdi bundan da bahsedeceğim. Neyse, Zaniolo konusu da çok böyle bir yere geldi bence. Hani Udinese de bunun farkında, elimiz sıkışık, o da biraz indirim istiyor. Hakeza Frankfurt'ta belki 60, Galatasaray şu an niyetli diye 60 konuşuyor. Belki Can Uzun zaten 60 istenecek bir durumda değildir şu an, ama işte Türk'ün yani bir yabancı sınırı sebebiyle olduğundan fazla değerlendiriliyor olması, hani maddi açıdan değerden bahsediyorum. Onların da biraz yüksek fiyat çekmesine illaki sebep oluyordur. Neticede satacağınız adamın durumu da sizin için. Hani bakıyor Galatasaray'a ne lazım, ne Türk lazım. Burası da eksik. 40 isteyeceğim, 60 isterim herhalde ben de. Neticede tabii, işin maddi tarafına bakıyor adam şu anda.
1: Tabii.
11: Ya maddi tarafını bir kenara koyarsak bence çok iyi bir ekleme olabilir Galatasaray'a. Ama maddi tarafın bir kenara koyulamayacak kadar yüksek gibi görüyorum. O yüzden bilmiyorum. Eğer hani 30'lar 35'ler gibi bir paketle bitecekse biraz daha makul olduğunu düşünüyorum, ama 60'lar 55'ler bana çok ekstra geliyor.
1: Katılırım. Yani harfiyen katılırım bu söylediğine. Son olarak da şunu soracağım. Bernardo Silva'yı soracağım. Yani Bernardo Silva için konuşulan paket şu. 3 yıllık bir paket. 3 yıl için toplam 50 milyon euro gibi bir paket konuşuluyor Türkiye pazarı için. Yani İspanya olursa bu rakamın 30 milyon euro civarında olması bekleniyor. Türkiye için bu fiyat 45-50 milyon eurolar civarı. Bernardo Silva'ya nasıl bakarsın bu bedellerle beraber?
11: Yani önce bir bedeli ayıralım. Bedeli ayırdığımızda çok iyi bakıyorum. Ama yine aynı konu. Can Uzun konusu gibi biraz. Yaşı yanlış bilmiyorsam 32 ya da 33 Bernardo Silva.
1: Yok, o hep karıştırılıyor. Bernardo Silva biraz daha ufak, ama bir kontrol edeceğim ki hatam olmasın diye. Bakacağım, hemen bakıyorum. 29 veya 28 diye biliyorum Bernardo Silva'yı. Ben de çok şaşırmıştım. Ama... bakacağım.
11: Abi 8.
1: Yok yok, 31 abi. Ben 2 yıl önce de falan kalmışım abi. O benim hatam.
11: Bu arada 2 ayı var, 32 oluyor. 38.
1: Evet. Ay, çok kolay. Benim hatam, kusura bakma abi. Lütfen devam.
11: Estağfurullah. Bir yaş için ne olacak? Yani yaşı 30'un üstü diyelim.
1: Evet.
11: Yani böyle bir kontrat bağlamak, Bernardo Silva şöyle bir isim bence. Yani verdiğin paranın kaç veriyorsan artık hakkını bir şekilde verecek bir adam diye düşünüyorum. Yani bunu çok yüksek olduğu senaryoda hakkını veremeyebilir. Ama yani Sanelerin yıllık 10-12 aldığı, işte primli bonusuyla 15'e doğru gittiği bir yerde Bernardo Silva da vereceği katkıyla benzer bir paket hak ediyor olabilir bence de. Yani orada sadece yabancı sınırı konusu var. Şimdi orada hani Can Uzun opsiyonu var. Can Uzun opsiyonunu şöyle okuyalım bence. Genç, bir şeyler vaat eden, A milli takıma yükselmiş Türk diyelim. Ve tamam, pozisyonunda yükselme ihtimali, yani işte top bir oyuncu olma ihtimali olan futbolcu diyelim.
1: Tamam.
11: Bizim diğer pozisyonlarda bunun bir karşılığı var mı diye düşünmemiz lazım. Yani sen kardeşim 6-8 numaraya böyle bir Türk alabiliyor musun? Alamıyorsun. Kanatlarda Barış Alper var. Kenan'ı alabilir misin? Zannetmiyorum. Santrafor'da böyle bir opsiyon var mı? Deniz Gül adı var. Kendi yok. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Arka tarafa mesela bence güzel bir olasılık olarak Yusuf Akçiçek düşünülebilir belki. Benzer bir paket. Hani Can olmuyorsa Yusuf'u alırız. Stoperi Türk'ten yaparız. İleride Bernardo Silva'yı kullanırız. Şimdi bunlar aslında birbirine girip kararlar günün sonunda. Eğer o opsiyona gidilecekse Bernardo Silva tercih edilebilir. Ama siz oraya Can Uzun'la doldurduğunuz zaman, ya çünkü Bernardo Silva'yı büyük ihtimalle o kanatı 10 numara kullanacaktır diye düşünüyorum. Kanat kullanacağını zannetmiyorum.
1: Bence de ya 10 ya 8 kullanır hatta bence hoca.
11: Ya oralarda kullandığı senaryoda Can Uzun mu Bernardo Silva mı'ya geliyor konu. Orada da eğer total paket aynı çıkacaksa ben Can Uzun tarafındayım.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim abi kıymetli yorumlarından dolayı.
11: Rica ederim. Rica ederim.
1: Her zaman bekleriz abi. Seninle sohbet etmek her zaman büyük bir keyif abi.
11: Teşekkürler abi. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Alperen Yıldırım'la bir bağlantı gerçekleştirdik. Tabii ki birçok bağlantımız oldu bugün. Galatasaray tarafını konuştuk. Hatta biraz da kendi yorumlarımı da katmak isterim. Sonrasında tabii ki bir reklama gitmem gerekiyor ve aynı zamanda son bölümde de Trabzonspor'u konuşacağız. Bugün son bölüm de konuşacağız Trabzonspor'u. Her zaman böyle olmuyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani zaman zaman Trabzonsporlu taraftarlar yazıyorlar. Neden hani programın en sonunda Trabzonspor'u konuşuyorsunuz diye. Bugün öyle denk geldi. Dün o şekilde yapmadık. Dün programın hatta başında Trabzonspor'la başlamıştık. Onu da bir kez daha söyleyelim sizlere. Şöyle Muhammed Furkan Uzun'la da bir iletişimimizi kurduk. Aynı zamanda yaklaşık bir 4 dakika sonra falan kendisi de attım yayınımızda olacak. Galatasaray ile alakalı aslında son cümlelerimi kurarken de şunu söylemem lazım. Ya bir kere bence Galatasaray'ın şu anda alelacele bir transfer yapmasına çok da gerek yok. Yani tabii ki transfer yapacaktır Galatasaray ama hem Dünya Kupası var hem sezonu çok geç açacak rakiplerine göre. O yüzden de yani şu anda çok elzem bir durum yok. Ama tabii ki belli başlı oyuncuların ayrılmasından sonra aslında dümene daha fazla geçilebilir. Yani şu anda aslında daha tok alıcı konumunda bir Galatasaray olması çok da makul karşılanmalı diye düşünüyorum bence Galatasaray taraftarları tarafından da. Mutlaka hamleler olacaktır ki zaten biraz da fırsat transferi penceresinde hamleleriyle son dönemde aslında Galatasaray çok da fazla sükse yarattı. O pencere mutlaka belki de Galatasaray'ın elinden kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki sezonu geç açmanın avantajlarından bir tanesinde kullanacaktır Galatasaray. Yani Can Uzun mu Bernardo Silva mı sorusunun cevabını veremem. Çok zor bir konu çünkü birbirinden çok farklı oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ben Bernardo Silva'nın 4-2-3-1 sisteminden ziyade biraz daha 4-3-3 oynayan takımlarda sağ iç sol iç gibi oynayabilecek bir rolde olduğuna inanıyorum. Can Uzun'un da mesela 4-4-1-1 gibi bir düzende o ikinci forvet, tamamlayıcı forvet oyuncusu olduğuna inanıyorum. O yüzden birbirinden bence biraz daha farklı ama tabii ki ikisi de forvet arkası oynayabildiği için birbiriyle de yorumlayabileceğimiz isimler olarak da asla karşısında da değilim. Ama sadece oyuncu stilleri birbirinden çok farklı oyuncular. Hocanın oynatacağı oyuna bağlı olarak kararın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. John Duran kararı bence çok zor bir karar, onu söyleyeyim. Yani burada da kurulu bir düzen var, giden iyi bir hava var. Bu havayı bozmanın riskini almalı mı, almamalı mı? Birazcık buradaki karar konusundaki durum bence John Duran'la alakalı ama yani kağıt üzerinde geleceği bedel eğer konuşulan gibi 4-5 milyon euro gibi bir maaş olacak ve yedek forvet olmaya uygun olacak. U23 kontenjanında olacak. Yani bütün bunlar çok pozitif görünüyor. O yüzden de burada bence tabii ki yönetimin raporu doğrultusunda yani bir kararın aslında en doğru karar olacağını söyleyebiliriz. Çünkü iletişimi sonuçta transferde bu kişiler yapacaklar. O yüzden de bence o konuda yönetimde Okan Hoca da doğru karar verecektir ki doğru karar ne olduğunu bilmememle beraber bunu söylüyorum. Çünkü iletişim kurmadım oyuncuyla. Bunu da bir şekilde aktarmış olayım. Onun haricinde Galatasaray'daki birçok gündemi de konuştuk. Bir kısa bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Bir gidelim reklama, ardından tabii ki beraberiz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
4: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
5: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok konuyu konuştuk, birçok konuyu tartıştık. Sırada Trabzonspor var. Biraz da Trabzonspor tartışalım istiyoruz ki Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber. Tabii ki kendisiyle yayın yapmak öncelikle çok çok büyük bir keyif olduğunu da herkesin huzurunda söylemem lazım. Abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Can, merhaba, yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum abi. Yani bütün takımların aksine, yani dört büyüklerin arasındaki diğer üç büyük aksine, sezonun transfer döneminin belki de yani zımba gibi girdi dersek hiç yanlış olmayacaktır. Abi bu kadar fazla transfer bir anda oldu. Bu operasyon önce nasıl yönetildi? Kimler ne şekilde alındı? Bedeller nasıl oldu? Sana göre artılar eksiler nasıl bu yeni transferler konusunda sormak istiyorum abi.
6: Tabii ki. Şöyle, Trabzonspor zaten görüldüğü üzere, anlaşıldığı üzere bu transferin gerçekleşmesi için yaz transfer döneminin başlamasını beklemedi. Yani önceden anlaştı ve Haziran ayına girişiyle beraber de hepsini sırayla açıkladı. Aslında şöyle, geçen kış transfer döneminde Trabzonspor eksik bir transfer dönemi geçirdi. Bazı mevkiler işte son taraf başta olmak üzere takviye yapmadı ve bunun cezasını bazı maçlarda çekti. Bu sene yeni sezonda daha hazır, daha bütün şekilde girmek için hızlı davrandı ki belki de çok futbol tarihinde bir ilktir. Daha transfer sezonu resmi olarak açılmadan bir takımın 8 oyuncuyu bitirmesi, yani ben daha önce böyle bir duruma açıkçası tanıklık etmedim.
5: Çok enteresan. İlk defa görüyorum ben de bu arada.
6: Yani gerçekten enteresan biliyorum. Çünkü daha Haziran ayından başındayız. Daha başladığında 10 gün oldu Haziran ayı. Ve Trabzonspor 8 oyuncuyu bitirdi. Birkaç tane daha bitirmek için uğraşıyor. Yani 12 tane takviye, 12-13 toplamda takviye sayısı hedefleniyor. Bu hakikaten olması gereken bir durum Trabzonspor açısından. Çünkü gelecek sezon 3 kulvar olacak. Maç sayısı da 55-60 bandında olacak. Dolayısıyla minimum 20 kişilik bir kadro olması gerekiyor. Geçen sene Trabzonspor takımı 14-15 kişilik bir oyuncu grubuyla hem Türkiye Kupası'nı götürdü hem de Spor Kupayı götürdü. Çoğu maçta da eksik yakalandı. Bu sezon böyle bir görüntü yakalanmamak için Nisan ayında işte Majewski gibi oyuncuyu kadrosuna kaldı. Akabinde işte Muçin'e Monservis'ini aldı. Onun dışında işte Cabral gibi, Noah Sarvial gibi potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna kattı. Yani hakikaten planlı şekilde hareket ettiğini görebiliriz. Belki şöyle bir şey var. Bu kadar planlı gitmek de bazen bence yani biraz şey olabilir. Çünkü bazen fırsat transferi doğar ama o kadar planlı gitmişsinizdir ki bunu değerlendiremezsiniz. Transfer dönemi son günde. Mesela Galatasaray Osimhen'i öyle aldı. Bir fırsat doğdu. Orada aldı. Orada mesela Galatasaray'ın kontenjanı dolu olsaydı veya işte o pozisyon önceden takviye yapmış olsaydı Osimhen'i alamayacaktı muhtemelen.
5: Doğru.
6: Dolayısıyla bu kadar planlı gitmek bazen ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde size gelecek fırsatları tektirebilir. Yani o bakımdan çok planlı gitmek de bazen kötü olabilir. Ama genele bakıldığında olumlu bir durum olduğunu söylemek mümkün.
5: Peki şunu sormak istiyorum. Yani planlı gidilmenin çok detaylarına bahsettin ama şunu mu anlamalıyız? Yani gelecek sezon, daha doğrusu önümüzdeki sezon hakkında Trabzonspor tarafının Avrupa'da hedefinin çok ciddi olduğunu mu anlamalıyız? Çünkü ön elemeler var. Az da olsun. Yani Trabzonspor'da o kadar fazla yok ama ön eleme var. O yüzden de daha ciddiye alındı mı o iş diye anlamalıyız.
6: Tabii ki şöyle, ya Trabzonspor'un olduğu her yerde bir hedef vardır. Ama Avrupa özelinde konuşmak gerekirse öncelikle defter ekip playoff turuna geçip Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak. Ondan sonra da tabii ki en azından lig aşamasında işte o son 24 takım çıkardı. Yani mesela hatırlamıyorsam o 24 takım arasına katılarak oraya kalmak, son 32 olması lazım.
5: Son 32 turu. Son 32 turu. Yani 48'den sonra, çok kısa hatırlatma yapayım dinleyicilerimiz açısından. Sözü tekrardan bırakacağım. 48 takımlı turnuva. Grupların ilk iki sırası çıkıyor. 12 grubun 8 tane en iyi üçüncüsü çıkıyor ve 32'li bir şemada turnuva aslında bir eleme sistemine dönüşmüş oluyor diyerek sözü tekrardan bıraktım.
6: Dolayısıyla yani evet, Trabzonspor yeni sezonunda tabii ki Süper Lig'de bir şampiyonluk hedefi olacak. Bunu kalan tartılamadan anlayabiliriz. Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atabilecek bir kadro kurduğunu da tabii ki söylemek mümkün. O bakımdan hakikaten umut verici, heyecanlı bir sezon başlangıcı oluyor Trabzonspor açısından. Heyecan verici bir sezon başlangıcı. Çünkü yapılan takviyelerin çoğu hani çok da daha önceden bilinmeyen olacak. Ve bu da bir heyecan gibi. Mesela Sidney Cabral, Benfica'dan transfer edilen sol bek oyuncusu, etrafında bir sol bek oyuncusu. Farklı mevkilerde de oynayabilen bir oyuncu. Kışın Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Benfica'ya gitti. Benfica Real Madrid maçında Vinicius Junior'la bir forma değişikliği yaptığı için Benfica'da gözden çıkartılan bir oyuncu olarak Trabzonspor'a fırsat transferi olarak kadrosuna kattı. Yüksek potansiyelli bir oyuncu ve geçen sezon Portekiz Ligi'nde bek oyuncularına dair istatistiklerin çoğunda ilk 3-4 sırada olmuş bir oyuncu.
5: Maleiro'su da Pinas'ı da daha önce başarılı olan yere gidilmesi de aslında bir daha güvenilir liman olarak mı kılar?
6: Kesinlikle. Ya bek alacaksan Portekiz'den alacaksın. Artık böyle bir ifade yerleşti Trabzonspor kulübünde transfer anlaşıyor. Dolayısıyla daha önce Bosikla'da Pereira'da oradan gelen bek oyuncu.
5: Doğru, doğru.
6: Hepsine katkı yaptı. O bakımdan hakikaten enteresan bir uyum olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında Ruslan Malinovski, zaten Ukrayna milli takımından, Atalanta'dan aldığımız bir oyuncu. Ki onun transferi de Fatih Hoca Delik olarak başlıyor oynadı ve oyuncunun ikna sürecinde de yine oyuncuyla yaptığı görüşmelerde vesaire kilit rol oynadı ki Malinovski'nin transferi özellikle kendisi de yine Fatih Hoca. Spot 2000'de başkanında burada önemli bir payı var. Ve ben Malinovski'nin yeteri kadar hakkı teslim edilen bir oyuncu olduğunu ben şüphesi düşünmüyorum. Yani
5: katılırım.
6: Yani biraz bence arada kaynayan bir oyuncu. Halbuki çok kaliteli bir oyuncu. Ki geçen sene de Genoa'da, yani geride kalan sezonda hakikaten iyi bir performans ortaya koydu. Çoğu parametrede ilk 10 orta saha oyuncusu arasında yer aldı.
5: Şöyle yorumlayabilir miyiz? Çok kısa Malinovski hakkında da sorayım istiyorum. Yani Visca'nın ve aynı zamanda Vakayeme'nin olmadığı denklemde, sonuçta gelecek sezon olmayacaklar, topu 3. bölgede tutma konusunda çok değerli bir ayak olarak yorumlayabilir miyiz oyuncuyu?
6: Kesinlikle. Hatta ben bununla ilgili geçen hafta Twitter sayfamda bazı veriler de paylaşmıştım. Geçen sene Serie A'da en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları arasında yer almıştı ve çoğu hücum parametresinde de yine Serie A'da ilk 10 orta saha oyuncusu arasında yer alan bir oyuncu. Birkaç süreci bir sakatlık yaşamıştı. Orada biraz dalgalanmalar yaşadı. Ama genel olarak hakikaten çok kaliteli bir oyuncu. Bir Marekamşik kalitesinde bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle ceza sahası dışından aktör şutları, filigitleri, topu alınmış tarzı, tekniği hakikaten üst düzey derecede bence. Ve Trabzonspor'un da orta sahasında aradığı bir lider oyuncu veya işte tecrübeli oyuncu tanımını da uyan bir oyuncu. Tabii ki fiziksel olarak yaşanan da yaymış olduğu bazı dezavantajlar var ama İtalya liginden geliyor olması, daha önce işte Atalanta gibi aslında en büyük kulüplerde oynamış olması ve büyük takım tecrübesi olması Trabzonspor açısından olumlu bir durum. O bakımdan hem mesela Trabzonspor geçen sene

0: kapanan takımlara karşı çok sorun yaşamak istedim. Bunu senle birçok defa konuştum. Kapanan arkasında iyi geçen takımlara karşı çok sorun yaşamak istedim ama şimdi baktığımız zaman işte Muçi var. Onun yanında Malinovski var.
1: Yani kilit açacak oyuncu var artık kesinlikle, gibi diye yorumluyoruz.
0: Kesinlikle. Muçi geçen sene de vardı ama yani bu sefer yanında Malinovski var. Dolayısıyla oradaki oyun süresi 2 oldu. En az 2 oldu. Yani bu bakımdan ki Muçi'nin de Malinovski'nin de gerçekten şut kalitesi çok yüksek oyuncular. Dolayısıyla dediğin gibi her türlü kilidi açabilecek skoru her an değiştirebilecek.
1: Peki, peki Felipe gidiyor mu yani? Felipe Augusto böyle 15-20 milyon euro civarlarına Zenit'e gidiyor diye okuyorum ama evet, ne kadar doğrudur bilemiyorum. O yüzden de sormak istedim abi.
0: Bu konu hakkında dün akşam Trabzonspor Başkanı Ertuğrul'dan Alspor'un konu oldu. Orada Ulaş Özdemir'i sorularını yarattı. Ve orada Olay ve Felipe'yi satmayı düşündüklerini birinci ağızdan söyledi ki beklenilen bir satış aslında. Trabzonspor iki oyuncunun satışından 50-55 milyon euro'luk bir bonservis bedeli hedefliyor. Felipe'nin de Zenit'e transferine resmiyet kazanması bekliyor.
1: 50-55 çok ciddi para bu arada. Evet, çok iyiymiş.
0: Gerçekten çok ciddi para. Çünkü ikisini yani Felipe ve Olay'ı geçen sene toplamda 10 milyon euroyu aldınız. 5 katına toplamda satmayı hedefliyorsunuz ki satabilirsiniz de. Yani Olay'ın Dünya Kupası beklendi biraz. Orada belki bir performans verebilirse değeri veya işte şey artar diye.
1: İlk maç çok kritik. Ekvador'la oynuyorlar.
0: Evet. İkinci maçta Almanya diye hatırlıyorum.
1: Emin değilim ondan ama Ekvador maçı biraz gruptan çıkma adına çok kritik fil dişi adına. Ondan dolayı hatırladığımı vurgulamış olayım arada.
0: Ve fil dişinin de gruptan çıkma şansı bence yüksek yani. Çıkabilir
1: çıkar. Gruptan'da. Çıkar bence de çıkar.
0: Dolayısıyla orada belki Trabzonspor 50 milyon euroluk bir şey koydu ikisine ama belki orada o sayı değer artabilirdi yani.
1: Evet.
0: O bakımdan İki oyuncunun ayrılığı bekleniyor. Zuko'nun gitti.
1: O konuda bir şey söyleyecektim. Böleceğim abi. Çok özür dilerim. Yani abi ben de çok nadiren eleştirsem de Trabzonspor'da yani Zupko 4 milyon euroya satılma fikrine bir türlü alışamıyorum. İkna olamıyorum. Lütfen bizi aydınlat. Var mı başka bir sebep bu işin?
0: Ya şöyle ben de açıkçası düşük buldum. Çünkü 6 milyon euroya aldınız ve Zupko kalitesinde, tekniğinde bir oyuncu 4 milyon euroya almanın bugün mümkün değil.
1: Tabii ki.
0: Orada şöyle bir durum oldu. Yani oyuncunun Dubai konusundaki ısrarlı ağrı Trabzonspor'un biraz elini kolunu bağladı. Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor'dan ayrılmak istedi. Yani kötü de bir ayrılık olmadı ama yani Trabzonspor aldığını altına satış yapmak zorunda kaldı. Zubkova'nın gitmenin konusundaki özellikle aşırı isteği nedeniyle. Dolayısıyla baktığın zaman evet 4 milyon euro gerçekten düşük gibi duruyor ama Trabzonspor bence çok da zarar etmiyor. Çünkü iyi şekilde katkı aldı.
1: Doğru. %100.
0: Sadece biraz daha değer yüksek olabilir ama yaşı biraz 30'a yaklaştı. Oyuncunun gitmek için aşırı derecede gitmek için burada Trabzonspor biraz pazarlıkta elini bağlayan parametreler oldu. Onun dışında Trabzonspor'un sol kanat takviyesi var. Muhassa oyunu. Dün oyuncunun daha önce geçen sene görev aldığı Vitor kulübünü çalıştıran Luis Pinto'yu röportaj yapma şansı oldu. Portekiz teknik adam. Oyuncu hakkında şöyle ifadeler kullandı. Kısaca öyle demek gerekirse. Mentalitesini ve 3. bölgedeki etkileri artırırsa Portekiz milli takımına kadar yükselebilecek bir yeteneği var. Fakat hani bu etkinliklerin arttırması lazım. 3. bölgede kovuluş tekniği olarak veya işte skor katkısı olarak buralarda daha fazla etkili olması lazım ve mental olarak da güçlü kalması lazım gibi ifadeler kullandı. Yetenekli bir oyuncu geçen sene Vitoria takımına göre aldı. Skor katkısı biraz düşük olsa da genel olarak dripling ve tanım yeteneği konusunda hakikaten yetenekli var. Zaten Portekiz'in bir oyuncunun hem çalım atanı hem şut atanı hem de işte bu yatanı olduğu zaman fiyat 20-30 milyon euro bandına
1: geliyor.
0: Noasal'ın oranı sadece biraz bitiricilik konusunda eksikliği var. Zaten onu da eski hocası Luis Pinto bunu gidermesi halinde çok daha yüksek seviyelere ulaşabilecek bir futbolcu olduğunu vurguladı. Burada Fatih Hoca'nın beğendiği bir oyuncu var. Galatasaray Skor Hakemi'nin takip ettiği raporlarını ve akabinde de çok yetenekli bir oyuncu ve bunu

0: iyi şekilde kullanabilirsek çok yüksek bedellere satabiliriz şeklinde rapor verdiği bir oyuncu. Ki eski hocası Luis Pinto oyuncuyu Jeremy Doku'ya benzetti Manchester City'de.
1: Evet.
0: Trabzonspor cephesi de Milan'daki Leao ile benzetiyor. Dolayısıyla atlet bir oyuncu. Gerçekten çalım yeteneği çok üstünde bir oyuncu ki geçen sene Vitória takımında biraz araştırdığımız zaman şöyle bir soru sorduk. Çünkü geçen sene Vitória takımında en çok çalım atan oyuncu 42 çalımda ve ona en yakın oyuncu da bu konuda 27 çalım sahip. Dolayısıyla çok ciddi bir fark var. Buradan oyuncunun ne kadar aslında birliklerin hakim bir oyuncu olduğunu vurgulamak mümkün. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Mesela olay geçen sene Trabzonspor'a süper gitti. 41 çalım attı. Yani oradan hesap bulmak lazım. En az olay kadar birliklerin hakim bir oyuncu olduğunu
1: çok iyi veriymiş.
0: Tabii ki bazı eksiklikleri de var. Yani çünkü çok az sayıda profesyonel maçı var yine oyuncunun. Ama zaten genç oyuncularla böyle bu durumla olabiliyor. Dolayısıyla Trabzonspor 8 milyon euro bonservis bedeli arttı. Pardon 8,5 milyon euro bonservis bedeli arttı. 3 milyon euro da bonus maddesi var. Totalde 11,5 milyon euro bir bedel söz konusu. Ama baktığımız zaman feedbackleri de bu bedeli Trabzonspor karşılığını alabilir şeklinde ortak bir görüş var. Ve Portekiz'de ulaştığımız gazeteciler de oyuncu hakkında hakikaten potansiyelinin çok kısık olduğunu söyledi. Fakat hepsinin de şart koyduğu şöyle bir nokta var. Biraz istikrarsız bir oyuncu. Bunu giderebilirse yine eski hocasının dediği gibi mental olarak kendini hazır tutabilirse çok ciddi patlama yapabileceğine inanılan bir oyuncu.
1: Vallahi heyecanlandık abi. Gerçekten o kadar güzel açıkladın ki yani benim açımdan çok heyecanlanacak bir detay. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Böldüm gibi oldu ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerini alayım sonra reklam yapalım abi.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel bir bağlantı oldu. İnşallah güzel bir sezon bütün takımların açısından yaşanır diyelim.
1: Ve aynen. İnşallah abi. Görüşmek dileğiyle abi. Seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Her zaman bizimle beraber olduğun için de mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz abi.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet. Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Genelde Göksel'in Çağrı Sarac'ın yayınlarında kendisini duyarsınız. Benim de dakika skorlarda Trabzonspor maçlarında daha çok iletişim kurduğum, daha çok bağlandığımız ve yayınlar yaptığımız bir yayıncımız. Ki çok çok da değerli birisi bizler adına ki yani hakikaten birçok metriye, birçok veriye çok çok net bir şekilde bizlere aktarabilen oyunun matematiksel tarafında bilim tarafını da her zaman aslında yorumlarıyla bizlere aktaran bir yayıncımız. O yüzden de ister istemez konu Trabzonspor olunca, konu 8 tane transfer olunca bir Muhammed Furkan Uzun'a uzanmak gerekirdi demek istiyorum. Hızlı bir reklama gitmem gerekiyormuş. Hızlı bir reklam, geleceğim. Sonra kapanış.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
5: Evet, haber masasında son bölümüne girmiş bulunuyoruz. Tabii ki bütün değerli dinleyicilerimize öncelikle çok çok teşekkür ederim bu programda bizleri dinlediği için. Dört takımın da gündemine değinmek istedik. Yani genelde bundan sonraki programlarda benim adıma çok fazla dört büyük gündem vesaire vesaire duymayacaksınız. Daha çok ben biraz daha Dünya Kupası modumu açıyorum artık. Uyku saatlerimi dahil değiştirmeyi planlıyorum. Varımı yoğumu Dünya Kupası'na aslında saklamayı planlıyorum ki kısmetse de, tabii ki Allah kısmet ederse de, başımıza bir şey gelmezse de diyelim. Ama salı günden itibaren Amerika'dan aslında destek vereceğim. Turnuva boyunca değil ama belli bir kısmında, en azından Türkiye-Paraguay maçında tribünde olacağım. Radyo Gole'de uzaktan aslında katkılarım olacak tabii ki. Bu hafta gider ayak tabii ki biraz da dengelememiz gerekiyordu belli şeyleri. Ben de haber masası programlarında sizlere eşlik ettim. Ama yayınlarımız devam edecek. Hatta şöyle bir kısaca yayın takvimini de açıklayayım. Cumartesi günü 12 ile 14 arasında sizler adına özel bir konsept çektim. Onu da söyleyelim. Hatta bir dinleyicimiz Mehmet Bey'in önerisiyle çektik. Bütün dinleyicilerimiz bizlere bu konuda mesajlar atabilirler. Mehmet Bey bize mesajını göndermişti ve aslında transfer bedeline göre hayal kırıklığı yaşatan oyuncular ile alakalı hem Türkiye'de hem de dünyada bir 11 programı aslında sizler adına çektim ki buna çok ufak eklemelerde olacak o programı, onu da söylemiş olalım. Cumartesi günü konsept bir programımız olacak. Canlı olacak program bu arada, onu da söyleyelim. Hani normal şartlarda bu tarz konsept programlarımızın bazıları bant oluyor. Ama bu programın canlı olacağını söyleyelim. Cumartesi 12-14 arasında ve pazar günü pazar sabahı saat 06.55 itibariyle yayındayız. 11'e kadar gideceğiz. Milli takımımızın Avustralya maçında sizlere

0: tasarlayacağım o pazartesi günü için. Tabii ki salı günü de kısmetse yolculuk diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki çok değerli içeriklerimiz devam edecek. O halde kim ne dedilerimizle devam edelim.
1: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Beş yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
4: Abonelik isteyelim.
5: Abonelik.
4: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
5: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
4: Hype puanı
5: o zaman isteyelim. Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi artırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
4: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler, onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu da özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray aydaysa Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
5: %100.
4: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim. Nasıl isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
5: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye. Biraz rövanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istedi. Söyledi.
4: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
5: Ya şöyle bu
4: biraz
5: artı
4: arızalı 4... bir çocuk ya.
5: Evet zaten tek sınıfta kaldığı ve eksi defosu. Puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
4: Bu arada
5: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
4: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insan özellikle de çok yüksek bir olanmış, onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına, aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında. Öyle bir insan özellikle de çok yüksek. Alayı yolunu açık etsin diye. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
5: Hayırlısı.
4: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
5: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik. Aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi, daha önce de söylemiştim bunu, 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
4: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
5: Şöyle hemen yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi, orada kaliteli, niteliği arttıracak, oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir, Gelson Fernandes'le Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi, alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
4: Evet.
5: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un

0: İstediği rakam bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu. Ama Galatasaray'ın anlattığı proje Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta, burada yıldızların son yıllarda yakaladığı uyum. Osimhen'e biraz sonra anlatacağız. Gelen teklifler, evet, talipler, yapılan transferler futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu, Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini, hem Turam hem Kamavinga.
1: İkisi olmaz mı?
0: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip, yani oyuncular, aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim, arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç, farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Dolayısıyla manşetimiz şu olur, kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
0: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
1: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncuyla ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
0: Bunun
1: isimlere geçiyorum.
0: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey.
1: Oraya geleceğim. Transfer sonra paketini... Van Dijk soracağım.
0: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray da dedi ki, arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yıllık 45 milyon euro, istiyorsan buyur gel, istemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden ya, Naci, bir de konu kapanabilir.
1: İlginç olan da şu ya. 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Safi seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
0: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle, ama takım içindeki dengeyi de gözetmek zorundasınız.
1: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporo vermesi. Yandım Allah demesi.
0: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporo vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
1: Ben seni söyleyeceğim.
0: Ne ismini kullanabilirsin.
1: Çıkarma diyeceksin.
0: Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
1: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
0: Açıldı mı?
1: Yok muydu?
0: Hayır, hiç açıldı mı?
1: Ben şöyle düşünüyordum.
0: Ya, Hakan açmaya çalıştı o defteri. Bak. Hakan...
1: Şu özür dilerim. Şöyle, Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'la biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
0: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
1: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun.
0: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla, temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım, rahat bırakalım ya.
1: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim, işler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
0: İnşallah gitmez.
1: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır. Oyuncular
0: İnşallah
1: da akıllanmışlardır
0: gitmez
1: diye düşünüyorum.
0: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih Dilirel'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
1: çok iyi programlar
0: muhteşem,
1: yapıyor.
0: Muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Meri. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bu
0: Müthiş.
1: Arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Ondan çok iyi yayıncı olur.
0: Ya muhteşem.
1: Komik adam.
0: Harika.
1: Komik adam.
0: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
1: Bir de doğal. doğal. Ya, çok doğal adam bence yani. Tepkiler falan tam
0: ülkemizin acayip. Ülkemizin aynası. Helal aynen, olsun aynen. Samet'e.
1: Yollar açık olsun tekrar aynen. Milli takımın. Bu Van Dijk'ı Galatasaray alacak mı?
0: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama

0: Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa, Van Dijk, Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire, orada bir kontenjan boşluğu açılırsa, şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
1: Çok kısa geçin ya, burayı biraz daha anlatsana ya.
0: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
1: Öyle mi?
0: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray, bu ne demek? Fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
1: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim, ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koysun. Tabii noktasında.
0: Ya zaten Sayın Başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak. Tabii. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdikleri nokta şu. Şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
1: Orada bu arada sana şöyle bir katkı vereyim. Fenerbahçe'nin transferde, Aziz Yıldırım'ın transferde acele edecek olması çok normal. Galatasaray'ın bu acelesinin olmaması da aynı şekilde yine çok normal. İki takım arasında çünkü denge farklılıkları var, durum farklılıkları var. Yani biri birinin önüne geçmiş ya da arkasında kalmış bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Bir diğer yandan Osimhen'e geleceğim ama bir Sara çok konuşuldu ya, gider mi gitmez mi vesaire. Gideceklerle ilgili bir şey var mı sende Galatasaray'dan?
0: Abi şu an teklif alan, net resmi teklif alan oyuncu yok. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı yokluyorlar. Osimhen'i yokluyorlar. Gabriel Sara için net bir ilgi var Aston Villa'nın. Evet. Ama şu anda bitme noktasına gelen bir durum yok. Gabriel Sara en potansiyel aday. Aylardır söylediğim gibi. Ama orada da problem şu. Kontratlar, yüksek kontratlar. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'dan 3,5 milyon euro alıyor. Avrupalı'ya göre çarp, vergiyi kulüp ödediği için 7 milyon euro alıyor. Tabii. Şimdi 7 milyon euroluk bir kontrat verecek mi İngilizler? Onun aslında aşamasında Galatasaraylık bir durum yok şu anda. Zaten oyuncuyla işi bir noktaya getirse kulüpler, diyecekler ki 30-35 pazarlığa oturacaklar. Yani kısaca burada aslında olay daha Galatasaray'ın masasına gelecek olgunluğa ulaşmadı. Kulüpler önce futbolcuyla o maliyeti ne noktada anlaşacak? 7 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'da aldığı parayla Avrupalı'ya göre tarifesi, vergi üstüne konduğu için. Gabriel Sara'yla eğer anlaşırsa Aston Villa, Galatasaray'la pazarlığa oturacak ki Sarı Kırmızı Kulübü'nde burada beklentisi 30-35 milyon euro bandında. O rakamı alırsan da Turam'ı, Kamavinga'yı bir anlamda maliyetinde çıkarmış olacaksın.
1: Evet, Galatasaray'da hesap kitaplar devam ediyor. Tabii. Özetle.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Son olarak. Şimdi mesela sen diyorsun ya, Galatasaray büyük düşünüyor. İşte Van Dijk, Can Uzun, Kamavinga, Turam. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Bizi ağırlıklı olarak Galatasaraylılar izlediği için. Mesela Galatasaray'ın bir YouTube kanalı var. Ve orada da Plus üyesi olanlara çok güzel bir iletişim ekibi şampiyonluk röportajları yapmışlar. Orada bir izleyin. Lemina, Osimhen, Sara Şerlai'nin bir röportajı var. Yarı finali konuşuyorlar, finali konuşuyorlar, çeyrek finali konuşuyorlar. Ve Galatasaray kulübü de gittiğinde bunları anlatıyor zaten. Yapabilirdik diyor yarı final Osimhen orada sohbette. Lemina seneye deneyeceğiz diyor. Evet, orada olmamız lazım diyor vesaire. O yüzden bunlar hep artı yazıyor Galatasaray'a.
1: Masada daha kuvvetli oluyor bir taraftan.
0: Tabii ki.
1: Onu da söylemek lazım. Icardi yeni bir gelişme var mı? İstersen kısaca ona da bir değinelim.
0: Ha, Icardi konusunda Galatasaray bekleyişte. Teklifini yaptı. Sayın Başkan direkt olarak hep dediğim gibi bu süreci yönetiyor. Elio Pino da sürekli olarak kontak ve temas halinde ama olay sadece para değil, bunu söyleyeyim.
1: Yani ama
0: olay sadece teklif 4+1, 5 milyon euroluk teklif vesaire değil. Bazı iki tarafın anlaşamadığı noktalar var. Ben her zaman dediğim gibi futbolda duygusallığa gerek yok. İşin artık ayrılık noktasına doğru gittiğini söyleyebilirim.
1: Naci, bununla ilgili benim bir görüşüm var, okumam var. Katılır mısın? Bu konunun ayrılığın altyapısı da oluştu bence. Yani sağlıklı tartışması bir eğer olursa ayrılık, vay siz niye bunu yaptınız noktasında ben bir tartışma olacağını düşünmüyorum.
0: Net.
1: Değil mi? Hava bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Okuman bu benim.
0: Ya %100.

0: katılıyorum. Yani Icardi Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Çok da büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman dediğim gibi şu anda devam etmek istediğin Mauro Icardi 4 yıl önce değil. Kontrat yenilediğin Icardi değil. Bu işe en çok Göktürk'teki kasap arkadaşlar üzülecek diye söyleyebilirim. 60 kilo et söylüyormuş sürekli. Yani neredeyse haftada mı ayda mı ne? Geçen bir dostumdan dinledim Galatasaraylı. En çok Göktürk'teki kasaplar üzülecek dedi. Baba seviyor çünkü barbekü yapmayı ya.
1: Ya almışlardır. Ya bulmuşlardır parayı abi.
0: Tabii canım.
1: Bulmuşlardır parayı. Güzelmiş yalnız, güzel haber. Diğer yandan Osimhen konusu. Şimdi Osimhen meselesi, bir kere Osimhen almak isteyen takım vardır. Ve Galatasaray günün sonunda tarihindeki en büyük parayı, bir hani aksilik olmazsa, bir sakatlık vesaire bir şey olmazsa, bir gün Osimhen'den kazanacak. O sene bir sene mi? Ve Osimhen gider mi?
0: Şimdi Galatasaray kulübündeki birçok isim o senenin bu sene olmasını istemiyor. Önümüzdeki yıl olmasını istiyor. Rekor kırıp Şampiyonlar Ligi'nde daha üst bir başarıya ulaşıp Osimhen'i de daha güzel bir rakama satıp kâr etmek. Hem saha içinde karşılığını alıp hem de masada da kazanabilmek.
1: Anladığım kadarıyla bir teklif gelmiş.
0: Ya şöyle, teklif değil de diyorum ya, hani nasıl Galatasaray kısık ateşte can uzun için ilerliyor, Turam için ilerliyor, Van Dijk'a fiyat soruyor. Osimhen için de fiyat soran kulüpler ve devler var. Spesifik olarak bir isim olmadığını söylüyor Galatasaray kulübü. Yani şu kulüp Osimhen'i istiyor şeklinde bir durum yok. Ama gelen yoklamalar şöyle, 120 milyon euro bandına bitirebilir miyiz? Yani Osimhen için şu an Galatasaray masaya oturacak olursa 120 milyon euroya menajeri anında teklif getirir. Ama Galatasaray'ın buradaki matematiği Osimhen'le devam edip 5 sene üst üste şampiyonluğu kazanmak ve ondan sonra bu teklifleri değerlendirmeye almak ve 150 milyon euro Galatasaray'ın tarifesi. Her zaman dediğim gibi.
1: Yani şu an 150'nin gelmesi lazım, doğru mu?
0: Soranlara düşünmüyoruz ama 150 milyon euronun altında da masaya oturmayız yani.
1: Ha tamam.
0: Bu. Ha şu da var, Osimhen Galatasaray'da mutlu. Yani şu anda Galatasaray'ın Osimhen'i satma düşüncesi yok. Osimhen'in de gideyim diye bir kafası yok.
1: Şimdi Osimhen iyi para kazanıyor Türkiye'de. Az önce sen Sara'dan bahsettin. Dedin ki bu adam 3,5 net alıyor. Galatasaray'dan bunun vergileri de var. Başka bir yere gitse bu 7 kabaca. Şimdi Osimhen de 21 alıyor Galatasaray'dan. Başka
0: temsiz
1: gitse...
0: ama 21.
1: Efendim?
0: Bonussuz 21.
1: Tamam, net ücretten tabii, gidelim biz. Aynen. Net ücretten gidelim. Yani en az aldığı para 21. Bunun vergisi var vesaire. Dolayısıyla başka bir yere gittiğinde de az önce o Sara'daki mesele gibi. Yani 40'tan aşağı bu adamın yıllık bir maliyeti olmayacak.
0: Tabii.
1: O tarafı da zor ama o verilse bile, sen biraz bazı şeyler anlattın. Osimhen burada ne yapıyor? Niye bu kadar burayı seviyor?
0: Abi Osimhen burada o kadar güzel bir hayat yaşıyor ki sadece kendisiyle değil. Neredeyse şimdi yanlış anlaşılmasın. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kabilesiyle. Yani İstanbul'u,
1: ben çok duydum bunu abi.
0: Kabullenmiştir. Ya İstanbul'a aşık Osimhen. Adam lig bitti, 3 hafta burada kaldı. Niye? Size gurme bir bilgi anlatayım. Osimhen ilk geldiği, kiralık olduğu sezon Mertens'in evine taşındı. Maçka'da. Daha önce Wesley Snyder'ın oturduğu yer ve çok güzel boğaz manzaralı lüks bir site. Sonra bonservisi alındı. O daireyi boşalttı, gitti Göktürk'te kiraya çıkmadı. Göktürk'te daire satın aldı. Kendi müstakilde oturdu. Mertens'in evini de boşaltmadı. Bütün arkadaşları, eşi, dostu, ülkesinden gelen ne kadar ahbabı varsa orası Osimhen'in misafirhanesi. Orada kalıyorlar. Osimhen Göktürk'te kalıyor. Müstakil yerde. Ve aynı zamanda iki tane de Galatasaray'ın sponsoru olan yeni inşaat firmasından iki tane dubleks daire aldı Victor Osimhen. Yani İstanbul aynı zamanda yatırım da yapıyor. Oturduğu Göktürk'teki daireyi aldı. Üstüne de iki tane de Galatasaray'ın sponsor projesinden dubleks daire satın aldı. Şimdi size şöyle bir şey daha anlatayım. Osimhen kendi ülkesine o kadar bağımlı bir isim ki, oyuncu ki, Bağcılar'da oturan Nijeryalı bir aile onlarla bir şekilde tanışıyor, temas ediyorlar ve aileyi o kadar çok sahipleniyor ki geçen gün Galatasaray kulübünden tencere tencere, kazan kazan Bağcılar'daki o Nijeryalı aileye yemek gitmiş. Yemek gönderiyor adam. Onları dahi sahiplenmiş.
1: Vay be.
0: Ve burada Türkiye vizesi vesairesi, şusu busu, geçen de söylemiştim. Göçler Dairesi Başkanlığı'yla Galatasaray'ın kontağı oldu ya Osimhen sayesinde. Çünkü en az 70 kişiye vize aldırıyor Victor Osimhen. İngiltere'de bunu yapabilir mi? Çok huzurlu yaşıyor. O yüzden de ben açıkçası böyle Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern gibi takımlar gelmediği sürece Osimhen'in de ben gideyim diyeceğini düşünmüyorum ben çok fazla.
1: Ama yaptıklarını da takdir edelim.
0: Tabii yani. Ki %100.
1: Onun bir hikayesini okumuşum. Kendisi yazıyor. Osimhen anlatıyor yani. Onun için eksik kalmak, noksan kalmak, aç kalmak, mücadele etmek ne? Osimhen'in o güçlü bir hikayesi var. Ya. Onu söyleyeyim. O kendi
0: yani
1: Osimhen
0: burada sadece Galatasaray'da futbol oynamıyor. Aynı zamanda da sevdikleriyle 50-60 kişi yaşıyor neredeyse.
1: O yemek hikayesi yalnız çok iyiymiş. Yani.
0: Çok iyi. Hakikaten. Bağcılar'daki Nijeryalı aile.
1: Paylaşımcı adam yani. Helal olsun.
0: Evet, helal olsun.
1: Aziz Yıldırım. Evet. Özbek Aziz Yıldırım aradı. Galatasaray Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım seçilmesi Galatasaray tarafında nasıl yorumlanıyor?
0: Gayet olgun. Zaten Sayın Başkan da hemen ertesi günü, pazartesi günü Sayın Aziz Yıldırım'ı aradı, tebrik etti. Bir kere tecrübeli, Türk futboluna da artık atabilecek bir kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım. İşte daha seçilmeden evvel yayın ihalesiyle alakalı yine bazı çıkışlara imza attı. Bu sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna artı yazacak bir nokta. Fenerbahçe güçlü olursa Galatasaray da güçlü olur. Galatasaray güçlü olursa Fenerbahçe de güçlü olur. Galatasaray bu pencereden bakıyor. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi Galatasaray'ı rahatsız etmiş, tedirgin etmiş noktada değil. Tabii ki daha güçlü bir rakibi olacak bence Aziz Yıldırım'la. Çünkü tecrübe var ortada. Bu noktada Galatasaray'ın rahatsız olduğu bir nokta yok. Hatta ya benim bir...
1: Senin videona gelelim.
0: Seçim anında ben de yayındaydım televizyonda, TV Spor'da. Bazı Fenerbahçe hesapları güzel olmuş ama güzel denk getirmişler. Kesmişler, kullanmışlar. Galatasaray'ın tedirginliğini Ali Naci Küçük'ün yüzünden, surat ifadelerinden anlayabilirsiniz diye. Şimdi ben yaklaşık...
1: Ama sana şöyle sorayım mesela soruyu. Özür dilerim, öyle devam et dilersen. Sen bir Galatasaraylısın örneğin. Dışarıdan da takip ettin bu süreci. Kimin başkan olmasını isterdin sen?
0: Tabii ki Hakan Safi. Ama... Tecrübeye oy verdi Fenerbahçeliler. Bu bir gerçek. Sayın Aziz Yıldırım noktasına gelince de orada ben yaklaşık bir ay boyunca yayınlarda şunu söyledim. Aziz Yıldırım kazanır. Sayın Hakan Safi'nin adımları çok yanlış. İletişim stratejisi çok yanlış, çok hatalı. Bir kere Fenerbahçe'nin kendi değerlerine dil uzatmaması gerekiyordu. Rakiplerine dil uzatmaması gerekiyordu. Herkesi sataştı Sayın Hakan Safi para dedi. Ben ne dedim? Bizim terbiye kültürümüzde bir büyüklere saygısızlık yoktur. Aziz Yıldırım'ın taklidini yaptı. İki, Aziz Yıldırım geçmişine, Fenerbahçe tarihine bunlara bay bay diyeceğiz dedi.
1: Tabii.
0: Üç, para, çok fazla para konuşmak görgüsüzlüktür derler ya, orada da büyük sınıfta kaldı.
1: Bu senin anlattığın konuda ben iki gün boyunca kongredeydim, yerinde takip ettim. O senin söylediğin mesele var ya, yani en az 100 kişi falan, 100 tane kongre üyesiyle konuştum, diyorlar ki her şeyi yapabilirsin yani, Aziz Yıldırım'ı eleştirebilirsin böyle ama Aziz Yıldırım'a böyle yok yaşlısın, yok bel altı, kimsenin haddine değil. Çok büyük ayıp etti diye çok büyük tepki vardı Hakan Safiye.
0: Net. Orada zaten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bir de yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi şaşırtıcı değildi. Orada benim tepkim şu. İki tarafta kazandık diyordu seçimi. Çok rekabeti yüksek, rekabet seviyesi yüksek bir seçim bekleniyordu. 3 dakikada seçim bitti.
1: Öyle oldu.
0: Nasıl yani dedim ya. Hakan Safi'nin ekibi stadı boşaltıyor dediler. Aziz Yıldırım biraz sonra açıklama yapacak dediler. Hakan Safi konuşacak. Tezahüratlar. 5 dakikada seçim bitti.
1: Şöyle oldu Naci.
0: Ben ona şaşırdım. Ha, şaşırmayan Fenerbahçeli varsa okey, saygı duyarım. Ama kimse böyle bu kadar tak 1. dakika bitireceğini beklemiyordu Aziz Yıldırım'ın.
1: Şöyle, Galatasaray'ın sandıkları birden, işte kaç sandık oldu Galatasaray'da?
0: Galatasaray'da o kadar sandık yok da.
1: Neyse ama
0: sırayla seçim, divan başkanlığı önünde sayılıyor Galatasaray'da.
1: Seçim numarasına göre gittiği için
0: tabii
1: sürpriz olabiliyor. Fenerbahçe seçimlerinde de tabii ki sürpriz olur ama Galatasaray'da mesela 5. sandık sayıldığında Naci öndeyse, 10 fark attıysa 20. sandık sayıldığında Aydın kapatıp 15 fark atmış olabilir. Bu sürpriz var ama Galatasaray Fenerbahçe'de isim sırasına göre olduğu için
0: tabii.
1: Fenerbahçe'de bir sandık açılan, bir sandık bir fikir veriyor. Bizim Mert Parhan oradaydı. Bütün kongreleri takip ediyoruz. Şeye zoom yaptı. Ben de Sports Dijital'de yayındaydım. Zarflara zoom yaptı. Tecrübem de var Fenerbahçe kongrelerinden. Zarflara zoom yapınca iki sandığı hemen gösterdi. Önce birkaç beyaz çıktı, sonra sarı. Diğer tarafa döndük, sarı. Ben dedim geçmiş olsun, seçim bitti. Fark ne olur onu göreceğiz dedim.
0: Ha, bu arada
1: mesele öyle oldu.
0: Galatasaray niye çekinsin ki Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan olmasından? Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'de Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu. Süper Kupa'yı aldı. UEFA Kupası'nı kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 9 ya da 10 Süper Lig şampiyonluğu. Aziz Yıldırım varken de Galatasaray başarıyordu ki. Galatasaray'ın başarıları bir isme endeksi değil. Federasyon başkanına endeksi değil. Bir MHK başkanına endeksi değil. Galatasaray kendi güçlüyse başarılı olur. Güçsüzse 13. de oldu Galatasaray.
1: Şöyle, onu ben şöyle özetliyorum Naci. Galatasaray tabii ki Aziz Yıldırım döneminde önemli başarıları var. Bunu yaptı. Ama Fenerbahçe'nin en güçlü dönemi de Aziz Yıldırım döneminde oldu. Çünkü bu bir olgu. Kimse reddedemez. Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuştu biliyorsun 2000'de. Ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi Fenerbahçe. Her açıdan hatırlasan o 2005'te Ergün Gürsün'ün röportajı vardı. Fenerbahçe bizi geçti diye. Kendi içinde büyük tartışma başlatmıştı. Şu bir gerçek. Tabii ki Galatasaray çok daha iyi noktada. Onu söyleyelim. Bence Aziz Yıldırım da şunun farkında. Geldiği dönemdeki Galatasaray'la benzer bir Galatasaray var. Ama bu rekabette benim görüşüm şudur. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde Aziz Yıldırım bu farkın önüne geçebilecek başkan potansiyeli olan adam olarak değerlendiriyorum ben.
0: Ya tabii ki %100. Zaten bu kez farklı bir strateji güttü Sayın Aziz Yıldırım. Normalde nasıl bilirdik Fenerbahçe siyaseti içinde de asar keser dedi mi Sayın Aziz Yıldırım? Ama ne yaptı? Birleştirici bir rol oynadı. Zaten biraz sonra anlatacağım.
1: Bir kere tespit yapmış Naci Önen, bir şey söyleyeyim sana. Bir ay mıydı Fenerbahçe'nin kongresi? Bir ay sürdü.
0: Bir ay.
1: Tartışmalar falan.
0: Evet.
1: Neye vurgu yaptı sürekli Aziz Yıldırım? Fenerbahçe'ye vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin sorunlarına.
0: Barış dedi.
1: Bir tık G dedi mi? Galatasaray dedi mi abi?
0: Hayır.
1: Demedi.
0: Dediyse de nasıl dedi? Galatasaray bizi geçti dedi adam.
1: Tabii.
0: Ergun Gürsoy'un dediğini dedi.
1: Tabii.
0: Hatta 2025 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Arada neredeyse 10 sene fark var artık. 10 sene gerideyiz dedi mesela.
1: Divanlarda da söylüyor.
0: Tabii.
1: Daha da kötüye gidiyor diyor. Eğer Fenerbahçe böyle olursa.
0: Teşhisi koymuş.
1: Koymuş.
0: Çok da
1: bunda
0: doğru.
1: Bir şey yok ki.
0: Çok da doğru. Doğrusu bu zaten.
1: Teşhis koymadan.
0: Ama şey demiyor yani. Yapı, kapı, sapı başkaları gibi bahane üretmiyor. Nasıl Sayın Ergun Gürsoy zamanında Fenerbahçe bizi geçti dedi. Sayın Aziz Yıldırım da bu şekilde bir tespit yapıyor. Zaten tespiti yapmadan teşhisi koymadan tedavi yapamazsın.
1: Yapamaz.
0: Anca böyle masallarla birilerini kandırırsın. Maşalarla.
1: Daha olgun, daha oturaklı, daha gerçekçi bir anlayışla bence karşı karşıya geleceğiz.
0: Çok
1: karşı karşıya. Bunlar yaşanacak daha doğrusu. Hep birlikte göreceğiz. Naci, son olarak geçen hafta bu anlatmıştın. Taht savaşları değil de koltuk savaşları diyelim Galatasaray'da. Senden sonra, sen anlattıktan sonra ben usta programında İbo abiye dedim ki ya dedim bu dedim abartılıyor mu sence? Yo dedi. Az bile dedi konuşuluyor. Orası da bayağı bir karışık. Neler oluyor?
0: Fazlasıyla karışık. İster taht oyunları de, ister koltuk savaşı de, ister güç devşirme de, güç savaşları da, ne
1: şöyle
0: dersen de.
1: O zaman. Kim kimi yedi abi şimdi Galatasaray'ın?
0: Abi şimdi yeme değil de. Bir kere bu sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın seçildiği Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Kendi içindeki taht oyunları, güç savaşları. Ya daha dün bir, bugün iki, Galatasaray yönetimindeki herkes birbirinin altına oyma, daha güçlü rollerde görev alma peşinde. Ne oluyoruz? Biz anlatmıştık. Geçen haftaki programda akşamına görevlendirmeler oldu. Ne dedik? Liseli bir başkan yardımcısı olması için Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun yerine Sayın Sedat Artıkoğlu ya da Abdullah Kavukçu, liseli değil, düşünülüyor. Şimdi Sayın Başkan kararını verdi. Ne dedi? Sedat Artıkoğlu dedi. Sayın Sedat Artıkoğlu dedi. Galatasaray Lisesi mezunu. Sayın Abdullah Kavukçu ne yaptı? Bu karara saygı duydu. Çünkü Sayın Başkan verdi bu kararı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Görevlendirmede biz etkili olalım. Kemerburgaz'da biz etkili olalım. Futbolda biz etkili olalım. Şimdi bunu düşünenler yanlış yapıyor. Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray'da 2 yıldır Okan Hoca'yla, Dursun Özbek'le başarılı olan, huzurlu çalışan ve Şampiyonlar Ligi son 16, Osimhen transferi, Leroy Sané transferi, Okan Buruk'la 4 yıl üst üste şampiyonluk. Sonuçta iyi giden bir istikrarlı bir sistem var. Neden değiştiresiniz? Neden değişiklik? Ya futbolda iyi bir yapı varsa kulüp tarafında, kurumsallık tarafında da iyi bir yapı var. Tamam mı? İyi bir organizasyon var. Neden? Şimdi bak, burada Galatasaray'a zarar vermiş oluyorsunuz. Şimdi birinci dakika. Mesela Ankara Galatasaraylılar Derneği'nde bir davet vardı. Okan Hoca katıldı, başkan katıldı, Abdullah Kavukçu katıldı, Eray Yazgan katıldı, Sayın ikinci Başkan Metin Öztürk katıldı, Mehmet Çibara katıldı, aileleriyle katıldılar. Şimdi başkanın yanında bir yönetici masadan kalkıyor ve daha yönetim kuruluna yeni dahil olan bir idareci başkanın masasına oturuyor sohbet etmek için. Ama diğer tecrübeli olan yönetici geliyor, diyor ki orası benim sandalyem, kalk. Yeni giren idareci de karşılık veriyor. Başkan ve eşlerinin olduğu masada böyle bir tartışma yaşanıyor. Ya da Galatasaray adasında bir kahvaltı oluyor. Yöneticiler birbirlerine alenen insanların olduğu yerde arkalarından konuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Çok yanlış. Şimdi başka bir örnek daha, ki gelirken Sayın Ali Dürüst'le de konuştum. Çok önemli burası. Şimdi Galatasaray'da lise mezunu olan bazı yönetim kurulu üyelerinin şöyle bir düşüncesi var. Biz futbola abi olarak Galatasaray'da çok uzun yıllarını geçirmiş, çok tecrübeli Ali Dürüst'ü getirelim. Hem futbolun abisi olsun, hem Kemerburgaz'da olsun, hem de Galatasaray kulübünün basın sözcüsü olsun. Şimdi bu ne demek? O zaman bu şu demek. Bir, bizim yönetimimizde bir zafiyet var ya da futbolda da bir problemimiz var. Orası güçsüz. Burayı güçlendirelim demek bir. Yönetimi bir kere taca atmış oluyorsunuz. İkinci nokta. Gelirken de bu Galatasaray içerisinde konuşulan konuyu Sayın Ali Dürüst'le konuştum. Ali Dürüst zamanında Galatasaray başkanlığını kabul etmedi. Yeteri kadar zaman ayıramam, yeteri kadar ortaya ne bileyim vaktimi ayıramam deyip elinin tersiyle itti. Kabul etmedi, başarılı olamayacağını düşündüğü için ya da vakit ayıramayacağını düşündüğü için. Galatasaray başkanlığına hayır diyen adam dışarıdan atanmış bir yönetici olarak basın sözcülüğü yapar mı ya? sakın bence böyle işlere kalkışmayın. Ya daha doğrusu kalkışmayın demeyeyim de asla haddime değil. Yani böl parçala yönet sisteminden Galatasaray'ın uzaklaşması lazım. Yani bunu yapmaya çalışanlar var. Herkesi birbirine kırdırmaya ya da doldurmaya. Abi 404 olun ya, yapıştırın birbirinizi. Niye biliyor musun? Bak şu tehlike. Galatasaray tarihinde 3 kez tek adaylı seçimle kazanan başkan var. 1. Ünal Aysal, 2. Alp Yalman, 3. Ali Tanrıyer. 3'ü de görev süresini tamamlayamamış. 3'ü de erken seçim kararı almış. Bunun benzeri Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray 96-2000'de kendi içinde bölünmeler yaşadı. Gitti 5. şampiyonluğu ezeli rakibine Fenerbahçe'ye kaptırdı. Ha, bunun bir benzerini eğer Galatasaray bölünürse ve şu anda bunları yaşıyor, Galatasaray tekrar tarihi başarıyı elinin fırsatıyla aynı hatadan dolayı teper ve Fenerbahçe'ye kaptırır. Bu büyük bir tehlike yani.
1: İlginç gelişmeler bunlar. Başarı normalde mutluluk getirmesi lazım. Mutsuzluk getiriyor galiba.
0: Abi ve ne gerek var ya şu an Galatasaray'da güç savaşlarının yaşanmasına ne gerek var? Ben anlayamıyorum. Ve şu anda gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Bence Sayın Başkan'ın masaya yumruğunu vurup artık daha fazla dominant olması gerekiyor. Biraz sessiz kalıyor başkan. Biraz izliyor şu anda. Ama bence daha fazla artık hani kestirip atması lazım. Açık bir şekilde. Benim görüşüm bu yönde. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Mesela Sayın Niyazi Yelkencioğlu 10 sene yöneticilik yaptı. 7 şampiyonluk yaşadı. 3. yıldız, 4. yıldız, 5. yıldız. Takıldığında hepsinde yöneticiydi. Bu tarihte bir ilk. Ve Sayın Niyazi Yelkencioğlu'nun ailesinden 24 kişi Galatasaray Lisesi mezunu. Yani Galatasaray Lisesi diyorsan buram buram tecrübeye sahipti. Yönetime girmedi abi. Niye girmedi? Kulisler sebebiyle. Listede yer alamadı. Ve nitekim bir haber daha vereyim. Kapa yakında bildirir. Sayın Niyazi Yelkencioğlu teşekkür etti. Aynı Sayın İbrahim Hatipoğlu gibi yönetim kurulunda yer almadığı için de sportif AŞ'den istifa etti. Daha doğrusu istifa mektubunu Sayın Başkan'a iletti. Sayın Başkan muhtemelen ne zaman şey alırsa, resmiyete dökerse kapa bildirim yapılacaktır. Ama futbol yönetimi içerisinde daha güçlü olmaya çalışıp bence kulis yapmak vesaire falan, bunlar Galatasaray için doğru değil. Bunlar Galatasaray için sağlıklı değil. Ya bu tip savaşlar Galatasaray'a zarar verir.
2: Peki.
0: Çünkü Galatasaray hep diyoruz ya sevgi iklimi. Sevgi ikliminden uzaklaşırsa Galatasaray en önemli ayağını kaybeder.
1: Burada bir tek vücut olmama durumu.
0: Hani ayağına sıkmış olur derler ya, ayağına sıkmış olur.
1: Tek vücut olmama durumu oluşuyor. Son olarak çok konuştuk bunu daha önce ama kapatırken sorayım. Mertens işi oldu mu? Okan Burun yardımcısı oldu mu?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı?
0: Biz uzun süredir galiba herhalde yayın hayatına başladığımızdan beri.
1: Başkadaki eve mi
0: gelecek? Bir aydır söylüyoruz. Efendim?
1: Başkadaki eve mi gelecek? Maçkadaki eve mi gelecek?
0: Aa, Osimhen. Osimhen misafirleri oturuyor. Mertens'le Galatasaray görüştü. Şu anda da İstanbul'da Mertens. Muhtemelen eğer ki bir sürpriz olmazsa Mertens yeni sezon Okan Hoca'nın teknik ekibinde yer alacak. Gerçekten de çok pozitif bir insan. Özellikle iletişim ayağında çok iyi şekilde halledeceğini düşünüyorum. Taffarel'in bir örneği aslında Mertens. Hep söylediğim gibi. Çok önemli bir adım atmış olur Galatasaray.
1: Sempatik adam ya Mertens.
0: Evet. Müthiş. Evet,
1: öyle yani.
0: Müthiş.
1: Naci ağzına sağlık. Yeni teşekkür programda ediyorum. Görüşürüz.
0: Sağ olun.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri'yi 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti, biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da, karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattının öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp. İşte Archie Brown'la falan neyse. Şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetin Kaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldığı, yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA, Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu, 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu, Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu, Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu, Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu, Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu, New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu, Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası Hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Radyolarının başında 3 gündür bizleri bekleyen tüm dostlara merhaba. Tarihlerin 10 Haziran çarşambayı gösterdiği bir günde Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sonunda kavuştuk. Buna kavuştay diyorlar. Hayatın koşturmacısı içinde bazen en değerli hazinelerimizi göz ardı ediyoruz. Ya şükür o kadar önemli bir şey ki sahip olduklarımızı fark etmek ve onlara ne kadar minnet duyduğumuzu anlamak. Sağlığımızı kaybettiğimizde de işte ne kadar değerli bir şey olduğunu hatırlatıyor bizlere Allah. O yüzden bugün şükredin hem sağlığınız hem de hayatınızda olan güzel şeyler için sevgili dostlar. Hayatta insanın bazen başına böyle şeyler gelebiliyor. O an anlarsınız ki kurduğunuz bağ bir radyo programının çok ötesine geçmiş. 5 gün boyunca ben sağlık sorunları nedeniyle evdeydim, yattım, hastanelere gittim, acilde kaldım. 2 gün boyunca da çok sevdiğim mikrofonundan sizlerden ayrı kaldım. Ama o süreçte öyle bir şey yaşadım ki gerçekten kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü telefonum hiç susmadı, mesajlarınız geldi, arayanlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Hastaneye kadar gelelim diyen sizlerden mesajlar geldi, çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve öğrendim ki insanın en büyük zenginliği yıllar boyunca biriktirdiği gerçekten samimi yüreklermiş. Hatta şeyi de aldım, screenshot Türkçesiyle ekran resmini de aldım. 1000'in üzerinde geçmiş olsun mesajı aldım ki bu benim için o kadar önemli ki her birini okudum. Sizler de biliyorsunuz her birine de cevap verdim. Her birinde ayrı bir sevgi vardı, ayrı bir samimiyet vardı, ayrı bir dostluk vardı. İnanın bana bazen bir ilaç iyileştirir insanı ama bazen de bir geçmiş olsun Çağatay abi mesajı. İşte beni ayağa kaldıran da tam olarak da bu sizlerin sevgisi oldu. O kadar çok şükrediyorum ki size, teşekkür ediyorum ki anlatamam. Bugün yeniden mikrofon başındayım. Eğer bu sesi yeniden duyuyorsanız bilin ki bunda doktorların emeği kadar beni merak eden, dualarında yer veren, arayan, yazan, kalbini hissettiren siz değerli dinleyicilerimizin de çok ama çok payı var. Yıllardır aynı frekansta buluşuyoruz. Ben 1993'te İstanbul FM'den Çağatay olarak başladım bu işe. Biz sadece bir radyo programı yapmıyoruz. Biz büyük bir aile olmuşuz. İyi günde de kötü günde de birbirini merak eden, birbirine sahip çıkan kocaman bir aile. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolculukta yanındasınız. Ve iyi ki bana bir kez daha sevginin dünyanın en güçlü ilacın olduğunu gösterdiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonun başında yine ben varım ama bugün sesimde biraz daha fazla minnet, biraz daha fazla sevgi ve sizlere karşı çok daha büyük bir teşekkür var. Hoş bulduk dostlarım, çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapamamıştık. O yüzden şu andan itibaren 0212-273-1010'da telefonlarımız açık. Bugün Söz Milletin köşesi yapalım. Sizleri de isteklerine ben kayıtsız kalmamış olayım. Çünkü pazartesi günü beklediniz. Söz Milletin köşesinde sesimizi duyuralım istediniz. O yüzden 0212-273-1010, 0540-273-1010'da arayın, konuşalım. 2 saat boyunca milli takımla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz takımla alakalı görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şu anda itibaren hatlarımız açık ve hiç zaman kaybetmeden ilk dinleyicimize de başlayalım. Eğer hattaysa dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz duyabiliyoruz sizi.
1: Hoş bulduk.

0: Çağatay Hocam geçmiş olsun öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyoruz?
0: Özcan benim adım. Ben de pazartesi günüydü galiba. Açtığımda başka

0: doğru. Sevgi iklimi insanın en çok ihtiyacı olan ilaç bence, yani ilaç modeli. Çünkü yani sevgisiz bir dünyada, yani sevgi, aşk şarkılara da zaten boş boşuna %99'una konu olmamıştır.
1: Biz de zaten aşkla yapıyoruz bu işi Özcan Bey.
0: Nasıl, duyamadım?
1: Biz de bu işi aşkla yapıyoruz zaten. Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii ben gündem çok yoğun. Futbol Dünya Kupası şimdi başlıyor. Çağatay Hocam takdir edersin ki benim yaşım şimdi 50 tabii. Ben eski zamanları, eski Dünya Kupalarını, Avrupa Futbol Şampiyonalarını görünce belki klasik olacak ama eski Ramazanlar diye başlayan bir klişemiz vardı ya bizim Çağatay Hocam.
1: Evet.
0: Şimdi aynısını hissediyorum. Yani nerede o eski Dünya Kupaları diyesim geliyor. Nerede o eski şu turnuvalar? 1986'da başlıyor benim hikayem. İşte 90-94. Ama işte dünya global olmaya başladıktan sonra maalesef benim Dünya Kupalarından aldığım o eski zevk, eski heyecan, tıpkı o Ramazan ayını uyarladığımız o klişe gibi, maalesef şimdi de. Çünkü niye böyle düşünüyorum? Ben bunu daha önce de söyledim. Artık milli takım yok bence, benim nazarımda. Yani birkaç tane varsa vardır. Çünkü Fransa'da Fransız yok. İngiltere'de İngiliz neredeyse yok. Değil mi? Yani Amerika zaten söylemeye gerek yok. İsviçre keza. Bir çok ülke. Şimdi tek tek saymayayım. Yani şimdi ben bunun belki Brezilya varsa tek başına, bir hani komple Brezilyalılardan oluşan futbol takımın. İşte bizim var. Birkaç kişi daha var. Birkaç takım daha var. Şimdi ben nesini seyredeyim, nesinden zevk alayım. Yani bana göre sanki kulüp takımı gibi bir şey mesela Fransa takımı. İşte ne bileyim. Yani İtalyanlar, Almanlar. Dolayısıyla futbol Dünya Kupası. Oturacağız, izleyeceğiz. Çünkü biraz da izlenemeyiz. Bizim kendi milli takımımız olacak. Bizim çocuklara şarkılarda olduğu gibi bu mikrofonlarda da o şarkıların maçları dinliyorum. Dinleyince de seyahat halindeyim hemen hemen bütün gün. Sesini biraz daha açıyorum radyonun. Bakalım, bir heyecandır. Umarım yarı final, neden olmasın, belki bir final.
1: İnşallah.
0: Buradan tüm Türk insanına bu milli takım süresince Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, ben de Fenerbahçe'liyim ama transferleri değil de milli takımımıza odaklanalım, milli takımımıza üzülelim, milli takımımıza sevinelim. İnşallah hep sevinelim, üzülmeyelim. Ben bunları söyleyeceğim, tekrar geçmiş olsun.
1: Çok diyorum. Teşekkür ediyorum Özcan Bey. İyi ki aradınız. Sesinizi duymak çok iyi geldi bize de. Teşekkür ediyoruz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 bugün sizleri duymak istiyorum. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde sırada sonu 79 mu? 79'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hocam merhabalar.
1: Merhaba, tanıyalım sizi lütfen.
2: Metin ben, Metin Türkoğlu hocam.
1: Hoş geldiniz Metin Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, esas sizler nasılsınız hocam?
1: Bizler de iyiyiz, sesinizi duyuyoruz, daha iyi oluruz. Buyurunuz.
2: Allah bu sesin eksikliğini göstermesin. Ben futboldan ziyade, bugün spordan ziyade en önemli şey olan sağlık için aradım daha çok.
1: Evet.
2: Çok geçmiş olsun size.
1: Çok öncelik teşekkür Allah ediyorum. Sizlerle ne olur kendinize dikkat edin. İnsan bir kere daha anlıyor bunu. Çok çok da iyi anlıyor hem de. Bir silkeleniyorsunuz kesinlikle. Böyle kendinize geliyorsunuz. Öyle bir kesinlikle farkındalığınız açılıyor ki. Hani her şeyin sağlık olduğunu.
2: Inşallah.
1: Amin cümlemize.
2: Ben de kısa bir milli takımda sadece buyurun, buradan başarılar dileyim. Fazla da meşgul etmeyeyim. Diğer arkadaşların hakkına girmeyelim. Çok yoğunsunuz çünkü. Çok seviliyorsunuz. İyi ki varsınız, eksik olmayın hocam. Çok, İyi çalışmalar.
1: Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Siz de öyle. İyi ki aradınız. İyi ki sesinizi duyduk. Çok da incesiniz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay.
1: Sağ olun. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Selamünaleyküm Çağatay abi. Ben Ahmet Asak. Sesim geliyor mu abi?
1: Geliyor Ahmet Bey. Aleykümselam.
3: Abi çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Vallahi özlettim kendimi. Ben WhatsApp'tan da yazmıştım zaten Çağatay abi neredesin falan diye. İşte sonra işte rahatsız falan deyince inan çok üzülmüştüm.
1: Abi
3: acildeydim falan filan deyince inan futbolla ilgili yani konuşmak hiçbir şey içimden gelmedi. Yani çünkü hayatta sağlıktan önemli bir şey yok abi. Ben bir şey söylemek istiyorum abi. Ben 2008 yılında panik atak geçirdim abi. Ben 6 ay evden dışarı çıkamadım. Hiçbir yere gidemedim. Çok kötüydüm. Allah kimse

0: benim başıma vermesin.
1: Amin.
0: İnan ki abi, hayatta sağlıktan önemli bir şey yok abi. Sana da tekrardan geçmiş olsun abi. Milli takımımızda da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki aradın Ahmet Bey. Sağ olasın. Şu aramam bile o kadar ben önemli abi. Ki. Sağ olasın. Çok teşekkürler.
0: Kendine çok iyi bak abi.
1: Sizler de. Görüşmek üzere. Çok yazan dinleyicimiz var. Hepsine teşekkür edeceğim. Sıradan başlasam bayağı bir sürmüş ama hattımızdaki dinleyicilerimizi de ben bekletmek istemiyorum. Şöyle bir bakayım. Sonu göremediğim için. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
2: Bir dakika. Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Papa hocam nasılsın? Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
2: İyi valla abi. Abi teşekkür ederim. Ben sadece senin sesini duymak istedim. İyisindir. Allah'a emanet ol. Ben Hüseyin Mecit.
1: Biliyorum Hüseyin Mecit. Tanıdım. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olasın.
2: Abi çok memnun oldum. Çok geçiyorsun abi. İyi ki varsın.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Hiç vakit kaybetmeden diğer dinleyicimize de geçelim. Sonu 21 midir? 24. 24'te biten dinleyicimiz. Bu arada 0212 273 10 hatlarımız açık. Arayabilirsiniz. Gönül verdiğiniz renklerle ilgili, milli takımla ilgili mesajlarınızın hepsini bu kanallar vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
3: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler.
3: Sesin geliyor mu?
1: Geliyor, gayet net geliyor. Güzel de geliyor.
3: Öncelikle geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür
3: Allah
1: ediyorum.
3: Beterinden saklasın.
1: Amin. Tanıyabilir miyim sizi?
3: Ben Faruk Demircan, İstanbul'dan arıyorum. Aynı zamanda da amatör bir takımda futbol antrenörüyüm.
1: Harika hocam.
3: Dünya Kupası ile alakalı kısa bir anekdot paylaşayım, çok da sizin vaktinizi almadan. Çünkü bu özellikle pandemi döneminde, bu Galliano'nun bir kitabı var, Gölgelere Güneşle Futbol diye, zaten çok tatlı bir kitaptır. Özellikle Dünya Kupası öncesi vakti olanların muhakkak okumasını isterim ben. Orada Dünya Kupası tarihlerini anlatıyor. Bizim zaten tüylerimize diken diken eden hikayeler var. Benim de hep aklımda kalan bir hikaye vardı. Brezilya'nın 1950 Dünya Kupası'nda kendi seyircisi önünde kupayı kaybettiği bir an var. Rivayete göre 200 bin kişi izlemiş maçı. Hatta o zamanki statüde beraberliğin bile yettiği noktada Uruguay 2-1 kazanıyor ve Brezilya 200 bin kişinin de kupayı kaybediyor. Dünya Kupaları önemli. Bakalım, bu da enteresan bir Dünya Kupası olacak. Hem saat itibariyle hem de biz uzun bir süre sonra oradayız. Hem milli takıma başarılar diliyorum. Size de çok selam ediyorum.
1: Çok teşekkürler Faruk Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 vakit kaybetmeden sırayla telefonlarınızı alalım. Mesajlarınızı da alalım. Ben çünkü bu mesajlar biriktiği için WhatsApp üzerinden sizlerin mesajlarıyla başlamak istiyorum. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Yine Hüseyin Şimşek, sırayla devam ediyorum. Diğer Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Yine buradan mesajlardan çok olduğu için böyle bir yenileme yaptım. İzmir'den İltuğ Bey, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Açı, Yaşar Kut, yine Metin Kabataş, muhtemelen Zafer Bey'dir o, Z harfini de gördüm. Evet, Zafer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine buradan Maltepe'den Bayram Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir daha Amerika kıtasında oynanmasının tek sebebi bence Amerika'da olması, soluk ve heyecansız olmasının mesajı var. Yine buradan devam ediyoruz. Amerika'dan selamlar, hürmetler Çağatay Hocam demiş Muammer Bey. O da tekrar sahalara dönüş yapmış. Türkiye'deymiş. Hayırlı yayınlar diliyorum Amerika'dan. Kucak dolusu sevgiler. Türkiye'deymiş ama tekrar Amerika'ya dönmüş. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizler bu arada 0212 273 10'dan lütfen arayın. Bugün 2 saat boyunca hem sizlerin sesini de duyalım. Erel Eyfa 1986, çok teşekkür ediyorum Fenerbahçeli Erkan. O da mesajını yollamış. Yine sıradan devam ediyorum. Siverekli'ye çok teşekkürler. Umut Bey, ayrıca teşekkür ediyorum. Yine buradan Hasan İlbaş, WhatsApp resimlerinden artık tanıyorum.

0: genç Fenerbahçelilere yine çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'e, evet Ali Bey'e şimdi gördüm mesajını. Ankara'dan Aydın Bey, dört büyük ve bir krallı, çok teşekkürler, güne devam yazmış. Metin Türkoğlu zaten aradı, kendisine de teşekkür ettik. Ayrıca buradan devam ediyoruz. Yurt dışında dinleyicilerimiz var. Nevzat Ohri'ye çok teşekkür ediyorum. Sizin de mesajınızı görmek çok güzel Nevzat Bey. Kenan Bey, çok ama çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, sıradan gidiyorum. İsimlerinizde yazarsanız ayrıca memnun olurum. Abdullah Cenk Bey, Muharrem Bey, çok teşekkürler. Sedat Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Aykut Yakut'a yine çok teşekkür ediyorum. Sıradan devam ediyorum. Dinleyicimiz varsa ona da bir merhaba demek istiyorum. 0212 273 10 10 hatlarımız açık. Sonu 72 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Zafer Bey, çok teşekkürler mesajınıza. Buyurun efendim.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Buyurunuz.
1: İsmim Nazlı Çileçi, İstanbul'dan arıyorum. İlk önce Çağatay Hocam.
0: İsminizi bir daha alabilir miyim? Ben duyamadım, çok özür diliyorum.
1: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Nazmi.
0: Nazmi Bey, evet buyurun.
1: Bir Fenerbahçe taraftarıyım ama öncelikle milli takımımıza bu dünya kupalarında üstün başarı temennilerimi iletiyorum. Ayrıca isterim ki cumartesinden sonra, hafta sonu bir farkındalık yaratarak da Türk formalarımızı, Türk milli takımımızın formalarını giyerek en azından eski günlerimizi yad edelim.
0: Çok çok önemli bir şey bence. Söylediğiniz o kadar önemli ki ben hep şunu savunuyorum. Milli maçlarda, özür diliyorum sözünüzü kestim ama hani destek anlamında söylemek istiyorum Nazım Bey. Milli maçlarda milli takım formasının haricinde başka bir formayla maça gelmeyelim. Yani orada kırmızı ya da beyaz olalım. Yani bir taraf kırmızı olsun, bir taraf beyaz olsun. Temaşa anlamında o kadar önemli ki. Dikkat edin Avrupa ülkelerine, Avrupa'nın en önemli kulüplerine bakın. Onlarda da yine tek renk giyiniyorlar ve o kadar güzel bir seyir zevki, tribünler gözüküyor ama kulüpçülüğe gitmeyelim. Yani ben burada maalesef, herhangi bir kulübü kastetmiyorum. Siz benim ne demek istediğimi de gayet iyi anladınız. Milli takımsa orada bir artık kulüp rengi yok. Orada bütün her şeyimiz bizim kırmızı beyaz deyip Nazım Bey, ben buradan yine topu size atıyorum.
1: Yani 20 yıl sonra, 24 yıl sonra böyle bir milli mücadelemizin önünde en azından ne bileyim, herkes evlerin balkonlarına Türk bayraklarımızı asabiliriz. Mesela ben aracıma, koltuğuna Türk bayrağımı, Türk milli takım formasını asacağım mesela. Onunla geleceğim yani, en azından bir ayrıcalık olsun. En azından bir milli maçımızı, yani renklerimizi bırakalım artık bir kenara. Öyle bir temennim var inşallah. Bütün insanlarımız coşkuyla, pazar günü zaten dört gözle bekliyoruz sabahleyin. İyi başlangıç yaparak milli takımımıza bütün başarılar diliyorum.
0: İnşallah. Sizce nereye kadar yükseliriz Nazım Bey?
1: Valla benim gönlüm final. Başka bir şey istemiyorum.
0: İnşallah. Final. Ağzınızdan bal damlıyor.
1: Hiçbir eksiğimiz yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Yani bizim çocuklar bunu başaracağına eminim. İnsanlarımız farklı görüşlerde olabilir. Farklı temellerde bulunabilir ama ben kesinlikle final istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler aradığınız için de. Bağlandığınız için de
1: Nazım Bey. Tekrar geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: 0212 273 10 10 0212 273 10 10 hatlarımız açık bu arada. Arayabilirsiniz. Kısa bir araya da gideceğiz. O kısa aranın hemen ardından yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1,5 saat boyunca telefonla bağlanabilirsiniz. Hep söylüyoruz. Milli takımla ilgili görüşleriniz varsa, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, tuttuğunuz takımla alakalı, yapılması gereken transferlerle alakalı ya da Fenerbahçeli taraftarlar yeni seçilen başkan Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili görüşlerini, Galatasaraylı taraftarlar yapılması gereken transferleri, Beşiktaşlı taraftarlar yeni hocaları için görüşlerini ve Trabzonsporlu taraftarlar da önümüzdeki sene şampiyon olup olmayacaklarına dair yapılacak transfer stratejileriyle alakalı görüşlerini bildirebilirler. Söylediğim gibi 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Ben yine sıradan mesajlarla devam etmek istiyorum. Ramazan Bey, çok çok teşekkür ediyorum yine mesajlar için.

0: Süleyman Bey de yazmış, Hollanda'dan yollamış. Vallahi ben de çok özledim Süleyman Bey. Hollanda'ya da çok çok selamlar olsun. İstanbul'dan Uğur Bey, çok teşekkürler. Sizler de lütfen kendinize iyi bakın. Devam ediyoruz. İsimlere bakıyorum. Yine bir Ramazan Bey var. O da farklı bir Ramazan Bey. Sedat Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum Arnavutköy'den. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. O da güzel dileklerini iletmiş. Yine buradan Mehmet Kandemir'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Daha sonra kısa bir reklam arasına gidelim diye düşünüyorum. Sonu 73 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler. Ben Yunus Balyer. Bir de alabilir miyim lütfen ismini?
1: Adım Yunus Balyer.
0: Ha, Yunus Bey, buyurunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Pazartesi olsaydı Fenerbahçe'nin seçimiyle ilgili falan konuşurduk ama
0: yine konuşabilirsiniz. Için... Hiç sorun yok. Aziz Yıldırım 13. seçimini kazandı. 8 sene aradan sonra tekrar başkan oldu. Yine Yunus Bey, buradan bizim vasıtamızla görüş ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Ben Galatasaraylı olarak sevindim Aziz Başkan'ın kazanmasına. Hakan Safi eğer dediklerini yapsaydı bizi şampiyonluk yolunda bayağı zorlayacağı benziyordu. Milli takımla ilgili ben de konuşayım. Hı hı. Başarılar diliyorum öncelikle. Tek şeyim turnuvaya organizasyonuyla ilgili. Yani Amerika biraz kök söktürüyor. Burada masada güçlü olmasını kullanıyor gibi. Afrika ülkelerini alırken
0: evet, Somalili hakemi almadılar.
1: Bir tane hakemi, Afrika'nın en iyi seçilen hakemini almadılar. Bir İranlı futbolcuyu 9 saat sorguda tuttular. Yani bunlar hoş bir şey değil. Mesela aynı hatayı savaşta olduğu zaman Rusya bütün takımlarını Şampiyonlar Ligi'nden çıkartıyorlar. Ama bunu maalesef Erevizyon'da, Dünya Kupası'nda İsrail'e karşı mesela aynı şeyi yapamıyorlar maalesef. Yani Amerika'da burada bazı ülkelere ayrımcılık yaptı. İnşallah diğer hakemler bunlardan etkilenip bizim de Amerika ile maçımız var. Yani ev sahibi biraz daha üst turlara çıksın gibi bir algıya kapılmazlar diye düşünüyorum. Bunu ümit ediyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Yunus Balyer, bağlandığınız için.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere. Evet, Los Angeles'tan da bir mesaj gelmiş. Emre ben diyor, Çağatay Hocam, bu forma fiyatları böyle olduğu sürece insanların forma alması gerçekten zor Türkiye'de, ki katılıyorum. Amerika formaları da pahalı ama her bütçeye göre forma satılıyor burada. Herkes ve hepsi aynı görünüşte, böylece herkes aynı renkte oluyor tribünlerde, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ceyhun Bey, yine mesajınız için teşekkür ediyorum. İbrahim Uruç demiş ki, Amerika'nın havaalanlarında milli takım sporcularına Somalili hakeme yaptıklarını kınıyorum. Bunlara sessiz kalan FIFA'ya da sitem ediyorum. Milli takımımız bizim çocuklara turnuvada başarılar diliyorum demiş. İbrahim Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, 0212 273 10 ya da 0540 273 10'da hem arayabilirsiniz hem mesajlarınızı iletebilirsiniz. Programın ilk yarım saatini geride bıraktık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Instagram'dan gelen mesajlarınıza da bakacağım, hiç merak etmeyin. Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram demişken hemen de burada isimlere de bakayım araya gitmeden. Uğur Dağşan, Atasan Ekşi, Ufuk Alpkaya ve Mutlu Koçak'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan da takip almışlar. Kısa bir ara, ardından Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. 0212 273 10 telefonlarınızı şu andan itibaren hatlarımızda açık, bir kere daha söylemiş olayım. 0212 273 10'a bağlanabilir ve canlı yayına katılıp sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Almanya'dan Yavuz Baysal'a çok teşekkür ediyorum. O da güzel dileklerini iletmiş. İbrahim Bey güzel espriler yapmış. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Yine dinleyicilerimizden sıradan Kadir Şahin. Fenerbahçe taraftarı olarak düşüncem, eğer sahada adil yönetim olursa bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Los Angeles'tan Emre Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan Bakalım hattımızda bir dincimiz varsa. Hem haberlerimizi verelim hem de sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Hiç merak etmeyin, arayın, direkt canlı yayına alalım sizi ve takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri her zaman olduğu gibi saygı ve nezaket çerçevesinde, hakaret etmeden her şekilde yayınımıza bağlanıp bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 33'le biten dinleyicimiz var. Merhaba Radyo Gold'desiniz. Dört büyük gündemde Söz Merhaba. Milletin köşesine hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
2: Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum. Çok Dünya Kupası havasında değiliz. Yani ne hikmetse hala, yani ben öyle gözlemliyorum en azından. Hı
0: hı. İsminizi de alabilir miyim?
2: İrfan Türkmengil ismi. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
2: Milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım iyi bir turnuva olur bizim için. Bu turnuvanın acı olan bir şeyi Amerika'da gerçekleştiriliyor bu Dünya Kupası ve geçen bir haber okuduk. Somalili hakem ülkeye alınmadı diye.
0: Evet, doğru haber.
2: Şimdi ilginç yanı, Somali'den dahi hakemin orada görev alınması ile ilgili görev verilmiş. Türkiye'den bir tane hakem, bu kadar büyük yatırımların olduğu bir ülkede maalesef bir hakem bu turnuvaya çağrılmamış. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanımız, Türk hakemlerini koruyacağız, milli bir dava gibi baktı olaya. Ama bu bakış açısı pek işe yaramamış görünüyor. Eğer o bakış açısıyla bakıyorsak, o zaman Montella'nın da teknik direktör olmaması lazım milli takımda. Bu ülke teknik direktör mü yetiştirmiyor dememiz lazım. Bizim eğer kötü olduğumuz bir durumumuz varsa bir konuda, ilk önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz hakemlerle ilgili herkes şikayetçi. Bu da artık yani tartışılmaz bir gerçeğimiz. Ve inatla da düzeltilmemesi için de büyük bir çaba harcanıyor. Ve ortada bir, yani Somali dediğimiz ülkeden bir hakem Dünya Kupası'na gidiyor ise ve Türkiye'den bir hakem dahi gidemiyorsa, burada çok düşünmemiz gereken konu var demektir. Yani burada futbolun çok adil olduğunu konuşamayız. Hakemlerin kararlarının doğru verildiğini düşünemeyiz. Ben asla şunu düşünmüyorum. Hakemlerimiz yeteneksiz. Hayır, böyle bir şey yok. Hakemlerimiz yetenekli ama maalesef sahada zihnen, beynen, adalet duygusuyla maalesef bulunmuyorlar. Dışarıdan aldıkları baskıyla, tehditle, ne derseniz deyin, bir şeylerden etkilendikleri aşikar. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, sarı kart olan bir pozisyon, yani çıkarmama ihtimali, penaltı olduğunda nerede atılır? Ceza sahası içinde. Top nereye konulur? Penaltı noktasına bu. Bu kadar net olan bir kararı dahi gerçekleştiremiyorlar. Birbirine çıkan futbolcu, amatörü de çıksa sarı karttır. Formasını çıkarırsa sarı karttır. Ne bileyim, bayrak direğine vurursa sarı karttır. Hakeme dokunursa sarı karttır. Hangi turnuva, hangi lig, amatör, profesyonel fark etmez. Halı sahada bir hakem getir, orada bile sarı karttır. Ama bizim hakemlerimiz bunu dahi vermezse, Somali'den hakem gider, işte Türkiye'den gidemez. Birincisi bu. Yani başka bir konu arama, vakit almak istemiyorum. Başkaları olsa onlarla da ilgili bir vaktini çalmak istemem.
0: Tabii bu arada Dünya Kupası'nda da yeni uygulanacak kurallar var. Hep birlikte göreceğiz. 5 saniye, 10 saniye kuralları var. Ne kadar uygulanacak? Oyuncu değiştirmelerden, kalecinin out atışına kadar, taç atışlarına kadar hep birlikte göreceğiz. Aradığınız için de, bağlandığınız için de çok teşekkür ediyorum.
2: Bunun sebebi yine hakemler. Bu kuralların çıkmasının nedeni yine hakemler oldu. Zaten bu işin suistimal edilmesine izin verdikleri için bu sefer kural geliyor, kanun geliyor. Neyse, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 10, arayın lütfen. Sesinizi, mesajlarınızı hep birlikte duyalım. Sonu 58'e biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar. Ben de İstanbul'dan arıyorum, Ataşehir'den. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle seçimlerimiz, camiamıza hayırlı uğurlu.
0: Teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz?
3: İsmim Fatih.
0: Buyurun Fatih Bey.
3: Şimdi ben 3-4 gündür Hakan Safi'nin bu işte transferleri biz de yaparız işte dediği şeyler için isim vererek konuşacağım. Yakup Çınar, Ali Naci Küçük, işte Galatasaray'ın bunlar hakkında diyor şikayette bulunması lazım. İşte böyle, işte şöyle. Yani bu Türkiye'de sanki yeni oluyormuş gibi konuşuyorlar böyle transferlerle.

0: ilgili. Ya bugün bakıyorsunuz Osimhen'in 21 milyon maaşının 6 milyonunu Erdem Timur'la aynı ligde mücadele eden takımın başkanı, yani Eyüpspor'un başkanı, hani resmi olarak değil ama sahibi diyeyim ben, Murat Özkaya verdiği söyleniyor iddialarda. Ona kimse bir şey demiyor. İşte Kerem Aktürkoğlu şu kadar para alıyor, ceza alacak. Ya Türkiye'de zaten yani böyle değil mi bu işler abi? Icardi 10 milyon alıyor ama 6'sını Galatasaray ödüyor. 4'ünü imaj hakkı adı altında başkasından alıyor deniyor. Yani Türkiye'de bir de ki Hakan Sabri bunu yaparken Fenerbahçe yöneticisi olarak yaptı. Yöneticiyken bu parayı verdi. Murat Özkaya aynı ligde rekabet ettiği bir takımın futbolcusuna sponsor olabiliyorsa herkes diğerleri sponsor olabilir. Ben Fenerbahçe'nin birleşmesinin gerektiğini düşünüyorum. Hakan Sabri'nin de küsmemesi lazım. Belli bir sayıda oy aldı. Milli takıma da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Bir önceki arkadaş hakemden ilgili zaten söyledi her şeyi. Türk hakemleri yani oturup bir Dünya Kupası'nı izlerken düşünmeli, biz neden burada yokuz diye. Bir de şöyle bakıyorum. Galatasaray bu ligin 4 yıldır şampiyonu. Bakıyorum Galatasaray'ın Osimhen haricinde Barış Alper'i de var transfer teknikleri ama ya mesela 4 yıldır şampiyon olan takım 4 yılda ne kadar futbolcu satabilmiş mesela, ona da bakmak lazım. Transfer teknikisine bakmak lazım. Ya Türkiye Ligi'nin gerçekliği bence çok zayıf, bitti gibi bir şey. Yayın haklarımız zaten nereden nereye geldi? Kimse bunu oturup düşünmüyor. İşte Aziz Yıldırım geçen herhalde bir Türkiye mi gitmiş? Ya işte Beyin Spor'ta. Yani 450'den nasıl buralara düştü falan filan muhabbet olmuş. İnşallah futbolu için hayırlı olur. Dünya Kupası'nda da başarılar diliyorum bizim gençlere.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey. Çok çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. Evet, Beşiktaşlı Ramazan demiş ki Çağatay abi iyi yayınlar. Vincenzo Italiano başarıya aç bir hoca değil. Son 3 sezonda yakın tarihte bir İtalya Kupası, bir İtalya Kupası finali, 2 Avrupa finali yaşadı. Vincenzo seviye atlamak, şampiyonluğa oynamak isteyen bir hoca. Farklı şeyler başarıya açlık, başarılı olamayıp olmaya çalışmak demek. Belki yeteneğin yok, seviye atlamak ise yetenek var, orası kesin demek. Bayrampaşa'dan Ramazan, çok teşekkür ediyorum. İzleyeceğim, merak etmeyin İbrahim Bey, onu yayından sonra izleyebilirim çünkü şu anda öyle bir ne vaktimiz var ne de sesli dinleyebilme imkanımız. Ufuk Bey, kıtalara göre hakem kotası var demiş. Muhammed Bey, dört büyük takım taraftarı ile ilgili çok güzel bir fotoğraf yollamış. Almanya'dan Yavuz Baysal'a çok teşekkür ettik. Yine buradan gelen dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edeceğiz ama hattımızdaki dinleyicilerimizi de ben bekletmek istemiyorum. 07 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
2: Merhaba Çağatay Bey, ismim Burak Okan.
1: Hoş geldiniz Burak Okan Bey. Buyurun.
2: Katılıyorum diyeyim, yarışma gibi oldu ama.
1: O zaman şimdi, başarılar diliyoruz.
2: Arkadaşlarımızı dinledim, ben de bir fikir ve şeyle ilgili konuşmak istedim. Şimdi aslında hep hakemleri tabii suçluyoruz ama işin genel anlamında bence yöneticiler. Çünkü o hakemleri yönlendiren, onlara yol açan, yani her iş yerinde de olur ya, var yöneticilerimiz vardır. İşte bazısı başarı ister, o hırsla ona göre çalıştırır ve ona göre yön verir karşıdakilere. Şimdi bunda da aynı şey olduğunu düşünüyorum. Tabii federasyon başkanımız ne kadar kabul etmese de benimle alakalı bir durum değil diye. Sabah şey konuşması da oldu. Türkiye diğer Avrupa ülkeleri gibi görülmüyor. Sanırım Orta Doğu ülkesi olduk bu arada. Avrupa ülkeleri saat 8 ve 10 aralığında oynarken Türkiye sabaha karşı oynayacak. Hatta şey de teşvik etti, Emre Bey de Tilev teşvik etti, dedi ki yani sabah kazandığımız maçlarda Almanya'da, Fransa'da bütün Türklere, gurbetçilere çağrı da bulunuyorum, çıkın kornalara basın dedi. Tabi orada biraz zor olur ama haliyle tamamen bir yöneticilik zafiyetimiz var ülke olarak, her alanda, her yerde maalesef bunların acısını yaşıyoruz. Sporda da böyle bu, maalesef. Bunları söylemek istedim.
1: Çok teşekkürler Burak Bey. Düşüncelerinizi paylaştığınız için. 0212 273 10 yurt dışından çok mesaj alıyoruz. Amerika'dan Kanat Öztürk'e ben de selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. 09 mu? 09'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çağatay Bey merhaba.
1: Buyurun tanıyalım
3: sizi. Fatih İsmail İstanbul'dan.

0: soruyorum sizlere.
1: Buyurun İsmail Bey. Hangi takım taraftarsınız?
0: Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun.
0: Ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bayramda gezi vesilesiyle Sivas Divriği'ne gittim. Orada Divriği Uğur Camisi var. 1240 yılında o zamanın mimarı Hürrem Şah tarafından yapılmış bir mimari tasarım var. Bugün UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde. Caminin aynı zamanda da Darüşşifa bölümü var. Hem Darüşşifa hem cami. 1240 yılında Avrupa'da akıl hastaları öldürülürken ya da yakılırken benim ecdadım Mesnevi ile Kur'an tesviriyle ve su sesiyle akıl hastalarına tedavi ediyor. Bunun yanında işte Pir Reis gibi işte dünyanın şeklini değiştirmiş bazı ecdadımız var. Bu kadar tarihe sahipken Dünya Kupası'nda olamamak, bu kadar dünyaya şekil verirken bir turnuvaya bile bir hakem gönderememek açıkçası benim çok zoruma gidiyor. Ve ek olarak da şunu da belirtmek isterim. Biz belki futbol olarak daha kat edecek yolumuz var. Ancak bizim hakemleri geliştirdiğimiz senaryoda futbolumuzun da gelişeceğine inanıyorum.
1: Evet.
0: Söyleyeceklerim o kadar. Dinleyicilere, herkese hayırlı günler.
1: İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu arada örnek verdiğiniz Divri Ulu Cami'de Türkiye'de dünyadaki UNESCO tarafından ilk mimari eser. Bu bilgiyi de vermiş olalım dinleyicilerimize.
0: Doğrudur. Yani da, özellikle tarihi anlamda ve kültürel anlamda çok daha fazla özelliği var. Ben yayınınızı meşgul etmek istemedim. Ama değineceğim nokta benim ecdadım 800 yıl önce Avrupa'nın yapamadığını yapıyorken ve değerlerine sahip çıkıyorken bugün ben Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderememek, bir tane Türkiye'yi temsil eden bir vatandaşımızın olmaması, Senegal'in gönderiyor olması açıkçası benim biraz kanıma dokunuyor.
1: Evet, katılıyorum size de. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye kadar aslında zengin bir ülke de yok. Coğrafi konumu, jeopolitik önemi, tarihi, kültürel mozaiği, doğal güzellikleri bence dünyanın en güzel ve en özel ülkelerin başında geliyor. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar dilerim. İyi günler.
1: Sağ olun. Sonu 09'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 buyurun arayın. Hatlarımız açık, telefonlarımız açık. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında söz milletin, mikrofon da sizin, söz de sizin. Buyurunuz. Sonu 72 ile biten dinleyicimiz. Duyabiliyor musunuz?
2: Duyabiliyorum. Merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
2: Ben Zafer Aksoy.
1: Buyurun Zafer.
2: Sabahtan beri arkadaşlar devamlı şunu söylüyor. Ya işte hakemlerimiz niye gidemedi? Neden bu kadar kötü? Lan? Şimdi bir ticaret yapan bir insan olarak düşünün kendinizi. Ticaret yapıyorsunuz. Tamam, mesela yoğurt satıyorsunuz. Benim yoğurdum çok dandik. Atıyorum çok slow ya. Hiçbir şey yaramaz. Almayın benim yoğurdumu derseniz. O yoğurdu kimse almaz değil mi? Basit örnek. Çok basit bir örnek. Şimdi adamlar sen hakemlerimiz çok kötü, çok bence çok kötü değiller. Çok daha kötü Avrupalı hakemler var. Ama biz tabii Avrupa hayranlığından dolayı bunu yapıyoruz. Ne yazık ki. Hakemlerimiz çok kötü, kötü kötü dersen senin malını kimse almaz zaten. Futbolcu satarken de aynı şeyi düşün. Mesela bak ne diyorlar? İşte futbolcunun işte oynatalım ki adamlar kötü olduğunu düşünmesinler falan filan satalım, satabilirim. Malını kötü dersen malını kimse almaz. Ben malını devamlı kendi medyam için konuşuyorum. Kendi medyamda herkes. Hakemleri kötü dedik. Öyle kötü, böyle kötü, böyle kötü. Ya kötü dersen tabii olacağı budur. Olacağı budur yani. En sonunda almadılar. Sen onu kötü de bunu kötü de sonuç bu. Sonra işte niye bizim hakemimiz yok? Ben üzülüyorum. Üzülürsün tabii. Çünkü sen devamlı bunu bombaladın. Avrupalı gerizekalı mı? Görmüyor mu insanlar? Senin televizyonlarında yayınlanan, gazetelerinde yayınlanan şeyleri görmüyorlar mı zannediyorsunuz? Yabancı hakem getirdiler. Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe yabancı hakeme gittiler. Hakem bir kısımda eğer hani Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi bir kısım vardı, hatırlıyor musunuz?
1: Dinliyoruz biz sizi. Devam edin lütfen.
2: Hatırlıyorsunuz değil mi? O penaltıyı Fenerbahçe'ye bir tür hakem vermeseydi o statta ortalık ayağa kalkardı. Ortalık ayağa kalkmadı. Neden? Adam yabancı. Mutluyuz. Hepimiz yabancı sevdalıyız. Vazgeçin bundan. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere Zafer Bey. O da düşüncelerini bizimle paylaştı. Ahmet Albayrak, Murat Kaya, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takibe alanlar. Uğur Çalık, Cihan Boz, Muhammed Demirhan, Mustafa Abakar, Berkay Yıldız, Hasan Nebi Aydın, Cüneyt Karada ve Mehmet Sakarya'ya çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresimiz, telefon numaralarımızda 0212-273-1010, 0540-273-1010'dan da mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Duran Antepli, Türk hakemler neden Dünya Kupası'nda yok, sebebi belli demiş. Evet, mesajını da okumuş olduk. Yine de bir dinleyicimiz var. 94'te biten dinleyicimiz.
3: Belli demiş.
1: Evet, radyonuzun sesini de lütfen kapatırsanız sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Belli demiş. Evet, radyonuzun sesini de lütfen.
1: Evet. Bir kere daha rica edeceğim dinleyicimizden, sonu 94'te biten, radyonuzun sesini kapatırsınız. Evet, gayet iyi geliyor. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Abi ismim Murat, İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Murat Bey, seçimlerle alakalı konuşacaksınız herhalde.
4: Abi Aziz Yıldırım'ın kazandığına çok sevindik. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Şimdi bunların neden gidemediğini eleştiriyor herkes. Adam hakemin üstüne koşuyor, saldırıyor, sallesinlik bağırıyor, sarı kart vermiyor. Bayrak direğine tekme atıyor, sarı kart vermiyor. Formasını çıkarıyor, sarı kart vermiyor. Başka bir takımın futbolcusu formasını çıkardığında sarı kart veriyor. Bayrak direğine vurduğunda sarı kart veriyor. Yani ne olduğu aslında belli ama Galatasaray camiası buna hiç ses çıkarmıyor. Şimdi taraftarlar arıyor, diyor ki niye bizim hakemlerimiz gidemiyor, niye gitmediği belli zaten abi. Bir şey demeye gerek yok.
1: Peki takımınızla ilgili görüş ve düşünceleriniz var mı Murat Bey?
4: Abi takımla ilgili görüşlerim şunlar. 3-4 tane takviye yapıldığında takımımız çok güzel olacak. İnanıyorum. Aziz Başkanım başaracak. Sabah da Emre abinin yayınında biri katıldı yayına. Tam ismini hatırlamıyorum şimdi. Sanki Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Kadro sil baştan yapılacakmış gibi bir yorum yapıyor. Galatasaray'da neymiş? 2-3 takviye olursa tamammış iş. Yani orta sahada yürüyen İlkay'ı kimse görmüyor. Hiç kimse laf yapmıyor ama Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncu bir şey yapsa bizim medyamız onu abartıyor, yerin dibine sokuyor. Her sene aynı moral bozukluğuyla başlıyoruz. Her sene şampiyon olamıyoruz.
1: Bu kadar Murat Bey.
4: Evet abi, bu kadar. Yani 3 takviye daha yaparsanız başkanımız bence şampiyon olacağız abi. İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizi Fenerbahçe yönetiminden de, hatta Fenerbahçe'de sözü geçen hem arkadaşlarımız da var yayını dinleyen. Ben biliyorum dinlediklerini. Yayın öncesinde de konuşmuştuk. Sağ olsunlar, takip ediyorlarmış. Almanya'dan Yavuz Bey diyor ki hakemlerimiz konusunda ben de bir iki kelam etmek isterim. Şahsi fikrim, hakemlerimiz kötü değil, bazıları kötü niyetli. Gözünün önündeki pozisyonu es geçiyorlar ve MHK başkanını o koltukta acaba hangi güç tutuyor diye bir mesaj iletmiş. Metin Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin, ben saygılar demiş. Saygılar bizden Metin Bey, çok çok teşekkürler. Tam benim söylediklerim üstündeki arkadaş söyledi ama siz benim yazdıklarımı okumadınız. Okudum Duran Bey. Okunabilecek mesajlar var, okunamayacak mesajlar var. Onları da tabii ki ayırt etmemiz gerekiyor. Sonu 47 ile biten dinleyicimiz 0212-273-1010. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
5: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimi etiyorum. Alo.
1: İsminizi alabilir miyiz? Gayet net duyuyoruz.
5: İsmim Osman Erdem Çağatay Hocam. Başakşehir'den arıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İyisinizdir inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlaç tedavisi devam ediyor. İyi de olacağım inşallah. İyiye doğru gidiyorum.
5: İnşallah hocam. İnşallah. Rabbim Şafi ismiyle şifalar.
1: Cümlemizinki. Cümlemizin.
5: Hocam ben şimdi... bazı arkadaşlarımız çıkıyor eleştirilerde bulunuyorlar. Tabii ki haklılar. Herkes eleştirisinde

0: eleştiride bulunacak. Ya Türkiye'den Dünya Kupası'na hakem gitmemesini de Galatasaray'a bağladılar ya. Helal olsun, başka bir şey diyemiyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımızın çoğu yok efendime söyleyeyim Okan Buruk gitsin, yok efendime söyleyeyim Osimhen şöyle. Ya lütfen takımınızla ilgilenin. Bak yeni bir jenerasyon. Siz her sene zaten genel kurul yapmaya, başkan seçmeye alıştınız. Şimdi de Aziz Başkanımız geldi. Bir futbol efsanesi. Hayırlı olsun diliyorum. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah güzel bir lig geçiririz. Böyle kora kor, başa baş mücadele içerisinde hakem kararlarının konuşulmadığı, efendime söyleyeyim pozisyonların konuşulmadığı bir gün lig temenni ediyorum Maçat Hocam. Zor diyorum. Yine de kendime inanamıyorum bu söylediğime. Montella hocamızı eleştirinlere lütfen. Lütfen 20 küsür yıllık tam olarak hatırlayamadım. Gidemediğimiz Dünya Kupası'na, ben şu an 54 yaşındayım. Bir defa Dünya Kupası seyrettim hocam. Bu ikincisi olacak. Daha öncesini hatırlamıyorum zaten. Var mıydı yok muydu, gidebildik mi onu da bilmiyorum. Lütfen hocamızı eleştirmeyelim. Bizi Dünya Kupası'na taşıdı. Kendisine teşekkür edelim. İnşallah güzel neticeler alırız. Çeyrek final, yarı final görürüz. Final görürüz inşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: Ama lütfen şu eleştirilerimizi bir dur diyelim ya. Dur diyelim lütfen. Hayırlı günler diliyorum hocam.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun Osman Bey, saygılar sunuyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde Şükrücan Enbitter ve Mehmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlar da takip almışlar. Yine mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama bir ara vereceğiz. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz lütfen birazcık daha beklesinler. Çok kısa bir ara. Daha sonrasında 0212 273 10 10'da 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında telefonlarınızla yayınımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. 0212 273 10 10'a telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Yine bakıyorum İzmir'den selamlar var. Biraz Dünya Kupası'na rehavetle gidiyoruz. Rakipleri ciddiye almıyoruz gibi bir izlenim veriyoruz. Bu çok tehlikeli demiş İzmir'den Galatasaraylı dinleyicilerimiz. İsminizi de yazarsanız ben de buradan okuma fırsatı bulurdum. Hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimiz var. Ben mesajlara dalıyorum çünkü. İki bayağı bir telefonumuz var. Sıradan sonu 20 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hızlı hızlı alalım telefonları. Evet, herhalde sesimiz gitmedi. Sıradaki dinleyicimize bağlanalım. 0212 273 10 10 sonu 53 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tanıyalım sizi.
2: Artur Bağdasaroğlu İstanbul'dan.
1: Buyurun.
2: Bu hakem konusuyla ilgili bahsetmek istedim. Bunun tek sorumlusu bence federasyondur. Kimsenin burada yazıp çizmesi değildir. Çünkü Cüneyt Çakır gibi Dünya Kupası'nda yer almış, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finallerinde boy göstermiş bir hakemin köşesini kaldırıp bütün neredeyse derbilere FIFA kokartı olmayan bir hakemi atayarak zaten Dünya Kupası'na bizim hakem gönderemeyeceğimizi gösteren basın ya da konuşan diğer insanlar değil, federasyondur. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Başkasının hakkında çalmayayım.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler bağlandığınız için de. 0212 273 10 10'da telefonlarınızı almaya devam ediyoruz. Sonu 21 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında.
3: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Merhabalar öncelikle.
1: Merhaba.
3: İyi yayınlar diliyorum size.
1: Tanıyalım.
3: İsmim Mehmet Can Çiftçi.
1: Buyurun.
3: İstanbul'dan arıyorum. Şimdi az önceki arkadaşları dinledim de sürekli Galatasaray hakkında konuşuyorlar. Yok işte Galatasaray Türkiye'de kullanıyor. Öncelikle Fenerbahçe Beşiktaş maçında 90+8'de dışarıda olmayan bir pozisyonu içeride göstermiş gibi penaltı veren bir hakem hakkında kimse konuşmuyor. Tabii ki kupasına

0: da hakem gönderemiyoruz. Çok üzgünüz bu konuda. Eskiden hakemlerimiz vardı. Mesela yine çarptır Bünyamin Gezer. Şu anda en iyi hakemimiz TFF'nin dediğine göre Yasin Kol, kendisi bir özel güvenlik görevlisi. Doğru mu?
1: Evet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi.
0: Evet. Bir kelime dahi İngilizce bilmeyen ve Türkiye'nin en büyük derbisine Galatasaray Fenerbahçe maçına atanıyor. Tabii bunu siz atarsanız Avrupa'da bunu görür. Ona göre seni Dünya Kupası'na götürmez. Demek istediğim bu. Türk milli takımına da canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da gönül verdiğiniz renklerle alakalı ya da milli takımımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 49'la biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Çağatay Bey. Ben İstanbul Eyüp'ten Arif.
1: Hoş geldiniz Arif Bey yayınımıza. Buyurunuz.
2: Hoş bulduk. Ve ilk defa bağlanıyorum.
1: İyi ki bağlanmışsınız ama.
2: Bu da tesadüf oldu. Neyse, bana bu hakkı tanıdığınız için size teşekkür ederim. Milli takımımız ilk 4'e girerse, ilk 8'e girerse büyük başarı. Rakiplerimiz çok güçlü. Çok ama çok güçlü rakiplerimiz. Gerçekçi olmak gerekiyor. Sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor. Ben de katılıyorum size. Önemli olan burada tabii oynama alışkanlığını kazanmak.
2: Ya işte artık ne dersiniz adına bilemem ama rakiplerimiz çok güçlü. Bir de devamlı o turnuvalara katılmamız lazım. Avrupa'ya, dünyaya katılmamız lazım. Bir de genç jenerasyonu çok çabuk yetiştirmemiz lazım. Bak, takım hala Hakan Çağlanoğlu'na bakıyor. O yüzden yürekten başarılar diliyorum. İlk 8'e, ilk 4'e girerse büyük başarı. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ben Hakan Safici'ydim ama Aziz Başkan geldi. Yolumuz açık olsun. Sağlam bir tane stoper. Sağlam ama böyle dünyada ilk 3'e girecek bir tane stoper. Sol stoper. Ştire'nin yanına. Kalecimiz var. Bir tane de, iki tane de iyi santrafor aldık mı Fenerbahçe bu seneki sakın ha sezonunu birinci olarak bitirir. Benim söylemek istediklerim bunlar. Bana daha şey verdiğiniz için size teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Arif Bey. Yayınımıza ilk kez bağlandığınız için. 0212 Buyurun.
2: İlk kez bağlandım ve 62 yaşındayım.
1: Maşallah. Allah 70, daha da uzun ömürler versin inşallah.
2: 70 küsürlerden biri de Dolmabahçe stadında Fenerbahçe maçlarına giden adamdım. Bugünlerde yine fırsat buldukça gidiyorum ama ligimizi çok ama çok karıştırırlar. Çok bir takımın üstüne kurdular bir ligi. Ligin ne tadı kaldı ne tuzu kaldı. Bu sene mesela o canlı yayın yapan şeyi, kurumu bile almayacağım yani. O yüzden bütün takımlara başarılar diliyorum. Özellikle de milli takım ilk 8'e ilk 4'e girerse Türkiye için biçilmiş kaptan olur. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada geçmiş olsun. Hastalığınızın ne olduğunu anlayamadım ama geçmiş olsun.
1: Bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirdim. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey.
2: Geçmiş olsun.
1: Görüşmek üzere.
2: Artık Türkiye'de eskisi gibi değil. Sağlam doktorlar var. 5 dakikada hallederler. Hiç sıkıntı yapma.
1: Peki, görüşmek
2: kolay
1: üzere.
2: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Hakikaten mahcup oluyor insan. Sizlerden gelen güzel sözler, güzel mesajlar. Bazıları böyle aynı evi paylaşır. Bazı insanlar aynı şehri paylaşır. Ama çok az insan daha doğrusu aynı kalbi paylaşır. Biz yıllardır aynı kalbi paylaşıyoruz sizlerle. Böyle zamanlarda olması gerekiyormuş ki bazı şeyler hatırlatılsın insana. Ve iyi ki bana insanın gerçek servetinin banka hesabında değil de hakkında edilen dualarda saklı olduğunu da hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sonu 55'le biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey.
1: Buyurun.
3: Alo.
1: Dinliyoruz biz sizi. Buyurun efendim.
3: Şimdi
1: isminizi alabilir miyiz önce?
3: Son Alo.
1: Önce isminizi alabilir miyiz?
3: Çağatay Bey, son bağlanandan bir önceki arkadaş hakemler dediğin için gidemiyor dedi. Önce Yasin Kul'un bir kelime Türkçe bilmediğini söyledi. Maalesef kendisi de ülkemizin federasyon başkanı gibi Türkçemize konuşamıyorlar. Bir. İkincisi mecazi anlamda tabii kesinlikle mizahi söylüyorum. Galatasaray Dünya Kupası'na katılmadığı için Cihan Aydın, Kadir Sağlam ve bir iki tane daha var. Onlar da gidemediler diyeyim ben hakemlere. Aziz Yıldırım seçildi. Hayırlı olsun Fenerbahçe. Her şeyden önce benim içim rahattı. Galatasaray'da Icardi'nin formasını ters giyip gözlüklerle Ali Koç başkanla dalga geçmesine izin veren Dursun bile de izin vermez. Şimdi yüreği yetiyorsa diyorum ben de kırmadan dökmeden bir daha giysin bakalım. Aziz Yıldırım formasını bir giysin bakalım. Nasıl giyiyor? Müsaade eder mi acaba Aziz Başkan?
1: Bu kadar mı görüşürüz? Bugün sizler konuşuyorsunuz, bu kadar mıdır? Görüş ve düşünceleriniz bu kadar mıdır?
3: Değil. Şimdi Dünya Kupası'na biz gidemiyoruz. Çünkü her türlü yanlı hakemlerimiz var. İstediğine istediği şekilde düdük çalan. O güzel kardeşim dedi ki Beşiktaş maçında dedi, son sahnelerde. Evet. Kimsenin de içine sinmedi ama bir pozisyonu. O arkadaşım keşke deseydi ki Osimhen bu sene 5 maç cezalı olması gerekiyordu. Sarı kartlardan, boğaz sıkmadan da diyebilseydi ben de onun yanağından öpseydim güzel kardeşim. Her şeyi kendimize göre yorumluyoruz. Ben de belki söylediğim şimdi bir başka Galatasaray diyecek ki Skriniar kendini atmıştı, onu da söyleseydim diyecek ama tartıya koyduğumuz zaman inanın Fenerbahçe'yi 5. kata çıkartır Galatasaray ağırlığıyla. Hatalar hep bir takıma doğru oldu. Fenerbahçe'de kullandı, Galatasaray'da daha çok kullan. Yani itiraz etmenin bize olmaz demenin anlamı yok.
1: Peki toparlamanızı rica edeceğim çünkü çok telefonunuz var.
3: Her sene Çağatay kardeşim her sene Fenerbahçe kullanır ama nedense Galatasaray şampiyon olur. Fenerbahçe kullanır, Galatasaray doğranır. Keşke bizi de doğrasalar da biz de Mayıs'ta şampiyon olsak.
1: Evet, teşekkür ederim. İsminizi de alabilir miyim bu arada? İsminizi de rica etsek kapatmadan.
3: Ekrem Demir ben güzel kardeşim.
1: Peki, görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. 0212 273 10 10'da tabii milli takım maçları çok yaklaştı. Milli takımla ilgili görüş ve düşünceleriniz bence daha önemli olmalı sanki diye düşünüyorum. Son 50 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hatta mısınız acaba? O zaman sıradan sonu 92 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
4: Çağatay Bey iyi yayınlar diliyorum. Ümraniye'den Vahap ben.
1: Hoş geldiniz Vahap Bey.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de geçmiş olsun dileklerimi sunayım size.
1: Çok çok sağ olun.
4: Çağatay Bey ben de yani programı dinlemeye çalışıyorum. Özellikle sizin yayınlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Çok seviyeli ve düzgün bir yayın olduğunu da düşünüyorum. Ben de biraz önce bir cami şifhaneden bahsedildi. Divri Ulu Cami'den mi bahsedildi? Ben orayı kaçırdım
1: evet,
4: ama.
1: Evet aynen öyle. Sivas Divri Ulu Cami.
4: Tamam. Ben de geçen hafta bayramda Sivas'taydım. Orada namaz kılmak nasip oldu.
1: Allah kabul etsin dualarınızı.
4: Gerçekten de herkesin ziyaret etmesini istediğim bir yer. Ben kısaca şöyle bir dilekte bulunmak istiyorum. Toplum olarak gerçekten çok değerli bir tarihimiz ve geçmişimiz var ama bugün yaşadığımız yüzyılda bu değerlerin çok geriye gittiği bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu yeniden ayağa kaldıracak bir dirilmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu olduğu zaman bütün değerlerimizin ülkemizden tutun futbolumuza, ekonomimize her şeyi yansıtacağını düşünüyorum. Sadece işte biraz önce dediğimiz gibi güçten, paradan ya da daha farklı şeylerden daha değerli olan liyakat ve yetişmiş güzel insanlarımızı bekleyen yani bir şeyleri düzeltmek için bekleyen insanlarımıza fırsat verirsek yavaş yavaş yeniden bu ülkeyi de ecdadımızın o yaptıklarını da yeniden yapabilme fırsatını yakalayacağımızı düşünüyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Vahap
1: Bey, biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve bağlandığınız için, bizi de yalnız bırakmadığınız için. 0212 273 10

0: telefonda. Bu arada çok mesaj geliyor. Hüseyin Şimşek. İşini severek yapan birisin. Dört gözle bekliyordum seni. Kolay gelsin abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok mesaj var ama dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Sonu İstanbul plakası 34 ile biten dinleyicimiz. Buyurunuz.
1: Alo Çağatay Bey, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun, tanıyalım sizi lütfen.
1: Abi ben İstanbul Beşiktaş'tan İsmail Bilak Asker Sivaslıyım. Aslında bir Galatasaray taraftarıyım. Yani bu milli maçlarda yaklaşıyor abi. Acayip içim kıpır kıpır. Ama bu Fenerli abilerimiz milli maçlar yanaşmış. Hala Galatasaray şöyle, abi siz son hafta kaybettiğiniz o ikinci geçişen takımları bir yenin. Ondan sonra gelin Galatasaray'a laf edin. Galatasaray kullanıyorsa Fenerbahçe de kullanıyor abi. Eğer öyleyse. Yani bunu böyle Galatasaray'ın başarısını böyle yani yaftalamak çok bana doğru gelmiyor abi. Yani kendi nasıl söyleyeyim, kendi beceriksizliğinizi bizim Galatasaray'a böyle yüklemek çok doğru değil. Ondan sonra doğruyu bulamayıp en çok ikinci olan Fenerbahçe oluyor abi. Ben gerçekten buna üzülüyorum abi. Tamam Galatasaray'da onlara göre kullanıyor olabilir ama abi Galatasaray top oynuyor abi. Çatır çatır çıkıp oynuyor. Avrupa'da son 16'ya kalıyor. Daha bu Galatasaray ne yapsın abi? Yani Galatasaray UEFA kupasını aldı. Çıtayı çok yükseltti. Ondan dolayı mı abi Galatasaray ne yapacak abi ya? Ben onu anlamadım. Durup durup Galatasaray. Valla ben buna şaşırmış durumdayım. Ayrıca Çağatay abi sizi çok severim. Süper bir enerjiniz var. Ya bu Galatasaray ne bileyim abi. Özür dilerim. Biraz böyle hararetlendim ama böyle olmak ya doğruyu görmek değil, şeyi halının altına süpürmek gibi bir şey oluyor abi. Ayrıca milli maçlarımızda yanaştı. Allah nasip ederse de ben ondan çok umutluyum abi. Gerçekten süper bir şey yakaladı. Böyle şalası yakalandı. Ben en kötü bir çeyrek final yapacağımızı düşünüyorum. Ayrıca abi son bir şey daha söyleyeceğim. Özür diliyorum. Kendim Sivas Doğanşarlıyım abi. Bir dönemde başkan bulamıyor Sivas Spor. Aşırı derecede üzülüyorum. Her Sivas Spor maçına da elimden geldiği kadar gidiyorum. Necnot Yakmaz başkanıma sesleniyorum. Başkanım gel şu takıma sahip çık. Allah rızası için Sivas Spor sahipsiz kalmasın Çağatay abi.
0: Evet İsmail Bey, teşekkürler görüşleriniz için. Size de iyi günler diliyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sonu 69'da biten dinleyicimiz var. Onu da bekletmeyelim. Şu anda hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4. Hocam, günden programında. Buyurunuz.
2: Hocam merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım sizi.
2: İbrahim ben. Sancaktepe'den arıyorum da. Ya ben şey için rahatsız ettim aslında. Şimdi bu iki arkadaştan önceki bu 62 yaşında Arif Bey Fenerbahçeli. Yani 62 yaşına gelmiş, güzel ama halen böyle neyin ne olduğunu bilmiyor. Halen problemi hakemlerde, yapıda, şurada burada bulmaya çalışıyorlar. Ben sadece Fenerbahçelilerden bilmiyor. Halen problemi sadece Fenerbahçelilerde,
0: yapıda. Evet, radyonuzun sesini kapatmanızı rica edeceğim. Çünkü yankı yapıyor.
2: Kapattım. Hı-hı. Evet, kapattım. Kusura bakmayın. Ben sadece Fenerbahçeli arkadaşların Fenerbahçeli ilgilenmelerini biz rica ediyoruz. Alo.
0: Duyuyoruz, evet.
2: Alo. Yani sadece Fenerbahçe ile ilgilenmek, kendi takımlarıyla ilgilensinler. Yani bizimle uğraşmasınlar. Biz Galatasaray'ız. Biz mesela bu sene şimdi Aziz Başkan'ı seçtiler. O da bizim efsane başkanımız. Çünkü o da en çok Galatasaray şampiyonluğu gören bir başkan. Ali Koç gibi. O da bizim 5. şampiyonluğumuzu görmeye geldi sağ olsun. İstedikleri kadar hakem desinler, yapı desinler, Osimhen desinler. Çünkü Osimhen'lere karşı öyle, Osimhen gibi bir topçular olmadığı için hayatları boyunca. Osimhen de bunları böyle oyuncak gibi oynadığı için Fenerbahçe'yle böyle sürekli bu algıların peşindeler. Ben sadece kendi takımlarıyla ilgilenmelerini rica ediyorum kendilerinden. Galatasaraylı'nın Galatasaraylı'dan başka dostu yoktur diyeceğim ve kapatacağım. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da yine yayınımıza bağlanabilirsiniz. Biraz sonra kısa araya gideceğiz. Instagram'dan mesaj vermek isterseniz de Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Yine bir dinleyicimiz var. Sıradan devam edelim. Son 15 ile biten. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Çağatay Hocam. Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen.
3: Arnavutköy'den Ahmet ben, Çağatay Hocam.
0: Buyurun
3: Rabbim
0: Ahmet Bey.
3: Şafi ismiyle şifa versin size ve tüm hastalarımıza inşallah. Kimseyi hastane kapılarında bırakmasın.
0: Amin. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Buyurunuz.
3: Çağatay Hocam ben sürekli radyoyu dinliyorum. Size

dinliyorum. İyi ki varsınız. Murat Kapkı'dan Allah razı olsun böyle bir kanal kurduğu için. Ya ben abilerimi, amcalarımı, yaşça büyükleri, herkes dinliyorum. Herkes ayrımcı, herkes kırıcı konuşuyor. Burada bile yani milyonların dinlediği radyoda böyle kırıcı konuşuyorlar, yapıcı konuşmuyorlar, anlamıyorum. Yani şimdi benden önceki abi 62 yaşındaki bir abiye hitapta bulundu.

0: olacak derecede. Ama gerçekleri konuşmamak, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Hazreti Ali. Yani bu da bir doğrudur bence. Söylememek yanlıştır diye düşünüyorum. 4 yıldır ligin en iyi takımı, en iyi kadrosu Galatasaray. Sahada kazandığı için, Avrupa'da kazandığı için masada da illaki kazanıyor. Elini masaya vurduğu zaman sözü en çok onun geçiyor. Yani bunu niye kabullenmiyorlar? Niye böyle birbirlerine kırıcı ve ayrıcı konuşuyorlar? Anlamış değilim. Gerçekten üzülüyorum. Yani benim kızım, ben ona özel Beşiktaş formaları da yaptırdım. Maçlı statlara da götürdüm. Atmosferi de yaşattım. 8 yaşında kendisi. Geçen seneden bu yana, hatta bir önceki seneden ben ona özel Beşiktaş formaları da yaptırdım. Maçlı statlara da götürdüm. Atmosferi de yaşattım. 8 yaşında kendisi. Geçen seneden bu yana, hatta bir önceki seneden 3 senedir Icardi Bey sayesinde arkadaş Galatasaraylı olmak istedi. Ben şimdi ne yapayım, kızıma ekmek aş mı vermeyeyim? Yani insanları birleşmek gerekirken böyle ben hatırlıyorum çocukluğumda bir kıraathanede ya da böyle Lig TV'nin belli başlı yerlerde olduğu yerlerde derbiler beraber izlenirdi, normal maçlar beraber izlenirdi. Şimdi insanlar ne oldu bilmiyorum. Yani kimsenin kimseye sabrı kalmadı, saygısı kalmadı. Herkes sadece kendini düşünüyor, bencil bir hayat yaşamaya başladı. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Yani hep insanlar birbirini kır. Trafikte birbirini dövenler, öldürenler. Ya bilmiyorum nereden nereye geldi ülkemiz. İnşallah düzeliriz, eski günlerimize döneriz. Benim de şahsi bir sıkıntım var Çağatay abicim. Bunu da sana söylemek istiyorum. Ufak bir borcumdan dolayı icralık olmuşum. 90 gün hapis cezam olabilirmiş. Sizi dinleyemeyeceğim için çok üzülüyorum. Hakkınızı helal edin. 3 ay sonra inşallah görüşürüz. Sizi
1: estağfurullah. Çok seviyorum. Helal olsun. Bizler de size çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yine bayağı bir telefonumuz var. Mesajları da atlamak istemiyorum. Ali Algül'e çok teşekkür ediyorum. Yine buradan gelen dinleyici mesajlarımızı. Tamer Bey, Yavuz Bey, Serkan Bey. Sonu 43'te biten dinleyicimiz. Merhaba, Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Buyurun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, tanıyalım sizi lütfen.
2: Hocam İstanbul'dan Ferhat ben. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun Ferhat Bey. İyiyiz çok şükür.
2: Allah daha iyi.
1: Amin cümlemizi. Buyurun alalım düşüncelerinizi.
2: İki dakika adliye sütüye karışmadan bir önceki arkadaşımın konuştuklarının altına imzamı atayım önce. Sizinle hasbihal etmek istedim. İki dakika da olsa. Önce Fenerbahçe'den başlayayım. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Aziz Yıldırım bu kadarı öve öve bitiremiyorlardı da adamı kovan kimdi? Yine taraftar değil miydi? Ali Koç gelsin diyen kimdi? Sırf Aziz Yıldırım'ı göndermek için Ali Koç'u getirdiler. Ali Koç'u göndermek için de Saadettin Saran'ı getirdiler. Önce bunu bir söyleyelim. Sonra Galatasaray dediği gibi bir önceki arkadaşın altına yine imzamı atıyorum. 4 yıldır adamlar takır takır futbolunu oynuyor. Öyle veya böyle. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu söyleyebiliyorum. Ligin en iyi kadroları onda. En derin kadroları demesek de yani en iyi kadroları onda. Adamlar isteyerek oynuyor. Severek oynuyorlar bu işi. Paraları kalmıyor. Beşiktaş'a artık yani diyecek hiçbir şey değil. Bulamıyorum. Yani Beşiktaş yani başkanımız çıkmış geçen toplantıda yani bir şey dese olmuyor, demese olmuyor. Yani Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntılar var ama bu dile gelmiyor. Benim görüşüm. Bu arada seni canı gönülden tebrik ediyorum. Başarın için. Elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Ufaktan da olsa böyle desteklerimizi size bağlanaraktan, mesaj ataraktan destek vermeye çalışıyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Tekrardan geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey. İşiniz gücünüz rast gitsin.
2: Amin cümlemizin.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Yayına evet ara vermeden çok dinleyicimiz var. Hiçbirini bekletmeyelim istiyorum. Yine sıradan almak istiyorum. Sonu 05'le biten dinleyicimiz. Merhaba. Duyabiliyorsunuz bizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Merhaba Çağatay Bey. İyi günler diliyorum.
1: Buyurun.
3: tekrar geçmiş olsun diyor. Allah en kısa zamanda
1: çok çok teşekkürler.
3: Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ya şimdi bu yorumları dinliyorum da yok, ya bu Fenerbahçe taraftarları ne yiyip ne içiyor, ben çok merak ediyorum ya. Yani Galatasaray şampiyon oluyor, Galatasaray maç kazanıyor, kendileri kaç seneden beri başarısız, her sonuçta Galatasaray'a laf atıyorlar. Galatasaray şöyle, Galatasaray... Yani acaba Galatasaray bu son maçlarda yenilseydi, Fenerbahçe bu Rize'ye son dakikada yemeseydi, Kasımpaşa'ya yenilmeseydi, Karagümrük'e yenilmeseydi, acaba şampiyon olsaydı, acaba yine yapı sapı kapı giderler mi acaba? Ya biraz da insan

0: biraz yüz olur kardeşim ya. 13 seneden beri ya. Ayıptır ya. Aziz Yıldırım diyor efsane başkan. Ya 10 kere Galatasaray şampiyonu görmüş başkan. Bizim efsanemiz geri geldi. Biz niye üzülelim? Sevindik. Sıra 27 şampiyonluk ona geldi. O görecek. Ondan sonra formasını basacağız. Bu kadar sıkıntı yapmaya gerek yok ya. Aziz Yıldırım'ı koyuyorsun. Ali Koç'u getiriyorsun. Ali Koç'u götürüyorsun. Sarıhan'ı getiriyorsun. Sarıhan'ı getiriyorsun. Koç'u getiriyorsun. Aziz Yıldırım'ı getiriyorsun. Ya arkadaş bir kere de kendinize bakın. Bırakın Galatasaray'la uğraşmaya ya. Ya kendi dertlerinize bakın. Galatasaray kıskançlığı, hasetliğinden artık ne yapacakları şaşırmışlar. Böyle bir şey dünyada yok ya. Ya UEFA'yı da mı tesadüfen aldın? Süper Kupa'yı da mı tesadüfen aldın? Elin Juventus'unu, Liverpool'unu, onu bunu yenerken ne be hakemler? Yapmayın bunu ya. Dünyada ilk defa yabancı hakem getirdiniz. Sırf Galatasaray'da belki bir şey olur diye. Ya onu bile yapamadınız. O kadar hakem desteklenen rağmen şampiyon olamıyorlar. Diyor ki Galatasaray hakemle şampiyon oldu. Ya hakem ittirmelerine rağmen olamıyorsunuz. Bu kadar beceriksizlik var. Hala utanmadan konuşuyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ya sinirleniyorum. Ya görüyorum da koskocaman adamlar hala orada burada. Yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Adam bir tanesi başkan adayı çıkmış. O işte diyor limitler olmazsa biz bir kılıfına uydurduk. Yaptık, ettik diyor. Ya göz göre göre aleler konuşuyor. Hala adam taraftar topluyor. Böyle bir şey yok ya. Ya insan bir kendine bakacak, aynaya bakacak.
1: Peki toparlamanızı rica edeceğim. Araya gideceğiz çünkü.
0: Tekrar geçmiş olsun diyorum. Son bir cümlem. Galatasaray'la uğraşamazsınız. Galatasaray çok büyüktür. Dünya çapındadır. Uğraşamazsınız Galatasaray'la. Kendi derdinize düşün. Kendi sorunlarınızı içinizde halledin. Galatasaray sizden bir şey istemiyor. Kendi işinize bakın. Yeni şampiyon olun. 13. olduğumuz zaman dedik mi kapı sapı. Kendi derdimize biz bakıyoruz. Nerede problem var? Çözümü böyle buluyoruz. Ama gidip ona buna sataşmıyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Instagram adresim Çağatay Hoca. Tuncay Taşkın'a da çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyecektim. Aklımdaydı. Bir dinleyicimiz daha vardı. O bir mesaj yollamıştı. O kadar çok fazla mesaj var ki yurt dışından da. Evet, Emre Bey. Kızımla Kaliforniya'da milli takımımızı destekleyeceğiz. En büyük Türkiye, benim kızım da U17 Türkiye milli takımından davet aldı. Kendisi çok heyecanlı. En son Meksika maçını stadyumda izleyip oyuncularla tanıştı. Uzakta yaşasak da milli duygularımız çok fazla demiş. Çok teşekkür ediyorum böyle bir mesajı da bizlerle paylaştığınız için. Kısa bir araya gidelim. 0212 273 10 10'da 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor radyosunda son yarım saatte de yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim ama milli takımını ağırlıklı olursa daha çok seviniriz, daha çok mutlu oluruz diyelim ve kısa bir araya gidiyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan, bize dinleyen tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsveç'ten selamlar demiş Mehmet Bey. Yayınımızı ilk defa dinliyorum. Sesiniz radyoya çok yakışıyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Şehmus Akgül, çok teşekkür ediyorum. O da Instagram'dan takibe almış beni. İbrahim Kızılkaya, sevgili arkadaşım İsmail Baki Tuncer'in videosunu yollamış bana. Enbiter isminizle yazarsanız çok sevinirim. Instagram'dan mesajları okuduktan sonra gelelim WhatsApp mesajlarına. Hepsi arka arkaya geliyor. Dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum. İsmail Bey'e ayrıca teşekkürler. Programın sonuna kadar da şu son 20 dakikada yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz
2: merhaba
1: bizi?
2: Merhaba Şahin. Alo.
1: Buyurun efendim, tanıyalım sizi. Sesimiz ulaşıyor size. Son 50 ile biten dinleyicimiz.
2: Geliyor.
1: Buyurun.
2: Benimki geliyor inşallah.
1: Geliyor inşallah.
2: bayağı bekledim de onun için dedim
1: kusura bakmayın ama aralarımız oluyor tabii, biliyorsunuz sizler de.
2: Evet, dinledik onları da. Hem size geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun, acil şifalar dilerim.
1: Teşekkürler. İsminizi de alabilir miyim?
2: Sinan Durmaz ismim. Galatasaray taraftarıyım. Milli takımı konuşalım. Takımlarımızı kanda konuşmayalım. Siz öyle dediniz.

0: her takımı canı gönülden kutluyorum. Milli takımı destekledikleri için. Milli takımı da şu belirtiyi şey yapmak istiyorum. Ben 57 yaşındayım. Bir arkadaşımızla bağlandıydı. İki kere Dünya Kupası'nı seyrettik. Bu ikincisi oldu benim de. Sabahleyin erken kalkacağız, işimize gideceğiz. Gitmeden, işbaşı yapmadan onları seyredeceğiz. Canı gönülden kutlayacağız. Her bir oyuncumuzu kim olursa olsun o formayı giydiyse sırtına sonuna kadar destekleyeceğim. Çünkü benim çocuklarım Galatasaraylı, bir tanesi Fenerli ama her gün onları konuşuyoruz. Milli takımı konuşuyoruz. Sabahleyin kalkacağız, namazımıza kılacağız ve onları destekleyeceğiz canı gönülden. Başarılar diliyoruz. Onlara da buradan gurbette oldukları için, uzakta oldukları için gün, onlarda gece olacak herhalde, bizde sabaha karşı olacak tahmin ediyorum. Yani gözden destekliyoruz.
1: Evet Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun, işiniz gücünüz rast gitsin. Instagram Çağatay Hoca'dan adresinden daha doğrusu takip alan dinleyicilerimiz Çağrı Sümer, Selçuk Bekiroğulları, Ferhat Eşsiz, Tuncay Taşkın, Şükrü Can'a da çok çok teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş son telefonlara da şöyle bir bakıyoruz. Dinleyicilerimizi de bekletmemek adına 0212 273 1010 sistemlerimizde de bazen böyle kilitlenmeler olabiliyor. Çünkü aşırı telefon yüklenmeleri de oluyor. Gayet normal. O zaman sonu 87 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Buyurun.
2: Volkan ben, Bahçeşehir'den.
1: Buyurun Volkan Bey.
2: Çok kısa bir genel bir tespit yapacağım. Beşiktaşlıyım ben. İtalyano'nun gelmesi, öncelikle Önder Özen'in gelmesi güzel bir haber. Ama şimdi ne yazık ki gerçekçi olmak lazım. Yani şu an İtalyano'nun ya oyununu yapacak sadece 3 oyuncu vardı sen ilk 11'de yeridir. Burada şeyi atlıyoruz biz, yani Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğu olduğunda da hani Cordoba'dan tutun Panko'ya kadar, Zago'ya kadar, aslında Ronaldo'ya kadar, ileride Tümer Metin'den İlhan'a kadar aslında çok iyi bir omurga ve devamlılık vardı. Yani bunu Galatasaray zaten 4 senedir yapıyor, o yüzden başarılı. Biz ama hep böyle yapbozlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence İtalyano'ya, Önder Özen'e bu sene olmasa da ikinci sene bir şans verilmesi lazım. Bu zamanla olacak bir şey. Bu sene yine favori Galatasaray. Üstüne koyarak devam ederlerse rehavete kapılmadan 5. şampiyonda olabilirler. Ama Beşiktaş'ta inşallah iyi yolda olur. Gereksiz harcamalar yapmadan, özellikle doğru transferlerle bir şeyler yapar. Fenerbahçe'de de şunu unutmamaları lazım. Aziz Yıldırım çok başarısız bir son dönem geçirdi ve geldi. Büyük hatalar yaptı. Onları tekrarlarsa yine başarısız olur. Buna çok dikkat etmesi lazım. Milli takımla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum. Burada çok güçlü takımlar var. Başta dezavantaj olan şey bize avantaj olabilir. Hani biz gece oynuyoruz ve bir aslında oranın akşamı ve prime time'a denk geliyor. Bu sıcaklardan belki maçlarda en az etkilenen biz olabiliriz öbür Avrupa takımlarına göre. Onlar biraz gündüz vakti oynayacaklar. O bir avantaj. Genç bir takımımız, dinamik bir takımımız. Çok büyük takımlar var. Ben gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum ama özellikle sonraki eşleşmelerde ciddi rakipler var. Ama sakin olduğumuz müddetçe başarılı olup en azından bir çeyrek final yapacağımızı düşünüyorum. Gönlümüz milli takımda. Size de yayınınıza başarılar dilerim.
1: Çok teşekkürler Volkan Bey. Görüşmek üzere. Çağatay Hocam, Fenerbahçe ile ilgili haberler var mı? Haberler var. Evet, saat 14'te Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün toplandı ve toplantı hala devam ediyor. Ama ilk haber olarak şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman'la her konuda anlaşmaya vardı. Aykut Kocaman teknik ekibine son şekli vermeye de başladı. Eski futbolcular hem teknik kadro hem de Samandıra'daki yeni yapılanmada görev alacaklar. Futbol operasyonlarında da yer alacak Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş da Kocaman'la birlikte Samandıra'da olacak. Bu da sevgili Yağız arkadaşımızın haberi. Bunu da sizlere vermiş olalım. Sonu 57 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.

0: Hoş bulduk Çağatay abi. Şimdi ben telefona bağlanınca Galatasaraylı arkadaşlar
1: Serdal Bey mi?
0: Beni linçleyecekler.
1: Evet, Serdal
0: Bey
1: mi?
0: Sabah da böyle bağlanıyorum. Evet, Serdal evet. Benim isim. Şimdi abi aslında bağlanmak istemiyordum ama bu Galatasaraylı arkadaşlar çıkınca böyle benim de birkaç bir şey söylemem lazım diye düşündüm.
1: Lütfen saygı çerçevesinde olsun ama Serdal Bey, sizden rica edeceğim.
0: Tamam. Yok yok. Hakaret ben içermeden. Yani 3 yıldır telefonla bağlanıyorum. Hiçbir zaman kimseye ne ağzımdan yanlış bir cümle çıktı ne de bir hakaret ettim. Hiç, ben normal bir vatandaş gibi düzgün olan şeyleri söyleyeceğim. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki bu kollanma hepimize oluyor diyor. Kime oluyor mesela bu kollanma? Şimdi senin sahanda ne zaman en son penaltı verildi? Kasımpaşa maçında hakem penaltıya giderken VAR'da tespit etti senin hocam. Hiçbir şey olmadı. Yani ceza almadı. E senin futbolcuların ne zaman kırmızı gördü? Torreira'dan, Barış Alper'in bütün oyunculara dirsek tekme atıyorlar, kırmızılar görmüyorlar. En son ne zaman oldu? Yok. Şimdi her dişini sıkıştığında Galatasaray'ın bir kulübünün böyle bir şeyi var. Abdullah İlmal Bayrak ne dedi? Elimde belge VAR kayıtları var dedi. Hop, kayıtlar yok. Erdem Timur belgeler var dedi. Hop, yok. Bu sene ne oldu? Bu sene de sakın ha. Ne oldu? Demek ki sizler de uğraşıyorsunuz. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Şenol Güneş'le 2 yıl üst üste şampiyon olduğumda Galatasaray'ları biliyorum. Fenerbahçe'leri de biliyorum. Çıkıp bizden uğraşıyorlardı. Ben kimle uğraşacağım? Gençler Birliği'yle uğraşmayacağım. Tabii ki Galatasaray'la uğraşacağım. Yanlış anlamasınlar. Fenerbahçe'de bu sene 3 defa 4 sefer şampiyon olsa onunla da uğraşacağım. Çünkü Türk futbolunda adalet yok. Milli takımdan bahsediyorlar. Niye eleştiriyorlar diyor mesela. Diyor ki bu Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar hocayı niye eleştiriyor? Niye bilmem ne yapıyor? Arkasında duralım. E sen senin defans oyuncun Abdülkerim milli takımı almıyor diye isyan ediyordunuz. E bu radyolarda da isyan ediyordunuz. Çıkıp bağırıyordunuz niye alınmıyor diye. Ya senin bütün oyuncunun Emre Kılıncı'ndan tut, Taylan Antalya'ndan tut, Ömer Bayram'ından tut. Alparslan, ya bu ülkede Alparslan Galatasaray'a geldi. 2 hafta sonra milli takıma seçildi. Ya bunlar tesadüf mü ya? Tesadüf mü? Bu ülkede Galatasaray'ın niye Türk oyuncuları gidiyor biliyor musunuz? Bunlardan dolayı. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaş'ın şunları yapmasını istiyorum. Çağatay abi kusura bakma, 2 dakika daha bana müsaade et. Ben şunları yapmasını istiyorum. Ben yönetime de bunları bizzat böyle YouTube şeyde paylaşacağım. Abi bir, senin biletlerin satıldı mı? Abi hiç fark etmez. Alttan kara borsadan satacaksın abi. Hiç sıkıntı değil. Hiç cezan yok. Satacaksın abi bunları. İkincisi abi, senin bir tane futbolcunun üzerinden eski futbolcu ya da fark etmez vergisiz para kaçıracaksın abi. Hiçbir türlü cezası yok abi. Hiç. Hatta yetmeyecek abi. Sırtına ne yapacaksın biliyor musun abi? İllegal boyisten sponsor olacaksın. Cezası yok abi. Ne olacak ki ya? Hiçbir şekilde cezası yok. Bugün 3. ligdeki futbolcu takımların hepsinin cezası var. Hatta ligden bile düşürdüler. Alacaksın abi. Hiç sıkıntı yok. Daha çok konuşacak şey var abi. Seni fazla yeniden meşgul etmeyeyim. Ama yani bazı Galatasaraylı arkadaşlar da yok işte yapıymış, yok bilmem ne, artık bunlardan vazgeçsinler. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başına gelenin %50'si bunları değil, %10'u gelse kıyameti koparlar. Hakemden hepsi korkuyor abi. Hepsi korkuyor. Galatasaray'dan hepsi korkuyor. Niye biliyor musun? Başarılı olduğun zaman korkarsın. Biz başarısızız. Bizi herkes vuruyor abi. Herkes tekmeyi vuruyor. Yakında Fener de böyle olacak. Fenerbahçe'nin şu anda zenginleri ayakta tutuyor. Onlar olmasa zaten de Fener de bizim gibi olur. Teşekkürler abi, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Saygılar bizden. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tabii bugün çok önemli bir basket maçı var. Beşiktaş-Bahçeşehir maçı. Onu da hatırlatalım. Saat 20'de beIN Sport canlı yayınlayacak. Ben de izlemeyi düşünüyorum. Son maç. Bu maçı kazanan da finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çağatay Hocam, bu akşam, evet, bu akşamki program ne diye sormuş. Eğer imkanınız varsa saati kontrol edeyim de sizlere de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet, şu anda saati de gördüm. 22.45'te çok iyi bir hazırlık maçı var. Portekiz-Nijerya. Bence bu maçı da takip edebilirsiniz futbol severler. Alparslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sorular var. Serdal Bey'e çok mesaj var. Çok teşekkürler. Yine burada isimlerinizi de yazarsanız, evet, Miço Tamer'den de mesaj gelmiş. Allah herkese sabır versin. Çok teşekkürler. Orhan Bey, size de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Nurettin Şafak ve Gökhan Tüfekçi'ye de çok teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresinden beni de takip almışlar. Dinleyicilerimiz var. Artık son iki dinleyicimizi de alalım. Programa sonrasında veda edelim. Sonu 69'da biten dinleyicimiz, merhaba.
2: Merhaba, kolay gelsin.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Sezgin ben, Galatasaray taraftarıyım. Az önce telefonu kapatan Beşiktaşlı taraftar arkadaşımıza bir soru sormak istiyorum. Başka da bir katkıda bulunmak istemiyorum. 2012 yılındaki Türkiye Kupası'nın şu anda nerede olduğunu ve neden orada olduğunu cevaplarsa sevinirim. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. 0212-273-1010 sonu 27 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
3: Yayınlar.
1: Buyurunuz. Teşekkürler.
3: Mesut ben abi, Trabzonspor taraftarıyım. Bu Serdal arkadaşımız artık çok itici gelmeye başladı. Yani her dediğinin doğru olduğunu düşünüyor. Ama insanlara da saygı duysun. Sabah Emre abiye bağlanıyor. Saat ondan sonra Doğan abiye bağlanıyor. Sonra sana bağlanıyor. Ya artık gerçekten itici olmaya başladı. Bir kenara çekil, biraz ara ver ya. Herkes, yani her dediğinin doğru olacak diye bir şey yok. Ama insanlara da saygı duymasını gerektiğini düşünüyorum. Ya gerçekten radyoyu yani kapatacaktım neredeyse. Artık o derece itici gelmeye başladı bu arkadaş. Yani biz sizi dinlemek için gidiyoruz. Tamam, seyirci hattı da açık ama ya bu kadar da yani şey olmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Mesut Bey, Trabzonspor'la ilgili söylemek istediğinizdir ya da vermek istediğiniz mesaj var mıdır?
3: Yo, gayet iyi gidiyoruz. Transferler şampiyon olduğumuz senedeki gibi hızlı yapılıyor. Bu da bize yine aynı yöne doğru itiyor. Acaba o sene yine bu sene mi gibi. Çünkü şampiyon olduğumuz senede de böyle erken hızlı davranmıştık. Kamp döneminde futbolcular yetişmişti. Şu anda da aynı şekilde gidiyoruz. Çok güzel. Sadece kaleci olacak mı olmayacak mı? Son dakika kaleciye bir limit kalacak mı kalmayacak mı? Onun endişesi var bende. Onağına olmazsa son dakikada yüksek meblağlı bir rakamlar mı göreceğiz, görmeyeceğiz mi? Yoksa şu anda başkan ve yönetim gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Mesut Bey. Görüşmek üzere.
3: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz.
3: Sağ olun, iyi günler.
1: Haydi dinleyicilerimizi kırmayalım. Veda edecektik ama onları da bekletmeyelim. Muhakkak vermek istedikleri mesaj vardır. Sıradan alalım dinleyicimizi. Merhaba, hoş geldiniz. Biz sizi duyabiliyoruz. Sonunu ben göremiyorum ama karşı biten dinleyicimizin olduğunu. 23 mü? Evet, 23 ile biten dinleyicimiz. Evet, radyosu.
4: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
4: Alo Çağatay abi, nasılsın?
1: Sağ olun.
4: Şafii ismiyle şifa verdin.
1: Amin, çok teşekkürler. Tanıyalım sizi lütfen.
4: Abi ismim Burak. İstanbul Bahçeşehir'den katılıyorum. Söylemek istediğim abi aslında 3 aşağı 5 yukarı bir önceki abimiz, Trabzonlu abimiz böyle analiz yaptı size ama abi tek ricamız artık ne yapacağız bilmiyorum ama o Serdal arkadaşımızı böyle... Bilmiyorum.
1: Artık isimler üzerinden olsun. Gitmeyelim ama yayına başka bir mesaj vermek isterseniz. Biz gerekli mesajı aldık.
4: Aynen öyle abi. İyi yayınlar dilerim abi.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
4: Teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Tekrar Rabbim şifanı versin.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum Burak Bey. Artık son telefonu da alalım. Daha sonra da yayınımızı kapatalım. Evet. Artık yayınımızı kapatalım. Çok da mesaj var. Serdar Bey demiş ki Aziz Yıldırım'la beraber çok yakında ligin kalitesi yine zirveye çıkacaktır mesajları var. Biz telefonları açıyoruz ama yurt dışından arayan dinleyicilerimiz varmış. 0212 273 1010 üzerinden lütfen bizi arayın diyeceğim. Çok mesaj geliyor. Yaşar Bey çok teşekkürler. Orhan Bey çok teşekkürler. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bugün Kavuştay oldu. İki günün sonunda sizlerle sonunda buluşabildik. Dediğimiz gibi hayatın koşturmacısı içinde en değerli şeylerimizi de göz ardı ediyoruz. Bunu tekrar hatırlayalım. Sahip olduklarımızı fark edelim. Ne kadar değerli şeylere sahip olduğumuz, özellikle aile, arkadaş, sağlığımızı kaybettiğimize ne kadar değerli olduğunu da hatırlatıyor bizlere Allah. O yüzden bugün şükredin, hem sağlığınız hem hayatınızla ilgili sizlerden ricam. Ben yıllardır burada konuşuyorum, yorum yapıyorum, gülüyorum.

0: Bazen tartışıyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz ama gerçekten son birkaç günde de anladım ki aramızdaki bağın adı artık dinleyici radyocu ilişkisi değilmiş. İnsanlar böyle hayatta birçok başarı yaşayabiliyor, ödüller alabiliyor, işte makamlar da görebiliyor, kalabalıklara hitap edebiliyor ama hiçbir şey sizi hiç görmemiş bir insanın sizin için endişelenmesi kadar değerli değil. Bu hastalık da bana çok şey öğretti. Çok şükür ilaç tedavisiyle de iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum. Hayatınızı aldığınız için, bana bunları hissettirdiğiniz için yemin ediyorum binin üzerinde mesaj aldım ki bu benim için çok ama çok önemliydi. Hepinizin iyi dilekleri için, ortak cümleleri için hepinize müteşekkirim. Bu mikrofonun arkasında hep oldum, hep de olmaya devam edeceğim. Sizlerin sevgisinde ne kadar büyük olduğunu gördüm. Çok teşekkürler. Hala mesajlar geliyor. Biz herkesle aynı kalpte buluştuk. Kalbimin en güzel köşesinde de yer almaya devam edeceksiniz. Radyo Gold'de Allah bizlere sağlık nasip ettiği sürece inşallah aynı frekansta yolu sevgiden geçen herkesle, yolu futboldan geçen, spordan geçen herkesle yine bu frekansta olmaya devam edeceğiz. Yarın 92.2 Radyo Gold'de görüşmek üzere. Benden sonra sevgili Berk'i de lütfen yalnız bırakmayın diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programı dinlediğiniz için de hepinize tekrar tekrar teşekkürler efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimiz 12.12'yi gösteriyor. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. İbrahim abi hoş geldin, nasılsın?
1: Can, hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın, bugün çok sportifsin. Şort giymiş.
1: Öyle mi?
0: Şort
1: evet giymişsin. Abi, şort gömleğim.
0: Benim bacaklarım benim kararım mı diyorsun? Kapri sezonu açılmıştır.
1: Artık yavaş yavaş başlayalım ya, sıcak ya.
0: Evet, nasılsın abi? İyisin.
1: Çok teşekkür
0: problem
1: ederim.
0: Bir sıkıntı yok.
1: Her şey yolunda, hiçbir yaramazlık yok. Sen nasılsın?
0: Çok şükür, tüm dostlara da selamlarımızı iletelim. Bize katılmak isterseler, sohbetimize dahil olmak isterseler 0212 273 1010 WhatsApp hattından mesaj.
1: Yani şöyle bir şey yapalım değil mi? Program, yani hep bizim genelde öyle oluyor da. Hatta bugün buraya gelirken düşünüyordum. Yani hani şimdi bizim de radyoyu dinlerken arabada işte herkesin bir fikri var, düşüncesi var. İşte gazeteci, tabii, yorumcu, dinleyen dostların. Yani bir konuda da yani ikna etme değil de aslında bir şey söylerken altını doldurma hadisesi var ya. Mesela neden Icardi ile devam etmesi? Mesela bazı yorumcu arkadaşlarımızı dinliyorum. Devam edilmeli diyor. Mesela dün sizi dinledim. Mesela yani devam edilmeli diyorsunuz.
0: Yok yok, biz istemedik.
1: Yani
0: ya
1: şöyle,
0: Pınar'la istemedik.
1: Ya istemediniz de istiyorsunuz yani. Hani hiçbir yönetimle.
0: Kararlı kararsız.
1: Yani net bir şekilde neden istemiyoruz? Mesela bugün sabah televizyonda denk geldim. Şimdi hat bizim Salim Manav söyledi. Dedik ya, hiçbir yönetim dedi.

0: Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Icardi kim ya? Ya ne yapıyor bu insanlar? Aklım mantığım almıyor ya. Ya Icardi dolu dolu Galatasaray'da toplasan, hani efsane dediğin adamın Galatasaray'da kariyerine biliyor musun? Ya girdim baktım, merak ettim herhalde, dedim yani ben yanlış biliyorum. Ben bir dönem bir hafıza kaybı yaşadım. 3-5 sene kayboldum bu ülkeden, o dünyadan ve döndüm. Ya 2 de ben gördüm. Yani geride de bir 5-7-8 sene falan Galatasaray'da böyle acayip. Ya 2 sene 2 ya. Ya toplasan 2 sene bak, ekonomik anlamda aldığı parayla verdiği performansın karşılığını koy. Borçlu adam Galatasaray'a. Ya hala nedir bu? Bak bir videosunu izledim. Bir de hakikaten sinirlendim ya. Ya biz geldik Türkiye Dünya Kupası'na falan gidiyor dedi ya. Ya bak, biri yıkar diye, bu zaten bence net bir şekilde yönetim zafiyeti ya da teknik direktör problemi. Bak o arkadaşı alacaksın, o odadaki bütün yabancı arkadaşları bir sarsacaksın önce, tamam mı? Bak bu kulüp 88-89 sezonu, muhtemelen siz dünyada yok değil mi onlar? Tabii dünyada yoksunuz. Bu Galatasaray dediğiniz kulüp Şampiyonlar Ligi, o zaman ismi Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Yarı final oynamış, yarı yarı, bak içinde de toplasan 2 tane falan yabancıyla yapmışlar bunu. Hani konunun sizle bir alakası yok. Siz daha da zarar veriyorsunuz. Sizin bir faydanız yok bize. Siz bizden daha fazla alıyorsunuz, bir de enkaz bırakıyorsunuz. Para bırakıyorsunuz, borç bırakıyorsunuz bize. Bu kulüp UEFA kupasını kazanmış. Bak bu kulüp süper kupayı kazanmış. Ve senin dediğin o yabancıların en az olduğu dönem kazanmış. Ne anlatıyorsunuz siz yani? Yok biz geldik de Dünya Kupası'na gidiyormuş da. Ha sen geldin Arda Güler, o yüzden gelişti gitti Real Madrid, öyle mi yani? Ya şuna Allah aşkına bak, ben böyle düşünüyorum. Dinleyen arkadaşlar da lütfen desin ki hayır arkadaş yanlış düşünüyorsun, bir de şu bakış açısıyla yorumla. Biz de ortak bir noktada buluşalım. Evet ya, ben de aslında bu konuda eksik kalmışım diyeyim yani. Genel bütün konularla alakalı hem bir şey de olur, daha da anlaşılır olur diye düşünüyorum. Yoksa kendimle ilgili soran çünkü bu kadar olayları böyle yorumlama konusunda çok fazla şey olduğumu düşünüyorum. Bende bir problem var arkadaş diyorum yani, hani aynı fikirde olduğum insan sayısı çok az. O yüzden bizde bir problem var yani, büyük bir kalabalık ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarla aynı fikirde değil. Yani bunu bir toparlayalım hep beraber.
1: Ya evet, yani Süper Lig'e büyük bir kalite ve popülerite kattıkları doğru olabilir ama milli takımın Dünya Kupası başarısı bizim sayemizde oldu tarzı biraz fazla olmuş yani, çocuklara haksızlık olmuş.
0: Ya siz bir şey getirmediniz, aldınız zaten. Bizden ya para alıyorsunuz, euro alıyorsunuz. Bak sizin enkazınızı Galatasaray birkaç sene sonra feda sezonu olarak yaşayacak. Yaşadı Beşiktaş, işte benzer durumu yaşadı Beşiktaş. Geldi, herkes geldi buraya ya. Beşiktaş ne mağlup çıktı Şampiyonlar Ligi'nden. Sonuç ya, şu son 16'yı Okan Buruk büyük başarı olarak anlattı ya. Ya girdim merak ettim bugün biraz, böyle sabah erken kalktım Cihan. Dedim ki ya arkadaş, hani bu yerli yabancı konusunda da yine yorumcu bir abimi dinliyordum sabah televizyonda. Dedi ki ya bu yabancı 10+4 hadisesine çok şiddetle karşı çıkıyorum dedi. Çünkü dedi biz Avrupa'da yarışamayız dedi. Ya nasıl yarışamıyoruz ya, bu Gaziantep dediğin takım Gaziantepspor 2003-2004 yılında son 16'ya kaldı. Gel Denizlispor 2002-2003 girdim 4-3-5 maksimum yabancıyla yapmışlar. Adını sanını duymadığın oyuncularla. Yine temelde Denizlispor'da Servet Çetinler, Ali Tandoğanlar, Mustafa Üskanlar bunlarla başarmış. Gel Gaziantepspor'a Kemal Aslanlar, İbrahim Toramanlar, Servet Çetinler, Devranlar, ya bunlarla halletmişler yani. Nasıl bu hafızayı bir insanlar bir geçmişe dönüp ya buralarda neler olduğunu nasıl unutuyorlar? Nasıl bir hafıza bu? Ve büyük bir çoğunluğu da ya borç batağında olmasına rağmen kulüpleri daha da borçlanmaya sevk ediyor. Yani burada hani diğer itiraz ettiğim konu da bu. Yani biz geçmişte bunların çok daha iyisini yaptık Cihan yani. Biraz bu taraftan baksınlar. Yaşı genç arkadaşlar, özellikle bu yeni nesil arkadaşlarımıza tavsiyem, bakın kardeşim bir dönün bakın, alın bak elinizde şahane bir şey var. Bu telefon tek başına değil mi şey değil yani, hani sosyal medyada paylaşım, şuradayız yiyoruz içiyoruz değil. Tamam onu biz de yapıyoruz, güzel keyifli oluyor da eyvallah, ama hani bir de girip de şey de yapabiliyorsun yani, yaz Galatasaray'ın tarihini sana döksün orada, al oku bak tuttuğun takımın da bir bak geçmişine. Senin tuttuğun takım senin doğduğun günden ibaret değil ya, öncesi de var ya.
1: Şey mi acaba, hani kara sevdaya düşmek var ya, ne yaparsa yapsın vazgeçemezsin ya. Hani Galatasaray taraftarları da kara sevdaya mı düştü acaba?
0: Icardi ile ilgili mi?
1: Evet yani.
0: Ama nasıl bir sevda bu arkadaş? İşte iki
1: bazen
0: senede.
1: Bazen oluyor öyle.
0: Ama iki senede.
1: Bazen
0: ama bu tarz,
1: 10 yıl sürüyor mesela.
0: Tamam da bu tarz aşkların mesela bu kısa sürede kapılı değil mi? Mesela hepimizin hayatında böyle kısa süreli ilişkilerde yani kapılan taraf özellikle darmadağın oluyor değil mi? Yani herkes bir düşünsün kendi hayatında yani. Uzun süreli ilişkiler onlar daha sağlıklı olur. Birbirini tanıma açısından mesela çok kısa sürede aşık olup evlenip çok büyük bir çoğunluğu problemli oluyor. Şimdi bu bununla da böyle ya çok kısa sürede hani kandırılmış da olabilirsiniz yani. Hani bir de o taraftan bakın bence iki senede böyle aşk mı olur ya?
1: Toksik ilişki seviyordur belki insanlar.
0: Tamam o zaman onlara bir şey diyemem yani.
1: Bilemedim yani evet şimdi o dediğim gibi yani derin bir bağ var. Icardi bir golcü. Değil sadece bence Galatasaray taraftarları için.
0: Ya ne bak şu olur anlarım Cihan. Ya bu söylediğin hani 7-8 sene geçmiştir 10 sene olmuştur. Yani ya bir de bak bu kulübün efsane oyunculara büyük saygısızlık bu biliyor musun? Mesela bu bahsettiğin olay yani şimdi isim de veremiyoruz ya o da kötü.
1: söyle şey anladım o söyleme.
0: Şimdi oralarda hani futbolculuk anlamında ben o taraflarını bilmem ama futbolculuk anlamında Süper Kupa, UEFA, Gol Krallığı bu kadar onun gibi çok hani Tugay Kerimoğlu diyeyim mesela değil mi? Yani o kulübün efsane oyuncularından acayip başarılar var ortada. Ona bu saygıyı göstermiyorsun abi yani bu iki senede acayip yeni nesil bu genç özellikle arkadaşlar bunların peşinden gidiyor. Üzücü olan koca koca adamların da televizyonda bunu doğru olduğunu anlatmaya çalışması. Ya 10+4 mesela yani böyle daldan dala gidiyoruz ama 10+4'e itiraz ediyorlar mesela. Şimdi bu konuda da beni aydınlat lütfen bu 10+4 şöyle mi oldu? Eğer öyle olduysa özür dileyeceğim çünkü mesela lig bitti bu sene Hacı Osmanoğlu çıktı dedi ki arkadaşlar dedi. Lig bittiğinin hemen ertesi günü bir kural dedi düşündük biz dedi Sayın Mecnun Odyakmaz'la dedi biz bir 10+4'e geçiyoruz yarından itibaren bu kuralla devam ediyoruz mu dedi. Eğer öyle dediyse özür dileyeceğim o başkanlardan.
1: Yok 2 yıl önce söyledim.
0: 2 yıl önce değil mi? Ya 2 yıl. Ya 2 yılda sana demiş ki böyle hazırlan demiş. Şöyle oluyor mesela bu yorumu yapan bunu itiraz eden yorumcu arkadaşlara ya da taraftarlara. Bize sınavda şöyle bir şey yapılıyor muydu? Hani ben çok okumadım. Hani futboldan dolayı maalesef bizim öyle bir durumumuz yoktu. Biz onun da problemi olsun bizim için. Mesela sınavda şöyle oluyor muydu mesela Cihan? Çalışıyorsun Türkçe dersinde mesela. Diyor ki şu tarihte sınav var. Mesela sana tarihi de veriyor hazırlığı. Mesela şey diyebiliyor musun? Hayır ben hazır değilim abi. Yani ben bu sınavı 5 ay sonra görmek istiyorum. Çünkü şu an bu sınava hazır değilim.
1: Erteleme mesela. Talep ediyor.
0: Oluyor mu? Ya da mesela hayatla ilgili diyelim. Mesela kredi kartı borcum var değil mi mesela? Diyor musun mesela? O erteliyorsun ama ertelince bir faiz alıyor senden. Yani.
1: Sınav daha güzel bir örnek.
0: Yani o daha anlaşılır. Hepimizin öyle bir sorunu var muhtemelen. O gerçek
1: kredi kartı gecikebiliyor. Bir ihtimali olabiliyor.
0: Hayır gecikiyor ama onun faizini alıyor senden. Öyle bedava bekle yok yani.
1: Tabii evet.
0: Şimdi bu varken nasıl oluyor da biz yani... Burada ve koca koca kalabalık diyor ki yok diyor arkadaş böyle saçmalık olur mu diyor yani kulüplerin bu kadar diyor ya söylemiş ya adam iki senede hazırlanın bak sözleşmelerinizi ona göre yapın altyapılarınıza bakın altyapılardan oyuncu yetiştirin demesi gerekmiyor mu? Senin şimdi sorgulaman gerekmiyor mu Okan Buruk? Arkadaş 4 senede nasıl oldu da biz bir tane altyapıdan oyuncuyu bu organizasyonun içine katamadık? Benzer durum Trabzonspor için de geçerli. Dünya şampiyonu olmuş gençlerden nasıl oldu da biz bir tane genç katamadık? Sürekli yaş ortalamayı düşürüyoruz. Eyvallah değerlidir tabii ki yurt dışından da birilerini bulup getirmek de. Kendi evladım var ya. Nasıl oradan oldu da bir tane çocuğu katamadın Trabzonspor organizasyonuna? Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde yani ben aklım almıyor yani. Şimdi bu kurala niye itiraz ediyoruz? İtiraz etmemiz gereken şeylere itiraz etmiyoruz. Hiç itiraz etmemiz gereken şeylere de itiraz ediyoruz. Tıpkı şey gibi düşün. Şimdi hakemleri gördüm ekranda da. Mesela dünyada İngiltere'de özellikle mesela değil mi? Hakemlerin yaş ortalaması yüksek. Niye? Çünkü deneyim değil mi? Yani hakemde deneyim çok önemlidir. İşte özellikle böyle...
1: En genç hakemler bizde.
0: Yani biz... Tam tersi olması lazım. Orada futbolcular genç, hakemler yaşlı. Çünkü esas olması gereken futbolcu ya, atletizm ya, oyun hızlanıyor ya. Bizde futbolcular yaşlı, hakemler genç. Ya bir türlü bir şey, hani bir şey oldu, bir şey eksik diyorsun ya böyle. Baba burada bir şey eksik yani. Hiçbirini yapamıyoruz yani. Biz de böyle bir kalabalığı biri çıkıyor ortaya.

0: bir şey söylüyor. Büyük bir kalabalık hiç sorgulamadan, yani diyor ki arkadaş eğer yabancı sınırı kalkmaz ise biz Avrupa ile yarışamayız. Ve hiç kimse geçmişte biz Avrupa ile nasıl yarıştık diye bakmadan evet bu adam doğru söylüyor, yabancı kalksın diyor. Sonra diyor ki tamam da diyor öyle olmazsa zaten diyor Tarık Çamdal çıkıyor. Sanki Tarık Çamdal'ın problemi. Ya Tarık Çamdal'ın ne günahı var? Çocuk bir oyunculuk kalitesi vardı. Sen gittin verdin çocuğa parayı. Çocuk senden zorla parayı almadı ki. Hani böyle dolandırıcı gibi anlatıyorlar. Tarık Çamdal şeyi çıkıyor mesela, bu yerli yabancı işi çıktığı zaman Tarık Çamdal'a döner ülke diyor. Ya ne var, Tarık Çamdal'a dönmeyecek. Daha iyisini bulacaksın. Vermeyeceksin Tarık'a o kadar para. Bu kadar basit yani. Ya da Tarık senden haksız kazanç mı talep ediyor? Gideceksin altyapıdan Tarık'ın bir tık altını bulacaksın, geliştir. Bu kadar basit. Ya ben inanamıyorum ya. Yani bunları doğru diye anlatmaya anlatıyorlar. Biz de böyle kabul ediyoruz yani.
1: Evet yani Tarık.
0: Şimdi senin konularına geçelim.
1: yok Tarık Çamdal. Şey Tarık yani. Çamdal konusunda katılırım yani. Ben de futbol menajer oyunu oynuyorum falan. Orada Sarıyer'i transfer etmiştim kendisine. Orada bile benden tazminat almıştı ama Tarık'ın suçu değil. Bu senin de söylediğin gibi yani. Alanlarda kabahat yani.
0: En son ben de ikna olacağım. Ben senin olaydan sonra senden
1: yok, daha ama dediğin gibi yani çocuğu transfer etmişler. Ne yapacak?
0: Ne yapsın ya? Sen bir kontrat veriyorsun. Kabul ediyor oyuncu. Nedir bu? Sanki böyle yerli yabancı kuralı gelince sanki şey gibi, hani Bosman kanunları vardı ya bir ara, hani futbolda oyuncu sözleşmeleri hakları muhabbeti böyle. Ne zaman o konuda Bosman kuralları işte kanun. Şimdi mesela yerli yabancı Tarık Çamdal, hani olumsuz örnek o. Bak Tarık Çamdal gelir Hani çocukları mesela korkuturlar ya küçükken. Bak bunu yaparsan işte doktor gelir, iğne yapar sana falan Hacı gibi. Bak yerli sınırı gelirse Tarık Çamdallar gelir. Bak ona göre ya adam böyle bir şey.
1: Alper Potukoğlu da diyorlardı da bir ara o fena performans göstermemişti bence Fenerbahçe'deyken.
0: Ya Alper Potuk yine Tarık'a göre biraz daha hani oynama ritmi olarak. Ya Tarık çok fazla şey oldu ya yani.
1: Evet,
0: inanılmaz yani.
1: Oğluyu ben eklemişim, Alper Potuk'ta.
0: Evet. Şimdi düzeltmeden bir şey yapayım dedim hani.
1: Evet, şimdi senle bu Fenerbahçe seçimlerini çok konuşamadık abi. Hakan Bey bu seçim sürecinde tam 20 milyon euro harcamış. Yani 4 oyuncuyla kapora vermiş, öyle söyleyeyim. Amiyane tabirle 10 milyonunu kapora olarak vermiş. Hani ben size açıklayacağım demiş. Diğer 10 milyon da işte bu PR çalışmaları yaptığı esnada toplamda 20 milyon euro harcamış. Demiş ki ben 20 milyon euro harcadım, bir daha da seçime girmem düşüncesine kapılmış. Bizim yani İbrahim Sete'nin haberine göre.
0: Tamam da 20 milyon niye harcıyorsun yani? Ya böyle bir şey olabilir.
1: Greenwood mi? Kendisini takip etsin diye sadece 5 milyon verdi.
0: Vallahi mi diyorsun ya? Bak ben bunları evet. Gerçekten hani...
1: Ve Greenwood Roma ile anlaşacak bu arada.
0: Ya Cihan valla yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl yorumla yani, bu gerçekten hoş zaten... Hani başkanın seçim sürecinde anlattıkları zaten hani başlı başına çok problemli açıklamalardı. Hatta o dönem şöyle bir yorum yapmıştım. Ya muhakkak bir danışanları vardır herhalde, birilerine danışıyorlardır diye düşünüyorum. Eğer kimse bugüne kadar danıştığı insan bence hemen onunla yolları ayırsın. Hiç kimseye sormadan devam etsin, çünkü bu ciddi zarar verir. Yani tamam taraftar şeyi sever, transfer haberini sever, eyvallah karşılığı vardır ama biraz da bir şey var ya, hani işin bir gerçekçi tarafı var ya. Şimdi sen çıkıp taraftara kuralları yok sayarım, finansal fair play yaparım ederim, onun yok ya karşılığı yani. Şimdi, ya da dediğin gibi yaparsan, kuralları yok edersen, onun da finalde cezası var ya sana, yani bir yaptırım olacak ya. Hani düşünmüyor mu zannediyorlar bunları taraftarların yani? Çok problemliydi. Ya hoş, ben Fenerbahçe yarışını şöyle yorumluyordum, başkanlık durumunu ya. Çaresizlik olarak yorumluyordum ya. Şimdi bakma Aziz Yıldırım da böyle çok gönüllü bu işe talip olan biri de değildi ki. O da kulübü çaresiz gördü. Yani yok dedi, şu an hani benden başka bu işi halledebilecek biri yok dedi. Geldi sahip çıktı.
1: Ve yani. Biraz da kızı ön ayak olmuş.
0: İşte yani tamam, kızı, ailesi, etrafı, o içinde bulunduğu işte Fenerbahçe'ye olan aidiyeti, sevgisi falan da. Ama şeyi unutuyorlar yani. Hep geçmiş, bak Fenerbahçe hep geçmişi satın alıyor. Başkanın geçmişte yaptıklarını satın alıyor. Olumlu ama. Mesela hatta oradan da biraz yorumlayalım Cihan. Mesela Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı neden başkan seçtiler? Hep geçmişteki şampiyonluklar tesisleşmedi mi? İşte sportif amatör branşlardaki başarı, basketbol, hepsini bir araya getirdiğinde anlaşılabilir.
1: Bence o yüzden seçmediler. Bence Fenerbahçe

0: taraftarlar futbolun sağ içinde oynanmadığını, sağ dışında oynandığını düşünüyor ve Aziz Yıldırım'ın bunun üstesinden gelebileceğini
1: düşünüyor. Ya Ali Koç gelememiş ya. Aziz Yıldırım nasıl gelecek ya?
0: Önceki dönemlerde geldi diyor yani.
1: Ali Koç'tan önceki dönemler gelmedi işte. Önceki dönemler niye başarılı olduğunu söylemişti.
0: Senin de dediğin etkisi var tabii ben.
1: Abi bak, net bir şekilde yanıldıkları konu ne biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın önceki dönemler başarı gördükleri, hatta bence yanlış yorumladıkları, yani onlar o başarıyı Aziz Yıldırım'ın federasyonda ya da sahanın dışındaki gücüyle yorumluyorlar. Alakası yok ya. Fenerbahçe tarihinin en fazla tekrar yaptığı ve en iyi antren edildiği dönemlerde şampiyon oldu. Hatırla sen Davum zamanını. Hatırla sen Zico zamanını. Hatırla Aykut Kocaman, Ersun Yanal zamanını. Tarihinde en fazla tekrar yaptığın oyuncularla bu işi başardın. Şu an kiminle oynayacağını bilmiyorsun. Bak, Aziz Yıldırım onların anlattığının hatta bir tık daha arttırıyorum. Diyorum ki o dönemin daha da üstünde. Hatta sabahtan akşama kadar federasyonun önünde gitsin. Her gün onları sert bir şekilde uyarsın. MHK'ye de aynı şekilde hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz. O dönem kendiyle aslında hocanın, başkanın çeliştiği çok birkaç örnek var. Onu söyleyeyim istersen. Ersun Yanal ne dedi Zico zamanı? Değil mi? Çok, Fenerbahçe tarihinin en iyi oyunudur benim hatırladığım. Şampiyonlar Ligi, lig. Müthiş bir ve geçmiş Davum zamanından da yerli ve yabancı oyuncu tekrarı vardı. Ne yaptı başkan? Kardeşiyle bir sorun yaşadı değil mi, Zico'nun kardeşiyle? Hatırlıyor musun o durumu? Yani şöyle, çok fazla konuşulduğu için, artık bilmeyen kalmadığı için herhalde bunu rahat rahat söyleyebiliriz buradan yani. Hani herkes bildiği için söylüyorum. Başkan soyunma odasına girecek bir maçla alakalı devre arası vardır. Yani başkan hala da aynı dili kullanıyor aslında. Çok doğru bulmuyorum onu da. Müdahale ederim ben eksik bir şey varsa diyor ya başkan mesela.
0: En çok soyunma odasına giren başkanım diyor.
1: İşte Zico'nun kardeşi sokmuyor. Yani diyor ki bu teknik bir durum, bu bir kulübün başkanı burada bu anlamda olmaz diyor. Neyse, o ara sezon sonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor. Ligde müthiş, her şey şahane. Zico ile devam etmiyor Fenerbahçe. Oradaki gerekçe de şöyle anlatılıyor. Eksikse ya da yanlışsa düzeltilebilir bu işin o dönem içinde olan insanlar. Kardeşini de yollara ayıracaksın deniyor Zico'ya. Zico da kabul etmiyor. Zico'ya teşekkür ediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Aragones. Oradan da bir bakarsan Aragones de Fenerbahçe. Yani başkan o dönem ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya arkadaşlar, bu işin diyor teknik direktörle öyle alakası yok diyor. Parayı ben veriyorum, oyuncuyu ben getiriyorum diyor. Değil mi? Bu dili çok kullandığı için başkan örnek veriyorum. Oldu mu Zico'dan sonra Fenerbahçe şampiyon o dönem, o bahsettiğin güçlü oyunu yakalayabildi mi? Yakalayamadı. Ersun Yanal zamanı hatırlayalım, benzer bir durum. Ersun Hoca ile şampiyon olduktan sonra bir çatıştı başkan. Ne dedi? Ya Ersun Yanal mı şampiyon yapıyor zannettiniz? Ne oldu, İsmail Kartal'a aynı takımı bıraktı. Daha da güçlenmiş takımı bıraktı. Yapabildi mi İsmail Kartal şampiyon? Demek ki konunun gerçekten Ersun Yanal'la alakası varmış. Şimdi bir kulüp başkanı olarak, evet geçmişte olumlu şeyleri düşünüyorsunuz hani Fenerbahçeliler, ama bu idari anlamda yaptığı yanlışın, Zico ve Ersun Yanal'la devam etmemenin Fenerbahçe'ye verdiği zararı düşünebiliyor musun? Genel olarak baktığında yani lige ambargo koyma açısından. Yine başkanın orada verdiği teknik ve idari anlamda iki tane hata Fenerbahçe'nin o dönem gelecekteki o şampiyonluklara ambargo koyma hadisesinin en belirleyici durumuydu. Siz şimdi bu tarafı görmek istemiyorsunuz. Hep işin o öfke tarafı. O öfke zarar verdi ya. Alex dönemini de hatırlayalım. Şimdi geldin, başkan seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kimi diyor teknik direktör? Aykut Kocaman. O da taraftar gibi. Taraftar onu oraya getirirken geçmişteki şeyler, işte senin dediğin daha gücü, sağ dışı olayları falan. O neye teslim oluyor? Benimle diyor bundan diyor 15 sene önce diyor çok iyi bir dönem geçirmişti. 15 sene önceye talip oluyor da teknik direktör olarak. Arkadaşı, dostu, bilgisine de güveniyor. O da 15 sene geçmiş onun üzerinden, tamam mı Cihan?
0: Oğuz Çetin de sportif direktör.
1: Oğuz Hoca da o ekibin içinde. Şimdi burada önemli olan, belirleyici olan ne? Şimdi bunlar teknik direktöre teslim ettiler. Onlar bir kadro yapacak. Şimdi o zaman Fenerbahçeliler Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük davranışını bir hatırlasınlar. Futbolun o dönem 10 numara pozisyonunda oyuncuya, koşmayan oyuncuya en çok müsaade ettiği dönemdi o, Alex'in Fenerbahçe'de oynadığı dönem. Yani hemen hemen her takımda o dönem 10 numaralı oyuncular çok koşmuyordu Cihan. Daha çok işin bitiricilik kısmında vardı ve Aykut Kocaman dedi ki bizi bu oyuncu eksik bırakıyor. Aslında düşünce olarak sağlıklı, yani gelişen futbol açısından Aykut Kocaman'ın o dönem, çünkü futbol 10 numarayı yavaş yavaş yok ediyordu. O aslında erken gördü onu. Ama o dönem müsaade ediyordu oyun. Şimdi o dönem bu tarz oyuncuya İtiraz eden bir teknik direktör ki kulübün efsane oyuncusu. Efsane diyorsan Alex'e dersin yani, karşılığı var çünkü. İtiraz eden, bugün senin Asensio'nun orada tutma şansı olur mu? Bugün senin Talişka'nın orada tutma şansı olur mu? Şimdi getirdin Aykut Kocaman'ı. Aykut Kocaman sistemiyle ne Asensio ne de Talişka var olur. Geçeceğim, Asensio oynatmazsam taraftarı karşıma alırım düşüncesinde mi olacak, ya da Talişka'yı?
0: Ya o dönem bence Icardi'nin ikinci senesinin dönemi gibiydi. Ben Alex'i ona benzetiyorum. Yani Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Alex diye bağırdı. Yani hatırla, çok popüler. Ve Aziz Yıldırım çıkıp en son kızdı yani. Ağza alınmayacak söz söyledi. Sizi bir daha bu stada sokmam dedi. Buradaki çocuklara yaptığınız terbiyesizliktir dedi. Yani o dönem
2: haklıydı.
0: Bence de haklıydı. Yani değil sadece ya. O kelimesi biraz tabii. Ağır bir kelimeydi.
1: İçeri sokmam.
0: İçeri sokmam. Olmaz, parayla tabii. ilgili bir şey değil. Paralı bilmem neler dedi. Orada biraz sert gitti. Olur. Zaten o onun bence vedasıyla ilgiliydi. Dediğin gibi yani bence Alex o dönem Icardi'nin böyle ikinci sezonu gibi çok sevildiği için taraftarlar o herhalde ruhuna engel olamadı. Kendi sevgisine engel olamadı.
1: Bağına yani evet, çok taraftarın inanılmaz bir bağı vardı Alex'le, ama karşılığı da vardı. Yani Alex tak en fazla oynayan, en fazla antrenmana çıkan, rol model olma açısından ailesiyle, davranışıyla örnek bir oyuncuydu.
0: Talişka'yı
1: yani.
0: Direkt siler Aykut Kocaman.
1: Talişka,
0: söyleyeyim
1: yaptın sözleşme abi şimdi. Yeni yaptın sözleşme.
0: Direkt siler, hiç oyuncusu oynuyor.
1: Bir teknik direktör, bak Asensio da benzer durumu yaşayacak. Şöyle olur, ona bir şey demiyorum. Şahane bir sezon başı kampı. Fiziksel olarak tap bir Asensio. Ben çok olacağını düşünmüyorum da. Şimdi bu iki oyuncu da sakın istatistiğe yanılmasınlar. Şey demesinler bana ya, Asensio 13 gol 13 asist falan. Alex onun çok daha fazlasını yaptı. O istatistik hocanın teknik direktörlük davranışı karşısında yok. Gitti iki tane oyuncun. Şimdi oraya göre bir şey inşa edeceksin. Diğer problem, bence esas bu daha da büyük problem. Aradan da 6 yıl geçmiş. Hatta geçen gün A-Spor'da Güvenç Hoca ile program yaparken benzer bir yorum yaptım. Hoca tabii o da teknik direktör aktif. O da uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Biraz tabii ne yani, şimdi futbolu mu unutuyoruz? Ya
0: ben
1: yani
0: de aynısını söyleyeyim. Bana da şey dedi, Klopp gelse kabul etmeyecek misin dedi mesela dinleyenimiz. O da uzun yıllardır çalıştırmıyor dedi. Abi. Gibi yani. Farklı farklı şeyler vardı yani. Cevaplar
1: şöyle,
0: vardı.
1: Şöyle. Şimdi Klopp tabii çok uç bir örnek. Yani bir yakın tarih. Klopp 2 sezonda
0: evet,
1: çalıştırmış.
0: Evet, 6 yıl olmadı.
1: 6
0: yani.
1: Yıl oldu. Bir de şöyle bir durum vardır. Klopp hala aktif yani, bir takımda danışmanlık yapıyor, gidiyor değil mi yani?
0: Salzburg'da
1: danışmanlık yapıyor. Şimdi hoca o konuda aktif değil. Bana sakın şey demesinler yani. Ya tamam da yapmadığını nereden yapmadı görmüyorum ya. O zaman görmem lazım benim değil mi? Hocayı aktif bir yerde görmem lazım. Mesela hocayı İngiltere'de bir seminerde görmem lazım. Değil mi? Hoca mesela seminerden paylaşım yapıyor. Ben 6 yıl önce futbolu bırakmıştım. 6 yıl önce futbolda işte 10 numaralı pozisyondaki oyuncuların davranışı buydu. Stoperlerin davranışı buydu. Merkezlerin davranışıydı. Bugün değişen futbolda işte bir seminerde çok önemli teknik direktörlerle bir arada işte değişen futbolla alakalı bir eğitimdeyim.
0: Şenol Güneş'i ben gördüm mesela. Brandon Sport Summit'te gördüm. Şey yarı final Şampiyonlar Ligi maçını ama izlemeye falan gitti. Yani. Biraz
1: olur.
0: Daha içindeydi
1: en azından. Azından aktif olacaksın yani. Şimdi bir de öyle bile olsan esas problem nerede biliyor musun? Bence o tarafı biraz sanki atlıyoruz. Davranış değişiyor. Oyuncu davranışları değişiyor. Bak Cihan, 6 yıl önceki genç oyuncu davranışıyla bugün o bile farklı biliyor musun artık? Değişiyor gençler. Bak örnek vereyim, ben hani toplu taşımayı kullanmaya çalışıyorum. Bak bizim çocukluğumuzda hani otobüse ya da metroya bir yere yaşlı biri ya da işte bir kadın bindiği an çocuğuyla yani otomatikleşiyordu değil mi yani, hemen herkes yer vermek için. Şimdi git bak, o çocuklara niye kızmıyorum biliyor musun? Onlar o davranışın öyle olduğunu bilmiyor. Ben bir tane çocuktan rica ettim geçen gün. Abicim bir teyze bak dibinde biliyor musun? Çocuğa bakıyorum çünkü şöyle olur. Yer vermek istemeyen ister istemez görmemezlikten gelmek ister değil mi?
0: Uyumak
1: yani?
0: İster,
1: hani, uyur. Hani bizim eskiden hani yaptığımızda uyumar oluyor. Uyum. O gayet normal çünkü çocuk onun yani, çünkü öyle eğitim görmedi artık. Yeni nesil değişiyor ya. Çünkü onların aileleri de maalesef ki, çok özür dilerim, üzülüyorum. Hatta bir arkadaşımın eşi söyledi öyle bir şey. Kızdım yani. Dedi ki ya benim çocuğum da dedi yoruluyor dedi. O da dedi binmesin. Yok ya dedim, senin çocuğun 100 saat ayakta durabilir yani. Şimdi yaşlı bir kadın niye kaybediyorsun sen ayrıca bu değerini yani, büyüye küçüğe saygı hadisesini yani. Niye bunu böyle öğretiyorsun yani çocuğuna? Ne olur senin çocuğun ya 2 saat daha ayakta kalsın gerekirse şimdi yani. Bırak hani yorgunluğu, dinlenmeyi. Şimdi böyle bir hadise var değil mi? Değişime de uğruyor genç davranışları. Bizim dönemimizde şimdi

0: 6 yılda da bir öyle bir değişim de görecek hoca. Yani en son bıraktığında altyapıdan ya da genç oyunculara temas etmeyle alakalı durumla bugünkü durum da farklı. Onu da yönetmeye başlayacak. Oyun hızlandı, oyun değişti. Onu da tabii ki yardımcıları olacak. Onlar bu konuda aktif sahada, ama yine sen antrene ediyorsun ya, yine sen temas ediyorsun ya, sen yönetiyorsun ya. O da bir süreç. Şimdi bunların hepsi zamana muhtaç ve kendisi seçim öncesi bence çok mantıklı bir şey söyledi. Dedi ki bakın, geçmişten bugüne dedi bir şey değişmiyor. Geçen sene aynı buradaydım ben dedi. Benzer yorum yaptım dedi. Bak bir senede hiçbir şey değişmemiş. Yine oyuncular gelmiş gitmiş dedi. Aynı şeyleri konuşuyoruz. %100 haklı hoca. Hiçbir farkı yok. Ama şöyle bir problem var hocam. O kulübü sana verdiler ama yine zamanı yok o kulübün. Sezon sonu şampiyon olmazsan orada yine köklü bir değişim olacak. Sana o bahsettiğin, istediğin zamanı ve alanı vermeyecek Fenerbahçe. Sen şimdi 6 yıl sonra bir yere ısınacaksın. Zaman. Kadro planlayacaksın. Zaman. Bu arada kaybetmemen gerekiyor. Tek şeyin var, seni ayakta tutabilecek tek bu durum. Rakibin senden fazla kaybetmesi gerekir Galatasaray'ın. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde niye ben Aykut Kocaman'la zaman kaybedeyim? Devam edeyim. Niye ben Vedat Muriç'le zaman kaybedeyim? Vedat Muriç Türkiye'de gol atar atamaz değil ki konu. Atar atıyor, herkes atıyor. Ya yürüyerek Icardi en kötü sezonda 16 tane atmış arkadaş. Neyi atar atamazı konuşuyorsunuz? Ama size mantıklı geliyor mu? Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya aldığınız, artı üzerine 4 tane oyuncu verdiğiniz, verdiğiniz oyunculardan biri de kaleci Tarık. Bak Tarık'ı da sen verdin o zaman bedava. Bugün sen transfer ettin tekrar, senin şeyinde. Yani Vedat'a karşılık gönderdiğin biri. Keşke Tarık'a o gün talip olsaydın, belki Volkan gibi kalecin olacaktı. Hiç kaleci sorununda yaşamayacaktın.
1: Yeni imzalandı bir
0: evet. Şimdi doğru. Bir daha yeniledin oyuncuyla. Şimdi arkadaş, Lazio'ya satmışsın. 18'e mi o dönem verdin? Kaça verdiysen neyse. Verdin. Gitmiş oyuncu Lazio'ya. Lazio'da 1,5 sezon geçirmiş. Oynamış ama almamış
1: çok
0: karşılığı.
1: Çok bir şey yapamadı.
0: Sonra Lazio demiş ki arkadaş, ben seni Mallorca'ya veriyorum demiş. Sen gitmişsin Mallorca'ya oyuncu olarak. Oynamışsın. Bir sezon 16 atmışsın, sonra 7 sonra bir 23 atmışsın. Neyse. Şimdi oyuncunun o tarafını bir tarafa bırakıyorum. Performansı şusu busu. 26'da göndermişin bir paraya. 32'de daha fazla bir paraya almaya çalışıyorsun. Ve diyorsun ki bir tane daha alacağım. Ya arkadaş, şimdi bu planlamayı nasıl sağlıklı yorumluyor insanlar, ben inanamıyorum. İşte bir tane o çok takipçisi olan bir arkadaş da beni etiketlemiş sosyal medyada. Demiş ki istatistik, ben çaresizlik olarak yorumladım ya Muriç'i. Ya benim çaresizlik yorum diye yorumlamam. Ya arkadaş, benim de gözüm aklım falan var ya, senin o gördüğün istatistiği ben de görüyorum değil mi? Ben yani şey miyim, yani o kadar zekam yok mu yani, 23 golü göremiyor muyum La Liga'da? Ya ama ben diyorum ki mantığa uymuyor ya, vermişin 15'e 18'e alacaksın 6 yıl yaşlanmış oyuncuyu. Ya bu neresi mantıklı bunun arkadaş, yani bunu nasıl bana yani sağlıklı bir transfer olarak anlıyor ve diyor ki bana en az 15 atar. Ya atıyor 15, herkes atıyor. Niye o zaman Talişka ile vedalaşacaksın? O atıyor da 20-25 tane atıyor. Ya şimdi bunları biz niye, ben gerçekten aklım mantığım almıyor. Bunu bana transfer başarısı olarak, bak Fenerbahçe'de şu şeye bakar mısın, bak taraftar aklı kulüp başkanına o bahsettiğin düşünceyle sahip çıkıyor. Kulübün başkanı teknik direktörüne geçmişteki başarıyla sahip çıkıyor. Sonra tekrar transfer aklı oyuncuyu geçmişte attı. Ya bu nasıl bir... Sonra diyor ki Galatasaray diyor Türkiye'de haksız rekabet. Galatasaray nasıl haksız rekabet olmasın? Rakibine baksana, kimden nasıl yönetiliyor Fenerbahçe?
1: Ya şu gol konusunda sana %100 katılıyorum. Mesela Valencia vardı, 30 gol attı. Bence mesele gol değil yani. Değil doğru ya. Zamanda
0: ya doğru, şey atmadı doğru mı? Zamanda, hiç En-Nesyri atmadı.

0: Galatasaray'ın santraforu Osimhen. Bence daha üst düzeyi kovalamalısın.
1: Planlama çok yanlış. Yani planlama yanlış. Bak atar atmazdan ziyade. Ya çıkın artık şu Moriçlerden falan ya. Bu dünya bu kadar böyle 3-5 oyuncunun etrafında dönmez. Bak buna neye kızıyorum biliyor musun? Bunun aslında karşılığı ne biliyor musun Can? Hazırlıksızım, tembelim, çalışmadım, bilmiyorum oyuncuları. Bildiklerim gelsin. Bildiğim hoca gelsin. Bildiğim oyuncu gelsin. Ya yoksa yok mu bu dünyada yani senin oraya aktif güncel Fenerbahçe'yi alıp bir seviye yukarı çıkartabilecek bir teknik direktör ya da ders, aynı şekilde
0: çalışmadım
1: yok bilmiyorum çalışmadım dersime çalışmadığım için bütün etrafımı çağırıyorum etrafıma değil mi gel diyorum aman hani öyledir ya sıkışırsın sıkışınca ne yaparsın hemen en yakındakileri ararsın yani. Şimdi bu neyi mantıklı bana şimdi bu Fenerbahçeli tarafta adam mesaj atıyor ya sen diyor Vedat Muriç'e diyor nasıl çaresiz dersin diyor bakmadın mı kaç gol attığına bakmadım abi ben hakikaten sen söyledikten sonra baktım şaşırdım yani bir tanesi de yazmış Barcelona istiyor yazmış Vedat Muriç yani Barcelona istiyor ama Vedat Muriç de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor böyle de bir şey, acayip bir durum yani.
0: 0 kilometre Golf mu alırsın yoksa 350 bin kilometrede Mercedes mi?
1: Bizimkiler 350 bin kilometrede versin.
0: Ona gidiyoruz biz ya. Biz ona gidiyoruz biraz daha.
1: Sonra servisten çıkmıyorlar.
0: Evet ustalara selam olsun. Biraz mesajlara bakalım mı saat başına kadar? Olur çok abi. Teveccüh göstermiş dostlarımız bize yazmışlar. Sen de biraz böyle nefeslen. Araya girmek istediğin noktada dalabilirsin.
1: Eyvallah.
0: Faruk Gökçen merhaba kolay gelsin. Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkmadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş. Asensio Galatasaray'a gelse itirazın olur mu İbrahim Yavuz diyor Emrah Öztekin.
1: Yok.
0: Benim de olmaz. Hocam kusura bakma da sen de Sergen Yalçın gibi patlatıyorsun demiş. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nden elenecekti diyordun. Bence Vedat Muriç seni yanıltacak.
1: Nerede mesela yanıltacak Vedat Muriç beni? Abi mesela tamam. Vedat Muriç beni nerede yanıltacak? Bir dakika.
0: İyi bir performans göster.
1: Ben Vedat Muriç kötü performans gösterir demiyorum ki. Ben tamam. Düşüncenin sağlıksız olduğunu söylüyorum ya. Onu bile anlamamışsın ki benim söylediğimi yani. Sanki ben dedim ki Vedat Muriç gol atamaz. Ben Okan Buruk gruptan çıkamaz dediğimde sana puan söyledim değil mi? Bu kadar puan alırdın. Benim dediğimden fazla aldı mı? Ben gruptan çıkar çıkamaz demedim. Galatasaray 10 puan alır dedim. 12 puan alır dedim. Neyse hatırla onu.
0: 11 dedim.
1: 11 dedim. Kaç puan aldı Galatasaray?
0: 10 mu? 10 11 mi?
1: 11 12 neyse yani. Hani öyle bir anlatıyorsun ki sanki bana ya sen Galatasaray'la ilgili bir şey söylerken bence önce bak bakalım 4 senenin sonunda kaç tane oyuncu yarışmış Galatasaray'da yani. Hala kim var kim yok bilmiyorsun. Allah Allah. Ya hakikaten yani söyledim. Hayır mesela ben Muriç gol atamaz.
0: 10 puan toplamış.
1: 11 demişim fazla bile söylemişim ya. Yani o olmamış sen diyorsun ki bana Galatasaray çıktı. Çıkamamış ya neyi çıktı? Ya sen Galatasaray'a tarih yazdıysan Bodo'yu falan neyle anlatacaksın yani? Biraz oradan baksana ya. Osimhen sende Osimhen. Allah Allah.
0: Galatasaray 4 şampiyonluğunda da sadece bu sene bir şeyler yapar gibi oldu. Geçen sene orta sınıf Avrupa takımlarından 6 yiyip eleniyordu. O zaman da 10+4 kuralı yoktu. Bence kural devam etmeli en azından devamlılık için demiş. İbrahim Yavuz'un düşüncesini merak ediyorum diyor. İbrahim Yavuz'da katıldığım şeyler de var, katılmadığım şeyler de var. Eskiden rekabet bu kadar üst düzey, para bu kadar değerli değildi. Yani ben Real Madrid dışında böyle yıldız Lar takımı diyebileceğim sayılı takım sayabilirim.
1: Yapma aman ha bak onu deme sakın. Otururum hemen sana İtalya Serie A'yı bir anlatırım.
0: Serie A süper.
1: Bak
0: doğru.
1: Inter Milan bir video var. Hatta bence izle o dönüyor. Şeyde bir tarafta Mourinho, Ancelotti sahanın içine bak Ronaldo yani hani gözünü alamazsın bırak maçı falan maç öncesi o seromeni zaten yeter sana kalkar teşekkür edersin yani.
0: Ya şunu demek istiyor herhalde. Mesajın devamında biraz açıklamış kendisini. Araplar demiş Arabistan Ligi parayı basıp lige yıldızları doldurabiliyor. Ambargo koyabiliyorlar o takımlar lige diyor. Bir sınır lazım demiş herhalde bu futbolcu transferiyle ilgili bilemiyorum. Takımlara sınır getirilsin demiş. Zaten var Türkiye'de finansal fair play dedikleri sınır var. Etrafından dolanmadığı sürece sorun yok.
1: Oranın zaten hani işin yok etmeyle alakalı kısmını oyuncuları biraz daha tembelleştirdiler yani. Erkenden bu işi bırakalım gidelim burada 3 senede uğraşacağımızı orada 1 senede hayatımızı kurtaralım diyorlar. Ona kabul ediyor ama üretebilirsin yani hani sadece onun arkasına da sığınma. Burada temel sebep şey değil tek başına bu arada bu yıldız oyuncuların geçmişte bugün arasındaki değişimin Bence temel sebebi, evet, o da etkili, aldılar götürdüler önemli oyuncu.

0: oraları erkenden yok ettiler. Bence oyun değişti. Bak aç Guardiola'nın, Arteta'nın röportajlarını dinle, Klopp'un röportajlarını dinle. Bak o değişen oyunda 10 numarayla ilgili anlattıkları şeyleri bir dinle. O dönem oyunun müsaade ettiği oyuncuları dinle. Şimdi takım boyunun, bloklar arası mesafenin, oyunun hızının, antrenman tekrarının hepsine bir bak yani. Şiddetli yapılan koşullar, hepsinin bir bak. Yani oyun değişimi uğradı. Değişime uğrayınca ister istemez o becerisi yüksek oyuncuları, çok yetenekli oyuncuları yavaş yavaş elediler. Daha çok atletik Mbappe tarzı oyuncular daha çok ön plana çıktı. Osimhen tarzı. Şimdi senin Osimhen dediğin oyuncu var ya, getir 2010 ve öncesine ortalama bir oyuncu. Bak 2010 ve öncesi Osimhen ortalama bir oyuncusu. Böyle oyuncular çok talep görmüyordu. Raul talep görüyordu. Daha klas bitiricilik konusunda. Şimdi Osimhen ile Raul'un bitiricilik konusunda siyahla beyaz kadar farkı var. Ama bu dönemde Raul gibi oyunculara yer kalmadı fiziksel anlamda. Onun gibi düşün yani. Tek başına o değil. Bu da yok etti oyunu.
1: Raul, Morientes, ne forvetler
0: var. Değil mi yani? Acayip forvetler vardı.
1: Rutvan Nistelrooy falan. Of. İbrahim Uzun Galatasaray'da oynadığı dönemler benim aklıma geliyor. Transfer olduğu dönem aklıma geliyor. İyi ki varsınız demiş Hüseyin. Mesajını atmış. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Sergen Yalçın mekandan yine iki tane. Tamam. Tamam. Bunu soramam Salihciğim. Bir tane yetmiyor olabilir, bilmiyorum. Bakırköy'den Zafer. Alex olayında Aykut Kocaman haklıydı ve bunu Alex bir yıl sonra Türkiye'ye geldiğinde kendi ağzından söyledi. Aykut Hoca haklı dedi. Neden o zaman konuşmadın diye sorduklarında taraftar beni çok seviyordu. O yüzden açıklama yapmak istemedim dedi. Vicdanen rahatsız olduğum için şimdi açıklıyorum dedi.
0: Alex haklı dediği konu hangisi? Şeydi haklı. Orada bence de Aykut Hoca haklı. Alex'i oynatıp oynatmama hadisesi çıkmıyor antrenmana, maçtan bir gün önce oynayacağım diyor değil mi? Ondan bahsediyorlar
1: herhalde
0: yani.
1: O konu.
0: Tabii ki orada yani sakatım diyorsun, çıkmıyorsun antrenmana, maçtan bir gün önce geliyorsun, ben iyiyim oynama. Tabii ki oynatmaz seni teknik direktör, ama Alex konusunda benim anlattığım haklı ya da haksız konusu değil. Aykut Kocaman'ın teknik direktör davranışı olarak oyuncudan beklenti açısından o tarz oyunculara yer vermemesi, yani işin takım savunma kısmına katkı sağlamayan oyuncularla çalışmak istememesi. O yüzden Talişka'yı hemen sil. Sil Talişka'yı, hemen ona bir takım bul. Çünkü oynatamaz Talişka'yı Aykut Kocaman oyunlarında. Asensio'nun son dönemi özellikle fiziksel olarak düştüğü dönemler. Eğer öyle dönerse Asensio da Fenerbahçe organizasyonunda olma şansı yok Aykut Kocaman oyunlarında.
1: Evet, önceki dönemlerde beğendiğini söylemişti ama dediğin gibi senin o son dönemlerindeki performans sergilerse
0: düştü. Yani sakatlık sorunu yaşayıp yani bu oyuncular zaten o yüzden bize geliyor Cihan. Yoksa o Aykut Hoca'nın beğendiği dönemlerdeki Asensio ile şimdiki Asensio aynı değil ki. Onlar düştükleri için bize geliyorlar yani. Fiziksel olarak geriye gittikleri için bize geliyorlar.
1: Evet, Aykut Hoca da biraz böyle savunma yapan on numaraları daha çok seviyor. İbrahim abi, sen Galatasaray'ı kıskanıyor musun diye.
0: Çok.
1: Sabri Göktaş. Ne çok. Güzel, ne güzel sormuş.
0: Sabriciğim çok yani. Hani geceleri uyuyamıyorum ya.
1: Planlama mükemmel, teşhise ekliyorum demiş. Futbolcularda eğitim sıfır mı diyor, anlayamadım Yunus Bey. Eğitim sıfır olduğu için bence çocuklar bu işlere giriyor. İbrahim Bey'e katılıyorum diyor. Futbolcular eğitimsiz olduğu için doğru mu düşünemiyor diyor. Ne demek istedi anlayamadım. Cihan, hep İngiltere futbolundan bahsederiz ya. Futbolun beşiği vesaire deriz. Dünya Kupası'nı sadece bir kere 1960'larda kazandığını söylesem ne dersiniz diyor.
0: O futbolun beşiği hadisesi.
1: O çok yani bilindik bir
0: şey. Bir oyunun işte başlangıcı hadisesi oradan ve sonra en güçlü oyuncuları, en güçlü organizasyonu bir araya getirmeleri hadisesi. Yoksa mil takımlar olarak demiyor ki ona yani. Bir de onlar senin gibi bakmıyor ki yani, şampiyon olursam en iyiyim, olamazsam en kötüyüm değil ki. En güçlü sürdürülebilir ekonomi onlarda. Ne olursa olsun hala oyuncu kalitesi olarak en iyi oyuncular onlarda. Yani onun şampiyon birinci olması ya da olamaması onun, oradan bir şey kaybettirmez ona yani.
1: Evet, o zaman Brezilya Serie A'da en izlenebilir lig olabilir.
0: Olur değil mi yani? Bunun
1: çok şampiyonlukla yani.
0: Ama İngiliz oyuncular şey değil yani. Hani İngiltere liginde de gayet hakim oynayan oyuncular yani.
1: Tabii. Ya onların da ben aslında yani Türkiye olamazsa böyle çok o hiç olmayan takımların olmasını istiyorum. Yani sürekli sıkıldım İspanya, Fransa falan, böyle bir yeni şeyler görmek istiyorum.
0: Ya o da biraz şeyle de doğru orantılı oluyor işte. Altyapıda yani genç mil takımlarda bir jenerasyon yakalama o kadar önemli ki. Aynı oyuncularla, çünkü altyapıda yakaladıkları jenerasyonu A takımda sürdürmek çok önemli. Oradan ne kadar fazla yukarıya Ümit Mil Takım'dan A Mil Takım'a aktarırsan

0: kadro beraber oynama alışkanlığı konusunda çok büyük avantajı. Yani.
1: Bahçeli Evler'den Tuncay, Galatasaray taraftarıyım, 40 yaşındayım. Dinlediğim en iyi yorumcu 1 Nihat Kahveci, 2 İbrahim Yavuz demiş.
0: 3 Feyyaz şeyde gibi de 3 yani 3 de seni ne durdurdu?
1: Seni 3'te durduran neydi?
0: Durduran neydi? Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Fenerbahçe Galatasaray psikolojisinden çıkamadığı sürece bu kısır döngü devam edecek demiş. Az önce benzer bir mesaj gelmişti. La Liga'da 23 gol attı ama zaten takım toplamda 50 gol mü ne attı ya da 60 gol attı. Yani takımın golünün yarısını attı. Bu da gösteriyor ki takım tamamen Vedat üzerine kurulmuş. Bu oyunu Fenerbahçe'ye geldiği zaman bu şekilde olmayacak diyor Boray Köknel.
0: Ya yine oradan da çok sağlıklı olmaz. Oradan okursak da çok sağlıklı olmaz. Yani ya olur, dönem dönem oyuncuların böyle o tarz zirve performansını yakaladığı olabilir. O an attığı goller de şahane goller. Bak ben Vedat Muriç'in oyunculuk özellikleri olarak ya bu oyuncu falan değil, hiç ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Çok değerli bulduğum bir oyuncu. Ben düşüncenin doğru olduğuna katılmıyorum. Ona itiraz ediyorum yani. Ya bu parayı vermişin gitmiş. Eyvallah, şahane bir iş yapmışsın. Şimdi yaşı ilerlemiş bir oyuncuya ondan daha fazla para verip niye geri alayım ki ben yani? Ha, boşta olur. Değil mi yani? Boşta olur. Eyvallah. Derim ki ya yolun buralardan geçmişti. Hem bir abilik yaparsın. Hem hani abilik işine çok katılmam. Hani biz de çok talep ettikleri için söyleyeyim. Hadi gelsin abilik de yapsın. Rol model de olabilir. Hani dili falan da güzel. Kibar da bir insan. Ama ya 15 milyon diyorlar ya. O da 15'e ikna etmişler yani. Ya Mallorca 16'ya bulsa 15'e sana verir mi ya? Mallorca şokta zaten ya. Nasıl Vedat Muriç'e 1'e 15 milyon veriyor? Hatta veren de geçmişte bir o kadara Lazio'ya satmış. Yani nasıl oluyor diyor bunlar ya, aklı mantığı almıyordur bence. Yani hala onları bir espri olarak da yorumlamış olabilir. Gerçek mi bu diye.
1: Şimdi Ante Budimir var, o Sonan'ın forveti. 3
0: müthiş.
1: Milyon. 3 milyon. Onu
0: bak,
1: niye almıyorlar
0: Hırvat
1: mesela?
0: Değil miydi Hırvat? Hırvat. Ya hiç bak hiç düşünmem 2,5 ya.
1: Milyon
0: ya
1: mesela.
0: Bize de gol atmıştı attı. Şahane oyuncu. Ben mesela o yüzden şaşkınım yani.
1: O da La Liga'da.
0: Ya ondan bahsediyorum. Şahane bir oyuncu yani. Hani Vedat'ın da oyunculuk kalitesi olarak önünde olan bir oyuncu.
1: Ama 34 yaşında olmaz.
0: 2 sene oradan her seneden kaç 5 milyon euro düşüyoruz, her seneye 5 koyuyoruz yani. Evet. Daha bile fazla yani.
1: Bir reklama gideceğim.
0: Yani aslında şahane örnek verdim bak. Bütün hikaye aslında Vedat'ı burada tanıyor olmaları, Fenerbahçe'den gitmiş olmaları. Yoksa bak Vedat aynı istatistikte olsa bugün bak yüzüne bakmazlar ya. Yani aynı diğer
1: geçen seneki istatistiği olsa mesela 7 ya gol.
0: Geçen sene bir önceki sene de 7.
1: 2 gol yani.
0: 2 sene üst üste 7. O istatistikler olsa kıyamet kopardı yani şu an. Ne yapıyorsunuz siz? İşte bugün benim söylediğimi o 7 istatistikle birileri talip olsa aynı şeyi söylerdi. Hani olur mu şimdi öyle? Sen attığı gol üzerinden hemen anlatacağım. Bu kadar. Bir de Mbappe ile yarışmış. Mbappe'nin ondan haberi varmış. Bir sorsalarmış yani Mbappe ile yarışmış diyor.
1: Murat Ellek yazmış. İbrahim Yavuz'u seviyorum. Seni de seviyorum Cihan demiş. Allah razı olsun. Fenerbahçe'nin başına gelen Galatasaray'a gelmiş olsaydı Galatasaray nasıl bir durumda olurdu? Demiş. Bir soru sormuş. Herhalde 3 Temmuz oldu.
0: Ya Fenerbahçe'nin bir kendine yaptığı şeyi bence şöyle okusun. Tamam eyvallah, o dönemle ilgili kimsenin bir itirazı yok. Kabul ediyorum da. Ama toparlanması için Fenerbahçe'nin çok fazla zamanı vardı. Fenerbahçe'nin bence yani o dönem Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verildiyse bu son 7-8 senedir transfer yüzünden yani transfer sürekli transfer talep etme yüzünden Fenerbahçe'ye verilen zararın çok da fazla ekonomik anlamda karşılığı yok. Kaç oyuncu gelmiş gitmiş Ali Koç döneminden
1: onu
0: bugüne.
1: Onu yazıyorum şimdi. Son 7 yıla
0: oyuncu,
1: baktım.
0: Kaç oyuncu?
1: 110'un üstünde.
0: Ya ne yaptınız? 110 ne demek biliyor musun? Bak 110 var ya, bir camiaya yapılmış en büyük kötülüktür biliyor musun? O bahsettiğiniz 110 oyuncu.
1: 2018-2019'da 17 transfer yapılmış.
0: Ya her sene ve hepsinin paralarını verdin gönderdin.
1: 2019-2020'de 14.
0: Şimdi o arkadaşımız bir de buradan baksın. Yani bu da camiaya bir kötülük değil mi yani? Olur mu öyle şey yani?
1: 2 sezondur 15-16'nın üstüne çıkıyor.
0: Ya her sene yeniliyorsun takımı ya. Ya bir tane takım şampiyon oluyor 4 senede. Ve en çok 11 tekrarı olan takım. Yani en az yenilik yapan ilk 11'de takım şampiyon oluyor.
1: En çok da stopere yapmış.
0: Şimdi nasıl oluyor da yani burada bir örneğin varken bunu yok sayıyorsun. Bunun bir yapıyla şampiyon olduğunu söylüyorsun. Bu kadar da tek karar değiştiren bir yapının da şampiyon olamamasını yine oraya bağlıyorsun. Ben anlamadım bu işi yani abi. Ya bir dön bir bak.

0: bana ya, ben bir şey yanlış yapıyorum yani. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun ya. Ya senin bak her takım için geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Oraya geldiğimizde de konuş. Sabır, istikrar, sabır, istikrar. Ya bitti ya. İşte bir şeyin bir hikayesi var. Bir yerde okumuştum. İşte düşünce olarak anlatıyor. Diyor ki ya bir yıldırım düşüyor bir köye diyor. İki tane ev yan yana. Bir tanesi sürekli ahlanıyor, vahlanıyor. Tamam mı? Ya arkadaş bu nasıl benim başıma gelir? Şudur budur. La. Ya sürekli sitem ediyor. Diğeri de o olay olduğu an hemen ortalığı toparlamaya başlıyor. Yani ne işte burası hasar görmüş. Oradan en sağlıklı ne kalmış? Burayı toparlıyor. Çatıyı onarıyor oraya. Şimdi ikisi belli bir süre sonra hayata devam ediyor. Öteki hala da
1: geçmişte kalmış.
0: Evet abi problemleriyle devam ediyor. Yaşamaya çalışıyor. Çatısı nedir o? Akıyor damı öte. Ama bu halletmiş. İkisine de aynı olay gelmiş. Bir yıldırım düşmüş yani. Sen şimdi niye hala aynı şeyle uğraşıyorsun ki? Yani bir şey değişmeyecek yani. Bence bu taraftan bak ya.
1: Kısa bir araya gidelim.
0: Gidelim.
1: Saat başı yapalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyoruz dostlar. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizde 13.06 yaptık. Yeni saatte tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz da Beşiktaş yapalım. Döneceğim tekrar mesajları. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Biraz daha erken okuyacağım bu sefer. Çünkü yetiştiremiyoruz 45'te başlayınca. Abi biraz Beşiktaş yapmak istiyorum. Yeni hoca Vincenzo Italiano. İsmi havalı. Kendi sence başarılı olabilecek mi Beşiktaş'ta?
2: Çok özür dilerim, bir mesaj geldi sana.
1: Hocayı sordum, Beşiktaş'ın hocası.
2: Bizim Radyo Gold'u etiketleyerek bir arkadaşımız benim hocanın Alex'le ilgili söylediğimi...
1: Bakayım bir, beni de etiketlemiştir belki.
2: Merhaba İbrahim. Okuyayım mı?
1: Oku tabii, niye okuyayım?
2: Merhaba İbrahim Yavuz kardeşim. Radyo Gold'deki programda Aykut Hoca'nın koşmayan 10 numara oynatmaz dediğin görüşüne katılmıyorum açıkçası. Profilime sabitlediğim istatistik her şeyi açıklıyor. Bu konuda algı yapanların teknesine su taşıyorsun demiş. Şimdi yayındayız, bunu daha detaylı bir okuyacağım. Mehmet Köse, selamlar bu arada. Şimdi senin soruna gelin, oraya dönmeyeyim yani.
1: Teknesine su taşımak değişik tabirmiş.
2: Evet.
1: Hoca, yeni hoca ve basın toplantısı Serdal Adalı'nın, ben dün biraz farklı açıdan baktım. Bana katılmayanlar da oldu.
2: Yani, ne abi senin?
1: Ya dedim ki başkan dedim profesyonel olmalı dedim. Evet belki sempatik gözükmek için Rıdvan'ın kız isteme olayına evet. Gidebilir dedim. Olabilir hani, belki sempatik gözükmek istemiştir ama dedim. Hani bunu farklı şekilde yönetebilir dedim hani orada
0: ya
1: kalmak.
0: Ya gitme Cihan ya. Şeye ya, gitme. Basın toplantısına gitme ha, bence. Gitme. Ya hiç yani ben de seninle %100 aynı fikirdeyim yani. Hani
1: biraz tamam, amatörcü durdu gibi geldi
0: oradaki,
1: bana.
0: Oradaki hadiseyi anlıyorum. Hani ne kadar fazla
1: ilgiliyim ben oyuncularımla işte, demek.
0: Ya olmadı ayrıca, bu kadar da ilgili olmayın. Bu iyi bir şey de değil. Sonra aynı oyuncuyu gönderiyorsun. Sonra neler diyorlar sizin için değil mi yani? Şimdi abi benim anlamadığım konu ne biliyor musun yani Beşiktaş tarafında? O basın toplantısıyla ilgili söyleyeyim yani. Şimdi Beşiktaş aslında son 4 sene üzerinden yorumlayayım. Çünkü benzer şeyleri yapıyorlardı son 4 sene. En sağlıklı sezon başlangıcı diyebilirim. Niye? Çünkü futbol aklı diye birine teslim oldular. Önder Özen. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani niye mantıklı? Teknik bilgisi var. Pro lisansına sahip bir insan. Geçmiş deneyimi var. Sonraki süreç tamamen şöyle olmalı. Yani öyle olmasını bekliyorum daha doğrusu yani. Doğru olan odur çünkü. Onun belirleyeceği teknik direktör, sonra o teknik direktörle beraber kadro planlaması, başkanın burada dahil olacağı tek yer neresi biliyor musun? Bunlar diyecek ki başkanım biz şu oyuncularla devam etmek istemiyoruz ama bu işin ekonomik tarafını da siz biliyorsunuz ya. Ya bunları istemiyoruz ama birilerini istiyoruz o takıma. Yani bunlar gidecek, bunların bir maaş yükü var. Gelenlerin maaş yükü var. Biz bu işi nasıl yapabiliriz? Yani sizin kulüp başkanı olarak dahil olacağınız tek bölge orası. Bu bahsettiğim ekonomik tarafı. Yani hangisi gider, ekonomik durumu nedir ya da bunları alabilir miyiz? Şimdi o basın toplantısında bitiremiyor başkan biliyor musun? Hani orada gidemiyor başkan bir türlü. Ya en son dayanamadı, yine teknik bir şey söyledi. Dedi ki ya bizim de takım aslında dedi kadro iyi dedi şu dedi. Ya girme başkanım bak, girme.
1: Beşiktaşlar kızdı bana. Dedim ki sayın başkan zamanlama konusunu yönetemiyorsa Beşiktaş'ı nasıl yönetebilir dedim.
0: İşte o da aslında.
1: Hadsizlik yapmak istemiyorum ama dedim bu zamanlama konusunu yönetememem bence kasıtlı olarak planlı yapmış.
0: Aslında şeye ikna oldu bence yani hani teknik anlamda en azından yönetemeyeceğine ikna oldu. Önder Özen'i getirme sebebi tamamen bu. Yani biz bu teknik konuda eksiyiz. bu işin uzmanına teslim oluyoruz.
1: Zaten ara ara Önder'e sorun dedi mesela bazı soru.
0: Ama Önder'e sorun diyorsun da sürekli bırakmıyorsun ya bir de. Yani Önder'e sorun numarası var, 2 numarası, 3 numarası yani. Bu kadar da ayrıca sormasınlar ya, numarayı da vermeyin abi ya. Bu kadar da gazeteciler Önder Özen'le diyor iş yapacak ya o da. Hani zamana ihtiyacı var ya onun da, böyle sağlıklı düşünmeye. Ya sürekli sen ben arayıp ondan bilgi mi alacağız yani sürekli? O yani, geliyor mu?
1: Önder Özen'in numarası herkes de var.
0: Olur mu şimdi öyle şey yani? Çalışacak.
1: Ben de sana vereyim.
0: Olur mu?
1: Sen de dinleyicilere ver.
0: Şimdi yani hepimiz arayalım o zaman yani. O da bir zaman ayırıyor ya. Yani. Hani bunlar bir de şey değil ha. Bunu iyi bir şey gibi anlatıyorlar ya mesela. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Bir insan futbolla yatıyor, futbolla kalkıyorsa orada bir sorun var. Onun ailesine, arkadaşına, sevgilisine, eşine ihtiyacı var. Orada yenileniyor insan yani. Tamam çalışsın etsin ama onun da bir yenile... Eğer sadece futbolla yatıp futbolla kalkarsa onun da bir faydası olmaz kimseye yani. O yüzden onun da bir kendine ait alanı ve zamanı olacak yani. Bu kadar da böyle çok övmeyin bu durumu yani. Futbolla yatan futbolla kalkan adamdan hiçbir şey olmaz ben sana söyleyeyim yani. Duyarsan o adamdan da kaç yani. Hatta bir adam sana kendini öyle anlatıyorsa. Başkanım ben tesiste yatarım tesiste kalkarım futbol... Abi o zaman teşekkür ederim yani, bir insanın bütün hayatı futbolsa orada bir problem var yani. Bir insanın arkadaşı olur, eşi, dostu olur, kendine ait alanı olur değil mi? Şimdi burada abi müsaade etmiyor yani. Hani başkan kolay da değil tabii, bazı alışkanlıklardan vazgeçmek de öyle hedeyince olmuyor Cihan. Ama en azından temel düşüncesini sağlıklı buldum yani Önder üzerine teslim etmesi. Şimdi gelelim İtalyano konusuna. Şimdi genel soru ne? Hocayı tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Değil mi yani normal olarak şimdi sen de bana bu soruyu soracaksın değil mi yani? Tanıyor musun? Bilgin var mı? Hiç tanımama gerek yok. Beşiktaş'ı tanımam yeterli benim için. Ben burayı biliyorum yani. Burayı bildiğim için oradaki adamın oralarda yaptığının çok değeri olmuyor. Çünkü buradaki davranış belirleyici oluyor ya. Çünkü o girsin Beşiktaşlılar baksın. Çalıştığı dönemde hep beraber oynamış oynayan oyuncularla bir tekrar yapmış. O kendi teknik direktörlük dokunuşuyla oyunu almış, bir yere getirmiş, planlamasıyla ya da fiziksel antrenman etme durumuyla alakalı. Yani orada belirleyici olan senin o teknik direktöre vereceğin zaman, çünkü o da hayatında ilk defa sıfırdan bir takım deneyimleyecek. Kimse bilmiyor Beşiktaş'ın stoperinin, santraforunun kim olduğunu şu an. Bilmiyor yani. Transfer edilecek. Kanat mı? Bir sürü isim söyleniyor. O da hayatında ilk defa böyle bir şey deneyimleyecek. Başarabilir mi? %100 başarır. Ama ihtiyacı olan o Van Bronckhorst'a verilmeyen zaman. Verilecek mecbur. Başka şansı yok Beşiktaş'ın. Sakın Beşiktaş şöyle bir planlama yapmasın Beşiktaş taraftarı. Bu sene şampiyon olacağız. İddialı olsunlar, sonuna kadar kovalamasınlar ama bu sene şampiyon olmanız o bahsettiğin tekrar olmadan çok zor. Yani şöyle olursun. Galatasaray hiç olmadığı kadar çok kötü gider. Fenerbahçe hiç olmadığı kadar. Sen oradan belki sıyrılabilirsin, ona bir şey diyemem. Ama sezonun belirleyicisi yine Galatasaray'dır yani. Galatasaray'da işler yolunda giderse bu saydığın takımların hiçbiri şampiyon olamaz. Net yani. Ama hiç de üzülmesinler. Çünkü onlar bu sene Galatasaray'ı şampiyonluk konusunda aşağı alabilmeleri için hepsi bu sene temel atacaklar. Galatasaray'da Beşiktaş, yani, Fenerbahçe'de Beşiktaş.
1: Yani Sayın Başkan'ı zaman zaman eleştiriyoruz ama sanki bu dönem, ya bir de hakkını vereceğim bir yer var. Yani sanki bu dönem biraz daha değişikliğe gitmiş gibiler, daha şeffaflar. Mesela basın toplantısı bir saat 20 dakika falan sürdü ve genelde böyle olduğunda tanıdık gazetecilere soru sordururlar. Ve handikapya düşmemek için, yani ters bir şey sormasın diye. Bülent Ülgen de dedi ki ben herkese tek tek dedi işte söz hakkı tanıyacağım dedi. Bu çok hoşuma gitti mesela, daha şeffaf olması. Ama bizim gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da biraz alıngan işte. İşte soru geldi ya ben buradayım işte, dedi ki ya yeni mi sıra geldi bana falan dedi. Ancak sıra geldi dedi. Gazeteci arkadaşımız dedi ki ancak sıra geldiyse biz de ona göre sorumuzu sorarız tarzı, böyle biraz daha iğneleyici şekilde sorusunu sordu. Yönetimin bu şeffaf olma konusu hoşuma gitti. Bence bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Yani bir şey demiyorum, olması gereken o da hani zamanında yanlış yapılmış demek ki. Bence orada esas problem gazeteci tarafında. Ben gazetecilerle ilgili geçen amil takım basın toplantısında da benzer bir durum. Ya arkadaş, Montella'ya bir soru soracaksınız, Kenan Yıldız'a bir soru soracaksınız. Yoksa bu anlamda bir donanımınız, fikriniz, ya açın birine bu işin uzmanı olmuş, sahada deneyimlemiş ya da antrenörlük yapmış. Ya oraya gidiyorsun, ya Kenan'a muhtemelen yanlış hatırlamıyorsan birine sorduğu soru neydi biliyor musun? İddialı mıyız dedi. Mesela ne düşünüyorsunuz dedi bu. Ya ne diyecek mesela, iddiasızız, hepsini kaybederiz. Ya bir soru sorsanız da yani oradaki insanların da böyle bir ufkunu açın. Ha Ozan Kabak'tı. Ya Ozan Kabak'a 50 tane soru sorulur biliyor musun? Yani Mesela bir önceki organizasyonu sorarsın, şimdiyi, geçirdiği sakatlığı, mesela şeyi sorabilirsin. Ya çok erken yaşta Avrupa deneyimin oldu. Genç oyunculara bununla ilgili, hani orada edindiğin tecrübelerle ilgili en net belirleyici olan nedir? Burada gençler neye dikkat ediyor?

0: sürü şey sorarsın milli takımı. İddia ne yapmışsın? Ne düşünüyorsunuz? Turdan çıkar mıyız? Çıkamayız.
1: Euro 2024'te sakatlandı, kaçırdı galiba.
0: İşte ondan bahsediyorum. Onu, o duyguyu sorarsın. Ya davranın ya, bir sürü abi bir acayip acayip sorular soruyorlar. Ben gazeteciler anlamıyorum.
1: Kaçırdım ben onu, izlemedim.
0: Ya inanılmaz sorular ya. Oturdum bekledim. Bir tane soru çıkmadı ya. Hep aynı. Duygular üzerinden yapar mıyız? Eder miyiz? Uçar mıyız? Bir tanesi de diyor ki Beşiktaş Fener istiyormuş sizi bilmem. Ya adam milli takım organizasyonunda ne işin var Fenerbahçe ile Galatasaray ile? Tamam, habercilik olarak bir karşılığı olabilir ama ne gerek var? Niye ona kapılıyorsun ki yani? O yüzden bence şu gazeteci tarafı, özellikle soru soran taraf, oraya çok hazırlıklı gitmesi lazım Cihan yani. Hep böyle benzer sorular ya. Klasik maç top şeylerinde de öyle yani. Yani
1: stoperler arasında rekabet var. Tatlı sert rekabet. Aranız nasıl falan. Bir tatsızlık çıkıyor falan. Klasik sorular.
0: İnanılmaz şey ya. Ezber ya yani. Hani.
1: İbrahim Bey çok ters köşe bir adam demiş. Tesiste yatıp kalkan adamdan uzak durun diyor.
0: Evet abi, uzak
1: ne kadar
0: durun.
1: Ters köşe.
0: Tesiste
1: ne
0: çok
1: kadar
0: fazla
1: ters köşe bir adam demiş.
0: Tesiste çok fazla yattığım kalktığım dönemi de biliyorum. Yatmadığım kalkmadığım düzenli ev hayatını da biliyorum. Öyle teknik direktörünü de biliyorum. Diğerini de biliyorum. Aradaki farkı da net gördüm. Öyle yapanların %90'ı başarısız. Yani bak, bu anlattığım tecrübeyle sabit yani.
1: Stüdyoda yatıp kalksan hep aynı performansı verir misin bir hafta? Tekrar da düşersin değil mi? Yorulursun.
0: Veremem ya, sıkılırsın. Yorulursun. Yani tam tersi ya, insanın bir kendine ait bir alanı olacak ya. Bu kadar basit, biz insanız. Ne demek abi futbolla yatıp futbolla kalkmak ya? Ne demek abi, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İnsan bir arkadaşını...
1: Mesela hoca olsam mesela, bu röportajı verebilir misin? Arkadaşlar benden klasik yorumlar beklemeyin. Ben futbolla yatıp kalkmıyorum. Yeteri kadar ilgileniyorum desem.
0: Benim
1: bu sefer...
0: ailem var, eşim var, kız arkadaşım var.
1: Yandın ama bu sefer.
0: Ya boş ver, ama ben onu şöyle ikna edeceğim. Mesela biraz önce arkadaş demiş ya, Sergen Yalçın'la ben Sergen Yalçın'la benzer ifadeleri hiçbir zaman kullanmam da. Çünkü Sergen Yalçın tahtaya kalktığında, elini aldığında bunu buraya alırsın, bunu buraya alırsın. Bu kadar basit. Ben hiçbir zaman öyle bir ifade kullanmadım. Kullanmam da yani. O işin o kadar basit olmadığını da çok iyi biliyorum yani. Ya da Türkiye'de üçüncü olmak böyle böyle demem yani. Hani bir antrenörlükten bahsediyorum yani. Antrenör, ben antrenör değilim yani. Bir tek mesela benim en çok itiraz ettiğim konular, burada bin kere de anlatmışımdır yani. Teknik direktör, pro lisansına sahip, teknik direktörlük yapma niyetinde olan insanların televizyona çıkıp yorumculuk yapmasını etik olarak şöyle doğru bulmam. Eleştirdiğiniz insanın, çünkü o kulüp için efsanesin sen Sergen Yalçın olarak. Solskjaer'in çok eksiğini dile getirdin, getirdin, getirdin. Solskjaer gitti, sen geldin. E oldu mu şimdi yani? Yani bir kere etik olarak doğru değil ki o yani. Çünkü sen bir ciddi bir kalabalığa bir önderlik yapabiliyorsun. Düşünce olarak insanlar sana saygı gösteriyor. Bence en hassas olması gereken konu Beşiktaş'ta oydu. Dikkat etmesi gereken. O işin öyle olmadığını o biliyor zaten. O işin öyle, onu oraya aldım, bunu buraya aldım da bu işin olmadığını. Ben hiç alırım o takımı ilk üçe sokarım diye bir şey dedim. Ben bir takımda antrenör olsam ya da sportif direktör olsam söyleyeceğim tek şey. Bir yerde başarı minimum 2 sene. Minimum. Yani anca temelini atacağım o. Ya bak, Arteta'nın röportajı var. Soruyorlar orada hani değişimle alakalı. Ben bir kültür yaratmaya çalıştım diyor. Tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Tesis çalışanından personeline kadar hepsininle ilgili düşüncelerini dinledim diyor. Yani buraya diyor öfkelenen, sıkılan insanların gelmesini istemedim diyor. Abi düşünebiliyor musun ya? Bir derinliğe baksana adamın. Hani tesiste yatıyor kalkmıyor. Bak oturuyor, bir düşünce var orada yani. Bak çalışanın da diyor, herkesin diyor düşüncesini dinliyorum. Yani tek başına oyun kültüründen bahsetmiyor. Davranış kültüründen de bahsediyor. Çünkü diyor Liverpool'la Manchester City'nin diyor o kültürü vardı diyor. Biz önce onu oturttuk diyor. Şimdi o diyemez mi? Burası Arsenal, Londra'nın merkezi, yıkarız ortalığı, şampiyon biziz diyemez mi? Der. Bizimkiler öyle diyor. Ben o yüzden gerçekçi olmak zorundasın. Sergen Yalçın olarak sen Solskjaer görevdeyken şunu deseydin çok değerliydi. Arkadaşlar, Solskjaer bana göre yeterli, yetersiz tekniktir demedi, hadi dedin onu, ama hocaya şurada hak veriyorum, bir takımın, bir teknik direktörün bir takımla sağlıklı süre geçirebilmesi için yani minimum 1 sene ihtiyacı var, temeli atacak, bir sonraki sezon anca faydalanır dese Sergen Yalçın o dönem, bugün kendi için istediği zaman anlaşılabilir. O dönem Solskjaer'e burada zaman yok diyeyim, sonra sen göreve gelince zamana ihtiyacım var dediğinde o biraz ayıp oluyor ya. Öyle olmaz ya. O yüzden ben öyle bir dil kullanmıyorum, beni o şeyde benzetmesin ya.
1: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Şeyi soracağım sana abi, şu Jose Mourinho olayını. Yani tekrar Real Madrid'e döndü. Sence burada Arda Güler bir kesik yer mi? Bir de ben bazı adamların böyle doğuştan, evet yetenekleri yatsınamaz bir

0: kişi ama doğuştan şanslı olduklarını düşünüyorum. Ama hani bilmem neresini boğaza koysa palamut yapışır derler ya. Yani sanki Mourinho'da da öyle bir şey var yani. Perez'i perezliyor resmen.
1: Ya şöyle. Başkanı. Ya ben de çok doğru bulmuyorum. Yani hele son zamanlarda teknik direktör davranışı olarak son 10 senesi bu kadar problemli bir teknik
0: oradaki
1: direktör.
0: Oradaki gruplaşmayı yıksın diye mi getirdi
1: yani
0: acaba?
1: Yani Tottenham'da ya onlar da üretemiyor. Yani bu sadece bize özgü bir durum değil yani. Dünyada da genel olarak böyle bir problem var yani. Onlar da geçmiş başkanlarına sarılıyorlar. Geçmiş teknik direktörlerine sarılıyorlar. Aslında bütün dünyada geçmiş geçmişe bir özlem var. Oyuna bir özlem var. Yani 2010'lardaki oyunu özlüyor bütün dünya. İşte Serie A'daki derbiyi özlüyor. İspanya'daki derbiyi özlüyor. Oyuncu kalitesini özlüyor. Mourinho'yu niye özlüyordur İspanyollar? Kulübedeki davranışından dolayı özlüyorlardır. İşte o dönem o Real Madrid'in yıldız oyuncularıyla beraber oynanan. Ama onlar da büyük ayak kırıklığı yaşayacaklar. Ne Mourinho o dönemki Mourinho ne sahadaki yıldızlar o dönemki yıldızlar yani. Arda konusuna gelince yani niye mesela böyle bir şey çıkartıldı sürekli Arda'yı oynatmama gibi ile alakalı ben onu anlamadım. Bir şey mi oldu mesela kaçırdığım bir şey mi oldu? Özel bir durum mu oldu Arda ile Mourinho'nun?
0: Yok hani biraz daha
1: niye oynatmasın
0: dominant,
1: Arda'yı?
0: Dominant tavırları var ya Mourinho'nun. Yani Ancelotti de biraz öyleydi. O da biraz sonradan.
1: Niye Kamavinga, Ahmet Hüseyin 50 tane isim varken niye Arda'da takıldı?
0: Herhalde
1: yani?
0: Bizim çocuk ya. Herhalde korumaya almaya çalışıyoruz onu.
1: Yani onlar öyle bakmaz. Yani Arda'nın kendisiyle alakalı belirleyici olan hadisenin bir kere Dünya Kupası çok önemli onun için. Yani kariyerinin devamı açısından. Çünkü evet Real Madrid'de en iyi sezonunu geçirdi. En fazla tekrar yaptığı sezonu geçirdi ama bütünüyle ilgili yine sorun yaşadı. İşte sakatlık sorunu, fiziksel durum. Arda'nın hala bence tam anlamıyla fiziksel sorunu ortadan kaldırmayla alakalı sıkıntısı var yani. O yüzden bizim de endişemiz o. Biz de görüyoruz aslında. Çok seviyoruz ama fiziksel olarak tam anlamıyla gelişmediğini görüyoruz. Çünkü diğerlerine bakıyoruz. Arada bir fark var. Şimdi Kenan Yıldız da genç, Arda da genç. Şimdi ikisinin fiziksel gelişimine baktığında değil mi? Kenan'a hiç o konuda bir itiraz yok ama Arda çok fazla yetenekli olduğu için tabii sıyırıyor kendini, biraz daha ön plana çıkartıyor ama fiziksel olarak o tempoya ayak uydurmadığında Mourinho değil Zidane da gelse benzer bir durum olur. Bir şey değişmez yani.
0: Evet, Benfica Mourinho'dan bile para kazandı demiş. 15 milyon euro. Biz adamı yollamak için üstüne para verdik. Benfica çok kural bir takım değil mi? Gerçekten Yunus. Bak, müthiş mesaj.
1: Kim mesaj attı?
0: Yunus Bal
1: ya. Yunus Bey şahane. Bunun üzerine hiçbir şey konuşmak bence programı kapatmayız, gidelim.
0: Benfica sürekli bir yerlerden para kazanıyor yani.
1: Hayır, bir de bu Fenerbahçe'ye denk gelmesi de çok enteresan.
0: Beşiktaş'a da gel yani, Rafa olayı falan. Şimdi Fenerbahçe'ye denk geldi. Yani
1: Rafa'yı satamazlar o parayı ama hani Fenerbahçe'ye yine hani parayı verip oraya gönderiyorsun. Oradan seni Şampiyonlar Ligi'nde nedeni parayla geri alıyorsun. Sonra Şampiyonlar o gidiyor. Hocayı alıp bir de üzerine parayı da satıyor.
0: Sözleşmesi devam ettiği için Benfica'ya para ödüyor. Real
1: ama
0: Madrid.
1: Tabii şey, burada şunu da unutmamak lazım. Bu Portekizli menajerler hadisesi. Portekizli teknik direktörler şu an dünyada bu anlamda büyük şey var. Portekizli menajerlerin teknik direktörle beraber Portekizli futbolcuları böyle yayıp işte önce Premier Lig'e çok yüksek bonservis bedeliyle getirip asla oralara etmeyecek oyuncuları oralara getirip sonra oralarda birkaç maç oynatıp biz ya da Arap bölgesine oyuncuları yine çok yüksek bedellerle satıp o işten böyle parayı kendi etrafında döndürme hadisesi. Yani burada da benzer bir durum aslında. Real Madrid'de yine birileri ikna ediyor oraya. Benfica bu işten para kazanıyor. Çok acayip bir durum yani.
0: Evet, hatta bazı menajerlerin oyuncuları milli takıma kadar bile sokabildiği kadar güçlü olduğu konusu.
1: Mendes aslında, Mendes'in etrafında bir ağ düşün yani, hani çok çok güçlü bir menajerlik ilişkileri. Ya bunlar çünkü Mendes alıyor, götürüyor Nottingham'a o şeyi, teknik direktörünü götürüyor. Teknik direktörü Mendes'in oyuncuları üzerinden gidiyor. Oyuncu da ister istemez onu biliyor, tutuyor, atıyorum Portekiz'in ortalama bir takımlar 50 milyon euroya bir oyuncuyu götürüyor. Jota Silva mesela, o da gitti değil mi yüksek bir bonservise. Şimdi buraya gelince bir bakıyorsun lan nasıl olur diyorsun değil mi, aklın mantığını almıyor. Bir de canlı izle mesela, orada da görürsün yani.
0: Hasan Arat aslında, yani Serdal Bey'den önceki başkan Hasan Bey, o çok güzel girmişti biliyor musun, yani menajerleri dedi Beşiktaş'ın kapısından içeri sokmayacağım demişti.
1: Bence orada başka bir şey var yani, menajerleri kapıdan içeri sokmayacağım
0: dedi bilmiyorum yani, sokmadı ama yönetemedi de yani. Ya da ya bu arada menajerler konu, menajer değil mi, kötü bir şey demek değil de yani, öyle, bizde konu, kötü bir algı olmuş
1: problem
0: yani.
1: Menajer dedi ki, menajer aslında işin en masum tarafı Türkiye'de. Ya kısa bir dönem işin o tarafında olur muyum diye baya böyle bir profesyonelce bir şey yaptık yani. Çok sevdiğim de o dönem Ankara Gücü'nde sportif direktörlük yapmış işte Orta Doğu

0: Teknik Üniversitesi mezunu, eğitim İngilizce şahane, burada Levent'te bir ofis falan, acayip bir ofis kuran. Dedik ya biz burada devrim yapacağız menajerlik tarafıyla, böyle VIP minibüs, oyunculara eğitim İngilizce. Daha bir baktık bu işin sonunda, yani ben özellikle en son kendi adıma, ben böyle bir organizasyonda olma şansım yok yani, hani gördüm orada yani.
1: Para işlerini çok iyi konuşabilmen lazım.
0: Abi para da değil, oyuncu davranışı. Mesela ben öyle ailelerle oturdum ki ya, ben aklım bana. Bizde mesela benim de rahmetli babam sonuçta bir futbolcunun babasıydı. Ben Adanaspor'a transfer oldum. O dönem Cem Uzan Adana'nın Rumeli Holding'in, hem İstanbulspor hem Adanaspor, onlar finanse ediyorlar. Ya ben giderken şöyle gittim bak. 87 defa milli olmuşum genç milli takımlarda. Olimpik milli takımda oynamışım. İkinciliklerde işte 100'ün üstünde maçım var ve yaşım 18. Hani böyle geliyorum. Yani normalde böyle bir babayı biz görsek adam normalden kaldırın lan bizi ayağa falan, o şeyle karşılar. Biz içeri böyle mahcup girdi babam ve babama sorduğu soru o zaman şuydu: hani ne istiyorsunuz? Hani talebiniz ne, maaş? Ya şunu söylediğini biliyorum ya. Biz hani böyle bir şey söylüyoruz. Çocuk oynasın, o zaten hakkı neyse alır. Siz ne uygun görüyorsanız. Ha. Şimdi baba davranışı o dönem buydu yani. Hani şimdi ben bir sözle bu para olmaz, şu da oynamamış bir çocuk ya. Yani hani bana direkt böyle hiçbir şey almadan paraya satın talip olan bir veli davranışı. Hatta bir gün
1: şöyle menajerin gibi miydi baban? Yani o konuşuyordu. O zaman menajerlik kavramı.
0: Menajerlik yok. O zaman yaşım tutmadığı için imza ile ilgili beraber gidiyoruz bir başında. Ya adam soruyor normalde ne istiyorsunuz diyor, değil mi? Yani şimdi ne olur ne beklersin, şu kadar isim. Şimdikiler gör. Canını okuyor yani. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Benim oğlum şöyle yapar. Ya o mahcubiyete baksana. İkincilikte oynayan bir çocuk 18 yaşında mil takımlarda oynamış, kaptanlık yapmış. Ya talep edebilir. Ev istiyoruz, şunu istiyor demiyor. Diyor ki siz neye uygun görürseniz diyor. O zaten diyor. Bak o zaten diyor. Bir performans verdiğinde bunun karşılığı olacağını biz biliyoruz zaten diyor. Yani diyor ki önce emek diyor. Bir emek versin. Siz onu diyor zaten karşılıksız bırakmazsınız diyor. Bu tarafta önce para verin diyor. Para verin diyor. Öyle olur mu abi şimdi? Siz böyle bak, etrafta bir ton herkes mesela ufacık bazen işte mesaj atıyorlar. Düşün, şeyiniz ne? Çocuğum futbolcu olmak istiyor ya da hani ne yardım? Ya bakın, çocuğunuzu spora futbolcu olsun diye göndermeyin. Arda Güler olsun diye, Ahmet Mehmet olsun diye göndermeyin. Bir kere senin çocuğunu oraya göndermen için ya şeyin çok güzel bir videosu var. Robin Van Persie'nin oğluyla alakalı. Oğlu altyapıda bir maçtan çıkıyor. Oynatmamış hoca, tamam mı? Beraber arabada gidiyorlar. Çocuk başlıyor hocaya sallamaya, tamam mı? Hoca diyor şöyle, hoca böyle, hakkımı yedi, şudur budur falan filan. Van Persie dönüyor diyor ki ya bu çok diyor ezik bir davranış diyor. Hiç diyor sana bunu diyor yakıştıramadım diyor. Yani biz diyor senin diyor futbolcu olman ya da olmaman bu tamamen diyor hani seninle alakalı bir durum. Bu işe olan saygın, aidiyetin, ama diyor biz anne ve baba olarak diyor seni diyor topluma çok sağlıklı bir birey olarak, yani sen futbolcu olsan da olmasan da biz seni çok seviyoruz ve topluma sağlıklı bir birey yetiştirmek için hani mücadele ediyoruz gibi bir şey anlatıyor. Ondan sonra diyor şeyi, bir sonraki antrenmana gittim işte, hatayı kendinde ara gibi. Sonra bir baktım diyor antrenmanda, evet bir karşılık bulmuş anlattıklarım diyor. İşte mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi sen de önce çocuğunu öyle gönder. Zaten senin çocuğun bir Arda Güler olacaksa sen istemesen de oluyor çocuk zaten. Yetenek o anlamda varsa. Yani sen çocuğu oraya gönderirken mesela bir sürü hayatla ilgili şey, geçen gün bir yazı okudum. O kadar güzeldi ki, hani neden çocuğunuzu sporcu yapmanız gerektiği ile alakalı. Basketbol üzerinden örnek vermiş, çok beğendim. Diyor ki bir çocuğu diyor 7 yaşında ya da 8-10 neyse basketbola gönderdiğinizde diyor, basketbolda diyor foul yapınca diyor elini kaldırıyorsun. Özür, yani ben yaptım ve evet. Bir çocuk diyor 7 yaşında diyor özür dilemesini öğreniyor diyor. Acayip güzel. Bak adam diyor ki bırak Hidayet Türkoğlu olmayı, İbrahim Kutlu olmak, özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor, o bence o en güzel hadise. İkincisi diyor, basketbolda şöyle bir durum vardır diyor. Çok oyuna başlarsın ilk 5'te diyor. Çok kötü oynarsın, çıkarsın diyor. Ama diyor tekrar oyuna girme şansın da var diyor. Her şeyi toparlama. Yani hayatın her zaman bir ikinci şansı sana verdiğini de öğrenir çocuk diyor. Çok küçük yaşta diyor. Yani başlarsın çok kötü. Bench'e gelirsin. Senin yerine bir arkadaşın oynar. Ondan sonra bir daha girersin. Her şeyi toparlama şansın var. Ya da 3-4. periyoda kadar bu böyle çok kötü gider. 4

0: dördüncü periyotta gelirsin, oyunu sen çevirirsin diyor. Sonra diyor ki hayatın her zaman ikinci bir şansı olduğunu öğrenir çocuk diyor, kaç yaşında olursa olsun. Sonra diyor basketbolda diyor paslaşma vardır diyor. Mesela hocalar diyor bir oyun çizerler diyor. Herkes kafasına göre atamaz diyor o topu diyor. Mesela orada oyunda finalde Cihan atacak o üçlüyü, değil mi? Paylaşmayı öğreniyor ve finalde diyor işte o paylaşmanın sonunda Cihan'ın atacağı basketle kazanma, orada da hani ben değil biz olmayı öğreniyor
1: takım
0: diyor.
1: Olma.
0: Takım olmayı. Şimdi adam bak şahane anlatmış. Sen önce diyor buraya talip ol diyor. Bırak diyor senin çocuğun Arda mı olacak, nedir o İsmail Yüksek mi olacak, bırak o zaten olursa oluyor. Yani sen aslında topluma sağlıklı bir çocuk yetiştiriyorsun. Çocuğunu gönderirken böyle bak, senin çocuğun her gün bir şey öğreniyor.
1: Geçenlerde başka bir eski futbolcu adı aklıma gelmedi, o da buna böyle esprili bir dille yaklaştı. Bizi dedi eskiden böyle ayaklarımızı çapraz kundaklarlardı dedi. Şimdi kundak kalktığı için dedi, şimdi yetenekli futbolcular çıkmıyor tabii. Sonra işi espriye vurdu. Bu iş bence tamamen yetenek dedi, doğuştan yetenek. Çalışırsa devam edebilir ifadesini kullandı. Ya sen, sana benzer yorumlar.
0: Ya bu kadar ya. Ya sen çocuğunu futbolcuya da, sen çocuğunu top, ya çocuk öğren. Ya sen sadece mesela bizim televizyonda gördüğümüz hadise, maçı izliyoruz ya, topun peşinde koşan bir kalabalığı görüyorsun değil mi yani? Onun altı var, çok derinliği var abi yani. Orada antrenmanda ki süreci var. Yani orada hayatla ilgili bir sürü öğreti var yani. Sen orayla ilgilen.
1: Ben oğlumu İbrahim Yavuz olsun diye gönderiyorum futbola demiş. Güzel yerden geldi. Sağ içinde mi sağ dışında mı? Hangi İbrahim Yavuz oyun? Onu da önemli yani.
0: Yarım yarım. Biraz oradan biraz.
1: Talip olmak, hadise, organizasyon.
0: Onları kayıt mı ediyor arkadaş?
1: Ne demiş?
0: Ne diyeyim
1: süzgeçten
0: abi?
1: Geçirmek. Süzgeç İbrahim abinin hasta.
0: Dediğiniz günden beri söylemiyorum.
1: Onu söyleme
0: ya.
1: Hasta.
0: Dün sen hatta yayını kapatın ki.
1: Yarın İbrahim Yavuz'la dedim süzgeçten geçireceğiz.
0: Süzgeçten geçireceğiz.
1: Bir tarafta da Galatasaray'ın rezil seçmeleri. Yani o seçmeleri hala aklım almıyor. Kimi neyi seçtiler, kim memnun kaldı seçmelerden merak ediyorum demiş. Ya pazar günü Galatasaray'ın bir seçmeleri vardı. Bana çok
0: altyapı seçmeleri.
1: Altyapı. Bana inanılmaz mesajlar geldi. Ben de bununla ilgili yayında konuştum. Yani işte veliler izleyememiş, kimisi farklı yerden girmiş, farklı yerden çıkmış. Çocuklarını sahalarda aramışlar işte.
0: Evet evet, onu ben geçen sene bir arkadaşımın çocuğuyla deneyimledim. Benzer sorunu aynen. Çocukları bir bıraktık, çocuk başka sahadan çıktı.
1: Bulamamışlar, izleyememişler
0: falan. Arkada bir yerden çıktı. Aynen. Ya maalesef öyle sorunlar oluyor. Herhalde bu konuda en başarılı kulüp Beşiktaş diye duydum. Yani etrafımızda çok arkadaşımızın çocuğu var. Onlar da bu tarz seçmelere gönderdiğinde duyduğum.
1: Karagümrük'ün hani de güzeldi eskiden. Yani şimdi bilmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Çok onlar iyiydi. Buyur sözünü.
0: Ya bizim Gazi Osman Paşa'nın benim çocukluğumda vardı. Küçük bir halı saha vardı. Orada böyle her yaş kategorisine göre şahane planlama yapıyorlardı yani.
1: Evet,
0: Galatasaray'ın esas şey sorunu var yani, hani aslında tesis sorunu var. Şimdi o Flore'den bahsediyor değil mi? Bu işler Flore'de
1: evet,
0: oluyor.
1: Şu an öyle.
0: Yarın orası olmayacak yani. Kemerburgaz'da olacak yani. Daha altyapı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacak Galatasaray'ın bilmiyor kimse yani. Sen Icardi'yi falan istiyorsun da sen şeyi atlıyorsun. Altyapını unutuyorsun yani.
1: Tabii o şey var. Vadi İstanbul'un önüne, stadın önüne bir proje var da onun bir yılda bitmesi imkansız ya.
0: Şu an ne yapacak o çocuklar bir yıl abi? Ne yapacak? Mesela Galatasaray'da yani ora başladığında altyapı oyuncuları nerede antrenman, nasıl bir planlar?
1: Başka bir tesis kiralayacak herhalde.
0: İşte, hiçbir şey bilinmiyor.
1: Kasımpaşa tesisleri.
0: Şu Icardi'ye Osimhen'e ayırdığın zamanın şöyle bir küçücük ya, böyle hani zerre kadarını oraya ayırmak istemiyorsun. Konuşmak bile istemiyorsun ya. Normalde yani orası kaynak ya, maden ya orası. Arda Turan oradan çıkmadı mı? Yani Yunus Akgünler oradan gelmedi mi yani? Niye sen orayı yok saydın, yıkıyorsun orayı yani? Bülent Korkmaz oradan gelmedi mi? Tugay Kerimoğlu oradan gelmedi mi? Niye bunları yok sayıyorsun yani? Niye? Çünkü Osimhen'e tav oldun. Osimhen sana şey geldi, güzel geldi. Ne gerek var ya, ben onunla ne uğraşayım? Osimhen'e 75'i veriyorum, beni şampiyon yapıyor diyorsun. Sen şampiyon olduğunu zannediyorsun da bence orada gol yiyorsun. Hani şeyde var ya, organize işlerde diyor ya, meğer diyor orada gol yemişiz diyor. Ben hani birine çok aşık oluyor, yurt dışından geliyor köye. Biliyor musun hadiseyi?
1: Biliyorum, hatırladım.
0: Sonra diyor oturduk diyor, ben işte o diyor ve eşi diyor. Meğer diyor golü orada yemişiz diyor.
1: Ömer Köze'nin selamı var İbrahim Yavuz'a demiş.
0: Ömer kardeşime çok selamlar.
1: Eskişehir Spor taraftarı Yüksel. Tarık Çamdal bence Galatasaray'da olmadı. Ben Eskişehir Sporluyum. Eskişehir Spor'da gayet başarılıydı. Milli takıma bile çağrılmıştı. En basitinden bugün Beşiktaş'ta izlediğimiz Rıdvan'dan daha iyi bir kanat oyuncusuydu. Ben böyle düşünüyorum. Çocuğuna çok hakkını yediler.
0: Ya bonservis işte, para olayıp.

0: Perişan etti oyuncuyu. Sanki onun sorunu ya.
1: Ben Yalçın Öztürk, İbrahim Bey'e sorum olacak. Diyelim Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İbrahim Bey'i aradı, dedi ki antrenör olarak seni düşünüyorum. Varsayalım kabul etti ve kendisi an itibariyle Fenerbahçe'de neler yapar? Yani şeyi merak etmiş herhalde. Olsaydı Fenerbahçe neleri yani değiştirdi?
0: Böyle bir şeyi kabul edemezdim. Niye edemezdim?
1: Niye?
0: Çünkü öyle bir zamanım, bana o zamanı vermeyecekler. Ben o zaman olmadan başarısız olacağımı biliyorum. Başarısız olacağım yere niye gideyim ya? Biliyorum ya başarısız olacağımı. Ya bana bugün dese ki biri, 6 aylığına sana şahane bir maaş, ha şöyle günün sonunda şöyle yaparsam eyvallah, yani maaşa odaklanır, ben param kazanmaya ihtiyacım var, para kazanayım ama başarısız olacağımı biliyorum ya. Yani anlattıkları gibi kısa sürede o işin olmayacağını bu kadar anlatan bir insan o kadar kısa sürede o işi nasıl başaracak? Tek şansım var, onu söylerim. Tek şansımız var. Galatasaray bizden çok daha fazla kötü gitmesi gerekecek. Çünkü sizin anlattığınız gibi bu işin olmayacağını ben hayatım boyunca görmüşüm yani. Böyle olmamış yani.
1: Galatasaray çok oturdu kadrosu yani.
0: Şimdi nasıl kemik ben kadrosu. Yok sayayım Galatasaray'ın varlığını yani. Sen benden ne istiyorsun? Şampiyon mu? Olamam şu an yani. Ha, o, yani %100 olmam demiyorum tabii ki. Sonuçta Galatasaray 2 tane fazla maç kaybedince her şey değişiyor tabii ama. Belirleyici olan o. Çünkü onun benden çok fazla oyuncu tekrarı var. Ona rağmen oradan bir şey çıkabilir mi? Ve ilk söyleyeceğim şey ne olurdu biliyor musun? Buradan içeride mevcut oyunculardan tutabildiğimiz kadar oyuncu sayısını fazla tutmamız lazım. Yani bir şeyi yıkıp yeniden bir şey inşa etmek asla doğru davranış değil yani. Genduzi, Kante, Asensio, kim varsa, İsmail Yüksek'te, Fred'te, kadro planlamasına göre tabii ki Skriniar'dır. Burada planlamayı onun üzerine yapılır yani. Çünkü o belirleyecek. Bak senin Genduzi, Kante, Skriniar, Asensio, İsmail Yüksek, gel kalede işte Ederson, neyse. Kaç saydın? 7 mi saydın? O 7'ye dahil edeceğin 4 tane oyuncunun varlığı o 7 oyuncuyla çok net belirleyici olacak. Daha değerli hale gelecek. Yani Galatasaray'ın rakiplerine göre en büyük avantajı o. Onlar beraber oynama alışkanlığı olan oyuncuların arasına oyuncuları atıyorlar. O daha kolay bir sistemin içerisinde ama sıfırdan bir şey inşa etmek çok zor.
1: Bir Fenerbahçeli arkadaşım aradı. Aziz Yıldırım İtalya'ya El Bilal Touré'yi almaya gitmiş diye bir haber çıkmış. Bunun gerçeklik payı nedir diyor. İlgileniyor satılmış Şınar Fenerbahçe El Bilal'le ama işte 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek. Atalanta'da satmak istiyor. Olabilir yani, şey payı yok. Yalan bir payı yok. İlgileniyor Fenerbahçe. Seyit Ateş vardı İbrahim Bey. Benim oğlum orada başladı mesela. Bayrampaşa'da bıraktı.
0: Bilirim,
1: siz oraları bilirsiniz.
0: Bilirim, bilirim Seyit Ateş'i.
1: Abdullah Cenk. Abi yapmayın ya. Hani biz çocukken mahallede varlıklı ailenin yeteneksiz çocuğu vardı ya, doğru düzgün topa vuramazdı. Böyle kibar kibar oynardı. Tarık Çamdal'ı ne zaman izlesem aklıma o çocuk gelirdi. Sadece bonservis değil yani, adam süper yeteneksizdi ya da yeteneklerinin tamamını kaybetmişti diyor Melih.
0: Biz onu bir şey demiyoruz ki, parayı o kadar para vermen onun suçu değil, çocuğun suçuymuş gibi anlattın.
1: Ortalama yani. Bir oyuncu yani.
0: Ya oyunculuğu tartışırsın. Biri der ki ben alırım oynatırım, biri der oynatmam. O başka bir şey. Bizim burada anlatmak istediğimiz yani o kadar parayı vermenin, yani şey gibi düşün, o dönem Sayın Başkan dedi ya, İsmail neydi köy başına, şu an bu imza dedi kuralın sana verdiği getirdiği avantaj gibi bir şey söyledi değil mi? Yani niye böyle bir şey söylersiniz? Bir onun suçu değil ki yani. Hani sen normalde buranın oyuncusu değilsin de işte bu yerli kuralından dolayı buradasın denir mi bir oyuncuya öyle bir şey ya? Niye onun suçuymuş gibi davranıyorsun ya?
1: İbrahim Bey, Serpil Hamdi Tüzün'le çalıştınız
0: Çalıştım.
1: Mı?
0: Çalıştım.
1: Demiş.
0: Çalıştım.
1: Neleri doğru yapıyordu, neleri yanlış yapıyordu? Beşiktaş'a çok şey kattı.
0: Ya şöyle, şimdi Serpil Hamdi Tüzün senin, hani arkadaşımızın söylediği Beşiktaş. Çünkü orada zamanı var. Biz genç milli takımlarda çalışıyoruz. Senede 2 defa, 3 defa toplanıyoruz yani. Ha, hani.
1: Milli takımdayken.
0: Ama ne öğrendin Serpil Hamdi Tüzün'den diye sorarsan, bize o dönem öğrettiği mesela önce teori dersleri oluyordu antrenmandan önce. Çok önemliydi. Önce yapmak istediğini anlatıyordu, gösteriyordu. Sonra pratikte sahaya geçiyorduk yani. Şimdi var mı öyle teknik direktörler yani teoride anlatacak? Mesela şunu yapıyordu. Bilmiyorum hani, bir kimisi doğru bulur yanlış. Maç sonunda toplantı yapıyordu. Toplantıda hep beraber ortak bir şeye, bir noktaya geliyorduk. Yani hani neyi yaptık, neyi kötü yaptık, neyi yapabilirdik. Oyuncunun sahanın içindeki davranışını da alıyordu yani. Oyuncudan destek alıyordu toplantıda. Ya ben senden bunu talep ettim ama sen hangi konuda zorlandın?
1: Montella da bunu yapıyormuş ama. Mesela 6-0 olan maç

0: maçta oyuncular soyunma odasına girmiş. Yani ne yapacağız demiş ya ilk yarı. Ne yapmamız lazım? Şey karar vermiş oyuncular kendi aralarında. Abdülkerim anlatıyor bunu. Birebir eşleşelim demiş. Ben zaten Galatasaray'da hep öyle oynuyorum falan. Bana diyor Yamal'ı verdiler diyor. Ben direkt elimi kaldırdım diyor. Ben istemiyorum, kabul etmemiş. Ben diyor hani stoperim, adam bek oynuyor yani kabul etme. Ya yani oyuncular Montella da bunu biraz özgün bırakıyormuş. Bu iyi ama bir şey mi kötü bir
1: yok,
0: şey mi?
1: Yok o iyi bir şey değil. Niye iyi bir şeydir? O bahsettiğin adam adama alan zaten adam adama zaten bitti.
0: Ya da hoca gidince da, aralarında mı konuştular? Bir
1: bence
0: plan
1: aralarında
0: yaptı,
1: konuştular. O şekilde olmaz.
0: Değil mi?
1: Yani öyle aralarında yapmışlardır. Şöyle olmuştur. Çıkarken atıyorum. Ha. Sol bekte Ferdi mi var? Ferdi ile yan yana oynuyorlar. Demiştir ki ya şu alana girdi yani artık bırak gelmesen bırak ben onunla oynayayım. Ya da ikili kenarda o olabilir.
0: Hoca gidince diyorsun olabilir. Ya
1: çünkü o bahsettiğin öyle soyunma odasında hadi böyle yapıyoruz da değil. Benim anlattığım şöyle maç bitiyor ya Cihan. Kazandık kaybettik hiç önemli değil. Hoca geliyor toplantıya diyor ki burada diyor böyle böyle bir oyun planladık. Ortaya böyle bir oyun çıktı. İşte sana böyle bir görev verdim. İşte şunu yaptın, şunu yapamadın gibi bir sürü şey konuşarak oyuncudan da destek alarak bir şeyler yapıyordu. O dönem için yani benim sana bahsettiğim bu Cihan 95-96 yılı yani. O zaman da böyle bir teknik direktör ki ben ülkenin temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Hatta şahane tesisler var. Geçen gün İBB'nin Gazi Osman Paşa'daki yani eski stadyumun oraya yaptığı tesise gittim. Şenol diye de çocukluk arkadaşım var tesis müdürü. Hayran kaldım yani. Hayran kaldım. Jimnastik, fitness, yüzme işte ama o kadar beğendim ki üzüldüğüm konu ne biliyor musun? Yani böyle tesislerden çok üst düzey sporcunun çıkması lazım her branşta işte atletizmi, basketbolu neyse. Ama problem ne? O dönem tesis yoktu. Tesis yoktu o dönem bizim zamanımızda yani sokak kültürü evet önemliydi ama eğitici vardı. Çok iyi antrenörler vardı işte Serpil Amtüzün gibi rahmetli Gündüz Tekin Onay gibi çok önemli teknik direktörler vardı. Şimdiki fark bu tesisler şahane statlar şahane ama eğitici antrenör konusunda çok geriye gittik. Bilgi konusunda çok eksik arkadaşlara teslim ettik yani. Onların işte yetiştirmeyle alakalı yaşadıkları sıkıntıları A takımda görüyoruz. Çocuk hala bilmiyor nerede topa vuracak nerede. Kendi içtiği Barış Alper için Okan Buruk sezon başı söyledi. Bu sene öğrendi dedi nerede şut atacağını nerede pas vereceğini düşünebiliyor musun? Amil takım Galatasaray seviyesinde oyuncunun teknik direktörü bu sene öğrendi diyor. Nerede şut atacak da yani ne kadar eksik gelmiş altyapıdan. Temel sorunun o yani.
0: Evet yani Silivri'de de Müjdat Gürsu spor tesisi var o da çok güzeldir. Sen söyleyince aklıma geldi mesela tesislerimiz var çok fazla yani, var aklımıza gelmeyen de çok var da.
1: Bence o tesislere yani. O tesislere işte çok iyi antrenörleri yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bence Hacı Osmanoğlu'nun son dönemlerde söylediği en kıymetli en değerli şeydi yani. Eğitici sorunumuz var dedi bence de net ülkenin eğitici sorunu var yani. Bu her yerde böyle maalesef yani abi. Genel olarak yani.
0: Bireysel sporlara bulaşmayacaksın diyor. Maddi durumun iyi değilse demiş. Bireysel sporlarda hiç kimse bir şey kazanamıyor. Amatör şampiyon olarak katılanlar için konuşuyorum demiş. Yok ya öyle de düşünmemek lazım yani. Adam okçuluk seviyordur çocuk mesela. Mete Galatasaray'dan feyz almıştır. Okçuluk seviyor.
1: Bir de öyle olmaz ki ya. Yani hani neyden böyle sürekli o ya bunun yeteneğiyle, sevmesiyle alakalı bir durum. Niye yani bak dediğin gibi okçuluktan da Mete Gazoz diye biri çıkmış.
0: Mesela
1: yani.
0: Doğan abi de iyi top oynarmış ama ben basketbol seviyordum diyor.
1: O beni tarafı
0: çekemediler
1: seçmiş.
0: Diyor yani. Kimin zevki
1: ya? Ya abi o öyle olmaz yani. Hani burada bu işin hani popüler kısmı, para kısmı, ekonomi tam eyvallah da ama onun yetenekle alakalı bir durum da. Mesela Mete Gazoz da senin söylediğin düşünceyle olsa bugün olmayacaktı öyle bir sporcu değil mi yani? Gerçekten. Bence çok sağlıklı o düşünce.
0: Evet kardeşimiz de çok başarılı. Tekrar kendisini tebrik edelim. Ne demiş? Bir salvo gelmiş sana. Hazır mısın? İbrahim Yavuz Galatasaray altyapısını eleştiriyor ama Icardi ve Osimhen üzerinden. Galatasaray kadar altyapıdan oyuncu çıkaran takım yok. Üç büyüklerden. 45 yaşındayım. Fenerbahçe'de altyapıdan çıkıp yıllarca oynayan oyuncu hatırlamıyorum. Yani.
1: Sevgili kardeşim devam edeceğim mi?
0: Yani sadece Icardi Osimhen değil. Bitti.
1: Değil. O zaman ne isim ne?
0: İsmi ne? Bakayım sana hemen. Ali Algül benim. Ali Algül.
1: Yani ya, Ali büyüksen abi kardeş neyse. Ali Bey şöyle söyleyeyim.
0: Ali'cim de.
1: Son 4 senede bana Galatasaray altyapısından bir tane organizasyonun içine soktuğun bir oyuncu söyler misin? Ben de sana neden Osimhen ve Icardi üzerinden örnek verdiğimi söyleyeyim. Çünkü son 4 senede seni Osimhen ve Icardi'ye ikna etti teknik direktöründe kulüp başkanında. Yoksa ben de biliyorum geçmişte. Zaten geçmişte altyapıdan çıkan oyuncular olduğu için isyan ediyorum, sitem ediyorum. Nasıl bu çocuklar çıkmıyor oradan yani?
0: Evet, Salvo'nun üzerine biraz seni yumuşatalım. Özcan Yağcı. Daha önce de söylüyorum, şimdi de söyleyeyim. Bu mikrofonlarda dinlediğim en aklı başında yorumcu. Özellikle Vedat Muriç konusunda kendisini takdir ediyorum. Kitabın ortasından konuşmaya devam. İbrahim kardeşim demiş. Şöyle devam edelim. Adem, niye yazılanları okumuyorsun? Hakaret mi var diyor. Yok Ahmet Ademciğim, sıra gelmemiştir. Eyüp Spor Teknik Direktörü Kayseri Spor'la anlaşmış. Alt ligde başarılı olur mu diyor.
1: Ben Eyüp Spor Teknik Direktörü ile alakalı
0: çok
1: aslında...
0: Çok ilginç bir şey olmamış mı o da ya? Ben... yani...
1: Bak ben ben hocayı aslında yani şahane içinde hikaye yazabileceği bir hadise vardı yani. Hani çok zor şartlarda yardımcı antrenör olarak oraya gelip çok uzun zamandır orada yardımcı antrenör, takımın ona kalması aslında planla kalmayan bir takımda şahane bir oyunla bir yere getirmesi kıymetliydi. Ama Fenerbahçe maçından sonra söylediği korkunç yani. Bütün düşüncem yani ciddi anlamda sarsıldı. Şu açıklamayı yaptı o gün. Dedi ki buradan dedi Galatasaray, yani isim vermedi galiba ama şöyle bir sistem etti. Trabzonspor kaybetti, Galatasaray kaybetti değil mi? Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kazandı. Yani düşme hattıyla alakalı bu işin tırnak içinde manipüle edildiğini anlatmaya çalıştı değil mi? Yani öyledir bu iş yani. Galatasaray diyor ki Kasımpaşa'yı 100 defa oynasa 99'unda yener diyor. Trabzon gençleri 90. Sen Fenerbahçe'den alınca o puan gayet helal, hak. Sen de gittin Fenerbahçe'den puan aldın ya, Fenerbahçe'ye 3 tane gol attın ya, seninki hak da Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesi niye hak olmuyor? Gençlerbirliği Trabzon'un yenmesi niye hak olmuyor? Şimdi ben hayata böyle bakan birinin ister istemez yani genel olarak başarılı olmasının çok zor olduğunu düşündüm. Antrenör olarak, eğitici olarak.
0: Neden peki yani üst klasmandan alt klasmana giderdi? Çünkü iyi bir maaş mı vardır yani?
1: Yok, başka bir teklif yok. İyi maaşla alakalı. O da çünkü
0: Eyüp Spor devam etmesi
1: ya istemiyor. etmez çünkü Eyüp Spor'daki insanlar o davranışı zaten ben sonda gördüm, o da o açıklamasından sonra bütün ümidi kestim ondan teknik direktör olarak. Yani konunun aslında çok onunla alakalı olmadığını orada şahit oldum. Zaten bir kere daha açıklamasını dinledim. Hatta en son Bein Sports'ta bir açıklamasını dedim. Orada tam İkna oldum yani. Hani konunun hocayla bir alakalı olmadığını gördüm. Ya bir teknik direktör öyle ifade eder mi ya? Yani orada şahane bir sene geçmiş yani. Hani bir olumsuzluktan olumluya dönen bir hadise var. Onu teknik olarak hiç mi anlatamaz bir insan yani? Sonra ikna oldum. Onunla bir alakası yokmuş dedim. Kayseri'nin dışında bir şey bulma şansı yok. Kayseri'nin neden talip olduğunu söyleyeyim sana. Kayseri Spor'da tamamen Eyüp Spor'da geçirdiği sezona talip oldu. Onlar da öyle olmadığını orada deneyimleyecekler. 7-8 hafta sonra önümüzdeki sene inşallah burada beraber seninle değerlendiririz. Sen şöyle bir haber okursun. Kayseri Spor işte hocayla yollar ayırmış abi dersin. Ben de sana o gün söylemiştim galiba. Muhtemelen öyle olacak diye. Çünkü kime hani hangi organizasyonu teslim ettiğinize iyi bakın. Birini göreve getirirken öyle yani 6 ayda bir yerde ligde kalması yeterli değil. Bir dönün geçmişine bakın. Anlattıkları şeylere bakın. Oradan anlarsınız onun yeterli olup olmadığını. Ben hani Bein Sports'taki açıklamaları tamamı problemli diye yorumladım. Yani teknik anlamda hiçbir şey anlamadım o işten. Hatta şeye de Okan Buruk konusunda da bir şey söyleyeyim. Ben mesela şeyleri falan yani izlerim çünkü oradan anlarım Cihan. Yani hani bir teknik direktörün kulüp başkanının konuk olduğu programları izlerim, dinlerim çünkü... Orada anlattıkları belirleyici olur bir insanın, değil mi? Yani ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı, davranışları belirleyici olur. Ki o güne kadar yaptıkları tabii önemlidir. Şimdi İrfan Saraloğlu'nu dinledim. Sosyal medyada bir arkadaşlara konuk oldu. İnanamadım yani. Cihan, inanamadım yani. Ya yaşça ve bu kadar deneyime sahip bir insan, ya bak eski açıkta değil. Bir yerde izledim. Yazsınlar İrfan Saraloğlu röportaj diye. Şimdi diyor ki arkadaşımız bir soru soruyor. Hocam diyor, duran top organizasyonlarında diyor Galatasaray diyor geçtiğimiz sezon diyor çok gol attı ama bu sene atamadı diyor. Siz de diyor bu organizasyonları siz yapıyormuşsunuz, öyle söyleniyor diyor. Yani siz çalıştırıyormuşsunuz diyor. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark ne diyor? Bak sorunun güzelliğine bak abi. Nefis soru. Aslında sorunun içinde cevabı yatıyor zaten de. Ne değişti diyor ya, bir önceki sene duran toptan bu kadar gol atan takım nasıl oluyor da bir sonraki sezon bu konuda bu kadar başarısız oluyor? Sen de bu işin en tepesindesin. Abi diyor ki, şimdi diyor duran toplarda diyor kullananla diyor vuran çok önemlidir diyor. Abdülkerim bu sene vuramadı diyor. Bunu da biraz mizahla böyle gülerek. Yani ne anladık abi biz şimdi bundan? Duranla vuran, yani ortayı yapanla vuranmış önemli. Konunun seninle hiçbir alakası yokmuş ki. Sana niye bu soruyu sorduk ya? Ya olur mu hocam ya? Ya biz senden yani böyle oturduğumuzda böyle öyle şeyler dinledim. Çünkü klubun Guardiola

0: ya da diğerlerinin yardımcıları boşuna gidip organizasyonların en tepesine gitmiyor. Bak bir tane daha soru sordular. Dediler ki Galatasaray altyapı konusunda hani çok fazla oyuncu için ne oldu hocam, niye çıkmıyor altyapıdan oyuncu gibi bir şey sordular. Dedi ki yo, ben buna katılmıyorum dedi. Biz dedi yani çift kalelere de sürekli de altyapıdan oyuncu al. Ya çift kalelere altyapıdan oyuncu gidiyormuş. Onu hoca altyapıdan oyuncu çıkartmak zannediyormuş. Ve Fenerbahçe altyapısında da antrenörlükle başlamış biri yani. Hocam olur mu öyle şey ya? Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Diyor ki hocam diyor, Okan Buruk bu sene çok fazla diyor ders aldık dedi maçlardan sonra dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedi. Önce dedi ki Okan diyorsa doğrudur dedi. Sonra güldü. Sonra bir şey söylemedi Cihan.
1: İki cümle o kadar bıraktı yani.
0: Ben böyle bir program izledim abi. Sonra o gün televizyonda olan bir arkadaşım, programda da bunu söyledim. Dedi ki bana, yani nasıl hocam dedi, sen İrfan Sarıoğlu'nu bilmediğini mi iddia ediyorsun dedi. Ya ben bir şey iddia etmiyorum dedim ya. Ben bir teknik direktörden bir şey öğrenmek için, yani o organizasyon 4 sene üst üste şampiyon olmuş ve o şampiyonluk sürekli Okan Buruk'un en büyük avantajı, en büyük şansı İrfan Hoca deniliyor ya bize. Ben de onu öğrenmek istedim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım yani. Hatta dedi evet. Ki arkadaş ya dedi, belki dedi hoca dedi ifade edemiyordur dedi. Olmaz dedim abi, ifade edemiyor öyle, olur mu öyle yani bu iş?
1: İbrahim kapatacağız ama kapatırken bir de milli takımımızı konuşalım işte istersen. Kanada'dan bir dinleyenimiz bir şey yazmış mesela. Hı hı. Yani Nike diyor burada Türkiye forması satmıyor ve Türkiye'den hiçbir gazeteci bunu haber yapmıyor demiş. Lütfen dile getirin diyor. Tüm ülkelerin forması olmasına rağmen ne federasyon, ne bakanlık, ne konsolosluk herhangi bir alternatif bir çözüm üzerine sorumluluk almadı. Doğrudan stat'taki atmosferi etkileyecek bir durum. Bunu kimse haber yapmıyor. Türkiye-Avustralya maçında saçma sapan bir tribün görüntüsü oluşacak yüksek ihtimal. Lütfen sesimizi duyurun demiş. Orada Türkiye formasının satılmadığını söylüyor bize. Bakacağım, merak etmeyin ben. Daha böyle sesinizin daha yüksek sesle çıkacağı kişilere bunu aktaracağım. Mesela. Evet. Ne bekliyorsun abi 14
0: abi
1: Haziran'da?
0: Şöyle, benim yani milli takımla ilgili en başından beri düşüncem şu, hatta bu düşüncemi de son hazırlık maçı biraz destekledi. Yani benim en büyük endişem işin savunma kısmı ile alakalı. Yani hatta bizim milli takımın şampiyonadaki durumunu belirleyecek en net durumun işin savunma kısmı olduğunu düşünüyorum. Yani ön tarafta zenginlik açısından, hücum organizasyonu zenginliği açısından ne kadar önemli oyunculara sahipsek, organizasyonumuz orada ne kadar değerliyse, işin savunma kısmında o kadar problemli olduğumuzu düşünüyorum. Bir de aslında zengin gibi gözüken, bak zengin gözüküyor sayısal olarak ama derinliğine baktığında oyuncu kalitesi konusunda da biraz problemli olduğumuzu düşünüyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı organizasyon bizi probleme iter. Kenan'ın olmadığı organizasyon bizi probleme iter. İşte Kerem'in olmadığı, yani yerine birini koyma hadisesi konusunda biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bir de Can Uzun hadisesi var. İşte santraforlu mu oynayacağız yoksa yine benzer gezen oyunla mı? Benim düşüncem, bugüne kadar gezen oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktör bu kadar az tekrarı olan net santraforlu bir oyuna bu kadar kısa sürede dönmez. Yani evet, bu planın bir parçası olur ama başlangıçlar genelde yine daha önce oynadığı bu gezen hücum oyuncularıyla oynadığı organizasyon gibi olur düşünüyorum. Amerika maçı net bir şekilde aslında iki takımın da benzer özelliklere sahip bir takımın karşılaşması olacağını düşünüyorum. Onlar da Pochettino ile beraber sistemde değişime gidiyorlar. Yani üçlü dörtlü konusunda bir arayış içerisindeler. Ve çok ısrarla bir A-Spor'da şeyi izlemiştim, Amerika'nın hazırlık maçını. Israrla geriden oyun kurma düşünceleri var. Aslında çok da problemli konudalar. Daha henüz o işe oturtamadılar. Bizim maçta da muhtemelen bunu denemek isteyecekler. Orada kazandığımız topları sonlandırma ile ilgili çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Yani hem Arda'nın orada varlığı, hem çabuk oyuncularla atak sonlandırma konusundaki meziyetimiz. Ama bizim de yani onların da bizim başımıza bela açacakları hadise yine savunmanın arkasına atacakları toplar olacağını düşünüyorum. Ama
1: hedef maçımız olduğunu düşünüyor musun? Ben hedef maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Paraguay ters bir takım. Hani Amerika'da son maçı kalırsa biraz sıkıntı. Bir de Avustralya yani ya şöyle, kötü. Aziz Beyiş bile hala oynuyor, adam 36 yaşında.
0: Ya
1: hala
0: şöyle, kadroda yani. Yani ben tabii şöyle düşünüyorum.

0: hocam. Benim için kıymetli olan şu. Sürdürülebilir durum. Yani Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katılıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, Dünya Kupası'na katılıyoruz ve oyuncu konusunda da sürekli bir miras bırakmak zorundayız. Yani jenerasyonu da yenilemek zorundayız. Hem yarışacağız hem jenerasyonu da gençleştirmek zorundayız. Şimdi bilmiyorum. Çünkü sana bir sürü örneğini sayabilirim. Yani mağlubiyetle başlarsak ahlar vahlar olur ama en deneyimsiz olduğumuz dönem mağlup başladığımız organizasyonlarda neler yaptığımızı da biliyoruz. Ya da güçlü başlayıp sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığımız durumlar da vardır. Bence belirleyici olan bizim için net hadise ki biz de burada öyle olmak zorundayız. Ya eğlenmemiz gerekiyor. Yani bir baskıdan sıyrılmamız lazım. Eğlenmemiz gerekiyor. Çünkü bu işte böyledir yani. Hani eğlenen, mutlu olan oyuncuları bir arada gördüğünde o çok pozitif anlamda takıma yansır diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde şeyle ilgilenmiyorum yani. Hani gruptan çıktı, çıkamadı, çeyrek final, yarı final hiç problem değil. Çünkü her organizasyonu yaşarken aslında bir organizasyon, bir sonraki organizasyonda temellerini atıyoruz yani.
1: İbrahim abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel geçti zaman.
1: Sağ olasın. Sağ ol. Sen sansürsüz futbolda devam herhalde orada yayınlar.
0: Evet, şimdi A-Spor'da da bu gece 12 ile 2 arası güzel. Son sayfada olacağım. Birazdan da sansürsüzü çekeceğiz.
1: Muazzam, süper.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Haftaya tekrar çarşamba günü İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi yüzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tilev'in ardından Aydın Cingöz, Ali Naci Küçük'le beraber Galatasaray gündemini değerlendiriyordu. O yüzden hiç de bölmedik. Ali Naci zaten bugün izinli, vermiş olduğu bilgilerden dolayı hem Galatasaray'ın sürecinde merak edilenler transferle ilgili, bence kulübün önünde veya üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız falan yazıyor olabilir Galatasaray'la ilgili olarak. Şampiyonluk kupası kaldırılmış, kutlamalar yapılmış, belli illerde dernekler aracıyla, yöneticilerle, iş insanlarıyla beraber ardından futbolcuların birçoğu Dünya Kupası için ülkelerine gitmişler. Yerli oyuncular Amerika yolculuğunu tamamlamışlar. Öyle veya böyle Galatasaray'da bir ön hazırlık, az önce Ali Naci'nin dediği gibi fizibilite çalışmaları yapılmış. Beraberinde Dünya Kupası da bitince bazı şeyler netleşecek ki netleşmesi beklenen şeylerden sonra netleşecek. İşte bu yabancı sınırlamasıyla alakalı, Icardi'nin transferiyle alakalı, gitmek isteyen, kalmak isteyen ya da gönderilmek istenip de ben kalmak istiyorum diyen oyuncularla alakalı bazı şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi Galatasaray'ın da savunmadaki en önemli isimlerinden biri Davinson Sanchez, kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Como'nun transfer gündeminde yer alıyor Kolombiyalı stoper. İstanbul'da çok mutlu olduğunu, uzun yıllar bu formayı giymek istediğini söylüyor. Galatasaray'ın YouTube kanalına konuştu Davinson Sanchez. Hem saha içindeki hedeflerinden hem de ailesiyle birlikte Türkiye'deki hayatından da ne kadar keyif aldığını anlatıyor. Ailem mutlu, ben mutluyum, daha ne olabilir ki diye soruyor. Zaten bu kulüp içerisinde birlik, beraberlik, osu bu şusu su falan deyip böyle ayrıntılara yer veriliyor. Tabii 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer olmuştu Sanchez. Kolombiyalı stoper için yaklaşık 9,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği açıklanmıştı. Ve transfer döneminin de en dikkat çeken hamlelerinden biriydi Sanchez takviyesi. Türkiye'de de savunma deyince akla gelebilecek 3 yabancıdan bir tanesi konumunda. Tabii 2023-24 sezonundan başlamak üzere o 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı Sanchez. Kontratı daha sonra uzatıldı ve savunmada başarılı olunca da 2028-29 sezonuna kadar da bu sözleşmenin geçerli olduğunu zaten hatırlatıyor hem yöneticileri hem oyuncunun ta kendisi. O yüzden Sanchez Galatasaray

Aray kariyerinde yalnızca istikrarı değil, kazanılan kupalardaki rolüyle de ön plana çıkmış bir oyuncu aslında. O yüzden Sanchez'i kaybetmek istemeyen Galatasaraylı sayısı bir hayli fazla, ama bunun kararını Okan Hoca ya da yönetim gelen teklifler üzerinden kazanılacak parayla beraber ya da yabancı sınırlamasıyla alakalı çıkacak bu kararla alakalı olarak verecektir diye tahmin ediyorum. Ama o gün bugün günlerden Dünya Kupası, artık beklenilen süre tamamen dolmuş durumda. Hatta futbol severlerin 4 yıldır hasret kaldığı, beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 13 saat falan bir zaman kaldı. 13 saat sonra Dünya Kupası başlayacak ve tabii Güney Afrika ile Meksika arasında oynanacak karşılaşmayla birlikte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda toplamda 104 maç oynanacak. Ancak bu heyecana herkes aynı oranda dahil olabiliyor mu? Bence olamıyor. Çünkü bu konuyla alakalı inanılmaz sorunlar var. İnanılmaz sıkıntılar yaşanıyor. Bir daha da Dünya Kupası herhalde Amerika ve çevre ülkelere çok fazla verilmeyecektir. Hani o karışabilir muhabbet ile ilgili olarak Amerika'nın karışmadığı hiçbir yer yok zaten. En son spora da karıştı. Onun da anasını ağlattı derler ya. Gerçekten de öyle bir cümle kurayım yani. Hani burada ülkelere yapmış oldukları, kimi ülkeler gerçekten Dünya Kupası ile alakalı olarak elini kolunu sallaya sallaya ülkeye girerken, kimi ülkelere analarından emdikleri sütü burnundan getirme modeli uygulandı. Yani daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oluyor. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşatıyor. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadığı, ardından idari ve teknik kadrodaki o 13 isme izin vermediği futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguya çekti havaalanında. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'ya gönderildi kamp yapması için ve maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılma zorunluluğu getirildi İran'a. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazlarından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Tam bir aşağılayıcı uygulamalar uygulandı aslında. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan bir tanesiydi. Ona niye yaptılar diye çok fazla soruldu. İsviçre milli takımının futbolcusu Embolo'ya önce vize verilmedi. Sonra Amerika'ya son anda girebildi. İskoç taraftarlarının da vizelerinin birçoğunun iptal edildiği söylendi. Sadece hani Afrika ülkelerine ya da Orta Doğu ülkelerine falan uygulanan bir şey de değil, sistem de değil bu. Hani kafalarına göre, hani senden etkilendim, beni ilgilendirmez hani hangi takım falan diye. FIFA mesela şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Somalili hakemle ilgili çok pardon, Amerika'nın skandallarından hakemler de nasibini alıyor aslında. Ve maç yönetmek için Miami'ye giden FIFA kokartlı Somalili hakem Omar Artan da Amerika'ya alınmayan isimlerden bir tanesi. FIFA'da Amerika makamlarıyla görüştükten sonra Artan'ın turnuvada yer alamayacağını duyuruyor. Amerika ile konuştuk diyor. Olmadı diyor. Ya sen kefil olamadın mı? Sen FIFA değil misin? Sen dünya federasyonu olarak futboldan sorumlu değil misin? Bu organizasyonu yaparken daha öncesinde bunları hiç mi konuşmadınız? Ben Afrika'nın en iyi hakemini getirebilir miyim? Dur bakalım, Afrika'nın en iyi hakemi kim olacak? O zaman bakarız mı dediler sana? Ya bu kadar organizasyon bozukluğu. Demin bir ara söylüyorduk işte, İnönü Stadı'nda UEFA Konferans Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi, İşte Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi uygulamaları yaparken 10 gün öncesinden statları alıyorsun, kuş uçurtmuyorsun. Tuvaletlerinden kafeteryalarına, onun sonrasında zemininden tutun türbinlerine kadar her türlü isteği kendi kafana göre dekorasyonuna kadar bozup şey yapabiliyorsun. Ama böyle bir organizasyon senin isminle yapılıyor. Bu ülkeler senin bu organizasyonunu yapmak için sana tekliflerde bulunuyorlar, kazanıyorlar. Ondan sonra ülkeler diyor ki senin organizasyonunu aldık ama benim kurallarım geçerli diyor. Hadi oradan falan dersin ya, diyemiyorsun. Çünkü söz konusu Amerika'dan bahsediyorsun yine.
E o zaman ne gerek var ki Amerika sana bu kadar yaptırım uygulayabiliyorsa, ben kendi grubumda Amerika maçlarında Amerika'ya

Ne karşı tolerans tanımayacağını nereden bileyim? Hadi bu soruyu sorarak böyle başlayayım sana. Kimle muhatap oluyorsan ben de hani buradan beni duyuyormuş gibi de hissediyorum ya. Ey Trump falan diye hani öyle bir konuşayım ya. Ya Pentagon sana sesleniyorum falan mı diyeyim ya. Hani yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Hani Amerika maçlarında alınacak kararlar bilmem neler, kimi kime şikayet edeceğim ben? Hakem penaltıyı vermedi, kırmızı çıkartmadı, işte golümüzü neden iptal etti, offside yoktu o pozisyonda. Ben evimi yemin ederim ama ispatlayamam, çizgiyi çektiler çünkü o ne biçim çizgi falan filan desek ne olacak yani? Ya Somalili hakem ülkeye alınmıyor ya. Zayıf diye falan herhalde, öyle tahmin ediyorum. Bu belli bir kilodan sonra falan diyeyim. Hani Somali deyince aklı o geliyor ya bir şey yapınca. Adam dünyanın en iyi hakemlerinden bir tanesi konumunda. FIFA ödüllendirmiş, seni Dünya Kupası'na çağırıyorum diyor. Bizden hakem almamasını falan geçtim yani, o konuları anlatmıyorum yani. Yani hep de şu örnekler verildiğinde de yadırgıyorum onu. İşte Çuruçuğa'dan, Kolombiya'dan, Somali'den bilinmeden hakem var, bizden yok. Ya bizi niye o ülkelerle kıyaslıyorsunuz ki? Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den hakem gidiyor da bizden niye gitmiyor demiyoruz ki? Neden örneği verirken küçüklerle başlayıp da ya da daha seviye düşüklüğüyle alakalı şeyler düşününce Dünya Kupası'nda belki kendi ligleriyle hiç uzaktan yakından bir daha izleme imkanı olmayacak hakemler üzerinden bizimkileri kıyaslıyoruz? Çünkü daha önce o kalitedeydik biz. Çünkü şimdikiler o kalitede maç yönettiği için, Somalili hakemden daha kötü derbi hakemi olduğu için o yüzden şey yapılıyor yani. Siz Somali liginde bu hakemin nasıl performans sergilediğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O yüzden şey örneği ver. Somalili hakem bile alınıyor. Belki hakem çatır çatır maç yönetiyor. Alınmaması büyük hata belki. Ama o konuda bakmıyor. Şey diyor mesela. Somali falan deyince o küçümsemeye geçiyor zaten yani. Ekonomisinin bilmem kaçını bizim ülkemizin sağladığı bir ülkeden bahsediyorum yani. Şimdi Amerika ile ilgili bir sürü şeyler de var. Kolayını mesela, ben mesela final maçını uzaylıların yöneteceğini, uzaylıların da bu maçı izlemek için gelebileceğini düşünüyorum mesela. Hani böyle Amerikan filmlerinde sürekli olarak gördük zaten böyle şeyler vardı. Ya hani Kolombiya maçında ne bileyim türbünlerin yarısı içeri alındı, kartellere aitlermiş falan diye öyle bir şey çıkabilir mi? FBI ellerini göreyim, yere yat falan deyip Kolombiyalı iki tane oyuncu ülkeye işte girerken yasaklı maddeyle girdi falan diye haberler çıkarsa ne olur? Öyle bir şey olursa bu zamana kadar girmişler, girdiklerinde içeri neler sokmuşlar falan, FBI'nin bile gözünden kaçmış diye. Binlerce belgesel seslendirdim. Öyle deniz üzerinden, hava üzerinden, kara üzerinden ülkeye kaçak malların giriş yaptığı, bunların nasıl yakalandığı falanla ilgili. Ya işte yerel polislerin müdahale ettikten sonra olaya federaller girdi. Lanet olası federallerin olaya müdahalesiyle beraber, tamam bırak George, bırak tamam, artık biz ilgilenemiyoruz dostum, lanet olası federaller geldi falan deyip öyle şeyler yapmadık, yaşamadık mı? Bunları gördük yani. O yüzden çok şey var Dünya Kupası ile ilgili ama böyle zulüm yok diyebileceğimiz bir organizasyon. Başlangıcı nasıl olacak, sonu nasıl olacak? Hava sıcaklığı problemmiş gibi gözüküyor. En çok o konuşuluyor. Çok sıcak diyorlar hava. Ulan diye baba, ülke kaynıyor zaten. Hani o kaynamasından dolayı onun havaya yansıması çok normal. Ülkenin her tarafı kaynıyor. Siyaseti kaynıyor, sporu kaynıyor, ekonomisi kaynıyor, bilmem. Her şeyi kaynıyor yani. Ya? Ne olacak bilmiyorum. Yani ben Dünya Kupası heyecanını kendi jenerasyonumla, millilerimizle, çocuklarımızla, teknik ekibimizle, heyetimizle, onlarla yaşamak istiyorum. Belki de en şanslı gruba düşmüşüz falan gibi yapıldık ama işin içinde Amerika var. Nesi şanslı yani? En azından ikinci çıkalım bari, öpüp başıma koyayım falan kısmındayım ben şimdi. Çünkü şeyi bekliyorum. Bu Amerika her şeyi yapabilir durumundayım ben. Arkadaşlar bu son programımda benimle beraber olduğunuz için al bunu, al al al al al falan deyip böyle FBI deyip içeri girip CIA falan hepsi içeride şu an. Bu arkada kim bu çocuk konuşan be deyip, adı Doğan diyorlar falan deyip. Doğan hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Kaç numara giyiyor, nerede yatıyor, nerede kalıyor, çayına kaç şeker atıyor, hepsini bilmek istiyorum falan. Ya Amerika'ya da haddini hani biri bildirecek mi? Yani öyle bir şey yok mesela, öyle mesajlar geliyor beni de hani kendimi yaktığım yetmiyormuş gibi. Doğan biraz da ben de ateşle körükle geleyim sana diyen mesajlar da var arkadaşlar. Doğancım falandı diyen.
şey modunda gitmeyelim, hani Türkler geliyor, Osmanlı torunları falan, öyle şeylere girmeyin konulara yani. Ya diriliş Arda falan diye, hani kurtuluş Orkun falan gibi şeyler yapmayalım ya. O modda yaklaşmayalım olaya. Neymiş bu? Ülke bunlar neler arkadaşlar? Böyle toplayacakları puanlar mı tahmin edilmiş? Ha, yapay zekaların şimdiden grupların hangi puanlarla, takımların kaç puanla çıkabileceği falan mı tahmin edilmiş? Benim de tahminlerim var diyen dinleyicilerimiz de var. Mesela bizim grubumuzdan 4 puanla çıkacağımızı düşünüyor. 4 puan, 2 beraberlik diye bir beraberlik, bir galibiyet olması lazım. Bir mağlubiyet almamız lazım, 4 puan. Aynı şekilde Amerika 3 beraberlikle sonuncu, Avustralya 4 puanla, nasıl olacak o iş? Averaj, ikili üçlü averaja mı girecek konu? Paraguay, Türkiye 4'er puan alacak demiş 3 maç sonucunda. Nasıl çıkacağız arkadaş? Mümkün değil böyle bir şeyin olması. O onu yenecek, bu bunu yenecek, bu bunu yenecek, o onu yenecek falan. Bu çok kafa karıştırıcı. Doğan Bey günaydın. Osmanlı'nın yolunda gidemedik, böyle zalimlere dünyayı boş bıraktık biz diye devam etmiş. Hadi neyse. Hacı Osmanoğlu Donald Trump'a gerekli ayarı vermiş. Merak etme abi, Allah'ın bize lütfettiği bu görevde, bu can bu bedende olduğu sürece diyerek konuşmalar yapmasını bekliyorum kendisinden diye. Milli takıma dokunanı yakarım açıklamasını ben bir an önce bekliyorum demiş. Selamlar Doğan Bey. Brezilya'da bir kadın büyücü 26 Haziran'daki maçta uzaylıların geleceğini ve futbolcuları kaçıracağını söylemiş. Bizim maça denk gelmesinler sakın. Bine düşünemiyorum demiş. Yarım saat sonra bırakırlar. Aldığımız iki oyuncuyu geri bırakıyoruz. Başka maçı geleceğiz falan diye. Biliyorum o kadını gördüm ben. İsmini bilmiyorum da, neydi? Vobohania gibi bir şey, öyle bir ismi vardı. Vo diye geçiyor. Vobohania Dünya Kupası'na ilginç bir paylaşımla gündeme geldi. Bir medyum, Brezilyalı bir medyum, gördüğü bir rüyayı anlatıyor. 28 Haziran'da oynanacak maçta uzaylıların gelip futbolcuları kaçıracağını iddia etti. O tarihteki maç Türkiye ile Amerika milli takımları arasında oynanacak maç olarak karşımıza çıkıyor. Ta ta ta ta. Alien. Ya. Vay be. Ne olacak? Ne bitecek bilmiyorum ki ben. Nasıl yaşanacak? Nasıl geçecek? Var böyle, şimdi gazetelerde falan da görüyorum da, deminden beri bakıyorum. Messa çölünün kavurucu sıcağı, milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını adeta bir dayanıklılık testine dönüştürmüş durumda. Termometrelerin 40 derecelerin üzerine çıkması bölgede günlük yaşamı tamamen felç etmiş. Millilerin kamp yaptığı Arizona Athletic Grounds tesislerinde resmi makamlardan üst düzey sıcaklık uyarısı gelmiş. Sıcaktan bunalan Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Salih Özcan çareyi tişörtlerini çıkarmakla, ıslatmakta ve kafalarını sarmakla bulmuşlar falan diye, hani böyle. Ay ay. Neler olacak? Milli takımla ilgili birkaç bilgi vereyim. Amerika işkencesiyle alakalı bazı ayrıntılara değinelim yine. FIFA'nın hakemini satmasıyla alakalı. Satılık hakem var, Somalili, iyi hakem. Ben önümüzdeki sezon, madem bu kadar iyiydi, FIFA dünyanın en iyi Afrikalı hakemi seçti. Ben buradan sayın seslensem mi seslenmesem mi bilemedim ya. Merkez hakem kuruluna hatta küçük bir hatırlatma. Bu hakemi derbilerde düşünelim. Madem böyle, yabancı da değil bize, Somalili sonuçta, bizden sayılır. Ya devlet başkanı falan geliyor, oğlu moğlu eli geziyor ediyor, bir şeyler var. Somali ile ilgili bir sürü haber var. Çok da girmek istemedim konuya, şey yapmadım bir anda diye. Somali deyip geçmeyelim olur mu diye. Öyle.
Abdülkadir Artan. Öyle yabancı da sayılmaz, çıkarsan falan. Allah Allah, bu hangi geçen sene ikincilikte görev aldı falan desen herkes şey yapar yani. Kaçımız maç seyrettik ki?

Doğan abi yapma daha, çoluk çocuk küçük falan diye. Ferhat Gündoğdu'ya bilmiyorum hani uzaylılar gelir işte Amerika Türkiye maçında birilerini kaçırma durumu olabilirse ben adres verebilirim. Bunu al, bunu bunu diyebileceğim federasyondan da birkaç kişi var. Bey bizi bırak, bunu al, bunu bunu bunu bunu al diye. Öyle şu çıkıyor. İyi günler, Merkez Hakem Kurulu Başkanımız uzaylılar tarafından kaçırıldı falan. Hey hey falan öyle sesler çıkabilir bir anda kulüplerden. Reklam, birazdan buradayız. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Sevgiler, saygılar, çaylar, kahveler tazelensin. Ondan sonrasında dinleyicilerle de görüşleri alalım falan diye böyle sessiz kahve içmeye çalıştım. Çünkü bir tane reklam vardı, bir benzin istasyonunun kahve şahane bilmem ne bahane falan derken orada bir höpürdetme durumu söz konusuydu. Orada mesela birkaç tane mesaj geliyordu. Abi şu reklam çıkınca kapatıyorum falan diyenler de oluyordu mesela. Ya öyle böyle değil yani. Bazen öyle içenler var dünyada, mesela son zamanlarda sosyal medyada görüyorum mesela en çok neden rahatsız oluyorsunuz diye anket yapmışlar. Herkes oraya işaretliyor mesela, önde ağır yürüyen insanlardan herkes rahatsız, yavaş yürüyen insanlardan rahatsız oluyorum, önde ilerlemeyen, gitmek bilmeyen. Ondan sonra bir şey yazmışlar, insanlardan diye bir şık var mesela, rahatsız olduğunuz şeyler diye. Ağzını şapırdatarak yemek yiyenler, ondan sonra höpürdeterek bir şey içenler, o tarz şeyler. Mesela onlar bir şık daha vardı. En sevdiğin şarkı çalarken radyoda üstüne konuşan DJ diye bir şey. Kimse onu işaretlememiş mesela benim çevremde. Yıllardır benim dinleyicilerim de var, beni takip edenler şey, sosyal medyadan. Çok da kullanmasam da 3-5 paylaşım yapıyorum. Sadece benim özel hayatım çünkü o. Hayatıma katmak istediğim insanlar olursa, öyle gelen mesajlardan teklifler olursa, ricalar olursa beni de takip et diye. Ne zaman takip et derken, hani birbirimizi takip etmek dediğimiz özel yazışmalar, ki zaten normalde mesaj da yollayabiliyorsunuz bana herhalde, öyle bir kapalı kutuda değilim. Hani şey gibi, Doğan abi sana ulaşmakta çok güç falan gibi bir insan da değilim ben de. O yüzden sosyal medyadan, Instagram üzerinden, Twitter'dan falan oradan mesajlar yazılıyor. Televizyon dolayısıyla da çok paylaşım yapılıyor ya, Twitter'dan da TGRT haber etiketiyle ya da ne bileyim etiketimiz şudur, bu hashtagle falan diye böyle şey yapıyoruz X hesabından. Oradan da geliyor, oradan Twitter'a yönlendiriyor. Bülent Uslu bir şey paylaşıyor, Ali Naci bir şey paylaşıyor. Bir fotoğraf atıyorlar, onların yanında duruyoruz falan. Tahir Kum'la bir şeyler yapıyoruz falan. O tarz şeyler oluyor mesela. Oradan böyle bakıyorum mesela programlardan sonra 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi falan böyle şey yapıyor, istek yollamışlar, takibi almışlar, sen de takip et falan derini. Orada görüyorum böyle gezdikçe de sosyal medyayı, çok da öyle oturduğumda sıra böyle kaydır videoları çok seyreden biri değil mi? Bir baktım kendimi kaybettim. 20 dakika boyunca falan zaman nasıl geçmiş dedim ya, 20 dakika. O ne yapmış, bu ne yapmış, onun hikayesi, bunun hikayesi falan derken yine dedim başkasının hayatı beni niye ilgilendiriyor ya? Hani başkalarının hayatı, ben onlara başkaları dediğim sürece çok da umurumda değil yani. Hani eğer onların hayatının içerisinde ben yoksam bir kutlamaya denk gelinir, bir şey olur. Onu da zaten belli noktalarda hatırlayabiliyorum hala da. En sevdiklerimin doğum günlerini, özel günlerini biliyorum zaten ya. Bilmediklerimi de bazen böyle Facebook'tan kopya çektiğim oluyor. Abartmana bugün bakayım yakın zamanda kimlerin doğum günü varmış, unuttuğum var mı biri diye. Aa, bunun da doğum günüymüş, ne zamandır görüşmedik, bir sürpriz yapıp bir mesaj yollayabiliyorum mesela. Aa Doğancığım, seni de gördük, teşekkür ederim, çok tatlısın falan filan diye, balımsın canımsın falan mesajları geliyor. Büyük halalar, teyzeler falan böyle yıllar sonra bana deyip, hani akrabaların ötesinde gerçekten hani anne yarısı diyebileceğimiz isimler, abilik yapmış, babalık yapmış isimler falan oluyor. Onları böyle hatırlamak onların çok hoşuna gidiyor tabii. Facebook'ta hep onlar olduğu için genç arkadaşlar falan çoğunlukla Instagram tarafında takılıyorlar mesela. Daha böyle gençlik, hani kapıda bir güvenlik var, belli bir yaştan sonra alamıyoruz maalesef dediğiniz yer. Yani benim annem de girmiyor mesela Instagram'a, sürekli Facebook'ta takılıyor işte, teyzenle oradayız, şeye gittik, kafeye gittik, işte çay içtik orada, simit yedik orada, hep bir kere kadınlar toplandık, işte ne bileyim öğretmen evine gittik, öbür taraftan askeriye gittik falan, değil mi? Böyle şeyleri var, organizasyonları. Şimdi birkaç tane detay var. Dünya Kupası'na sadece bir gün kala her şey yapılacak. Şunun şurasında nedir ki dediğimiz, geç şurada vardı mesela, geri sayımla ilgili yapılmış 13 saat 22 dakika 39 38 37 36 saniye

0: diye geri sayımlar var. Turnuvaya sadece bu kadar süre kaldı diye gösteriyor. Ve bununla ilgili olarak da tabii Dünya Kupası'nın enleri, artıları, eksileri, en iyi forvetleri, en iyi 11'i bu zamana kadar Dünya Kupası'nın, onlar çıkartılıyor. Görüyorum da sosyal medya üzerinden belli dijital platformlar yapıyor. Uluslararası alanda en büyük futbol organizasyonu ki Dünya Kupası. Tabii Brezilyalı Peleleri, Alman Müllerler, ondan sonra İtalyan Rossiler, ne bileyim Kempesler gibi birçok yıldız isim de yıllar boyunca attıkları gollerle, ülkelerinin başarılarıyla önemli rol oynamış figürler aslında bunlar. Ön plana çıkmışlar. Onları unutturabilecek isimler oldu mu hiç bu zamana kadar falan diye. Tabii Giuseppe Meazza gibi bir ismi asla unutmamak lazım diye. Tabii belli takım savunmalarını kaosa sürükleyen o zamanın yetenekli isimlerinden bir tanesi, ama işte 1934 ve 1940 yılları arasında İtalya milli takımında gösterdiği performans falan deyince yeni nesil şey diyor mesela, abi yani bana ya çok eskiler değil, ben yeni nesil olarak devam ettiğim için böyle çok nostaljiyi seven de bir nesil olmuyor. Bizim jenerasyon çok seviyor. Bizden sonraki kuşaklar 90'lar falan pop deyince mesela hani çok güzel şarkılarmış diyor. Onların zaten rap uygulamaları, coverları, düzenlemeleri oluyor zaten. İşte Puşkaşları, ondan sonra ne bileyim hani Fontaine'leri, Fransız golcüleri, Peleleri ya da Esebio'ları falan, ne bileyim hatırlarlar mı Portekiz'den? Bizim gibi değil ki, bize zamanında onlar anlatılıyordu çünkü. Hani Halit abilerin, Cenk Koray'ların rahmetli, ondan sonra o dönem Vedat Okyar'ların, işte İlker Ateş'lerin, Kazım Kanat'ların falan anlattığı dönemlerden bahsediyorum. Böyle o dönem sohbet etme imkanı bulmuş ben bir basın mensubu olarak, gerçekten ne kadar şanslı olduğumu Faik Gürses'lerle konuştuğumda, zaman zaman Hıncal abiyle de aynı masada oturmuşluğumuz, konuşmuşluğumuz olmuştu. Rahmetli anayım, sevilir sevilmez ayrı konudur, tarzıyla, yaptıklarıyla eleştirilir, beğenilir. Ya da onun gibi bir insan, bak onun yerine geçmeye çalışıyor diye mutlaka biri örnek gösterilebilir falan. Bunlar tabii ki var yani. Onlar anlatıyorlardı, oğlum sen alacaktın eskiden Paolo Rossi'yi. Bir top alışı vardı ayağına. Kaç tane altın ayakkabı aldı mesela. Gide altın topu falan da almıştı değil mi? Doğru söylüyorsun üstadım, almıştı falan diye. Yok be, ne alması, almadı o falan diye. Kendi aralarında hemen kavga ediyorlardı. Ondan sonra biz de şey yapıyorduk yani, abi tamam tamam sakin ol. Romario da öyleydi, iyiydi. Bizim jenerasyon, Ronaldo'lar da güzeldi. Gerçek Ronaldo'dan bahsediyorum tabii ki bu arada. İşte Almanlar da güzeldi. Başka ne söyleyeceğim? Bir Miroslav Klose etkisi çok fazla futbolcu gösterebildi mi Dünya Kupalarında? Hep böyle Messi'nin, Ronaldo'nun, Hagi'nin, Alex'in böyle kıyasları yapıldığı yerde onların yerine gelebilecek hep oyuncular konuldu mesela. Vinicius Junior'lar, ondan sonra Mbappe'ler, Neymar'lar falan çıktı. Olmadı. Olmuyor çünkü bu jenerasyonun kalıcı bir başarıya ihtiyacı yok. Biz sahiplenebiliyorduk da başarılı olan kişiyi. Onlar da o başarıyı sahiplenebiliyorlardı. Bunun istikrarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlardı. Ya bir Xavi'leri, Iniesta'ları belki çok parlatamadık ama hiçbir zamanda haksızlığa uğratmadık. Haklarını yemedik yani babacığım. Hani Barcelona orta sahası, İspanya orta sahası, bir Xavi'si, bir Iniesta'sı falan dendiğinde orada söylenecek söz yok. Bir şey söyleyenin ağzına hani terlikle vururlar, kürekle vururlar falana dönerdi yani. O yüzden çok kıymetli şeyler tabii ki. O dönemin en etkili silahları, Dünya Kupası'nın unutulmaz tarihi forvetleri falan diye geçilmiş. Al mesela orta sahaları da yapılmış burada. İşte Maradona'lardan başlıyor. Ondan sonra Cruyff'lara kadar gidiyor. Başka kim var? Platini, Bobby Charlton, başka Lothar Matthäus, başka Hagi, Romanya deyince akla gelebilecek. Zinedine Zidane, Şifo, Enzo Şifo, Şifo Mehmet lakabı oradan gelmiştir. Onu da söyleyelim mesela. Belçika formasıyla herhalde 4-5 Dünya Kupası'na katılmıştır diye tahmin ediyorum. Zico'nun ön plana çıkması, Sokrates gibi bir ismin Brezilya'da ön plana çıkması. Benim mesela unutamadığım oyuncular arasında yer alan kıvrak bilekleri, hızı, top sürme kabiliyeti falan deyince çocukluğumdan beri mesela saçlarımı bir ara bazen ekoller vardır ya hani böyle o model kestirmeye çalışmak bizim 2002 Dünya Kupası'nda veya başka organizasyonlarında işte bir Ümit Davala saç stili ya da bir Ronaldo saç stili falan vardı top gibi. Onu bile kabul etmiştik. Babam o saçı da beni görse var ya eve almaz falan diye. Amerikan tıraşına izin vermiyor. O tıraşı nasıl yaptırayım ben diyeyim. Son Mohikan gibi. Bir ara İlhan Mansız gibi saçı tepeden toplamaya çalışıp ben de mi uzatsam acaba diye düşünen. Ama gurbetçi Almanya mesela Almanya'dan gurbetçi futbolcu modeli diye adlandırıldığında yurt dışından gelen gurbetçi futbolcularda ya da amatör küme futbolcuların birçoğunda saçı arkadan uzatmak, yanlardan kısa kestirmek ve arkadan uzatmak bir ara modaydı. Yani bu 80'lerin sonlarında 90'ların başına veya ortalarına kadar devam eden bir süreçti. Bunu uzatanlar da oldu. Onun sonrasında amatör bir futbolcuysan önce saçının öyle olması, sonrasında işte bir de lisansının çıkması gerekiyor falan diyeyim yani. O saçında bana göre ekol isimlerinden bir tanesi Litbarski'ydi. Bilmem hatırlar mısınız yani Alman futbolunun gerçekten unutulmaz isimlerinden biriydi. Bir gün öyle okuyorum Litbarski ile ilgili hastasıyım yani oyuncunun top alışı ve biraz Rıdvan Dilmenvari gibi de söyleyebilirim. Onda saçlar aynıdır ya koşarken böyle sallanır yelelere falan gibi böyle. İşte şey demişti bir demecinde hayatımın en mutsuz anlarını 1982 ve 86'daki finallerde yaşadım diyen Litbarski 3 final gördüğü kariyerinin en mutlu gününü kuşkusuz 90'da aldığı kupayla taçlandırıyor. İspanya 1982'de Meksika 86'da finalde kaybederek Dünya Kupası ikinciliğini yaşıyor Almanya. Onun sonrasında Litbarski diyor ki kahrolduk diyor. Ama 1990'da inat ettik diyor, alacağız dedik diyor, aldık diyor. İşte Almanlar dediğimiz turnuva takımı dediğimiz kültür oradan geliyor yani. Kempesler susarım demiş bir dinleyicimiz. Selamlar dedi Hacı Osmanoğlu. Cenab-ı Allah nasip etti. FIFA bizim bütün maçları sabah 5'e aldı dedi orada. Orada Arjantinli Canigia vardı. Sol kanatta saçlarını savura savura koşardı. Ne topçuydu be diyen. Bizim jenerasyon yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki Doğan Bey bahsettiğiniz İtalyan futbolcu klavyede yazamadığım için ismini yazamıyorum. İtalyan Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptığını biliyor musunuz demiş. Aa Beşiktaş teknik direktörünü mü buldu? Ben de ne kadar uzak kalmışım. İlgilenemedim hiç sporla da ben bu aralar falan diye. Günaydın Doğan abi. Dünya Kupası hakkında tarihin en kötü Dünya Kupası organizasyonunu yapılacak diye bir bilgi verildi. Dün yayın kalitesinden stat çizgilerine ülkeye giriş esnasından futbolculara yapılan muamele, hakemlere yapılan muameleler. Sence bu sene kullanılacak bir takım var mı? Ben Portekiz'in final oynayacağını düşünüyorum abi. Kullanarak, kullanılacak değildir o, kullanacak bir takımdır herhalde. Kullanarak Amerika'nın da yarı finalde ya da çeyrek finalde rahat görebileceğini düşünenler derim demiş. Lakatuş'u unutma Doğan diyor. Bir dinleyicimiz eyvallah. Litbarski iyiydi be diyenler var. Saçı geç Dodo, sakal konuşalım. Bu radyoyu keller de dinliyor, unutma sakın demiş. Güzelmiş. Hasan Şaş da ne performans sergilemişti diyerek ben de ona katkı sağlayayım o dönem. Ama saça bakacağına, saçına bakacağına, maçına bak dediğim isimler çok fazla oldu. Ozan Tufan'ın da zamanında saçıyla oynarken yediğimiz golleri falan da hatırlamıyorum. Bonof derim demiş Hasler. Mateus daha iyiydi diyor bir dinleyicimiz. Doğan bir de Dünya Kupası'nda bir numara forma giyen Ardiles vardı. Arjantin'de çok enteresan bir adamdı. Eyvallah. Gullit, Van Basten onları söylerim demiş. Rummenigge derim demiş. Aguntayer diyorum demiş bir dinleyici. Eyvallah. Başka Doğan abi Dünya Kupası'nda sence kaç tane yabancı teknik direktör çalıştırıcı var biliyor musun? Kopya çekmeden bir tahmin etsene diye. 48 ülke mi katılıyor? Kaç tane yabancı teknik direktör var? 48 taneden 40 tanesi olabilir ya. En fazla kendi ülkelerinde 8 tane falan teknik adam olabilir. O da var mı bilmiyorum yani. Doğru mudur? Hiç bakmadım. Daha önce rastladığım bir şey de değil. Kaç yabancı teknik adam var diye kopya çekmeden 8907 attım mesajı, cevabı da ver. Skilacci'yi söylemeyecek misin diyeyim. İsminden dolayı sıkıntı yaşar mıyım, söyleyebilir miyim diye. Batistuta'yı unutacak mısın diyenler. Canigia, Batistuta, Tugay, Yıldıray, Bülent Korkmaz. Onları da ya, o jenerasyonu, onları yaşadık, onları biliyoruz arkadaşlar. Meazza diyor arkadaş demiş. 8907 cevabı yaz. Arattırma bana. Arattırma. Başka? Dahil oldum, kusura bakma, futbolcu mu arıyorsun? Bir anda açtım radyoyu, isimler sayılıyor demiş. Yok, Dünya Kupası'na orta sahalarıyla, forvet hattıyla, defansıyla yer veren, bu zamana kadar unutulmamış isimler arasında diyor. Klinsmann'ın saçlarını da unutmayalım. Ali Dahi'nin bıyığını konuşmak isteyen varsa ya Ali Dahi 28 taneymiş. Aa, 20 ülkenin kendi teknik direktörü mü varmış? 28, ben bayağı şey yapmışım. Effenberg, Totti, Skilacci, 8907 bekleme yapma, devam et yazmışlar hemen. Mehmet Scholl müthiş isimdi. Romario, Matias Zamer, şey gibi oldu ya, kendimi Şener Şen gibi hissediyorum. Comaneci, ondan sonra Bo falan diye herkes sayıyor arkaya. Roger Milla, ya Luis Ferdinand, böyle böyle şeyler var. Antalya'dan Selim de mesaj yazmış, sağ olsun. Edgar Davinson vardı abi diyor. Ya çok ekol insanlar vardı arkadaşlar yani. Oman bıyık vardı diye. Ali Dahi ama bıyık deyince Oman bıyık geride kalır yani. Ali Dahi, Balak vardı diyor, Balak. Mihail Balak ya. Tardelli. Bunlar önemli isimler arkadaşlar. Şimdi tabii gel boş ver onları da, eskilerde yaşamayalım sürekli. Yeni jenerasyona da yayın yapalım. Onlar da gerçekten bu Dünya Kupası ile alakalı neler yapabilecekler. Şimdi burada birkaç tane istatistik var, verilen haberler var. Tabii rakamlar üzerinden çok gitmeyi sevmiyorum. Hani istatistik mini etek gibidir, sadece işte her şeyi göstermez falan gibi yorumlanabilir. Bu Dünya Kupası'nda milli takımımızda da çok şey beklediğimiz isimlerin haricinde hiç ummadığımız futbolcuların bizi mutlu sona ulaştırmasını hedefliyorum ben. Çünkü başarı oradan gelir. Eğer onlar başarılı olabilirse, onlar ön plana çıkarsa, ki benim şüphem yok mesela Arda'nın. Arda da mesela şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Abi Arda tamam, iyi futbolcu, güzel futbolcu da, şimdi şu eleştirileri şimdiden olumsuz düşünmek de hiç sevmediğim bir şey, ama ihtimaller üzerinden gidersek, baba Kenan da hani bir kafanı kaldır be kardeşim, sol kanat senin falan dedik de her topu vurma, sağ tarafta ne kadar boştu adam falan da diyebiliriz. Arda'nın ya kardeşim o topu da bir kere ayağından çıkar be, tamam yakışıyor top sana falan dediğimiz anlar da olabilir. Hakan biraz da geri dön be kardeşim dediğimiz şeyleri de yaşayabiliriz. Ya İleri çıkıyorsun Abdülkerim, geri dönmek bilmiyorsun. O kanadı da ne bileyim otobana çevirdiler falan gibi şeyler konuşamaz mıyız? Ferdi abi hiç ummadık ya, bu Ferdi nerede, eski Ferdi falan. Bunları da konuşabiliriz. O ihtimalleri ama akla getirmek istemiyorum tabii ki. Yani burada Ferdi'nin hazır olduğu, Kenan'ın daha yeni yeni ısınmaya başladığı, Can Uzun'un antrenmanlarda resitaller yaptığını, Arda'nın gerçekten topla ne kadar iyi oyun oynadığını, Hakan'la beraber lider vasfını ön plana kadar çıkardığını falan, Montella'nın sihirbaz diye adlandırdığı isimleri ön plana çıkardığını, onlarla birebir ilgilendiğini falan yazıyor gazeteler. Ya da Amerika'da milli takımı takip eden abilerimiz, arkadaşlarımız öyle yorumlar yapıyorlar. Görüyoruz yani. Tony Popovic'in Avustralyası, Gustavo Alfaro'nun Paraguay'ı savaşçı oyuncularıyla rakibe top oynatmıyorlar demiş. Bir açıklamada Montella bu savunma duvarını Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi teknik kapasitesi yüksek yıldızlarla aşmayı hedefliyor. Olay bu. İlk gelen bilgilerden bir tanesini paylaşayım size. O yüzden 2026 Dünya Kupası ile alakalı, yani 24 yıl sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştiren bizim milli takımımızın çocukları gruptan nasıl çıkarız sorusunun cevabını yaptıkları çalışmalarla biraz anlatmaya başlamışlar aslında. Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. İki maçı kazandık mı onun sonrası zaten rahat. Hani o çok kıymetli. O yüzden Avustralya üçlü bir savunma sistemi uyguluyor. 3-5-2 dizilişiyle bir savunma kurgusu içinde Tony Popovic'in çocukları. Fizik gücü ve yüksek temposuyla rakibi hataya zorlayan bir oyun anlayışı var. Orta sahası daha güçlü ve çift forvet üzerinden gidiyor. Ama işte Alfaro'nun da Paraguay'ı ise, abi Paraguay'ı seyrettim böyle bir hazırlık maçında, gördün mü mesela, Almanlara ne olmuş be abi Amerika karşısında falan diye, tamam kazandılar da yalnız bu Amerika çok sakat takım ha deyip böyle yorumlar yapılıyor. Yani biz ona 3 atarız, ikisine 5 atarız. Yani Avustralya baba, Avustralya falan, bunlar hani 4 tane futbolcu say desen aklına gelmez kimse falan gibi geçiyor. Tabi burada belki sürekli bir işte hücum anlayışıyla, pres futbol anlayışıyla, boğmaca gibi dediğimiz bir hastalık gibi düşün. Mesela hani hepimizin çocuk yıllarında geçirdiği kızamıkçık, işte su çiçeği, boğmaca falan gibi hani böyle hastalıklar var ya. Onlar gibi düşün mesela, hemen maç başlar başlamaz Yunus'uyla, Kerem'iyle, onun sonrasında işte forvet hattındaki diğer canıyla falan pres baskı, öyle topu çıkartmamaya çalışmak, onu yapmak bunu yapmak falan, böyle bir oyun anlayışı da olabilir. Hataya zorlamak dediğimiz konu. Tabi Montella'nın planı da bu. Yani bu iki savaşçı ekibe karşı oyunun daha kontrolünü elinde tutmaya çalışan, Arda'nın yaratıcılığı, Kenan'ın birebir becerisi veya Hakan Çalhanoğlu'nun oyun aklıyla hani topun ritmini belirlemek, oyunun kontrolünü ele geçirmek dediğimiz o tabirleri çok daha fazla kullansın isterim ben maçı anlatacak arkadaşlarımız. Ayrıca duran toplar konusunda da ekibimizin gayet kabiliyetli, yetenekli oyunculara sahip olduğunu da biliyoruz sonuçta. O yüzden biraz sabırlı ve rahat bir oyun bizi başarıya taşıyacaktır. Öyle paldır küldür illa kazanalım, mutlak kazanalım falan. Önce kazanalım falan. Önce kaybetmeyelim mi? Bence biraz daha ön plana çıkartmamız gerekiyor. Düşüncem o. Arkadaşım ya, bir arkadaş kelime kelime bütün takımı 1 Altay, 2 Zeki, 3 Ferdi falan diye öyle kadroyu yazarak sürekli meşgul etme durumu nedir? Ben böyle kelime kelime mesaj yazan arkadaşların mesajlarını normal hayatta okumuyorum. Onu söyleyeyim yani. Hani okunmamış 24 mesaj bulunuyor mesela seni gördüğümde. Yani diyorum ki 24 mesaj ya, ya bir yerde kilitli kaldı, bir tek bana ulaşabiliyor. Telefon sadece ben kayıtlıyım hatırladığı kadarıyla. Hani sıkıntısı var mı falan diye baktım. Kadroyu yazdığını görünce şeye döndüm yani. Hani çok da önemli değilmişe döndüm yani. O yüzden söylüyorum. Oradan diğer taraftan hala da eskilerde ne güzel konuydu be Bosma. Dinozofları işte ne bileyim diğer şeyleri falan, futbolcuları hala konuşalım eskiler meskiler diye. Sürekli bir 80'lerde, 70'lerde, 90'larda, oralarda yaşamaya çalışan neydi be o günler diye düşünen arkadaşlarımız var. Selamun aleyküm diye mesajları var. Sağ olsun, eyvallah. Dodo gruptan birinci çıkarsak Arjantin geliyor çeyrek finalde. İkinci çıkarsak İspanya geliyor. Bu nasıl bir şanstır be kardeşim demiş. Yani şey açısından bakalım ya. Arjantin düşünsün. Ya da İspanya, biz bunları nasıl olsa rahat yendik kafasıyla çıkarsa yaşayabileceklerini bir düşünsün. O psikoloji biraz daha kontrollü bir oyunla, bak İspanya'ya, İspanya'da 2-2 skor verdiğimizde ne oldu, bunlar bize 6 atmıştı, orada ne yapacaklar, kapat gözlerini, açma maçı, seyretmeyelim falan diyenler ne oldular, hop rahat rahat 2-2 mi, Salih Özcanlar, Orkun Kökçüler falan filan oynanılan, İsmail'ler, Mismail'ler nasıl performans, Samet vardı galiba değil mi defansta ya. Senin ağzından duymak istiyorum konuyu demiş. Neymiş bu? Doğan abi sen her şeyin repliğini bir söylesen bir dinlesek demiş. Neyin her şeyin repliğini abi? Ne, reklam metni mi gönderiyor? Onu mu okuyayım? Ne yapayım? 31 tanesi yabancıymış abi. Yapay zeka öyle söylüyor demiş. 28 tane diye cevap vermişlerdi. Geri kalanı futbola yabancı olabilir mi acaba? Oraya mı dönecek yani? Yapay zeka da şaşırmış artık falan. Çok güvenmemek lazım onlara. Vegors, Gert Müller, Dinazov falan, bak hala isimler yazılıyor. Doğan Öncel Radyo Gold'i yayın hayatına ilk başladığı yıllarda yine aynı tek başına sunduğu dönemler olmuştu. Bence yine böyle yayına tek başına devam etmen harika Doğancım diye devam etmiş. Eyvallah. Abi Şener Şen'in repliğini konuşarak yazdığım için diye yazmış yani. He, oradan geliyor replik deyince bir anda Şener Şen'in olayını. Var onun ya, bir sürü videosu var onun yani. Komanaçiler falan değil mi? Tam bilmiyorum ki ezbere onları. Ceyhun Yılmaz bayılırdı öyle şeyleri ya. Ezberlerdi onları yani. Öyle şeylere hafızası çok iyidir yani. Sevgiler olsun o da. Çok üst üste oldu be kardeşim, canımsın benim. Aldım mesajı. Toglum. Canım benim. Abi Refik'le bağlantı yapacağım bugün ilerleyen dakikalarda. Hem Dünya Kupası üzerinden gidebiliriz, biraz konuşabiliriz, hem de takımlarımızın transferleriyle ilgili olarak düşündüğü isimlerin hem kişisel anlamda hem oyun anlamında takımlara nasıl katkı sağlayıp ya da zarar verebileceğiyle alakalı birçok şey söyleyebiliriz. Ama birkaç tane şey vardı. Oraya geçmeden hemen devam edeyim. Bir reklama gideyim. Reklamdan sonra bir grup üzerinden kısa bir ara vereyim. Ben de bir soluklanmış olayım. Bir çay kahve tazeleyeyim. Sonra telefon hattını da açalım. Bir Refik'le bağlantı da yapalım. Müsait olursa kardeşim. Beşiktaş'ın transfer harekatı var. Fenerbahçe'nin düşündüğü oyuncular var. Galatasaray'ın gözlerini çevirdiği, şimdi gelirse tekrar neler yapabileceğini merak ettiğimiz bazı isimleri var. Mesela Fenerbahçe Vedat Muriç işini bitirdi ama öyle söyleniyor. Bir taraftan Başakşehir'den Şomurodov'u da alıyor diyorlar. O da bir anda ortaya çıktı. Olur, vallahi iyi olur ha diyen de çıkabilir. Babacım hani Greenwood, hani ne oldu Greenwood? Bir güzel böyle bir parmak bal çalındı, ondan sonrasında yok gibi. O da düşebilir, duruma da düşebilir. O yüzden bazı isimler var. Birkaç tane ayrıntı. Mesela benim, eğer müsait olursa, Ali Naci ile bir konuyu konuşmak istediğim bir konu var. Ali Naci'ye onu yazacağım. Hemen yazayım da şunu, Okan hakkında bilgisi var mı diye. Çünkü merak ettiğim bir konu. Açmak da istemiyorum. Çünkü ben biliyorum abi deyip hemen yazılanlar, araştırmalar falan soracağım. O yüzden Ali Naci'ye o konu hakkında bilgisi var mı diye bir konu var. Çok merak ettiğim. Nasıl ya deyip böyle okuduğumda, ya bu kadar iyiyken ne oldu da diyebileceğim bir konu aslında. Onu çok merak ediyorum. O da bilgisini verdi gerçi, ayrıntıyı yaptı, bizi de bilgilendirdi. Telefonu da bekliyor Ali ile. Hiç vakit kaybetmeden bu konu hakkında bir konuşalım. Çünkü son dönemin gerçekten Ali Naci Küçük, bağlantımızı kuralım. Telefon hattımızı açalım. Kendisiyle iletişim haline geçelim. Ondan da bilgileri alalım. Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar, iyi sabahlar, güzel günler olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Aydın'la yapmış olduğunuz dijital platformdaki yayın DigiSpor'da. Zaten bütün bilgileri dinledik. Ben de programa geç girdim, onu dinledik. Üst üste aynı şeyleri konuşmayalım diye, ama öyle bir konu karşıma çıktı ki, bunu Ali biliyordur çünkü birebir de tanışıklığı var. Hoca hakkında güzel sözler de söylemiştik. Eyüp'ün ligde kalmasındaki en önemli faktörlerden biri Atilla Gerin hocanın oyunculara dokunuşuydu. Veya sistemi çözmesiydi. Elindeki hamurla güzel işler çıkarmasıydı. Ama bir anda Eyüp'le bağlantısının koptuğu haberi geldi. Yani o Süper Lig'de tuttu ama kendini tutamadı Eyüp'te. Ayrılmak durumunda kaldı. Neden oldu bu?
1: Şimdi bir gerçek var. Atilla Gerin gerçekten de Eyüp Spor'un çok sansasyonel, çok kalıcı bir süreç yaşadığı dönemde kulübe sadece teknik adamlık değil, başkanlık, ikinci başkanlık, sportif direktörlük, abilik, teknik adamlık her şeyi yaptı ve son derece de başarılı bir performansla mucizevi bir işe imza attı. Eyüpspor'un bir de kalmasını sağladı ama Eyüpspor kayyuma atandı süreçte. Nitekim de bir anlamda Atilla Hoca'da

0: ettiği başarıyla birlikte birçok kulübün dikkatini çekmeyi, takdirini almayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de başarılı olamayan küme düşen Kayserispor kulübünden, ki nitekim de Kayserispor gerçekten yıllardır Süper Lig'de mücadele edip almayı bir şekilde başarıyordu. Ve her zaman Süper Lig'de olmayı hedefleyen Kayserispor bu sezonda birinci ligden yükselmeyi amaçlıyorlar, arzuluyorlar. Ve bu doğrultuda Atilla Gerin hocayı transfer etmek istediler ve iyi bir teklif yaptılar. Hoca da idealleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda bu teklifi kabul etti. Eyüpspor'da kayyumda olduğu için hoca da bir anlamda bu fırsatı değerlendirdi diyelim. Yoksa Eyüpspor kulübünde Atilla Gerin çok uzun yıllardır çok önemli teknik adamların başta Arda Turan olmak üzere yardımcılığını yaptı. Kulüpte en çok güvenilen isimdi. Hocalar değişiyordu ama Atilla Gerin orada her zaman görevini yapıyordu. Kısaca hoca böyle bir karar aldı. Tabii ki Eyüpspor'da kayyumlu olduğu için
1: Saygı duymak zorundayız tabii hocanın aldığı bu karara. İyi de bir teklif aldı diye tahmin ediyorum o zaman bu kararı alma. Çünkü hani kayyuma atanıyorsa zaten ilk olarak hep şöyle bir gerçek var. Maaşların ödenmesi, alacakların tamamlanması, borçların sıfırlanması hedef odur kayyumun atanmasındaki neden. Yoksa belli yönetimler devam ettiğinde 3 haftadır, 3 aydır, 5 aydır maaş alamayan oyuncular, teknik adamlar diye yazardı ama demek ki güzel bir teklif aldı. Hoca da kıramadı. Peki giderken Eyüp'ten birkaç oyuncuyu Kayseri'ye götürme hedefi var mıdır sence?
0: Yani genç oyuncularla çok iyi bir başarı hikayesi yazdı. Mutlaka olacaktır. Ama daha çok yeni, çok taze olay. Daha bu konu hakkında bilgim yok. O yüzden spesifik bir isim üzerine konuşamayız ama illaki transfer yapacaktır bence Atilla Hoca. Zaten bunun sözünü aldığı için, projeye inandığı için böyle bir adım attı.
1: Tabii aslında Eyüp'ün de alacağı kararı da bakmak lazım. Eyüp'ten kaç oyuncu bu açıkta kalacak, sözleşmesi devam edip etmeyen, kaça satışa çıkarılacak, belki de kiralık verilmek isteyenler varsa hoca da zaten gelecek vaat eden oyuncuları bizi Süper Lig'de tutan bir oyuncu kitlesinden belli bir kısmı herhalde birinci lige, Süper Lig'e çıkarmak için de kullanmak isteyecektir zaten hem fiyat performans anlamında. Hocayı tanımak da ayrı çünkü hoca nereye ben oradaya diyen bir mantalite de olabilir o genç yaştaki çocuklarda.
0: Tabii ki %100. Aynı zamanda da zaten Atilla Hoca Eyüpspor'un birincilikte mücadele ettiği ve sonrasında Süper Lig'e yükseldiği serüveni de çok iyi biliyor. Kısaca birinci ligi de son derece tanıyan bir teknik adam. Ona uygun oradaki bir birlikteki futbola, sisteme ya da başarı hedefine ulaşmaya uygun oyuncuları tercih edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Ali'cim teşekkür ediyorum verdiğin bilgilerden dolayı.
0: Teşekkürler, selamlar.
1: Sana da iyi yolculuklar diliyorum, eksik olma kardeşim, eyvallah. Ali Naci ile beraberdik. Zaten bütün detayları, ayrıntıları aktarmıştı. Program sonrasında da bir başlangıç anlamında bir 10 dakika falan zaten tekrar vereceğim. Çünkü Galatasaray ile ilgili o kadar kapalı kutu ki son dönemlerde çok fazla bir şey yok. Hani resmen kulübün üstünde tadilat dolayısıyla kapalıyız yazsa şu an yadırgamam yani. Fenerbahçe'de neler oluyor? Başkanlık yarışıydı. İşte bundan sonra yaşanacak süreçte bir önceki yönetimlerin yaptıkları, yapamadıkları, gelecek olan yönetimin hamlelerinin ne olabileceği, Beşiktaş'ta teknik adamla beraber yabancı sınırlaması, o sınırlamayla alakalı elindeki futbol, her şeyi konuşabiliriz yani. Galatasaray'da abi çok sakin bir şey var böyle, hani standby'da ışık yanıyor ama şey yok, ne derler, hani elektrik geliyor ama açık değil. Galatasaray öyle bir şey yani, kapalı duruyor, anladın mı? 10 dakika sonra döneceğim diye bir esnaf vardır yani, bir yere gitmiştir, lavaboya gitti, bankaya gittim, 10 dakika sonra döneceğim diye. Ama o kaç dakika, 10 dakika sonra, 10 dakika sonra geliyorsun, hala aynı yazı var 10 dakika sonra geleceğim diye. Ya kardeşim, onun gibi bir şey düşün. Ya Galatasaray'da öyle bir durum var gibi geliyor. Şimdi hani Icardi meselesi ne olacak? Öbür tarafta Can Uzun'u aldık mı? Başkan şöyle diyormuş, Ali Naci diyor ki sakin, sakin, daha zamanımız var. Hani rakiplerimiz transfer yapıyor olabilir. Taraftara söyleyin diyor, örnek veriyorum. Gaza gelmesinler. Biz zaten iyi bir takıma sahibiz. Onun sonrasında hamlelerimizi de yapıyoruz. Alt çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden her şeyi de ortaya çıkartmak değil yani. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Transfer harekatı biraz yatak odası gibi aslında. Yani

0: çok işte borsaya olan etkilerine bakmak lazım, oyuncunun fiyatının arttırılma çabalarına bakmak lazım, kulübün verebileceği paranın altına mı üstüne mi inebileceği çıkabileceği konularına değinmek lazım falan, bir sürü şey var yani. O yüzden bunlar kıymetli şeyler. Reklama gidelim. Dönüşte tekrar birlikteyiz. Dünya Kupası ile alakalı konuları konuşacağız. Refik'le bağlantı kuracağız. Gelen telefonlara bakacağız. Oo, daha çok şey yapacağız. Devam ediyoruz Taraftar Kulübü'ne gündeme dair konuları konuşmaya ve gruplar üzerinden de yorumlar yapıldı. Göksel'in sağ olsun güzel bir hazırlık yapmıştı. Ama bir taraftan da Refik'ten Dünya Kupası ile ilgili ayrıntıları almakta fayda vardır. Refik'cim günaydın, mutlu sabahlar. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanacak. Dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuvanın başlamadan önce Amerika'nın yaptıkları çok fazla konuşuluyor. Kehanetler ön plana çıkıyor. Uzaylılar gelecek deniliyor. Bilmem ne falan bir sürü şey söyleniyor ama takımlara bakınca, biraz gerçekçi olunca, turnuva takımları diyebileceğimiz önce defansı ön plana çıkartan, sonra artistik oyunla ön plana çıkabilecek Güney Amerika ülkeleri diyebilirsin. Sonra ne diyebilirsin? Daha güvenli limanlar diyebilirsin. İspanya gibi pas trafiğini ön plana çıkartan, tiki taka oyununu ön plana çıkartan takımlar diyebilirsin ama biz nasıl ilerliyoruz? Bu gruptan sence nasıl çıkarız?
1: Doğan abi, ben Avustralya, Paraguay veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süre maçlarını canlı izleyemedi. Zaten ABD ev sahibi olduğu için hep hazırlık maçı yaptı. Avustralya ve Paraguay ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Avustralya Okyanusya kıtasından değil de Asya kıtasından geldiği için Japonya gibi, İran gibi oranın güçlü takımlarıyla başa baş mücadele edebilen bir takım ki önceki turnuvalara göre daha genç ve tecrübesiz bir kadroyla geldiği söyleniyor Avustralya'nın ve şöyle söyleyeyim abi, tüm takımının 26 kişilik takımın kadroları yaklaşık 50-60 milyon euro. Avustralya daha genç oyunculardan kurulu, onların en büyük artısının hocalarının olduğu söyleniyor. Hocalar Popovic gerçekten çok iyi bir hoca ve tecrübeli bir hoca. Özellikle turnuvalarda başarı elde etmiş bir hoca diyorlar. Avustralya'nın da ben ilk 11'inde oynayan oyuncularına baktığımda genelde Avrupa'nın alt championship gibi, Hollanda gibi, yani 5 büyük ligi değil de bir alt liglerinde ilk 11 oynamış genç oyunculardan kurulu olduğunu gördüm ve dinamik bir takım olduğunu gördüm. Paraguay ile ilgili de şunu söyleyebilirim abi. Güney Amerika elemelerinde evinde oynadıkları Brezilya ve Arjantin maçlarını kazanmış. İki tane büyük sürprize imza atmış ve bu maçlarda genellikle topu rakibine bırakıp %25-30'la oynayıp topa sahip olma oranı olarak söylüyorum. Hızlı hücumlarla Brezilya ve Arjantin'i yenmeyi başarmış bir Paraguay'dan bahsediyoruz. Ki bizim son oynadığımız Venezuela bizi ne kadar zorladı görmüştük. Paraguay Venezuela'nın üstünde bitirmişti. Benim düşüncem şu abi, bir Avustralya maçını yenersek Paraguay maçı bizim için final olacak. Çünkü Paraguay'da en kötü İkinci veya üçüncü olmak isteyecektir bu grupta. Normal şartlarda biz grubun en değerli takımıyız. Grubun kadro olarak da en güçlü takımıyız. Ama dediğim gibi abi, Paraguay'ın da Avustralya'nın da ABD'nin de bize göre biraz daha turnuva geleneği var ve daha çok Dünya Kupası'na katıldıkları için onların bizden öyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Ama benim düşüncem, bizim kadro kalitemiz bu gruptan çıkmak için gayet yeterli. Yani sonuçta bizim grubumuzda, tırnak içinde söylüyorum, baba diye tabir edebileceğimiz Brezilya, Arjantin, İspanya, Fransa, Almanya gibi bir takım yok. O yüzden ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum abi.
0: Peki, inşallah. Sonrasında ikinci çıkarsak Arjantin mi, İspanya mı? Birinci çıkarsak İspanya mı, Arjantin mi? Onlar gelecek diye abi, böyle bir tedirginlik var.
1: Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir önceki Dünya Kupası'nda da benzer bir şey oldu. Arjantin mesela ilk maçını kaybetti. Hoca Arasana kaybetmiş, sonra gitti Dünya Kupası'nı aldı. O yüzden yani biraz öngörmek zor oluyor. Tahmini konuşabiliyor. Yani büyük takımlar da grupta 3'te 3 yapamayabiliyor.
0: Doğru.
1: O yüzden onu bugünden konuşmak biraz zor oluyor abi. Dünya Kupası ile ilgili ben bir de şunu söylemek istiyorum abi. Güney Amerika veya Kuzey Amerika'da düzenlenen organizasyonlarda Dünya Kupalarını daha önce hiçbir Avrupa takımı kazanamadı diye biliyorum. Uruguay'ın, Arjantin'in, Şili'nin, Brezilya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bütün turnuvaları Güney Amerika takımları kazandı. Uruguay, Arjantin ve Brezilya kazandı. Bu turnuvada Avrupa takımları bir ilke imza atıp şampiyon olmak istiyorlar. İlk kez o kıtada bir Avrupa takımı şampiyon olmak istiyor.
0: Hı hı.
1: Öyle söyleyebilirim abi. Bakalım, güzel bir turnuva bekliyorum abi.

0: özellikle yeni kurallarla birlikte oyunun daha hızlanacağını söyleyebilirim. Topun oyunda kalma süresini artabileceğini söyleyebilirim. O yüzden daha hareketli maçlar, daha gollü maçlar bekliyorum.
1: İnşallah öyle olur. Sabahın erken saatlerinde kalkmanın bir nedeni olsun bari hiç olmazsa diyebileceğimiz bir zaman aralığında çünkü milli maçlar. O yüzden bakalım ne olacak. Şimdi gelelim kendi takımlarımızın, kulüp takımlarımızın transfer evet, harekatı ile ilgili bilgilere. Tekrar tekrar eskilere dönüşler var. Vedat Muriç gibi ismin, Edson Fernandez gibi isimlerin flörtleşmesiyle karşı karşıya kaldığımız haberleri görüyoruz. Neler düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
0: Abi istersen en sıcak gündemi olan Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe'de yönetim değişti, başkan değişti ve Aziz Yıldırım'ın bugün mazbatasını alması bekleniyor. Hı hı. Önce futbolcu transferlerini teknik direktörüm açıklayacak, onu bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe'nin herkese kabul edilen eksikleri belli olduğu için önce o eksiklerini tamamlamak isteyecekler ki Aziz Yıldırım 15 gün içinde transferleri bitireceğiz demişti. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu oyuncu çok fazla takımda 37 sözleşmeli oyuncu var ve bunların 18-19 tanesi yabancı abi. 16-4 kuralına takımın uyması için öncelikle bazı oyunculardan da çıkılması gerekiyor. Örnek vereyim. Livakovic, Nimovic, Omar Payet, Bekao gibi. Zaten geçen hafta İrfan abiyle yaptığım programda bunu değinmiştiniz. Gidecek oyuncularla ilgili. O yüzden uzun uzun konuşmayacağım. Gelebilecek oyuncularla ilgili de şunu söyleyeyim. Mallorca düştüğü için Vedat Muriç %100 ayrılacak Mallorca'dan. İspanya La Liga'da Mbappe ile gol krallığı mücadelesi vermiş. 32 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey liglerde kendisini ispatlamış bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe için tam aradığı forvet diyebilirim abi. Ben İspanya Ligi'nden izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Hem hava toplarında hem savunma arkasına atılan toplarda hem kanat oyuncularını besleme konusunda top class diyemesem de bir seviye altında gerçekten her işi yapabilen bir santrafor. Bir Kosova maçında da görmüştük, fena oynamamıştık. O yüzden Vedat Muriç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrafor olarak çıkar diye düşünüyorum ve çok iyi bir transfer olur abi.
1: Ben sana bir hatırlatma yapayım. Az önce söylediğin sözden sonra 2014 Brezilya'daki Dünya Kupası'nı Almanya Arjantin finalinde Almanya kazandı. Mario Götze'nin. Mario Götze'nin atmış olduğu gol.
0: Eski dünya kupalarını düşündüm ben. 30'dan itibaren 30 34
1: 38. Evet, o düzeltmeyi yapalım. Öyle devam edelim. 2014
0: hatta Almanya Arjantin finali. Mario Götze duraklamalarda atmıştı.
1: 113. dakikada, doğru söylüyorsun. Evet.
0: Hatta Arjantin'in forması mavi beyazı bu. Almanya'nın forması beyaz, önünde üçgen şeklinde kırmızı şerit vardı. Golü de hatırlıyorum. Sağ kaleye solda Götze sol ayağıyla atmıştı. O dönem Dortmund Bayern Münih transfer yarışı veriyordu oyun için.
1: Hatta çok net bir gol pozisyonunu kaçırmıştı. Çok eleştirilmişti. İkinci pozisyonu değerlendirmişti Götze.
0: Evet, hatta o kadroyu da sayabilirim. Hani Almanya'nın Podolski sonradan oynanmıştı falan. İyi bir kadrosu vardı. Schweinsteiger'in son zamanları, Toni Kroos'un ilk çıktığı zamanlar falan güzel bir kadroydu.
1: Doğru söylüyorsun. Peki şimdi tabii
0: Vedat Muriç'ten diğer favorite geçeyim istersen.
1: Giresi'ye mi?
0: Sergei Giresi. O da Borussia Dortmund'dan şu yüzden ayrılacak diye düşünüyorum abi. Genelde Borussia Dortmund genç yaşta forvetleri alıp 2-3 yıl oynatıp parlatıp yüksek bonservislerle satması ile biliniyor. Sergei Giresi hem Fransa Ligi'nde hem Stuttgart'ta hem de Borussia Dortmund'da kendini ispatlamış bir oyuncu. Toplam oynadığı maç ve gol sayısına bakacak olursak abi yaklaşık 400 maçta 180'den fazla gol atmış. Neredeyse maç, iki maçta bir gol atıyor.
1: Refik, telefonu biraz daha yaklaştırma şansın var mı?
0: Tabii abi, şu anda nasıl?
1: Biraz daha iyi olabilir. Tamam.
0: Bizim bazı yerlerde tam çekmiyor olabilir abi. Şu anda iyiyse devam edebiliriz.
1: Devam edebiliriz. Problem yok.
0: Giresi 400 maçta 180 küsur gol attı demiştim abi ve gerçekten bitiricilik konusunda hiç sıkıntı yaşamayan bir santrafor. Borussia Dortmund, Erling Haaland gibi, Sebastian Haller gibi oyunculardan yüksek bonservisler kazanmıştı. Giresi'nin de belli bir yaşa geldiği ve ileride daha küçük bonservisle satmaktansa piyasası varken onu satıp daha genç bir forvet almak istiyorlar. Ama ben bu transferi Fenerbahçe'nin limitlerinden ve bütçesinden dolayı Aziz Yıldırım'ın da

0: Mahmut Uslu'nun da bir önceki yönetimin anlaştığı bazı oyuncuların fiyatları çok yüksek geldi. Onları biraz daha düşürmeye çalışıyoruz açıklamasından dolayı fiyatının daha düşmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Ağustos'u yani. Hı hı. Yani Fenerbahçe Temmuz'daki ön eleme maçlarına Vedat Muriç'te çıkardı ama biraz bu transferi Ağustos'a hatta Ağustos sonra Eylül başına da sarkabilir. Onu söyleyeyim. Ki Borussia Dortmund bu konularda top satıcıdır abi.
1: Cinasi'yi Vedat Muriç'i açıkladıktan sonra Şomurodov'u da açıklayacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin. O bilgiyi de vereyim ben sana. Özbek futbolcu evet yabancı sayıldığından aslında kontenjana takılma durumu olabilir. Onun yer açılması mümkün mü değil mi? Orası tartışılıyor ama Alanya Spor'dan Ümit Akdağ 22 yaşındaki stoper ve Göztepe'den de 23 yaşındaki Arda sağ Okut. Kanat Arda Okan
0: Arda
1: evet Kurtulan'ı listesine almayı hedefliyormuş. Bu bilgileri aktaralım. Tabii şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da da Gedson Fernandes flörtü başladı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Spartak Moskova 25 milyon euro talep evet, ediyor abi. Galiba bildiğim kadarıyla. Orada da 5 milyon euro maaşa evet denilecek mi denmeyecek mi? Portekiz'de bunu kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Gedson Fernandes Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda var mı?
0: Yok abi. Ben Portekiz'in orta sahalarına baktım. Vitinha, Joan Eves, Tam Costa ve bir oyuncu daha vardı. Üst düzey oynayan Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo'su yok. Eminim abi. Gedson Fernandes çağrılmadı. Şunu söyleyeyim Gedson Fernandes'in bu haberlerin çıkma nedeni abi. Galatasaray orta sahaya elindeki oyuncuların tarzı dışında farklı bir profilde orta saha aradığı için. Tırnak içinde söylüyorum. Geçmişte hatırlarsanız abi. Fernando ve Belhanda varken NBA'yı istemiştir Igor Tudor. Dribbling yapabilen, dribblingle top taşıyarak rakip sahayı kat edebilen ve adam geçebilen, topla gidebilen bir orta saha istemişti. Ve NBA'ya o yüzden yüksek bonservisi alınıp daha sonra satılmıştı. Yine Galatasaray'ın elindeki oyunculardan farklı olarak daha hızlı, topla kat edebilen, hücuma dribblingle geçebilen bir merkez orta saha oyuncusu aradığı için hem Kefren Turan'ın hem Kamavinga'nın hem de Gedson Fernandes'in ismini çıktığını görüyoruz. Ki burada Gedson Fernandes oyuncu profili olarak en alt seviyede. Kefren Turan ve Kamavinga'ya göre. Galatasaray limit konusundan veya para harcama konusundan bir sıkıntı yaşamadığı için gelirinden dolayı. Yine de yanıldığına çok fazla para verip orta sahaya daha az para vermek istiyormuş abi. Ve o yüzden az önce Ali Naci abim de dediği gibi birinci öncelikler Kamavinga ve Turan. Gedson Fernandes ile ilgili henüz bir gelişme yok. Bu sadece menajerlerin haberleri diye
1: söyleniyor.
0: Ama Galatasaray'da da bir yabancı sorunu var. Onu bir azaltması lazım abi.
1: Zaten yani biraz daha tabii şu an duraklama dönemini yaşıyor Galatasaray. Tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Hem Dünya Kupası'nda hem de şeye bakıyor. Haklı.
0: İtalya'dan geldi abi Galatasaray ile ilgili. La Gazzetta dello Sport Juventus ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Dušan Vlahović'in Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Galatasaray'ın da Icardi'nin durumuna göre ikinci forveti Vlahović'i alabileceği söylendi. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü oyuncunun şu an sözleşmesi elinde ve talibi çok olur. Bunlardan birinin de zamanında Fiorentina'da birlikte çalıştığı hocası Vincenzo Italiano'nun takımı Beşiktaş'ta olabileceği söyleniyor.
1: Peki. Tamam.
0: İstersen buradan Beşiktaş'a geçebiliriz.
1: Geçelim. Vlahović transferiyle alakalı belki son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. Birkaç tane daha isim çıktı. Hatta Paris Saint-Germain'den kaleci Lucas Cavalieri gündeme aldığını da söylüyorlardı.
0: Evet, Beşiktaş'ın.
1: Evet, böyle bir iddia da var.
0: Beşiktaş abi hatırlarsan devre arasında mı? Geçen yaz mı? Chelsea'nin ikinci kalecisi Jürgen Klopp'u istemişti. Hı hı. Beşiktaş genellikle büyük takımlarda forma giyen ve kaliteli ikinci kalecileri almaya çalışıyor. Ki Lucas Cavalieri geçen yıl Lille'de çok başarılı bir sezon geçirmiş ve 40 milyon euroya Donnarumma'nın yerine alınmıştı. Fakat burada Luis Enrique biraz ayağı iyi kaleci, pasta çıkabileceği, defans oyuncularına yardım edebileceği bir kaleci aradığı için Lucas Cavalieri'nin yedek oturtulduğu 40 milyon verse dahi birinci kaleci olarak değil,

0: yedekte oturttuğu söylenmişti ve Rus kaleci Safanov'u ayakları daha iyi olduğu için 11'de oynattı. Lucas Chevalier'in de çok büyük beklentilerle gelmiş olmasına rağmen kulübede oturduğu için ilk 11 oynayabileceği bir takıma gitmesi düşünülüyor ve Leçik de bunu yazdırdı. Adaylardan biri Beşiktaş diye. Leçik de Beşiktaş'ın Lucas Chevalier'i alabileceği yazıldı. Önder Özen'in dediklerine gelecek olursak abi 6 yabancı bir yerli. Yabancılardan biri kaleci olabilir mi? Bu bir. İkincisi Ersin Destanoğlu ile ilgili Beşiktaş muhabirleri de teklifler olabileceğini söylemiştir ve benim okuduğum haberlerde Arabistan'dan El İttifak ve İspanya 2'den Girona'nın Ersin'le ilgilendiği konuşulmuştur. Ersin birinci kalecim olur, ikinci kalecim olurum bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yabancı kontenjanlarından birini iyi bir yabancı kaleciye harcayabileceği söyleniyor.
1: Bologna'dan bir oyuncu var, kanat oyuncusu, 25 yaşında, Cambiaghi diye geçiyor herhalde, Nicolo
0: Cambiaghi. Ve onunla ben de Rol'dan bahsediyorum sanırım abi. Rol'u da istiyormuş Beşiktaş'ta.
1: Evet, Cambiaghi'yi de istiyor galiba. Bologna'nın yeni hocası evet. Tedesco oldu biliyorsun. Onun evet, ne abi. Karar vereceğine bağlı olduğu söyleniyor.
0: Abi Tedesco'yla İtalyano'nun oyun stilleri, oyun tarzları taban tabana zıt. Tedesco biraz daha savunmayı sağlam tutup geçiş oyunlarıyla rakip kaleye gitmeye çalışırken İtalyano Tedesco'dan farklı olarak hücum pres yapıp ileride top kapıp hemen hata sonuçlandırmaya çalışan bir teknik direktör olduğu için Tedesco'nun Bologna'ya bazı göndermek istediği oyuncular olduğu biliniyor. Bunlardan biri Cambiaghi olur mu bilmiyorum. Ama ben Beşiktaş'ın yerinde olsam İngiliz kanat oyuncusu Rovan yönelirdim. Çünkü o Beşiktaş'ın oyun tarzına daha uygun olabilir. Daha hızlı hücum pres yapabilen ki Beşiktaş'ın yıllardır aradığı adam geçebilen bir kanat oyuncusu Rov. Zaten oyuncu çok kaliteli bir oyuncu abi. Marsilya'da Adrian Rabiot'la kavga ettiği için Bologna onu transfer etti. Fırsat transferi olarak ve Bologna'da iyi bir sezon geçirmişti. Ben olsam Cambiaghi'nin yerine Rol'u transfer ederdim. Siyahi İngiliz bir kanat oyuncusu. Ben çok beğendim gerçekten. Beşiktaş'la ilgili kanat oyuncusu demişken abi dün bir haber daha çıktı. İngiltere Championship'ten ilk 1'e düşen Leicester City'nin kanat oyuncusu Fatahou'nun da Beşiktaş'a gelebileceği söylendi. 20 milyon euro piyasa değeri olan kanat oyuncusunun Beşiktaş'ta adı anılıyormuş. Buradan anladığım kadarıyla abi Beşiktaş %100 yabancı bir kanat oyuncusu alacak. Onu söyledim. Cambiaghi mi olur, Rol mu olur, Fatahou mu olur bilmiyorum ama Önder Özen'in de dediği gibi 6 yabancıdan biri kesin kanat olacak. Burada önemli olan Beşiktaş'ın da Temmuz'un 20-23'ünü oynayacağı ön eleme maçına yetiştirmesi abi.
1: Büyük bir ihtimalle öyle bir hedefi var. Ben şeyi unuttum sana sormayı. Milan Skriniar'ın yanına güçlü bir stoper arayışındaki Fenerbahçe'nin Ake ile çok ilgilendiği söyleniyor. Hollandalı stoper abi, Fenerbahçe'ye evet, sıcak bakıyor deniliyor.
0: Abi Nathan Ake ile ilgili şunu söyleyeyim. Manchester City'de bir kabuk değişimi oluyor. 10 yıldır takımı çalıştıran Guardiola gitti. Şimdi yeni teknik direktör hangi oyuncular takımda tutmak istediği merak ediliyor ki Nathan Ake son 1-2 yıldır düzenli olarak oynamıyor ve yedek kalıyor. Geçmişte Chelsea'nin altyapısından çıktığında Chelsea onu beğenmeyip Bournemouth'a göndermiş. Bournemouth da harika bir sezon geçirdikten sonra Manchester City'ye gelmişti. City'de hem fullback hem stopper'de gerçekten üst düzey oynamıştı ama yaşı da artık belli bir şeye geldiği için o Premier Lig'in hızına, hızlı hücum oyuncularına ayak uyduramadığı için Guardiola'nın onu artık 11'de düşünmediği yazılıyordu ve bence Süper Lig için hala üst düzey bir stoper ama Fenerbahçe'nin yerinde olsa asıl mevkisi fullback'ten stopere veya stopper'den fullback'e değiştirilen bir oyuncu almak yerine asıl mevkisi stoper olan yani bir daha Jadon vakası yaşamamak için yani Jadon da fullback'ten stopere değiştirildi ya abi, bir daha Jadon Osterwolde vakası yaşamamak için orijinal mevkisi stoper olan Melis Demirel, tırnak için, yani adı geçtiği için söylüyorum abi. Öyle bir oyuncuya gitmek daha doğru olabilir. Ki zaten Fenerbahçe'nin değişirme oyuncuları artık bence oynatmaması lazım. Çünkü ne çektiğinde Fenerbahçe değişirme oyunculardan çekti yani santrafor olmadığı için. Hani Tanıştay'ı santrafora evirdi. Jadon'u stopere evirdi. O yüzden bence orijinal mevkisi stoper olan bir oyuncuya yönelse daha iyi olabilir Fenerbahçe. Ki Aziz Yıldırım'ın da önce santraforları sonra stoperi bitireceği söyleniyor. Bu işin kim olduğu bilmiyorum. Yüksek maliyeti neyse hak edense daha düşük maliyetli. Şimdi parayı santrafora harcayıp çünkü denedim 36-37 milyon euro limit olduğu söyleniyor. Artı oyuncu satış kitabından 20 milyon 30 milyon euro gelse maksimum harcayacağı 60-70 milyon euro olduğu söyleniyor abi. Bunun çoğunu hücum hattına ayırıp daha azını savunmaya ayırabileceği iddia edilmişti.
1: Peki. Refik, tabii kulüpler üzerinde transfer harekatı devam edecek. Hatta Onaçu'ya 20 milyon eurodan fazla para vermişler, evet, vermedi Doğan, falan diyor Ertuğrul Doğan'ın dün açıklamaları vardı. Trabzon'un da iyi bir kadroya sahip olduğunu, hatta Melih Kabasakalı da aldı Antep'ten bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Kulüpleri zaten çok fazla inceleyeceğiz. Dünya Kupası'nda futbolun beşiği diye bahsediyoruz ama 1960'larda kazandığı sadece bir Dünya Kupası olan İngiltere'nin bu sene sürpriz yapabilme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Abi İngiltere diğer turnuvalardan ziyade bu sefer tam bir teknik direktör takımı gibi görünüyor. Thomas Tuchel Alman bir teknik adam ve tamamen kafasındaki oyuna uygun. Sorun çıkarmayacak. Hani Diego Simeone'nin Atletico Madrid'de yaptığı gibi veya Montella'nın Türkiye milli takımında yaptığı gibi tamamen kendi oyun sistemine uygun bir takım çıkardı ve bence İngiltere son yıllardaki diğer turnuvalara göre daha zayıf bir kadro. Yani atıyorum bir Lampard'ı, Gerrard'ı yok orta sahada. Hani her ne kadar Declan Rice varsa da geçmişteki o İngiltere'lerdeki David Beckham'ların, Michael Owen'ların olduğu İngiltere kadar Avur Yemen çok güçlü bir kadrosu yok ama o en kadrolarla gelen İngiltere çeyrek final, yarı final bile göremezken daha zayıf kadrolarla geldiği o iki Avrupa Şampiyonası'na final oynayacak. O zamanlara göre daha tecrübe kazanmış genç oyuncular olmasına rağmen tecrübeli genç oyuncuların olduğu bir İngiltere bence yine bir yarı final yapabilir abi. Harry Kane harika bir sezon geçirdi. 50'den fazla gol attı. Arkasında oynayan Olise, Bukayo Saka sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan iyi bir şekilde döndü. Arsenal'de o da fena bir sezon geçirmedi. Beklenler Arsenal'le şampiyon oldu ve bence Premier Lig'in en iyi orta sahalarından biri. Biraz yazan hakkında soru işaretleri var abi. Martini ile Konsa oynayacak diye düşünüyorum. Benim biraz orada soru işaretlerim var defans hakkında. Onun dışında orta sahası ve hücum hattı onda bir sezon geçirmiş İngiltere izleyeceğiz. Ki başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar. Çünkü kadroya alınmayan Cole Palmer, Odin gibi, Luke Shaw gibi önemli oyuncuların, yıllardır milli takımda oynayan oyuncuları kadroya almayan Thomas Tuchel'in bu turnuvada başarılı olmaktan başka şansı yok diyorlar.
1: O yani yüzden, tabii canım oradan herkes soruyor zaten hani Palmer'ı almamasına ne diyor Refik diye soruyorlar.
0: Evet abi Cole Palmer ki bir sene olsa bunu şiddetle karşı çıkardım ama Chelsea ligi 9. bitirdi.
1: Ya Palmer'ı Cole almamak Palmer... bizde milli takıma kimi çağırmamak olurdu?
0: Bizde kimi çağırmamak olur güzel soru abi. En formda 10 numaralardan biri olarak düşünürsek abi. Ligin, Premier Lig'in en formda 10 numaralarından biri. Hani Türkiye'de 10 numara olmadığı için eskiden Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da veya Almanya'da oynadığı 10 numara oynadığı dönemler hatırlarsak abi tam böyle genç çıkış yapmış bir 10 numaraydı ya Hakan Çalhanoğlu. Hı hı. Onu örnek verebilirim bir tek. Şu anda Türkiye'de
1: bizde sahte 9, sahte onlar çok fazla da. O yüzden o mevkiye evrilen, orta sahayı biraz daha güçlü tutan, yani bazen 4-3-2-1 gibi, bazen 4-6-0 gibi bir oyun anlayışı hakim olduğu için Montella'da. O yüzden söylüyorum evet, biraz Arda Güler gibi olabilir zaman zaman. O bölgeye Kerem'i koyabilir kanatlarda, Kenan Barış yanlarda olabilir. Hani öyle bir isim gibi gözüküyor ama Palmer'ın karşılığı yok Türkiye'de.
0: Abi Cole Palmer gerçekten sezonu iyi geçirmedi. Bir sakatlıktan döndü. Chelsea çok kötü gitti. Chelsea'de gitti. O kadar bitirdi. Cole Palmer düzenli olarak 2 sene önce gitti. Düzenli oynasa 2 sene önce çok formdaydı ama son sezonu iyi geçirmedi. O yüzden bir de abi İngiltere'de çok derinliğim var. Şimdi orta sahayı nasıl oluşturacağını bilmiyorum. Palmer'ı aldığını düşünelim. Palmer'ı 10 numaraya koyduğunu düşünelim. Palmer savunması zayıf bir oyuncu. Savunması zayıf bir oyuncu olduğu için bütün savunma yüzü 6 ve 8 numaralara ekranlarıza falan kalıyor. O yüzden daha Tuchel kafasında daha baskı yapabilecek, son bir oyuncuyla baskı yapabilecek, savunmaya hep yardım edebilecek bir takım ortaya çıkarmak istiyor olabilir. Burada sadece dışarıda bırakıyorum. Hepsinin zaten bu bitiriciliği çok üstüne olduğu için ondan savunma katkısı beklemesen de bile.
1: Peki yerini değiştirdin galiba biraz sesinde gidişmeler oldu çünkü.
0: Abi.
1: İyi güzel. Sakan'ın da skor katkısı yapması bekleniyor. Buna muhtaç kalabilir evet, İngiltere abi diye yazmış.
0: Evet mecbur abi yok ki başka. Çünkü İngiltere'de gol atabilecek kaç tane oyuncu var? Harry Kane, Bukayo Saka, eğer Jude Bellingham çok formda olursa, Jude Bellingham dördüncü bir oyuncu sayamıyorum ben. Yani Oli Watkins sonradan girip atabilir. Ivan Toney sonradan girip atabilir. Onun dışında ben İngiltere'de gerçekten eski İngiltere'ler gibi Michael Owen, David Beckham, Gerrard, Lampard yok yani. O yüzden bilmiyorum abi. İngiltere'de o yüzden biraz kapalı kutu denebilir. Yani merak edilen bir takım olabilir. Çünkü
1: senin sürprizin var mı? İngiltere haricinde bir sürprizin var mı?
0: Sürpriz demeyeyim de abi. Yıllarca altın jenerasyon olarak nam salmış ve 2018'deki yarı final dışında bir başarısı olmayan Belçika'nın belki bu turnuvada bir yine bir yarı final görebileceği söyleniyor. Onun da hocasından kaynaklandı. Rudi Garcia çok iyi bir teknik direktör. Kurt bir teknik direktör. 62 yaşındaki Fransız hoca. Ve Belçika'yı eskiden favori olduğu turnuvalarda başarılı olamayan Belçika'yı daha düşük bir seviyedeki kadroyla başarılı yapabileceği söyleniyordu. Ben de Belçika'yı merak ediyorum. Doku, Trolldar, o sene formdaydı Belçika'da. Kevin De Bruyne her ne kadar yaşlansa da hala iş yapıyor. O yüzden ben Belçika'yı merak ediyorum. Bir de
1: kalite ölmüyor Refik. Yaşlanmıyor da kolay kolay. Kalite ölmüyor diyor.
0: Kevin De Bruyne ile Luka Modric'in bir hazırlık maçı vardı abi. Yani yine 92 doğumlu, biri 86 doğumlu, 85 doğumlu. Hala ikisi de gerçekten hani daha da diğerlerinden farklı olduklarını gösteriyorlar. Hani form geçici, klas kalıcı diyorlar ya.
1: Ya. Gerçekten öyle bir gerçek
0: var. Bir de abi İspanya son Avrupa şampiyonu İspanya kanat oyuncuları hücum hattı o kadar formda gelmiyor, onu da belirteyim. Yamal sakatlıktan çıktı, Nico Williams çok az oynadığı bir sezon geçirdi. Yine Santrofor'da Oyan Zabal mı oynayacak bilmiyorum ama Pedri dışında yani orta sahası dışında İspanya'da oyuncular çok formda bir sezon geçirmedi ama turnuva çok farklı bir şey abi. O yüzden İspanya'da makine gibi bir takım olduğu için İspanya belki de biraz hedefi tükürtüyordur.
1: Kesinlikle öyle. Genelde... Tabii seni takdir edenler, mesajları yazanlar var. Abi herifteki bilgiye bak, scout gibi diye sürekli olarak senin de alışık olduğun şeyler bunlar zaten. Arkadaş ne diyor anlamıyorum deyip sesten dolayı rahatsız olanlar var ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. Senin Instagram adresini merak ediyorlar. Refik Demirhan'dı sadece bildiğim kadarıyla.
0: Sonunda çıkmaya vardı abi.
1: Evet.
0: Bulunduğum iş, ya iş yerinde bizim ara sokakta kalıyor da tam telefon çok iyi çekmiyor.
1: Olsun, problem değil.
0: Ben evden bağlanmıyorum ya.
1: Çok anlaşılmayan şeyler olduğunda tekrarını yaparım zaten. Hı-hı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanı Refik Demirhan, evet. Ama sadece sosyal hizmetler değil, futbolun da uzmanı. İstanbul Üniversitesi'ni bitirmiştin. 2015'te mi mezun olmuştun?
0: Evet abi. Zaten üniversitede okurken seninle tanışmıştık ve ben hani yurtta sizi dinlemeye başlamıştım. 12-13 yıl oluyor. O günden beri sağ ol, sen de beni programlarına dahil ediyorsun, konuk olarak alıyorsun. Ben futbolu çok sevdiğim için ve araştırmayı, izlemeyi sevdiğim için bir oyuncu gördüğümde hemen onunla ilgili bilgileri merak ederim, bakarım. O günlerde de sen bana aynı şeyler söylemiştin, ben mutlu olmuştum. Yani sevdiğim bir şey olduğu için ben hobi olarak futbolu izliyorum, takip ediyorum oyuncularını. Biraz da hafızam iyi galiba, ondan da aklımda kalıyor olabilir.
1: İyi, güzel. Bazen o paylaşımları yap, sosyal medyadan seni takip etmeyen insanlar var. Onlara da bilgi vermeni isterim.
0: Twitter'dan paylaşıyorum. Refik'imden gelse hesabından futbolda ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Instagram'ı sen gibi daha böyle özel hayatımla ilgili kullanıyorum da Twitter'dan paylaşıyorum bilgileri. Zaten sana da attığım bütün haberleri benim son okuduğum Twitter'daki dış basındaki haberler oluyor abi.
1: Eyvallah, onları da takip yani. Ediyorsun. Bana da sürekli bilgi paylaşımı yapıyorsun. Eksik olma. Refik'cim, sana da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ederim Doğan abi.
1: Sağ olasın. Refik Demirhan sevgili dinleyenler, hem Twitter'dan da X hesabından da az önce söylemeseydi iyiydi diye mesajlar gelir. İyi bir Galatasaraylı. Refik tabii biz radyo spor dönemlerinde gece programdayken o yurtta izler dinlerken bir diyalog kuruyorduk. Eyüp Yıldız'la beraber programlara da dahil oluyordu. Birebir yaptığım programlarda da sürekli olarak bağlandığında bilgiler veriyorduk. Kardeşim hani sen alalım şunu yapalım gel yayına falan derken Bartın'a gitti. Hani isterdim. Bana hep şey derler, YouTube programı yapmayı düşünmüyor musun? Valla böyle bilgi verebilsin diye kendim düşünmüyordum ama Refik'e bir YouTube programı yaptırmak isterdim yani. Sadece bilgiler verebilecek. O konuda ne bileyim gelirse Türkiye'de neler yapabileceğini. Eğer giderse ne kadar eksikliği hissedilebilecek diye. Görüşü de çok güzel çünkü. Bir de hafıza da iyi dediğim gibi. Onları konuşurduk. Tabii gündeme dair konuları konuşuyoruz. Milli takımın heyecanını paylaşmaya başlayalım. Refik gibi kraldan sonra biraz Dünya Kupası ile alakalı bir zulümden bahsettik aslında programın girişinde. Heyecan var. Dört bir yanda yaşanıyor belki ama daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yapmış olduğu uygulamalarıyla tepkiler almaya başladı. O yüzden Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaşattı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat boyunca sorguya çekti. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize çıktı. Meksika'da kamp yapması istendi. Amerika'daki maç oynayacağı günlerden sonra 3 dakika bile kalamayacağını, oradan hemen ulaşımla hava mı olur, kara mı olur, deniz mi olur, nereden gidecekse gitsin Meksika'ya gitsin diye bir şart koştu. Onu da söyleyelim ki Özbekistan yine aynı şekilde X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplandı, köpekler tarafından koklandı. İşte bir şey var mı, yasaklı madde girişi Kolombiya'ya bile yapılmadı ya. Böyle zulüm, böyle uygulama. Hatta sadece belli ülkeler, Afrika ülkelerine, işte Asya ülkelerine mi bunlar yapılıyor diyorsunuz. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arananlardan, 2-3 saat sorgulanan isimlerden bir tanesi. Oradaki görevlinin bazen işgüzarlığı falan da olabiliyor bu. Onlar da çok sık rastlanıyor. Bilmiyor çünkü futbolla ilgisi yok. Futbol diye bir şey zaten çocukluğunda yaşamamış olan bir görevlinin. Burada işte bilmem ne gelmiş, ben senden şüphelendim deyip ülkeye girdiğinde orada herkes devlet başkanı gibi, hani president gibi karşılanıyor. Bilmiyorum, daha önce hiç Amerika'ya gidenler varsa ne demek istediğimi anlarlar. Hani göz göze gelmek, sana karşı tavrı, senin hafif böyle bir tedirginliğini hissettiği anda vay başına gelecekler diye söyleyeyim ben yani. O yüzden Somalili hakemin ülkeye alınmamasının bir tarafa, hayallerimle oynadılar dedi ya adam. Hani onu söyledi yani, şart olarak ne olduğunu. Şey vardır belki, Somali'de bilmem nereye karıştı, sosyal medya hesaplarından daha önce Amerika'ya karşı bir paylaşım mı yaptı, ne yaptıysa, mesela Somalili birinin neden alınmamasını merak ettim ben. Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylenmedi. Diğer taraftan başka İsviçre milli takımı futbolcusu Embolo'ya vize verilmedi. Son anda Amerika'ya girmesi aradaki yazışmalar sonrasında oldu falan. İnanılmaz şeyler var yani. İskoç taraftarların bir kısmı alınmadı. Bunlar William Wallace'ın torunlarıdır. Bunlar İngiltere'ye neler yaşattı, bize de bir şey yapmasınlar falan. Hafif bir endişe varsa sıkıntı oluyor yani. Neyse, dün bu arada büyük geçmiş olsun. Sayın Hacı Osmanoğlu da bir milli takım forması verdi. Dünya Kupası'nda milli takımın kafilesine eşlik eden bir polis memuru kaza geçirdi. Taylor McGee hastanede ziyaret edildi Sayın Hacı Osmanoğlu tarafından. Taylor McGee Hacı Osmanoğlu'na teşekkür ediyor. Milli takım ait olan Dünya Kupası'nın formasını alıyor ve milli takıma başarı dileklerini sunuyor. Sonuna kadar desteğim vardır size diyor. Arizona'da yapmış olduğu ilk antrenmanın sonrasında milli takım kafilesine eşlik eden polislerden bir tanesiydi. Bir kaza yaşanmış. İlk müdahaleyi de milli takımın sağlık ekipleri yapmış. Kazanın nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Onun görüntüsü paylaşıldı mı paylaşılmadı mı sosyal medyada denk gelmedim ama böyle bir haber çıkmıştı. O yüzden o bilgiyi de aktarmış olalım. Zamanı da noktalıyoruz. Yavaş yavaş Ali Naci'ye bırakacağız sözü. Aydın Cingöz'le beraber dijital platformda çok güzel bir program yaptılar. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalı yazısını kaldırıp içeride neler olduğunu aslında anlattılar. Bu çok kıymetli bir şey. Herkes merak ediyor çünkü. Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışı sonuçlandı. Tabii Aziz Yıldırım'ın hamleleri çok merak ediliyor. Bu hamlelerle alakalı neler olacağı herkes tarafından tahmin yürütülüyor. Bugün aynı zamanda hayatını kaybeden eski yönetici Köksal Özbek'in cenazesine katıldı Sayın Aziz Yıldırım. Az önce canlı bir bağlantı yapıldı kanallara, spor kanallara, ama sadece başsağlığı dileğini sundu. Cenazede spor konuşmanın bir anlamı yoktu. O yüzden medya mensupları hemen bir canlı yayına geçtiler. Orada bir gördüm. Aziz Yıldırım konuşuyor diye kafamı kaldırdım spor kanallarında ama Aziz Yıldırım bugün hayatını kaybeden eski yöneticilerden Köksal Özbek'in cenazesine katıldı ve ardından da saat 14'te kulübe gidecek ve Fenerbahçe'nin başkanı saat 14'te kulüp binasında mazbatasını alacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bize şaşırtan bir gelişme dün işte yaşandı. Teknik direktör Atilla Gerin'le yollar ayrıldı Eyüpspor'la. Ali Naci o konuda bilgi sahibidir diye, çünkü birebir diyaloğu da olan isimlerden biriydi. Ali Naci ile bağlantı kurduk. Genç teknik adam neden ayrıldı Eyüp'ten, ne oldu dedik. Kayseri Spor'la anlaştı. Burada tabii Erling Moe ile yolları ayrıldı anlamına geliyor Kayseri'nin. Ve Atilla Hoca da iyi bir çıkış yakalamıştı. Belki seri bir mağlubiyetleri vardı ama takıma geldikten sonra tabii Arda Hoca ile beraber yardımcı hoca konumunda başlamıştı. Ondan sonra ardından o gelişmeler, hocanın son dönemlerde kısıtlı bir kadro ile güzel işler yapması, Eyüp'ü ligde tutması derken sonuçta parlayan yıldızlardan bir tanesi, dikkat edilen fark edilen hocalardan bir tanesi konumuna geldi. O yüzden Kayseri'de Süper Lig'den veda etmesini unutturacak, tekrar bu lige geri dönmek için bir hamle yapması gerekiyordu. Atilla Hoca hamlesini yaptı. Ona da başarılar dileyelim, hocaya da. Diğer taraftan bir konu daha var. Tabii son maçta kendisine ve Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarlarına verdiği cevaplarla Ergin Ataman bir kez daha gündeme geldi. Yunan fanatiklere bence ders gibi sözler söyledi Ergin Ataman. Seversin, sevmezsin, beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konudur ama Ergin Hoca'nın Türklüğümden gurur duyuyorum açıklamaları biraz milliyetçi tavrımızı, o damarımızı daha da kabartıyor. Bir Türk olmaktan gurur duyuyorum derken maça Yunan bayraklarıyla gelen ev sahibi taraftarlara ironik bir durumu da işaret ederek, takımımız bir tane bile gerçek Yunanistan milli takımı oyuncusu sahaya süremedi. Bizde 4 Yunan milli oyuncu sahadaydı diye konuştu. Yunanistan basketbol ligi final serisinde Olympiakos ve Panathinaikos arasındaki 3. maçta her zaman olduğu gibi yine oldukça yüksek bir tansiyon vardı. Ve Ergin Hoca maçın bitimine 51 saniye kala üst üste 2 tane teknik faul alarak da ihraç edildi. Ataman'ın sahayı terk etmesiyle salondaki gerilim daha da tırmandı ve bu arada ev sahibi takımın taraftarları karşılaşma boyunca Ergin Ataman ve Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli tezahüratlar yaparken deneyimli çalıştırıcı da dün bir açıklama yaparak bu duruma tepkisini gösterdi. Bayraklarla gelmek hakkınız ama diyerek o kendi üslubuyla bahsettiği şeyleri de biraz araştırırsanız zaten bulabilirsiniz. Ergin Hoca yine yaptı yapacağını diyebiliriz. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Aydın Cingöz'e ve Ali Naci Küçük'e biraz kulak verelim. Onlar neler söylediler, nasıl açıklamalar yaptılar, Galatasaray ile ilgili merak edilenler neydi, biraz onlara gidelim, kulak verelim. Yarın tekrar saatler onu gösterdiğinde, kısmet olursa Dünya Kupası'nın başlangıcı ile beraber bir de Fenerbahçe'deki son hamleleri öğrenmiş oluruz İrfan 25'ten. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
5: Merhabalar sayın Radyo Gol dinleyicileri. Hepinize, bize artık nereden ulaşıyorsunuz, güzel bir gün geçirdiğinizi umarak buradan biz sesleniyoruz. Biz gayet iyi bir gün geçiriyoruz değil mi Baran?
6: Vallahi iyiyiz, dinlendik. Kurban Bayramı 19 Mayıs'ta birleşti. Bütün beyaz yakaların cennete gibi bir tatil oldu. Hayallerindeki 2 haftalık tatili buldukları. Umarım bulabilmişsinizdir siz de diyelim.
5: Kredi kartları üzgün ama enerjimiz tam, gençliğimiz tam. Kupaya artık son bir gün kaldı. Biz de siz bu yayını dinlerken enerjimizi biriktirip uykusuz günlere hazırlanıyor olacağız.
6: Ha, bildiğiniz gibi yani inşallah hani sadık dinleyicilerimiz varsa hani 5. bölüm oluyor bu. Bir süredir biz 1-2 aydır kupa heyecanını bu program yüzünden yaşıyoruz zaten. Sürekli araştırıyoruz, ediyoruz, kupayla yatıyoruz, kupayla kalkıyoruz ama Yani Uğurcan'ın dediği gibi bir gün kaldı artık ve gerçekten başlayınca bakalım ne olacak. Size canlı canlı kupanın içinden neler aktarabileceğiz. Nasıl bir heyecan yaşayacağız milli takımımızla beraber. Heyecan yükseldi, enerjilerimiz yüksek.
5: Ben buradan şeyi bekliyorum. Yani sağlık dinleyicilerimiz eğer basarlarsa daha çok bölüm, daha çok bölüm derlerse biz de frekansımızı arttırırız. Size daha fazla yayın yaparız. Gerekirse ben günde iki yayında yaparım.
6: Yaparız ya.
5: Gerekirse.
6: Yaparız. Zaten geceleri de ayakta kalmaya bizi zorlayacak bu kupa. Vakit bol.
5: Aslında bir Twitch yayın açsaydık kurtarırmışız kendimizi. Evet, kupaya bir gün kaldı. O zaman ne yapalım? Önce açılış...
6: Nasıl başlıyor kupa? Önce hangi maçlar var bizim maça kadar olan o iki gün, üç günde? Yani nasıl bir heyecanla gireceğiz bu kupaya bizim maça kadar? Bir ona bakalım kısa.
5: Bilmeyenler varsa, hala takip etmemiş olanlar varsa turnuva 11 Haziran'da başlıyor. Nerede başlıyor? Bu 3 ülkede gerçekleşen Dünya Kupası. Benim aslında tahmin edeceğim üzere Amerika'da değil ama Meksika'da başlıyor.
6: Amerika'da bitecek ama Meksika ile başlıyoruz, aynen öyle.
5: Küçük Meksika'nın ağzına bir bal çalmışlar. O zaman 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da. Meksika Güney Afrika maçıyla.
6: Aynen öyle. 2010 Dünya Kupası'nın aynı açılış maçıyla yine aynı şekilde başlıyoruz.
5: Yanılmıyorsam en büyük kapasiteli stadyumlardan bir tanesi. 100 bin üzerinde kapasitesi.
6: Azteca stadı değil mi? Evet.
5: Evet. Bakalım, biletlerin hala hepsi satılmadı. Tabii
6: biletler ki. Enteresan. Şu an FIFA'nın sitesinde hala 180 bin bilet olduğu haberleri çıktı.
5: Son
6: tabii
5: şansınız.
6: Ki fiyatlar yüzünden herhalde.
5: 2200 dolarınız varsa... Bence burada son şans. Bir Amerika'yı düşünün.
6: Verilir mi? Vermem gibi.
5: Meksika için vermem.
6: Yani daha güzel bir maça verilebilirdi, evet.
5: Bakalım, ilginç bir maç olacak bence. Hani dediğim gibi daha önce bir Dünya Kupası'nın açılış maçıydı.
6: Ya şu güzel olur bence. Şimdi Meksika çok ateşli bir bölge ve hani o ateşli seyirciyle onların bir açılış maçı. Hani Güney Afrika, Meksika 2010'da da açılış maçıydı ama Güney Afrika'da bu vuvuzelalar eşliğinde aynı tat değil. Şimdi Meksika'nın o coşkusuyla, ateşiyle daha farklı olabilir bu açılış maçı.
5: Kaleci katılıyor mu yine bizim?
6: Ochoa, evet. Ochoa. Aynen öyle. Ochoa yanılmıyorsam 6. Dünya Kupası olacak gibi hatırlıyorum.
5: Ona da ayrı bir ödül lazım. Ondan sonra grup aşamasında ertesi gün 12'sinde sabaha karşı 5'te Güney Kore-Çekya maçı var. Kanada-Bosna-Hersek maçı var.
6: Güney Kore-Çekya'ya bir şey yapalım. O grupta çok kıyasıya bir rekabet olacak. Meksika'nın ardından işte ilk üçü belirleyecek diğer iki takım diyelim, Güney Kore ve Çekya'ya. Onların arasındaki maçta çok belirleyici olacak diyelim.
5: Tabii aslında bunların ikisi aynı gün oynanıyor diyebilir miyiz? Yani çünkü biri saat 22 iken diğeri saat
6: 22 işte teknik olarak işte. Diyemiyoruz. Ama o kıtada aynı günde oynanıyor, doğru. O kıtaya bakınca aynı gündeyiz hala.
5: Biz aynı günü bağlayarak bunların ikisini de izleyebiliriz.
6: Tabii.
5: Ama ondan sonra evet, diğer maçlar bizden önce geri kalan ne var? Amerika'nın iple çektiği...
6: Amerika'dan önce mi sonra mı Kanada?
5: Şimdi Kanada daha önce de ben neyse tamam ona girelim.
6: Kanada'ya girelim çünkü Kanada da ev sahibi. Onlara da haksızlık yapmayalım.
5: Ben bunu bir an unuttum. Biliyor musun Kanada'nın
6: evet. Trump çok unutturuyor ya bunu ama. Kanada Bosna ile açıyor. Bosna'yı da ben kişisel çok merak ediyorum. Hani boşnak falan değilim ama hani İtalya'yı eleyerek geldiler. Beklentiler yüksek.
5: Ki daha önce konuştuğumuz çıkış yapabilecek oyuncular bölümüne eğer dinleyenler varsa iki tane Bosnalı oyuncudan bahsetmiştik.
6: Tabii yani çok iyi genç yetenekleri var. Yani Dzeko ile gelmiyorlar buraya, onu bir kere söyleyelim. Hani Dzeko önemli bir liderlik rolü oynuyor ama çok genç, çok yetenekli oyuncuları var.
5: Bakalım Kanada ne yapacak? Bunlara karşı durabilecek
6: Kanada'da favorileri, yani favoriler diyorum çok pardon. Ev sahipleri arasında en iddiasız ülke olarak göze çarpıyor.
5: Genelde Kanada'nın hayata karşı duruşu.
6: Evet.
5: Çok iddialı olmayan bir ülke. Evet, o da yani özellikle Bosna'yı merak edenler için güzel bir maç olabilir. Hem de saati de uygun yani.
6: Saati uygun. Hani yani akşam oturayım Dünya Kupası izleyicilerin izleyebilecekleri bir maç ama hani akşam oturayım Dünya Kupası izleyicilere maalesef FIFA çok güzel maçlar sunmamış sanki. Onlar biraz daha geceyi beklemek zorunda, oralara geliriz.
5: Yani Avrupa kıtasına çok pay vermemişler.
6: Bu biraz... Bosna ne kardeşim?
5: bu Türk dizisi gibi. Arkada açayım ben. Gidip geleyim bir şey değişmemiş olur zaten. Ütü yaparken de izleyebileceğim bir maç. Tabii sonrasında esas gecenin main eventi sabaha karşı 4'te ABD-Paraguay maçı.
6: Bu gece 4'te uyanmaya kesinlikle değmeyecek bir maç bence ama biz aynı grupta olduğumuz için ve rakiplerimizi görme fırsatı vereceği için de analiz için güzel bir maç. Yani rakibini merak edenlerin, delilerin kafayı kırmışların diyelim. Hani

0: gerçekten uyanıp izleyebileceği bir maç. Ama onun dışında futbol sever gözüyle gerçekten uyanmaya değmeyecek maçlardan biri.
1: Ya tabii şu taktik bence hiçbir zaman fena olmuyor. Hani maç 4'te sen bunu kayıda alıyorsun abi. Yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, hiçbir haberi ulaşmadan, sosyal medyaya girmeden. Hani...
0: Bunu hiç yapabilen biri olmadım ya. Ben merak eder bir şekilde Twitter'a falan atlarım yani.
1: Yani ben en son bunu lisedeyken yapmıştım.
0: Yok,
1: O zaman
0: hiç.
1: sosyal medya yoktu zaten.
0: Çok meraklı bir insanım. Hiç duramam yani. Zor benim için.
1: Bakalım özetlerine bakarız. Gerçi biz belki izleriz, belli olmaz. Ben saat 4'ten sonra yattığım için en azından ilk yarıya bakabilirim. Ve gecenin sönük maçı, ondan sonra Katar İsviçre.
0: İsviçre bu turnuvada çok şey beklediğim takımlardan biri ama tabii Katar maçı sönük kalıyor rakip açısından.
1: Buradan sonra esas bizim maçtan önce bizi ısıtacak olan maça geçiyoruz birazcık.
0: Çok kötü bir fikstür, değil mi?
1: Evet, yani çok kötü. Ama yani bu güzel bir maç bence. Tam bizim
0: Maç
1: maçtan
0: çok
1: önce.
0: güzel.
1: Brezilya-Fas maçı saat sabaha karşı 1'de.
0: Bu şey de yapmıştık size bir önceki programları dinlediğinizde. Orada en güzel rotaları sizin için çıkarmıştık. O en güzel rotalarda bu maçı da bir yere Miami'de falan oynanıyor olması lazım. Şu an yanılmıyorsam. O maçı da bir yerde rota planlamasında koymuştum. Çünkü gerçekten grupların en güzel maçlarına baktığımızda çok böyle ilk 5-6'ya girebilecek rahat bir öyle maçlardan biri Brezilya Fas. İzlemeye değer bir maç. Yani gece bir çok ters de değil. Biraz uykusuz kalıp gece 3'e kadar oturabilirsiniz. Ama ne kötü.
1: Ne kötü.
0: Sabahına
1: Ha, bizim maçımız
0: evet
1: vardı.
0: aynı sabah yani bunu izleyip 3'te yatsanız sabah 7'de Türkiye maçına alarm biraz sinir bozabilir.
1: Ay, en güzel rotalarda bu New York, New Jersey'de oynandığı için
0: Ha New
1: bahsetmiştik.
0: York'taymış pardon evet.
1: Diğer rotamızda, bir
0: Evet
1: East
0: diğer rotada
1: Coast
0: aynen öyle.
1: rotasında bahsetmiştik. Yani aslında şimdi Türk olmasak şey diyemeyiz yani. Abi
0: Türk olmasam bu maçı
1: aynen
0: kurarım
1: bu maçı
0: kesinlikle
1: izle
0: yani.
1: ve Türkiye Avustralya'ya hiç uğraşma bile.
0: Türkiye'nin yeteneklerini de merak ederdim herhalde bir futbol sever olarak ama hani Brezilya Fas çok daha rekabetçi güçlü duran bir maç.
1: Gerçi şimdi Haziran ayı, havalar da bayağı bir ısındı bu ara. Beni valla bir de falan uyku tutmuyor yani.
0: Ya abi yani şey 3'te yatmak bence sıkıntı değil. Sabah onun sabahın 7'sinde kalkmak tekrar
1: Ama
0: sıkıntı.
1: milletimiz için bunu yapmaz mıyız? Şanlı takımımız için. Bir kereliğine.
0: Türkiye için uyanırım zaten ama bu maçı feda edebilirim bilmiyorum. Ya da ertesi gün uykusuz kalmaca diyeceğim ama kalamayacağım. Niye? Çünkü Uğurcan'la yine Avustralya maçı sonrası sizlerle canlı yayında olacağız. O yüzden o da mümkün gözükmüyor. Brezilya Fas'ın artık özetleriyle idare etmek
1: Evet, şu
0: zorunda
1: anda
0: kalacağız.
1: kayıt dönüyor olabiliriz ama pazar günü
0: Pazar günü
1: canlı
0: canlıyız.
1: bize yorumlarınızı yapabilirsiniz orada.
0: Bol bol hemen Avustralya maçının sıcağı sıcağına sizlerle o maçı konuşuyor olacağız. Bekliyoruz
1: Bekliyoruz.
0: tekrar.
1: Peki ne diyorsun? Sence Brezilya Fas ne olur?
0: Brezilya favori duruyor tabii ki ama Fas da çok güçlü bir takım. Hatta Otman Mamma diye Quaresma'ya çok benzettiğimiz bir genç yeteneği de söylemiştik Fas'tan. Fas'ta çok enteresan yetenekler var. O eski jenerasyonlarını kaybettiler. O En-Nesyriler, Ziyehler belki yok ama hani yine de güçlü, iyi bir takım Hakimi önderliğinde. Sürpriz çıkartabilirler ama Brezilya tabii ki favori.
1: Tamam, küçük bir oyun oynayalım ya. Bu ev sahibi ülkelerden kim ne yapar? Yani Meksika Güney Afrika maçı, Kanada Bosna Hersek maçı, ABD Paraguay maçı. Kim ne yapar? Skor ver.
0: Bu
1: Sallayalım.
0: maçta turnuva özelinde değil
1: Yok yok, bu
0: sadece bu
1: maç özelinde.
0: maçta.
1: Açılış
0: Tamam.
1: yani Meksika Güney Afrika kaç kaç biter?
0: Meksika hadi bakalım.
1: Hadi
0: Ben
1: bakalım.
0: topa beni atıyoruz.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Tamam, bir dahaki de ben söyleyeceğim.
0: Tamam. Meksika Güney Afrika 3-0 Meksika diyorum.
1: Çok iddialı.
0: Güzel başlatıyorum Meksika'yı.
1: Tamam, hepsinde ben de bir karşılık vereyim bakalım. Ben
0: Ver.
1: 2-1 Meksika diyorum
0: Tamam.
1: buna.
0: Yani en azından 3 puan aynı yere
1: Aynen,
0: veriyoruz herhalde.
1: Meksika'ya veriyoruz.
0: Tamam.
1: Kanada Bosna Hersek. Ben
0: Ben 2-1 Bosna diyorum.
1: de 2-0 Bosna diyecektim.
0: Tamam, güzel.
1: ABD Paraguay.
0: ABD'den böyle bir 4-1, 4-0, 4-0 diyeyim hadi.
1: Hadi. Ben bekleneni veremeyeceklerini anlıyorum. 2-1 biter bu. ABD alır ama 2-1 biter gibi bir düşüncem var.
0: Bakalım. Ya bizim grup için daha iyi. 4-0 olmasın zaten bence de ama
1: Evet, ABD
0: keşke bir
1: önemsiz.
0: beraberlik falan orada ABD bir kırılsa o hoşuma gider aslında. Paraguay diğer sonra gidip bizi kırmayacaksa.
1: Biz kendi tahminimizi de yapalım Avustralya Türkiye için.
0: Avustralya Türkiye topuna girelim mi ya o? İnşallah yani burada inşallahlı bir skor verebilirim. Yani kötü bir skor vermek istemiyorum.
1: Yani şimdi şunu da söyleyelim, yani Avustralya çok bilmediğimiz bir takım falan diyoruz ama
0: 2-0 diyorum. Ya çünkü niye 2-0 diyorum? Niye inşallah skor oluyor 2-0 biliyor musun? Avustralya'dan ilk golü biz yersek çok sıkıntı yaşarız. O maçı çevirmek çok zor olur. Hı hı. Ya tam bir at ve kapan takımı, sonra kontraya git takımı, çok tehlikeli
1: fiziklerde.
0: O açıdan. Böyle Asya elemelerinden geldiler malum ve orada Asya'nın en güçlü takımı Japonya. Japonya'daki maçı 1-1 bitiriyorlar. Kendi evlerinde 1-0 kazanıyorlar. Çok böyle 1-0, 2-1 alt skoru oynayan bir takım Avustralya. Ya, tam bir kapan takımı. Çok fizikliler. Yaş ortalamaları bizden bir yaş daha küçük takım olarak. Hem daha dinamikler hem daha fizikliler. Yemeyelim. İlk golü yemeyelim. Bir gol bulursak sonrası rahat olur diye umuyorum.
1: Moral için diyorlar. Biliyorsun Türk insanının morali çabuk yükselip
0: heyecanı, çok düşüyor. Heyecanı çabuk getirdin ya. Ben evet. Şu an bir bizim maçın tahminini yapınca bir heyecanlandım şu an. Bu turnuva şeyine girdik.
1: Ya bu arada yayından önce de konuşmuştuk bu Avustralya ile ilgili. Sen hani demiştin yani son iki Dünya Kupası'na değil mi? Hem Avustralya hem Amerika Birleşik Devletleri.
0: Son iki değil, onlar hep katılıyor zaten.
1: Hep katılıyor. Son iki Dünya Kupası'nda ilk 16'yı geçtiler.
0: Yok. Son Dünya Kupası'nda Amerika'da, Avustralya'da son 16'ya kaldı. Avustralya tarihinde ikinci kere kaldı. Onu konuşmuştuk. 2006'da kaldı. 2006'da Zahir Kivill'lar, Tim Cahill'lar iyi bir kadrosu vardı. Çok sürpriz değildi son 16 ama hani bu gruba bakarken biraz böyle Türkiye'nin rakiplerini Amerika dışında görüyoruz. Hani Avustralya, Paraguay biraz daha düşük profil görüyoruz ama Avustralya son Dünya Kupası'nın son 16'ya kalmayı başarmış takımlarından biri. Dediğim gibi çok fiziğiyle kapan futbolu oynuyorlar. Çok hani ilk golü yediğin zaman tatsız skorlara meyilli bir takım. Gerek yok. İnşallah ilk dakikalardan bitiririz o maçı.
1: Bakalım, hazırlık maçlarımız umut vadeden maçlardı.
0: Ya ben takımın enerjisini çok beğendim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Açıkçası Makedonya maçında çok iyi bir futbol vardı. Çok akışkan bir futbol vardı. Gerçekten oyuncum setleri falan. Ya beni gerçekten çok mutlu etti. Uzun zamandır izlediğim en iyi milli takım. Ki Makedonya iyi bir takım. Makedonya öyle yüzsüz bir takım değil. İzlediğim en iyi milli takımlardan biriydi. Venezuela'da şöyle. Venezuela iyi bir sınav. Paraguay maçına özel. Paraguay ve Avustralya ikisi için de iyi bir sınav. Tam o sertlikte, o türevde bir takım Venezuela. Biraz da ondan o rakip seçiminin olduğunu düşünüyorum. Orada da o dirence karşı Venezuela'nın ve Amerika'nın sıcağın, o kamp alanının, o bölgenin nemine, sıcağına rağmen takımın gider gitmez iyi bir reaksiyon vererek 1-0 geri düşüp 2-1 iyi çevirdiğini
1: düşünüyorum. Küçük bir test oldu aslında.
0: Küçük yani bir
1: her
0: test.
1: Her takımı yaptı.
0: Böyle maçlar yapacağız. Yani Kuzey Makedonya ile oynadığımız gibi böyle 4-0 rahat bir maç beklemiyorum. Ben Venezuela ile o sertlikte, o çarpışmada, işte Paraguay maçı bu mesela buna bence çok benzeyecek. O çarpışmada, o sertlikte nasıl reaksiyon verdiğimiz çok önemli. Orada mesela 1-0'dan 2-1 iyi döndük. İnşallah gerçekte de hiç o 1-0 geri düşmeleri de yaşamadan bu maçları çıkarırız.
1: Yani umarım öyle mucize bir gol çıkartmazlar. Venezuela'nın attığı gibi.
0: Mendoza gerçekten.
1: Adam şapkadan çıkarmış.
0: Çok iyi. Ama Yunus da çok iyi karşılık verdi.
1: İzlemeyen varsa özetlere bir bakın, highlightları.
0: En azından goller muhtemelen görmeye yoktur. Değerdi.
1: Muhtemelen yoktur ya, yani.
0: Ya gece 1'de olduğu için maç izlemeyen vardır bu arada bence ama.
1: Özetlere girmiştir herkes herhalde.
0: Tabii Türkiye'nin yani heyecanı şu an çok yüksek.
1: Her takım gerçi bunu yaptı yani hazırlık maçlarında. Kendini sınamak için, kendine ters düşen rakipleri atmosferde denedi.
0: Çok güzel hazırlık maçları da vardı. Dün Fransa en son Kuzey İrlanda ile oynuyordu. Mesela Olise'nin çok güzel golleri vardı. Olise bence Fransa'nın şu an en yanarak gelen oyuncusu. Yani Mbappe falan değil. Olise'yi özellikle Fransa'da merak ediyorum.
1: Ya adam çok eleştiriliyor biliyor musun? Fransızca konuşmayı bilmiyor bu adam.
0: Olise Fransızca konuşmayı bilmiyor mu gerçekten?
1: Biliyor ama yani kötü. İngiltere'de yetişmiş.
0: Ha.
1: Hayatının çok büyük bir kısmını İngiltere'de yaşamış. Böyle aksanlı ve kırık bir Fransızcası var.
0: Ya hiç dinlemedim.
1: Bunun çok üzerine gidiyorlar yani. İşte Olise Fransızca biliyor aslında falan diye şeyler, videolar var YouTube'da.
0: Geçen gün Netflix'te bu arada çok güzel Dünya Kupası içerikleri var şu anda. Çok güzel belgeseller, filmler. Özellikle de Dünya Kupası ile ilgili dedim de hepsinin önüne de Nadal'ı koyacağım. Nadal belgeselini mutlaka izleyin. Mükemmel bir belgesel olmuş. Neyse, Dünya Kupası'na geri döneceğim. Geçen gün Podolski belgeselini seyrettim. Yani Podolski de kişisel olarak çok sevdiğim için bir hemen böyle aç gelir gelmez izledim ve böyle şey, o Podolski 2006'nın hani şu an o lisenin belki Fransa için yarattığı heyecanı 2006 için Almanya'ya yaratıyordu Podolski. Onların genç starıydı. Podolski de şeyden bahsediyor orada, Polonya'dan 2 yaşında falan Almanya'ya gittiği için ilk gittiğinde o kreşte mreşte Almancası kötüymüş ve çocuklar çok zorbalıyormuş onu. Ya gerçekten böyle Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde o dili biraz bile kötü konuşmak yani çok zorbalanmaya maruz bırakabiliyor.
1: Ya burada tabii ters olan şey ne yani? Hani şimdi Podolski Polonya'dan Almanya'ya geliyor ve Almanlar onu rencide ederken burada adam Fransız, İngiltere'de yetişiyor, geliyor Fransa'da yine oynuyor, Fransa'da yine beğenmiyor bu durum. Hani bunlara laf anlatamazsın bu adamlara.
0: Ya orada bence ten renginin de etkisi var. Yine o ırkçılığa kadar giden bir mevzu bence.
1: Ya artık o Fransız milli takımının tamamı zenci
0: abi. Yani Almanlar mesela Polonyalıları böyle çok işçi olmaları yüzünden böyle bir işçi sınıfı gibi görüp öyle bir aşağılama yaparlar. İşte yine ten renginden başka kötü ırkçılıklar olabiliyor. Bu Avrupa ülkeleri bunu hala 2026'ya geldik çok aşabilmiş değiller açıkçası.
1: Tabii yükselen ırkçılığı ve
0: sağa
1: aşırı sağ yükselişi. Evet, şimdi programın konusu değil ama gerçi hani Amerika'da
0: dağıttın bizi ya nerelere girdik.
1: Ama geleceğiz oraya da Amerika'nın da yaptıklarını.
0: Amerika oraya gelelim mi bir ya?
1: Şimdi gelelim mi?
0: Gelmeyelim ya. Türkiye'nin heyecanından bir oraya gelelim sonra.
1: Gösterip yokladık. Tamam. O zaman takımın neresinden biraz
0: takım,
1: daha bahsedelim.
0: Takım gerçekten benim gözlemlediğim en son gerçekten o 2002 döneminde Dünya Kupası'na gittiğimizde bu kadar yüksek bir arkadaşlık vardı. 2008'de çok güzel bir başarımız vardı ama aynı ruhu yine görmüyordum. Yani o arkadaşlık ruhu bence 2008'de de o kadar değildi. 2000'de, 2002'de orada hani Galatasaray'ın ve milli takımın o Türk jenerasyonunun gerçekten müthiş bir arkadaşlık duygusu vardı. Ben aynı duyguyu bu jenerasyonda da hissetmeye başladım. Nereden hissetmeye başladım? Biraz komik ama yani maçlarda bana verdikleri enerjinin dışında geceleri böyle biraz yatmadan önce YouTube'da ne içerik bulayım diyorum. Yani futbol içerikleri bitti, kulüpler sezonu bitti. Biraz Merih Demiral'ın vloglarına düştüm. Merih ya bu arada çok ya tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bence vlog içeriği yapıyor. Takımdan her seferinde bir ya da iki kişiyi yanına alıp çok güzel sohbetler ediyorlar. Ve gerçekten böyle takımı böyle ailemizden birer birey gibi sahiplendirecek içerikler olmuş. Yani böyle detayını, takım arası muhabbetleri öğreniyorsun, onların aralarındaki ilişkilere giriyorsun. Çok hoşuma gitti o vloglar ve o aralarındaki ilişkiyi görmek, iletişimi görmek. Çok güzel bir arkadaşlık var. Bu enerjiyle ben bu takımın kesinlikle bu turnuvayı boş geçmeyeceğini, güzel şeylerle bize döneceğini inanıyorum. Yani o benim inancımı daha da yükseltti. Yani böyle sadece sahadaki oyun değil de bazen böyle o takımın enerjisini görmek başka şeylere de inandırır. Ben onu hissettim. Yani
1: sosyal medyanın her şeyi kötü değilmiş demek ki. Bak bize böyle şeyler de gösterebiliyor.
0: Böyle güzel şeyler yapılırsa Meri'yi tekrar tebrik ediyorum.
1: Ya bu arada aklıma gelen en saçma şeyi görmüştün değil mi? Bu bir TikTok mu? TikTokçu galiba. Dünya Kupası'nın en bilinmeyen oyuncusunu arıyor. Yeni Zelandalı elemanın adını unuttum. Yeni Zelandalı bir oyuncuyu
0: buluyor. Zaten bilmemen lazım unut.
1: Ay şimdi çok ünlü oldum. Herifin 5000 follower'ı mı ne var Instagram'da takipçisi. Diyor ki Arjantinli bir çocuk bu. Diyor
0: Yeni ki, Zelandalı değil mi?
1: Hayır TikTokçu. Tamam. Diyor ki biz bu adamı ünlü yapacağız abi diyor. Çocuğun da böyle milyonlarca takipçisi var. 24 saatte herifi 6 milyon takipçiye getiriyorlar. Adam üzerine besteler yazılıyor.
0: Ha.
1: İnanılmaz bir şey ve
0: İnşallah bu arada ilk 11 oyuncusudur da Yeni Zelanda'nın böyle turnuvada da bir gol atar bir şey yapar inşallah öyle bir hikayeye dönüşür orada.
1: Bulacağım hatta sana onu. Yani sosyal medya her şeye kadir.
0: Sosyal medya çok acayip ya biz yani eskiden
1: yani Tim Payne. Aynen Tim Payne.
0: Okay. Oyuncuyu da bir inşallah Yeni Zelanda maçına denk gelirsek.
1: Adam şey yapıyor. İspanyol diyor ki Duolingo'dan İspanyolca öğrenmeye başladım. Hepinize teşekkür ediyorum diye video yapıyor.
0: Yani işte şunu demeye getiriyorum. Yani biz 2002 zamanı zaten 8 yaşında çocuktuk ondan bağımsız. Orada maç akşamında işte atıyorum maç milli maçta olmuyordu lig maçlarında oluyor maraton mesela ya da o türevde milli maç akşamı ne program oluyorsa sallıyorum o programı ancak izliyorduk ve o programdan alabildiğimiz kadar o kupayla ilgili bilgi alıyorduk o takımla ilgili bilgi alabiliyorduk şimdi sosyal medyada direkt oyuncunun kendisinden de alabiliyorsun kendisiyle de iletişime geçebiliyorsun bu arada ben de şans eseri yani son bir ayda üst üste Şenol Güneş ve İlhan Mansız'la böyle bir denk geldim ve hani 2002 kadrosunu yavaş yavaş tamamlıyorum. 2026'yı da 20 yıl sonra tamamlarım belki. Böyle onlarla böyle bir şey oldu. Trendyol Partisi'nde bir İlhan Mansız'a denk geldim. Hala karizmatik, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla bir fotoğraf çekildik. Ben bir ünlü biriyle bir fotoğrafımda hiç bir ünlünün bu kadar gülerek ve karizmatik fotoğraf verdiğini hiç hatırlamıyorum. Hala o şeyini koruyor İlhan.
1: Trendyol'a buradan işbirliği çağrısında bulunuyoruz.
0: Evet, inşallah. O yine partide hani şunu söyleyelim. Orada Rüştü ve Ümit Davala da vardı tabii ki. Trendyol'un yeni reklamında oynadı bunlar ve reklamı da çok beğendim. Gerçekten güzel bir reklam olmuş. Lig reklamlarını o kadar beğenmiyorum açıkçası. Çok, çünkü etliye sütlüye dokunmamak için çok ortada kalıyor reklamlar. Çok takımların ruhuna derinine inmiyor ama milli takımın derinine inmeyi ben

0: Şarkı zaten duyduğun zaman milleti bir kenetliyor, gaza getiriyor. Hani güzel bir iş olmuş, onu da söyleyelim.
1: Kararı buluruz.
0: Arkadan koy abi şarkıyı.
1: Dur bir kullayayım da koyayım bari.
0: Şimdi unutulmaz reklam taktın. Unutulmaz reklamlara da bir değiniriz belki. Nike'ın reklamını gördün mü?
1: Gördüm. Görmez miyim?
0: Ne diyorsun? Nasıl? Çok uzun bir kere. Hani reklam değil, onu televizyonda denk gelemezsin, program arası falan.
1: Abi bir kere şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor, reklam demişken. Şu Trendyol'u vereyim, ondan sonra bir reklama bir gidelim.
0: Trendyol'u verme ya, direkt müziği ver ya.
1: Tamam müziğini. Direkt Arabuluz'um vereyim, tamam ya. O da olur.
0: Bir gaza gelip gidelim reklama, öyle boş reklama göndermeyelim sizi.
2: Arabuluz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz.

0: Uzun Durukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Uğurcan Uzun Durukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, reklamdan döndük. Herkese bir Tarkan'a yolladık.
3: Yani reklamlara girdik çünkü reklamlara tabii ki girdik de reklam konusuna girdik diyelim. Çünkü hani böyle bir takımın enerjisinden işte o tekrar trend yolunu bizi o kenetleyen reklamından girmiştik. O takımın enerjisinde son bir şey daha söyleyeceğim, onu unuttum. Takımın enerjisi çok iyi gözüküyor ama bu Fenerbahçe başkanlık seçim süresince Hakan Safi'nin Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştım haberleri sadece bu süreçte bence milli takım adına olumsuz olabilecek bir durumdu. Bilmiyorum, futbol yani Merih zaten Fenerbahçeli bir çocuk, hani çok ve yani karşı taraftan da linçleneceği bir durum yok ama Hakan Çalhanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı olduğu bilinen bir figür olarak biraz lince uğradı. Takımı nasıl etkilemiştir bu süreç, bu transfer dedikoduları? Bence yani adlarını bu süreçte transfer şeylerine karıştırmaları iyi olmadı bu futbolcuların. Onu da bir söylemek istedim. Ya tek olumsuz şey bu süreçte milli takım adına buydu gibi.
2: Yani bu Hakan Safi'nin ayıbı ise zaten...
3: Hakan Safi'nin değil, bence Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin kötü bir yönetimi. Kendi adını niye bu süreçte dahil ediyorsun ki yani?
2: Yani çok garip. Bilemiyoruz şimdi. İnsanlar herkesin aklından geçenleri de bilemeyiz de... Yani bize düşmez bu konu hakkında çok konuşmak ama
3: yani umarım etkilenmemiştir, bunu sahada çıkıp gösterir ya, bir
2: kaptan ya, bir şey olmaz ya, bence profesyonelliğini korur, hiçbir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Moral verelim biraz,
3: moral verelim.
2: Yani bu reklam olayı tabii çok ilginç yani, hani bir kenetleme gücü gerçekten var yani, sonuçta bütün bunlar bir algı işi ya. Sen tamam, takım sonuçta kendi dinamiği içinde yürüyor ama halkın da buna teşne olması için gerçekten özellikle bizim saat dilimimizin dışında oynanan bir zamanda izlemesi zor ve meşakkatli olabilecek bir turnuva için insanları gaza getirecek bir şeye ihtiyaç var.
3: Benim yani en hatırladığım böyle 2008 Euro 2008'de yarı final yaptığımız turnuva öncesi Ülker'in bir reklamı vardı. Hani bu şarkıyı hatırlarsın, şimdi söylemeyeyim sesim kötü sesimde boş ama orada hani Türkolar Mürkolar muhabbeti, yine Garanti'nin reklamı vardı galiba. Güzeldi yani o dönem, mesela reklamlar kenetliyordu ama takımın da buna nasıl karşılık verdi önemli. Şimdi reklam kenetler, takım o turnuva hiçbir şey yapamazsa ne reklam kalır ne o enerji kalır. Yani sonuçta turnuva güzel bittiğinde bunlar da güzel hatırlanan şeyler oluyor.
2: Ama yapmak zorundayız en azından.
3: Bu turnuva bence de artık zamanı geldi abi. Yani zaten 20 yılda bir gidiyorken.
2: Ya reklam bile bunu diyor. Özledik diyor kardeşim.
3: Özledik
2: diyor. Yani. Bastıyor müziği yani.
3: Bastıyor Ümit Davalı abim. Hocam.
2: 2 dakikalık versiyonu yayınlandı mı onun?
3: 2 dakikalık. Bu arada Uğurcan da benden biliyor. Ben Trendyol'da çalıştığım için orada bize izlettikleri bir videoydu ama hani bildiğim kadarıyla televizyonlara veya normal sizlere böyle ulaşan bir video olmadı. O 2 dakikalık versiyonu. 50 saniye indirip reklam olarak yaptılar diye biliyorum. Ama 2 dakikalık benim çok hoşuma şundan gidiyor. Sadece küçük bir detay var içinde. Hani izlemeyenler için söyleyeyim. Böyle rüştü bir yerde berberde böyle o yine siyah şeylerini sürüyor gözünün altına. Boyasını ve hani o 2002 Dünya Kupası'na göre o sürerken bir tane kadın bir izleyicimiz de evde aynanın karşısında makyaj yapıyor kendine yine göz altlarına. Hani öyle güzel bir dokundurma var halkla, o yine. O 2002 ruhunu çok güzel hissettirmiş. O dönemi özlemiştik. Keşke Ümit Davala'nın saçlarını da Mohikan'a vursalardı hazır berber sahnesi. O daha da güzel olabilirdi diyeyim.
2: O kadar.

0: Sana garip değil mi bu prodüksiyon? Yani böyle küçük dokundurma işte hani işte demin de başladık gerçi lafına ama Nike reklamı hani
1: ya Nike film çekiyor, Nike aynen. Reklam çekmiyor.
0: Küçük yani küçük dokundurma orada tam bir yani öyle sağlam bir hikaye var ki 5 dakikanın içine ne kadar çok şey koymuşlar.
1: 5 dakika evet yani bu zaten televizyon reklamında hiçbir anlamı kalmaz. 20 saniye indirdiğinde ne izleyeceksin o reklamdan? Aynen. 6 dakikada ama gerçekten bir kısa film çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.
0: Ne bir kısa film bütçesi değil, bir hani gerçek film bütçesi harcanmış. Tabii, belki daha fazla harcanmış yani. Yani.
1: Kimler oynuyor? Kim Kardashian'lar?
0: Kim Kardashian'ı, Travis Scott'ı, Nico Williams'ı, Cartier-Jurt'u, bütün oyuncuları, LeBron James'i,
1: Cristiano, Haaland, İbrahimovic, Drogba, yani, Ronaldinho, onunla oynatmadıkları insan yok gerçekten.
0: Ya İnanılmaz yani internete girip listesini bulabiliyorsunuz
1: çıkardığınızın. Ve Nike'ın her turnuva dönemi böyle reklamları biliyorsunuz. Meşhur bizim çocukluğumuzdan böyle Joga Bonito'lardan başlayan o seri hala devam ediyor. Bu da biraz yine o Brezilya Portekiz Joga Bonito atışmasına da benziyor futbolcular.
0: Evet,
1: benzer
0: yani, kulislerde
1: işler.
0: Dönen işler.
1: Son falan. Katar Dünya Kupası'ndaki reklam filmini de seviyordum. O da böyle bir laboratuvarda futbolcuların varyasyonlarını 2009 hatırlıyor musun?
0: Evet,
1: 2009 Ronaldo mu 2019 Ronaldo mu birbirlerini çarpıştırıyordu
0: CGI
1: falan.
0: CGI daha emekliyor o zamanlar.
1: O da güzeldi. Yine çok güzel bir iş olmuş ama ne olmamış? Buradan belki bir yere gelebiliriz.
0: Ne olmamış?
1: Eleştirileri ne de olmamış. Gördüm sosyal medyada. Bu halk,
0: Türklerden geldi eleştiriler.
1: Tabii biz de başlamıştık. Yine. Sponsorumuz Nike bildiğimiz gibi milli takımımızın.
0: Ve reklamı izleyebilecektir ki hiç Türk kimseye rastlamadık. Tabii. Türk forması yani, görmedik.
1: Nike şöyle turnuvadaki 48 takımın zannediyorum bir 10-15 kadarının sponsoru ve hemen hemen bu ülkelerin hatta bu ülkelerin dışında ülkelerin bile reklamda olduğunu gördük. Mesela Nico Williams dedi Uğurcan. İspanyol oyuncu. İspanyol milli takımı Adidas. Ama üzerine bir tane Nike sıradan bir kırmızı tişörtte yine de o kendi sponsor olduğu için onu oynatmış İspanya'yı temsilen. Ama milli takımımızın forma sponsoru olmasına rağmen ve Nike olan bütün ülkeler bu reklamda olmasına rağmen milli takımımız yok. Yani bunu ben şeyden açıklayabilirim. En iyimser ihtimalle, Nike'ı suçlamayan ihtimalle. İşte Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Türkiye'nin en global yüzleri, en hani bu reklamda oynatılabilecek yüzleri. Bunlar bildiğim kadarıyla sponsorlu Adidas'lı olan oyuncular. Bunları oynatamazsın zaten.
0: Bu gayet güzel bir açıklama aslında.
1: Bu güzel bir açıklama. Bu Nike'ı suçlamayan bir yerden de hani yalandan bir tane oyuncu bulunamaz mıydı? Bütün Nike ülke formalarını o reklamda görmek adına yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı?
0: Yani bilmiyorum. Burada hani başka dinamikler de olabilir işin içinde.
1: Ama ben bir yere daha bağlayacağım şimdi.
0: Daha derine. Şimdi
1: yaşanmışlığa gideceğim reklamdan öte. Tamam reklamı böyle açıkladık. Global isimlerimiz bu markayla çalışmıyorlar diye. Abi ben iki hafta önce Amerika'daydım.
0: Sizin için
1: yerinize
0: gittik.
1: Evet. New York'ta gerçekten turnuva hazırlığını falan sadece New York'ta da değil Florida'da da yine turnuva hazırlıklarını çok yerinde gözlemleme fırsatım oldu. Hani böyle hakikaten Amerika Dünya Kupası'na ısınıyor bir sakır onların deyişiyle.
0: Ya Barancığım bir vlog çekemedim mi ya? Bunları paylaşırdık ya.
1: Eşim çekti ama futbol üzerine bir şey olmayacak tabii.
0: Yorumlara bırakırız.
1: Şöyle orada böyle bir futbol yani onların tabiriyle sakır pompalaması var. Çünkü Dünya Kupası'yla bütün ilgiyi onlar zaten kapitalizmin merkezi böyle marketing işte pazarlama böyle en zirvede bu işi yapıyorlar ve gerçekten şu an Dünya Kupası var diye de her yer Dünya Kupası işte bütün restoranlarda o ülkelerin bayrakları işte bütün marketlerde Dünya Kupası'nın envai çeşit ürünü marketleri geçtim bütün global markaların bu turnuvayla ilgisi olmayan lüks giyim markalarının da hani spor giyim değil lüks giyim markalarının da ülke böyle forma gibi kendi ürettikleri ürünler. Şimdi hiçbirinde Türkiye'ye dair hiçbir şey yok. Yani bu bence çok kötü bir yönetim. Bu bize yazar. Bu hani dünyanın Türkiye'yi tanımamasına yazmaz. Bu tamamen bize yazar. Şöyle anlatacağım. Şimdi Nike bizim forma sponsorumuz. Hadi diğer markaları geçtim. Nike şöyle söyleyeyim. New York'ta benim bugüne kadar gördüğüm en büyük Nike Store'u gördüm. Böyle 4-5 katlı devasa bir Nike Store böyle yani artık inanılmaz ürünler var. İnanılmaz saçma dünyanın hiçbir yerinde yakalayamayacağınız ürünler var. Ve böyle orada bu kadar bunun pazarlaması sadece bir katı Dünya Kupası'na ayırmışlarken hatta öyle söyleyeyim. Türkiye Nike'ın asla ürün kataloğunda yok. Yani Türkiye'den hiçbir şey yok formasını geçtim. Başka hiçbir yan üründe yok. Ama Türkiye gibi değil de mesela Yunanistan gibi, Nijerya gibi kupada olmayan, kupaya katılamamış ya da hatta Adidas da aynısı için İtalya için de söyleyebilirim. Hadi İtalya yine büyük ülke o kadar hadi. Yani yine olur, her zaman olur İtalya'nın ürünü de. Hani böyle Dünya Kupası'na katılamamış ülkelerin ya da katılmış ülkelerin de Puma'da orada burada işte Tunus'u, Mısır'ı, her Afrika ülkelerinin, her ülkenin yani böyle...
0: Tamam kardeşim, tamam. Hıncın anladın.
1: Anlayamazsın abi. Herkesin şeyi varken seninki yok, böyle çok kötü hissettiren bir şey.
0: Oğlum seninki var, seninki yok, benimki var mı? Benimki de yok.
1: Seninki derken bütün milletimizi kastediyorum. Yani burada nereye geleceğim? Bu onlar niye koymadı, vay işte Batılılar, vay be bunlara değil. Abi Türkiye Futbol Federasyonu yani lütfen kupaya gitmek oyuncuların işi. Oradaki başarıyı ben size yazmıyorum. Tamam Montella takımın başında hala duruyorsa %1 payınız vardır belki bunda. Hani bu bir başarınız yok demiyorum. Hadi şey yapmayacağım, iyi tarafınızı da yok etmeyelim ama takımın ve Montella'nın başarısı var. Orada bizi temsil edecek de onlar. Yine onların başarısı. Sizin nerede başarı? Yani sizin tek yapmanız gereken 24 yıl sonra kupaya katılıyoruz. O temsiliyette, kapitalizmin merkezinde, dünyaya böyle herkesin her ürününü aldırabileceği yerde, bir cennette senin temsiliyetin çok önemli abi. Sen orada bir ürün yapsan, o dükkanlarda senin de bayrağın olsa, ürünlerin olsa bundan daha büyük bir temsiliyet olur mu ya? Kupada iki tur geçmeyi beklemeyin temsiliyet için. Geçemeye de biliriz. Bakın kırıcı bir grup var o kadar. Hani yine kolay kolay anlatıyoruz, o kadar kolay değil. Ha, olabilir yani, geçemeyebiliriz grubu. Turnuvadan böyle sıfır yok olup katılmamış gibi çıkabiliriz. Orada ürünlerin olsa, Türkiye'nin olduğunun bilincini herkese oturtsan, hani gerçekten çok büyük bir kayıp bu. Yani merchandising olarak çok sınıfta kalmış bir Türkiye gördüm. Ya beni çok üzdü. Hani onlar, o markalar benim ürünlerimi niye yapmadı da değilim. Sen niye onları oraya koydurtup sattıramadın diyeyim ben. Ben yine hani bizim taraftan eleştiriyorum bunu.
0: Türkiye yine bir soft power olmayı beceremedi.
1: Ya olmadı yani, her ülke dediğim gibi en üçüncü dünya ülkelerinin bile...
0: Sen gitmişsin
1: bile
0: bir de Amerika'da var. Boran Kuzum'un olduğu diziyi Netflix'te patlatmışsın. Türkler bir önem kazanmış bu son zamanda aslında. Baya bir işi oldu. Öyle bakma yani.
1: Benim haberim yok.
0: Oğlum çocuk gitti Hollywood'a, Netflix'te dizi yaptı. Amerikan dizisinde Türkleri tanıttı.
1: Tebrik ederiz.
0: Yani baya bir şey oldu yani. Gideri oldu o işin.
1: Güzel dizi mi?
0: Güzel
1: tavsiye
0: dizi.
1: Tavsiye ediyor musun?
0: Tabii kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunun üzerine bir de böyle bir şey katsak falan filan. Bir de turnuvada başarımız gelse Türkiye'nin imajı belki değişecek Amerika'da. Şimdi yani neyse.
1: Ya bir de yani gerçekten elinde Arda Güler, Kenan Yıldız, işte Çalhanoğlu, yani global figürler var. Yani bu figürlerle bir şey sattırmak gayet olası. Hani şey değil. Bu arada Adidas'ta şey gördüm. Hani Kenan Yıldız baskılı hani şeyler gördüm. Juventus ürünleri vesaire. Ama hani
0: oyunu İtalya'nın başarısı.
1: O kardeşim. Tabii yani aynen kulüpten var olabilen çocukları milli takımla orada temsil edememek çok yazık ya.
0: Yani Juventus formasının yanında bir tane Kenan Yıldız Türkiye forması koysan.
1: Şu pazarlama işlerine eğilelim. Gerçekten federasyon, bir tane işiniz var, yapmayın. Allah, hakemle ligle, onunla bununla, yabancı kurayla uğraşacağınıza bir 24 yılda bir Dünya Kupası'na gitmişiz, bir şeyle uğraşın yani bu.
0: Sonra elin Amerikalısı geliyor diyor ki hala Türkler deveye mi biniyor? Olacak iş değil.
1: Yani lütfen ülkemizi lütfen tanıtmaya atlamayalım. Bir numaralı iş, gerçekten çok sinirliyim bu konuya.
0: Yani neyse, ama gittin gördün ortamı. Ortam nasıl? Dünya
1: ortam
0: Kupası'na
1: inanılmaz hazır, inanılmaz. Her yer Dünya Kupası.
0: Her yer Dünya Kupası.
1: Amerika'dan, Amerika gibi futbola uzak bir ülkeden bu kadar beklemiyordum.
0: Şimdi bilmeyenler için biraz daha detaylandıralım. Sen nereleri gezdin?
1: Abi ben Florida'ya ve New York'a gittim. Şimdi orada hani en ücra köşe, sayfiye yerindeki marketinden en Times meydanının içindeki dükkana kadar bu dediğim olay geçerli. Hani gerçekten en bakkalından en şehir merkezine, işte New York'un ta merkezine kadar ki bütün kapsamda söylüyorum. Her yer Dünya Kupası'yla yanıp tutuşuyor, onu söyleyeyim.
0: Bu bir de sen şimdi ne zaman dönmüştün tam?
1: Ben 1 Haziran diyelim.
0: 1 Haziran'a döndün. Daha New York Knicks NBA finallerine kalmamıştı. Ona da dokunduracaktım ama.
1: Kalışı oradaydı. Ben oradaydım ama kaldığı maç deplasmandaydı. Orada bir maça denk getiremedim.
0: Niye de bir coşku görmüşsündür.
1: Coşkuyu gördüm.
0: New York'lar seviyor bu işi.
1: Seviyorlar ya, Dünya Kupası derken hani şey. Dünya Kupası tabii ki pazarlama amacıyla bütün dükkanlar, restoranlar vesaire öyle, ama New York'ta bir Knicks coşkusu da yaşanıyor kesinlikle. Bütün Dükkanlarda böyle Knicks bayrakları falan görmek, sokakta Knicks formalı insanlar görmek.
0: Adamlar direğe çıkıyor.
1: Imbrance'ın We Trust yazıları görmek mümkün.
0: Vallahi adamların sevinç olayı direğe çıkmakmış. Sokaktaki lambalara çıkıyorlar.
1: Trabzonlular da çıktı kardeşim.
0: Trabzonlu. Şimdi
1: Demet Akalın eşliğinde biz o kutlamaları da gördük burada şimdi.
0: Şimdi bir Trabzonlu aklına hiç şaşırmıyorum da sen New York'lusun kardeşim.
1: New Yorkluların çok aklı sağlığı yerinde değil ama biliyorsun çok medeni bir yer değil New York.
0: Bu ben de aynı zamanda şaşırdığım bir şey yaşadım geçenlerde. Bu sen Amerika'dayken ben de aynı zamanda ne kadar
1: ya geziyoruz.
0: Ne kadar international insanlarız.
1: Geziyoruz ki Dünya Kupası programı yapıyoruz.
0: ben de Londra'daydım ve Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gün Londra'daydım. Ve maçı izleyemedim.
1: Yok artık.
0: O Londra'da.
1: Bu adam futbol programı yapıyor. Bunu alın dışarı.
0: Bak 4 bara gittik.
1: Nasıl maç izledin?
0: Farklı bara gittik. O kadar full ki. Hani içeri adım atamıyorsun hiçbir şekilde.
1: Ha doğru tabii ki.
0: Yer yok tabii. Ve şey Türkiye'deki gibi değil. Mesela başka bir ülkede Fransa'da falan böyle bir maç oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali olacak. Her bar. Barı geçtim. Fırıncı manav bile açıyor. Koyuyor ekranı.
1: Bunlar da açmamış.
0: Yok oğlum hani pubların yarısından
1: fazlası... Ve Londra takımı finalde.
0: Evet. Ve pubların yarısından fazlası göstermiyor bile maçı.
1: İnanın. Onlar şöyle olabilir. Şöyle açıklayabilirim ancak. O publar işte Tottenham, Chelsea taraftarı falan olan bölgelerde veya onların taraftarının pubları olabilir. Belki onlar açmamıştır. Başka türlü açıklayamadım. Abi... Gönlüm izin vermedi başka türlü İngilizlere açıklayamadım.
0: Hammersmith, Kensington hepsinin o tarafta... Nothing Hill'e kadar falan hepsinde dolaştım.
1: Kanka ama bir dakika sen...
0: Ya tamam Arsenal'in yeri değil.
1: Sen Chelsea'ye yakın bölgelerde dolaşıyorsun.
0: Ama yine de yani 3-4 tane pub gösteriyor sadece. Diğerleri böyle bir hani tamam, Arsenal düşmanlığından falan değil. Politik olarak adamlar futbol maçı göstermiyorlar.
1: Ha politik olarak. Yani genel futbol maçıyla. Evet,
0: ilgilenmiyorlar bununla yani.
1: Diyorsun.
0: Ve hani Arsenal finaldeyken hani tamam sen Arsenal taraftar olmayabilirsin tamam mı? Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi finaline kalsa ben Fenerbahçe olarak izlerim.
1: Kadıköy'de ben zannetmiyorum barların açacağını Galatasaray'ın final maçını.
0: O göstermesinde insanlar bir forma giyer, bir gezer, bir yerden telefonla açar izler
1: Kadıköy'de
0: falan
1: filan. Kadıköy'de işte çok zannetmiyorum mesela göreceğini. Ben bununla biraz açıklayabileceğimizi düşünüyorum o yüzden.
0: Bilmiyorum abi en azından sokakta birilerini gördüm lan maçı açmış.
1: O kadar diyorsun yani.
0: Ya. En sonunda bir tane pub bulduk. Göstermeyen
1: aynı
0: maçı.
1: Tarihlerde Londra'da olan dinleyicimiz varsa Uğurcan'ın yalanlarla içime su dökebilirler.
0: Ya Arsenal tarafları gezen varsa vardır illa ki de en son bir barda birileri telefonla açmıştı orada izledim böyle hani maçı.
1: Sen git koskoca Londra'da birilerinin.
0: Abi çok kötüydü yani.
1: Telefonuna kal gerçekten.
0: Çok kötüydü. Neyse PSG aldı zaten. O da ayrı bir üzüntü oldu ama.
1: Uğurcan sen Paris'sin kardeşim.
0: Ya şimdi bunları söylemeyin.
1: Özünü inkar etme ama.
0: Bir de orada herkes diyor hangi takım tutuyorsun? Arsenal diyorum abi Arsenal diyorum.
1: Ayıp ya.
0: Ama penaltılar da bitti zaten. Çok kötü oldu maçın sonu.
1: Çok kötü maçtı ya. Ben o gün işte Amerika'dan tam o gün döndüm. 30'uydu galiba. 1 Haziran dedim de ama 30'uydu. 30 Mayıs'tı. Döndüm ve valizleri açarken fark ettim o anda maçın oynandığını. Bir anda maçı açtım. Valizleri açmayı bırakıp ben daha geç zannediyordum maçı saatleri algım da şaştığımdan.
0: Tabii oranın saatiyle 5'teydi.
1: Aynen.
0: Çok erken saatte oynattılar maçı bir de ya gün ortasında.
1: Aynen.
0: Ve şey var bu İngilizlerde dışarıda gösterme kültürü yok. Pub'ın içinde açıyorlar. Hava o gün 30 derece. Tamam mı? Hani insan bir dışarı ekran falan koyar. Böyle içeride herkes kapanmış maç izliyorlardı falan. Çok da yazık oldu. Dolayısıyla burada nasıl Kadıköy'de olsa Kalamış Parkı'nı da açarız dev ekranı. Herkes izler.
1: İşte Galatasaray'ı açmazlar orada. Bak ben yine bir İngilizleri bir savunayım ya. Bu futbolla yaşayan bir ülke. Amerika bile bu kadar futbola girmiş. Sen İngilizleri kötülüyorsun.
0: Bak sana trivia bir bilgi vereyim. Gereksiz. Ama yine de vereyim. Soccer ismi nereden geliyor? Bu Amerikalılar şey diyorlar ya. Amerikalılar futbolu bilmiyor. Buna bir soccer diyorlar falan.
1: Onlar Amerikan futboluna zaten futbolu oraya kullandıkları için.
0: Aynen.
1: Soccer.
0: Ama soccer nereden geliyor? Soccer İngilizlerden geliyor aslında. Oxford'da bu futbola çıktığında Association Football deniyor buna.
1: Tamam.
0: Tamam mı? O Association Football'un kısaltması olarak E-Soccer alınıyor. E-Soccer diye çıkartıyorlar bunu.
1: Ha.
0: Evet, E-Soccer çıkartıyorlar. İşte rugbycilere de Ruggers diyorlar falan hani böyle ayrılıyor. Sonra bu E-Soccer zaman Amerika gittiğinde S düşüyor soccer olarak kalıyor. Ve soccer demeye devam ediyor. Zaten orada bunlar Amerikan futbolu futbol diyorlar. Buna da soccer'ı soccer yapıp Yani aslında İngilizlerden gelen bir
1: ya türlü. Ya İngilizler futbolu bilmiyor. Biz vallahi, en son buraya bağlayacağız.
0: Buraya bağladık.
1: Alexander Arnold'u alma, Cole Palmer'ı alma, Phil Foden'ı alma. Göreceğim ben sizi Dünya Kupası'nda. Kadronun içini boşalttınız. İzleyeceğim. Yakından izliyorum İngiltere'yi. Bakalım ne yapacaksınız.
0: Ya çıkarlar gruptan inşallah da.
1: Yine Türkiye'de vardır İngiliz mandacıları şimdi İngiltere'yi sevenler ya. Kızdırmayalım İngiltere tarafı. Ama Türkiye varken de bu turnuvada İngiltere taraftarı olmazsınız herhalde ya. O kadar da değildir ya.
0: Ben bir Fransa'yı yoklayabilirim Türkiye kaybederse.
1: Türkiye elenirse bakarız sonra kimleri tutuyoruz da o zaman değerlendirelim.
0: O zaman buradan tekrar bir reklama gidiyoruz. Son bölümle tekrar yanınızda olacağız.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
0: Evet, reklamlardan sonra tekrar son bölümde beraberiz. Şimdi Amerika'ya iyi geçirdik. Bayağı bir salladık.
1: Amerika'ya geçirmedik. İngiltere'ye geçirdik senin sayende.
0: Ne fark var ki aralarında? Biri diğerinin neyse. Hepsi anglofon. Ama
1: anglofon Amerika'da küfür değil arkadaşlar. Şey yapmıyor.
0: İngilizce konuşan demek.
1: Aynen.
0: Şimdi Amerika'nın eleştirecek yerlerini gelebiliriz. Yani turnuvaya bir gün kalmışken.
1: Ya Amerika.
0: Millet ne halde?
1: Ya millet ne halde? Ya bugünlere dünlerden geldik ve gelişi çok belli gibiydi. Trump'ın turnuvayı tek başına sahiplenişi, o küstah tepeden her zamanki hareketleri Infantino ile beraber. Infantino'nun dünya işte barış ödülünü falan, FIFA barış ödülünü özür diliyorum Trump'a vermesi falan.
0: Böyle bir ödül uydurması.
1: Yani aynen öyle yani, barış ödülü verilecekse son insan falan herhalde ona veriyor. Böyle değişik bir FIFA-Trump ilişkisiyle giden bir turnuva önü yaşadık zaten. Şimdi de bunu böyle taşlandırıyorlar. Yani çok saçma şeyler yaşıyoruz. Bunu toparlamak gerekirse neler yaşadık bu son günlerde? Yani şöyle ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Hani
0: İsviçreli oyuncu Embolo.
1: Aynen ki yani bu Afrika kökenli İsviçreli bir oyuncu. İsviçre yani dünyanın en böyle elit ülkesinin, milli takımının bir oyuncusunu bu adam vize vermiyor. Bu adam diyorum da yani Trump kendi veriyor. Sonra ABD'de aynen öyle vizeyi vermiyor. Günler sonra takıma katılabiliyor mesela. Yani
0: biraz da İsviçrelilerin burnu sürtürsün.
1: Abi bak, normal vatandaşlar da gerçekten İsviçreli Türk ayırmadan bunları yapmalarına hiçbir şey demem. Bak, standart herkes için aynıysa o aynı standarda uygulasınlar. Ama sen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkeysen normal taraftar değil artık bu. Takımlara bir ayrı bir protokol uygulaman lazım. Burada madem böyle bir turnuvayı organize ediyorsun. Bunu yani gerçekten şunu bir hayal etsene. Şunu benim için lütfen şunu hayal et. Türkiye bu turnuvayı organize ediyor. Türkiye organize ederken İsviçreli bir futbolcu Türkiye'nin vize vermemesi yüzünden 10 gün geç katılıyor kampa. Yemin ediyorum sana Türkiye'den alıp Yunanistan'a 10 gün içinde verirdi FIFA turnuvayı.
0: Yani ekonomimiz 10 gün içinde çakılırdı bu arada. Yani böyle
1: o ayrı yap. O şey işte atıyorum İsviçreli değil, bir de Amerikalı oyuncuya falan yaptırdın. Evet. O ekonomik yaptırımları hiç boş ver.
0: O oyuncuyu
1: rahat Dünya bırakın. Savaşı çıkmasını boş ver ama turnuvayı da hemen alırdı FIFA senden.
0: Yani imkansız değil.
1: Bir imkanlı ya. Ben sana söyleyeyim, Amerika dışında herhangi bir ülkede çok büyük sıkıntıydı bu yani.
0: İşte
1: bu şu an bir olay saydık. Daha peşine 10 olay takacağız bu arada, bu en basiti.
0: Evet, mesela İran milli takımı Ankara'da konsoloslukta vize
1: aldı. İran milli takımının evet Ankara Büyükelçiliğinden vize almaya çalışırkenki halleri. İşte bütün oyuncular alabildi bu arada şu sürpriz bir şekilde ama 15 tane çalışanı alamamış bu bir yandan da.
0: Bunlar ekipsiz mi gidiyorlar?
1: Yani aynen, hiç yani malzemecisi falan olmadan herhalde orada abi, kendi çoraplarını kendi hazırlayarak.
0: Yine Türkiye imdada yetişti. Yine biz Orta Doğu'nun hamileliğini yapmaya devam ediyoruz. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin sorguya alındı, Amerika'ya gitti. 7 saat sürmüş sorgusu. Sonra izin vermişler. Bir küçük bir teasing yapmışlar hani.
1: 7 saat bir milli takımın futbolcusunu organize ettiğim bir kupadan önce sorgulamak falan. Yani
0: FIFA, anlaşamadılar mı?
1: Sayın acaba? Infantino bak, Platini'yi de sevmeyiz. Yeni dava açmış sana. Onu da sevmiyoruz. O da
0: ayrı. Gianni Infantino da İsviçreli.
1: Gianni Infantino İtalyan ya.
0: Hayır ya, İsviçreli.
1: Nasıl İsviçreli? Hayır evet. Değil.
0: Infantino İsviçreli.
1: Infantino İsviçreli ise bildiğim bütün algılar yıkılır şu an. Ben 20 yıldır İtalyan olarak abimi takip ediyorum.
0: Kontrol ediyorum.
1: Infantino İtalyan abi.
0: Hayır abi.
1: Ya nasıl ya?
0: Ya bakıyorum tam sana.
1: Buna dinleyicilerimiz sizin önünüzde buna bu gerçeğe ulaşacağız herhalde. Bakalım.
0: Ama bilgisayarım çöktü orada. Gerçekten arayamıyorum.
1: Bilgisayarın da bu algıyı kaldırmaz bence.
0: Evet. Konfirmasyon geldi. VAR'a sorduk. Infantino'nun İsviçreli olduğu, Brick kentinden olduğu tekrar
1: ben,
0: doğrulandı.
1: Ben özür diliyorum. Ben 20 yıldır Gianni Infantino ismi benim onu İtalyan kabul etmem için yeterliydi.
0: Hatta bak skandalın şöyle bir aşaması da ben şu anda FIFA Connection diye bir kitap okuyorum. O yüzden bunları biliyorum. Hani Infantino'nun doğduğu köyle Sepp Blatter'in doğduğu köy yan yana var.
1: Aa.
0: Evet.
1: Biri Alman, biri İtalyan.
0: Hayır, ikisi de İsviçre.
1: Hayır, evet evet yani ama İsviçre'nin evet. Biri Alman kantonu, evet. Biri...
0: O Visp'ten, bu Brick'ten. Ve hani böyle bir kazık atıyor sonrasında Blatter'e.
1: İnanılmaz. Ben bu İsviçre... Ya ben gerçekten algım çok değişti şu an.
0: Mesela İsviçre'yle önce vize vermiyorsun. Gianni neredesin? Bu adam Embolo'nun hakkını aramıyorsun.
1: İnanılmaz gerçekten ya. Sen ya bu FIFA kendine gel. Böyle bir şey olamaz. Bari İsviçre'ye sahip çık. Hani Türkiye gibi ülkelere zaten sahip çıkmıyorsun. Onu geçtik.
0: Yani gizli bir ırkçılık mı var acaba? Embolo Afrika asıllı diye.
1: Yok. Trump'a sözü geçmiyor. Ben tamamen bu şekilde
0: yorumladım. Gözünden kaçmıştır belki. Neyse devam edelim. Ben şu an Baran'a bir şey öğretmiş olmanın tatminini yaşıyorum. Baran sen devam et.
1: Evet evet inanılmaz. Ben hani 20 yıl sonra bir adamın başka bir milletten olduğunu algısı kafamda oturuyor.
0: İnsan çok... ne yaşadığını bilir o.
1: Ya bu isim benim onun milletini sorgulamam için yeterliydi. Infantino İtalyan işte. Neyse.
0: Afrikalı.
1: Afrikalı hakem tabii. Somalili hakem ki Afrika kıtasının
0: Omar Artan.
1: 2025 yılının en iyi hakemi olan seçilen Omar Artan aynen öyle. Önce vize alamıyor, sonra Somali diplomatik pasaport çıkarıyor. Amerika'ya uçuyor. Amerika giriş sokmuyor ülkeye, girişine izin vermiyor. Çok dramatik bir hikaye gerçekten. Yani dünyanın 2025 bir yıl önce en iyi hakem seçilmiş adam turnuvaya Somalili olduğu için giremiyor Amerika tarafından. Keşke Meksika'dan girseymiş diyelim yani.
0: Bir şekilde sokardık onu işte.
1: Evet, sokanlar var.
0: Çok garip ya. Yani adamın yerine başka biri alınmak durumunda kaldı şimdi. Kim alındı bilmiyorum da.
1: Bak altındaki haber daha enteresan yerlere geliyor gibiyiz. Güney Afrika.
0: Milli takımı.
1: Güney Afrika biliyorsun zaten yarı İngiliz, yarı Hollanda.
0: Evet evet yani.
1: Yani Afrika gibi değil, Afrika gibi düşünün.
0: Adı Afrika.
1: Adı Afrika olan bir milli takımın.
0: Ya aslında bu arada doğru değil tabii ki orada bir...
1: Yani tabii
0: çok
1: ki
0: daha karmaşık hani.
1: Karışık siyahi popülasyon da var tabii ki, sömürge popülasyon. Afrika ülkesinin de yine kafilenin yarısına vize verilmemesi.
0: Mesela zenci olan yarıya vermemişler vizeyi kafilenin.
1: Muhtemel.
0: Apartheid mi yapmışlar onu?
1: Bu arada o takımın hepsi siyahi diyebiliyorum.
0: Yani sonuçta.
1: Ama evet çok enteresan yani. Ha,
0: gittiler sonunda gittiler.
1: Abi nasıl organize ediyorsun ki Dünya Kupası'nı? Bu kadar böyle bir rezillikle Dünya Kupası. Ya bu
0: bize nasıl şey şu an Amerika'ya laf ediyoruz.
1: Evet ama bu
0: biz çok biliyoruz ya.
1: Dünyayı yöneten ülke yani küstahlığı bu resmen ve bu, yani böyle güçte bir ülke olmasa herhangi bir ülke olsa da çok ciddi yaptırımları olurdu bunun yani. Bu standartsızlık benim canımı sıkıyor sadece.
0: Buna ne diyorsun peki? Esas son haber kardeş kardeşi kıydırmışlar ya. Yani evet. Yani ESTA sistemine kayıtlı olan İskoçlar.
1: İngilizlere bir şey olmamış orada. İskoçlar burada evet. Mağdur olmuş.
0: Onlar aşağı görüldüğü için Birleşik Krallık nezdinde. Evet. ABD giriş hakları var normalde 90 gün. Vizesiz ABD'ye girebiliyor bu insanlar. Birleşik Krallık.
1: Ama eğer İskoçsanız, İngiliz değilseniz bu hakkınız olmasına rağmen çok enteresan.
0: Şimdi burada Gallerle
1: günler veya... kala bu hakları iptal edilmiş.
0: Galler veya Kuzey İrlanda'dan bahsedilmiyor ama onlar girmiştir belki. Ama
1: onlar büyük ihtimal girmişler aynen öyle.
0: İskoçları İngilizce çok kötü diye almamışlar.
1: Trump İskoçlarla ne yaşadıysa artık onu bilmiyorum.
0: Yani vardır bir derdi turuncu reisin.
1: Bu arada şey de çok yeni bir haber. Yeni haber bir iki haber daha var. Onlara da geleceğim de hani şey. Öncelikle Özbekistan ve Senegal milli takımlarına uçaklar indiğinde o köpeklerle falan o polislerin yerde aramaları falan filan o rezil görüntüler. Bence şu haberlerin en uç boyutta rezilliği bence o görüntülerde yaşanmış. Onun yanında da İranlı taraftarların turnuvadaki biletleri iptal edilmiş. Yani İran takımına hani vizeyi verdiler turnuva süresince. Turnuva sürecinde vize de vermediler, özür diliyorum. Turnuvadaki maçtan önce girip çıkmalı bir vize veriyorlar. Galiba İran Meksika'da kalacak yanılmıyorsam.
0: Evet, öyle.
1: Yani maç için gelip çıkabilecekler sadece. Öyle bir şey verler. Taraftarlarına da mevcut biletlerini iptal etmişler komple. Kabul etmeyecekler ülkeye. Yani gerçekten üst üste. Hani o Özbekistan'ın, Senegal'in görüntüleri de çok bir can sıkıcı yani. Özbekistan'ın hocası da Fabio Cannavaro, yani o neye uğradığını şaşırmıştır. 2006'da kupayı kaldıran İtalyan kaptan, hocası olduğu ülke 3. Dünya Ülkesi gözünde görüldüğü için Amerika'da yaşadığı muamele takımla üzücü. Beraber.
0: Üzücü. Buradan bütün bu işlerin sorumlularını kınıyoruz. Siz de kınayın sevgili.
1: Yani Katar'ı kınadık. Yani Katar'ı kınamadık daha doğrusu. Katar'da turnuva mı yapılır? Kim var? Yani FIFA'yı kınamıştık orada da. Katar güzel yaptı o turnuvayı. Hani ona bir şey diyemeyeceğiz. FIFA yani niye Katar'da yapıldı ayrı meseleydi ama güzel bir organizasyon oldu bence orada. Ama şimdi Amerika'da şu ana kadar çok sınıfta kalan işler var. Benim bütün o coşkusunu, işte pazarlama faaliyetlerini falan anlatmam dışında bu da çok kötü bir yanı Amerika'nın.
0: Takipte kalalım bakalım daha başımıza neler gelecek. Yani biz bakalım turnuvaya, neler olacak.
1: Biz turnuvaya bu arada şeyi de söylemedik. Biz bir kere Arizona'da çölde milli takımımız kamp yapıyor çok kötü şartlarda. Bizden daha kötüleri de varmış. Onu da gördük. İsviçre milli takımı yılanlı bölgede yılanların arasında kamp yapıyor.
0: Infantino'nun bir garezi mi var?
1: İsviçre'yle bir dertleri var gibi. Onu anlamadım gerçekten. Infantino'yla bir şey mi yaşadılar da İsviçre bunları yaşıyor?
0: Bilmiyoruz ama bence daha bitmedi skandallar, sabaha kadar yeni şeyler çıkar.
1: Bu turnuva çok habere böyle gebe yani.
0: Aynen. Galiba. Çıksın da biz de anlatalım işte pazar günü yayında.
1: Türkiye güzel işler yapsın, haberimiz bol olsun, biz de konuşalım, bize de malzeme olsun.
0: Yoksa nereye kadar bir şeyler çıkar?
1: 5 bölümü devirdik, turnuva öncesini devirdik.
0: Artık bu bölümde kapatıyoruz.
1: Bu bölümde turnuvaya giriş yapıyoruz aslında.
0: Evet, yani biz bu bölümü kapatıyoruz, turnuvayı açıyoruz gibi. Yani turnuvayı atacağımız bölümde pazar günü olacak zaten. Biz burada artık son haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Pazar günü.
1: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz bizim çocuklarla. Pazar günü Avustralya sabah 7'de maçtan sonra öğlen 1'de karşınızda olacağız canlı yayında Radyo Gol'de.
0: Muhtemelen uyumadan direkt kanala gelip.
1: Tabii ki gelip. O maçtan sonra o nabızla uyumaz zaten.
0: Umarım bunu yaşatır bize bir maç.
1: Yaşatacaktır ya, ben inanıyorum. 2-1 mi demiştik? 2-0 demiştim. Aynen. O skorları kaydetseydik keşke bak.
0: Benim aklımda.
1: Tamam, onları tabii. Bir kaydedelim.
0: Onların bir hatta bir şeyini de yaparız. Bir kontrolünü yaparız yayına girerken. O zaman biz sizi şimdilik bırakıyoruz. Türkiye Avustralya maçını izledikten sonra pazar günü tekrar burada Radyo Gol radyolarında
1: frekansında 92.2 İstanbul.
0: Aynen. İnternetten de bize ulaşabilirsiniz, bizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyoruz.
1: Milli takımın galibiyetiyle, coşkusuyla karşınızda olmak ümidiyle görüşürüz.
0: İyi günler.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı saatlerimiz. 12.12'yi gösteriyor. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. İbrahim abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Can, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Bugün çok sportifsin. Şort giymişsin.
1: Öyle mi?
0: Şort
1: evet giymişsin. Abi, şort, gömlek.
0: Benim bacaklarım benim kararım mı diyorsun? Kapri sezonu açılmıştır.
1: Artık yavaş yavaş başlayalım ya, sıcak ya.
0: Evet, nasılsın abi? İyisin.
1: Çok teşekkür
0: problem
1: ederim.
0: Bir sıkıntı
1: her yok. Her şey yolunda, hiçbir yaramazlık yok. Sen nasılsın?
0: Çok şükür, tüm dostlara da selamlarımızı iletelim. Bize katılmak isterseler, sohbetimize dahil olmak isterseler 0212 273 1010 WhatsApp hattından mesaj.
1: Yani şöyle bir şey yapalım değil mi? Program, yani hep bizim genelde öyle oluyor da. Hatta bugün buraya gelirken düşünüyordum. Yani hani şimdi bizim de radyoyu dinlerken arabada işte herkesin bir fikri var, düşüncesi var. İşte gazeteci, tabii, yorumcu, İşte dinleyen dostların. Yani bir konuda da yani ikna etme değil de aslında bir şey söylerken altını doldurma hadisesi var ya. Mesela neden Icardi ile devam etmesi? Mesela bazı yorumcu arkadaşlarımızı dinliyorum. Devam edilmeli diyor. Mesela dün sizi dinledim. Mesela yani devam edilmeli diyorsunuz.
0: Yok biz istemedik.
1: Yani şöyle,
0: Çınar'la istemedik.
1: Ya istemediniz de istiyorsunuz yani. Hani hiçbir yönetimle.
0: Kararlı kararsız.
1: Yani net bir şekilde neden istemiyoruz? Mesela bugün sabah televizyonda denk geldim. Şimdi bizim Salim Manav söyledi. Dedik ya hiçbir yönetim dedi. Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Icardi kim ya? Ya ne yapıyor bu insanlar? Aklım mantığım almıyor ya. Ya Icardi dolu dolu Galatasaray'da toplasan, hani efsane dediğin adamın Galatasaray'da kariyerine biliyor musun? Ya girdim baktım, merak ettim herhalde, dedim yani ben yanlış biliyorum. Ben bir dönem bir hafıza kaybı yaşadım. 3-5 sene kayboldum bu ülkeden, o dünyadan ve döndüm. Ya iki de ben gördüm. Yani geride de bir 5-7-8 sene falan Galatasaray'da böyle acayip. Ya 2 sene 2 ya. Ya toplasan 2 sene bak, ekonomik anlamda aldığı parayla verdiği performansın karşılığını koy. Borçlu adam Galatasaray'a. Ya hala nedir bu? Bir videosunu izledim. Bir de hakikaten sinirlendim ya. Ya biz geldik Türkiye Dünya Kupası'na falan gidiyor dedi ya. Ya bak, biri yıkar diye, bu zaten bence net bir şekilde yönetim zafiyeti ya da teknik direktör problemi. Bak o arkadaşı alacaksın, o odadaki bütün yabancı arkadaşları bir sarsacaksın önce, tamam mı? Bak bu kulüp 88-89 sezonu, muhtemelen siz dünyada yok değil mi onlar? Tabii dünyada yoksunuz. Bu Galatasaray dediğiniz kulüp Şampiyonlar Ligi, o zaman ismi Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Yarı final oynamış, yarı bak içinde de toplasan 2 tane falan yabancıyla yapmışlar bunu. Hani konunun sizle bir alakası yok. Siz daha da zarar veriyorsunuz. Sizin bir faydanız yok bize. Siz bizden daha fazla alıyorsunuz, bir de enkaz bırakıyorsunuz. Para bırakıyorsunuz, borç bırakıyorsunuz bize. Bu kulüp UEFA kupasını kazanmış. Bak bu kulüp süper kupayı kazanmış. Ve senin dediğin o yabancıların en az olduğu dönem kazanmış. Ne anlatıyorsunuz siz yani? Yok biz geldik de Dünya Kupası'na gidiyormuş da. Ha sen geldin Arda Güler, o yüzden gelişti gitti Real Madrid, öyle mi yani? Ya şuna Allah aşkına bak, ben böyle düşünüyorum. Dinleyen arkadaşlar da lütfen desin ki hayır arkadaş yanlış düşünüyorsun, bir de şu bakış açısıyla yorumla. Biz de ortak bir noktada buluşalım. Evet ya ben de aslında bu konuda eksik kalmışım diyeyim yani. Genel bütün konularla alakalı hem bir şey de olur, daha da anlaşılır olur diye düşünüyorum. Yoksa kendimle ilgili soran bu kadar olayları böyle yorumlama konusunda çok fazla şey olduğumu düşünüyorum. Bende bir problem var arkadaş diyorum. Yani hani aynı fikirde olduğum insan sayısı çok az. O yüzden bizde bir problem var. Yani büyük bir kalabalık ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarla aynı fikirde değil. Yani bunu bir toparlayalım hep beraber.
0: Ya evet, yani Süper Lig'e büyük bir kalite ve popülerite kattıkları doğru olabilir ama milli takımın Dünya Kupası başarısı bizim sayemizde oldu tarzı biraz fazla olmuş yani, çocuklara haksızlık olmuş.
1: Ya siz bir şey getirmediniz, aldınız zaten. Bizden ya para alıyorsunuz, euro alıyorsunuz. Bak sizin enkazınızı Galatasaray birkaç sene sonra feda sezonu olarak yaşayacak. Yaşadı Beşiktaş, işte benzer durumu yaşadı Beşiktaş. Geldi, herkes geldi buraya ya. Beşiktaş ne mağlup çıktı Şampiyonlar Ligi'nden. Sonuç ya, şu son 16'yı Okan Buruk büyük başarı olarak anlattı ya. Ya girdim merak ettim bugün biraz böyle, sabah erken kalktım Cihan. Dedim ki ya arkadaş, hani bu yerli yabancı konusunda da yine yorumcu bir abimi dinliyordum sabah televizyonda. Dedi ki ya bu yabancı 10+4 hadisesine çok şiddetle karşı çıkıyorum dedi. Çünkü dedi biz Avrupa'da yarışamayız dedi. Ya nasıl yarışamıyoruz ya, bu Gaziantep dediğin takım Gaziantep Spor 2003-2004 yılında son 16'ya kaldı. Gel Denizli Spor 2002-2003 girdim 4-3-5 maksimum yabancıyla yapmışlar. Adını sanını duymadığın oyuncularla. Yine temelde Denizli Spor'da Servet Çetinler, Ali Tandoğanlar, Mustafa Özkanlar bunlarla başarmış. Gel Gaziantep Spor'a Kemal Aslanlar, İbrahim Toramanlar, Servet Çetinler, Devranlar bunlarla halletmişler yani. Nasıl bu hafızayı bu insanlar bir geçmişe dönüp ya buralarda neler olduğunu nasıl unutuyorlar? Nasıl bir hafıza bu? Ve büyük bir çoğunluğu da ya borç batağında olmasına rağmen kulüpleri daha da borçlanmaya sevk ediyor. Yani burada hani diğer itiraz ettiğim konu da bu. Yani biz geçmişte bunların çok daha iyisini yaptık Cihan yani. Biraz bu taraftan baksınlar. Yaşı genç arkadaşlar özellikle bu yeni nesil. Arkadaşlarımıza tavsiyem bakın kardeşim bir dönün bakın alın bak elinizde şahane bir şey var. Bu telefon tek başına değil mi şey değil yani hani sosyal medyada paylaşım şuradayız yiyoruz içiyoruz değil. Tamam onu biz de yapıyoruz güzel keyifli oluyor da eyvallah ama hani bir de girip de şey de yapabiliyorsun yani yaz Galatasaray'ın tarihini sana döksün orada al oku. Bak tuttuğun takımın da bir bak geçmişine senin tuttuğun takım senin doğduğun günden ibaret değil ya öncesi de var ya.
0: Şey mi acaba hani kara sevdaya düşmek var ya ne yaparsa yapsın vazgeçemezsin ya. Hani Galatasaray taraftarları da kara sevdaya mı düştü acaba?
1: Icardi ile ilgili mi?
0: Evet yani.
1: Ama nasıl bir sevda bu arkadaş 2 i̇şte senede.
0: Bazen oluyor öyle.
1: Ama 2 senede.
0: Bazen bu tarz 10 yıl sürüyor mesela.
1: Tamam da bu tarz aşkların mesela bu kısa sürede kapı değil mi? Mesela hepimizin hayatında böyle kısa süreli ilişkilerde. Yani kapılan taraf özellikle darmadağın oluyor değil mi? Yani herkes bir düşünsün kendi hayatında yani. Uzun süreli ilişkiler onlar daha sağlıklı olur. Birbirini tanıma açısından mesela çok kısa sürede aşık olup evlenip çok büyük bir çoğunluğu problemli oluyor. Şimdi bu bununla da böyle ya çok kısa sürede hani kandırılmış da olabilirsiniz yani. Hani bir de o taraftan bakın bence 2 senede böyle aşk mı olur ya?
0: Toksik ilişki seviyordur belki insanlar.
1: Tamam o zaman onlara bir şey diyemem yani.
0: Bilemedim yani evet şimdi o dediğim gibi yani derin bir bağ var. Icardi bir golcü. Değil sadece bence Galatasaray taraftarları için.
1: Ya ne bak şu olur anlarım Cihan. Ya bu söylediğin hani 7-8 sene geçmiştir 10 sene olmuştur. Yani ya bir de bak bu kulübün efsane oyunculara büyük saygısızlık bu biliyor musun? Mesela bu bahsettiğin olay yani şimdi isim de veremiyoruz ya o da kötü.
0: söyle şey anladım o söyleme.
1: Şimdi oralarda hani futbolculuk anlamında ben o taraflarını bilmem ama futbolculuk anlamında Süper Kupa, UEFA, Gol Krallığı bu kadar onun gibi çok hani Tugay Kerimoğlu diyeyim mesela değil mi? Yani o kulübün efsane oyuncularından acayip başarılar var ortada. Ona bu saygıyı göstermiyorsun abi yani bu 2 senede acayip yeni nesil bu genç özellikle arkadaşlar bunların peşinden gidiyor. Üzücü olan koca koca adamların da televizyonda bunu doğru olduğunu anlatmaya çalışması. Ya 10+4 mesela yani böyle daldan dala gidiyoruz ama 10+4'e itiraz ediyorlar mesela. Şimdi bu konuda da beni aydınlat lütfen bu 10+4 şöyle mi oldu? Eğer öyle olduysa özür dileyeceğim çünkü mesela lig bitti bu sene Hacı Osmanoğlu çıktı dedi ki arkadaşlar dedi. Lig bittiğinin hemen ertesi günü bir kural dedi düşündük biz dedi Sayın Mecnun Odu Yakmaz'la dedi biz bir 10+4'e geçiyoruz yarından itibaren bu kuralla devam ediyoruz mu dedi. Eğer öyle dediyse özür dileyeceğim o başkanlardan.
0: Yok 2 yıl önce söyledim.
1: 2 yıl önce dedim ya 2 yıl ya 2 yılda sana demiş ki böyle hazırlan demiş. Şöyle oluyor mu mesela bu yorumu yapan bunu itiraz eden yorumcu arkadaşlara ya da taraftarlara. Mesela sınavda şöyle bir şey yapılıyor muydu? Hani ben çok okumadım. Hani futboldan dolayı maalesef bizim öyle bir durumumuz yoktu. Biz onun da problemi olsun bizim için. Mesela sınavda şöyle oluyor muydu mesela Cihan? Çalışıyorsun Türkçe dersinde mesela. Diyor ki şu tarihte sınav var. Mesela sana tarihi de veriyor hazırlığı. Mesela şey diyebiliyor musun? Hayır ben hazır değilim abi. Yani ben bu sınavı 5 ay sonra görmek istiyorum. Çünkü şu an bu sınava hazır değilim.
0: Erteleme mesela. Talep ediyor.
1: Oluyor mu? Ya da mesela hayatla ilgili diyelim. Mesela kredi kartı borcum var değil mi mesela? Diyor musun mesela? O erteliyorsun ama ertelince bir faiz alıyor senden.
0: Sınav daha güzel bir örnek.
1: Yani o daha anlaşılır. Hepimizin öyle bir sorunu var muhtemelen. O gerçek.
0: Kredi kartı gecikebiliyor. Bir ihtimali olabiliyor.
1: Hayır gecikiyor ama faizini alıyor senden. Öyle bedava bekle yok yani.
0: Tabii evet.
1: Şimdi bu varken nasıl oluyor da biz yani... Burada ve koca koca kalabalık diyor ki yok diyor arkadaş böyle saçmalık olur mu diyor yani kulüplerin bu kadar diyor ya söylemiş ya adam 2 senede hazırlanın bak sözleşmelerinizi ona göre yapın altyapılarınıza bakın, altyapılardan oyuncu yetiştirin demesi gerekmiyor mu? Senin şimdi sorgulaman gerekmiyor mu Okan Buru? Arkadaş 4 senede nasıl oldu da biz bir tane altyapıdan oyuncuyu bu organizasyonun içine katamadık? Benzer durum Trabzonspor için de geçerli. Dünya şampiyonu olmuş gençlerden nasıl oldu da biz bir tane genç katamadık? Sürekli yaş ortalamayı düşürüyoruz. Eyvallah, değerlidir tabii ki yurt dışından da birilerini bulup getirmek de. Kendi evladım var ya. Nasıl oradan oldu da bir tane çocuğu katamadın Trabzonspor organizasyonuna? Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde yani ben aklım almıyor yani. Şimdi bu kurala niye itiraz ediyoruz? İtiraz etmemiz gereken şeylere itiraz etmiyoruz. Hiç itiraz etmemiz gereken şeylere de itiraz ediyoruz. Tıpkı şey gibi düşün. Şimdi hakemleri gördüm ekranda da. Mesela dünyada, İngiltere'de özellikle mesela, değil mi? Hakemlerin yaş ortalaması yüksek. Niye? Çünkü deneyim, değil mi? Yani hakemde deneyim çok önemlidir. İşte özellikle böyle...
0: En genç hakemler bizde.
1: Yani biz... Tam tersi olması lazım. Orada futbolcular genç, hakemler yaşlı. Çünkü esas olması gereken futbolcu ya, atletizm ya. Oyun hızlanıyor ya. Bizde futbolcular yaşlı, hakemler genç. Ya bir türlü bir şey, hani bir şey oldu, bir şey eksik diyorsun ya böyle her yandan. Baba burada bir şey eksik yani. Hiçbirini yapamıyoruz yani. Bizde böyle bir kalabalık, biri çıkıyor ortaya, bir şey söylüyor. Büyük bir kalabalık. Hiç sorgulamadan yani diyor ki arkadaş, eğer yabancı sınırı kalkmaz ise biz Avrupa ile yarışamayız. Ve hiç kimse geçmişte biz Avrupa ile nasıl yarıştık diye bakmadan, evet bu adam doğru söylüyor, yabancı kalksın diyor. Sonra diyor ki tamam da diyor, öyle olmazsa zaten diyor Tarık Çamdal çıkıyor. Sanki Tarık Çamdal'ın problemi ya, Tarık Çamdal'ın ne günahı var? Çocuk bir oyunculuk kalitesi vardı. Sen gittin verdin çocuğa parayı. Çocuk senden zorla parayı almadı ki. Hani böyle dolandırıcı gibi anlatıyorlar. Tarık Çamdal şeyi çıkıyor mesela, bu yerli yabancı işi çıktığı zaman Tarık Çamdal'a döner ülke diyor. Ya ne var, Tarık Çamdal'a dönmeyecek. Daha iyisini bulacaksın. Vermeyeceksin Tarık'a o kadar para. Bu kadar basit yani. Ya da Tarık senden haksız kazanç mı talep ediyor? Gideceksin altyapıdan Tarık'ın bir tık altını bulacaksın. Geliştir. Bu kadar basit. Ya ben inanamıyorum ya. Yani bunları doğru diye anlatmaya anlatıyorlar. Biz de böyle kabul ediyoruz yani.
0: Evet yani. Tarık...
1: Şimdi senin konularına geçelim.
0: yok Tarık Çamdal. Şey Tarık yani. Çamdal konusuna katılırım yani. Ben de futbol menajer oyunu oynuyorum falan. Orada Sarıyer'i transfer etmiştim kendisine. Orada bile benden tazminat almıştı ama Tarık'ın suçu değil. Bu senin de söylediğin gibi yani. Alanlarda kabahat yani.
1: En son ben de ikna olacağım ben. Senin olaydan sonra senden
0: yok ama dediğin gibi yani, çocuğu transfer etmişler. Ne yapacak?
1: Ne yapsın ya? Sen bir kontrat veriyorsun, kabul ediyor oyuncu. Nedir bu? Sanki böyle yerli yabancı kuralı gelince sanki şey gibi, hani Bosman kanunları vardı ya bir ara, hani futbolda oyuncu sözleşmeleri, hakları muhabbeti böyle. Ne zaman o konuda Bosman kuralları işte kanun. Şimdi mesela yerli yabancı Tarık Çamdal, hani olumsuz örnek o. Bak Tarık Çamdal gelir he. Hani çocukları mesela korkuturlar ya küçükken. Bak bunu yaparsan işte doktor gelir, iğne yapar sana falan Hacı gibi. Bak yerli sınırı gelirse Tarık Çamdallar gelir. Bak ona göre ya, adam böyle bir şey.
0: Alper Potukoğlu da diyorlardı da bir ara, o fena performans göstermemişti bence Fenerbahçe'de.
1: Ya Alper Potuk yine Tarık'a göre biraz daha hani oynama ritmi olarak. Ya Tarık çok fazla şey oldu ya yani.
0: Evet,
1: inanılmaz yani.
0: Oğluyu ben eklemişim Alper Potuk'ta.
1: Evet. Düzeltmeden bir şey yapayım dedim hani.
0: Evet, şimdi senle bu Fenerbahçe seçimlerini çok konuşamadık abi. Hakan Bey bu seçim sürecinde tam 20 milyon euro harcamış. Yani 4 oyuncuyla kapora vermiş, öyle söyleyeyim. Amiyane tabirle 10 milyonunu kapora olarak vermiş. Hani ben size açıklayacağım demiş. Diğer 10 milyon da işte bu PR çalışmaları yaptığı esnada toplamda 20 milyon euro harcamış. Demiş ki ben 20 milyon euro harcadım, bir daha da seçime girmem düşüncesine kapılmış. Bizim İbrahim milyonu, Sete'nin haberine göre.
1: Tamam da 20 milyon niye harcıyorsun yani? Ya böyle bir şey olabilir.
0: Greenwood kendisini takip etsin diye sadece 5 milyon verdi.
1: Vallahi mi diyorsun ya? Bak ben bunları evet, gerçekten hani...
0: Ve Greenwood Roma ile anlaşacak bu arada.
1: Ya Cihan vallahi yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl yorumla yani, bu gerçekten hoş zaten... Hani başkanın seçim sürecinde anlattıkları zaten hani başlı başına çok problemli açıklamalardı. Hatta o dönem şöyle bir yorum yapmıştım. Ya muhakkak bir danışanları vardır herhalde, birilerine danışıyorlardır diye düşünüyorum. Eğer kimse bugüne kadar danıştığı insan, bence hemen onunla yolları ayırsın. hiç kimseye sormadan devam etsin. Çünkü bu ciddi zarar verir. Yani tamam, taraftar şeyi sever, transfer haberini sever, eyvallah karşılığı vardır ama biraz da bir şey var ya, hani işin bir gerçekçi tarafı var ya. Şimdi sen çıkıp taraftara kuralları yok sayarım, finansal fair play yaparım ederim, onun yok ya karşılığı yani. Ve ya da dediğin gibi yaparsan, kuralları yok edersen, onun da finalde cezası var ya sana, yani bir yaptırım olacak ya. Hani düşünmüyor mu zannediyorlar bunları taraftarların yani? Çok problemliydi. Ben Fenerbahçe yarışını şöyle yorumluyordum, başkanlık durumunu ya. Çaresizlik olarak yorumluyordum yani. Şimdi bakma, Aziz Yıldırım da böyle çok gönüllü bu işe talip olan biri de değildi ki. O da kulübü çaresiz gördü. Yani yok dedi şu an, hani benden başka bu işi halledebilecek biri yok dedi. Geldi, sahip çıktı.
0: Ve biraz da kızı ön ayak olmuş.
1: İşte yani tamam, kızı, ailesi, etrafı, o içinde bulunduğu işte Fenerbahçe'ye olan aidiyeti, sevgisi falan da. Ama şeyi unutuyorlar yani. Hep geçmiş, bak Fenerbahçe hep geçmişi satın alıyor. Başkanın geçmişte yaptıklarını satın alıyor. Olumlu ama. Mesela hatta oradan da biraz yorumlayalım Cihan. Mesela Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı neden başkan seçtiler? Hep geçmişteki şampiyonluklar tesisleşmedi mi? İşte sportif amatör branşlardaki başarı, basketbol, hepsini bir araya getirdiğinde anlaşılabilir.
0: Bence o yüzden seçmediler. Bence Fenerbahçeli taraftarlar futbolun saha içinde oynanmadığını, saha dışında oynandığını düşünüyor ve Aziz Yıldırım'ın bunun üstesinden gelebileceğini
1: düşünmüş. Ya Ali Koç gelememiş ya. Aziz Yıldırım nasıl gelecek ya?
0: Önceki dönemlerde geldi diyor yani.
1: Ali Koç'tan önceki dönemler gelmedi işte. Önceki dönemler niye başarılı olduğunu söylemişti.
0: Senin de dediğin etkisi var tabii ben.
1: Abi bak, net bir şekilde yanıldıkları konu ne biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın önceki dönemler başarı gördükleri, hatta bence yanlış yorumladıkları, yani onlar o başarıyı Aziz Yıldırım'ın federasyonda ya da sahanın dışındaki gücüyle yorumluyorlar. Alakası yok ya. Fenerbahçe tarihinin en fazla tekrar yaptığı ve en iyi antrenör edildiği dönemlerde şampiyon oldu. Hatırla sen Davum zamanını, hatırla sen Zico zamanını, hatırla Aykut Kocaman, Ersun Yanal zamanını. Tarihinde en fazla tekrar yaptığın oyuncularla bu işi başardın. Şu an kiminle oynayacağını bilmiyorsun. Bak Aziz Yıldırım onların anlattığının hatta bir tık daha arttırıyorum. Diyorum ki o dönemin daha da üstünde. Hatta sabahtan akşama kadar federasyonun önünde gitsin. Her gün onları sert bir şekilde uyarsın. MHK'ye de aynı şekilde hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz. O dönem kendiyle aslında hocanın, başkanın çeliştiği çok birkaç örnek var. Onu söyleyeyim istersen. Ersun Yanal ne dedi Zico zamanı? Değil mi? Çok Fenerbahçe tarihinin en iyi oyunudur benim hatırladığım. Şampiyonlar Ligi, lig. Müthiş bir ve geçmiş Davum zamanından da yerli ve yabancı oyuncu tekrarı vardı. Ne yaptı başkan? Kardeşiyle bir sorun yaşadı değil mi? Zico'nun kardeşiyle. Hatırlıyor musun o durumu? Yani şöyle, çok fazla konuşulduğu için, artık bilmeyen kalmadığı için herhalde bunu rahat rahat söyleyebiliriz buradan yani. Hani herkes bildiği için söylüyorum. Başkan soyunma odasına girecek, bir maçla alakalı devre arası vardır. Yani başkan hala da aynı dili kullanıyor aslında. Çok doğru bulmuyorum onu da. Müdahale ederim ben eksik bir şey varsa diyor ya başkan mesela.
0: En çok soyunma odasına giren başkanım diyor.
1: İşte Zico'nun kardeşi sokmuyor. Yani diyor ki bu teknik bir durum, bu bir kulübün başkanı burada bu anlamda olmaz diyor. Neyse, o ara sezon sonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor. Ligde müthiş, her şey şahane. Zico ile devam etmiyor Fenerbahçe. Oradaki gerekçe de şöyle anlatılıyor. Eksikse ya da yanlışsa düzeltilebilir bu işin o dönem içinde olan insanlar. Kardeşini de yollara ayıracaksın deniyor Zico'ya. Zico da kabul etmiyor. Zico'ya teşekkür ediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Aragones. Oradan da bir bakarsan Aragones de Fenerbahçe. Yani başkan o dönem ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya arkadaşlar, bu işin diyor teknik direktörle öyle alakası yok diyor. Parayı ben veriyorum, oyuncuyu ben getiriyorum diyor, değil mi? Bu dili çok kullandığı için başkan örnek veriyorum. Oldu mu Zico'dan sonra Fenerbahçe şampiyon o dönem, o bahsettiğin güçlü oyunu yakalayabildi mi? Yakalayamadı. Ersun Yanal zamanı hatırlayalım, benzer bir durum. Ersun Hoca ile şampiyon olduktan sonra bir çatıştı başkan. Ne dedi? Ya Ersun Yanal mı şampiyon yapıyor zannettiniz? Ne oldu, İsmail Kartal'a aynı takımı bıraktı. Daha da güçlenmiş takımı bıraktı. Yapabildi mi İsmail Kartal şampiyon? Demek ki konunun gerçekten Ersun Yanal'la alakası varmış. Şimdi bir kulüp başkanı olarak, evet geçmişte olumlu şeyleri düşünüyorsunuz hani Fenerbahçeliler, ama bu idari anlamda yaptığı yanlışın, Zico ve Ersun Yanal'la devam etmemenin Fenerbahçe'ye verdiği zararı düşünebiliyor musun? Genel olarak baktığında yani ligi ambargo koyma açısından. Yine başkanın orada verdiği teknik ve idari anlamda iki tane hata Fenerbahçe'nin o dönem gelecekteki o şampiyonluklara ambargo koyma hadisesinin en belirleyici durumuydu. Siz şimdi bu tarafı görmek istemiyorsunuz. Hep işin o öfke tarafı. O öfke zarar verdi ya. Alex dönemini de hatırlayalım. Şimdi geldin, başkan seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kimi diyor teknik direktör? Aykut Kocaman. O da taraftar gibi. Taraftar onu oraya getirirken geçmişteki şeyler, işte senin dediğin daha gücü, sağ dışı olayları falan. O neye teslim oluyor? Benimle diyor bundan diyor 15 sene önce diyor çok iyi bir dönem geçirmişti. 15 sene önceye talip oluyor da teknik direktör olarak. Arkadaşı, dostu, bilgisine de güveniyor. O da 15 sene geçmiş onun üzerinden, tamam mı Cihan?
0: Oğuz Çetin de sportif direktör.
1: Oğuz Hoca da o ekibin içinde. Şimdi burada önemli olan, belirleyici olan ne? Şimdi bunlar teknik direktöre teslim ettiler. Onlar bir kadro yapacak. Şimdi o zaman Fenerbahçeliler Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük davranışını bir hatırlasınlar. Futbolun o dönem 10 numara pozisyonunda oyuncuya, koşmayan oyuncuya en çok müsaade ettiği dönemdi o, Alex'in Fenerbahçe'de oynadığı dönem. Yani hemen hemen her takımda o dönem 10 numaralı oyuncular çok koşmuyordu Cihan. Daha çok işin bitiricilik kısmında vardı. Ve Aykut Kocaman dedi ki bizi bu oyuncu eksik bırakıyor. Aslında düşünce olarak sağlıklı, yani gelişen futbol açısından Aykut Kocaman'ın o dönem. Çünkü futbol 10 numarayı yavaş yavaş yok ediyordu. O aslında erken gördü onu. Ama o dönem müsaade ediyordu oyun. Şimdi o dönem bu tarz oyuncuya itiraz eden bir teknik direktör ki kulübün efsane oyuncusu. Efsane diyorsan Alex'e dersin yani, karşılığı var çünkü. İtiraz eden, bugün senin Asensio'nu orada tutma şansı olur mu? Bugün senin Talişka'nı orada tutma şansı olur mu? Şimdi getirdin Aykut Kocaman'ı. Aykut Kocaman sistemiyle ne Asensio ne de Talişka var olur. Gitti iki tane oyuncu. Ben sana söyleyeyim, gitti iki tane oyuncu. Şimdi yap bakalım iki tane oyuncudan sonra bir sistem. Şimdi statik oyuncularla oynama şansı yok. Daha çok gezen, yani atletik oyuncularla oynayacak. Şimdi sen oradan iki tane oyuncuyu kaybettin. Bir tanesinin sözleşmesi devam ediyor. Bir tanesinin daha yeni sözleşmesini yeniledin Talişka'nın. Şimdi bir de bu taraftan bakmak gerekmiyor mu bir teknik direktöre talip olurken? Ne yapacak hoca mesela? Diyecek ki ya ben o dönem Alex konusunda aslında oyunun değiştiği konularda haklıydım ama taraftar çok tepki gösterdi. Bugün aynı şeyi yaparsam taraftar bana tepki gösterir. Ben aslında bildiğim doğrudan vazgeçeceğim. Asensio oynatmazsam taraftarı karşıma alırım düşüncesinde mi olacak, ya da Talişka'yı?
0: Ya o dönem bence Icardi'nin ikinci senesinin dönemi gibiydi. Ben Alex'i ona benzetiyorum. Yani Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Alex diye bağırdı. Yani hatırla, çok popüler. Ve Aziz Yıldırım çıkıp en son kızdı yani. Ağza alınmayacak söz söyledi. Sizi bir daha bu stada sokmam dedi. Buradaki çocuklara yaptığınız terbiyesizliktir dedi. Yani o dönem
1: haklıydı.
0: Bence de haklıydı. Yani sadece o kelimesi biraz ağır bir kelimeydi.
1: İçeri bence. Sokmam.
0: İçeri sokmam olmaz, parayla tabii. ilgili bir şey dedi. Paralı bilmem neler dedi. Orada biraz sert gitti. Olur. Zaten o onun bence vedasıyla ilgiliydi. Dediğin gibi yani bence Alex o dönem Icardi'nin böyle ikinci sezonu gibi çok sevildiği için taraftarlar o herhalde ruhuna engel olamadı. Kendi sevgisine engel olamadı.
1: Bağına yani evet, çok taraftarın inanılmaz bir bağı vardı Alex'le ama karşılığı da vardı. Yani Alex en fazla oynayan, en fazla antrenmana çıkan, rol model olma açısından ailesiyle, davranışıyla örnek bir oyuncuydu.
0: Talişka'yı
1: yani.
0: Direkt siler Aykut Kocaman. Talişka, sana söyleyeyim bak.
1: Yaptın sözleşme abi şimdi. Yeni yaptın sözleşme.
0: Direkt siler, hiç oyun yapısını şimdi oymuyor.
1: Bir teknik direktör, bak Asensio da benzer durumu yaşayacak. Ha şöyle olur, ona bir şey demiyorum. Şahane bir sezon başı kampı. Fiziksel olarak top bir Asensio. Ben çok olacağını düşünmüyorum da. Şimdi bu iki oyuncu da sakın istatistiğe yanılmasınlar. Ha, şey demesinler bana ya, Asensio 13 gol 13 asist falan. Alex onun çok daha fazlasını yaptı. O istatistik hocanın teknik direktörlük davranışı karşısında yok. Gitti iki tane oyuncun. Şimdi oraya göre bir şey inşa edeceksin. Diğer problem, bence esas bu daha da büyük problem. Aradan da 6 yıl geçmiş. Hatta geçen gün A-Spor'da Güvenç Hoca ile program yaparken benzer bir yorum yaptım. Hoca tabii o da teknik direktör aktif. O da uzun zamandır çalışıyor. Takım çalıştırmıyor biraz tabii. Ne yani, şimdi futbolu mu unutuyoruz?
0: Ben
1: yani
0: de aynısını söyleyeyim. Bana da şey dediler. Klopp gelse kabul etmeyecek misin dedi mesela dinleyenimiz. O da uzun yıllardır çalıştırmıyor dedi. Gibi yani. Farklı farklı şeyler vardı yani. Cevaplar
1: şöyle,
0: vardı.
1: Şöyle. Şimdi Klopp tabii çok uç bir örnek. Yani bir yakın tarih. Klopp 2 sezonda
0: evet,
1: çalıştırmış.
0: Evet, 6 yıl olmadı.
1: 6
0: yani.
1: Yıl oldu. Bir de şöyle bir durum vardır. Klopp hala aktif yani, bir takımda danışmanlık yapıyor, gidiyor değil mi yani?
0: Salzburg'da
1: danışmanlık yapıyor. Şimdi hoca o konuda aktif değil. Bana sakın şey demesinler yani. Ya tamam da yapmadığını nereden yapmadı görmüyorum ya. O zaman görmem lazım benim değil mi? Yani hocayı aktif bir yerde görmem lazım. Mesela hocayı İngiltere'de bir seminerde görmem lazım. Değil mi? Hoca mesela seminerden paylaşım yapıyor. Ben 6 yıl önce futbolu bırakmıştım. 6 yıl önce futbolda işte 10 numaralı pozisyondaki oyuncuların davranışı buydu. Stoperlerin davranışı buydu. Merkezlerin davranışıydı. Bugün değişen futbolda işte bir seminerde çok önemli teknik direktörlerle bir arada işte değişen futbolla alakalı bir eğitimdeyim.
0: Şenol Güneş'i ben gördüm mesela. Brandon Spor Summit'te gördüm şey yarı final Şampiyonlar Ligi maçını ama izlemeye
1: nedir?
0: Falan.
1: Nedir? Yani.
0: Biraz daha içindeydi
1: en azından aktif olacaksın yani. Şimdi bir de öyle bile olsan esas problem nerede biliyor musun? Bence o tarafı biraz sanki atlıyoruz. Davranış değişiyor. Oyuncu davranışları değişiyor. Bak Cihan 6 yıl önceki genç oyuncu davranışıyla bugün o bile farklı biliyor musun artık? Değişiyor gençler. Bak örnek vereyim ben hani toplu taşımayı kullanmaya çalışıyorum. Bak bizim çocukluğumuzda hani otobüse ya da metroya bir yere yaşlı biri ya da işte bir kadın bindiği an çocuğuyla yani otomatikleşiyordu değil mi yani hemen herkes yer vermek için. Şimdi git bak o çocuklara niye kızmıyorum biliyor musun? Onlar o davranışın öyle olduğunu bilmiyor. Ben bir tane çocuktan rica ettim geçen gün. Abicim bir teyze bak ha, dibinde biliyor musun? Çocuğa bakıyorum çünkü şöyle olur. Yer vermek istemeyen ister istemez görmemezlikten gelmek ister değil
0: uyumak
1: mi? Yani,
0: ister,
1: hani, hani bizim eskiden hani yaptığımız uyumar oluyor. O gayet normal çünkü çocuk onun yani çünkü öyle eğitim görmedi artık yeni nesil değişiyor ya. Çünkü onların aileleri de maalesef ki çok özür dilerim üzülüyorum. Hatta bir arkadaşımın eşi söyledi öyle bir şey kızdım yani. Dedi ki ya benim çocuğum da dedi yoruluyor dedi o da dedi binmesin. Yok ya dedim senin çocuğun 100 saat ayakta durabilir yani şimdi yaşlı.

0: da altyapıdan ya da genç oyunculara temas etmeyle alakalı durumla bugünkü durum da farklı. Onu da yönetmeye başlayacak. Oyun hızlandı, oyun değişti. Onu da tabii ki yardımcıları olacak. Onlar bu konuda aktif sahada, ama yine sen antrene ediyorsun ya, yine sen temas ediyorsun ya. Sen yönetiyorsun ya. O da bir süreç. Şimdi bunların hepsi zamana muhtaç ve kendisi seçim öncesi bence çok mantıklı bir şey söyledi. Dedi ki bakın, geçmişten bugüne dedi bir şey değişmiyor. Geçen sene aynı buradaydım ben dedi. Benzer yorum yaptım dedi. Bak bir senede hiçbir şey değişmemiş. Yine oyuncular gelmiş gitmiş dedi, aynı şeyleri konuşuyoruz. %100 haklı hoca, hiçbir farkı yok. Ama şöyle bir problem var hocam, o kulübü sana verdiler ama yine zamanı yok o kulübün. Sezon sonu şampiyon olmazsan orada yine köklü bir değişim olacak. Sana o bahsettiğin, istediğin zamanı ve alanı vermeyecek Fenerbahçe. Sen şimdi 6 yıl sonra bir yere ısınacaksın, zaman. Kadro planlayacaksın, zaman. Bu arada kaybetmemen gerekiyor. Tek şeyin var, seni ayakta tutabilecek tek bu durum. Rakibin senden fazla kaybetmesi gerekir Galatasaray'ın. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde niye ben Aykut Kocaman'la zaman kaybedeyim? Devam edeyim. Niye ben Vedat Muriç'le zaman kaybedeyim? Vedat Muriç Türkiye'de gol atar atamaz değil ki konu. Atar atıyor, herkes atıyor. Ya yürüyerek Icardi en kötü sezonda 16 tane atmış arkadaş. Neyi atar atamazı konuşuyorsunuz? Ama size mantıklı geliyor mu? Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya aldığınız, artı üzerine 4 tane oyuncu verdiğiniz oyunculardan biri de kaleci Tarık. Bak Tarık'ı da sen verdin o zaman bedava. Bugün sen transfer ettin tekrar, senin şeyinde. Yani Vedat'a karşılık gönderdiğin biri. Keşke Tarık'a o gün talip olsaydın, belki Volkan gibi kalecin olacaktı. Hiç kaleci sorunu da yaşamayacaktın.
1: Yeni imzalandı bir
0: evet. Şimdi bir daha yeniledin oyuncuyla. Şimdi arkadaş, Lazio'ya satmışsın. 18'e mi o dönem verdin? Kaça verdiysen neyse. Verdin. Gitmiş oyuncu Lazio'ya. Lazio'da 1,5 sezon geçirmiş. Oynamış ama almamış
1: çok
0: karşılığı.
1: Çok bir şey yapamadı.
0: Sonra Lazio demiş ki arkadaş, ben seni Mallorca'ya veriyorum demiş. Sen gitmişsin Mallorca'ya oyuncu olarak. Oynamışsın. Bir sezon 16 atmışsın, sonra 7 sonra bir 23 atmışsın. Neyse. Şimdi oyuncunun o tarafını bir tarafa bırakıyorum. Performansı şusu busu. 26'da göndermişin bir paraya. 32'de daha fazla bir paraya almaya çalışıyorsun. Ve diyorsun ki bir tane daha alacağım. Ya arkadaş, şimdi bu planlamayı nasıl sağlıklı yorumluyor insanlar, ben inanamıyorum. İşte bir tane o çok takipçisi olan bir arkadaş da beni etiketlemiş sosyal medyada. Demiş ki istatistik, ben çaresizlik olarak yorumladım ya Moriç'i. Ya benim çaresizlik yorum diye yorumlamam. Ya arkadaş, benim de gözüm aklım falan var ya, senin o gördüğün istatistiği ben de görüyorum değil mi? Ben yani şey miyim, yani o kadar zekam yok mu, yani 23 golü göremiyor muyum La Liga'da? Ya ama ben diyorum ki mantığa uymuyor ya, vermişin 15'e 18'e alacaksın 6 yıl yaşlanmış oyuncuyu. Ya bu neresi mantıklı bunun arkadaş, yani bunu nasıl bana yani sağlıklı bir transfer olarak anlıyor ve diyor ki bana en az 15 atar. Ya atıyor 15, herkes atıyor. Niye o zaman Talişka ile vedalaşacaksın? O atıyor da 20-25 tane atıyor. Ha şimdi bunları biz niye, ben gerçekten aklım mantığım almıyor. Bunu bana transfer başarısı olarak, bak Fenerbahçe'de şu şeye bakar mısın, bak taraftar aklı kulüp başkanına o bahsettiğin düşünceyle sahip çıkıyor. Kulübün başkanı teknik direktörüne geçmişteki başarıyla sahip çıkıyor. Sonra tekrar transfer aklı oyuncuyu geçmişte attı. Ya bu nasıl bir... Sonra diyor ki Galatasaray diyor Türkiye'de haksız rekabet. Galatasaray nasıl haksız rekabet olmasın? Rakibine baksana, kimden nasıl yönetiliyor Fenerbahçe? Ya
1: şu gol konusunda sana %100 katılıyorum. Mesela Valencia vardı, 30 gol attı. Bence mesele gol değil yani. Değil doğru ya. Zamanda
0: ya
1: doğru,
0: şey atmadı doğru mı? Zamanda, En-Nesyri atmadı
1: o
0: mı?
1: O da attı doğru.
0: Niye o zaman gönderdiniz En-Nesyri? Adam attı penaltısız 30 tane. Değil mi? Yetmiyor tek başına gol yani. Bir de konu o da değil. Konu planlama.
1: Bir de rakibinin Galatasaray'ın santraforu Osimhen. Bence daha üst düzeyi kovalamalısın.
0: Planlama çok yanlış. Yani planlama yanlış. Bak atar atmazdan ziyade. Ya çıkın artık şu Muriç'lerden falan ya. Bu dünya bu kadar böyle 3-5 oyuncunun etrafında dönmez. Bak buna neye kızıyorum biliyor musun? Bunun aslında karşılığı ne biliyor musun Can? Hazırlıksızım, tembelim, çalışmadım, bilmiyorum oyuncuları. Bildiklerim gelsin. Bildiğim hoca gelsin. Bildiğim oyuncu gelsin. Ya yoksa yok mu bu dünyada yani senin oraya aktif güncel Fenerbahçe'yi alıp bir seviye yukarı çıkartabilecek bir teknik direktör ya da ya aynı şekilde
1: çalışmadım
0: yok bilmiyorum çalışmadım dersime, çalışmadığım için bütün etrafımı çağırıyorum etrafı.